0: Abi yavaştan.
1: Fatih Terim Galatasaray'ın hocasıyken şeyle ne kapışmaları vardı ya. Rahmetli dur şeyle Mustafa Cengiz'le.
0: Tabii.
1: Ben bir keresinde hatta Mustafa Cengiz şeyi almak istemiyor Arda Turan'ı. Hı hı. Sen biliyor musun o günleri?
0: Hatırlıyorum tabii ki abi.
1: Arda Turan almak istemiyor bak açık açık. Yani Fatih Hoca diyor ki alın diyor. Almak istemiyorlar. Sonra Mustafa Cengiz basın toplantısı yaptı. Fatih Terim teknik direktör.
0: Evet.
1: Arda Turan'ı neden almak istemediğini anlatıyor. Sonra ben de hatta orada bir soru sormuştum. Gitmiştim Mustafa Cengiz'e rahmetli Allah rahmet eylesin. Hı hı. Bu arada tam öyle olmuş. Demiştim ki Sayın Mustafa Cengiz bu dedim oy çokluğuyla mı oy birliğiyle mi bu karar alındı? Çünkü ben bir şeyde orada Abdurrahim Albayrak da oradaydı o zamanlar. Ondan sonra bir şey söyledi sonra çıkarken dedi ki bu dedi soruyu kim sormuştu dedi. Ben dedim sordum dedim. Çıkarken dedi ki oy birliğiyle demişti. O günleri hatırlıyorum yani olur abi böyle şeyler bu evet. Şeyle alakalı yani o isimlerin ağırlığı sözleri ve tartışmalar ve olayla ilgili olur böyle şeyler. Hayat günün sonunda buralarda sulh yapmak da daha değerli.
0: İnşallah
1: ben burada tarafların da birbirine zarar verici şekilde hareket edeceklerini açıkçası düşünmüyorum.
0: Belli olmaz gibi geliyor bana abi. Yani açıklamaların boyutuna bağlı gibi biraz.
1: Bakalım göreceğiz.
0: Peki ağzına sağlık Aydın abi teşekkür ediyorum.
1: Senin de ağzına sağlık izleyenlerimize.
0: Teşekkür edelim.
1: Varsa başka bir şey dur bakayım. Ne oldu bir mesaj?
0: Başka bir şey bende yok. Sende de yoksa artık nokta diyeceğim.
1: Ya yani. Şey yazmış. Berk yazmış şimdi.
0: Bak yine sağ ol Berk. Kamera siyah düştü gördün mü?
1: Evet oluyor öyle şeyler. Peki.
0: Arada senin görüntün gelsin öyle kapatayım.
1: Tamam. Evet, geldi. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Sağ olun.
0: İyi geceler i̇yi diyelim. Geceler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakalın.
1: Sağ olun.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Parantez başladı. Parantezden selamlar herkese. Parantezde Ömercan Özmen'le birlikte gündemi konuşacağız. Önce milli takım, sonrasında dört büyüklerin transfer gündemine bakıyor olacağız. Milli takım haliyle bizi üzdü ki buradaki gerginliğimiz devam ediyor birçoğumuzda. Yavaş yavaş geride bıraktığımızı varsayarak o milli takımı değerlendirdikten sonra biraz transfer gündemine de bakacağız. Zira transfer gündeminde de yoğun haberler geliyor. Galatasaray'da bir transfer havuzu oluşturulduğu haberi var ki bu haber bugünün haberi tamam belki ama günlerdir zaten Galatasaray'da bizler kamuoyu olarak, medya olarak bir transfer havuzu oluşturduk. Gelenler, gelme ihtimali olanlar, kalma ihtimali olanlar, gitme ihtimali olanlar, bunlarla beraber aynı zamanda gitme ihtimali olanlar kısmına şöyle Sara deyip geniş bir parantezi açabiliriz. Sanchez deyip Yakup Çınar dün açıkladı Dijifutbol'daki yayınında. Aydın Cingöz ve Muzaffer Can Bedir'le yayındalardı ve mutlaka izleyin o yayını da YouTube'da, Dijifutbol YouTube kanalında hem İrfan 25 hem Yakup Çınar, Muzaffer Can Bedir ve Aydın Cingöz'le birlikte gündemi değerlendirdiler. Çok geniş kapsamlı bir program oldu, onu söylemek lazım. Orada söyledi, dün Sanchez gitmeye en yakın oyunculardan biri dedi. Hatta gitmeye en yakın oyuncu Sanchez dedi. Oradan bilgi verdi. Fenerbahçe tarafında Cengiz Ünder'in yeniden kampa katılacağı öne sürülüyor. Hazırlık kampında olacağı öne sürülüyor. İsmail Kartallı Fenerbahçe'de. Beşiktaş'tan dönen Cengiz'in böyle değerlendirileceği konuşuluyor. Fenerbahçe söz konusu olunca Ederson'lu, Livakovic'li, Mert Günoklu, işte Ertuğrul'u katarsınız. Genç bir kaleciyi daha katarsınız. Belki işin içerisine ama hadi ona da bakma. İrfan Can Eğirbayat hala bonservisi Fenerbahçe'de diyebiliyorum mesela. İrfan Can Eğirbayat yer alıyor Fenerbahçe'nin kaleci havuzunda mesela. Tüm bu isimlerle hepsi de örneğin Mert Günok dediğimde, Ederson dediğimde, Livakovic dediğimde, İrfan Can Eğirbayat dediğimde, Ertuğrul dediğimde dahi bakın, hani 5. kaleci olarak yazarsınız belki ya da 4. kaleci olarak yazarsınız. Kimisi için bazı maçlardaki performansıyla öne çıkıyordur Ertuğrul. Düzeltiyorum, Tarık Çetin karıştırdım. O kadar çok kaleci olunca Tarık Çetin dahi yani Fenerbahçe'de bu havuzun içerisinde ve bu beşlinin oynayamayacağı bir takım yok baktığınızda. Dört büyükleri hadi bir kenara koyalım. Ya ben almam takımıma cılar başlar şimdi. Ederson dediğimde, Livakovic dediğimde, Mert dediğimde ama Mert'in nereden geldiğini düşünün. İşte Livakovic'in, Ederson'un, İrfan Can'ın oradaki potansiyelini bir göz önüne getirin. Zor maçlarda Tarık'ın verdiği performansı hatırlayın. Fenerbahçe'de bu 5 kalecilik havuz ne olacak, nasıl girilecek sezona, hangi kalecilerle başlanacak, kimlerle yollar ayrılacak, o da merak konusu hakikaten. Aynı zamanda Fenerbahçe tarafında sadece bu konu değil, Semedo için kritik karar geldiği haberleri var ki Dünya Kupası sonrasında netleşeceğini çokça konuşuyorduk. Beşiktaş tarafında Vlahovic'den bir haber bekleniyor. Onu söyleyelim. Tüm bunlarla Beşiktaş'ı, aynı zamanda galiba Trabzonspor'da da son hatırladığım, şimdi onu bir teyit edeyim, Otavio tarafında bir Trabzonspor'un girişiminin olabileceğine ilişkin bir haberi vardı. Trabzonspor camiasının, Trabzonspor tarafının. Onu da konuşuruz. Ndidi aynı şekilde. Ndidi'nin yerine düşünülen oyunculardan biri. Frendrup Beşiktaş tarafında da ön plana çıkan isimlerden. Yani transfer gündemi de kalabalık. Icardi kalıyor mu, gidiyor mu? Ne oluyor, ne bitiyor? Torreira'nın açıklamalarını nereye koymalı? Torreira'nın kalıp gitme konusunu nereye koymalı? Torreira'nın paylaşımlarını nereye koymalı? Nasıl okumalı her ikisini? Tüm bunları konuştuğumuz bir program olacak ama önce milli takım. Ömercan hoş geldin, selamlar.
2: Selamlar Berk, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Şöyle bir özet yapmaya çalıştım ya da en azından öne çıkanları detaylandırmaya çalıştım. Sadece milli takıma değil tabii, milli takım özelinde çok bir şey konuşmadım. Dünden bu yana, hatta dinleyicilerimiz sabaha karşı yayınlarımızda, tekrarlarda, sabah yayınlarında ya da gece tekrarlarında çokça dinlediler ki çok konuştuk milli takımımızı. Konuşulacak çok şey var ama değiştirebileceğimiz bir şey mi konuşmakla? Hayır tabii ki ama hala burada bir gerginliğimizin ülkece olduğunu ben görüyorum. Hala bugün pazar kahvaltısına davet edilen aileler arasında bu konunun, hani bu erkekler tarafında bu konunun konuşulduğunu, hala bir kıraathaneye girdiğinde, bir kahvehaneye girdiğinde, semt kültürünün devam ettiği yerlerde, bir çarşıda bu konunun dile getirildiğini duyuyoruz, görüyoruz ya da orada hissediyoruz. Sen milli takım gündemini nasıl değerlendirirsin?
2: Ya tabii ki senin dediğin gibi hala üzgünlüğümüz ve aslına bakarsan gerginliğimiz devam ediyor. Çünkü hiç hayal ettiğimiz gibi olmadı. Yani aylar öncesinden, belki yıllar öncesinden hep hedef Dünya Kupası, Dünya Kupası'nda farklı işler yapabilecek, daha iyi yerlere gelebilecek bir milli takımımız var dedik. Bunun üstüne bu hayal kırıklığı tabii ki bizleri bambaşka bir yere götürdü. Dün üzerinde, Paraguay maçı üzerinde tabii aslında Avustralya maçına benzer bir istatistik tablosu önümüzde yine. Ama başaramadık. Buradaki problemlerden bir tanesi ben şu olduğunu düşünüyorum. Yani Montella'nın çok inat ettiğini düşünüyorum aslında. O 2024'te belki buraya kadar gelirken başarılı olmuş o kurguda çok inatçı kaldığını düşünüyorum. Bazen de teknik adamlık refleks göstermektir. Olmayan bir şeyin üzerinde çok fazla inat etmek işte bu tür negatif sonuçlara götürebiliyor. Zaten grubumuzla ilgili konuşurken hep şunu söylemiştik. Yani 3 takımda aslında bizim 3. bölgede oynamamızı gerektiren, işte oradaki kilitleri çözmemizi gerektiren, iyi pres yaparak topu kapmamızı gerektiren, önde karşılamamızı gerektiren takımlardı. Milli takımımız evet tahmin ettiğimiz gibi ilk iki maçta 3. bölgede oynadı. Çok fazla topa sahip oldu. Çok fazla pas yaptı. Ama üretkenlik konusunda, o duvarları yıkma konusunda problemler yaşadı. Bunların birçok nedeni olabilir tabii teknik olarak. Bir diğer kısımda hep genelde soyut taraftan, işte oyuncuların psikolojik durumu, oyuncuların saha içindeki reaksiyonunun zayıflığı, hocayla ilgili, takımın içindeki lider dengeleriyle ilgili farklı şeyler söyledi. Ama tabii bunların hepsi bir arada çok kocaman bir neden topu oluşturdu milli takım için. Bu da bizim hepimizi üzdü. En genel anlamda bundan bahsedebiliriz. Ama şunu da düşünüyorum, şunu da düşündüm. İşte 2024'teki Euro 2024'teki o iyi çıkışımız, takımımızın oynadığı maçlar, bunlar bizim önümüzde bir örnekti aslında. Ama orada birçok maçta şunu yaşadık aslında. Bizim takımımız biraz daha fazla geçiş oyunu oynadı. Yani biraz daha fazla kendi yarı sahasından çabuk çıkarak yetenekli ayakların topla iyi...
1: Ömer Can Özmen, sesin biraz derinden geliyor.
2: Şimdi nasıl ben?
1: Şimdi daha iyi. Evet, söz sende tamam, tekrar.
2: Süper. Yani o turnuvada da biraz daha dediğim gibi işte Avusturya maçını hatırlayalım... Evet kaybettik ama iyi oynadı.

0: 2019 Hollanda maçlarını hatırlayalım. Orada biraz daha böyle geçiş oyunu oynamıştık. Alanlar bulabilen bir yapımız vardı. İyi savunmaya başlamıştık. Ama buraya geldiğimizde futbolun başka bir tarafını oynamamız gerekti. Aslında bu başka tarafta iş yapacak ayaklarımız da vardı ama dediğim gibi bence Montella'nın çok inatçı oluşundan kaynaklı. Orada değişikliklerini, maç önü planlarını doğru yapmamasından kaynaklı çok büyük problemler yaşadık. Ben Montella'nın birçok performansında, milli takımın başına geldiğinden beri doğrularını sıkça övmüş, arkasında olmuş bir gazeteci, yorumcu, futbol severim. Ama bu iki maçta gördüğüm şey, bence bizim ülkemizde milyonların gördüğü şey, burada çok inatçılığı, bu formasyonun, işte bu tercihlerin yanlışlığı üzerine gidilmesi, sonrasında da maalesef hüsran oluyor. Yoksa kalite olarak baktığımız zaman evet, hiçbir zaman Kaf Dağı'nda görmememiz gerekiyor kendimizi. Bunu da öğrenmiş olduk. Bir kez daha öğrenmiş olduk diyeyim. Ama kağıt üstüne baktığım zaman çok yetenekli, çok Avrupa'nın çok iyi kulüplerinde oynayan, önemli tecrübeler elde etmiş oyuncularımız var. Ama işte futbol çok da böyle olmuyor. Özellikle bu tür büyük turnuvalarda, Dünya Kupası gibi bir sahnede birlikte hareket edebilmek, doğru zamanda, doğru anlarda doğru hamleleri yapabilmek, güçlü kalabilmek, kondisyonu yüksek olabilmek çok daha önemli. Bize aslına bakarsan Paraguay ve Avustralya maçları bunları gösterdi. Gerçekten çok daha diri kaldılar. Çok daha doğru oyun oynadılar. Ellerindeki malzemeyle oynayabilecekleri en iyi oyunu oynadılar. Zaten Avustralya bu turnuvanın önemli takımlarında sık sık gelmiş. İşte akıllarda Tim Cahill gibi bir efsane bırakmış, gol sevinciyle, attığı gollerle Dünya Kupası'nda. O yüzden maalesef ki erken bir veda bence bu kadro için. Sorumluları belli. Bunlardan hiçbir soru işareti yok. Bence turnuva sonrasında da belli aksiyonlar alınacak milli takım için diyeyim, ilk etapta belki.
1: Tabii Montella'nın geleceğine ilişkin de biraz sorular geliyor dinleyicilerimizden, onu görüyorum. Onu da konuşacağız elbet ama yani Montella'nın geleceğini konuşurken bir de Fransa ile İtalya ile Belçika ile rövanşlı Eylül, Ekim ve Kasım aylarına denk gelen ayrı ayrı dönemlerde maçlarımızın olduğunu, Uluslar Ligi'nin olduğunu hatırlayalım. Onu da ben açık konuşayım. Kerem Aktürkoğlu dün verdiği röportajda, daha önümüzde Uluslar Ligi var, önemli maçlarımız var, çok da mutsuzluğa gitmemek gerekiyor gibi bir açıklaması vardı Kerem Aktürkoğlu'nun. Oradan hatırladım. Normalde açıp da ya bu milli takım ne yapacak acaba 5 ay sonra diye merak edip, 4 ay sonra diye merak edip bakmam. Böyle bir durumda mesela 1-2 ay geçer, soğur, o zaman bir bakarım milli ara ne zaman, ne oluyor, ne bitiyor diye. Kerem sağ olsun, o hatırlattı bize bunları. Ama orada da çok da güzel şeyler kuramıyoruz herhalde kafamızda, özellikle rakipleri de duyunca. Gerçi buna şöyle bir antitez geliştireyim kendi kendime, kendi görüşüme, kendi düşünceme Ömercan. Eğer öyle bir grupta olsak sanki daha da farklı bir oyunumuz olurdu. En azından daha keyif alarak ya da daha ya çabaladık, elimizden geleni yaptık diyerek oynadığımız bir oyunumuz olurdu diye düşünüyorum. Çok mu klişe oldu bilmiyorum.
0: Yo, aslında şöyle demek istediğim de oydu. Orada bizim oynadığımız, işte Euro 2024'te bahsetmek istediğim, oraya dinleyicilerimizi götürürken bahsetmek istediğim oydu. Evet, çok zorlu rakipler bahsettiğin Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimiz ama yani biraz daha belli, net bir oyun oynayabilecek bir durumumuz var. Özellikle geçiş anlamında. Çünkü bizim takımımız biraz daha o hızlı çıkışları, direkt yetenekli ayaklarla beraber driblingle, pasla o alanları kırarak arkadaki boşlukları değerlendirme konusunda iyi bir takım. Şimdi Kerem'den söyledin. Evet, Kerem mesela en önde, böyle bir senaryoda en önde forma giydiğinde daha etkili performanslar verebilir. Çünkü alan ve zaman bulacak. O yüzden dediğin çok uçuk değil bence. Ama tabii ki çok zor karşılaşmalar. Kerem'in açıklamasına geldiğimizde de orada bir Uluslar Ligi maçları var. Aslına bakarsan hazırlık maçlarının yerine konmuş. Belli bir prestij maçları bunlar. Burada bir değişime gidecekse milli takım, evet, sancılı olacak kesinlikle. Belki zor zamanlar yaşayacağız. O kadar zor rakiplerle oynadığımızda belki mağlubiyetler alacağız. Ama bir değişim olacaksa o sancılı olacak ve olması gereken de o diye düşünüyorum. Çünkü Montella bu turnuvanın sonunda son 16'da elenseydi yine bu kadro içerisinden bence kabuk değişimi yaşatacaktı milli takıma. Çünkü hem yaş anlamında hem performans anlamında artık eskisi gibi olmayan birçok oyuncu var. Daha önce de konuşmuştuk turnuvadan önce. Ben hala bu fikirdeydim. Bu turnuva sonrasında o kabuk değişecekti. Artık Kenan, Arda, işte Ferdi, Merih, Mert gibi oyuncular biraz daha tecrübeli oyuncu kıvamında olacak. Tabii ki Hakan devam edebilir bilmiyorum ama performansına dayalı olarak daha çok işte Mert Günok, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, belki Samet Akaydın gibi oyuncular artık yavaş yavaş milli takım kabuğunun değişmesiyle beraber belki de dışarıda kalacaktı. Ben böyle olacağını düşünüyordum. Şimdi Montella'nın da gönderilmesi ve yerine yeni bir teknik adamla anlaşılması demek bu kabuk değişimini tetiklemek demek. Çok da bir problem olacağını düşünmüyorum dediğim gibi o Uluslar Ligi maçlarında. Çünkü bir evet prestij maçları var. Burada puan alıyorsunuz, avantaj elde ediyorsunuz ama sonuçta bir hazırlık durumu söz konusu. O yüzden bu kabuğu değiştirirken bu kadar kaliteli takımlarla oynamak da kötü bir fikir gibi gelmiyor kulağa. Tabii bunların hepsini yaşayıp göreceğiz. Montella gitmeli mi kalmalı mı, bunların hepsini konuşacağız. Yetkililer de konuşacak. Ama bu kadar başarısız bir turnuvadan sonra aslında benim gibi ılımlı bir yorumcu, benim gibi ılımlı bir gazeteci dahi net şekilde ben Montella'nın görevine son verilmesini öyle çok da şaşırarak karşılamam, çok da yanlış bulmam açıkçası belki.
1: Yetkililerin tabii bizden de önce konuşması önemli olan. Ben transfer gündemine geçeceğim. Transfer gündemini konuşacağız Ömercan Özmen ama şöyle bir reklamımı kontrol ediyorum. 2 dakikalık reklamımız var. 3 dakikalık aşağı yukarı. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parantez programında Ömercan Özmen'le birlikteyim. Ben Berk Sayar. Paranteze 0212-273-1010'dan mesajlarınızla bize eşlik edebilirsiniz diyelim. Ve Ömercan şunu soracağım. Fenerbahçe tarafında kaleci yoğunluğuyla başlayalım isterim. 5 kaleci saydım girişte de hatırlarsın. Yani burada İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ederson, Mert Günok, işte Ertuğrul'la karıştırdım ilk başta ama Tarık Çetin dedim. Sonrasında yani Tarık'ın mesela Anadolu kulüplerinde oynamayacağı takım yok derim Süper Lig'de. Mert Günok Beşiktaş'tan geldi. 3 büyükleri 4 büyükleri dahi konuşursun belki rotasyon açısından. Ederson, Livakovic kaliteleri ortada ama ne kadar tutundular Fenerbahçe'de, ne kadar tutunabilecekler onu konuşacağız, onu göreceğiz. İrfan Can Eğribayat zira Göztepe'den geldi diyorsun. Diğer tarafta İrfan Can'ın tek talibi Fenerbahçe'de değildi. Sadece orada bir disiplinle ilgili problemi vardı. Ama Fenerbahçe'de kaleci havuzu bir hayli geniş.
0: Evet, çok fazla kaleci oldu. Senin de dediğin gibi 4-5 tane birçok takımda forma giyecek kaleci var Fenerbahçe adına. Ki Livakovic'in de şu anda turnuva performansı çok kötü değil. Yani Hırvatistan kalesinde izlediğim Livakovic kötü bir Livakovic de değil. Zaten kalitesi ortada bir kaleciydi ancak mental olarak bence Fenerbahçe'de çok zorlandı. Ederson zaten dünyaca kendini kanıtlamış bir kaleci. O çok talihsiz anlar yaşadı. Çok iyi bir sezon geçirmedi Fenerbahçe'de. Kalacak mı, gidecek mi, devam edecek mi? Ama sonuçta o rotasyon içerisinde İrfan Can Eğribayat'tan bahsettin. Tahmin ediyorum ki onunla yollar ayrılacaktır Fenerbahçe'de. Zaten Gençler Birliği ile de adı alınıyor. Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak sözlü olarak temas ettiklerini, oyuncuyla ilgilendiklerini doğruladı. Ama tabii Fenerbahçe'nin orada İrfan Can'dan beklentisi ne olur maddi olarak ona bakmak lazım. Ama ben takımdan ayrılacağını düşünüyorum. Senin de dediğin gibi Tarık Çetin birçok Anadolu kulübünde kariyeri rahatlıkla teslim edebileceğiniz çok tecrübeli bir kaleci. Yani 29 yaşında Fenerbahçe'de üstüne görev düştüğünde o yüksek strese, baskıya, az oynamasına rağmen önemli işler yapmış bir kaleci. Kariyeri zaten Türkiye için ortada. Senin de dediğin gibi açıkçası şu an bir takım kuruyor olsam ve mücadele edecek olsam ligimizde, bir Anadolu kulübü olsam, kesinlikle tercih edeceğim kalecilerden bir tanesi. Burada çözüme kavuşturulması gereken bir yoğunluk var. Yani Ederson, Tarık Çekittin, Mert Günok, Livakovic, İrfan Can Eğribayat hem iyi kaleci yoğunluğu var hem aslına bakarsan üstünde mental form durumu olarak soru işaretleri olan kaleciler var. Yani bence kimse şuna da ses çıkartmaz. Ya ben bu kalecilerin hiçbirini kullanmayacağım, kaleci transfer edeceğim diye bir gündem oluşursa bu kalecilerden en az işte elinde bir tane yedek kaleci barındırıp diğerlerini satma konusunda da bir karar çıkarsa Fenerbahçe'de, bence hiçbir futbol sever, hiçbir tarafta ya ne oluyoruz bu kadar kaleci satılıyor mu soru işaretine de gelmez. Öyle bir havuz, garip bir havuz. Orada işi bence ince eleyip sık dokumak lazım. Ederson kararını doğru vermek lazım. Ya burada ben iki tane birinci kaleci görüyorum aslında.

0: dakika. Bir tane Ederson, diğeri de Livakovic. Bu iki kaleciyle ilgili süreç nasıl işleyecek? Kritik olan o. Yani bu ikisinden biri bence mutlaka gidecektir. Çünkü bu iki oyuncuyu da yedek bırakmak biraz zor olacak Fenerbahçe'de. Ve kalmak da istemezler diye düşünüyorum. Mert Günok'a geldiğimizde de tabii ki çok iyi performanslar vermedi. Yani Fenerbahçe'de artık bir yedek kaleciydi. Onun öncesinde Beşiktaş'taki son sezonu bence kötüydü. 37 yaşına gelmiş bir kaleci ama ligimizden yine talipleri olacaktır. Mert Günok bunları nasıl değerlendirecek, onlara bakması lazım. Veya Fenerbahçe belki de onu ikinci, üçüncü kaleci olarak işte takım bağları, işte soyunma odası, oradaki tecrübe, kaliteli bir ihtiyacımız olduğunda kaliteli bir acil durum eldiveni gibi kullanmak isterse o da kadroda bulunabilir ama açıkçası benim düşüncem şu, muhtemelen Ederson dışındaki birçok kaleciyle yollarını ayıracak Fenerbahçe. Oradan bir ikinci kaleci çıkartacak. Onu kadroda tutacaktır diye düşünüyorum. Ederson'la ilgili de tabii ki oyuncunun isteği de biraz burada önemli. Çünkü onunla ilgili de birçok haber çıkmıştı. Yani gitmek isteyebilir. Şurada talipleri var. Kendisi artık burada kalmak istemiyor gibi. Oradaki duruma da bakmak lazım ama zor bir rotasyon evet. Var Fenerbahçe'nin.
1: Diğer tarafta Greenwood, Fenerbahçe'de Az Yıldırım döneminde de anılan bir isim oldu. Dün özellikle Digifutbol, belki zamanımız olursa çok oradan bahsettim çünkü. Galatasaray kısmını konuşmayıp Galatasaray tarafını biraz konuşup Yakup Çınar ve Aydın Cingöz'ün o değerlendirmesine de gideriz. Aydın Cingöz sordu, Yakup Çınar yanıtladı ki orada Greenwood'a dahi değindiği noktalar vardı Yakup Çınar'ın. Yani Greenwood'la ilgili de haberleri vardı Fenerbahçe tarafında dahi. Icardi'ye, Torreira'ya, işte Sanchez'e birçok isme ilişkin haberleri vardı Yakup Şener'in. Oraya da gideriz ama şimdi Fenerbahçe'de dün o yayından duyduk ve öğrendik ki Greenwood için Oğuz Çetin takipte ve aynı zamanda yarın öbür gün, aynı zamanda bunu İrfan 25 ile tekrarlıyor. Yarın öbür gün Greenwood için Az Yıldırım ve Hakan Safi arasında bir iletişim olabilir. Madem bir kapora verildi, madem bir girişim oldu, bunu değerlendirelim şeklinde. Böyle bir girişim olabilir. Böyle haberler geliyor, böyle haberler alıyoruz. Ama tabii 50 milyon euroluk da bir çıkış maddesi var.
0: Çok pahalı bir oyuncu ama bence çok da kaliteli bir oyuncu. Aslında kariyerinde zor zamanlarda geçirmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve geçtiğimiz sezon 16 gol 7 asist lig 1'de ve 8 Şampiyonlar Ligi maçı 3 gol 1 asist. Çok iyi rakamlar bunlar. Oyuncu Manchester United'dan altyapısından yetişmiş bir oyuncu. Sonrasında işte yaşadığı bazı adli durumlar, bazı zorlu durumlar sonrasında Getafe kiralığı, sonrasında tekrar Manchester United'dan Marsilya ve Marsilya'da tekrar kendine bulmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. Çift ayaklı, gol konusunda, özellikle şut gücü konusunda çok inanılmaz bir bence vurucu güç. Fenerbahçe ve Greenwood'u kadrosuna katarsa çok büyük bir iş yapmış olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi oyuncunun en büyük avantajlarından bir tanesi en alt mental seviyeden tekrardan kendisini Avrupa'nın en önemli oyuncularından bir tanesi yapma şansını yakalamış. Çok iyi performanslar vermiş bir oyuncu. Neredeyse 50 milyon euroda bir değerden bahsettik daha demin. Bunları yakalamak kolay değil. Fenerbahçe kadrosunda ön tarafta nereye koyarsanız koyun çok önemli performans vereceğini düşünüyorum. Oradaki süreçte Hakan Safi oyuncuyla durumu bir yere getirdiyse bence Fenerbahçe için ortak hareket ederek bu oyuncunun kazanılması ihtimali yüksekse kesinlikle hareket edilmeli diye düşünüyorum. Çünkü her zaman bu tip fırsatlar gelmiyor. 2001 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. 24 yaşında ve hala bence piyasası çok yüksek. Fenerbahçe'de bir sezon, iki sezon iyi futbol oynadığında belki de aldığın paralara satabileceğin bir oyuncu. Tabii ki burada Avrupa'da mücadele etmek de çok kritik olacak Fenerbahçe için ama hem kasa olarak düşündüğümüzde hem de Greenwood'un saha içerisinde verdiğiniz parayı size karşılığını sağlayabilme ihtimali, sonrasında Greenwood'un tekrar kasa kolaylığıyla kasayı iyi şekilde etkileyerek gitme ihtimali, ben bu transferi açıkçası çok olumlu görüyorum. Fenerbahçe adına gerçekleşirse bu sezon önemli damga vuracak isimlerden birisi olabilir diye düşünüyorum Greenwood adına.
1: Fenerbahçe'de söz konusu santrfor kısmı olduğunda Vedat Muriç'i konuştuk. 3 yıllık sözleşmesini konuşuyoruz. Jirasi çokça konuşulmuştu ama Jirasi tarafında da anladığım kadarıyla beni hocayla görüştürün, ben buradaki sistemi görmek istiyorum gibi bir talep var. Ve Aykut Kocaman'la görüştüğü haberleri var. Yani açıkçası Aykut Kocaman'dan son anda vazgeçilmesi Jirasi transferini etkilemiş

0: değişmiş mi diye soracak olursan evet öyle olmuş diyebilirim aldığım haberlerle beraber. Aha. Ama gördüğümüz haberlerle, kulağımıza gelenlerle beraber. Ama şimdi medya buradan istifade edip zaten ismi anılan Charlotte'u İsmail Kartal'la bağdaştırıyor mu onu bilmem ama bugün şöyle haber, dün düzeltiyorum, dün şöyle haberler okuduk, İsmail Kartal'ın tercihi Charlotte gibi haberler okuduk. Sen nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe'nin santrfor gündemini?
1: Öyle öncelikle Vedat Muriç'ten başlayabiliriz. 3 evet. yıllık bir sözleşme ve 32 yaşında bir oyuncu artık kariyerinin son dönemini Fenerbahçe'de oynayacağını gösteren bir sözleşme. Zaten burayı seviyor, Türkiye'yi seviyor, Fenerbahçe'yi seviyor Muriç. Son sezonu da gayet parlak bir performans verdi. İyi bir golcü olduğunu düşünüyorum. Bence Fenerbahçe'den sonraki işte Lazio, Mallorca o taraftaki tecrübeleri çok da değerli oldu Vedat Muriç için. Yani şöyle de düşünmek lazım. Aslında Giresunspor, Gençler Birliği, Çaykur Rize, yani bu ligin hem altlarında oynamış hem Fenerbahçe gibi tepesine mücadele eden takımda oynamış. Sonrasında bir de Avrupa'da hem İtalya'da hem İspanya'da oynamış. Yani çok deneyimli, bence çok donanımlı ve önemli bir golcü transferi yaptı Fenerbahçe. Buradaki süreçte şu önemli. Charlotte'dan bahsettik. Charlotte geldiği zaman birinci santrfor olacak. Muriç transfer edilirken mutlaka bu rotasyon durumu konuşulmuştur diye düşünüyorum. Çünkü oyuncu bunları bilerek artık son dönemini Fenerbahçe'ye vererek gelmiş olması gerekiyor. Çünkü birinci forvet transferinden sonra genellikle bir rotasyon forveti olacağını tahmin ediyorum. Eğer İsmail Kartal orada bir ikili santrfor durumu yapmayacaksa, ama bu dengeler de önemli. Charlotte'a döndüğümüzde çok fazla ülkemiz için konuştuğumuz oyunculardan bir tanesi. Çünkü burada çok iyi işler yapmış. Burada önemli izler bırakmış bir golcü Alexander Charlotte. Milli takımda da en son performansını izleme şansı bulduk. Yani Haaland'ın en önde olduğu, onun biraz daha aslına bakarsan sağ tarafa devrilerek orada topları sırtı dönük karşılayıp işte içeri kat ettiği, servisler yaptığı bir rolde izliyoruz. Charlotte bu rollere uyum sağlayabilen bir oyuncu. Bence futbol aklı ve golcü aklı çok üst düzey. Aynı zamanda hem havadan hem sol ayakla çok net vuruşları olan bence kaliteli bir golcü. Zaten bunları oynadığı kulüplerden de görebiliyoruz. İyi performanslar veren bir oyuncu. Fenerbahçe o rotasyonu Charlotte Muriç yapabilirse bence iki benzer profilde, yani fiziksel olarak benzer profilde iki tane çok önemli golcü transfer etmiş olacak. Yani Charlotte'un ceza sahasına getiren topları bitirmesi, sırtı dönük servis yapabilmesi ve aslına bakarsan açık alanlarda da o cüssesine rağmen önemli bir koşu kalitesi olması çok önemli. Yedek kulübesine dönüyorsunuz. İhtimal olarak konuşuyorum. Vedat Nuric aynılarını yapabilecek kalitede bir oyuncu bence. Tamam, Charlotte biraz daha üst düzey bir oyuncu ama yokluğunda orada bence o yokluğu hissettirmeyecek bir oyuncu. Ki Muriç'te şöyle de bir artı var. Dediğimiz gibi yürekten de Fenerbahçe'yi, Türkiye'yi seven bir oyuncu olduğu için oradaki denge mental olarak sahada forma şansı bulduğunda yukarı doğru taşıyacaktır Fenerbahçe'yi. Benim tahminim bu. O yüzden Charlotte Muriç ikilisi benim kafamda Fenerbahçe'nin oynayacağı oyuna da bağlı olarak gayet mantıklı görünüyor. Buna Greenwood ihtimalini eklediğinde, işte dedim ya, o sırtı dönükte servis yapabilen oyunculardan bahsediyoruz, yüksek topları alabilen oyunculardan bahsediyoruz, aynı zamanda vurucu gücü olan golcü oyunculardan bahsediyoruz. Bunu Greenwood'la da birleştirdiğinizde ortaya çok farklı bir tehlikeli ön at çıkabilir diye şu an kafamda seninle konuşurken net şekilde canlandırdım. Çünkü o servis becerileri bu tip oyuncuları da besleyecektir belki. O yüzden eğer Charlotte ihtimali de varsa bu iki oyuncu çok tehlikeli olacaktır ligimiz için.
0: Trabzonspor için neler söylersin? Oraya geçeyim.
1: Açıkçası Trabzon...
0: Hızlı başladılar onlar çünkü bu süreci.
1: Evet, o da benim çok hoşuma gitti aslına bakarsan. Yani aslında yıllardır bahsettiğimiz işte planlamaları hızlı yapmak, transfer sezonlarında eksikleri hızlı şekilde kapatıp bu oyuncuların hepsinin adaptasyonunu hızlandırmak, transfer edilen oyuncuların.
0: Ben açık konuşayım. Açık konuşayım. Sesim biraz derinden gelmiş olabilir bu arada. Şimdi daha net geliyor olması gerekiyor. Ben açık konuşayım. Trabzonspor gündemini konuşurken, transfer gündemine bakarken Fenerbahçe tarafını değerlendirmek istiyorum. Şöyle, az önce orayı konuştuk ya. Fenerbahçe'den olması gereken, görmemiz gerekeni Trabzonspor'dan görüyoruz bu transfer döneminde. Ama Fenerbahçe bunu hep yapıyor. Yani sezon başında da seçime giderek lige odaklanması gereken ve şampiyonluğa odaklanması gereken bir Fenerbahçe seçime giderek bunu göstermişti. Yani bunu burada söyleyip Trabzonspor tarafını böyle şimdi göğe çıkarıyormuş gibi olduk. Tamam, doğruya doğru deyip olmak da gerekir bazen, bunu da konuşmak gerekir. Ama şunu söyleyeyim, şu geldi aklıma bunu da konuşuyorken. Trabzonspor'un forma tanıtımına değinmek istiyorum Trabzon demişken. Olmamış abi. Yani o bazı değerlerle kavga etmektir. 7 kupamız var. Bir kupamız da farklı bir kulübün müzesinde vesaire. Orada bir terör örgütünün kumpası olduğu Cumhurbaşkanlığı'nın sitesine girip o olayları araştırdığında önündeki dokümanlarla ispatlayabildiğin, önüne çıkan, verilmiş bir kararı olan bir konuyken, bir kumpas olduğu, 3 Temmuz sürecinin bir kumpas olduğu bir kararken, artık bu Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerince de ispatlanmış bir kararken, sen burada tutup da işte bir kupamız daha var, o da başka bir takımın müzesinde vesaire deyip oraları kaşıyamazsın. Trabzonspor biraz oraları kaşımak, biraz Fenerbahçe'yi oynamak, biraz yeni yönetimi oynamak istiyor. Açıkçası Fenerbahçe'de yeni yönetim de bu tarz durumlarda nasıl cevaplar verecek onu da merak ettirdi bana. Ama merak ettirmekle beraber bu bir, aynı şekilde hani dedik ya kumpas diye, bu bir iletişim anlamında Fenerbahçe'yi bir yere çekme stratejisi olabilir, onu söyleyelim. Çünkü iki gün öncesinde de olayları iyi okumak gerekiyor. Dursun Özbek ve Aziz Yıldırım'ın Kulüpler Birliği konusunda Ertuğrul Doğan'ı yıkmaya, orada liderliğini almaya çalıştığına ilişkin kulis haberleri vardı. İddiaydı bunlar ama vardı. Bundan sonra böyle şeyler görmek, o da biraz açıkçası Trabzonspor Fenerbahçe arasındaki bu gerilimi tırmandırmaya çalışmak gibi okutuyor olayı. Bilmiyorum nereden okumak gerekiyor, bilmiyorum nereden bakmak gerekiyor ama bir gazeteci olarak olayları böyle yapboz halinde belki de çok güzel bir araya getirmişimdir. Belki de o yapbozu işin içinden çıkılmaz hale getirmişimdir. Çok yanlış yerden bağlamışımdır. Bilmiyorum ama çok yanlış şeyler. Onu da söylemek lazım. Konuyu dağıtmayayım. Trabzonspor söz konusu olduğunda detaylar sende.
1: Evet, yani Trabzonspor transfer hareketliliğine erken başladı. Oradaki planlamayı erken yaptı. Yani aslında erken de dememek lazım. Olması gerektiği gibi yıllardır takımlarımızdan beklediğimiz o planlama içerisinde devam ediyor. Bence bu çok kritik çünkü iyi bir sezon geçirdi Trabzonspor. Eksikleri net şekilde belli olan bir takım haline geldi. Devre arası transfer dönemini de iyi geçirmedi. Belki orayı iyi geçirse daha yukarılara hedefleyebilecek bir takımdı. Ve tüm bunlara baktığımızda bizim eksiklerimiz şunlar, şuralara transfer yapmalıyız. İsimlerle görüşülmüş ve çok hızlı hareket edilmiş. Yani kaç oyuncu açıkladı Trabzonspor bak? Yanılmıyorsam 3, Saviola var. Saviolo, özür diliyorum. Malinovski var. Bir oyuncu daha açıklamışlardı yanılmıyorsam. Yani buradaki hız Cabral'dı, evet, şimdi tekrardan teyit ettim. Yani buradaki bu hız durumu aslına bakarsan geçmişten gelen sistemin düzenli ilerlemesiyle ilgili. Biz çok hızlı hareket ediyorlar diyoruz ama arkada zaten sezon devam ederken sezon içerisinde bu planlamalar yapılıyor. Oradaki eksiklere oyuncularla görüşülüyor. Bunlar olabilir diyor. Oyuncu profilleri çıkarılıyor. Bu çok önemli bir durum ve birçok insanla sohbet ettiğim birçok arkadaşım, gazeteci dostlarım şunu söyleyebiliyor Trabzonspor'la ilgili. Yani bu sene çok iyilerdi. Geçtiğimiz sezon için konuşuyorum. Geçtiğimiz sezon çok iyilerdi. Şimdi gelecek sezonda önemli eklemeler, önemli bir sistem içerisine gidiyorlar ve yukarıya oynayabiliyorlar. Yani Trabzonspor şampiyon olabilir durumu bence birçok insanda oluştu. Dediğim gibi hem belki bizim yaşıt, bizlere yakışıt arkadaşlarımız, hem de sohbet ettiğim işte daha yüksek yaştaki abilerimiz, onlar da aynı şeyden bahsediyorlar. Bu havayı verebilmek ve bu gücü hissettirebilmek aslında tüm futbol severlere Türkiye'de çok kolay bir şey değildir. Bunun sağlayan durumlardan bir tanesi bu planlı hareket etme durumu ve geçtiğimiz sezonki performans. O yüzden Trabzonspor için çok kritik bir sezonun geldiğini düşünüyorum. Eklemeleriyle beraber yeni sezonda Fatih Tekke'nin o oyunu, açlığı, takımın içerisindeki gücüyle beraber yukarılara oynayacağını düşünüyorum açıkçası ben de Trabzonspor'un.
0: Peki Beşiktaş tarafına döndüm. Beşiktaş'ı nasıl değerlendiriyorsun son dönemde transfer haberleriyle beraber? Orada da Vlahovic ön plana çıkan isimlerden biri. Ndidi'nin yerine Fendrup düşünülüyor haberleri var. Nasıl değerlendiriyorsun orta alan için? Tabii bunun yanında Pavlidis de Vlahovic gibi konuşulan bir isim. Bir süredir konuşuluyor Pavlidis. Hatta bir eklentim olsun. Beşiktaş'ta yine aynı şekilde sol bek transferi için Otara. Çokça konuştuk. Çok da detaylandırdık, hatırla lütfen. O da Monaco'dan konuşulan isimlerden biri. Orayı da değerlendirdikten sonra Galatasaray gündemini çok kısa değerlendireceğiz. Yakup Çınar'ın açıklamalarına geçeceğiz. Değerlendirmelerine, haberlerine geçeceğiz.
1: Tabii Beşiktaş'ın yine her sezon olduğu gibi söyleyecekleri belli, kritik bir süreç başlıyor. Kritik bir yapılanma başlayacak Vincenzo Italiano ile beraber. Artık Beşiktaş bu mevcut kadrosunun içerisinde hem tırnak içerisinde söylüyorum çürük elmaları, hem de oraya yapacağı eklemeleri çok iyi değerlendirmek zorunda. Ve aynı Trabzonspor gibi hızlı olmak zorunda. Yani Pavlidis ismi birçok haber çıkıyor. Portekiz basınında 40 milyon eurolar konuşuluyor. Ne kadar kolay bir transfer olabilir veya nasıl ikna edilebilir bilmiyorum. Tabii Vlahovic de yine Italiano kaynaklı bir transfer bağlantısı kurularak söylenen isimlerden biri. Bir forvete ihtiyacı var mı Beşiktaş'ın? Kesinlikle var. Evet, o bence donanımlı bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Gelecekte de iyi işler yapabilecek bir oyuncu ama orada net bir santrfor Beşiktaş'ın arayışı çok doğal. Hem Vlahovic hem Pavlidis, bu iki oyuncu da transfer anlamında zor olacak ama Beşiktaş'ın oraya bir ekleme yapması gerekiyor kaliteli anlamda. Evet. Şöyle bir Gökhan Sazdağ'la da yolların ayrılması bekleniyor gibi birçok hem duyum hem de birçok gazetede haberler var. Ondan da bahsetmek lazım. Yani kadro içerisindeki o dengeleri iyi ayarlaması gerekiyor Beşiktaş'ın. Geçmişten gelen oyuncuların satışıyla ilgili getireceği gelir Pavlidis'lere, Vlahovic'lere nasıl bir para vereceğini de biraz bize gösterecek diyebiliriz belki.
0: Peki Galatasaray'da sence Icardi kısmında neler yaşanıyor? Icardi kalmalı mı? Ya da alternatifi John Duran da çok konuşuluyor. John Duran'a mı gidilmeli? Onu sorayım. Bu arada babalar gününü kutlayalım. Onu es geçtik.
1: Evet,
0: tüm babalarımızın babalar gününü kutlayalım. Aynı zamanda bu dünyadan göçen, iz bırakarak yine güzellikleriyle hatırlanarak göçen tüm emektar, tüm çocukları için çabalayan babalara da rahmet dileyelim. Çünkü aha, böyle günler bir tarafta kutlanırken diğer tarafta da bazılarımıza böyle küçük hatıralar bırakır ve tebessümle anmak önemli olandır orayı. Aynı zamanda Sinan Vardar da çok güzel bir mesaj atmış. Sinan abi Beşiktaş camiasının önemli isimlerinden, aynı zamanda Jolitür Onursal Başkanı Sinan Vardar bugün sabah saatlerinde çok güzel bir mesajla, böyle toplu mesaj anladığım kadarıyla, ama babalarımızın yüzündeki o tebessümü görmek dünyalara bedel, bu babalar gününde birlikte gezin, keşfedin, deneyimleyin diyor. Babalar gününüz kutlu olsun diyor Sinan Vardar. Kendi yaptığı bu görselle beraber yazısında da buna değinmiş. Sinan abiye de selamlar. Aynı zamanda Türk futbolunun, Sinan abiyle beraber Türk futbolunun tüm duayenlerinin de, tüm babalarının da babalar günü kutlu olsun diyelim. Ömercan Özmen.
1: Evet, öyle. Tüm babalarımızın babalar günü kutlu olsun. Allah'tan rahmet dileyelim kaybettiğimiz değerli babalarımız için de.
0: Amin.
1: Buradan da anmış olalım onları belki.
0: Evet.
1: Icardi konusunda
0: dedim ve bitiriyorum onunla beraber. Evet.
1: Tabii Icardi konusunda şöyle düşünüyorum. Çok uzun zamandır fikrim aynı. Icardi ile artık o bitmiş bir hikaye Galatasaray arasındaki. Çok önemli izler bırakmış bir oyuncu. Çok önemli işler yapmış bir oyuncu. Bence artık kontratı bitecek ve yenilenmeyecek bence. Ve biz birkaç söylenen şeyde, dış basına da bakarak konuştuğumuzda, daha demin Portekiz basınından bahsettik. Orada da Benfica'nın ilgisinin olabileceği konuşuluyor açıkçası Icardi için. Bence Icardi kariyerinin bu bölümünde Galatasaray'dan ayrılacaktır ve oralara doğru, farklı liglere doğru bir yolculuk yapabilme ihtimali yüksek görünüyor. İşte Pavlidis'ten bahsettik. İşte onların, Benfica'nın da Icardi ile ilgilendiğinden bahsettik. Burada birçok domino taşı olacaktır transfer döneminin ilerleyen süreçlerinde. Şimdi Dünya Kupası'ndan dolayı pek fazla bunlar belki arkada kalıyor ama Galatasaray için de farklı ihtimaller çıkabilir. Tabii son 4 senenin şampiyonundan bahsediyoruz. Onların için transfer dönemlerinde uzun uzun da konuştuk Galatasaray'ı. Kritik noktalar var. İşte Torreira'nın ayrılığı, oraya tekrardan Torreira gibi uzun yıllar götürebilecek önemli bir oyuncuyla kapatma durumu olması gerekiyor. Bir yandan Türk genç oyuncu arayışları devam ediyor. Emirhan İlkan, yanılmıyorsam konuşulan isimlerden bir tanesiydi Galatasaray adına. Çok bence uzun ve keyifli bir transfer dönemi geçireceğiz bütün takımlarımız adına. Galatasaray da burada merkezde olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hem o 5. şampiyonluğu istiyorlar hem zaten 4 şampiyonluk almış bir kurgu var. İşte Sanchez'den bahsediyoruz, gidecek mi kalacak mı, Abdülkerim'in performansının düşmesinden bahsediyoruz. İlerleyen günlerde bunları daha detaylı konuşuruz. Ama Galatasaray'ın ihtiyacı olan şey

0: doğru futbol aklıyla oraları tekrardan güçlü oyuncularla yenilemek olacaktır.
1: Peki Ömercan, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyeceğim son bölümde.
0: Ben de çok teşekkür ederim Berk. İyi sağ yayınlar diliyorum. Teşekkür
1: haberleşmek
0: ediyorum.
1: Üzere. Sağ ol. Ankara'ya görüşmek selamlar. Üzere. VTR Spor'dan gazeteci yazar Ömercan Özmen sevgili kardeşim, ki onun için hep şunu da söylerim, adını yeni yeni duyduğumuz yorumculardan, ki Radyo Gol frekanslarında çokça yayınlarımız oluyor. Türk futbolu, Türk futbol medyası, spor medyası iyi bir yorumcu, iyi bir gazeteci kazanıyor, öyle söyleyeyim. O şekilde bağlantıyı da noktalayayım. 0212 273 10'dan gelen mesajlarınız, sorularınız, onları da aralarda sıkıştırarak sormaya çalıştım. Teşekkür edeyim her birinize ilginiz için. Bu arada Galatasaray'da dahası ne? Konuştuk ama kısa konuştuk. Yakup Çınar Aydın Cingöz'ün sorularını yanıtladı. Çok kısa bir bölümü sizler için hazırladım. Aydın Cingöz'ün sorduğu, Yakup Çınar'ın cevapladığı o bölümü sizlerle paylaşıyorum. Öyle bitiriyorum programın bu bölümünü. Az sonra saatler 13.05 civarını gösterdiğinde Baran Çırpın ve Uğurcan Uzundurukan sizlerle birlikte Amerika Rüyası'nda olacak. Dünya futbolu gündemi orada devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: Hoş bulduk Aydın, iyi yayınlar.
3: Teşekkürler Yakup. Şimdi transfer ana gündem. Milli maçlarda bittiğine göre tamamen konu transfere döndü. Şimdi transferde dilersen Galatasaray'ın hani ilk planda benim gördüğüm, birincisi bir Icardi işiyle başlayalım. Icardi konusunda bir durum olur mu? Ben gitti diyebiliyorum. Sen ne dersin?
2: Evet Aydın, şöyle söyleyeyim, yayın başladığından beri takip ediyorum, bir beğeni çağrısı yapalım önce.
3: Ha eyvallah, doğru söylüyorsun. Sen yapın, evet.
2: Evet, Muzaffer de orada, selamlar.
4: Selamlar abi.
2: Bir beğeni isteyelim, aynı zamanda kanalımıza abone olsunlar, takip etsinler. Transfere dair böyle son dakika yayınlarımız olmaya devam edecek tabii ki. Dediğin gibi yani gözler tabii ki Dünya Kupası'ndaydı. Aslında kulüplerin biraz bahanesiydi transfer dönemi için. Ama baktığın zaman milli takım elendi ve gözler artık takımlara çevrildi ve transfere çevrildi. Dediğin gibi yani Galatasaray'da Icardi konusu uzun süredir konuşulan ve tartışılan konulardan bir tanesiydi ama yavaş yavaş Galatasaray'ın gündeminden kalkacakmış gibi duruyor. Bu saatten sonra Galatasaray'ın Icardi ile devam etme durumu çok yaşanmayacakmış gibi duruyor. Eğer olursa da sürpriz olur açıkçası. Hı hı. Buna göre de Galatasaray'ın belirlediği bir transfer politikası var.
3: Ama yani şöyle diyoruz, doğru mu anlıyorum Yakup? Dursun Özbey'in ben halledeceğim dediği meselede, ben görüşeceğim dediği meselede Icardi'ye yaptığı teklifi Icardi kabul etmedi.
2: Kesinlikle. Şöyle Aydın, Icardi'ye bir yıllık 4 milyon euro, bonuslarla 5 milyon euro bir teklif yapıldı. Icardi'nin aslında buradaki konusu para değil. Icardi oynama konusunda bir garanti istiyor. Bunu da Galatasaray şu ana kadar hiçbir oyuncuya vermemişti. Icardi'ye de verme gibi bir durum söz konusu olamaz. Ki Okan Hoca da geçen Ali Naci'ye verdiği röportajda söylemişti. Yani evet, Icardi'yle görüşmelerimiz devam ediyor ama oynamadığı zaman rahatsız olabileceğini Okan Hoca da dile getirdi. Aslında bu ayrılık hem Galatasaray hem de Icardi'ye yarayacak gibi duruyor açıkçası.
3: Yani ben de buradan çok döneceğini düşünmüyorum. Şu Torreira meselesine bakarsan soracağım detaylarını. Tamam. Bu Duran'la ilgili bir gelişme var mı, John Duran?
2: Aydın, Galatasaray John Duran'ı kenarda bekletiyor. Bekletiyor derken Fenerbahçe'den devre arasında ayrılırken aslında menajerleri Galatasaray'a önermişti. Davinson Sanchez'le menajerleri aynı. Aslında o menajer tarafıyla Galatasaray'ın ilişkileri iyi. O dönemde bir Galatasaray'a önerilmişti ama Galatasaray o dönem sıcak bakmamıştı. Sonra Zenit'e gitmişti. Sezon sonunda da Zenit'ten ayrılacağı kesinleşince menajerleri yine Galatasaray'a önerdi. Galatasaray'ın burada beklediği 3 tane konu var. Birincisi yabancı kuralı. 2 transfer limitleri pazartesi günü açıklanacak. 3 Galatasaray'da 27 Haziran'da bir yetki genel kurulu var. Başkan burada genel kurulu üyelerinden yetki alıp sonrasında transferlere başlayacak ama transfer hazırlığı zaten yapılıyordu. John Duran'ın olayı biraz bu yabancı sınırına bağlı. Şimdi kontenjana uyan bir oyuncu. Okan Hoca'nın da hayır demediği isimlerden bir tanesi. Eğer ki kontenjan, yabancı kontenjanı mevcut haliyle devam ederse John Duran'ın Galatasaray'a transfer olma ihtimali çok yüksek. Galatasaray yine kiralayacak ve serbest kalma maddesi değil, opsiyon koyduracak sözleşmesine. Yani iyi performans gösterirse sezon sonunda da bonservisini alacak. Bu şekilde transfer etmeyi düşünüyor ama oldu ki yabancı kuralı değişti. Galatasaray'ın alternatifleri var. En önemli isimlerden bir tanesi de Kolo Muani. Şöyle söyleyeyim. Geçen sezonu Tottenham'da geçirmişti. Daha önce de Okan Hoca'nın Galatasaray'ı istediği oyunculardan bir tanesiydi. Paris'ten ayrılmadan önce. Ki Paris bu oyuncuyu Frankfurt'tan 90 milyon euroya transfer etmişti. Ve Fransa milli takımında o dönemde de oynuyordu. Şu anda kariyerine baktığımız zaman bir düşüş yaşamış olsa da önemli bir santrafor. Aynı zamanda kanatta da oynayabilen bir oyuncu. Aslında Galatasaray'ın ilk tercihi Kolo Muani ama yabancı kontenjanı biraz Galatasaray'ın elini bağlıyor burada. Galatasaray tarafı da bu yabancı kontenjanının açıkçası değişeceğini düşünüyor. Sadece Galatasaray değil, Fenerbahçe tarafı, Beşiktaş tarafı, aynı zamanda bu kuralla alakalı Kulüpler Birliği WhatsApp grubuna, WhatsApp grubunda kulüplerin %60'ından fazlası bu kuralın değişmesini istiyorlar ki yakın zamanda Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile bu konuyla alakalı görüşeceğini zaten söylemişti. O yüzden dediğim gibi Kolomoani ismi biraz daha ön plana çıkıyor. Galatasaray'ın Paris Saint Germain tarafıyla ilişkileri iyi. Daha önce Luis Campos yine Galatasaray'la çalışmıştı ki Galatasaray Transfer Komitesi'nde görüşmeleri devam ediyor. Bir de yakın zamanda ben bir Belçika'ya gittim. Belçika'ya gittiğim dönemde Anderlecht Kulübü Başkanı da Dursun Özbek'le beraber o şampiyonluk kutlamasında Galatasaraylı yöneticilerle görüşmüştü. Ve ikili bir aradayken Paris Saint Germain Başkanı'nı aramışlardı. Nasır El Halifi ki ülkemizde de Bein Sports'un yönetim kurulu başkanı kendisi. Daha Galatasaray'la ilişkileri olan bir isim. Yani Paris Saint Germain tarafında çok sıkıntı yaşanmayacak Kolomoani transferinde. Kiralama formülünü Galatasaray devreye sokmaya çalışıyor ama buradaki dediğim gibi kritik nokta yabancı kuralının değişip değişmemesi, ona göre hareket edecekler Kolomoani konusunda.
3: Orta sahada son durum ne?
2: Orta sahada şöyle Galatasaray orta sahaya...
3: Bu Torreira, özür dilerim, bu Torreira gidiyor mu Yakup?
2: Gitmiyor abi, gitmiyor. Bir de Torreira'ya Galatasaray yakın zamanda zam yapacak Aydın. Bu konuyla alakalı bir rahatsızlığı var. Yani maaşının düzeltilmesini istiyordu. Ben de yakın zamanda görüştüğüm yöneticiler de bunu açık bir şekilde söylediler. Galatasaray'da Eren Elmalı, Torreira ve Abdülkerim Bardakçı'ya bu transfer döneminde zam yapılacak. Torreira da şu anda Galatasaray'da 3.7 milyon euro kazanıyor. Maaşı 5 milyon euroya çıkarılacak. Torreira'ya Güney Amerika'da bu paraları vermelerinin ihtimali yok bu arada Aydın. Yani o zaman zaman dile getiriyor. Zaman zaman böyle özel hayatıyla alakalı duygusal paylaşımlar yapıyor. Bu hep ayrılığa yoruluyor ama öyle bir durum söz konusu değil. Torreira Türkiye'de mutlu ve...
3: Ya da biraz kamuoyu oluşturmaya yönelik mi bir hamle bu?
2: O da olabilir. O da olabilir yani.
3: İki gün önce de şey demiş. Icardi ile bir fotoğraf atmış. Kalıyor yazmış.
2: O kendisi ben kalıyorum. Yani o fotoğraftan çıkardım, benim anlam oydu. Yoksa hani Icardi, ya şöyle söyleyeyim Aydın, Icardi eğer ben 4 milyon euro artı işte 1 milyon euro bonusla Galatasaray'da kalıyorum derse kalır bu arada. İşin o tarafı var yani. Ama yani ben Icardi'nin avukatı Elio Pino ile konuşuyorum. Icardi'nin bu teklifi açık bir şekilde kabul etmediğini söylüyor. Beklentisinin daha farklı olduğunu söylüyor. Şu anda görüştüğü takımlar olduğunu söylüyor. En son Benfica ile görüştü ama İtalya liginden çok yakından ilgilenen kulüpler var ki kariyerini bence İtalya'da devam edecek. Çünkü orada çok büyük bir malikanesi var. Bütün arabaları, geçmişte kazandığı paraları yatırdığı yatırımları hep İtalya'da ve sevgilisiyle beraber İtalya'da yaşamayı düşünüyor. Ama dediğim gibi hani düşük bir ihtimal de olsa ben Galatasaray'da devam ediyorum derse de öyle bir durum söz konusu. Orta saha transferi de şöyle. Galatasaray burada çok aceleci davranmıyor. Orta sahaya da gerçekten böyle tartışılmayacak bir isim almak istiyor ki bunun eksikliğini geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde açık bir şekilde yaşamıştı. Orada 3 tane hedef var. O 3 hedeften bir tanesi Kamavinga. Baktığın zaman gerçekten çok zor bir transfer ama biz Osimhen transferi için de çok zor diyorduk. Hatta imkansız diyorduk. 70 milyon eurolardan bahsediyorduk. Ama Kamavinga tarafıyla alakalı şöyle bir durum var. Menajerleri oyuncunun kesin olarak Real Madrid'den ayrılacağını Galatasaray tarafına iletiyorlar. Bonservis 60-70 milyon euro seviyelerinde ama bunu biraz daha aşağıya çekebileceklerini söylüyorlar. Burada oyuncuyu ikna etme tarafı Galatasaray'ın yapacağı teklife bağlı. Onu söyleyelim. Onun dışında alternatif isim de Juventus'tan Kepren Turan. Yine üst seviyede bir oyuncu.
4: Ben Sayar'la parantez sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Kim ne dedi?
6: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
7: Hocam merhabalar.
8: Merhabalar.
7: Dünya Kupası buluşmalarımızın ikinci serisinde birlikteyiz tekrar. Geçtiğimiz hafta Dünya Kupası buluşmalarımızın ilk bölümünde beraberdik. Orada bazı mesajlar verdiniz. Neden buradayız? Sorusunun cevabını birlikte verdik. Neler söylemek istersiniz geçtiğimiz haftanın ardından?
8: Evet, geçtiğimiz hafta birinci maç itibariyle YouTube buluşmalarımıza başladık. Ondan sonra geri dönüşler çok da mutlu etti beni. Zaten söz vermiştim. Burada bilgimiz, birikimimiz, tecrübemiz gençlere pusula olacak. Dijital bir miras bırakmayı düşündüğümü söylemiştim. Özellikle üzerinde durduğum şey doğru anlaşılmış, öyle gördüm. Bundan da çok mutlu oldum. İnşallah daha mutlu günlerde, maalesef bugün biraz moralimiz hepimizin bozuk ülke olarak üzücü bir gün ama daha güzel günlerde, daha güzel konuları, daha derin konuları hep beraber isteyeceğiz. Uzun vadede bu mecrada futbolun bütün derinliklerine gireceğiz ve çok da güzel şeyleri beraberce paylaşacağız. Bugün ne kadar üzücü de olsa, ne kadar moral de bozsa başlayalım bakalım.
7: Dünya Kupası boyunca birlikte olacağız hocam dediğiniz gibi, ama Dünya Kupası'nın ardından da özellikle altını çizmekte herhalde fayda var.
8: Evet.
7: Futbolun farklı alanlarına da gireceğiz.
8: Onu ilk programda da söylemiştim. Yine bir daha yenileyim. Futbolun daha derinliklerini, alışılagelmedik bazı konularını veya girilmemiş bazı konuları hep beraber konuşacağız, tartışacağız. O arada bizde bıraktığı izlenimleri, hatıraları herkesle paylaşacağım. Ondan sonra ve çok güzel saatler geçireceğiz inşallah.
7: Soruları, sorunları ortaya koyup çözümleri bulmaya çalışacağız.
8: Rica edeceğim, siz de düşünüyorsunuz diye ben de soru soracağım. Onların sorularını veyahut da merak ettiği konulara da özen göstererek devam edeceğiz. Yani burası futbolun çok değişik mecralarını irdeleyen bir program olacak inşallah.
7: Teşekkür ederiz hocam. Kötü bir gün, üzücü bir gün hocam. Ülkece moralimiz bozuk. İlk maçın ardından Paraguay'a da kaybederek Dünya Kupası'nda herhangi bir iddiamızın kalmadığı bir noktaya geldik. Nasıl bir Paraguay bekliyorduk?
8: Açıkçası Paraguay'ı zaten herkes irdelemişti. Herkes analiz etmişti. Çok net. Özellikle son oynadığı grup maçlarının birçoğunda, ki buna Arjantin, Brezilya veyahut diğer Güney Amerikalı ülkeleri dahil, olağanüstü defans yapabilen, çabuk hücumla puan almaya çalışan, gol atmaya çalışan ve bunun çoğunda da gol yemeyen, büyük maçlarda da gol yemeyen bir Paraguay vardı. Yani ben bu konuda biraz daha bir şeyler paylaşmak istiyorum. Şöyle ki, şimdi rakip analizler yapılır. Ama bu çok fazla üzerinde durulacak bir şey değildir. Nedenine gelince, mesele bizimle oynadığımızdır, seninle oynadığındır. Çünkü bugün artık hiç kimse birbirinden bir şeyi saklayamaz. Yani kim nasıl oynamak istiyor, kim hangi taktikle oynuyor, hangi 11 ile oynayacak hatta, oyun içerisinde hangi değişikliklere uğruyor, mağlubiyette nasıl bir tavır alıyor, galip geldiği zaman prensipleri nelerdir? Ölü toplar veyahut da duran toplar nerede? Bunları artık herkes neredeyse bütün dünyayı bilebilir. Burada atladığımız bir şey var. Bazen çünkü bunu ben televizyonlarda dinliyorum veya yazılarda görüyorum, ya rakibi hiç mi analiz etmedik diye. Yok, rakip analiz edebilir ama çok sade. Çünkü biliyorsun. Ama burada en önemli olan şey senin ne yaptığındır. Biz de oynayacağız. Esas önemli olan o. Şimdi burada bir defa maça golle başlanması, inanıyorum ki bizde gördüğüm kadarıyla bir duygusal çöküşe yol açtı. Halbuki bakarsak neredeyse Avustralya maçında yediğimiz ikinci golün kopyası gibi bir şeydi. Demek ki kimseden bir şey saklanmıyor. Mühim olan rakibi analiz etmek kadar kendi oyun anlayışımızı, kendi düzenimizi ne kadar uyguladığımızdır.
7: Hocam, duygusal tarafından baktınız olaya, yediğimiz ikinci dakikada kalemizde gördüğümüz golün ardından. O bir önceki maçtan gelen duygusal yük oyuncuların davranışlarında da bir etki bıraktı mı sizce? Çünkü rahatlık, yaratıcılık veya risk alma konusunda
8: özellikle. Şimdi bizim oyuncularımız yetenekli oyuncular. Oyuncular yeteneklerini kaybetmezler. Oyuncular kaybetse güvenini kaybederler. Şimdi bu tip duygusal yükler de oyuncularda bazı tedirginlik, kafasında soru işaretleri bırakabilir. Bu manada söyledim. Yani ya biz orada yenilmezdik. Oyuna da hakim oynadık. %70 topla oynama, oyunun kontrolü, topun kontrolü hepsi bizdeydi. Ama Avustralya'ya mağlup olduk. Ancak bugün bu kazancı sonuçlandıracağız. Kazanmayla bugünkü maçı. Ve onu affettireceğiz. Ve de iddiamızı devam edip bir sonraki tura taşıyacağız inancı varken, ikinci dakikada yenilen golün bir yük yüklediğini düşünüyorum oyuncularımıza. Çünkü yetenekli oyuncular rahat olduğu müddetçe hem kafası hem vücudu, yani hem sahada fizik olarak hem kafada psikolojik olarak rahat olduğu sürece her şeyi yaparlar. Ama bu yük onlara biraz sıkıntı verirse sahada da hatalara yol açabilir. O manada söyledim.
7: Hocam, Avustralya karşısında %70 topa sahip olan, 30 şut çeken ancak gol pozisyonu bulmakta sıkıntıya giren bir Türkiye vardı. Derin savunma yapan Avustralya'ya karşı savunma arkası koşusu, 8 numara koşusu üzerinde durmuştunuz. Çizgiye inen bek ve kanat

0: taktik disiplin içerisinde oynayan takımlara karşı açmada biraz sanki sıkıntımız var gibi duruyor. İki maçın benzer tarafı şu. Çok şut pozisyonu bulduk.
1: Bugün de 32.
0: Sormadım bile kaç olduğunu ama bayağı duran top kullandık. Öyle özellikle korner.
1: 12.
0: İyi bir rakam. Sağlı sollu. Frikikler de oldu bazı. Şimdi o duran toplarımızda direkt Arda vasıtasıyla oynadık bunları. İki taraftan da sol ayağıyla kullandı Arda. Tabii esas kullandığı yer olan sağ taraftan daha sert ve içeri doğru. Diğer taraftan da altı pastan dışına doğru güzel kavis vererek kullandı ama golle neticelendiremedik açıkçası. Fakat şunu bilmek lazım. Olağanüstü bir disiplinle oynayan bir Paraguay. Bu Paraguay 3 tane 4 tane pası üst üste yaptığı 90 artı 7 dakikada ilk yarıyı da sayarsak 100 dakikayı da geçti. Ben 5 pas üst üste görmedim neredeyse. Varsa bile bir defa 2 defa.
1: Ek olarak CONMEBOL'de elemelerde özellikle yeni teknik direktörleriyle birlikte 2.32 pas üst üste yaptığı pas ortalaması.
0: Pasta hiçbir işi yok. Zaten direkt pas oynayıp çabuk hücum diyor. Yani çabuk hücumda da belki adamlarına çıkarken paslı çabuk çıkabilirsin. Hayır. Direkt
2: geçiş
0: pas,
2: değil yani hocam aslında.
0: Evet. Direkt pas kontra atak. Arkasından da hani bir top bende kalsın. Bir nefes alayım çünkü aşağı yukarı bir saati de 10 kişi oynadılar. Evet. Uzatmalarla beraber. Bir defa fizik kaliteleri çok iyiydi, bunu kabul edelim. Şimdi bizim kendimizi, bunu sonra konuşalım. Fizik olarak, psikolojik olarak, taktik olarak, taktik disiplin olarak bir çek edeceğimiz kesin. Çünkü ikili mücadelelerde ayakta kalan rakipler, düelloları kazanan büyük ihtimalle rakipler, daha çok koşan, inanıyorum ki istatistiklere bakmadım henüz, rakipler. Yani buraları da dikkatle kontrol etmeliyiz, çek etmeliyiz. Şimdi şunu demek istiyorum. Oyun öncesi planlarınızın çok fazla detayı yok. Defans yapacak bir tek blok halinde bir Paraguay. Tek hücumu direkt hücum. Çabuk hücum mümkünse. Şimdi bunun dışında kalecinin attığı degajların, seken toplar, geriye gelenler, ileri gidenler. Bizim için çok basit bir analiz. İkinci pozisyonlarda yakaladılar 10 kişide. Evet. Burada dediğim gibi bizim ne yapmamız gerekirdi, ne yaptık, onlar çok daha önemli.
1: Hocam Paraguay savunma anlamında biraz farklı bir görüntü verdi aslında. Çok net disiplinli, asla taktik disiplininden vazgeçmeyen bir takım ama genelde bu seviyedeki takımları Avustralya'da dahil olmak üzere 3 stoperli, 5'li görürüz arkada. Paraguay 4-4-2 ile karşıladı genel olarak. 2-4'lüyü de hiç bozmadı. Çok yakın. Aslında 8 kişi gibi. Onda bir farklılık gördüm. Merak ediyorum sizin yorumunuzu.
0: Şimdi yüksek taktik disipliniyle oynadığı bir gerçek Paraguay'ın. Zaten toplama oynama gibi bir derdi yok. Yani ben top bende kalsın, pasla gideyim. Öyle bir derdi yok. Direkt hücumda. Şimdi 2-4'lü bloğu hücumda götürüyor ama dönüşte orta saha dörtlüsünün çift tarafı, iki tarafı, 7 ve 11 pozisyonları, iki bekin dışında bizim milli takımımızın beklerini de kovaladı. Orayı 6 yaptılar. Bazen de 2-4'lü durup öndeki ikiliden biri gelip 4-5-1, 5-4-1 gibi bir esneklikte oldular. Dolayısıyla Caceres, yani sağ bekleri çıkıncaya kadar olağanüstü bir markajla Kenan'ı durdurmaya çalıştı ve bunun birçoğunda da başarılı oldu. Yani çünkü biz genel olarak sol tarafı, bizim kendi sol tarafımızı kullandığımız için Kenan'la ve oradaki birebir driplinglerin bize sonucunda getireceği faydaları, gol pozisyonları beklediğimizden orayı çok iyi kapattılar. Şimdi biz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Kenardan geldiğiniz zaman kavisli ortalayabilirsiniz. Dışarı çıkarabilirsiniz herkes içeri beklerken. Arka direğe, ön direğe derken ama özellikle bu voleybolda kullanılan bir kurşun pas vardır hani smaç için. Bazen de kenardan

0: çok sert, fazla yüksek olmayan, kime çarparsa, rakip de dahil, kendi kalesine atmak da dahil, gol olacak bu kurşun pasları da atmak lazım. Yani geçen programda konuştuk, hücumda çeşitlilik, oyunda çeşitlilik, repertuardaki fazlalıklar budur. Yani rakip yüksek disiplinle oynadığı için burayı bozmanın en önemli unsuru onu buradan vazgeçirmek, burada onu hataya zorlamak. Bunun için de topu gezdiriyoruz, kapatıyorlar. Bir daha gezdiriyoruz, yine kapatıyorlar. Yani özellikle 18 içerisinde ayağımıza alacağımız bir pozisyon, çok çabuk gol pozisyonuna döndüreceğimiz bir pası pek yapamadı. Hep kenara indik. Kenardan birebir sonucunda çizgiye inip orta atmayı. Bu da önemli bir hücum fonksiyonu. Ama dediğim gibi çeşitliliği yapıp rakibi o alandan çıkarmak lazım. O disiplinden çıkarmak lazım. Bunun için birkaç yol var. Bir tanesi çabuk oynamak. Geçen de söyledim. Topa tempo vermek. Çabuk oynamak. Olmadı sağ, olmadı sol, olmadı merkez. Bir de tabii ikinci yarı tamam. Defans oyuncularımız da geldi, kafa vurdular ama onun dışında pek kafa vuracak oyuncumuz olmadığı için atılan ortayı da ona göre atmamız gerekir. Şutlarımız maalesef çok isabetli olmadı. Dış şutlarımız ki çok iyi şutörlerimiz var. Yani bugün Arda, bugün Hakan, bugün İsmail, Kerem ve Kenan. Yani çektilerim içeri. Yunus sol ayağıyla uzun köşeye doğru vurabilir. Fakat hem isabet kaydedemedik hem de daha çok denemedik. Mesela ben en çok buraya üzüldüm. Belki de Avrupa'nın en sert topa vuran oyuncularından bir tanesi Hakan Çalhanoğlu. Bir tane denk geldim ben ayağın içiyle o da. Hani Hakan sürerken denemeli. Arda kavisli vurur, falsolu vurur, dribling yaparken vurur. Daha çok denemeli. Mesela bugün dikkatimi çeken Kenan'ın hiç uzun direğe içeri kat ettikten sonra hiç uzun direğe doğru topu kesmedi. Halbuki en büyük meziyeti o. Hep kenara gidip sol ayağıyla dar açıdan çok zor olan muhteşem bir savunucu seyrettik bugün. Kasım. Geri dörtlü de ama sağ bek en son artık yoruldu çünkü karşısındaki de büyük hem bek geliyor Ferdi ile Kenan. Mesela Ferdi de içeri birkaç defa girdi top almayınca bir daha o da hep dış kenardan gelmeye başladı. Yani açıkçası bir gol atmamız yani beraberliği aldığınız an her çıkışınız galibiyet demektir.
1: Aslında maç önünde konuştuğumuz birçok şeyi de gördük hocam. Ferdi Kenan birlikteliğini orada etkinliğini bekliyorduk. Oradan denemeyi çok bekliyorduk. Dediğiniz gibi aslında burada Paraguay çok net bilinen bir takım, karakteristiği çok ortada. İşte Brezilya'yı, Arjantin'i, Uruguay'ı yenerken de ne yaptığı biliniyor. Ama Amerika mesela ilk maçta hocam çok rutininden çıkardı.
0: Ama arada çok önemli bir fark var. Amerika'yı çok seyrettim ben. İlk defa bu turnuvada gördüm. Olağanüstü pres yapıyor. Ve bu presi çeşitli yapıyor. Baskı türleri çeşitli ama baskı var. Bir, iki, çanaktan, santra çanağından bu tarafa geçirmedi. Niye? Seken öne arkaya her topu aldı. Her topa baskı yaptığı için koşu mesafeleri de ekonomik oldu. Yani geri kaçıp onların uzaklaştırdığı topu %50-50 Paraguay mı, Avustralya mı, Amerika mı düşüncesini tamamen sildi. %99'unu aldı Amerika. Yani şöyle yaptı. Baskı 18'de karşısında bir duvar, dev bir blok, 11 kişilik takıldı. Top açıldı, kendine doğru kaptı bir daha. Arada kalan topa ikili düelloların hepsini kazandı. Olağanüstü yüksek dozda presle bir hücum daha. Bir hücum daha. Nitekim dünkü maçta söylediğim oldu. Orta belki çok sert değildi ama bir daha kendi kalesine gol attı adam. Çünkü savuna hem dikkati dağıldı hem fiziği düştü. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla fizik kaliteleri düşer adamın. Devamlı insan nefes alamaz. Amerika böyle yüksek tempoda oynadığı için büyük avantajı var. İlk maçı da böyle oynadı. 4-1 kazandığı maçı, dünkünü de böyle oynadı.
1: İki maçta da kendi kalesine attı hocam rakip ilk golü ve çok erken.
0: Çünkü zorluyor. Evet. Yani sizi hataya zorluyor. O yüzden kaçırdığı goller de var çok Amerika'nın. Amerika enteresan bir oyun oynuyor. Ben nasıl sezon daha başlamadan ben size Japonya, işte Fas, özellikle Fas'ı seyrettiniz mi diye devamlı soruyordum. Amerika'da eğer böyle oynamaya devam eder ise yolu...
1: Ki liderliği de garantiledi şu anda.
0: Garantiledi ama yani dediğim gibi seken ve düşen, öne düşen arkaya seken topların bir tanesini neredeyse santra çizgisinden kendi kalesine doğru çevirmedi. Şimdi dikkatinizi çekelim. Karşı 18'de hücum ediyorsunuz. Kaptırdığınız bir topta eğer kendi 18'inize doğru, defansa doğru dönerseniz minimum 60-70 metre kat edeceksiniz. Bir de bunun dönüşünü düşünün. Sizi bu yorar. Ama kaptırdığınız yerde reaksiyonla veyahut doğru yerleşimle topu tekrar kazandığınızda eforu sarf etmeniz neredeyse %50 düşer. Bu da büyük bir fiziksel avantaja döner. Yani ne demek olur? Tekrar geliyorum. Bir daha eninde sonunda sizi ben hataya zorluyorum. Yetenekli oyuncuları da var. Golü kendi kalesine attığı golde sol açığın kat ettiği mesafeyi ve driplingle o topla koşuyor. Rakip sağ bek topsuz. Onu öyle geçip sağ ayağının dışıyla ortaya bıraktı, altı pas koridoruna. O da kendi kalesine attı. İlk baştan sonra söylemiştim tempoyu. Onu şimdi aynı şekilde ama başka kelimeyle kullanıyorum. Oyun iştahı denen bir şey vardır. Bu oyun iştahı sadece sizin 11'inizin yükselmesini sağlamaz. Taraftarınızı size katar. Taraftar da o oyunla heyecanlanıp sizin yanınızda olur. Taraftarın böyle olması sizi mutlu eder. Yani ortaya benchle, oynayan 11'le ve taraftarla bir bütün çıkar ki bunun önünde kimse duramaz. Bizde oyun coşkusu, oyun iştahı da sanki biraz tam dozajında değildi. Çünkü çekingen, üzgün, yaratıcılıktan uzak bir takım izliyorum ben. Bizim takımımız böyle bir takım değil. Bizim takımımız çok yetenekli oyunculardan ve yaratıcılığı çok yüksek oyunculardan kurulu.
1: İlk maç çok mu etkilemiş hocam peki bu anlamda sizce?
0: Hiç mümkün değil bu kadar etkilemesi. Niye? İki tane maçınız var. Ha. Bir berabere bir 3 puan alsanız 4 puanla çıkartın. Bir 3 puan alsanız yine çıkabilirsiniz. Şimdi bir de bizim şöyle bir durumumuz vardı. Fikstire göre genel düşünce şuydu. Biz basitten zora doğru maçlar oynayacaktık. Öyle değil miydi?
1: Evet. Amerika en büyük favori. Yani
0: Amerika ile başlayan da zordan basite doğruydu. Şimdi yetenek tabii her zaman verilmesi gereken bir şey. Sizde kalmamalı. Herkes seyretmeli. Herkes mutlu olmalı. Ama bunu tabii oyuncularımız rahat değildi. İlk başta da böyleydi. Bilmiyorum herkesin dikkatini çektiğim ama ilk maçta da rahat değillerdi. Amerika nasıl değiştirdi dersek Amerika oyunu dikte etti. Anlatabiliyor muyum? Amerika oyununu dikte etti. Çünkü bu arada golü de erken bulunca zaten rahatlamış oldu. Biz en kötü rakibe zaman tanıyoruz. Yani rakibi huzursuz etmek lazım. Rakip o nefesi aldırmamak lazım. Yani oyunun içerisinde topu dolaştırmanın tabii ki bir taktik anlayışın uygulanması için hazırlık olduğunu biliyoruz ama bunu mümkün mertebe çabuk yapmalıyız. Ki devamlı olan bir hücum aksiyonları muhakkak rakip hata yapacaktır. Devamlı, durmadan ona o nefes alma payını, o rahatlama payını vermeden ve de dönen toplar nasıl oynarsanız oynayın, rakibin arkasına dönen atılan toplar seken, önüne düşen topların alımı çok önemlidir. Biz bunları bazen toplamakta zorlandığımız gibi yediğimiz gollerdeki duruş hatamızı da yine tekrarladık. Dolayısıyla bugün bizim için hoş olmayan bir gün oldu.
1: Hocam gündeme dair merak edilen

0: malum bir konu var. Sizin de söyleyecekleriniz olacaktır.
1: Evet. Oluşan beklentinin farkındayım. Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Yok ben şöyle demek istemiştim de, yok böyle demek istemişim gibi bir konunun içine girmek istemiyorum. Zaten ne dendiği çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus %99 da değil, %100 doğru anlamış. Bakın, ben 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim. Çok şükür tam da merkezindeyim. Burada yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz. Kolay değil. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim. Şöyle düşünün. Daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. O yüzden ne oldu? Ne olmalı? Ne olacak? Biz bu sorulara bakalım. Bunlar daha önemli. Sorunuza cevap olarak buralarda kalmayalım. Geçelim buralara.
0: Hocam son bölümde Dünya Kupası'na daha genel bir bakış
1: yakalım.
0: Yapıyoruz. Uyku düzeninizi ayarlayabildiniz mi? İlk günden beri bir bazı maçları bekliyorsunuz, bazılarında yatıp mı kalkıyorsunuz? Nasıl?
1: Vallahi açıkçası bazen orada uyuyorum hafif. Bir bakıyorum 5-10 dakikada geçmiş, sonra anca yetişebiliyor ama genelde hepsinden bir şeyler seyrediyorum. Bu bir ay benim uyku düzenim bozulur zaten ama çok zevk aldığım, hala çok hoşlandığım, çok ciddi takip ettiğim futbol çöleni benim için. Benim de işim bu. Dolayısıyla çok mutluyum. Uyuyoruz nasılsa. Acelesi yok. Uyanık kalmaya çalışıyoruz. Daha iyi. Hem benim jet lag problemim de yok.
2: Evet. Uçakta hiç uyumazsınız mesela.
1: Uçakta zaten uyumam. Onu jet lag problemi olanlar düşünsün.
0: Hocam geçtiğimiz hafta Avustralya maçından önce, bir araya gelmeden evvel, İskoçya Haiti maçı vardı.
1: Hı-hı.
0: Herhalde milyonlarca kişi onu feda etmiştir o maçı ama buluştuğumuz anda İskoçya'yı anlatmaya başladınız maçı. Onu da mı izlediniz dedim ben size.
1: Evet.
0: Ama geçtiğimiz günlerde, çünkü gece de emin olamıyorum size mesaj atma konusunda ama.
1: Yok, mesajlaşıyoruz sonunda.
0: 5.30 sularında bir mesaj geldi telefonuma. Messi, Messi, Messi diye hat-trick'i tamamladığı anda.
1: Evet.
0: Ben de 1'de, 2'de, 3'te diye cevap verdim. Mesajın sahibi tabii sizdiniz. Sizce tüm zamanların en iyisi midir?
1: Açıkçası tabii ben Messi ile ilgili birçok sorulara cevap verdim. Birçok röportajım oldu. Benim onunla ilgili düşüncelerim de çok açık. Muhakkak ki Ronaldo, ona da çok büyük saygı duyuyorum. Yani bu yaşa kadar olağanüstü bir zirve yolculuğu çok kolay bir şey değil.
0: 20 senedir ikisi de en üst seviyede,
1: evet,
0: hocam. En üst.
1: Ben de her zaman Messi, Ronaldo gibi son yıllarda onun ikisi devamlı çekiştiği için. Ama tabii sahanın içinde her şeyi yapabilecek bir oyuncu Messi. Yani bunu çok anlattım ama 3 gol ile başlayınca insan tekrar dikkatle Messi'nin üzerine çevrildi. Portekiz'le beraber kalınca, 3 golü de Messi atınca. Şimdi solak bir oyuncu, olağanüstü teknik. Olağanüstü çabuk, olağanüstü zeki. Allah bunu her oyuncuya vermiyor. Birebir adam eksiltiyor. Bazen orta sahaya gelip top aldığında attığı topun, hücumcu arkadaşına attığı topun benzerini bir orta saha oyuncusu atması çok zor. Yani bir iki blok geçip arkadaşının önünde kalacak kadar da tekniğe ve zekaya sahip.
0: Bu maçta da zaten hocam 3 golle farklı şekilde attı. Yani 8-10 gibi de oynadı. Evet. Forvet 9 numara gibi de oynadı.
1: Zaten serbest ve gezgin oynuyor genel olarak. İstediği zaman istediği yere giden bir oyuncu. Zaten böyle oyuncuyu, hani bazı hocalar var ya, 89'da sokuyor, 4 dakika anlatıyor ona bir şey. O öyle bir şey yok yani. Zaten Messi sizin söylediklerinizin de önünde giden bir oyuncu. Onu da oraya entegre etmek çok önemli. Çünkü her zaman söylediğim bir şey var. Özellikle büyük oyuncular oynadığı futboldan zevk alan oyunculardır. Zevk aldıkça daha iyi oynar. Ki bana göre bu herkes için geçerlidir. Herkes yaptığı işten zevk almalıdır. Performansı artar. Hele futbolcular, hele biz. Ben de kenarda zevk almalıyım. Şimdi Messi'yi seyretmek bir zevk. Burada bir daha Ronaldo başlığını koyuyor.

0: Saygı duyuyorum. Büyük oyunculardan bir tanesi. Ama burası tamamen değişik bir yetenek. İşte bir numarada Messi, iki de Messi, üç de Messi buradan çıktı.
1: Arjantin'de hocam takım olarak sanki Fransa maçını 2022 finalini geçen hafta oynamış ve oradan devam ediyormuş gibi de bir izlenim vardı o birliktelik
0: Şimdi
1: açısından.
0: birkaç çeşit takım var Dünya Kupası'nda. Bu 48 takım olması farklılıkları artırdı. FIFA bunları bize sordu. O günkü milli takım teknik direktörlerine ve çeşitli yerlere. Oradan 32 takım da değil, 36 da değil, 24 de değil, 48 çıktı. Biz de ona okeyleyenlerdeniz. Orada olmak, bulunmak iyi bir şey diye. Şimdi burada bir önceki Dünya Kupası'ndaki yerini minimum bulabilmek isteyenler. İki, gruptan çıkıp yoluna devam etmek isteyenler. Üç, buradan çıkmayı çok büyük başarı gören daha zayıf takımlar da var. Ve tabii Dünya Kupası'nın olmazsa olmazı sürprizlere de açık bir ilk 16, ilk 8, ilk 4 yapabilme ihtimali olan takımlar gibi işte Fas, Japonya, ne bileyim belki Meksika ev sahibi diye, Güney Kore nasıl olabilir? Ama Fransa, Brezilya, Arjantin,
1: İspanya, İngiltere.
0: İspanya, İngiltere, Hollanda, Almanya zaten bunların en yukarılara veya yukarının bir aşağılarına gitmemeleri kendi adlarına başarısızlık olur. Orayı zorlayan takımlar da olacaktır. Çünkü gördüğüm kadarıyla artık dünyada herkes bir şey oynuyor. Oynamaya çalışıyor ve kendini yeniliyor.
1: Her takımı birer kez izlediniz hocam artık geride kalan bir haftada. Şampiyonluk adayları arasında biri diğerine önde diyebileceğiniz bir takım var mı?
0: Yok. Yani mesela çok oturmuş hepimizin favori gösterdiği İspanya berabere kaldı. Portekiz berabere kaldı.
1: Fransa, İngiltere etkileyici galibiyetler aldı.
0: Etkileyici galibiyetler aldılar Fransa, İngiltere, Arjantin ama Dünya Kupası gün geçtikçe daha heyecanlı, daha kaliteli, daha kıran kıran maçlara gebe bir organizasyon. Çünkü bunlar içinde önemli takımlar da olacak elenenlerden bizim gibi çok şey beklediğimiz çok realist olarak orada da hayal kırıklığı yaşayan daha çok olacak onları göreceğiz. Kalanlar da tabii bu turnuvalara alışmış çok yüksek kaliteli oyunculara sahip takımlar ülkeler olacak tabii ki. Açıkçası Fransa çok istikrarlı gidiyor. Yani bütün dünya kupalarına baksak neredeyse şampiyon veya finalist veyahut 4, 8 herhalde öyledir. Hesaplamadım ama.
1: 98'de şampiyonluktan sonra 2002'de bir büyük bir hayal kırıklığı
0: Ya
1: yaşadılar.
0: bir defa, iki defadır.
1: 2018'de kadroya giremeyen de ön tarafı
0: Şimdi orada ön tarafı 3 çıkarıp 3 almak, hatta bir 3 daha koymak gibi alternatifleri olan bir Fransa.
1: Hatta Fransa'da da kalan üçlüler, dörtlüler
0: var.
1: var.
0: Tuchel'in bazı İngiliz oyuncuları almamasının yankıları devam ediyor. Ama sonuçta takımın başı o, sorumlusu o. Böyle bir karar verdi. Bakalım Dünya Kupası ona ne getirecek, nasıl olacak?
1: Orada hocam çok dikkat çeken Harry Kane'in kullanımı. Onun önümüzdeki
0: Şimdi
1: hafta uzun bir
0: ona gireriz. Çünkü son zamanlarda bağlantı oyuncularının santraforlardan yani 9 numaralardan kullanıldığı görülmeye başladı. Çeşitli yerlerde geriye gelerek, evrilerek sağa sola ona ayrı bir parantez açalım. Yani bu Benzema'dan kalma bir alışkanlık. İlk bunu Benzema ile başlamışlardı. Fransa takımı da Real Madrid'de. Zaten Benzema'nın da geçen sene Arabistan'da da biz kupa yarı final oynarken de bir içsel bir daire çizerek, dışa doğru bir daire çizerek ikisini de çok iyi oynayan bir oyuncu. Yani gezerek orayı boşaltıp diğer arkadaşlarını oraya sokarak kendisi sonradan oynayarak gelen bir santrfor tipi de aynı zamanda. Burada tabii olaylar başka yerlere gitmeye başladı. Harry Kane daha başka kullanılıyor. Haaland başka türlü kullanılıyor. Dolayısıyla ona gelecek programlarda gireriz.
1: Evet, yani burada fark en büyük fark herhalde hocam. Kane hem çok iyi bir golcü, hala çok sayıda gol atıyor hem de asist konusunda da yani 6 8 10 oynadığı maçlar oldu geçen
0: Hayır,
1: sezon.
0: yani oyunu neredeyse kuran oyuncu rolünde.
1: 6 numara oynadı maçta.
0: Yani Ebe gibi. Ona dokunmadan bir yere gitmeyen diğer oyuncular, anlatabildim mi? Ebe'ye de illa dokunmak istersin ya. Ona da top diyecek illa.
1: Hırvatistan maçında iki stoperin arasına girip kendisini marke eden stoperi oraya kadar getirip Madueke'ye, Bellingham'a boş alanlar yaratarak goller de...
0: Şimdi burada zaten ekstra yaptığı şu. Kendinden istenilen asli görevi gol atmak. Onu bir yapıyor. Şimdi hem onu yapıp hem bunları yapmak çok büyük bir beceri. Şimdi bu beceriyi arkadaşlarına gösterirken kendisi golden uzak kalsa konu başka taraflara gelir. Ya biz sene 18 içinde kutunun içerisinde etkin bölgede, tehlikeli bölgede son vuruşları yapan bir oyuncu olarak bekliyoruz. Sen kardeşim fazla da uzağa gitme denebilir ama şimdi iki görevi birden, ikiz görev yapıyor. İkisini de birden iyi yapıyor. Reaksiyon olarak, otomatik olarak defans oyuncusu 6 pas ve penaltı kutusunu kapatma amacıyla oraya doğru gittiği için dikkat edin bazen dışarıya çıkarılan toplar da çok müsait kalır bazı oyuncular. Şimdi burada atak oyuncusunun yani Harry Kane gibi bir 9 numaranın nereye gideceğini kestiremiyorsunuz. Çünkü öne gidiyor, arkaya gidiyor, bekliyor. Bunların içinde de markajlı. Yani şimdi orada şöyle bir fark vardır. Markaj yapanla yapılan arasında en önemli fark, markaj yapan, markaj yapılana uyacaktır. Yani hangi hareketi yapsa o bir salise sonra yapacak. O da teknik ve zeki ve yetenekli bir oyuncuya yeter. Yani burayı gösterirken oraya gitmek zorunda. Buraya döndü mü ikinci reaksiyonu geç yaparsa biter zaten. Bunu da iyi yapan bir oyuncu. Yani bunu biz antrenmanlarımıza çalışırken markajlı ortalar veyahut 18 içindeki birebir düelloları yaparken bunlar oyunculara anlatılır. Ama ne kadar anlatırsanız anlatın ona tabi olduğunuz için ondan bir sonra hareket ediyorsunuz. O da böyle büyük oyunculara yetiyor. Ben Fas mesela, ilk günden beri Fas diyorum biliyorsunuz. Enteresan bir takım. Bir defa olağanüstü bir çıkış, bir çabuk hücum, bir geçiş. Oynadığı gibi pası da, oyun kontrolünü de, isabetli pas oranını da müthiş oynuyor pas oyununu da. Çevik ve çabuk oyunculardan kurulu olduğu için ben ümitliyim Fas'tan. Tabii futbolun içinde her şey var ama Japonya'ya da Fas'a da iyi dikkat etmek lazım.
1: Hocam son olarak önümüzdeki hafta artık bir formalite maçına döndü ama Amerika Birleşik Devletleri karşılaşması. Bir mesajınız olacak mıdır Türkiye'ye?
0: Şimdi muhakkak ki prestij maçı da olsa kazanmaya oynamalıyız. Benim bu noktada bir ricam olabilir. O da şudur. Biz futbol insanları bu işin nasıl bir gerçeklikle yürüdüğünü çok iyi biliriz. Hepimiz bu tecrübelerden geçtik. Elbette eleştiriye, kalp kırıklıklarına, yansımasına herkes açık. Ancak rica ediyorum, lütfen, lütfen ama lütfen bunu üslubuyla yapalım. Büyük takımlar gibi davranalım dünyadaki, büyük ülkeler gibi. Onların en önemli tarafı nedir biliyor musunuz? Onlar da kaybediyor. Ama kaybettikten sonra çok çabuk ayağa kalkmasını biliyorlar. Aramızdaki en önemli fark bu. Biz de bu maçın muhakkak ki eleştirisini, muhakkak ki analizini, muhakkak ki yanlışları, doğruları söyleyeceksiniz, yapacaksınız. Burada sizden tek ricam, yıkıcı olmayın. Herkes, ben de söyleyeceğim, siz de söyleyeceksiniz. Kırıcı olmayalım, yıkıcı olmayalım. O yüzden sizden ricam budur. Çünkü bizi buraya getiren onlardı. Yarın yine onlardan çok şeyler bekleyeceğiz. Bunu da yıllarca en ağır eleştirileri almış bir adam olarak ben söylüyorum. Fransa'daki Avrupa Şampiyonası'nda kızının karnındaki bebeğe beddua edilen bir insan olarak söylüyorum. Hatırlayacaksınız. Hayır. Rica ediyorum bu şekilde değil. Eleştiriyse, tenkitse sonuna kadar. Zaten bunu da herkes kabul ediyor. Ricam bu olacak. Biz zaten buraları hakikaten içimizden sevgiyle yanlışları anlatan bir ülke olsak daha çabuk ayağa kalkacağız. Sonuç itibariyle Dünya Kupası'na gitti. Kim gitti? Onlar gitti. Götürdüler. Avrupa Şampiyonası'na kim gitti? Onlarla gittik. Orada olmak çok önemli. Keşke devam etseydik. Bir dahaki sefer devam ederiz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi?
5: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler, iyi geceler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
6: Merhaba, merhaba, hoş bulduk Muzaffer.
5: Bir canlı yayın yapalım dedik. Malum sabah hepimiz mutsuz bir şekilde, yani umutlu bir şekilde uyanıp mutsuz şekilde geri uyuduk ya da işlerimize gittik maalesef. Hani
6: yani şöyle söyleyeyim abi, milli takım in, öyle miydi? In out.
5: Evet, milli aynen. Takım out, transfer out, gündemi
6: transfer
5: in.
6: Gündemi in. Artık ona döndü. Yani transfer her zaman öyledir de. Biraz milli takım son durum nedir ne değildir, federasyon kanadı ne düşünüyor, transferde neler oluyor Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, bunları konuşacağız. Evet. Yakup ve İrfan da bizimle birlikte olacak, İrfan 25.
5: Evet, onları da tekrardan duyuralım izleyenlerimize. Bu arada sizlerin de yorumları, süper chatleri, soruları olursa hem İrfan abiye hem Yakup abiye hem Aydın abiye, onları da tek tek ekrana getireceğim, bilginiz olsun. Yakup Çınar ve İrfan 25'te yayının ilerleyen dakikalarında telefon bağlantısıyla bizlerle olacak diye hatırlatalım. Tekrardan hoş geldin. Doğal olarak abi milli takımla bir başlayalım, yayını ısıtalım isterim. Bu milli takıma ne oldu? Çok büyük umutlarla gittiğimiz Dünya Kupası'nda henüz daha gol atamamış bir şekilde veda ettik.
6: Paramparça.
5: Paramparça olduk.
6: Paramparça. Çok moral bozucu.
5: Senin yorumlarına bir başlayalım.
6: Abi bu ilk maçı izledik. Yani ilk maç böyle 10-15 dakika geçti. Bana direkt Romanya maçını anımsattı. Lucescu evet. Kamyonu çekmişti. Otobüsü çekmişti. Milli takım çok zorlandı biliyorsunuz. Zar zor. 1-0 mı yenmiştik o maçı? 2-0 mı hatırlamıyorum da. Avuz şöyle. Yani iki maç özelinde bakarsak rakipler bizi iyi analiz etmiş. Bizim ekipse bence rakipleri iyi analiz edememiş. Tamam, toplu oynama yüzdesi bizde. Al ver güvenin gelsin gibi. Bir durum da oluştu. Adamlar bugünkü maça bakarsak Paraguay 10 kişi de kaldı. O da bu arada bu tuhaf bir kural. Yani Türkiye'de ben sana söyleyeyim.
5: Süper
6: yani,
5: kural ama bence.
6: Yani nesi süper kural
5: niye
6: abi?
5: Niye abi ağzını kapatıp yani
6: nereden bile? Nereden
5: niye ağzını kapatıyor?
6: Yani ne olacak ağzını kapattı diye bir şey.
5: Bence
6: yani
5: süper, adam ben açık, çok
6: açık,
5: beğendim.
6: Açık açık diyelim ki oyuncu küfür etti. Ne yapacağım peki?
5: Yine kırmızı kart.
6: Ya işte öyle olmuyor.
5: Ben çok beğendim kuralı. Bu bayıldım.
6: Ya bak o iş sıkıntı.
5: Vallahi bayıldım.
6: Bak o iş sıkıntı. Hakikaten. Oyuncu çıkacak diyecek ki abi bu çok.
5: Oyuncunun bence açıklaması var. Saçlarını çok beğendim dedim dedi.
6: Dedi. yani nasıl ispatlayayım?
5: Ağzımı kapattım orada sonra yalnız, tercihimi sorgulamasınlar
6: Mert,
5: diyor.
6: Mert Müldür orada gördü. Ben de yani ne oluyor lan dedim. Ondan sonra bence saçma kural abi, ben sana söyleyeyim.
5: Değil mi? Benim hoşuma gitti ya, güzel yani. Bu Dünya Kupası'nda bu 5 saniye sonra out'un kornere dönmesi falan biraz böyle sokak futbolu gibi.
6: Tamam, belki korner, bir onlar penaltı biraz falan. Daha oyunu hızlandırmaya evet. Yönelik şeyler ama yarın öbür gün özellikle Süper Lig'den bahsediyorum. Diyelim ki Galatasaray Fenerbahçe maçı. Geldi Talişka, kime söyledi mesela? Osimhen'e şunu yaptı. Bir şey söyledi. İnsan hali, bir de bizim oyuncular bunu çok yapıyor. Kenarda Fatih Terim olsa Fatih Terim her maç kırmızı kart görüyor. Hoca hep böyle konuşuyor ya.
5: İsmail Hoca da öyle konuşuyor.
6: Yalnız İsmail Hoca da böyle konuşuyor. Ne konuşuyorlarını da bilmiyorum. Ona yani bir şey gizlemeye çalışıyorlar. O iş valla sıkıntı iş. Ben sana bak buradan söylüyorum, sıkıntılı iş. Şeye tekrar dönersek, yani maça tekrar dönersek evet. Gerçekten çok üzgünüz. Bir kere onu söyleyeyim. Biz iyi temsil edilmesi gereken bir meseleden bahsediyoruz. Yıllar sonra Dünya Kupası'ndayız. Kötü başladık. Yani Paraguay maçı o işte beraberliği de yakalayabilirdik. Neyse ama çok kötü bir veda oldu. Moraller sıfır. Evet. Millet böyle saldıracak yer arıyor. Bunu da normalleştirmesin kimse. Yani Montella'nın dediği gibi ne diyor? Nasip, kader, kısmet falan. Yani Montella'ya da şey demek lazım. Bu arada ben federasyon tarafına sordum. Montella gidici mi kalıcı mı? Onlarla ilgili bilgileri de aktaracağım da. Abi bu işte ne nasipte yoksa bilmem ne falan.
5: Olmuyorsa olmuyor.
6: Ya öyle bir ifadesi var. Ondan sonra o zaman federasyonda şey desin.
5: Olmayınca yani, olmuyor. Dedi.
6: Kısmet olmadı sana parayı vermek. Yani maaşı vermek kısmet olmadı falan desin. Geçsin. Çok çalıştık ama olmadı. Anlıyorum tabii hocanın anlatmak istediği şeyi ve fakat yani hocanın özellikle maçtan önce yok işte bir kaos yaratıp milli takımı bozmaya çalışıyorlar, ben bazılarından daha Türk'üm gibi, bence o lafları da biraz Fatih Terim'e söyledi, onu da söyleyeyim.
5: Bence öyle mi düşünüyorsun?
6: Kime söyleyecek abi, bana mı söyleyecek yani? Ya basına söyleyecek hali yok yani. Kim bu arada ben anlamadım yani. Kaosu kim yaratmış?
5: Neyin kaosu bir de abi?
6: Şimdi izleyenlerimiz de yazabilirler. Mesela evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi?
5: Söyle abi.
6: Açık bir şey söyleyeyim. Montella ve bu milli takım için abi kimse bu milli takıma aman aman da dokunmadı yani.
5: Bence
6: yani
5: de.
6: Ben 2016 Avrupa Şampiyonası'nı hatırlıyorum. 2020'de oynanmadı. 21'de Avrupa Şampiyonası'nı hatırla. Millet neler neler söyledi. Fatih Terim'e, oyunculara, onların da tabii kendi aralarında çok ciddi problemleri vardı. Dolayısıyla ben burada özellikle hani böyle o laflarında çok böyle karşılığı olan laflar olduğunu düşünmüyorum. Milli takımda abi bir kere sorun çok net yani. Çalışıyoruz ediyoruz. Bak herkes bir şey yapıyor, sen yapamıyorsun. Herkes bir şey yapıyor, sen yapamıyorsun. Bu bir. İki, gerçekten de görüntü şu ki o rakipler seni ihanet etmiş, nasıl kapatacaklarını biliyorlar. Fatih Terim'in o yayınında bir ifadesi vardı. O meşhur YouTube yayınında ilk programında çeşitlilik yaratmak lazım diyor. Hı hı. Hücumda çeşitlilik gerekiyordu. Avustralya maçı için onu yapamadık diyor. Burada da buraya da geliyorsun, o çeşitliliği yapamadı. Bunu yapacak olan takım kim? Teknik direktör kim?
5: Montella.
6: Türkiye milli takım teknik direktörü Montella. Dolayısıyla buralarda savunulacak hiçbir şey yok. Şu istatistik meselesine de gelince hani bunu tabii çok detaylı değerlendiren arkadaşlarımız var. Hayatta istatistik önemsizdir diye bir şey söylemiyorum ama sadece istatistiklerle de bu işi anlatılamaz. Bak bir irade meselesi önemlidir. İrade koyarsın, hadi dersin, kafanı başını yukarı kaldırırsın. Yani bir hedef koyarsın, anlayış koyarsın ama bütün bunları yapabilmek için en az onlar kadar koşabilmen lazım. En az onlar kadar mücadele edebilmen lazım. En az onlar kadar güçlü olman lazım. Biz buralarda abi maalesef iyi bir sınav veremedik. Çok kötü bir turnuva geçirdik. 2016 anlıyorum. 2000 hele o 2021'e gittiğimiz zamanları hatırlasana Fransa'yı falan yeniyoruz yani.
5: Tabii.
6: Fransa'yı burada yeniyoruz. Deplasmana gidiyoruz. Berabere kalıyoruz. Gruptan lider mi çıktık biz o sene ya? Öyle hatırlıyorum. Gruptan lider mi çıktık? İzlanda falan. Neyse çok,
5: çok
6: önemli
5: değil. Çok iyi bir performans sergilemiştik.
6: Değil yani muazzam bir performans. Ha o sene şöyle oldu. 2020 Avrupa Şampiyonası'na giderken pandemi olunca ertelendi. O ritim bozuldu. Onu da anlıyorum ama hatırla. İtalya 3-0 Pataküte bizi dövdüler.
5: Evet.
6: Sonra galiba Gürcistan geldi bizi yendi. Azerbaycan'da oynanmıştı o maç. Sonra Azerbaycan'da oynadığımız bir maçı daha yenildik mi? Yani 3-0 yaptık ve turnuvayı kapattık.
5: Evet.
6: Bu büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bir de abi şunu söylemek lazım. Neden böyle bir hayal kırıklığı? Daha çünkü turnuvanın başı ve dünya çok sayıda takım katılıyor. Bir grubun hani Amerika ile birlikte favorisi biziz. Dolayısıyla burada mini takım çıkar. Hani nereleri zorlar diye tartışılırken yalnız İbrahim Yavuz'un hakkını vereyim. Yayında mı söyledi? Bana mı söyledi? Dedi ki bence dedi, ben dedi bu mini takımdan şeyim dedi. Yani ben
5: evet,
6: umutlu değilim dedi.
5: Sıfır çekse şaşırmam dedi.
6: Şaşırmam diyordu. Adam da hakikaten tutturdu. Milli takım açısından çok kötü. Bak çok kötü. Milletin bütün böyle morali motivasyonunda yerle bir oldu. Büyük bir ekonomiyi de aldı götürdü. Milli takım maalesef başıları havaya kaldırmak lazım. Kafaları havaya kaldırmak lazım ama bu laflara da kimsenin karnı aç değil abi. Herkesin karnı tok. Çıkıyorsan gereğini yapacaksın. Oynarsın, direklere takılırsın. Hayatta var. Yani çok iyi maçlar çıkarırsın.
5: Tabii canım.
6: Ama en azından biz sizi alkışlarız. Biz bunu maalesef göremedik.
5: Mücadele
6: milli takım
5: yok
6: bize,
5: abi ya.
6: Milli takım bize iyi bir şeyler hissettirmedi abi. Özeti bu.
5: Federasyon tarafıyla da görüştüm dedin. Şimdi doğal olarak Montella'nın geleceği çok fazla tartışılmaya başlandı. Devam etmesini isteyenler, düşünenler de var. Artık bir an önce yollar ayrılsın diyenler de var.
6: Sen bu da kararı Futbol Federasyonu verecek.
5: Sen ben, oradan ne bilgiler aldın abi?
6: Şöyle yayına girmeden önce bir iki Futbol Federasyonu yöneticisiyle de konuştum. Şimdi acımız daha çok yeni diyorlar yani. Öyle derler yani birisi vefat edince öyle derler ya acımız daha çok yeni hakikaten Ağzı. Böyle. Vallahi federasyon yöneticileri de şok içindeler. Yani hani bunu hiç beklemiyorduk. Bu milli takım tarihin en başarılı milli takım olarak değerlendiriyorlar. Yani sonraki turnuvaya katılmış, temsil kabiliyeti yüksek ve bu turnuvada da beklentilerimiz çok yüksekti. Ve diyorlar ki yani bizim gördüğümüz içeride herhangi bir sorun yok. Gayet de çalışıyorlar. Hiç bu beklenmiyordu. Oyuncular arasında herhangi bir kriz yok ama sahaya girdiğinde tamam zaman zaman hani biz oyuna da hakim olduk. Onu da yaptık, bunu da yaptık ama gel gör ki sonuçları alamadık. Milli takımda sorun yok. Acımız çok yeni. Hani ani kararlar da vermek istemiyoruz. Bunlar için daha zamana ihtiyacımız var. Federasyon yöneticileri de açıkçası şok içerisindeler. Doğal olarak yani onlar da ya ne umduk ne bulduk noktasına gelindi maalesef. Diğer yandan Montella konusu. Şimdi genel beklenti şey yani hocayla yolların ayrılması. Ben de hocanın çok da tutunabileceğini açıkçası şimdilik düşünmüyorum.
5: O taraftasın
6: ama
5: yani
6: o kamuoyu da oluşur. Yani oluştu da bence. Yani bir de sürekli böyle bir bahane üretiyor. Sürekli onları söylüyor. Şimdi federasyon tarafı diyor ki yani bir kere bu çok böyle ani kararlar vermemek lazım. Hı hı. Sıcağı sıcağına bu kararları vermek bize zarar verebilir. Milli takıma zarar verebilir. Önümüzde sonuç süperle turnuvalar olacak. İyi bir milli takımımız var. Bu milli takımı iki turnuvaya götüren teknik direktör budur. Bu kadar da hakkını yemeyelim. Biz hocayı yollayacağız, kesin böyle bir şey olacak diye bir düşüncemiz yok. Biraz zaman vermek lazım. Montella ile ilgili Dünya Kupası dönüşü anladığım kadarıyla bir rapor alacaklar. Bu rapor doğrultusunda hareket edecekler. Şimdi burada kelle almak işi kurtarır mı? Ben işi kurtarabileceğini açıkçası düşünmüyorum.
5: Ben de düşünmüyorum.
6: Oklar federasyona da yönelecektir. Ama federasyondaki genel hava Montella'ya karşı bir saygı ve güven var. Evet, burada çok kötü bir turnuva geçirdik. Biz bunun farkındayız. Hoca da farkında, oyuncular da farkında. Mutlaka orada çeşitli raporlamalar olacaktır. Ama şu an için hani yollayacağız. Ya artık çok kötüydü. Yani bizim burada tamir edecek durumumuz yok gibi bir hava yok. Geçmişe yaptıklarına saygıları var. Özen gösteriyorlar. Biraz da şunu söylüyorlar yani tamam bu oldu da yani biraz da sakin olmak lazım, hemen ne yapalım, yakalım yıkalım mı, biraz bekleyelim, yol haritamızı çizeriz. Ama şu anda hani benim hissiyatım hani ilk planda geller ve Montella'yı yollayacaklar diye bir düşünce içerisinde olduklarını düşünmüyorum.
5: Acaba Montella giderse teknik direktör adayları arasında kimler olur? Mesela benim aklıma bugün geldi, Aykut Hoca geldi. Giderler mi? Çünkü Aykut Hoca'nın bir demeci vardı hatırlarsan abi. Ya Fenerbahçe ya milli takımı çalıştırırım Suat'tan sonra diye.
6: Olabilir. Ya o uzun vade, onu göreceğiz abi.
5: Onu yaşayıp
6: yani bence o biraz o iş gündemde de düşer artık. Yarından itibaren kimse abi artık milli takımla da pek ilgilenmez. Bir Amerika maçı var. Amerika maçının da
5: kimsenin kalkacağını
6: Amerika maçının
5: ben.
6: Da önemi tamam bir formalite maçı ama önemi yüksektir. Tam buraya gidiyorsan Amerika karşısında böyle ezilen büzülen falan filan bir top oynarsa, Amerika karşısında böyle olursa direkt abi Montella ile falan yollara ayırmak lazım. Madem böyle, madem evet moraller bozuldu ama bir galibiyet hediye etmeliler. Oradaki oyuna da bakacağız.
5: Peki transfer gündemine geçmeden önce bazı süper chatler var. Onları da araya serpiştirelim.
6: Fatih Terim'le ilgili soruyu sordum ben. Niye dedim bu kadar dedim yükseldi Fatih Terim'e
5: İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ne diyor?
6: Bu arada Fatih Terim'in videosu ne zaman yayına girecek? Bugün mü yarın mı bilmiyorum. Ben bugün akşam saatlerine baktım, girmemişti.
5: Bakalım bina bakayım ben.
6: Bir bak
5: de.
6: İstersen var oraya da. Girmiş mi? Ama Fatih Terim anladığım kadarıyla bu hesap verme meselesi üzerine bir konuşma yapacak. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ona yanıtına bir karşılık verecek diye biliyorum.
5: Daha girmemiş.
6: Duydum. Belki değiştirecektir tavrını ama Fatih Terim'den böyle bir cevap bekleniyor. Şimdi diyorlar ki aslında Fatih Terim o konuşmasında hem bir şey söyledi hem bir şey söylemedi. Ne demek bu?
5: Ne demek bu?
6: Yani ortalı bir konuşma. Yani buradan vurulacak bir yer yok. Ama perde arkasında Fatih Terim'in üstten bir bakış açısı var. Kafasında biz Fatih Terim'i tanıyoruz. Kafasında bazı planlar var. Bu plan özelinde de nedir bu plan? Milli takım hocalığı mı? Federasyon başkanlığı hedefi mi?
5: Evet.
6: Bunlarla ilgili Fatih Hoca'nın kafasında böyle bir tasarruf olduğuna dair bence daha doğrusu tasarruf olduğuna dair bir düşüncesi, tanıdıkları için bir düşüncesi olduğu için özellikle bunun önünde kesmek için İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hani ben seni tanıyorum, yaptıklarını biliyorum, amaç ve hedef bu gibi bir konuşmayla hocaya yanıt verdiğini ama o yanıtın içerisinde de altını çizeyim bu arada Muzaffer.
5: Söyle.
6: Aynı şey deniyor ki yani İbrahim Hacı Osmanoğlu da aslında bir şey demedi. Yani böyle flaştı bir şey demedi. Yani kötüleyen bir şey de demedi. Ha çok hafif alanda bir şey demedi. Özellikle Fatih Terim'in gerek milli takım hocalığı konusunda hala bir niyetinin olabileceği yönündeki belli başlı düşünceleri var. Yani Fatih Terim'in bir amaç uğruna bu ifadeleri kullandığına dair değerlendirmeleri var. O yüzden bu şekilde değerlendirdiklerini söylüyorlar. Bunu da yakın zamanda bekleyip göreceğiz. Fatih Terim bu konuya açıklık getirecektir diye düşünüyorum. Ama şu anda Fatih Terim'in söyleyeceği her şey Fatih Terim'i bu durumda kahraman yapacaktır. Çünkü Futbol Federasyonu tarafında Futbol Federasyonu'nun söyleyecek bir lafı şu an için yani hani bu evet. Hesap verme falan filan meselelerinde kalmadı. Ve gerçekten de burada tabii Türk milletine bir hesap verilmesi gerekiyor. Ya bir şeylerin anlatılması tabii. Gerekiyor. Öyle nasip diyerek falan başka bir şey diyerek bu işleri anlatamazsınız. Abi, böyle söylerseniz daha çok tepkiyi çekersiniz.
5: Abi milli takımla alakalı da bu arada yani bir konuşacak birisi varsa da o isimlerden birisi de Fatih Terim'dir.
6: Konuşur tabii. Doğal niye konuşmasın olarak yani.
5: Aynen öyle. Peki Milli takımı kapatma önce son olarak sana şunu da sorayım. Ondan sonra transfer gündemine de geçiş yaparız. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun geleceğiyle alakalı ne düşünüyorsun? Bir istifa vesaire bekliyor musun sen?
6: Ya bu biraz bekleyelim ya buna. Biraz bekleyelim. Biraz böyle bir şey şu Dünya Kupası bitsin. Yabancı kuralı falan.
5: Değişir
6: biraz
5: mi yabancı kuralı buradan, bu olaydan sonra ya, acaba?
6: Tahminimi söyleyeyim mi?
5: Söyle.
6: Yani ben İbrahim Hacı Osmanoğlu, Mecnun Otuyakmaz yani tanıdığım insanlardan bahsediyorum. Ya buralarda çok hani böyle ya bu kuralı değiştirelim de aslında kulüpleri de arkamıza alalım gibi pek bir tavır içerisinde olacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Yani oralarda biraz daha böyle net olacaklarını düşünüyorum. Futbol Federasyonu'ndaki kapışmanın da birkaç boyutu olduğunu düşünüyorum. Yani bir güçler savaşı olur mu? Mutlaka bir güçler savaşı yaşanacaktır. Yani bu Dünya Kupası sonrası zaten Dünya Kupası'na veda ettik. Orada bir çatışma ortamı bence peki olur.
5: Abi ben birazcık ekrana süper
6: ama şunu söyleyeyim. Ben İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun çok kolay lokma olacağını düşünmüyorum.
5: Ben de bu arada.
6: Söyleyeyim. İnatçı. Bu şeyden evet ötürü yani hani o İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun o kendi özgür ağırlığı meselesini şeye dayandırarak ben bunu söylemiyorum. Hani ona yakışırılan sıfatlarla ilgili söylemiyorum. Yani onun ilişkiler ağını, network'ünü bilen bir isim. 3 aşağı 5 yukarı kendisi de bunu zaten hissettiriyor. Evet. Öyle çok kolay lokma olacağını açıkçası düşünmüyorum. Zaten o laf da yani bu akbabalar sırtlanlar lafı da öyle sadece birisine söylenmiş değil. Belli bir gruba yönelik söylenmiş bir laf olarak değerlendiriyorum.
5: Peki. Ben Süper Chat ekrana getirirken senden ricam tweet'i bir RT edersen abi, sen de yayına girdiğimiz tweet'i oradan insanlara duyurmuş olalım en azından. İzleyenlerimiz ne diyorlar? Onlara da bir bakalım.
6: Bakalım.
5: Şimdik HV1907 der ki sıkıyorsa Saffet Sancaklı'yı TFF Başkanı Aykut Kocaman'ı da teknik direktör yapsınlar. Ama nerede? Son 20-25 yılın Türkiye futbolu için en başarılı yılları olur diye bir yorumda bulunmuş.
6: Peki, olabilir.
5: Devam etmiş. Bizim taraftarın ıslıkladığı Mert takımın en iyisi.
6: Mert evet, gerçekten de Mert
5: bugün çok takdir aldı.
6: İyi oynadı. Yani mücadele kafa toplarında da çok etkiliydi. Golü de bulabilirdi. Mücadele eden bir adamdı. Mert genelde milli takımda da iyi işler yapıyor. Ama bu dediği konu var ya, izleyenimiz. Yani Fenerbahçe'de böyle bir durum var. Fenerbahçe zaten, Fenerbahçe taraftarı özen de söylüyorum. Darılma, gücem olmasın. Abi kimseyi beğenmiyorlar. Yani tabii. Fenerbahçe'nin şu an 3 tane milli takım kalecisi var Dünya Kupası'nda. Evet. Yani hiçbirini kimse beğenmiyor.
5: Aynen öyle.
6: Böyle bir durum var abi Fenerbahçe'de.
5: Peki devam edelim. Modan demiş ki Aydın abi Polonya'dan selamlar, iyi ki varsın demiş.
6: Sizler de sağ olun, teşekkür
5: ederim. Polonya'ya selamlar diyelim bizden de. Onur Gülse kendimi Türk gibi hissediyorum dedi. İki maçta gol olmadan sonra nasip kısmet dedi. Bence hoca olmuş diyor. Benim, izleyenimiz bu da.
6: Benim eniştem Rasim Mumcu da beni izliyormuş.
5: Öyle
6: bana
5: mi?
6: Bana bir selam söyler misin diye.
5: Rasim abiye selamlar.
6: Evet.
5: Peki abi transfer gündemine yavaş yavaş geçelim. Yapacak geçelim. Bir şey yok, evet, inşallah.
6: Önce Galatasaray'la başlayacağız.
5: Galatasaray'la başlayalım.
6: Konuşacağız. Sonra Fenerbahçe, iki tarafta da çünkü bazı önemli gelişmeler.
5: Aynen öyle.
6: Var.
5: Yakup Çınar'ı alıyoruz yayına.
6: Alacağım.
5: Galatasaray'da.
6: Sen mi arıyorsun?
5: Yo, sen, ben arayayım, evet. Sen al abi oradan daha
6: sağlıklı olur.
5: Harbiden yani. Benim telefonum sesi çok çıkmıyor.
6: Evet evet, yok bir de beni de duyması gerekiyor ya.
5: Aynen Yakup, öyle.
6: Yakup'la birlikte bir Galatasaray'ın gündemine bakalım. Sonra Fenerbahçe tarafına bakacağız. Bu Greenwood işi galiba Fenerbahçe'de bayağı bir
5: Isındı
6: hareketli
5: mı?
6: O tarafa da bir göz atacağız.
5: İkisini de konuşacağız.
6: Yakup Çınar bizimle birlikte aynı zamanda Digi Futbolu'nda yorumcularından. Yakup hoş geldin, iyi geceler.
7: Hoş bulduk Aydın, iyi yayınlar.
6: Teşekkürler Yakup. Şimdi transfer ana gündem. Mini maçlarda bittiğine göre tamamen konu transfere döndü. Şimdi transferde dilersen Galatasaray'ın hani ilk planda benim gördüğüm birincisi bir Icardi işiyle başlayalım. Icardi konusunda bir durum olur mu? Ben gitti diyebiliyorum. Sen ne dersin?
7: Evet. Aydın şöyle söyleyeyim. Yayın başladığından beri takip ediyorum. Bir beğeni çağrısı yapalım önce.
6: Ha, eyvallah. Doğru söylüyorsun. Sen yapın. Evet.
7: Evet. Muzaffer de orada. Selamlar.
5: Selamlar abi.
7: Bir beğeni isteyelim. Aynı zamanda kanalımıza abone olsunlar. Takip etsinler. Transfere dair böyle son dakika yayınlarımız olmaya devam edecek tabii ki. Dediğin gibi yani gözler tabii ki Dünya Kupası'ndaydı. Aslında kulüplerin biraz bahanesiydi transfer dönemi için. Ama baktığın zaman milli takım elendi ve gözler artık takımlara çevrildi ve transfere çevrildi. Dediğin gibi yani Galatasaray'da Icardi konusu uzun süredir konuşulan ve tartışılan konulardan bir tanesiydi ama yavaş yavaş Galatasaray'ın gündeminden kalkacakmış gibi duruyor. Bu saatten sonra Galatasaray'ın Icardi ile devam etme durumu çok yaşanmayacakmış gibi duruyor. Eğer olursa da sürpriz olur açıkçası. Hı hı. Buna göre de Galatasaray'ın belirlediği bir transfer politikası var.
6: Ama yani şöyle diyoruz, doğru mu anlıyorum Yakup? Dursun Özbey'in ben halledeceğim dediği meselede, ben görüşeceğim dediği meselede Icardi'ye yaptığı teklifi Icardi kabul etmedi.
7: Kesinlikle. Şöyle Aydın, Icardi'ye bir yıllık 4 milyon euro bonuslarla 5 milyon euro bir teklif yapıldı. Icardi'nin aslında buradaki konusu para değil. Icardi oynama konusunda bir garanti istiyor. Bunu da Galatasaray şu ana kadar hiçbir oyuncuya vermemişti. Icardi'ye de verme gibi bir durum söz konusu olamaz. Ki Okan Hoca da geçen Ali Naci'ye verdiği röportajda söylemişti. Yani evet Icardi'yle görüşmelerimiz devam ediyor ama oynamadığı zaman rahatsız olabileceğini Okan Hoca da dile getirdi. Aslında bu ayrılık hem Galatasaray hem de Icardi'ye yarayacak gibi duruyor açıkçası.
6: Yani ben de buradan çok döneceğini düşünmüyorum. Şu Torreira'nın meselesine bakarsan soracağım detaylarını. Tamam. Bu Duran'la ilgili bir gelişme var mı, John Duran?
7: Aydın, Galatasaray John Duran'ı kenarda bekletiyor. Bekletiyor derken Fenerbahçe'den devre arasında ayrılırken aslında menajerleri Galatasaray'a önermişti. Davinson Sanchez'le menajerleri aynı. Aslında o menajer tarafıyla Galatasaray'ın ilişkileri iyi. O dönemde bir Galatasaray'a önerilmişti ama Galatasaray o dönem sıcak bakmamıştı. Sonra Zenit'e gitmişti. Sezon sonunda da Zenit'ten ayrılacağı kesinleşince menajerleri yine Galatasaray'a önerdi. Galatasaray'ın burada beklediği 3 tane konu var. Birincisi yabancı kuralı. 2. Transfer limitleri pazartesi günü açıklanacak. 3. Galatasaray'da 27 Haziran'da bir yetki genel kurulu var. Başkan burada genel kurulu üyelerinden yetki alıp sonrasında transferlere başlayacak ama transfer hazırlığı zaten yapılıyordu. John Duran'ın olayı biraz bu yabancı sınırına bağlı. Şimdi kontenjana uyan bir oyuncu. Okan Hoca'nın da hayır demediği isimlerden bir tanesi. Eğer ki kontenjan, yabancı kontenjanın mevcut haliyle devam ederse John Duran'ın Galatasaray'a transfer olma ihtimali çok yüksek. Galatasaray yine kiralayacak ve opsiyon koyduracak sözleşmesine. Yani iyi performans gösterirse sezon sonunda da bonservisini alacak. Bu şekilde transfer etmeyi düşünüyor ama oldu ki yabancı kuralı değişti. Galatasaray'ın alternatifleri var. En önemli isimlerden bir tanesi de Kolo Muani. Şöyle söyleyeyim, geçen sezonu Tottenham'da geçirmişti. Daha önce de Okan Hoca'nın Galatasaray'ı istediği oyunculardan bir tanesiydi. Paris'ten ayrılmadan önce ki Paris bu oyuncuyu Frankfurt'tan 90 milyon euroya transfer etmişti. Ve Fransa milli takımında o dönemde de oynuyordu. Şu anda kariyerine baktığımız zaman bir düşüş yaşamış olsa da önemli bir santrafor. Aynı zamanda kanatta da oynayabilen bir oyuncu. Aslında Galatasaray'ın ilk tercihi Kolo Muani ama yabancı kontenjanı biraz Galatasaray'ın elini bağlıyor burada. Galatasaray tarafı da bu yabancı kontenjanının açıkçası değişeceğini düşünüyor. Sadece Galatasaray değil, Fenerbahçe tarafı, Beşiktaş tarafı, aynı zamanda bu kuralla alakalı Kulüpler Birliği WhatsApp grubuna WhatsApp grubunda kulüplerin %60'ından fazlası bu kuralın değişmesini istiyorlar ki yakın zamanda Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile bu konuyla alakalı görüşeceğini zaten söylemişti. O yüzden dediğim gibi Kolo Muani ismi biraz daha ön plana çıkıyor. Galatasaray'ın Paris Saint Germain tarafıyla ilişkileri iyi. Daha önce Luis Campos yine Galatasaray'la çalışmıştı ki Galatasaray Transfer Komitesi'nde görüşmeleri devam ediyor. Bir de yakın zamanda ben bir Belçika'ya gittim. Belçika'ya gittiğim dönemde Anderlecht Kulübü Başkanı da Dursun Özbek'le beraber o şampiyonluk kutlamasında Galatasaraylı yöneticilerle görüşmüştü ve ikili bir aradayken Paris Saint Germain Başkanı'nı aramışlardı. Nasri El Halifi ki ülkemizde de Bein Sports'un yönetim kurulu başkanı kendisi. Daha Galatasaray'la ilişkileri olan bir isim. Yani Paris Saint Germain tarafında çok sıkıntı yaşanmayacak Kolo Muani transferinde. Kiralama formülünü Galatasaray devreye sokmaya çalışıyor ama buradaki dediğim gibi kritik nokta yabancı kuralının değişip değişmemesi. Ona göre hareket edecekler Kolo Muani konusunda.
6: Orta sahada son durum ne?
7: Orta sahada şöyle Galatasaray orta sahaya...
6: Bu Torreira gidiyor mu Yakup?
7: Gitmiyor abi, gitmiyor.
5: Bir de onlarla Galatasaray
7: yakın zamanda zam yapacak Aydın. bu konuyla alakalı bir rahatsızlığı var. Yani maaşının düzeltilmesini istiyordu. Ben de yakın zamanda görüştüğüm yöneticiler de bunu açık bir şekilde söylediler. Galatasaray'da Eren Elmalı, Torreira ve Abdülkerim Bardakçı'ya bu transfer döneminde zam yapılacak. Torreira da şu anda Galatasaray'da 3.7 milyon euro kazanıyor. Maaşı 5 milyon euroya çıkarılacak. Torreira'ya Güney Amerika'da bu paraları vermelerinin ihtimali yok bu arada Aydın. Yani o zaman zaman dile getiriyor. Zaman zaman böyle özel hayatıyla alakalı duygusal paylaşımlar yapıyor. Bu hep ayrılığa yoruluyor ama öyle bir durum söz konusu değil. Torreira Türkiye'de mutlu ve...
6: Ya da biraz kamuoyu oluşturmaya yönelik mi bir hamle bu?
7: O da olabilir yani. Şu
6: iki gün önce de şey demiş, Icardi, evet. Icardi ile bir fotoğraf atmış, kalıyor yazmış.
7: O kendisi, ben kalıyorum. Yani o fotoğraftan çıkardım, benim anlam oydu. Yoksa hani Icardi, ya şöyle söyleyeyim Aydın. Icardi eğer ben 4 milyon euro artı işte 1 milyon euro bonusla Galatasaray'da kalıyorum derse kalır bu arada. İşin o tarafı var yani. Ama... Yani ben Icardi'nin avukatı Elio Pino ile konuşuyorum. Icardi'nin bu teklifi açık bir şekilde kabul etmediğini söylüyor. Beklentisinin daha farklı olduğunu söylüyor. Şu anda görüştüğü takımlar olduğunu söylüyor. En son Benfica ile görüştü ama İtalya Ligi'nden çok yakından ilgilenen kulüpler var ki kariyerine bence İtalya'da devam edecek. Çünkü orada çok büyük bir malikanesi var. Bütün arabaları, geçmişte kazandığı paraları yatırdığı yatırımları hep İtalya'da. Ve sevgilisiyle beraber İtalya'da yaşamayı düşünüyor. Ama dediğim gibi hani düşük bir ihtimal de olsa ben Galatasaray'da devam ediyorum derse de öyle bir durum söz konusu. Orta saha transferi de şöyle. Galatasaray burada çok aceleci davranmıyor. Orta sahaya da gerçekten böyle tartışılmayacak bir isim almak istiyor ki bunun eksikliğini geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde açık bir şekilde yaşamıştı. Orada 3 tane hedef var. O 3 hedeften bir tanesi Kamavinga. Baktığın zaman gerçekten çok zor bir transfer ama biz Osimhen transferi için de çok zor diyorduk. Hatta imkansız diyorduk. 70 milyon eurolardan bahsediyorduk. Ama Kamavinga tarafıyla alakalı şöyle bir durum var. Menajerleri oyuncunun kesin olarak Real Madrid'den ayrılacağını Galatasaray tarafına iletiyorlar. Bonservis 60-70 milyon euro seviyelerinde ama bunu biraz daha aşağıya çekebileceklerini söylüyorlar. Burada oyuncuyu ikna etme tarafı Galatasaray'ın yapacağı teklife bağlı. Onu söyleyelim. Onun dışında alternatif isim de Juventus'tan Kepren Turam. Yine üst seviyede bir oyuncu. Hem Gardi tarafından hem de oyuncunun menajeri tarafından Galatasaray'a önerilmişti. Dursun Özbek yeni sezonda hani Osimhen'i nasıl transfer ettiyse orta sahaya da önemli bir çilek transferi yapmayı düşünüyor. Ve üst seviyede bir oyuncu olacak bu. Dediğim gibi Kamavinga aynı zamanda Kepren Turan bu adaylardan bir tanesi. Ama şöyle söyleyeyim, imkansız gibi gözüküyor. Bruno Fernandes ihtimalini de hala Galatasaray sonuna kadar takip ediyor. Sürece şu anda hakimler. Çünkü şöyle, oyuncunun bir yıllık sözleşmesi var Manchester United tarafında. Hani bu oyuncu tarafıyla alakalı bir politika da olabilir tabii ki. Manchester United'da yeni sözleşme almak için ya da sözleşmesini uzatmak için de bazı görüşmeler yapıyor olabilirler ama bir yıllık sözleşmesi kaldı ve Manchester United'dan ayrılacağına dair Galatasaray tarafına gelen bilgiler var. Galatasaray bu ihtimali de sonuna kadar kullanacak. Bir de ki yayının ilk bölümünde sen bahsettin, milli takım Dünya Kupası'ndan elendi. Açıkçası herkesin sahada en çok görmek istediği oyunculardan bir tanesi Can Uzun'du ki maçın son 25 dakikasında oyuna girdi ve hani performansıyla da evet iyi işler yaptı. Galatasaray'ın da gerçekten talip olduğu, istediği, Okan Hoca'nın da yakın zamanda yine hani biz istiyoruz, uğraşacağız dediği isimlerden bir tanesi. Biraz Dünya Kupası bekleniyordu. Oyuncunun kafasını çok karıştırmak istemiyordu Galatasaray tarafı. Ama Dünya Kupası'ndan elendikten sonra Galatasaray Can Uzun içinde mutlaka girişimlerde bulunacak. Ki öncesinde Galatasaray'ın ailesiyle iletişime geçtiğini, kulübünden şartlarını öğrendiğini ve menajerleriyle de temas halinde olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bunlar Galatasaray'ın tabii ki istediği oyuncular. Bir de ayrılabilecek isimler var.
6: Evet.
7: Onlarla alakalı da hani gelişmeler yaşanabilir.
6: Özellikle hani satış, yani ayrılacak derken satılabilecek oyunculardan bazıları da Sara herhalde birinci gündem maddesi Galatasaray'da. Barış Alper'in bu Dünya Kupası performansı satışını olumlu değil olumsuz etkiler diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten iyi değildi. Ve Barış Alper. Satışla ilgili bir durum var mı Galatasaray'da?
7: Ya şöyle, Galatasaray'a gelen resmi bir teklif yok ama en sıcak ismin Davinson Sanchez olduğunu söyleyebiliriz Aydın. Como kulübü geçtiğimiz devre arasından bu yana Davinson Sanchez'le çok yakından ilgileniyor. Ki İtalya Ligi'nde sezonu dördüncü bitirdiler yanlış bilmiyorsam. Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler ve önemli bir kadro kuracaklar ki İtalya'nın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Davinson Sanchez'e de talipler. Bu Dünya Kupası sonrası Galatasaray'ın kapısını çalabilirler. Burada Galatasaray'ın beklentisi 25 milyon euro üstü. Eğer öyle bir teklif gelirse Galatasaray'da Davinson Sanchez'e

0: ama İtalya'dan çok net bir şekilde iki kulübün, aynı zamanda İngiltere'den de iki kulübün Barış Alper Yılmaz'ı yakından takip ettiğini söyleyelim. Resmi olarak Galatasaray'a gelen teklif yok. Onun dışında Gabriel Sara ve Salahiye de teklifler gelebileceğine dair Galatasaraylı yöneticiler bu konuları da söyledi. Eğer Galatasaray'ın istediği rakamlara teklifler gelirse bu oyuncuların ayrılığına da Galatasaray sıcak bakacak ki dediğim gibi burada kritik nokta aslında yabancı kuralının değişip değişmemesi.
1: Tabii çok belirleyici. Bu arada seninle Greenwood tarafı da Hakan Safi tarafında bir bilgi var. Greenwood Hakan Safi meselesinde. Niye biliyorum?
0: Ya şöyle Fenerbahçe tarafıyla ilgili evet birkaç bilgi var, ben paylaşayım.
1: Lütfen.
0: Bir kere Hakan Safi Fenerbahçe başkanı olabilseydi, seçilseydi teknik direktörü Faryoli olacaktı. Bu kesin ve net bir bilgi. Çünkü Francesco Farioli'nin Porto'dan 15 milyon euroya serbest kalır maddesi vardı ve Hakan Safi tarafı bu maddeyi kullanıp Francesco Farioli'yi evet Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü yapacaktı. Onun dışında da şöyle 4 oyuncuyla Hakan Safi tarafı net bir şekilde protokol imzalamıştı aslında. Bu oyunculardan bir tanesi de Greenwood. 50 milyon euro bonservis, 10 milyon maaş karşılığında Hakan Safi tarafı anlaşmıştı. Oradaki net bilgi şu şekilde: Greenwood hala Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor ki bu şartlar geçerli olursa menajerleri üzerinden hatta haber gönderdiğine dair benim kulağıma gelen bilgiler de vardı. Fenerbahçe tarafındaki bilgiler de bu şekilde aydın.
1: Peki Yakup, çok teşekkürler. Görüşürüz. Ben bunu devam ettireceğim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Görüşürüz. Hoşçakal. Sağ ol. Yakup Çınar'la birlikteydik.
2: Evet.
1: Bir Galatasaray'ın transfer gündemini aldık. Bu Greenwood konusunda şöyle, biliyorsun yani o Fenerbahçe'de birazdan İrfan 25'te de konuşacağız. İrfan abi'de de benzer vardır, bilgiler var.
2: Evet.
1: Greenwood konusunda. Ben bugün bir iki telefon konuşması yaptım ama açıkçası yani bu transfer konusuna dahil olmadım.
2: Niye
1: yani
2: olmadın?
1: Konuşmalarda başka bir gündem vardı. Başka bir iki konu vardı. Onu da sorduk, konuştuk. Ondan sonra transferle ilgili birkaç gün sonra biraz daha net bilgiler olur. İrfan abi de bu arada Greenwood'la ilgili bilgi var. İrfan 25'te. 25 arayacağız birazdan.
2: Evet, birazdan arayacağız. Galatasaray gündemine dair bilgileri verdi
1: Yakup konusunda abi. Bu çok işte bu Aykut Kocaman'ın işte görev alması almaması meselesi üzerinden. Şimdi o işte bundan 1,5-2 ay önce Aziz Yıldırım başkan adayı olmaya karar verdiğinde işte Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin veya Kocaman'la bir araya geliyor. Böyle bir düşüncesi olduğunu, hani futbol çalışmasının birlikte hareket ederek yapılması gerektiğini söylüyor. Orada bir uzlaşı oluyor. Bu arada orada bir takım çalışmalar yapılıyor. Ondan sonra bilgileri aktarayım. Arkasından da varsa senin sorunu onu söylersin. Sonra Greenwood'da son durum nedir?
2: İrfan
1: onu
2: abi
1: İrfan abiden alırız. Şimdi bu toplantılarda mesela şey söyleyeyim mi? Sen de mi yapmıştık o yayını?
2: Hangi?
1: Cirasi, Dortmund'da oynayan Cirasi ile ilgili olarak. Fenerbahçe zaten hani oyuncuyla bir noktaya geldi.
2: Yapmışızdır.
1: Ondan sonra ama oyuncu şey diyor o zamanlar, yani ben bir şeyle görüşmek istiyorum.
2: Ha evet, hocayla, teknik direktörle görüşmek
1: hocayla
2: istiyorum.
1: Görüşmek
2: doğru,
1: istiyorum
2: evet, beraber
1: diye.
2: Yapmıştık.
1: Hocayla görüşmek istiyorum diye. Bu arada bu görüşme oluyor yani. Hani Aykut Hoca bir oyuncuyla bir görüşüyor.
2: Cirasi ile Aykut Hoca görüşüyor yani.
1: Görüşüyorlar evet, görüşüyorlar. Ama bu görüşme ne zaman oldu bak. Şimdi herhalde bir hafta 10 gün falan öncedir ya da 20 gün öncedir, bilemiyorum.
2: İsmail Hoca
1: yani bir hocam. bir değerlendirme orada yapıyorlar. Bunu Aykut Kocaman tarafta diyor ki böyle biz bir şey, o zamanlar bir Cirasi ile Aykut Kocaman görüşüyor. Bu görüşmede de hani oyuncunun kafasında şöyle var, Cirasi'nin kafasında, ya tamam ben Fenerbahçe'ye geleceğim, 4 yıllık bir anlaşma imza atacağım. Bu takımda sorunacak, nasıl yapacak, nasıl yapmayacak gibi, yani oyuncunun bir teknik direktöre sorabileceği sorular neyse artık onlar üzerinde konuşuluyor. Greenwood konusunda da yani Greenwood meselesinde de özellikle şeyin işte o günlerde hani Aykut Kocaman'ın yani bu arada Aykut Kocaman'ı orada hani bir hoca olması bekleniyor ama sonuç itibariyle hani bu transfer komitesinde çalışan isimlerden değerlendirme yapan, görüşen isimlerden birisi olarak da o dönem için konumlandırabiliriz. Çünkü aynı zamanda bunu yapıyor.
2: Tabii.
1: Beklenti hocalığa gelmesiydi. İşte hoca olması meselesi de biliyorsunuz zaten çok açık. Yani dün de konuştuk, tekrar üzerinde durmaya
2: gerek
1: yok. Ama yabancılar yardımcılar meselesi, ondan sonra bu yardımcılar konusunda da Volkan Demirel'e sıcak değil. Volkan Demirel'e sıcak değilmiş.
2: İsmail Kartal'ın.
1: Ne?
2: Yardımcı listesi de açıklandı, onu da hızlıca
1: ne
2: söyleyeyim. Ekibi belli oldu diye biz girmişiz.
1: Tamam.
2: Sansürsüz Futbol'dan. Dirk Kuyt, Kerem Güneş, Haluk Kaplan.

0: Sercan Terzioğlu, Cengiz Sirkan, Emre Kartal, Kutay Arslan, Zeki Murat Göle, Melik Şah, Sezgin ve Hasan Gültekin.
1: Açıkladın Fenerbahçe resmi olarak bunu. Ben kaçırmış olabilirim.
0: Yani bakayım ona tekrardan, teyit ederim.
1: Tamam, sen bir arkadaşlar da yazsın bize. Hı-hı. Ama yani o dönemde işte zaten kayıtla ilgili, evet, durum belli yani. Kayıtın işte kayıt ya şey ya yardımcılar konusunda biliyorsunuz zaten Aykut Hoca'nın bir resti oluyor.
0: Evet.
1: Ya da bir pürüz olarak görülüyor. Sonra zaten bağların kopma nedeni olarak da bunu söyleyelim. Bunu zaten iki tarafta öyle değildi demiyor yani.
0: Evet.
1: Bunu söylüyorlar. Şu orada benim bildiğim kadarıyla Aykut Hoca çok Volkan Demirel'e sıcak bakmıyor. Kayıt konusunda sonra şey hani olabilir noktasında, hı-hı, meseleye bakıyor. Oğuz Çetin'le çalışıp çalışmama meselesi yarın öbür gün sorun olabilir gözüyle de bakıyor. Ya da Aykut Kocaman biraz daha geniş belki yetkiler alarak gelmek istediği şeye, teknik direktörlük koltuğuna. Ama o son görüşme bir türlü yapılamıyor, onu söyleyeyim. Yapılamadığı için de bir teklif de olmamış oluyor.
0: Doğal olarak.
1: Sonunda söyleyeyim. Yani işte böyle bu noktaya doğru gitmiş. Greenwood konusunda da hani hocanın bu konuda bir istekli olduğu, alınması yönünde bir değerlendirme yaptıklarına dair bilgiler var. İrfan 25'ten de bu konuları
0: İstersen
1: dinleyeceğiz.
0: Sen o
1: ama burada benim bildiğim özellikle Aziz Yıldırım'ın Hakan Safi'ye o çağrıyı belki hani şeyde yapmış olabilir. Yani kamuoyu önünde değil de, hı hı, Hakan Safi'yi arayıp da aramadıysa da yakın zamanda yapabilir. Belki zaten Aziz Yıldırım önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyecek birçok konu hakkında. O basın toplantısında Hakan Safi'ye bu çağrıyı yaptıysa da, o evrakları aldıysa da bir bilgilendirme yapabilir. Çünkü şöyle düşündüklerini biliyorum ben. Yani orada transferde bir yol zaten alınmış durumda. Bir çeşitli mutabakatlar yapıldı. Bir çeşitli kaporolar verildi. Bunlar da yanmasın. Bir şeyi hızlandıralım. Hakan Safi'den de bu oyuncularla yapılan kontratları isteyebilir Fenerbahçe. Greenwood konusunda da belki adımını öyle atabilir. İrfan 25'te biraz daha bu konuda bilgiler var. Onları aktaracaktır.
0: Bir araya süper chat alayım mı?
1: Al olur.
0: İzleyenlerimiz ne diyorlar? Onları da ekrana getirelim hemen hızlıca. Bu arada yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız, evet, da çok mutlu oluruz, seviniriz. Onu da hatırlatmış olalım. Onur Gülse bir süper chat göndermiş. Demiş ki Aydın Cingöz'le sezonda ters düşeceğiz belki ama centilmenliğine saygı duyuyorum. Yolda görsem elini sıkarım. Bir Galatasaraylı olarak kendisini seviyor, takip ediyor ve saygı duyuyorum. Sevgiler demiş.
1: Sevgiler, saygılar.
0: Sana bu şekilde bir mesaj göndermiş. İrfan abi arayabilirsin abi, eğer müsaitse kendisi de.
1: Peki.
0: İrfan abi de Fenerbahçe'de transfer gündeminde neler oluyor? Şu anda yani isimler konuşuluyor ama Vedat Muriç haricinde henüz açıklanmış bir isim yok. Yani teknik direktör İsmail Kartal'ı saymazsak tabii ki. Oyuncu üzerinde şu anda Fenerbahçe'de sadece Vedat Muriç ismi.
1: Yani ben
0: ön planda.
1: Ben iki hafta önce, hı hı, iki hafta değil yani bir hafta oldu olmadı yani bir hafta oldu ya da olmadı. Orada benim zaten edindiğim bilgi şeydi yani biz iki oyuncuyla sözleşme imzaladık. Yani Fenerbahçe iki tane oyuncuyla sözleşmeyi imzaladı.
0: İkinciyi öğrenemedik hala.
1: Yani hani oyuncunun transferi bitti. İkisiyle de imzalandı. Oyuncunun transferi bitti noktasında. Bu arada İrfan abi yarıyorum ama henüz açmadı. Biraz herhalde bana dönecektir. Soru cevap şeklinde de gidebiliriz. Biri açıklandı. Diğerinde ben yakın zamanda açıklanacağını düşünüyorum.
0: Muhtemelen ikinci ismim ben yani bir stoper. Yani zaten en çok konuşulan o stoper olduğunu düşünüyorum abi. Çünkü herhalde Fenerbahçe yani anladığımız kadarıyla bu Şampiyonlar Ligi ön elemelerini Vedat Muriç'le atlatabileceğine inandığı için santrafor konusunu yani ana santrafor
1: ben
0: konusunu herhalde
1: orada,
0: ikinci plana bırakıyor gibi geliyor bana.
1: Ben orada çok meseleyi geciktireceklerini düşünmüyorum. Hı hı. Orada çok geciktireceklerini düşünmüyorum. Peki şimdi İrfan abi açmıyor. Biraz herhalde döner bana ama ben onunla konuşup söyleyeyim. Bu Greenwood konusunda Fenerbahçe'nin özellikle bir
0: şeyi. Bu arada az önceki listeyi bu arada Yağız Sabuncuoğlu paylaşmış. Henüz daha resmiyete kavuşmamış. Onun da altını çizelim.
1: Bir daha söylesene listeyi. Yardımcısı.
0: Hemen söylüyorum sana abi.
1: Dirkkayt. Oraya eklemeler olur yani.
0: Eklemeler olabilir. Belki çıkartmalar olabilir ama Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Dirkkayt, Kerem Güneş, Haluk Kaplan, Sercan Terzioğlu, Cengiz Sirkan, Emre Kartal, Kutay Arslan, Zeki Murat Göle, Melikşah Sezgin, Hasan Gültekin. Şu anda mevcut isimler bunlar.
1: Yani bu listeye eklemeler olabilir. Özellikle Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın oluşturmak istediği yardımcı kadrosunda kayıtı biliyorum. Net bu. Hatta dünkü
0: sen anlat, ben İrfan abi yani, arkadan yazıyorum.
1: Yok, İrfan abi açtı bu arada. Heh, şimdi İrfan tamam. abi az beklersem ben geleceğim sana. Hatta kal lütfen. Kayıt konusunda hoca başkan ona çok beğeniyor. Evet. Hatta 2 yıl sonra Fenerbahçe'nin teknik direktör olabilecek çapta bir isim olduğunu söylüyor. Volkan Demirel, Edin Dzeko Fenerbahçe'de yeni dönemde Samandıra'da olması düşünülen evet. isimler. Aziz Yıldırım'ın da gündeme getirdiği ve zaten hani az önce kocaman konusunu konuşurken de üzerinde durulan isimlerdi. Oraya eklemeler olur diye düşünüyorum. Bu birkaç güne belli olur.
0: Peki.
1: Şimdi İrfan 25 bizimle birlikte İrfan abiden Fenerbahçe'nin o transfer gündemini alacağız. İrfan abi merhaba.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Önce şu Greenwood meselesini bir konuşalım. Nedir abi Greenwood'da son durum?
2: Yani Fenerbahçe yönetimi Greenwood'da aslında bir temasa girdi. Biliyorsunuz seçim sürecinde başkanı da Hakan Sarfi'nin her konuda anlaşmaya vardı. Yani sözlü olarak kendisi anlaşmaya vardı oyuncu için. Fenerbahçe yönetimi de harekete geçti. Greenwood'un temsilcisiyle bir görüşme gerçekleşti.
1: Ne zaman bu görüşme gerçekleşti?
2: Yani kısa bir süre içerisinde bir ilgi var, onu söyleyeyim. Ve oyuncunun anlaşmaya varılan ücretinde yani bir indirime gitmesi istendi. Tabi burada Marsilya'nın yine tabi sadece oyuncuyla anlaşmak gitmiyor. Marsilya'nın da 50 milyon euro gibi bir bonservis istiyor. Çünkü Roma'nın 25+5 milyon euroluk bir teklifi tutmuştu. Bu teklifi geri çevirmişti Marsilya. Fenerbahçe'nin ise 35+5 milyon euroluk bir bonservis teklifiyle Marsilya'nın burada inadını kırmaya çalışıyor. Greenwood Fenerbahçe'nin de sağ kanat için transfer listesinde yer alan bir isim. Diğer bir isim ise yine Brahim Diaz, Fenerbahçe'nin gündemine gelen oyunculardan bir tanesi.
1: Şimdi Greenwood konusunda bir ayrı bir hareketlilik var anladığım kadarıyla.
2: Evet yani oyuncuyla bir ilgi var oyuncuya. Oyuncunun menajeriyle de temsilcisiyle Fenerbahçe bir görüşme gerçekleşti.
1: Bu Cirasi'nin son durumu ne?
2: Cirasi biraz uzayacak gibi. Yani burada
1: 25'e mi? Benim bildiğim 25'e düşürmeye çalışıyor Fenerbahçe bonservisini.
2: Ya şimdi Cirasi'nin bir de şöyle bir sıkıntısı var. Yani sen tamam oyuncu Fenerbahçe'ye yani gelmeye sıcak ama oyuncunun kafasında şöyle bir soru işareti var. Bu kulüpte çok fazla şey oluyor, seçim oluyor. Çok her sene teknik direktör değişiyor. Cirasi'de ben 2-3 senelik bir projeye gelmek istiyorum. Dolayısıyla eğer bu projeye ikna olursa Fenerbahçe'ye gelebilir. Yani oyuncunun buradaki süreci de kafasındaki soru işareti yıllık ücret anlamında evet Fenerbahçe ile prensipte anlaşma sağlamıştı. Diğer taraftan bonservis pazarlıkları da aslında onun sözleşmesinde 42 milyon euro bir serbest kalma bedeli var. Fenerbahçe daha uygun maliyetle oyuncu kadroya katmak istiyor. Ama diğer taraftan Cirasi'nin kafasındaki en önemli soru işareti kulüp içerisinde her sene seçim olması, teknik direktörü her sene teknik direktörünün değişmesi. Hatta bizim aldığımız bilgi şöyle bir bilgi de var. Cirasi ile görüşmeler devam ederken Cirasi diyor ki ben çalışacağım teknik adamla görüşmek istiyorum.
1: Aykut Hoca görüşüyor bu oyuncuyla.
2: Ondan sonra bunun üzerine Aykut Hoca konuşuyorlar. Diyorlar ki işte çalışacağım teknik adam Aykut Hocaman. Aykut Hocaman'la temasa geçiriyor ve Aykut Hocaman Cirasi ile bir yarım saat FaceTime görüşmesi gerçekleştiriyor.
1: Bu arada ben az önce bu yardımcılar meselesinde Aykut Hoca'nın o dönemde bu yardımcılar meselesinde Volkan Demirel ve kayıta sıcak olmadı. Kayıta değil ama Volkan Demirel'e sıcak olmadığı yönde bir bilgi aktarmıştım. Bir durumu aktarmıştım. Aykut Hoca kanadından şimdi bana bir bilgilendirmeye bir taraftan bakıyorum.
2: Hayır, üzerinden...
1: Ben söyleyeyim de bir bilgi geldi bana. Orada da ayrı böyle bir şey olmadı. Yani Aykut Hoca bu konuda herhangi bir şekilde onu istemem, ona soğum, buna soğum gibi bir tutum içerisinde olmadı diye onların da yaptığı bir bilgilendirme var. Onu da söyleyeyim.
2: Öyle söyleyeyim. Yani Sayın Aykut Kocaman'la ilgili böyle bir şey söyleniyor ama bu doğru değil. Neden doğru değil? Hem kayıtla ilgili hem Volkan Demir ile ilgili ben onlara soğum, ben onlarla çalışmak istemiyorum diye bir düşüncesi yok. Hatta şunu söylüyor kayıtla ilgili. Diyor ki bunlar diyor sonra konuşulur. Bunlar konuşulacak şeyler. Yani bunları daha sonra hallederiz diyor. Görüşerek hallederiz diyor. Yani burada
1: ben de sordum da hocam aynı şey söyledi. Yani küçük pürüzler ama hoca yani hani ben de yardımcılarım da ben belirleyeyim noktasında bir tavır içerisinde olduğunda biliyorum.
2: Ha şöyle söyleyeyim, hatta şöyle bir de bilgi var. Yani Fahrettin Ömeroviç'in istenmediği ya, yani Fahrettin Ömeroviç'in de işte tribünde olmasını kabul ettiği, Fahrettin Ömeroviç'in gereksizse kendi cebinde, hani Fahrettin Ömeroviç evet teknik heyette yer alacak ama yedek kulübesinde yer almayacak. Yani yine ağır rakip analizi, yani bir teknik adam danışmanı gibi devam edip bunun ücretini de kendi cebinden ödemeyi de kabul ettiği yönünde de bilgi var Sayın Aykut Kocaman'a. Dolayısıyla hani sadece yardımcılar üzerinden bu kabul edilmedi gibi bir şey değil. Aykut Kocaman cephesi şunu net bir şekilde söylüyor. Yani bir tek kayıta da karşı değil.
1: Ya bu arada bir çağrı da yapmış olayım buradan. Mümkünse yani olur derse bir hocayı arayayım şu anda. Ha, aynen hocayla da
0: süper
1: bir...
0: olur biliyor musun?
1: Ya şimdi yani böyle lak diye Arif hocam ben sana yayın alıyorum değil mi? Ben şimdi buradan mektubu yazıyorum. Yani hoca bağlanmak isterse 3-5 dakika bir konuşuruz ya. Buradan da yazmış olayım. Bana bir bilgilendirme geçerlerse şu an bana yazan arkadaş çok sevinirim. İsim de vermişim.
2: Yani bu aslında ben de Aykut Hoca'yı konuştum. Bu konuda hani neler yaşandığını biraz söyledim. Yani bu süreç içerisinde aldığımız bilgiler bu doğrultuda. Yani bu şundan net bu şekilde bu oyuncu bunda çalışmak istemiyorum veya bunu istemiyorum diye bir şey yoktu Aykut Hoca'nın.
1: Yani yönetim kararı. Bak söyleyeyim yani ben yani kim ne taraftan hangi bilgiler geliyorsa soruyoruz, ediyoruz, konuşuyoruz. Yönetim tarafta diyor ki kardeşim konu budur. Hoca bunları istemedi. Krizin başlangıcı bunudur. Hoca da diyor ki hayır öyle değil. Konu bu. Yani bu hani benim durduk yere söylediğim bir şey değil. Ya da Aykut Hoca tarafından söylediği bir şey değil. Bu, hikaye bu. Bilmiyorum burada sulh olur mu? Daha sonra açıklama yapılır mı? Onları da göreceğiz.
2: Şöyle söyleyeyim. Aykut Hocaman'ın da önümüzdeki günler içerisinde bu konuyla ilgili ve bu süreçte yaşanan tüm olaylarla ilgili detaylı bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Aydın onu söyleyeyim. Yani bu süreçle ilgili merak edilenler, neler yaşandı, bu sürecin bu noktaya nasıl geldiğiyle ilgili önümüzdeki günler içerisinde detaylı bir açıklama yapacaktır.
1: Ben de bekliyorum. Belki üzerine Aziz Yıldırım da konuşur. Onu da söyleyeyim. O da olabilir. O da olabilir. Yani böyle bir durum da olabilir. Hatta duyuyorum ben. Yani şey olursa o taraftan bu sadece bu konuyla ilgili bir basın toplantısı yapılabilir diye.
2: Evet yani artık yani bu şeyin biraz kamuoyuna açıklanması gerekiyor. Çünkü bu süreçte bazıları da yani itibar suikastı diyebiliriz buna. Özellikle sosyal medyada işte Aykut Kocaman'ın Anadolu takımlarından bazı futbolcuları istediği, ondan sonra ondan dolayı işte Sayın Aziz Yıldırım'ın tepki gösterdiği ve bundan başta masadan kalktı gibi yorumlar falan yapılmıştı ama Sayın Aziz Yıldırım bu süreçte Aykut Kocaman'la hiç görüşmedi. Tüm süreç Oğuz Çetin üzerinden yürüdü.
1: Doğru. Onu söylüyor.
2: Ve bundan sonra bir süreçte de sadece ama bir kez şöyle bir toplantı oldu. Cihan Kamer, Feridun Geçker ve Oğuz Çetin de içeride yer aldı. Bir toplantı da gerçekleştirdiler. Aykut Kocaman da birlikte oldu bir toplantı. Bir transfer değerlendirmesi, durum değerlendirmesi toplantısı.
1: Bu arada önümüzdeki hafta içi hoca bir açıklama yapacakmış.
0: Önümüzdeki hafta içi?
1: Hı-hı. Bir planlıyor.
2: Evet önümüzdeki hafta içi. Bir planlama var şu anda. Tam netleşmemiş ama belki. Bununla ilgili detaylı bir açıklama yapacaktır. Yani kamuoyuna bununla ilgili bir açıklama yapacaktır.
1: Tamam. Hocaya tekrar konu geldi. Bu şey neydi abi? Dortmund'du hep
0: Cirasi.
1: Yani onunla şu anda süreç durdu mu abi? Ne oldu? Yani?
2: Ya biraz uzadı. Yani uzadı. Görüşmeler devam ediyor ama yani burada alternatif isimlere de Fenerbahçe yönelebilir. Ama şu var, şöyle bir durum var. Büyük ihtimalle hani 22 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Öner Amak için de Vedat Muriç belki de tek forvet, hani Fenerbahçe'nin tek forvet olarak sahaya çıkabilir.
1: Bu arada Sıdık Şerif Senegal milli takımında.
2: Evet.
1: Onu da söyleyelim. Yani o da belki yetişir tabii o da yani. Bir de öyle bir durum var. Şimdi Greenwood'da durum bu. Peki diğer transferlerde durum ne?
2: Şimdi Fenerbahçe'nin Brezilya tabii teknik direktör İsmail Kartal olarak açıklandıktan sonra İsmail Kartal'ın da yönetime verdiği yani transfer edilmesi isimler de vardı. Yani bu isimlerden bir tanesi de Brezilyalı Solbek Mario Mauro Junior. PSV Eindhoven'da forma giyiyor ve 12 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi var oyuncunun. Oyuncuyla tabii Fenerbahçe oyuncunun temsilcisi İstanbul'a geldi. Oyuncunun temsilciyle bir görüşme gerçekleştirildi. Tabii Fenerbahçe'nin bu transferde de artık sona doğru yaklaştığını söyleyebiliriz. Sözleşmesinde 12 milyon euro serbest kalma maddesi var. Fenerbahçe daha uygun bedelle oyuncuyu kadroya katmaya çalışıyor.
1: Peki, yani transferde biraz daha gaza basılacak. Öyle görünüyor.
2: Ama şu da var. Şunu da belirtmekte fayda var Aydın. Yani Fenerbahçe'nin aslında en önemli sorunu kalabalık kadro. Bugün ayın 20 Haziran'da Fenerbahçe sağlık kontrolleri başlıyor. Şu anda halen 39 tane sözleşmesi devam eden oyuncu var. Şimdi Diouf'la da biliyorsun profesyonel sözleşme imzaladı. Sözleşme yani yetiştirme bedeli ödenerek oyuncu kadroya katıldı. O da Diouf da Senegal önemli bir yetenek. Ali Koç döneminde kadroya katılmıştı.
1: Evet.
2: O Diouf da mesela kadroya dahil edildiğinde toplamda 40 oyuncu. Yani Fenerbahçe'nin öncelikli olarak bu oyunculardan çıkması gerekiyor. Dolayısıyla kalabalık
1: ya, çok zor, kolay değil o operasyon hakikaten. Yani Allah kolaylık versin evet. Herkese.
2: Abi çok kolay değil. Bir de kolay olmamakla beraber zaman da daralıyor Fenerbahçe adına.
1: Tabii.
2: Yani 22, şimdi 39-40 tane futbolcu var sözleşmede. Sezon başı kampı başlıyor. Daha henüz bir tane oyuncu. Bu kadar oyuncuyu da nasıl kampa gideceksin?
0: Şerif Gineli bu arada, Sıdık Şerif. Senegal değil, Gineli.
1: Öyle mi?
0: Gineli. Peki. Onu düzeltelim.
1: O Gine milli takımında mı o zaman?
0: Yani milli takımda mı?
1: Yok, gerçi yok. Fransa milli takımında. Fransa milli takımında. Yok, peki ben yanıldım, özür dilerim. Evet. Tamam, devam edebilirsin. İrfan abi, özür dilerim.
2: Şerif doğru. Şerif Fransa'nın şeyi.
1: Fransa'ya doğru. Evet, Bermakman nerede kaldı ya? Geçen bir milli takımda oradan aklımda kalmış.
2: Şerif çünkü Fransa U21'e seçilmişti ama vatandaş olmadığı için, yani oradaki pas
1: tamam.
2: Sonuç olduğu için.
1: Yani son şüpheler bu olur. Şeyde Temmuz'da Fierif'te olur şeyde. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi.
2: Şampiyonlar Ligi'de Şerif'e veda etmiş. Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alır. Yani onu söyleyeyim. Ama önemli olan 40 tane futbolcu olacak. O futbolculardan sezon başı kampında, daha henüz sezon başı kampı başlıyor. Daha hiçbiriyle yollar ayrılmadı yani. Bir de böyle evet. Bir sorun var Fenerbahçe'de. Bunlarla bir an önce yoldan ayrılması gerekiyor. Fenerbahçe'de limit sorunu var. Bu limiti aşması gerekiyor Fenerbahçe'nin. 22 Temmuz'a kadar Fenerbahçe'nin denk bütçe vermesi gerekiyor. Bunu sağlaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Aldığımız bilgiler Temmuz ayına kadar 106 milyon euroluk bir ödemenin olduğu. Bunun içerisinde borcu, yıllık ücreti, bonservisi, işte Şerif'in bonservisi geldi biliyorsun.
1: Doğru.
2: Ondan sonra Gendüzi'nin taksidi, işte bilmem diğer oyuncuların bonservis taksitleri, toplam 106 milyon euroluk da bir ödemesi oldu var Fenerbahçe'nin. Yani Temmuz ayına kadar.
1: Yani bir şey, bu bir hayli yoğun geçecek. Gidenler, gelenler ve maliyetler açısından. Peki. Teşekkür ederim İrfan abi.
2: Şeyi söyleyebilir, şunu söylemedim. Bir de Malang Sar.
1: Sana bir sorum var. Güzel oldu bu. Bu iki tane, yani sözleşmeyi, bendeki bilgi oydu. İki sözleşme tamam denmiş. Biri Vedat Muriç, diğeri Malang Sar mı, yoksa AKE konusunda da böyle yönetimin bir hali bastırdığını duydum ben.
2: Şimdi iki tane stoperlerden iki stoper alacak. Biri geldi, biri yabancı olacak.
1: Tamam.
2: Şimdi AKE'de önemli aşama kaydetmişti Fenerbahçe. Manchester City'de oyuncu satmaya razı. Ama orada AKE'de bir bonservis bedeli ödemek zorunda Fenerbahçe. Artı oyuncunun yıllık ücreti. Şimdi Malang Sar'ın avantajı şu. Neyse sözleşme sona erdi, bu bonservisi elinde. Ve oyuncunun temsilcisi de İstanbul'a geldi. Oyuncunun temsilcisiyle bir görüşme gerçekleşecek. Fenerbahçe oyuncunun, Fenerbahçe'nin isteği 8 milyon euro maaş istiyor. Bu şey hariç, yani yıllık imza parası hariç. Fenerbahçe yönetimi ise bu rakamı daha aşağıya çekmek, imza parasıyla beraber toplam 8 milyon euroluk bir
1: paket
2: ücret ödemek istiyor. Yani bu da yaklaşık işte 5 milyon euro yıllık ücret, işte 3 milyon euro imza parası, 3 yıla dayanacak, 3 yıla yayılacak şekilde bir anlaşmayla bu transferi tamamlamak istiyor. Ve yeni sezonda stoper tandemini, işte ya Şikliniyar Malaysar ya da Şikliniyar AKE şeklinde oluşturmayı planlıyor. Çağlar Sürüncü'de rotasyon oyuncusu olarak kadroda yer alacak. Kim Min-jae ismi geçiyor, onu söyleyeyim. Kim Min-jae'de en büyük şey sorun yüksek yıllık ücreti. Zaten oyuncu Bayern Münih'te 10 milyon euro net ücret alıyor. Ve Bayern Münih'te yüksek bir bonservis bedeli beklentisi var. Dolayısıyla bu transferin
1: zor
2: ihtimali oldukça zor yani. Ben onu söyleyebilirim.
1: Peki. İrfan abi, teşekkürler. Görüşürüz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşürüz. Evet, İrfan 25'ten son, en azından Fenerbahçe'nin transferine dair son detayları da almış olduk. Var mı?
0: Bir süper set var. Şey. Benim ekleyeceğim bir şey yok abi. Senin varsa senin son sözlerini alalım.
1: Yok, genel hatları toparladık yani. Bendeki bilgileri de aktardım. hem bir son durumu öğrendik. Bu arada da bu transfer gündemi yayınlarını sık sık yapacağız.
0: Şimdi bugün tabii herkes de yorgun abi. Hem erken kalktı, bir de cumartesi gecesi, insanlar eğleniyor da.
1: Ama haber beklemez bu. Haberi verelim, sonra olayları konuşuruz.
0: Aynen öyle.
1: Önümüzdeki hafta daha da renkli olabilir.
0: Son Süper Chat'i ekrana getiriyorum. Ben de kendi içimde Digi Futbol, hani Digi çok soruyorlar yorumlarda.
1: Ha, Digi söyleyeyim.
0: Futbol ne demek diye. Aydın abi, Digi'nin açılımı dijital cingöz mü demiş.
1: Yok ya, açılım aslında. Anlatayım ben. Anlatayım, ne oldu biliyor musun? Şimdi biz işte bir bu kanalı kurmaya karar verdik. Ondan sonra biz Kasım ayı mıydı? Yok, Ekim'de falan. Ondan sonra Ekstra Futbol diye bir kanal yapmıştık biz.
0: Evet.
1: Ağırlıklı YouTube, pardon, Instagram kanalıydı, YouTube. Sonra bir talip çıkınca o zaman verdik biz onu. Peki dedik, buyurun dedik. Ondan sonra şey oldu. Dedik ki bu arada bir tane kanal açalım. Hı-hı. Kalsın yani elimizde Instagram sayfası olarak. YouTube kanalı da açalım. Shorts'lar vesaire gezilsin. Ne olursun adı? Digi Futbol. Ama yani C ile değil.
0: G ile.
1: G ile değil mi? Digi Futbol, evet, diye yazılmıştı. Sonra bu çok komik olaydı o. İlk videoyu falan girdik.
0: Evet.
1: Biz İkinci videoyu video girdik.
0: Başladık.
1: Sonra neydi ya? Ha, bizim Almina'nın sordu. Benim yanıtladığım bir şey vardı ya. Mehmet Ali Aydınlar neden? Ha, onun da bir hikayesi var. Bak, o şöyle oldu.
0: Buyurun.
1: O gün bizim Sky Spor'da çekimiz vardı. Tam iniyorduk. Almina'yı şey aradı. Burak Uçar aradı.
0: Hı hı.
1: Dedi ki çıktınız mı? Yo dedi. Çıkmadık dedi. Buradayız dedi. Dedi ki Mehmet Ali Aydınlar başkanlıktan çekildi dedi. Adaylığından. Ya öyle mi? Dedim o zaman biz hemen bir şey çekelim. Program. Bununla ilgili. Yani neden oldu bu diye. Hatta Digi Futbol'un ilk patlayan videosu da bu oldu. Bana bunu çok insan sordu. Sonra neyse ben o akşam yayına girdi bu video, tamam mı? Bizim Doğan Dirim var Sports Dijital'den. Bana mesaj attı Doğan.
0: Ne diye?
1: Abi yayın çok güzel olmuş. Yalnız bu kanalın sahipleriyle bir görüşelim. Ha dedim Doğan. Bu dedi konuyu avukatlara gitmeden dedi bu ismi böyle bir yapalım. Çünkü işte patent hakları Digi olunca işte Sports Dijital almış galiba. Bir şeyler olmuş falan filan. Ben de olur dedim ya, ne olacak yani. Yani ondan sonra dedim ama dedim kanal benim, nasıl? Aynen dedim, ben dedim böyle bir şey yaptım dedim. Ondan sonra dedim C olur mu dedim. Pazarlık yapıyoruz. Olur abi dedi. Dedim bari yapalım. Çünkü Türkçe'de yazıldığı gibi okunuyor ya.
0: Evet.
1: Digi Futbol. Yani Digi Futbol demiyorsun.
0: Digi Futbol.
1: Digi Futbol. Digi daha. Mesela benim dilime daha yatkın. O yüzden bunu böyle yaptık. Yoksa öyle şeylerim yok ya. Bana çok soran oldu. Hatta işte bir kim demişti yani. Şimdi Digi ya işte. Hı-hı. Şöyle mi yaptın hani Aydın'ın dığısı. Yok dedim ya, ne yapıyorsun.
0: Ben bu iyiymiş böyle bu. Dijital
1: şey değilim dedim yani. Digi. Kafada bir adam değilim. Hikayesi bu yani. Digi olmasının nedeni bizim Sports Dijital'e takılmış. Doğan da bana atınca abi diyor bu avukatlık olmasın, sahipleriyle de görüşelim dedim. Sahip benim Doğan. Ben dedim bunu yaptım. Yapma ya dedi. Evet dedim. Önce pazarlık yap. J olur mu bir sorayım dedi. Boş ver sorma. J olur mu dedim. Olur dedi. Peki Digi yapıyoruz dedim o zaman. Hikaye orada kaldı. Bence güzel de oldu ya. Digi şey de kalan bir isim.
0: Akılda kalan.
1: Akılda kalan bir isim.
0: Fonetiği güzel. Fonetiği güzel yani, güzel duyuluyor.
1: Ha, evet evet evet evet evet. O yüzden öyle bir şey yaptık yani.
0: Güzel bir kanal.
1: Bu arada son bir telefonuma bakayım da.
0: Ha, Aykut Hoca gelir mi belki diye.
1: Yo yani dedim ya orada da hani önümüzdeki hafta şey yapacakmış hoca. Bir açıklama yapacakmış. Bu açıklamayı nasıl yapacak bilmiyorum. Hani ben zaten kendisini ettim.
0: Hı hı.
1: Ama bak o açıklamadan sonra Aziz Yıldırım da konuşur.
0: Valla Fenerbahçe abi öyle gözüküyor ki hani yine seçim sürecinde ve seçimden sonra birlik beraberlik çağrıları yapıldı. Ama yine Fenerbahçe sezona yani baktığında yine kaosla başlıyor. Şimdi Aykut Hoca bir şey diyecek. Aziz Başkan bir
1: ama
0: şey diyecek.
1: Ama bu birlik beraberlik öyle bir şey değil ya. Öyle olur öyle şeyler. Yani.
0: Abi olur öyle şeyler dedin. Fenerbahçe'de hep böyle oluyor ya zaten. Yani sürekli.
1: Ha, anladım.
0: Hani sürekli
1: heyecanlı
0: bir polemik.
1: Kulüp ya. Heyecanlı kulüp. Bir de şeyler yani isimler çok ağır isimler olduğu
0: tabii
1: için. Onlar da çok tartışılıyor.
0: Peki abi yavaştan.
1: Fatih Terim Galatasaray'ın hocasıyken şeyle ne kapışmaları vardı ya. Rahmetli Mustafa Cengiz'le.
0: Tabii.
1: Ben bir keresinde hatta Mustafa Cengiz şeyi almak istemiyor Arda Turan'ı.
0: Hı hı.
1: Sen biliyor musun o günleri?
0: Hatırlıyorum tabii ki abi.
1: Arda Turan'ı almak istemiyor. Bak açık açık. Yani Fatih Hoca diyor ki alın diyor. Almak istemiyorlar. Sonra Mustafa Cengiz basın toplantısı yaptı. Fatih Terim teknik direktör.
0: Evet.
1: Arda Turan'ın neden almak istemediğini anlatıyor. Sonra ben de hatta orada bir soru sormuştum. Gitmiştim Mustafa Cengiz'e rahmetli. Allah rahmet eylesin.
0: Hı hı.
1: Bu arada tam öyle olmuş. Demiştim ki Sayın Mustafa Cengiz bu dedim oy çokluğuyla mı oy birliğiyle mi bu karar alındı? Çünkü ben bir şeyde orada Abdurrahim Albayrak da oradaydı o zamanlar. Ondan sonra bir şey söyledi. Sonra çıkarken dedi ki bu dedi soruyu kim sormuştu dedi. Ben dedim sordum dedim. Çıkarken dedi ki oy birliğiyle demişti. O günleri hatırlıyorum. Yani olur abi böyle şeyler. Bu evet. Şeyle alakalı. Yani o isimlerin ağırlığı, sözleri ve tartışmaları ve olayla ilgili olur böyle şeyler. Hayat. Günün sonu buralarda sulh yapmak da daha değerli.
0: İnşallah
1: ben burada tarafların da birbirine zarar verici şekilde hareket edeceklerini açıkçası düşünmüyorum.
0: Belli olmaz gibi geliyor bana abi. Yani açıklamaların boyutuna bağlı gibi biraz.
1: Bakalım göreceğiz.
0: Peki ağzına sağlık Aydın abi. Teşekkür ediyorum.
1: Senin de ağzına sağlık. İzleyenlerimize
0: teşekkür edelim.
1: Varsa başka bir şey dur bakayım. Ne oldu bir mesaj?
0: Başka bir şey bende yok, sende de yoksa artık nokta diyeceğim.
1: Ha, şey yazmış. Berk yazmış üstünde.
0: Bak yine sağ ol Berk. Kamera siyah düştü gördün mü?
1: Evet oluyor öyle şeyler. Peki.
0: Arada senin görüntün gelsin öyle kapatayım.
1: Tamam. Evet, geldi. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Sağ olun.
0: İyi geceler diyelim. Geceler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun.
3: Kim ne dedi?
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası başlıyor.

0: İyi pazarlar Radyo Gol dinleyicileri. Vallahi nereden başlayalım diye düşündük.
1: Sen başlayacağın yeri biliyorum ama öncesinde Radyo Gol adına özür diliyorum. Programın adını yanlış girmişler. Amerika rüyası değil, Amerika kahvesi olacaktı artık bir saatten sonra bu program. Oradan başlayabiliriz.
0: Vallahi güzel bir seri yapalım diye girdik. Ama neyse, şimdi döneriz ona. Döneriz. Ben bugüne başka bir şeyle başlamak istiyorum. Tahmin edeceğiniz gibi bugün 21 Haziran 2026 Babalar Günü. Bütün babaların Babalar Günü. Çok fazla baba derim. Babalar Günü kutlu olsun.
1: Kutlarız. Babalar Gününüz kutlu olsun.
0: Bizimkilerle dinliyorlarsa sağ olsunlar.
1: Baba, sabah kahvaltıdaydık.
2: İçinde tüm oyunlarım kurtlar
0: huzur olsun.
1: Bu arada Türk futbolunun babası da az önce Fatih hocamız da açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşmüş.
0: Küçük bir hediye.
1: Onu
0: vermiş.
1: Da konuşuruz birazdan.
0: Ya şöyle diyelim, biz bu tabii şimdi programı yaparken, programa başlarken hani bir rüyamız vardı. İşte 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız. Fırsat bu fırsat, bir Dünya Kupası üzerine içerik yapalım dedik. Bizim çocuklar iyi oynar, bir şeyler yaparlar diye düşündük. Artık durumu biliyorsunuz. Buradan sonra daha farklı konulardan devam edeceğiz. Yine Dünya Kupası ama içinde bizim çocukları barındırmayan şekliyle.
1: Ya bizim çocuklar, geçen programda söyledim, içime çok sinmeyen bir altı boş bir takım tanımlaması benim için. Filenin Sultanları, 12 Dev Adam gibi başarıyla yerleşmemiş sloganlar. Önce bir altını doldurup sonra aslında slogan bulmak daha iyi böyle şeyler için. Çünkü yani şu an böyle bir şeyle, böyle bir gazla ve sloganla başladığın zaman, bu takımları üstüne yüklediğin zaman başarı gelmeyince de linci daha büyük oluyor doğal olarak. Beklentiler çok yükseliyor. Şu anda da biraz onun hayal kırıklığı, öfkesi var ülkenin üzerinde. Söylenecek çok bir şey yok. Hatta ben yayından önce şey gibi düşündüm. Hani bir teknoloji var mı bilmiyorum. Geçen haftanın yayınını bant koyalım. Avustralya yerine Paraguay geçsin o takımın adı. Aynı yayını yapıp kullanabilirdik. Tıpatıp kopya iki maç. Çok üzücü bir eleniş hikayesi oldu.
0: Kesinlikle. Yani bunu yapabilirdik ama bilmiyorum. Geçen hafta, yani nasıl diyeyim, geçen hafta daha sinirliydik aslında. Yani çünkü hiç beklenmedik bir şey olmuştu. Bu hafta yine aynı şey yaşayınca ben şey oldum. Tamam abi, laftan anlamayan ne diyeceksin gibi.
1: Abi o biraz evet, bir de şey gibi, yani geçen hafta şimdi yeniliyorsun. Hala elenmedin. Turnuva devam ediyor ama bu takımdan da bu şekilde bir şey olmayacağını görüyorsun ya, onun siniri daha yüksek oluyor. Bu da tasdiklenince, 2. maç elenince artık o turnuvanın bitişi rahatlığıyla aynı sinir olmuyor tabii. Biraz daha rahat bir sinir veya hayal kırıklığı oluyor. İlk hafta daha kötüydü dediğin gibi.
0: Çünkü abi beklentim vardı.
1: Evet, beklenti de sıfırlanınca biraz daha salmışlık oluyor diyelim hepimizde.
0: Bu şey çok ilginç ama hani dediğin gibi büyük bir gazla girildi. Bizim çocuklar falan bayağı altı dolu olmayan bir reklam kampanyaları, bir pohpohlamalarla girildi bu işin içine. Ve yani elenmemiş olsak, bu gruptan çıkıyorsak çok başka bir senaryo konuşulacaktı ya. Yani bütün diyeceğimiz her şey çok farklı olacaktı. Herkesin düşüncesi farklı olacaktı. Şimdi bir anda tam tersine döndü olay ve çok yani maliyeti çok büyük oldu aslında.
1: Evet. Yani futbolcular üzerindeki beklentilerimiz bence doğru noktada değil. Yani Real Madrid'de, Juventus'ta, Inter'de böyle önemli oyuncuların olması biraz milli takımın beklentilerini yanlış yere konumlandırmamıza bence sebep oluyor ama mesela 2002'deki kadro, o zamanki Real Madrid, o zamanki Juventus'ta transfer yapabilmek ve o kadroların, o günkü futbolcu profillerinin içinde oynayabilmek çok daha zordu o günkü koşullarda. Yani o zamanki kadro da normal olarak, yetenek seti olarak bugünkü oyuncuların bence üzerindeydi ama o gün o takımlara transfer yapabilmek, o günkü takımların yıldız profilleri dolayısıyla çok daha zordu. Bugün oralara gidebilmek, o takımların da içinin artık daha boş olmasıyla biraz daha ulaşılabilir yerler oluyor açıkçası. O yüzden de beklentilerimiz bence çok yanlış konumlandı. Yani 2002 kadrosu aslında Türk milli takım için çok daha fazla yıldız ve teknik kaliteyle donanımlı bir kadroydu. Bunu da ilk programdan itibaren hep kadro karşılaştırmalarında söyledik. Ben beklentilerimi doğru yere oturttuğunu düşünenlerdenim. Sadece yani neydi o? Gruptan çıkmaktı. Belki bir tur daha geçmekti. Onu bile yapamadılar. Bu yüzden bir hayal kırıklığı var. Yani beklentim benim yarı final çeyrek değildi zaten. Bunu söylüyordum. Ama gruptan da yani şu, hani böyle bir gruptan çıkmayı hayal etmemiş biri var mı? Sen ettin mi mesela elenmeyi buradan?
0: Ben şimdi futbol cahili olarak çok daha büyük şeyler bekliyordum. Hani çeyrek final falan olur diyordum ben. Çünkü inandım bana satılan hikayeye. Çok
1: ya olur çeyrek. İşte çeyrek en iyi ihtimaldi benim gözümde de ama hani gruptan çıkmak kesin gibiydi. Herhalde 70-80 milyonun hepsi
0: bunu bekliyordu.
1: Kesin çıkmamızı bekliyordu.
0: Yani bu sen de demin yayından önce söylemiştin hani grupta 4 takımdan ikisi futbola sakır diyor.
1: Aynen öyle yani.
0: Böyle bir yerde.
1: Hani tamam burada o iki takımdan biri Amerika bence çok küçümsenecek bir takım değil de daha iş Amerika maçına gelmeden grubun en zayıf iki halkasında bitmesi çok büyük hayal kırıklığı gerçekten.
0: Onlar da polis hiç olmadan zaten Avustralya 2-0.
1: Polis hiç ihtiyaçları yok gerçekten, ön hatları çok kaliteli, polis işsiz bile yani. Amerika çok iyi bir takım ve yani gerçekten oynadıkları oyun bence hayal ettirdiğinin de oyunun da ötesinde gidiyor şimdilik. Bütün ev sahipleri için benzer. Meksika belki çok iyi oynamıyor ama skorları aldı en azından. Kanada'yı da konuşuruz. Onlar da mesela beklenti ötesi gidiyor gibi.
0: Evet, programın ikinci yarısında
1: ev sahipleri, evet yani turnuvalarda genelde bir şey yaratırlar ekstra ev sahipleri. Bu turnuvada öyle bir turnuva olacak gibi.
0: Şimdi ben yine küçük bir hatırlatma yapayım. Bize yazabilirsiniz 0212 373 10 10'dan. Artık haliniz varsa, hala futbolla ilgileniyorsanız bu pazar gününde mesajlarınızı bekliyoruz. Belki içinizi dökmek istersiniz.
1: Bence artık o beklentileri bir bırakıp gerçekten zaten bıraktık. Turnuvanın tadını çıkarma vakti geldi artık. Yani böyle diğer takımları böyle rahat rahat izleyelim. Ha, hiç gitmemişiz gibi davranalım. Zaten her turnuvadan alışıyoruz. Hiç gitmiyoruz. Hep başka takım seçiyoruz kendimiz. Şimdi de aynısı olacak aslında. Üzücü tabii yani o... Yani Avustralya maçının futboluyla düştüğümüz durum, bizi düşürdükleri tuzaktan sonra nasıl analiz yapılamayıp ikinci maçı birebir kopya aynısını yaşarız. Burası üzerine çok düşünülmesi gereken bir şey. ABD maçından sonra herhalde Montella'yla da vedalaşacağız gibi duruyor ki öyle olmalı. Ama bence komple bir değişim de şart. Federasyondan başlayarak komple bir Türk futbolu yenilenmeye gitmeli artık buradan. Yani Dünya Kupası'na gitmek başarıdır. Önceki Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalistisin. Kötü bir noktada değiliz. Şimdi bugünkü en karamsar noktadan bakıp bütün resmi kötü yorumlamak da haksızlık olur. Ama yani bugün yaşatılan hayal kırıklığı 24 yıl sonra gidilen bir Dünya Kupası'nda olmaması gereken bir tablo. Bu milletin kaldıramayacağı bir hayal kırıklığıydı bence bu kadar dişimize göre bir grup varken. Bunun da bir hesabı olmalı birilerine, kesilmeli yani, yapacak bir şey yok. Bu da hayatın gerçeği.
0: Manisa'dan Yenal Bey yazmış. İyi pazarlar, tabii ki affedeceğiz, tabii ki desteklemeye ve sevmeye devam edeceğiz ama bugün değil demiş.
1: Bugün değil, evet.
0: Bugün değil.
1: Bugün değil. Bugün eleştiri günü. Sonra tekrar yapılanıp önümüze bakarız öteki turnuvalar için. Ama bu arada Kaptan Hakan Çağlanoğlu'na da maçtan sonra yaptığı açıklamaya biraz hani Türk milletinin hoş karşılamayacağı bir açıklama olabilir. Oradan aklıma geldi şimdi. Ya o da diyor ki bir sonraki turnuvaya da bunu telafi ediyor. Bir sonraki turnuva bugünün konusu değil. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmışız. Bu gruptan çıkmak sizin göreviniz yani. Bu çıkılamıyorsa bugün bu eleştiri yapılacak. Bir sonraki turnuvada Hakan Çağlanoğlu 36 yaşında oluyor. Yani yani bu oraya zaten gidecek miyiz? O ayrı bir konu.
0: Gidelim. Gelecek mi?
1: Yani gidersek bile 36 yaşında olacaksın. Yani bir sonraki turnuvanın konusu değil bugün. Asla değil.
0: Ya bu bence hepsinden önemlisi başta sen bu takımın kaptanısın ve hani bu takımın en büyük 3 yıldızından birisin. Böyle bir hezimetten sonra çıkıp yani sorumluluğu alman gerekiyor. Birine sorumluluğu alması gerekiyor.
1: Yani aynen öyle. Ya ben daha gerçekten Burak Yılmaz'ın zamanında Portekiz'e penaltıyı kaçırıp Dünya Kupası'na gidemediğimiz maçtan sonra futbolu bıraktığı açıklama tadında, futbolu bırakın demiyorum ama milli takımı bıraktığı açıklama tadında sorumluluk alıp özür dileyen açıklamalar beklerdim. Bu gerçekten öyle bir eleniş oldu.
0: Yani aklıma şöyle bir şey geldi. Dün Sports TV ekranlarında Emre Trev ile Sayın İlhan Uzundurkan konuşuyorlardı. Demişti. Milli takımımız Türkiye'nin bir küçük bir temsili aslında. Türkiye'de işlerin nasıl olduğuna dair küçük bir temsil demişti. Şimdi bu söylediğini aklıma getirdi. Yani bu ülkede kim ne yaptığından sonra sorumluluk alıp özür diliyor ki?
1: Doğru. Yani, o kültürün olmadığı bir ülke.
0: O kültürün olmadığı bir ülkede futbolcudan mı bekliyoruz bunu?
1: Ama yani en azından da izleyiciyi hani böyle affedersiniz aptal yerine koymaya da çok gerek yok yani. Maçtan sonra çıkıp Montella, Hakan, işte Merih. Yani kimi dinlesen böyle şey oluyor yani. Hani biz her şeyi yaptık. İşte 70 tane şut çektik. Olmadı. nasip değilmiş. Bu değil ya. Bu maçın, bu iki maçın özeti bu değil.
0: Bu arada zaten şimdi burada bunları konuşmamıza çok da gerek yok. Çünkü dünden beri herkes bunun yayınını yaptı artık, ve evet, neyin yanlış yapıldığı, neyin yapılması gerektiği hepsi söylendi. Hani Montella'nın bunları bilmiyor olma ihtimali yoktu maçtan önce. Yani Avustralya maçından sonra gördü. Hani bana şey geliyor, bir şey diyenler de var. Yok gerçekten inandı bu taktiğin işe yaradığına. Bu Avustralya maçından sonraki açıklamalar bunu gösteriyormuş aslında diyen insanlar da oldu. Ben öyle olabileceğini sanmıyorum abi. Bu adam, yani çok üzgünüm bu ama adam, bu, aptal değil yani.
1: Bu kadar buna inanacak bir hoca olsaydı bugüne kadarki başarılarıyla çok örtüşmüyor. Bence Montella'ya ben kötü hoca diyemiyorum. Geçmişte yaptıklarına bakarak. Ama bu turnuvada dünyanın en kötü hocası profilini çizdi gerçekten. Ve bu gerçekten Montella'nın taktik başarısızlığı ve gerçekten söylediklerine inanıyor ve bunları mı yapıyor? Yoksa şu an milli takım üzerinde bazı iddialar da dolaşıyor. Bunlar iddia olduğu için kimseyi suçlayıp kimseye böyle şey yapacak durumda değiliz ama hani bir lobicilik mi var? Bazı oyuncuları mecburen mi oynatıyor? Bazı oyuncuları kenara çekemiyor mu gerçekten? Yani kadro istediği gibi oluşturamadı mı? Hakan Arda'yı çıkaramıyor mu? Kerem'i çıkaramıyor mu? Yani böyle iddialar var ve bu iddialar ne kadar gerçek? Turnuva sonrası daha da yüksek sesle konuşulur bu.
0: Severiz böyle spekülasyonları.
1: Spekülasyon gerçek de olabilir. Mesela Fransa milli takımının çok kabus bir 2010 Dünya Kupası vardı. Daha sonra belgeseli yapıldı. Netflix'te şu an izleyebilirsiniz. Yani spekülasyondan öte böyle şeyler olabiliyor milli takımlarda ve bazı turnuvalarda işte bizim Euro 2016'da olduğu gibi de işte prim krizleri vesaire bazı krizler yaşanabiliyor milli takım içinde. Böyle bir şey olmuş olasılığı yüksek olabilir. Yani bunlar şu an iddia ama bunlar ortaya çıkar zamanla. Ben dün şeyi mesela hiç beğenmedim. Yani takımın ruh halini şuradan okuyabildim diyeyim, daha doğrusu hiç beğenmedim değil. Barış oyuna girerken Montella'nın verdiği taktiklerde ben Barış'ın suratından Montella ile ipleri kopardığını gördüm. Yani Montella'yı asla dinlemiyordu, umursamadı ve en son Montella'nın yardımcısı geldi, Barış'ı anlattı, onu da adam yerine koyup dinledi diyeyim. Yani orada takım zaten bir şeyleri koparmış gibi bazı oyuncular en azından. Hakkıdır da, ben Barış'ın gerçekten bu turnuvanın Hasan Şaş'ı olmasını da bekliyordum. Belki doğru taktikle olabilirdi de. Fark yaratabilecek oyuncularımızın başında geliyordu bence. Onu da çok çabuk gözden çıkardı. Faturayı ona kesti ilk maçtan sonra. Bir şeyler kopmuş yani. Turnuva içinde mi koptu, turnuva öncesi mi koptu? Ne olur bilmiyorum. Turnuva sonrası bazı şeyler daha netleşir dediğim gibi ama bir şeyler var kesinlikle. Montella da gerçekten kafasındakileri mi yansıtmaya çalıştı? Bunlara gerçekten inandı mı ve yansıtamadı? Yok bazı mecburiyetlerden mi bu şekilde çıktı sahaya ve olmadı, başka bir baskı mı vardı üzerinde? Bilmiyorum, bunlar daha sonra enine boyuna değerlendirilecek şeyler gibi.
0: Ya bu ne olursa olsun, hani diyorsun ya, Barış Montella'ya ipleri koparmış olabilir. Takımda işte dinamikler iyi işlemiyor olabilir, iyi anlaşamıyor olabilir. Abi hani siz çocuk değilsiniz, böyle birbirinize trip atıp yani 80 milyon insanın beklentileriyle oynayamazsınız yani bence.
1: Ya bu arada
0: bu çok yanlış.
1: Bu arada futbolcuyu buradan eleştirmekten daha çok şuradan eleştiririm ben. 80 milyonun beklentisi, ülke adına oynamak. Evet, bunlar hani vatan, millet, Sakarya, şey, öyle bakabiliriz ama bu futbolcuların da bir yerde Dünya Kupası en büyük vitrini. Önce futbolcu zaten orada kendini göstermek ve iyi oynamak zaten ister. Yani bu futbolcularımız da kendileri adına bu turnuvayı yazık etmiş oldular. Dolayısıyla kendi isteyecekleri bir şey değil bu durum. Bu komple topyekun böyle bir kolektif bir mevzu ve kolektif olarak bir şeyleri yapamadık. Yapamayınca hepsi de kötü gözüktü. Bu kimsenin isteyeceği, başta futbolcuların isteyeceği bir durum değil zaten. Yazık oldu. Onlar adına da bir fırsat kaçtı. Bu turnuvadan kendilerini gösterip çok iyi transferler de yapabilirlerdi. Kendi kariyerlerini de bir üst noktaya taşıyabilirlerdi. Tıpkı 2002'de işte İlhan'ın Japonya'ya transferi, Hasan Şaş'ın dünyanın büyük kulüplerinden aldığı teklif ama ben Galatasaray'da devam edeceğim demesi gibi. Yani o turnuvada kendilerini parlatıp dünya futbolunda söz sahibi olabilirlerdi. Yine olabilirler ama en büyük vitrini harcamış olduk. Milli takım olarak, ülke PR'ı olarak biz de maçtan, kupadan önce de hep söyledik. Hani Amerika'ya gittiğimizde gördüğümüzde hani işte hiç ürünlerimiz satılmıyor, hiç orada yokmuşuz gibi bir ortam gördük. Şimdi futbol olarak da yokmuşuz gibi oldu. Futbol olarak da kimse bizi hatırlamayacak, daha golümüz bile yok. Yazık oldu, komple yazık ettik turnuvaya gibi bir durumdayız. Maalesef üzücü.
0: Bu arada bir dinleyicimiz uzun bir yorum yazmış ama şöyle diyeyim, bizimle aynı hisleri paylaşıyor demin dediğim gibi ve hani beklentilerin düştüğü, işte ikinci olurduk, olamadık, takım yani ruhsuz, kalibresi düşük diyor, hani kopyalı yapıştır gol yiyoruz diyor. Hani şimdi hepsini okumuyorum ama işte Hakan'a karşı biraz tepkili, ama şey demiş mesela, ilginç kısım, hani her maçta 11 çıkıp sanki 7-8 kişiyle oynuyoruz, Montella'ya artık bir yol ayrımı şart diyor ve Avrupa'da 1-2 milyon olan yabancılar bize gelirken 10 milyon istiyorlar, burayı tatil yeri gibi görüyorlar demiş. Hani biz böyle bir algı mı besliyoruz?
1: Biz acaba? Bence Türkiye Ligi son 3-4 senede oradan çıktı. Yani tam çıktı demeyeyim de en azından daha iyi bir noktaya gitti diyeyim. Artık bence çok böyle emekli olmaya gelen, yatmaya, arada yine oluyor. Yine karavana transferler olmuyor değil ama
0: teknik hani adamlar da oluyor.
1: Gerçekten genç ve potansiyel vadeden yabancıları da yavaş yavaş getirebilmeye ve burada yükseltmeye de başladık. Yabancı yani işte Icardi gibi daha kariyerinin sonu olmayan ama sonuna daha yakın olan futbolcuların da gelip burada maksimum performansı verdiğini de görmeye başladık. Türkiye Ligi o anlamda çok kötü bir noktada değil bence şu an. Türk oyuncularımız da bu kadar yabancının oynadığı bir ligde Avrupa'ya bence daha kolay transfer oluyorlar ve Avrupa liglerinde de çok büyük kalitelerine kalite katıyorlar. Orada daha kolay pişiyorlar diyeyim. Ve onlardan aslında bu turnuvada da en büyük beklenti onlardan da. Bu biraz da Montella'ya şu eleştiriler de var, o da doğru. Yani zaten takımın en kaliteli ikilisi Kenan Arda, ikilisi diyorum, üçlüsü Kenan Arda Hakan diyelim. Bunlardan bir istediğin verim gelemediğinde bireysel yıldız performansından mahrum kalıyorsun ve senin taktiğinde çok üst düzey bir fark yaratamadığında bu sefer kilitleniyor oyun. Bireysel yetenek oyuna katkı sağlayamayınca bu eleştiriler de çok var. Bu da doğru. Arda'dan, Hakan'dan falan daha yüksek verim alabilseydi, ki onlar kilidi açabilseydi, farklı bir turnuva olabilirdi muhakkak. O da olmayınca hiçbir şey olmamış oluyor. Gerçekten bu arada en büyük benim de eleştirilerimden biri şu iki maçın ikisinde de Arda ile Hakan'a 90 dakika tahammül etmek. İsimleri Arda ile Hakan diye illa 90 dakika oynayacaklar diye bir şey yok. Yani bu maçta akmıyorsa bir şey yapman lazım. Sen Neşter'i farklı yerlere buluyorsun. Bunlar sahada her zaman bir şut çıkarabilirler, bir şey olabilir. Re muhtaç bekliyorsun ama olmuyor yani, çıkmıyor. Çıkmayınca da dediği gibi dinleyicimizin, böyle 8 kişiyle oynuyormuşsun gibi oluyor bir yerde. Maalesef yani daha çok şeyler söylenir ama artık evet, yani 2 haftadır.
0: Ya şey de düşündürüyor, hani biz çok mu sert eleştiriyoruz Arda Hakan ve Kenan'ı, hani çünkü bu turnuvadan sonra hani onların başına gelecek en kötü şey, yani kendi değerlerini düşürmüş oldular piyasadaki bence. Ama bu oyuncular gerçekten bu sistemde mi işlemediler?
1: Bence tam tersi. Tam tersi demeyeyim ama hani kendi değerini düşüren oyuncular, atıyorum işte Barış'tır, Yunus'tur, Kerem'dir, Mert Müldür'dür. Dün iyi oynamasına rağmen. Yani bu ligimizdeki oyuncular için ben bunu söylemem ama Arda, Kenan, Hakan ne kadar değer düşürebilir ki? Zaten onlar sürekli vitrinde olan oyuncular. Yani Juventus'ta, Real Madrid'de sürekli vitrindesin abi. Orada Dünya Kupası'na sen o kadar muhtaç oyuncu değilsin ötekiler gibi. Ötekiler parlatabilirdi kendini. Ben bu oyuncuların o yüzden sorumluluk almayıp kaçamak oynadıkları için biraz kızgınım açıkçası. Bunların daha çok sorumluluk alıp bir şey yapması lazım. Çok kaçak oynadılar açıkçası. Oradan biraz hayal kırıklığım var. Onlar bir şey yapabilseydi milli takımı da taktik işlemiyor ama bireysel performansla bir kilit açıp çözüp farklı bir yere taşıyabilirlerdi. Hiç o performansı göremedik. Hiç böyle 80-90 milyon euro değerinde oyuncular gibi göremedik sahada. Bu da bu turnuvanın bu noktaya gelmesinin sebeplerinden biri ama oyunculardan önce Montella'ya yıkılır tabii ki burada hesap.
0: Bilmiyorum, son bir şey hani diyeyim belki. Bizim turnuva başlamadan önce söylemiştik, hani bu takımın en büyük eksiği bir gerçek forvet eksiğiydi. Bu da bizi çok etkilemiş olabilir.
1: Biz böyle oynamaya alışacağız bu arada. Yani son Avrupa Şampiyonası'nda da yoktu. Çeyrek final gördük orada. İyi oynadık o turnuvayı. Yine oynayabilirdik. Forvetsiz de bu takım işliyordu bir şekilde, bugüne kadar işledi. Ama evet, olmayınca da bir tane niye dokuzumuz yok diyorsun. Deniz Gül'ü atıyorsun. İstediğin performans gelmeyince bu sefer ona da sallamaya başlıyorsun. Bu iş böyle, yapacak bir şey yok.
0: Tamam, şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sonra tekrar beraberiz.

0: Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam edecek.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam ediyor.
2: Evet, küçük reklam aramızdan geri döndük. Sizlerle tekrar beraberiz. Pardon, konuşamadım. Demin 9 numara eksiğinden falan bahsetmiştik. Bu şey de görmüşsündür. Yani kadroda 9 tane stoperle gitmişiz. Yani 9 tane stoper ne yapacağız? Hele böyle bir grupta.
3: Abi işte yani.
2: Kimi durduruyoruz?
3: Yani forvet rotasyonundan oyuncu çıkmayınca, ki bence Bertu mesela alınabilirdi. Yani alınabilecek oyuncular bir iki tane vardı ama hani böyle en azından stoperim bol dursun, bir şey olur, kaza olur. Euro 2008'de belki hatırlarsın, çok sakatlıklar olmuştu üst üste, en son Almanya maçında yarı finale çıkarken oynatacak oyuncumuz yoktu gibi. Belki öyle şeyleri düşünerek en azından olan iyi oyuncularımı götüreyim gibi düşünmüştür hoca. Ya oralara gelmedik ya, oraları tartışabileceğimiz bence şeyde değiliz. Forvet eksikliğinden de elenmedik diye düşünüyorum. Yani ben oralarda değilim yani. Doğru bir taktik planla forvetsiz de yenebilirdin. Amerika Balagun'u işte Pepisi olduğu için açmadı Avustralya'yı. Yani mesela o hızlı, topu hızlı döndürdüğü için açtı. Bu 9'un varlığıyla becermedi bunu. Bu yapılabilirdi. Ama bu hızlı, topu hızlı döndürme işini uygulayamadık. Fatih Terim'in ilk maçtan sonraki yorumunda olduğu gibi, yani topla oynamak başka, oyalanmak başka. Biz oyalandık, ikinci maçta da oyalanmaya devam ettik. Bizim temel problemimiz buydu, 9 eksikliğinden çok. Ama mesela Can Uzun'u gerçekten niye bu kadar az değerlendirdik bu turnuvada? Yani orası tartışmaya açık. Yani bence bu oyuncunun hele hele bu sezon, önümüzdeki sezon dünya futbolunda geleceği yeri gördükten sonra bu tartışmaları böyle geri dönüp dönüp daha çok yapacağız gibi geliyor bana. Yani bir de Paraguay'a gelelim mi ya? Bence Paraguay'ı tebrik etmek lazım yani önce. Yani milli takımı eleştirmekten çok, ben zaten birinci dakikadan itibaren, hadi gol yediğimizi unut, gol yememiş olarak bile görsen, çok kenetlenmiş kadrosuyla, yedeğiyle, tribündeki taraftarıyla inanılmaz odaklı bir Paraguay gördüm.
2: Kesinlikle.
3: Yani bence zaten bizden daha çok hak ediyorlardı. Biz Dünya Kupası'nda hiç o kadar odaklı olmadık turnuva başladığından beri. İnanılmaz. Amerika maçında 4-1 dağıldıktan sonra bu kadar odaklanmış olmaları, inanmış olmaları, ben gerçekten sonuna kadar hak ettikleri bir maç oldu diye düşünüyorum.
2: Yani insan bir merak ediyor, Avustralya Paraguay ne yapacaklar?
3: Evet, çok.
2: Hani kim oynayacak
3: hangisi
2: abi?
3: Gönlümüz hangisinde? Hangi bizi eleyen rakibimizden?
2: Bu sefer kaparamayacaklar muhtemelen yani.
3: İki çok kilit, çok sıkıcı bir maçtı olabilir gerçekten. Abi sen al topu, abi yok sen al.
2: Ya bu arada şöyle şey oldu, ben naçizane yani utanarak söylüyorum bir yandan ama komik bence. Hani sabahki maç 6'daydı. Ben de geç yatmıştım. Abi 6'yı 3 geçe uyandım. Ve yataktan fırladım hani bağırarak. Çünkü telefonu kaldırdım. 1-0 birinci dakika, ikinci dakikadayız. Hani zaten bu maçı kolay kolay unutmayız bence.
3: Ben evet, bu arada her şeyi de söyleyelim tabii. Bu kadar sinirli olmamızın en büyük sebeplerinden biri, milletçe sabah olmadık saatlerde uyanıyoruz. Sonuç bu yani. Hafta sonu ben hani hafta içi çalışıyorum. Zaten yorgunum. Hafta sonu biraz daha fazla uyuyacağım. Yok, senin için uyanıyorum abi. Bana bunu izletiyorsun. Tabii ki sen daha çok eleştiri alacaksın. Yani sen Euro 2021'den atıyorum 0 puan çektiğimiz o Euro'dan daha çok eleştiri alacaksın abi burada. Normal. Bu işin getirisi. O kadar para kazanıyorsan bu eleştirilere de göğüsleyeceksin ya, takım
2: ben,
3: olarak.
2: Ben buna çok katılmıyorum. Bak, sabah 6'da kalktık sizin için ve hani uyandık ve yenildik. Ben buna katılmıyorum abi. Bir kere hani maç böyle. Maçı izlemek istiyorsan kalkacaksın olduğu saatte. Hani kimse sana para vermiyor kalk diye. İstemezsen izlemezsin. Bu başka bir şey. Sabah erken kalktığın için, uykundan feragat ettiğin için daha sinirli olmanı anlayabilirim. Hani ya daha afyonun patlamış. Ama şey değil, ben uyuyacaktım çünkü çok önemli işlerim var değil de. Maç 8'de de olsa, bak akşam 8'de de olsa maç, yine sen gününün büyük bir kısmından feragat edip o kısmı, Yani cuma, mesela cumartesi akşamım var. Bir tane cumartesi akşamım var. Saat işte 8'de maç var. Bütün programları iptal edip maç izlemeye oturduk. Yine yenildik. Sen yine aynı şekilde sinirleneceksin yani. Bu hayır, saatle alakalı değil.
3: Ben saatle alakalı tabii ki, o sabah o saatin getirdiği
2: sen
3: sinir.
2: Sen uykuyu seviyorsun biliyorum,
3: evet,
2: ben.
3: Evet, sabah o saatin getirdiği sinir ve şöyle bir takıma yenildik. Tam çok komik bir detay paylaşacağım. Hepiniz biliyorsunuz zaten de. Bu adamlar bu maçta 3 tane kural ihlali yaptılar. 5 saniye içinde topun oyuna girmemesiyle korner. Spiker de böyle bir bağırdı falan orada. Ne oluyor, penaltı mı kazandık? Neye bağırıyor falan olduk hepimiz. Sabahın körü daha maçın başıydı. Kornere bağırıyormuş, heyecanlanıyormuşuz. Böyle bir takım. 2, Almiron zaten ağzını kapattığı için Mert Müldür sağ olsun çok güzel attırdı onu, hemen şikayet ettik kenara. Uğurcan yayınımızı verdi az önce. Bir şey yaşadık.
2: Teknik bir aksaklık.
3: Bu Almiron'un kendi ağzını kapatarak Mert Müldür'e konuşmasının kırmızı kartı zaten en büyük ihlal. Ve biz bu kırmızı karttan sonra 70 dakika hiçbir şey üretemememiz skandalı. Zaten bu sinirime sinir katan en büyük sebep zaten Türk milleti olarak. Bir de saha içinde tedavi gören oyuncu oyuna dahil olmama cezası oluyor 1 dakika. Ve neyi aldıklarına şaşırıyorlar abi. Evet. İhlal yapıyorlar ve ben ne yaptım oluyor. Adamlar kuralları bilmeden gelen bir takım gibi. Çok ilkel bir görüntü sergilediler
2: okuma
3: sahada.
2: Okuma yazma bilmeyen adamları.
3: Ya gerçekten okuma yazma bilmeyen adamları yenilmişiz gibi bir durum. Ve sinirimize sinir katan şeyler oluyor tabii bunlar. İşte, böyle hepsi birleşince.
2: Yani Mert Müldür'ü tebrik etmek lazım. Hani anında reaksiyon verdiği için. Böyle bir yeni kurala ilk kez uygulandı değil mi kural?
3: İlk sonuçta kez aynen, turnuvanın ilk uygulanan.
2: Tarihi bir an yaşandı.
3: Evet ya, Benfica'da sene içi Vinicius'a yapılan ırkçılık sonucu çıkan bir kural bu. Oyuncunun Vinicius'a ağzını kapayarak bir şey söylemesi, sonra Vinicius bana ırkçılık yaptılar diye sahadan çıkması. Dolayısıyla FIFA'da başıma iş almayayım diye böyle bir kural getiriyor Dünya Kupası'na. Bize denk geliyor. Kısmet bize vuruyor. Sen bu piyangoyu değerlendiremiyorsun ya. Olacak abi, iş değil.
2: Ben umutlanmıştım. Bir 10 kişi kaldılar artık hani. Bir şeyler yaparız falan dedi. Neyse.
3: Sinirime sinir katan bir şey daha söyleyeceğim. Söyle. Kurasao puan aldı abi. Yani
2: Kurasao'yu tebrik ediyoruz.
3: Kurasao, Yeşilburun gerçekten bu takımların, hani Yeşilburun'un özellikle İspanya karşısında falan puan alması. Bu takımların puan aldığı dünyada sen bugün Atletik yine Dünya Kupası güç sıralamasını paylaşmış. Türkiye'yi 48'e koymuş kafadan. Doğru, şu an turnuvanın en kötü takımı olarak elenmiş gibi gözüküyoruz. Bu turnuvayı 48 takım, turnuvayı 48. kapamak nereden baksan böyle 2 sene falan bu eleştirilerin sürmesi lazım normal olarak. Hani böyle az eleştiriyoruz falan, yapmayın bu takıma da bu kadar etmeyin noktası bence gerçekten değiliz. Hı-hı. Gerçekten bu eleştirileri göğüslemeniz lazım. Bence o noktadayız.
2: Peki şunu söyleyeyim bu arada izleyicilerimizden yine Aykut Bey bizim başta, senin başta yaptığın şakayı yapmış. Amerika rüyası diye bizi kandırdılar. Ama gerçi Amerika kabusuymuş. Evet, aynen.
3: Programın adı değişti. Orayı öyle duymayın artık. Kabus olarak duyabilirsiniz.
2: Ya şimdi ben şu soruyu sormak istiyorum tabii ki sana. Hani iki maç oynadık. Paraguay ve Avustralya. İkisi de aynı taktiği uyguladılar. Hani tamam, bizi çözmüş olabilirler ve bu yüzden bu taktiği uygulamış olabilirler ama bunlar da sonuçta futbol teknikleri yüksek olan takımlar değiller. Biz başka bir grupta olsaydık, yani böyle kolay grup dedik biz bu gruba, ama başka bir grupta olsaydık, daha dişli bir grupta olsaydık daha farklı bir performans sergileyebilir miydik?
3: Zannetmiyorum, daha kötü olacağını düşünüyorum ben. Açıkçası bugüne kadar biz aşağı yukarı bu takım profilleriyle oynadık. Tamam, bu kadar fizik kaliteleri yüksek olmayabilir belki oynadığımız rakiplerimizin. Bu kadar ısırmamış olabilirler. Belki bu kadar iyi kapanmamışlardır. Ama aşağı yukarı bu bizden daha düşük profil. Topu bize bırakan takımlarla hep oynayarak buralara geldik. Oynamadığımız çok az maç var. İşte Portekiz var son Avrupa Şampiyonası. İşte elemelerde İspanya var. O maçlarda da dağıldık zaten. Yani bize karşı, bizden daha iyi oynayabilen takımlara karşı biz iyi görüntü sergilemedik zaten çoğunlukla. Çok büyük dağıldığımız maçlar yaşadık. Biz bence öyle takımlara karşı, biz iyi savunma takımı değiliz kesinlikle. Bizim topla oynuyor ve

0: bir takımın %70'den fazla topa hakim oldu. Bunların ikisi bizim maçlarımız. Avustralya, evet. Paraguay. Bir tanesi İspanya
1: Yeşilburun
0: maçı.
1: Orada farklı tabii. Orada Yeşilburun'un kalecisi çok yıldızlaştı. Mesela İspanya üretebildi. Sen üretemedin. Senin durumun farklı. İspanya'nın farklı. İspanya'nın bundan sonra turnuvasının öyle geçmesini beklemiyoruz.
0: Bu akşam maça bakacağız, bakalım neler olacak.
1: Evet, İspanya bundan sonrasında üretecektir. Suudi Arabistan'la oynuyor değil mi bugün, evet. Yanlış olmasın.
0: Evet. Saat 7'de.
1: Bu üretecektir. İspanya'nın bundan sonra en büyük favorilerden biri olduğunu düşünüyorum hala. Hatta birincisi olduğunu düşünüyorum. Şey değil, aynı durumda değiliz bence. Orada kaleci yıldızlaştı. Yeşilburun'un gerçekten yine çok iyi savunduğu bir maç vardı. Burada biz kaleciyi yıldızlaştırmadık iki maçta da, yani hiç üretemedik neredeyse.
0: Diğer maçta Portekiz-Kongo maçı. Portekiz'in topa çok hakim olduğu bir maç. Burada ne dersin?
1: O biraz daha bize benziyor. Portekiz de teknik kalitesini ön plana çıkarmakta zorlandı o maçta.
0: Senin Ronaldo mu var kardeşim? Sen ne
1: bence,
0: yapıyorsun?
1: Bence cevap o. Bence cevap olumsuz anlamda.
0: Bunun diyenler var zaten.
1: Aynen, Ronaldo bence Portekiz'i bozan bir unsur. Ronaldo olmasa Portekiz'in daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum.
0: İşte sen Hakan Çalhanoğlu'nu, Kenan'ı veya
1: Aynı tutamıyorsan orada da. Bak, o Portekiz gerçekten o anlamda bize benziyor ama gidişatları bizim gibi olmayacak. Kesinlikle en az bir çeyrek yine de göreceklerdir diye düşünüyorum.
0: Burada bir de yine bir dinleyicimizden eleştiri var. Hani teknik taktik olarak Montella sıfırdı diyor. Oyuncularımız iyiydi diyor ama bize gaz verecek bir hoca lazım.
1: Oyuncularımız
0: diyor.
1: İyi değildi. Yani ona katılmıyorum. Vaat ettikleri potansiyel iyiydi. Sahada gösterdikleri teknik taktik bağımsız olarak baktığımızda da kötüydü bence.
0: Yani burada şey mi demek istiyoruz acaba? Yani böyle düşünenler de vardır illaki. Türk bir hoca olsa, bizim yapımızdan daha iyi anlayan bir hoca olsa daha farklı olur muydu?
1: Normal olarak katıldığım bir şey ama Montella özelinde bu turnuvaya gelmeden yapacağım bir eleştiri ve yorum olmazdı bu. Çünkü yani bugüne kadar Montella Uluslar Ligi'ni daha grubuna taşıdı. İşte Euro'ya götürdü, çeyrek final oynattı. İşte en son 2002'de gittiğimiz Dünya Kupası'na geri gelebildik. Hani 48 takıma çıktı o, bu onları söylersiniz ama hani Montella kötü değildi bugüne kadar ama yani şimdi bu turnuvada işler kötü gidince şu eleştiri yapılır ve ben de katılırım. Yani sahada, sağ kenarında duygumuzu yansıtan oyunculara o duyguyu verebilecek bir hoca olsaydı, en azından devre arası konuşması o bu işte daha gazlayabilecek biri olsaydı farklı olur muydu oyuncuların ruh durumu? Olabilirdi. Ve şöyle bir istatistik de var, dünya kupalarını kazanan ülkelerin hiçbiri bugüne kadar yabancı bir teknik direktörle kazanmamış. Bu da bir şeyi destekliyor, demek ki ülkeleri gerçekten o ülkeden biri yönetmeli. Montella'yı bugüne kadar eleştiremem yani, hani bugün çok eleştiririm. Bugün gerçekten en kızdığım bir numaralı sorumlu bence ama bugüne kadar yaptıkları da milli takımda onu milli takım tarihimizin en iyi 3 hocası ya da 4 hocası arasına girmesini sağlıyor bence. Bugünden sonra baktığımızda da şey diyeceğiz. Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli veya Montella diyeceğiz 3'e 4'e. Bence hani yaptıkları buraya getirdi Montella'yı ama bu turnuvada olmayınca da bu eleştiri yapılır, normal. Bundan sonra da bence de Türk hoca olmalı ama yani Montella'dan sonra bir daha yabancıyla devam edelim. Hani Kuntz, Lucescu, Montella, bayağıdır yabancıdan gidiyoruz zaten. Artık bir Türkiye dönülme vakti bence de geldi. Arda Turan önermiş geçen bir program, İlhan Mansız. Olabilir, neden olmasın mesela. Genç hocalardan biri de olabilir. Daha bildiğimiz old school eski hocalarımızdan biri de yine olabilir ama hani Türk futbolunun yenilenmeye de ihtiyacı var. Genç bir hoca da fena olmaz aslında.
0: Bakacağız. Artık göreceğiz. Şimdi bence artık yeterince Türkiye'yi konuştuk.
1: Bir şey söyleyelim en son. Türkiye şu anda turnuva öncesi beklentilerimizi karşılasaydı ve Amerika ile final maçına çıkıp grubu lider tamamlayabilseydi o maçtan sonra da yolumuz şu olacaktı. Çok can yakıcı. Yani şu an Amerika'nın yolu oluyor bu aslında. Son 32'de Bosna, son 16'da Yeni Zelanda veya Çekya, onu da geçtin çeyrek finalde Kongo, Ghana, Uruguay veya Avusturya. Yani yarı finale kadar gidebileceğin, yani normal iyi oynayan bir Türk milli takımını hayal ettiğimizde, bugünkü takımı bir unutalım 2 dakika. Yani öyle o potansiyelle hayal ettiğimizde gerçekten yarı final ve tekrar bir dünya üçüncülüğü belki, yani öyle bir şeyi çok kolay başarabileceğimiz bir yol vardı önümüzde. Ya şimdi bunu heba ettiğimizi görmek de gerçekten eleştirileri ve hayal kırıklığını böyle katlıyor. Yani çok üzücü.
0: Yani Amerika rüyası oldu. Amerika'nın rüyası.
1: Ya rüya kurdurabilecek bir yol gerçekten ve bu yolu heba et.

0: ya, çok üzücü.
1: Valla yani umarım Amerika bunun ekmeğini yer. Bakalım ev sahibi.
2: Umarım yani, umarım, bilmiyorum, benim tuttuğum da takımlardan biri değil. Ben umarım yemez diyorum ben.
1: Çıksın Bosna Hersek elesin.
2: Ha, Bosna'yı mesela seviyorum. Aynen, aynen. Bosna orada güzel olabilir.
1: O zaman bir son bir reklama gidiyoruz. Sonra tekrar sizlerle beraberiz.
3: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam edecek.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam ediyor.
1: Evet, son bölümde tekrar birlikteyiz. Artık Türkiye'yi konuşmayı bırakıp Dünya Kupası'nın geri kalan kısmına, yani geri kalan 47 takıma odaklanacağız. Neler var önümüzde? Şimdi bir grup
2: şu ana aşamasında kadar ne oldu ya bakalım aslında. Hı-hı.
1: Neler oldu?
2: A grubundan başlayalım. Şu ana kadarki tabloya bakarsak aslında iki maçlar sonunda Meksika'nın burada grup liderliğini garantilediğini, altında Güney Kore ve Çekya'nın olduğunu görüyoruz sırasıyla. Burada Güney Afrika zaten turnuvadan önce de demiştik, yani sonuncu olarak büyük ihtimal elenecektir. Ki onlar da Çekya'dan bir puan çıkarmayı başardılar. Burada artık son maçlarda Çekya'nın Güney Kore, Güney Afrika ve Meksika Çekya maçlarıyla kapatacağız. Buradaki puanlamalara göre Güney Afrika Çekya'yı bir anda altına da alabilir. İşte hatta Güney Kore'yi de altına alabilir. Çok karışabilir. Burada 2, 3 ve 4. sıralar hala belli değil. Güney Kore 3 puanda, Çekya ve Güney Afrika birer puanda duruyor. Son maçlar belirleyici olacak. Meksika'nın liderliği garanti sadece. Son maçlarda 2, 3 ve 4'ün nasıl olacağına dair bir heyecan yaşanacak. Bakalım. Yani çok beni heyecanlandıran gruplardan biri değil açıkçası ama son hafta bir sıralama çekişmesi olacak. Orada bir heyecan yaratır diyeyim.
1: Evet, B grubuna geçtiğimizde de Kanada yine diğer ev sahibi.
2: Kanada iyi başladı. Kanada iyi başladı. Şaşırttı hatta, ev sahipleri içinde beklentimizin en az olduğu takımda ama çok sağlam girdiler. Bosna ile önce beraberliği 80'de kurtarıp daha sonrasında Katar'a patladılar. 6-0'lık net bir galibiyet. Çok zevkli bir futbol. Tabii Katar'ın da 9 kişi kalması da var burada ama Paraguay'da 10 kişi kalıyor. Biz değerlendiremiyoruz. Hoş öyle 10 kişi kalmayla 9 kişi olmayla.
1: Orta Doğu'nun kaderi bu mudur?
2: Yani.
1: Burada Kanada'nın birinciliği hala garanti değil tabii.
2: Hani değil. Ama gruptan çıkması garanti artık. Evet. İsviçre ile burada liderlik kapışmasında gözüküyorlar. Bosna'da aslında burada İsviçre'yi yenildiği için İsviçre'yi geçemeyecek. Kanada'yı geçme olasılığı da averaj dolayısıyla çok mümkün gözükmüyor. Yani Bosna'nın da üçüncülüğü garanti gibi bir durumdayız. Hı. Dolayısıyla Amerika'nın burada Bosna ile eşleşeceği son 32'de gözüküyor. O Amerika-Bosna maçı da heyecanlı maçlardan biri olur. Çok ortada duran bir maç bence. Amerika'ya biraz daha yakın olmakla beraber Bosna'nın da kafayı atabileceği bir maç. Geçemeyeceği bir rakip değil Amerika kesinlikle. Orada öyle bir heyecan yaşayacağız. Burada artık bir tek Kanada'nın mı İsviçre'nin mi lider olarak çıkacağına bakacağız. Tabii ki Bosna'nın bu arada son maçta Katar'a kaybetmemesi koşuluyla bu dediğimiz geçerli olacak ama tabii zannetmiyorum Katar'a Bosna'nın kaybedeceğini.
1: Yani zannetmediğimiz çok şey oldu.
2: Ya o kadarını da zannetmiyorum ya. Var yani bir Türkiye gibi hayal kırıklığı bir tane çıkar abi. Turnuvada o kadar büyük hayal kırıklığı başka beklemiyorum açıkçası.
1: Piyango yine bize vurdu.
2: Piyango, evet.
1: Zaman C grubuna geçelim. Bu bence çok heyecanlı bir grup.
2: Çok güzel grup, aynen öyle. 47. mi 48. mi turnuvayı bitirdiğimiz tartışmasına girdiğimiz Haiti'nin sonunculuğunun kesinleştiği grupta. 48 kesinlikle bizi, Haiti hak etmiyor. 48'i bizden iyi takım. Brezilya, Fas 4'er puanla 1 mi 2 mi savaşındalar. Burada Brezilya şu an için averajla, artı 3 averajla lider. Artı 1 averajla Fas geliyor ikinci sırada. 3 puanla da İskoçya onları takip ediyor. Son maç Brezilya İskoçya olacağı için İskoçya'nın yenmesi durumunda Brezilya'yı bir anda 3'e atabilir.
1: Çok ilginç olur.
2: Çok ilginç olur.
1: Evet, ihtimal dahil.
2: Onun dışında da Brezilya'nın yine böyle 1-0, 2-1 böyle düşük farkla kazandığı bir senaryoda da Fas bir anda Haiti'ye patlayıp averajla liderliği yine de Brezilya'dan alabilir. Burada averajın da liderliği belirleyebileceği bir gruptayız ki Fas bence şu ana kadar Brezilya'dan daha çok hak etmiş gözüküyor bu turnuvada daha ileri gitmeyi diyeyim. Fas gerçekten turnuvanın en göze iyi gelen Dark Horse'u olarak gözüküyor şimdilik. Saivari'nin de forvet oyuncusunda neredeyse Galatasaray'la anlaşıyor haberlerinden sonra Bayern Münih'le anlaştı artık konuşuyor. Gelecek sene Bayern'de izleyeceğiz onu da. Çok iyi gidiyor turnuvada gerçekten. Fas'ı biraz ön plan. Ben Fas'ın yine son hafta liderliği bir şekilde alacağını düşünüyorum.
1: Bunu haftaya konuşacağız.
2: Orada o heyecan devam ediyor diyelim ama burada kesinlikle bu grup şey gruplardan biri gibi. Yani 3 takımın da yani İskoçya'nın da bir şekilde en iyi üçüncülere girip 3 takımın da yoluna devam edeceği bir grup gibi geliyor bana.
1: Evet evet. Yani Brezilya çok da iyi bir futbol oynuyor diyemeyiz ama yani Brezilya sonuçta.
2: Yani İskoçya elenirse bile averajdan en iyi üçüncülerde elenip gidebilir. Hı hı. O da yazık olur. İskoçya da fena değil şu ana kadar. Onu da söyleyebiliriz.
1: Evet. D grubuna geçelim.
2: Geçmeyelim. Yani ne D grubunu belli. Çok konuştuk ama Türkiye'den bağımsız bir daha konuşursak yani Amerika'nın artık liderliği garanti.
1: Kim iki olacak? Avustralya mı Paraguay mı? Buna bakacağız.
2: Amerika'nın liderliği garanti mi? Evet garanti. Garanti evet.
1: 2'de 2 yaptı.
2: Avustralya mı Paraguay mı 2 ya da 3 olacaklar çekişmesi var burada. Burada aslında şöyle iki takım açısından bu maç berabere biterse ikisi de 4 puanda oluyor ve 4 puanla yani 3. olan da en iyi 3.ler arasında girmeyi garantiliyor ve buradan 3 takım üst tura çıkıyor gibi gözüküyor. Ama burada son maçta Avustralya Paraguay'da kaybeden taraf büyük ihtimal averaj yüzünden en iyi 3.lere giremeyip elenebilir. 3 puanla kalıp. Ama yine de çıkma ihtimali var düşük olsa da. Burada biraz son maç artık ikisinden hangisi çıkacak veya ikisi birden mi çıkacak heyecanı olacak ama çok da heyecanlı bir maç değil futbol yapıları itibariyle. Avustralya Paraguay burada bu heyecan ne olur diye açıp izleyici. Evet. Saati güzelse ancak mecbur oturup izlerim. Gece bu maç için uyanmam. Yani evet. Bir de bu grubun yaşattığı bize travmadan sonra Türkiye Amerika maçına bile kalkmayı çok düşünmüyorum açıkçası.
1: Ya o bir soru. O bir soru olarak kalacak. Yani özellikle şu anda ne bileyim o kadar taraftar Amerika'da insanlar maç için biletlerini aldılar. Düşünsene gidecekler.
2: Ya çok kötü gerçekten. Bir de dünya elendiğin para garanti. Yani. Evet. Bir de Türk futbolunun en büyük travması Euro 2021'di. Orada İsviçre, Galler, İtalyalı grupta 0 çekmiştik. O 3 takımda bu 3 takımdan daha iyi takımlar. Evet. Yani şu an travmalarımızı çarpı 2-3 yaptık bu turnuvayla. Uzun süre konuşulur. Yani Euro 2016 işte Euro 2021 prim muhabbeti yok grupta sıfır çekme o turnuvaları falan geçti bence. Bu turnuvaya böyle daha üzerine çok spekülasyon konuşma çıkar bundan sonra. Şu an sıcağı sıcağına eleştiriler yüksek değil yani daha yükselecek bence yani onu göreceğiz yani.
1: Bir de şimdi Euro diyoruz bu Amerika abi bu Amerika tabii, gitmek yani. Pahalı bir de yani.
2: Ha gitme pahalı bir de Dünya Kupası'nın değeri daha fazla sen Dünya Kupası'nda bir başarını millet olarak daha çok bekliyorsun.
1: Yani neyse devam edelim.
2: E grubundayız. Dün akşam oynandı burada maçlar zaten. Taze bir grup.
1: Dedim lan Fil Dişi alacak galiba ama.
2: Evet yani herhalde biz mazlumların yanında olan bir millet olarak herhalde 80 milyon oturup Fil Dişi alıyor mu alacak mı? Öyle bir heyecanla izledik ama Deniz Undav'ın golleriyle Almanya son anda çevirdi maçı.
1: Güzel goller bu.
2: Fil Dişi'nde bu arada özellikle ligimizde oynayan Ulay'ı ve Singo'nun çok fark yarattığını söyleyebilirim. Gerçekten çok iyi maç çıkarlar. Singo sakatlandı bu arada. Aynı adalesinden sakatlanmış gözüküyor. Yine bir 3-4 aylık bir hatta sezon başı işte Galatasaray'ın kampını kaçıracağı bir sürece girmiş olabilir yazın bir yere satılmazsa. O Galatasaray açısından sıkıntı bir durum ama Trabzonspor açısından da heyecan verici bir durum. Ulay'ı gerçekten çok iyi oynadı. Ulay'ı böyle çok iyi bir fiyata iyi bir yere satabilir. Trabzon çok faydalanabilir bu Dünya Kupası'ndan. Fil Dişi de daha zaten turnuvaya devam edecek ve iyi yerlere gidecek gibi gözüküyor. Gerçi belli de olmaz bakalım. Çıkması garantilendi ama. Yani olay, çıkması garantiledi.
1: Olay üzerine kötü bir şaka yapmaktan kendimi zor tutuyorum.
2: Olay zaten Trabzon'da oynuyor. Şakalara çok açık.
1: Değil mi? Başına çok geliyor.
2: Almanya burada 6 puanla liderliği garanti. Fil dişi 3 puanda, birer puanda da Ekvador ve Kurosawa var. Ekvador bizim turnuva öncesi en büyük Dark Horse adaylarımızdan biriydi, sürpriz adaylarımızdan biriydi. Ekvador'u burada fil dişine son dakikada kaybettiler. Dün Kurosawa'yı yenemediler. Kurosawa'nın da puan alması tabi turnuvanın en büyük olaylarından biri. Tek puansız Türkiye mi kapacak bakalım artık. Kurosawa kazandıktan sonra hatta şey de enteresan, Hollanda kralı kraliçesi soyunma odasına gelmişler, takımı tebrik etmişler. O da güzel bir detay.
1: Güzelmiş, gerçekten güzelmiş. Medeniyet başka bir şey işte, hani ne yapacaksın? Yani
2: Dick Advocat'ın tabii hocası olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bakalım Ekvador burada son maç Almanya'yla liderliği garantilemiş bir Almanya'yla oynadığı için hani belki iyi bir skor alıp kendini üste atabilir. Ama Almanya'ya, yani olası senaryoda Almanya'ya yenilirse Ekvador'un gruptan çıkamadığını göreceğiz. Bir puanda olduğu için en iyi üçüncülere giremeyecek gibi gözüküyor. Fil dişiyle Almanya'nın buradan çıktığını görecek gibiyiz. Almanya'yı gördük zaten an itibariyle garanti. Onu söyleyebiliriz. F grubuyla devam edelim.
1: F grubunda çılgın bir maç oynandı dün akşam.
2: F grubu zaten turnuvanın en heyecanlı grubu, en dengeli grubu diyebiliriz. Yani, Hollanda İsveç çok güzel maçtı.
1: Çok iyiydi.
2: Hollanda perişan etti İsveç'i açıkçası. İsveç'in çok dengesiz bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Elemelerde çok kötü bir iş çıkarmışlardı. Yanılmıyorsam 2 puanla falan bitirdiler eleme grubunu. Elemelerden gelemediler zaten Dünya Kupası'na. Uluslar Ligi kontenjanını kullanarak oradaki playofflardan gelebilmişlerdi. Dolayısıyla dengesiz bir takım. İlk maç Tunus'a 5 attılar. Şimdi 5-1 yendiler. Şimdi Hollanda'ya 5-1 yenildiler. Isak Gyökeres ikilisiyle ofansta çok ciddi potansiyel vaat eden bir takım. İsveç hep öyle olmuştur. Larsson, İbrahimovic hatırlarsınız. Hep ileride iddialı ama hani geride de biraz çok fark, yani yine sağlam fizikli oyuncuları olan ama kalite olarak çok yukarı yani çıkmayan bir takım olmuştur.
1: Neredeyse birebir aynı golü 3 kere yediler.
2: Yani. Aynen öyle. Çok geçiş yediler. Çok orta sahaları çabuk geçildi maç oldu. Aynı şekilde İsveç de çok kolay pozisyon buldu.
1: Ve kaleci bence neydi? Van Bruggen miydi adam adı? Yani adam yıldızlaştı bence benim gözümde. Sen her ne kadar öyle düşünmesen de kaç tane kurtarış yaptı yani. Güzel maçtı. İzlemeyenler için en azından özetini izleyin diyebiliriz. Japonya tabii ki yine Tunus'a 4 attı ve Tunus da yanılmıyorsam turnuvadan elenen bir diğer takım oldu. Japonya'da izlemek de bir keyif. Bence ben herkese tavsiye ederim, hani aynı adamdan 11 tane var gibi. Yani kaleciyi gerçi araştırmamız gerekiyor. Bu arada Baran teknik bir aksaklık yaşadığı için ben şu anda yayını devralmış durumdayım tek başıma. Ha, geliyor geri. Neyse. Baran sen yokken biz de G grubuna geçtik.
2: Geçtik
1: G grubundayız.
2: Japonlar ve Hollandalıların buradan 1-2 olarak çıkacakları artık biraz daha net gibi.
1: Yok oğlum, G grubundayız. Onları geçtik. Onlar tamam, çıkıyorlar.
2: Onlar çıkıyorlar.
1: Vaktimiz de daraldı.
2: Ama heyecanlı
1: bir grup.
2: 1-2-3 hala çok net değil orada. Onu söylemiş olalım. Öyle geçelim.
1: Yeni Zelanda, İran, Belçika, Mısır G grubu.
2: Burada şu an tabii burası maçlarını da ikinci maçlarını bugün takip edeceğimiz bir grup. Burada şu an için ilk maçlar sonunda bütün takımlar 1 puanda. Normal olarak Belçika ve Mısır daha favori gözüküyorlar 1 ve 2 noktasında. Burayı da hızlı geçebiliriz. Daha ikinci maçları oynanmamış bir grup
1: olduğu için. Bunlara haftaya daha çok değinebiliriz bence. H grubu Uruguay, Suudi Arabistan, İspanya, Yeşilburnaları yine maçlarını bu akşam oynayacaklar. Burada bir fikrimiz var aslında. İspanya'nın bir çıkmasını ve Uruguay'ın iki çıkacağını düşünebiliriz. Ama tabii daha belli olan bir şey yok. Bir kısa araya gidiyoruz. Hemen tekrar beraberiz. Teknik aksaklığımızı açtık. Baran, izleyicilerimiz sormuş Baran iyi mi diye.
2: Ufak bir polen alerjisi, bir öksürük krizi geldi. Herkesten özür dilerim. H grubuyla devam ediyorduk.
1: Evet, İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan, Yeşilburnu maçlarını bu akşam oynayacak onlar.
2: Evet, yani bundan sonraki gruplar tabi henüz bir maç oynadılar. O yüzden biraz daha önümüzde şekillenecek diyeyim ikinci maçlar
1: yeterli
2: sonrası.
1: Yeterli verimiz yok.
2: Yeterli veriyle değerlendiremeyeceğiz ama hani burada beklentimiz hala İspanya'nın bir, Uruguay'ın iki çıkması. Yeşilburnu'nun sürprizinden sonra, işte ilk maçtan sonra bunu Uruguay ve Suudi Arabistan maçlarına ne kadar sürdürebileceğini tabi heyecanla bekleyeceğiz. Bu turnuvanın heyecan yaratan sürprizlerinden biri oldu Yeşilburnu. Kalecilerin bir anda 12 milyon takipçiye ulaşmış.
1: 12 mi olmuş?
2: 12 olmuş en son.
1: 5 miydi? 5.
2: Evet evet, inanılmaz gerçekten. Sosyal medya çağı çok acayip.
1: İnanılmaz. Böyle çıktı gibi düşerdi ama belli olmaz.
2: Yani umarım bu performansı böyle devam eder de böyle ya, turnuvanın en hatırlanan, en epik işlerinden biri olur diye umuyorum.
1: Dark Horse bile değil.
2: Başka bir şey değil. Başka bir kategori o.
1: O zaman I grubundan devam edelim. I mı I mi? Bunlara sokmayı hep karıştırdım.
2: I grubu. Evet. Türkçe'de bu... büyük I diye bir şey yok tabi. Fransız olduğu için Nurcan her program buna bir değindiriyor.
1: Tam Fransa demişken Fransa'nın grubu. Norveç, Fransa, grubu. Senegal, Irak çok keyifli bir grup aslında izlemesi.
2: Evet.
1: Onlar da salı günü oynayacaklar ikinci maçlarını. Benim artık rengim belli.
2: Fransa mı? Bundan sonra Fransa'yı mı tutuyorsun?
1: Abi, ne yapayım abi?
2: Yani olsa benim vatandaşım olsa ben de Fransa'yı tutardım.
1: İyi takım, iyi oynuyorlar. Ne yapacağız?
2: Burada Norveç hala ilk maç sonunda Fransa ile şu an 3'er puandalar. Şu an ilk önce Senegal ile oynayacak. Tabii burayı da kazasız geçmesi önemli ama Senegal'i de geçerse en son Fransa ile liderlik için ciddi bir mücadeleye girecek son maçta. Ve Fransa'nın Senegal'e karşı ben çok aman aman bir futbol oynamadığını düşünüyorum. Yani burada Norveç'in sağlam durarak işte ileride de Haaland'la, Sörlot'la o hücum hattıyla değerlendireceği pozisyonlarla bir anda grupta liderliği bile alabilecek konuma gelebileceğini düşünüyorum ama birinci maçlar sonrası bunu söylemek kolay değil. İkinci maçlarda bir oynansın. Final haftasına kalabiliyor mu liderlik şansı, bir görelim. Bakalım. Burada Irak sonuncu olacaktır. Senegal'de şu an 0 puanda. Burada mümkün olduğu kadar puan alıp en azından en iyi üçüncülere kendini atmaya oynaması gerekiyor. Bu grupta en iyi üçüncü çıkmayabilir ama onu söyleyeyim. Yani puan olarak yani Norveç'e kaybettiği senaryoda Senegal 3 puanla dışarıda kalabilir üçüncü olarak. Bu grup üçüncüyü dışarıda bırakabilecek bir grup gibi gözüküyor.
1: Bakacağız. Salı günü maçları iple çekiyorum ben. Saati de uygun. Saat 8'de miydi Fransa maçı? Saat 10'da mıydı? Karıştırıyorum şimdi ama.
2: Saat 12'de gece Fransa Irak. Bir de burada şu an ikinci haftalar bu grubun güzel maçı Norveç Senegal gibi gözüküyor dengeli olması açısından. O da gece 3'te ters bir saatte diyebilirim. Son hafta Fransa Norveç maçı belki biraz daha umarım saati de güzel olur. Bu grupta tekrar ekran başına bizi çekebilir.
1: J grubuna geçelim.
2: J grubu çok güzel. Şimdi, grup çok güzel değil ama bu grup İki tane bence turnuvaya çok iyi başlayan ve çok ümit vaat eden takımı barındırıyor. Arjantin, Avusturya. Burada Ürdün ve Cezayir'den bilmiyorum en iyi üçüncülere kendini atabilen olacak mı ama yani oraya bakarız. Şimdi Arjantin ve Avusturya arasında liderlik geçecek burada %100. Diğer maçlarını kazanacaklardır. Ve Arjantin-Avusturya maçı 22'si salı mı oluyor?
1: 22 salı evet.
2: Salı günü akşam 8'de. Çok saati de çok mis gibi. Böyle akşam yemeğinizi yediniz, işten döndünüz. Burada oturup Arjantin-Avusturya maçına çekirdek, fıstık ne varsa çıkar.
1: Pazartesi. Düzeltiyoruz.
2: Düzeltelim.
1: Yarın akşam.
2: Haftaya, yani pazartesi sendromunu atmak için güzel bir maç. Böyle çekirdeği, fıstığı, çayınızı, kahvenizi hazırlayın. Akşam 8'de Messi mi yoksa Avusturya mı? Bakalım.
1: Messi mi karşısa bütün bir takım.
2: Aynen.
1: Bence öyle kıyaslayabiliyoruz. Yani Türkiye'yi unutun. Yeni haftaya yeni bir takımla başlayın. Arjantin veya Avusturya'yı alın gidin bence. Tabii Messi ilk maçta çok güçlü bir mesaj verdi.
2: Babasının da sağlık sorunları var tabii. Ruh hali bundan olumlu mu etkilenecek, bundan sonrasında olumsuz mu etkilenecek, aynı ilk maçtaki gibi devam edecek mi turnuva, onu da göreceğiz hep beraber inşallah. Tabii babası da iyi olur.
1: Evet, bu arada Zidane'ın oğluna 3 gol atması da manidar.
2: Evet.
1: Yapacak bir şey yok.
2: Zidane'ın oğlu adam mıdır peki? Yani Cezayirlisin. Cezayir'de oynuyor. Zidane gibi değil. Zidane'ı seçmişti.
1: Bir kere saçı var. Büyük bir fark.
2: Ben de saçımı kaybetmeye başladım. O yüzden Zidane'ı.
1: Sen de mi Cezayirlisin dedin?
2: Ben Zidane'ı yedirmem burada. Saçımı kaybedenleri anlayabiliyorum.
1: Fazla sulanmadan K grubuna geçelim. Kolombiya, Demokratik Kongo, Portekiz, Özbekistan. Çok şaşırtıcı bir grup.
2: Kongo'nun tabii sürpriz yaparak başladığı bir grup Portekiz karşısında. Bu Portekiz'in de liderlik şansını biraz azalttı yani. Burada Kolombiya'nın artık liderlik şansı çok daha güçlü gözüküyor. Portekiz'e kaybetmeyeceği bir senaryoda. Kolombiya, Portekiz, Kongo olabilir bu grubun gidişatı, öyle gözüküyor ilk maçlardan sonra. Ama bakalım, yani Özbekistan da gider sonra bir başka sürprize imza atar, onlar da potaya girer, bilemeyiz. Göreceğiz. Ama Portekiz en büyük turnuvanın adaylarından biriydi benim. Kazanma adaylarından biriydi benim için. İlk maçta çok öyle bir görüntü sergilemediler. Daha Türkiye'ye benzer bir hava estirdiler diyeyim. Aynı şekilde bir puan kaybı gibi gözüktü. Göreceğiz.
1: Göreceğiz. Kapatmadan son bir L grubuna değinelim. İngiltere, Gana, Panama, Hırvatistan. İngiltere-Hırvatistan maçı şu ana kadar herhalde turnuvanın en keyifli maçı.
2: Turnuvanın maçıydı, kesinlikle çok iyi maçtı. Bu grupta tabii zaten onları zorlayabilecek başka takım yok. Gana ve Panama var. Burada Hırvatistan'ı zaten yendikleri için İngiltere'nin liderliği garanti gibi bence bundan sonra. Hırvatistan da burada 2 bitirir bundan sonraki 2 maçını kazanarak. Bu bence çok net bir grup bundan sonrası için. Yani çok büyük bir sürpriz beklemiyorum.
1: Evet. O zaman artık gelecek hafta bu maçlar, ikinci maçlar oynandıktan sonra çok daha farklı bir
2: gelecek hafta artık hani biz de turnuvaya son formalite maçımızı oynayıp veda etmiş olacağız. Artık Türkiye çok fazla konuşmayız. Bundan sonra turnuvanın diğer takımlarla tadını çıkarmaya çalışacağız. Bizim için hayal kırıklığından sonra.
1: Bence bu da hiç fena değil, artık sorumluluk yok. Hiçbir yani dert tasa yok.
2: Rahatlama hissiyle devam.
1: İstediğine at salla, hiçbir kaybedecek bir şey de yok. Evet, biraz süremizi aşmış olduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eklemek istediğin bir şey var mı Baran?
2: Teşekkürler.
1: Tamamdır. Haftaya görüşmek dileğiyle. Ben Uğurcan Uzundurkan, Baran Çırpın ve Teknik Masa'da Berk Sayar'la birlikteydik. Kendinize iyi bakın. Tekrar Babalar Gününüz kutlu olsun baba olanlarınız için.
3: Uğurcan Uzundurkan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası sona erdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
0: Kim ne dedi?
5: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
6: Hocam merhabalar.
7: Merhabalar.
6: Dünya Kupası buluşmalarımızın ikinci serisinde birlikteyiz tekrar. Geçtiğimiz hafta Dünya Kupası buluşmalarımızın ilk bölümünde beraberdik. Orada bazı mesajlar verdiniz. Neden buradayız sorusunun cevabını birlikte verdik. Neler söylemek istersiniz geçtiğimiz haftanın ardından?
7: Evet, geçtiğimiz hafta birinci maç itibariyle YouTube buluşmalarımıza başladık. Ondan sonra geri dönüşler çok da mutlu etti beni. Zaten söz vermiştim. Burada bilgimiz, birikimimiz, tecrübemiz gençlere pusula olacak. Dijital bir miras bırakmayı düşündüğümü söylemiştim. Özellikle üzerinde durduğum şey doğru anlaşılmış, öyle gördüm. Bundan da çok mutlu oldum. İnşallah daha mutlu günlerde, maalesef bugün biraz moralimiz hepimizin bozuk ülke olarak, üzücü bir gün ama daha güzel günlerde, daha güzel konuları, daha derin konuları hep beraber isteyeceğiz. Uzun vadede bu mecrada futbolun bütün derinliklerine gireceğiz ve çok da güzel şeyleri beraberce paylaşacağız. Bugün ne kadar üzücü de olsa, ne kadar moral de bozsa başlayalım bakalım.
6: Dünya Kupası boyunca birlikte olacağız hocam dediğiniz gibi ama Dünya Kupası'nın ardından da özellikle altını çizmekte herhalde fayda var.
7: Evet.
6: Futbolun farklı alanlarına da gireceğiz.
7: Onu ilk programda da söylemiştim. Yine bir daha yenileyim. Futbolun daha derinliklerini, alışılagelmedik bazı konularını veya girilmemiş bazı konuları hep beraber konuşacağız, tartışacağız. O arada bizde bıraktığı izlenimleri, hatıraları herkesle paylaşacağım ondan sonra. Ve çok güzel saatler geçireceğiz inşallah.
6: Soruları, sorunları ortaya koyup çözümleri bulmaya
7: bazen
6: çalışacağız.
7: Bazen rica edeceğim, siz de düşünüyorsunuz diye ben de soru soracağım. Onların sorularını veyahut da merak ettiği konulara da özen göstererek devam edeceğiz. Yani burası futbolun çok değişik mecralarını irdeleyen bir program olacak inşallah.
6: Teşekkür ederiz hocam. Kötü bir gün, üzücü bir gün hocam. Ülkece moralimiz bozuk. İlk maçın ardından Paraguay'ı da kaybederek Dünya Kupası'nda herhangi bir iddiamızın kalmadığı bir noktaya geldik. Nasıl bir Paraguay bekliyorduk?
7: Açıkçası Paraguay'ı zaten herkes irdelemişti. Herkes analiz etmişti. Çok net. Özellikle son oynadığı grup maçlarının birçoğunda, ki buna Arjantin, Brezilya veyahut diğer Güney Amerikalı ülkeleri dahil, olağanüstü defans yapabilen, çabuk hücumla puan almaya çalışan, gol atmaya çalışan ve bunun çoğunda da gol yemeyen, büyük maçlarda da gol yemeyen bir Paraguay vardı. Yani ben bu konuda biraz daha bir şeyler paylaşmak istiyorum. Şöyle ki, Şimdi rakip analizler yapılır. Ama bu çok fazla üzerinde durulacak bir şey değildir. Nedenine gelince, mesele bizimle oynadığımızdır, seninle oynadığındır. Çünkü bugün artık hiç kimse birbirinden bir şeyi saklayamaz. Yani kim nasıl oynamak istiyor, kim hangi taktikle oynuyor, hangi 11 ile oynayacak hatta, oyun içerisinde hangi değişikliklere uğruyor, mağlubiyette nasıl bir tavır alıyor, galip geldiği zaman prensipleri nelerdir, ölü toplar veyahut da duran toplar nelerdir, bunları artık herkes neredeyse bütün dünyayı bilebilir. Burada atladığımız bir şey var. Bazen çünkü bunu ben televizyonlarda dinliyorum veya yazılarda görüyorum, ya rakibi hiç mi analiz etmedik diye. Yok, rakip analiz edebilir ama çok sade. Çünkü biliyorsun. Ama burada en önemli olan şey senin ne yaptığındır. Biz de oynayacağız. Esas önemli olan o. Şimdi burada bir defa maça golle başlanması, inanıyorum ki bizde gördüğüm kadarıyla bir duygusal çöküşe yol açtı. Halbuki bakarsak neredeyse Avustralya maçında yediğimiz ikinci golün kopyası gibi bir şeydi. Demek ki kimseden bir şey saklanmıyor. Mühim olan rakibi analiz etmek kadar kendi oyun anlayışımızı, kendi düzenimizi ne kadar uyguladığımızdır.
6: Hocam, duygusal tarafından baktınız olaya, yediğimiz ikinci dakikada kalemizde gördüğümüz golün ardından. O bir önceki maçtan gelen duygusal yük oyuncuların davranışlarında da bir etki bıraktı mı sizce? Çünkü rahatlık, yaratıcılık veya risk alma konusunda.
7: Şimdi özellikle bizim oyuncularımız yetenekli oyuncular. Oyuncular yeteneklerini kaybetmezler. Oyuncular kaybetse güvenini kaybederler. Şimdi bu tip duygusal yükler de oyuncularda bazı tedirginlik kafasında soru işaretleri bırakabilir. Bu manada söyledim. Yani ya biz orada yenilmezdik. Oyuna da hakim oynadık. %70 topla oynama, oyunun kontrolü, topun kontrolü hepsi bizdeydi. Ama Avustralya'ya mağlup olduk. Ancak bugün bu kazancı sonuçlandıracağız. Kazanmayla bugünkü maçı. Ve onu affettireceğiz. Ve de iddiamızı devam edip bir sonraki tura taşıyacağız inancı varken, ikinci dakikada yenilen golün bir yük yüklediğini düşünüyorum oyuncularımıza. Çünkü yetenekli oyuncular rahat olduğu müddetçe hem kafası hem vücudu, yani hem sahada fizik olarak hem kafada psikolojik olarak rahat olduğu sürece her şeyi yaparlar. Ama bu yük onlara biraz sıkıntı verirse sahada da hatalara yol açabilir. O manada söyledim.
6: Hocam, Avustralya karşısında %70 topa sahip olan, 30 şut çeken ancak gol pozisyonu bulmakta sıkıntıya giren bir Türkiye vardı. Derin savunma yapan Avustralya'ya karşı savunma arkası koşusu, 8 numara koşusu üzerinde durmuştunuz. Çizgiye inen bek ve kanat koşucuları, yaratıcı oyuncunun tehlike yaratamaması gibi problemler vardı. Geçtiğimiz hafta Avustralya'ya karşı. Profil olarak aslında Paraguay'da benzer bir
7: oyun. Benzer. Yani şimdi bunu iyi düşünmeliyiz. Kosova, Romanya, Gürcistan maçlarına da baktığım zaman kapalı ve blok halinde kendi 18'in içine veya üstüne yerleşen, inanılmaz bir taktik disiplin içerisinde oynayan takımlara karşı açmada biraz sanki sıkıntımız var gibi duruyor. İki maçın benzer tarafı şu: çok şut pozisyonu bulduk.
6: Bugün de 32.
7: Sormadım bile kaç olduğunu ama bayağı duran top kullandık. Öyle özellikle korner.
6: 12.
7: İyi bir rakam. Sağlı sollu. Frikikler de oldu bazı. Şimdi o duran toplarımızda direkt Arda vasıtasıyla oynadık bunları. İki taraftan da sol ayağıyla kullandı Arda. Tabii esas kullandığı yer olan sağ taraftan daha sert ve içeri doğru. Diğer taraftan da altı pastan dışına doğru güzel kavis vererek kullandı ama golle neticelendiremedik açıkçası. Fakat şunu bilmek lazım: olağanüstü bir disiplinle oynayan bir Paraguay. Bu Paraguay 3 tane 4 tane pası üst üste yaptığı 90 artı 7 dakikada ilk yarıyı da sayarsak 100 dakikayı da geçti. Ben 5 pas üst üste görmedim neredeyse. Varsa bile bir defa, iki defa.
6: Ek olarak CONMEBOL'de elemelerde özellikle yeni teknik direktörleriyle birlikte 2.32 pas üst üste yaptığı pas ortalaması.
7: Pasta hiçbir işi yok. Zaten direkt pas oynayıp çabuk hücum diyor. Yani çabuk hücumda da belki adamlarına çıkarken paslı çabuk çıkabilirsin. Hayır. Direkt
8: geçiş
7: pas,
8: değil yani hocam aslında.
7: Evet. Direkt pas kontratak. Hı hı. Arkasından da hani bir top bende kalsın. Bir nefes alayım. Çünkü aşağı yukarı bir saati de 10 kişi oynadılar. Evet. Uzatmalarla beraber. Bir defa fizik kaliteleri çok iyiydi. Bunu kabul edelim. Şimdi bizim kendimizi, bunu sonra konuşalım. Fizik olarak, psikolojik olarak, taktik olarak, taktik disiplin olarak bir çek edeceğimiz kesin. Çünkü ikili mücadelelerde ayakta kalan rakipler, düelloları kazanan büyük ihtimalle rakipler, daha çok koşan, inanıyorum ki istatistiklere bakmadım henüz, rakipler. Yani buraları da dikkatle kontrol etmeliyiz, çek etmeliyiz. Şimdi şunu demek istiyorum, oyun öncesi planlarınızın çok fazla detayı yok. Defans yapacak bir tek blok halinde bir Paraguay. Tek hücumu direkt hücum. Çabuk hücum mümkünse. Şimdi bunun dışında kalecinin attığı degajların, seken topları, geriye gelenler, ileri gidenler. Bizim için çok basit bir analiz. İkinci pozisyonlar da yakaladılar 10 kişide. Evet. Burada dediğim gibi bizim ne yapmamız gerekirdi, ne yaptık, onlar çok daha önemli.
6: Hocam Paraguay savunma anlamında biraz farklı bir görüntü verdi aslında. Çok net, disiplinli, asla taktik disiplininden vazgeçmeyen bir takım ama genelde bu seviyedeki takımları Avustralya'da dahil olmak üzere 3 stoperli, 5'li görürüz arkada. Paraguay 4-4-2 ile karşıladı genel olarak. 2 dörtlüyü de hiç bozmadı. Çok yakın. Aslında 8 kişi gibi. Onda bir farklılık gördüm. Merak ediyorum sizin yorumunuzu.
7: Şimdi yüksek taktik disipliniyle oynadığı bir gerçek Paraguay. Zaten toplama oynama gibi bir derdi yok. Yani ben top bende kalsın, pasla gideyim. Öyle bir derdi yok. Direkt hücum var. Şimdi 2 dörtlü bloğu hücumda götürüyor ama dönüşte orta saha dörtlüsünün çift tarafı, iki tarafı, 7 ve 11 pozisyonları, iki bekin dışında bizim milli takımımızın beklerini de kovaladı. Orayı 6 yaptılar. Bazen de iki dörtlü durup öndeki ikiliden biri gelip 4-5-1, 5-4-1 gibi bir esneklikte oldular. Dolayısıyla Caceres, yani sağ bekleri çıkıncaya kadar olağanüstü bir markajla Kenan'ı durdurmaya çalıştı ve bunun birçoğunda da başarılı oldu. Yani çünkü biz genel olarak sol tarafı, bizim kendi sol tarafımızı kullandığımız için Kenan'la ve oradaki birebir driplinglerin bize sonucunda getireceği faydaları, gol pozisyonları beklediğimizden orayı çok iyi kapattılar. Şimdi biz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Kenardan geldiğiniz zaman kavisli ortalayabilirsiniz. Dışarı çıkarabilirsiniz herkes içeri beklerken. Arka direğe, ön direğe derken ama özellikle bu voleybolda kullanılan bir kurşun pas vardır hani smaç için. Bazen de kenardan çok sert, fazla yüksek olmayan, kime çarparsa, rakip de dahil, kendi kalesine atmak da dahil, gol olacak bu kurşun pasları da atmak lazım. Yani geçen programda konuştuk. Hücumda çeşitlilik, oyunda çeşitlilik, repertuardaki fazlalıklar budur. Yani rakip yüksek disiplinle oynadığı için burayı bozmanın en önemli unsuru onu buradan vazgeçirmek, burada onu hataya zorlamak. Bunun için de topu gezdiriyoruz, kapatıyorlar. Bir daha gezdiriyoruz, yine kapatıyorlar. Yani özellikle 18 içerisinde ayağımıza alacağımız bir pozisyon, çok çabuk gol pozisyonuna döndüreceğimiz bir pası pek yapamadık. Hep kenara indik, kenardan birebir sonucunda çizgiye inip orta atmayı. Bu da önemli bir hücum fonksiyonu. Ama dediğim gibi çeşitliliği yapıp rakibi o alandan çıkarmak lazım. O disiplinden çıkarmak lazım. Bunun için birkaç yol var. Bir tanesi çabuk oynamak. Sen de söyledin. Topa tempo vermek. Çabuk oynamak. Olmadı sağ, olmadı sol, olmadı merkez. Bir de tabii ikinci yarı tamam. Defans oyuncularımız da geldi, kafa vurdular ama onun dışında pek kafa vuracak oyuncumuz olmadığı için atılan ortayı da ona göre atmamız gerekir. Şutlarımız maalesef çok isabetli olmadı. Dış şutlarımız ki çok iyi şutörlerimiz var. Yani bugün Arda, bugün Hakan, bugün İsmail, Kerem ve Kenan. Yani çektilerim içeri. Yunus sol ayağıyla uzun köşeye doğru vurabilir. Fakat hem isabet kaydedemedik hem de daha çok denemedik. Mesela ben en çok buraya üzüldüm. Belki de Avrupa'nın en sert topa vuran oyuncularından bir tanesi Hakan Çalhanoğlu. Bir tane denk geldim ben ayağın içiyle o da. Hani Hakan sürerken denemeli. Arda kavisli vurur, falsolu vurur, dribling yaparken vurur. Daha çok denemeli. Mesela bugün dikkatimi çeken Kenan'ın hiç uzun direğe içeri kat ettikten sonra hiç uzun direğe doğru topu kesmedi. Halbuki en büyük meziyeti o. Hep kenara gidip sol ayağıyla dar açıdan çok zor olan muhteşem bir savunucu seyrettik bugün. Kasım. Geri dörtlüde ama sağ bek en son artık yoruldu çünkü karşısındaki de büyük hem bek geliyor Ferdi ile Kenan. Mesela Ferdi de içeri birkaç defa girdi top almayınca bir daha o da hep dış kenardan gelmeye başladı. Yani açıkçası bir gol atmamız yani beraberliği aldığınız an her çıkışınız galibiyet demektir.
6: Aslında maç önünde konuştuğumuz birçok şeyi de gördük hocam. Ferdi Kenan birlikteliğini orada etkinliğini bekliyorduk. Oradan denemeyi çok bekliyorduk. Dediğiniz gibi aslında burada Paraguay çok net bilinen bir takım. Karakteristiği çok ortada. İşte Brezilya'yı, Arjantin'i, Uruguay'ı yenerken de ne yaptığı biliniyor. Ama Amerika mesela ilk maçta hocam çok rutininden çıkardı.
7: Ama arada çok önemli bir fark var. Amerika'yı çok seyrettim ben. İlk defa bu turnuvada gördüm. Olağanüstü pres yapıyor. Ve bu presi çeşitli yapıyor. Baskı türleri çeşitli ama baskı var. Bir, iki, çanaktan, santra çanağından bu tarafa geçirmedi. Niye? Seken öne arkaya her topu aldı. Her topa baskı yaptığı için koşu mesafeleri de ekonomik oldu. Yani geri kaçıp onların uzaklaştırdığı topu %50-50 Paraguay mı, Avustralya mı, Amerika mı düşüncesini tamamen sildi. %99'unu aldı Amerika. Yani şöyle yaptı. Baskın 18'de karşısında bir duvar, dev bir blok, 11 kişilik. Takıldı, top açıldı, kendine doğru kaptı bir daha. Arada kalan topa ikili düelloların hepsini kazandı. Olağanüstü yüksek dozda presle bir hücumda, bir hücumda nitekim dünkü maçta söylediğim oldu. Orta belki çok sert değildi ama bir daha kendi kalesine gol attı adam. Çünkü savuna hem dikkati dağıldı hem fiziği düştü. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla fizik kaliteleri düşer adamın. Devamlı insan nefes alamaz. Amerika böyle yüksek tempoda oynadığı için büyük avantajı var. İlk maçı da böyle oynadı. 4-1 kazandığı maçı, dünkünü de böyle oynadı.
6: İki maçta da kendi kalesine attı hocam rakip ilk golü ve çok erken.
7: Çünkü zorluyor. Evet. Yani sizi hataya zorluyor. O yüzden kaçırdığı goller de var çok Amerika'nın. Amerika enteresan bir oyun oynuyor. Ben nasıl sezon daha başlamadan ben size Japonya, işte Fas, özellikle Fas'ı seyrettiniz mi diye devamlı soruyordum. Amerika'da eğer böyle oynamaya devam eder ise yolu...
6: Ki liderliği de garantiledi şu anda.
7: Garantiledi ama yani dediğim gibi seken ve düşen, öne düşen arkaya seken topların bir tanesini neredeyse santra çizgisinden kendi kalesine doğru çevirmedi. Şimdi dikkatinizi çekelim. Karşı 18'de hücum ediyorsunuz. Kaptırdığınız bir topta Eğer kendi 18'inize doğru, defansa doğru dönerseniz minimum 60-70 metre kat edeceksiniz. Bir de bunun dönüşünü düşünün. Sizi bu yorar. Ama kaptırdığınız yerde reaksiyonla veyahut doğru yerleşimle topu tekrar kazandığınızda efor sarf etmeniz

0: neredeyse %50 düşer. Bu da büyük bir fiziksel avantaja döner. Yani ne demek olur? Tekrar geliyorum. Bir daha eninde sonunda sizi ben hataya zorluyorum. Yetenekli oyuncuları da var. Golü kendi kalesine attığı golde sol açığın kat ettiği mesafeyi ve driplingle o topla koşuyor. Rakip sağ bek topsuz. Onu öyle geçip sağ ayağının dışıyla ortaya bıraktı, altı pas koridoruna. O da kendi kalesine attı. İlk baştan sonra söylemiştim tempoyu. Onu şimdi aynı şekilde ama başka kelimeyle kullanıyorum. Oyun iştahı denen bir şey vardır. Bu oyun iştahı sadece sizin 11'inizin yükselmesini sağlamaz. Taraftarınızı size katar. Taraftar da o oyunla heyecanlanıp sizin yanınızda olur. Taraftarın böyle olması sizi mutlu eder. Yani ortaya benchle, oynayan 11'le ve taraftarla bir bütün çıkar ki bunun önünde kimse duramaz. Bizde oyun coşkusu, oyun iştahı da sanki biraz tam dozajında değildi. Çünkü çekingen, üzgün, yaratıcılıktan uzak bir takım izliyorum ben. Bizim takımımız böyle bir takım değil. Bizim takımımız çok yetenekli oyunculardan ve yaratıcılığı çok yüksek oyunculardan kurulu.
1: İlk maç çok mu etkilemiş hocam peki bu anlamda sizce?
0: Hiç mümkün değil bu kadar etkilemesi. Niye? İki tane maçınız var. Bir berabere bir 3 puan alsanız 4 puanla çıkartın. Bir 3 puan alsanız yine çıkabilirsiniz. Şimdi bir de bizim şöyle bir durumumuz vardı. Fikstire göre genel düşünce şuydu. Biz basitten zora doğru maçlar oynayacaktık. Öyle değil miydi?
1: Evet. Amerika en büyük favori. Yani
0: Amerika ile başlayan da zordan basite doğruydu. Şimdi yetenek tabii her zaman verilmesi gereken bir şey. Sizde kalmamalı. Herkes seyretmeli. Herkes mutlu olmalı. Ama bunu tabii oyuncularımız rahat değildi. İlk başta da böyleydi. Bilmiyorum herkesin dikkatini çektiğim ama ilk maçta da rahat değillerdi. Amerika nasıl değiştirdi dersek, Amerika oyunu dikte etti. Anlatabiliyor muyum? Amerika oyununu dikte etti. Çünkü bu arada golü de erken bulunca zaten rahatlamış oldu. Biz en kötü rakibe zaman tanıyoruz. Yani rakibi huzursuz etmek lazım. Rakip o nefesi aldırmamak lazım. Yani oyunun içerisinde topu dolaştırmanın tabii ki bir taktik anlayışın uygulanması için hazırlık olduğunu biliyoruz ama bunu mümkün mertebe çabuk yapmalıyız. Ki devamlı olan bir hücum aksiyonları muhakkak rakip hata yapacaktır. Devamlı, durmadan ona o nefes alma payını, o rahatlama payını vermeden ve de dönen toplar nasıl oynarsanız oynayın, rakibin arkasına dönen atılan toplar seken, önüne düşen topların alımı çok önemlidir. Biz bunları bazen toplamakta zorlandığımız gibi yediğimiz gollerdeki duruş hatamızı da yine tekrarladık. Dolayısıyla bugün bizim için hoş olmayan bir gün oldu.
1: Hocam gündeme dair merak edilen malum bir konu var. Sizin de söyleyecekleriniz olacaktır.
0: Evet. Oluşan beklentinin farkındayım. Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Yok ben şöyle demek istemiştim de, yok böyle demek istemişim gibi bir konunun içine girmek istemiyorum. Zaten ne dendiği çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus %99 da değil, %100 doğru anlamış. Bakın, ben 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim. Çok şükür, tam da merkezindeyim. Burada yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz. Kolay değil. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim. Şöyle düşünün. Daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. O yüzden ne oldu? Ne olmalı? Ne olacak? Biz bu sorulara bakalım. Bunlar daha önemli. Sorunuza cevap olarak buralarda kalmayalım. Geçelim buralara.
1: Hocam son bölümde Dünya Kupası'na daha genel bir bakış
0: yakalım.
1: Yapıyoruz. Uyku düzeninizi ayarlayabildiniz mi? İlk günden beri bir Bazı maçları bekliyorsunuz, bazılarında yatıp mı kalkıyorsunuz, nasıl?
0: Vallahi açıkçası bazen orada uyuyorum hafif. Bir bakıyorum 5-10 dakikada geçmiş, sonra anca yetişebiliyor ama genelde hepsinden bir şeyler seyrediyorum. Bu bir ay benim uyku düzenim bozulur zaten ama çok zevk aldığım, hala çok hoşlandığım, çok ciddi takip ettiğim futbol çöleni benim için. Benim de işim bu. Dolayısıyla çok mutluyum. Uyuyoruz nasılsa. Acelesi yok. Uyanık kalmaya çalışıyoruz. Daha iyi. Hem benim jet lag problemim de yok.
2: Evet. Uçakta hiç uyumazsınız mesela.
0: Uçakta zaten uyumam. Onu jet lag problemi olanlar düşünsün.
1: Hocam geçtiğimiz hafta Avustralya maçından önce, bir araya gelmeden evvel, İskoçya Haiti maçı vardı.
0: Hı-hı.
1: Herhalde milyonlarca kişi onu feda etmiştir o maçı ama buluştuğumuz anda İskoçya'yı anlatmaya başladınız maçı. Onu da mı izlediniz dedim ben size.
0: Evet.
1: Ama geçtiğimiz günlerde, çünkü gece de emin olamıyorum size mesaj atma konusunda ama.
0: Yok, mesajlaşıyoruz sonunda.
1: 5.30 sularında bir mesaj geldi telefonuma. Messi, Messi, Messi diye hat-trick'i tamamladığı anda.
0: Evet.
1: Ben de 1'de, 2'de, 3'de diye cevap verdim. Mesajın sahibi tabii sizdiniz. Sizce tüm zamanların en iyisi midir?
0: Açıkçası tabii ben Messi ile ilgili birçok sorulara cevap verdim. Birçok röportajım oldu. Benim onunla ilgili düşüncelerim de çok açık. Muhakkak ki Ronaldo, ona da çok büyük saygı duyuyorum. Yani bu yaşa kadar olağanüstü bir zirve yolculuğu çok kolay bir şey değil.
1: 20 senedir ikisi de en üst seviyede,
0: evet,
1: hocam. En üst
0: ben seviyede. De her zaman Messi, Ronaldo gibi, son yıllarda onun ikisi devamlı çekiştiği için. Ama tabii sahanın içinde her şeyi yapabilecek bir oyuncu Messi. Yani bunu çok anlattım ama 3 gol ile başlayınca insan tekrar dikkatle Messi'nin üzerine çevrildi. Portekiz'le berabere kalınca, 3 golü de Messi atınca. Şimdi solak bir oyuncu, olağanüstü teknik. Olağanüstü çabuk, olağanüstü zeki. Allah bunu her oyuncuya vermiyor. Birebir adam eksiltiyor. Bazen orta sahaya gelip top aldığında attığı topun, hücumcu arkadaşına attığı topun benzerini bir orta saha oyuncusu atması çok zor. Yani bir iki blok geçip arkadaşının önünde kalacak kadar da tekniğe ve zekaya sahip.
1: Bu maçta da zaten hocam 3 gol de farklı şekilde attı. Yani 8-10 gibi de oynadı. Evet. Forvet 9 numara gibi de oynadı.
0: Zaten serbest ve gezgin oynuyor genel olarak. İstediği zaman istediği yere giden bir oyuncu. Zaten böyle oyuncuyu, hani bazı hocalar var ya, 89'da sokuyor, 4 dakika anlatıyor ona bir şey. O öyle bir şey yok yani. Zaten Messi sizin söylediklerinizin de önünde giden bir oyuncu. Onu da oraya entegre etmek çok önemli. Çünkü her zaman söylediğim bir şey var. Özellikle büyük oyuncular oynadığı futboldan zevk alan oyunculardır. Zevk aldıkça daha iyi oynar. Ki bana göre bu herkes için geçerlidir. Herkes yaptığı işten zevk almalıdır. Performansı artar. Hele futbolcular, hele biz. Ben de kenarda zevk almalıyım. Şimdi Messi'yi seyretmek bir zevk. Burada bir daha Ronaldo başlığını koyuyorum. Saygı duyuyorum. Büyük oyunculardan bir tanesi. Ama burası tamamen değişik bir yetenek. İşte bir numarada Messi, iki de Messi, üç de Messi buradan çıktı.
1: Arjantin'de hocam takım olarak sanki Fransa maçını, 2022 finalini geçen hafta oynamış ve oradan devam ediyormuş gibi de bir izlenim vardı o birliktelik açısından.
0: Birkaç çeşit takım var Dünya Kupası'nda. Bu 48 takım olması farklılıkları artırdı. FIFA bunları bize sordu, o günkü milli takım teknik direktörlerine ve çeşitli yerlere. Oradan 32 takım da değil, 36 da değil, 24 de değil, 48 çıktı. Biz de ona okeylerdeniz. Orada olmak, bulunmak iyi bir şey diye. Şimdi burada bir önceki Dünya Kupası'ndaki yerini minimum bulabilmek isteyenler. İki, gruptan çıkıp yoluna devam etmek isteyenler. Üç, buradan çıkmayı çok büyük başarı gören daha zayıf takımlar da var. Ve tabii Dünya Kupası'nın olmazsa olmazı, sürprizlere de açık bir ilk 16, ilk 8, ilk 4 yapabilme ihtimali olan takımlar gibi, işte Fas, Japonya, ne bileyim belki Meksika, ev sahibi diye. Güney Kore nasıl olabilir? Ama Fransa, Brezilya, Arjantin, İspanya, İngiltere, Hollanda, Almanya zaten bunların en yukarılara veya yukarının bir aşağılarına gitmemeleri kendi adlarına başarısızlık olur. Orayı zorlayan takımlar da olacaktır. Çünkü gördüğüm kadarıyla artık dünyada herkes bir şey oynuyor. Oynamaya çalışıyor ve kendini yeniliyor.
1: Her takımı birer kez izlediniz hocam artık geride kalan bir haftada. Şampiyonluk adayları arasında biri diğerine önde diyebileceğiniz bir takım var mı?
0: Yok. Yani mesela çok oturmuş hepimizin favori gösterdiği İspanya berabere kaldı. Portekiz berabere kaldı.
1: Fransa, İngiltere etkileyici galibiyetler aldı.
0: Etkileyici galibiyetler aldılar Fransa, İngiltere, Arjantin. Ama Dünya Kupası gün geçtikçe daha heyecanlı, daha kaliteli, daha kıran kıran maçlara gebe bir organizasyon. Çünkü bunlar içinde önemli takımlar da olacak elenenlerden bizim gibi. Çok şey beklediğimiz, çok realist olarak. Orada da hayal kırıklığı yaşayan daha çok olacak, onları göreceğiz. Kalanlar da tabii bu turnuvalara alışmış, çok yüksek kaliteli oyunculara sahip takımlar, ülkeler olacak tabii ki. Açıkçası Fransa çok istikrarlı gidiyor. Yani bütün dünya kupalarına baksak neredeyse şampiyon veya finalist veyahut 4-8 herhalde öyledir. Hesaplamadım ama.
1: 98'de şampiyonluktan sonra 2002'de bir büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar.
0: Ya, bir defa, iki defadır.
1: 2018'de ama kadroya giremeyen de ön tarafı.
0: Şimdi orada ön tarafı 3 çıkarıp 3 almak, hatta bir 3 daha koymak gibi alternatifleri olan bir Fransa.
1: Hatta Fransa'da da kalan üçlüler, dörtlüler var.
0: Tuchel'in bazı İngiliz oyuncuları almamasının yankıları devam ediyor. Ama sonuçta takımın başı o, sorumlusu o. Böyle bir karar verdi. Bakalım Dünya Kupası ona ne getirecek, nasıl olacak?
1: Orada hocam çok dikkat çeken Harry Kane'in kullanımı. Onun önümüzdeki
0: şimdi hafta uzun bir ona gireriz. Çünkü son zamanlarda bağlantı oyuncularının santraforlardan, yani 9 numaralardan kullanıldığı görülmeye başladı. Çeşitli yerlerde geriye gelerek, evrilerek sağa sola. Ona ayrı bir parantez açalım. Yani bu Benzema'dan kalma bir alışkanlık.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.
5: Gol pozisyonu. Vurana gol. Allah'ım

0: Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor.
1: Günaydın sevgili dostlar. Yepyeni bir günün sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Ve tarihler 22 Haziran'ı gösteriyor. Gün dönümü artık geride kaldı. 21 Haziran'ı geride bıraktık. En uzun günün heyecanını yaşadık. Ve artık günler biraz biraz kısalmaya başlayacak. Ve biz yazın tam ortasındayız. Heyecanı doruklarda yaşıyoruz. Temmuz'u, Ağustos'u, belki Eylül'ü ve dün de yapılan üniversite sınavlarıyla birlikte artık bu hafta sonunda Cuma günü okulların tatil olmasını bekliyoruz. Ve sonra ver elini tatil diyecek pek çok kişi. Ve Dünya Kupası'nı da biz tatile erdirdik. Biliyorsunuz A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri ile tamamıyla bir prestij mücadelesine çıkacak. Çünkü Dünya Kupası bizimle maalesef sona ermiş oldu. Bu da belki de bizim için en acıklı resimlerden biri. Dünya Kupası'na veda etmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşarken artık evimizdeki lige mi dönelim yoksa başka şeyleri mi düşünelim diyor ama

0: FIVB Milletler Ligi'nde ikinci haftadaki dördüncü maçında dünya devi Çin'i de yendi. Ve Ankara'da 4-4 yaptı. Voleybolcu kızlarımızı, Atatürk'ün kızlarını gönülden, yürekten tebrik ediyorum. İnanılmaz güzel işler yapıyorlar. Ve hani basına çemkireceğine, basına kızacağına, öfkeleneceğine birazcık kendi dünyalarına baksalar, hatta bu işe eşlerini, çocuklarını falan karıştırmasalar. Hadi reklamlardan sonra beraberiz.
1: Reklam.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
4: Baba büyüksün!
3: Diyerek babasına sarılıyor.
2: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: Yakışan yapar.
6: Reklam bitti.
7: Ümretile bile... Uyandırma
8: servis. Emre Tilev'le Uyandırma Servisi'nin tam içindesiniz. Başladık biliyorsunuz, sizlere merhaba demiştim. Şimdi günün, haftanın ilk konuğu, Uyandırma Servisi'nin açılış ismi, radyomuzun icra kurulu üyesi, gazeteci, yazar, üstadım Sayın İlhan Uzundurukan'la birlikteyiz. Sayın Uzundurukan, günaydın, hoş geldiniz.
9: Günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar.
8: Çok teşekkür ediyorum efendim, nasılsınız?
9: Bamba gibi idare ederiz bir sefer.
8: Peki şimdi tabii A milli takım elenince herkesin aklına şu geliyor. Ya Dünya Kupası da bitti, ne konuşacağız falan, ama transfer bitmiyor, hareketlilik bitmiyor. Şimdi tabii sezona açma hazırlıkları var. Çünkü 21 ve 28'inde hem Avrupa Ligi'nde hem Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde hem de Konferans Ligi'nde maçlarımız var. Diğer taraftan Dünya Kupası da bizim için bitti ama devam ediyor. Enteresandır. Yani puan alamayan Haiti ile birlikte şu anda biz gözüküyoruz, şaka gibi.
9: Bu işler böyle. Aşırı motivasyon, aşırı duygusal yükleme, takım böyle bir sonuç aldı. Artık buradan yapacak çok da, bunu şöyle oynasaydı, böyle oynasaydı, şöyle yapsaydı, böyle yapsaydı, bu akıl vermeler ya da eleştirmeler artık buradan sonrası...

0: Yeni şeye bakacağız. Bunların böyle eleştirirken de Montella hoca değil, oyuncular oyuncu değil. Siz nesiniz abi? O zaman siz de yorumcu değilsiniz. Yani bırakın bu işleri. Bu dakikadan sonra önemli olan buradan ne ders çıkaracak Türkiye, Montella Federasyon, bunlara bu kadar yoğun baskıyı yükleyen Türkiye'deki bu işi biliyoruz diye ortalıkta dolaşan, yorum yapan, yazan, çizen insanlar sanki kendilerinin hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi şimdi çıkıp işte o zaman onlar da para almasın, şudur budur, sanki onun para almasın diyen insan kendi işinde yaptığı her gün yeni bir icat yapıyor, yeni bir başarı elde ediyor. Bu iş böyle spor olur. Bu kadar kötü olma şeyinin Fatih Hoca bile işte ağır duygusal yük diyor. Doğrudur. Yani bu takıma bu kadar reklamlarla, bu kadar eleştirmeden baştan bu kadar dünya şampiyonu olur, o olur, bu olur deyip bu yükü yükledik. Onlar da bu işi başaramadılar yani. Bu yükün altından kalkamadılar. Oynadılar, oynaya oynaya elenip geldik. Yani daha az topla oynayabilseydik, daha bir an önce maçı kurtarma derdine düşmeseydik. Ve en önemlisi de baştan beri söylüyorum, gol yemeyeceksin. Gol yeme dedikçe biz birinci dakikada gol yedik. Yapacak bir şey yok. Olan oldu. Bundan sonraya bakacağız.
1: Peki İbrahim, Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları var. Yolda yürüdüklerimizi yolda bulduklarımızla asla değiştirmeyiz diyor. Enteresan değerlendirmeler de bulunuyor. Burası kulüp takımı değil demiş. Teknik olarak eleştirilebilir demiş. Bir de tabii Fatih Terim'in açıklamalarını, ben bu açıklamalarla ilgili yorumumu yaptım. Olayları farklı noktalara kaydırmak için gibi bir değerlendirme yapmış. Ne söylersiniz?
0: İşte o da top çeviriyor.
1: Yani
0: Bunların
1: kalacak
0: işi
1: mı sorusunu sormak lazım.
0: yani kalır. Yani bir kere de o iş öyle olmuyor. Yani birkaç kerelik şeyi aslına bakınca başarılı olmak da bazen kurtarmıyor. Yani Avrupa Şampiyonası'ndan oldukça başarılı bir sonuçta döndü takım ama büyük ekşiyi kurtarmadı. Yani yerine kendi geldi. Ama büyük bir darbe yedi. Burada aşikar bütün oyunculardan teknik direktörüne kadar federasyon başkanına kadar herkes ciddi bir sarsılma yaşadı.
1: Peki kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmalarının arasında cümleleri sokarlar. Sırtında
0: Aynen.
1: bagajı olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altında ezilenler, yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemezler diyor. Yani Fatih Hoca'ya çakmaya devam ediyor.
0: Çünkü takımda başarısız olunca Fatih Hoca'nın da bu işe soyunduğunu, Fatih Hoca'nın aklından geçtiği anda zaten Hacı Osman'la söylemişlerdir. O da bakınca şimdi yarın öbür gün başka daha da çirkinleşip bir kampanyaya dönüşecek ilerleyen günlerde de bize bol bol malzeme çıkaracaktır iki tarafta.
1: Evet, Fatih Terim'in buralarda kalmayalım, geçelim bunları ifadesi bence her şeyi net olarak ortaya koydu zaten.
0: Evet.
1: Hani çok şey vardır yani onun, siz bizimle rakip bile olmadınız, biz sizin gittiğiniz yollardan yürümedik bile falan gibi bir ifadesi vardı Fatih Hoca'nın Galatasaray için söylediği. İbrahim Hoca Osmanoğlu'na da onu söylese yeridir yani.
0: Bakalım daha neler, o ona neler söyler, o ona neler söyler. Biraz da çirkinleşir ilerleyen dönemde.
1: Santarelli ve Çin'i de deviren kadın voleybolcular, neler söylersiniz? Milli takım bu kadar baskı altında da voleybolcular değil mi kardeşim diye soruyorlar.
0: Tabii onlar da şimdi yani Brezilya ya da işte Fransa ne kadar baskı altındaysa Dünya Kupası'nda Türk milli takımı da oraya

0: futbolda o baskı altında. Zaten kendi evinde 4'te 4 yapmasını herkes bekliyordu. Sürpriz olan Almanya'ya 2 set vermesi. Burada da tek set verdi ve o sette sporcu hiçbir zaman dalga geçmeyi affetmiyor. Tak diye set gitti. İkinci az sonrasında 2-1 oldu. Sonra 3-2'ye tabii ki aklı başına gelince takımın seyirci desteğiyle ezip geçti. Ama en ufak bir şeyde bu tür şeylerde bir oyundan düştüğünde hemen cezanı kesiyorlar. Şimdi dünyada iyi sıralarda yer alan önemli ekollerden biri. Ama biz zaten tam kadroda oynamadık. Yine de eksiklerimiz var. Ona rağmen rahat kazandık. 4'te 4'ü burada iyi yaptık.
1: Evet, gerçekten çok iyi. Filenin Sultanları bu arada dünya üçüncülüğüne yükseldiler. Elde ettikleri derecelerle FIVB sıralamasında.
0: Evet, bir, uzun süre bayağı bir süre biliyorsun birinciydik. Oradan 6'ya kadar düştük, tekrar toparlıyoruz.
1: Efendim Beşiktaş Dušan Vlahović'i almaya çalışıyor. 10 milyon euro maaş artı 5 milyon euro imza parası önermiş.
0: Evet işte, salla yani para, ortada para dilen sonra git böyle ona buna çarçur et. Yani ben olsam bir beklerim yani. Galatasaray ve Fenerbahçe ne yapıyor, ne kadarlık bir şey yapacaklar ve onlara acayip kadrolar kuruyorsa senin şansın ne kadar olacak? Yani Beşiktaş zaten ya üçüncü olur ya dördüncü, beşinciliğe düşürmek için senin benim teknik direktörlük yapmamız lazım Beşiktaş'ta, yoksa düşmez zaten. Beşiktaş'ın forması zaten 3 ya da 4'te. Fenerbahçe ne yapacak, nasıl bir şey yapacak? Hani Fenerbahçe iyi transfer yapamadı, biraz geç kaldı falan olsa, hani ben de biraz parayı bastırayım, belki ikincilik Şampiyonlar Ligi ön elemesi kovalama gibi bir derdi olabilir. Ama şu anda yeni bir hoca getirdin. Zaten son 5 sezondur neredeyse Kasım ayında ligi havlatan bir Beşiktaş görüyoruz. Yani bunu geçmek için de bu kadar pahalı adamlar alarak değil, daha çok, daha akılcı, daha ucuz, daha genç insanlarla birkaç sezon sonra şampiyonluğa oynayabilecek bir yapılanmanın içine girmesi lazım. Yoksa işte geçen yılda Trabzon götürdü, belli bir yerden sonra o enerji ve tecrübe, şampiyonluk elde etme tecrübesi seni geride bırakıyor. Geçen yılda öyle oldu işte. 1-2-3 oldu. Yani Trabzon'da şimdi basıp parayı herkese alsa 2'yi kovalayabilir mi? Çok zor.
1: Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Branko Yağız Sabuncuoğlu'nun YouTube kanalına konuştu. Dedi ki Mourinho başarısız mıydı diyorsunuz. Mourinho ile takım 84 puan yaptı. Geçen sezon bu puan şampiyonluk için yeterdi. Jesus'la 80, İsmail Kartal'la 99 puan. Mourinho ile de 84 puan topladık. Bazen başarıyı değerlendirirken içinde bulunan şartları analiz etmek lazım. Mourinho herkesin kararıydı. Tadic'i takımda tutmak istedim. Fenerbahçe'nin lider karakterlere ihtiyacı var. Türkiye transfer pazarında son durak olamaz. Fenerbahçe ile yarım kalan işimi tamamlayabilirim dedi. Oralara geleceğini söyledi. Diğer taraftan da Fenerbahçe bugün sağlık kontrolünden geçiyor ve sezonu açıyor. Neler söyleriz?
0: Yani Branko geçsin, yeterince Fenerbahçe'yi sövüştürdüler. Bir daha Türkiye sınırlarına turist olarak bile kimse onu almaz. Geçsin oraları. Başarı işte puanına göre değil. Yani puanı aldın da rakibin senden fazla aldığına göre senden iyiymiş. Yani zaten seni, o rakibini Galatasaray'a geçmek için aldılar. Geçememiş hiçbir zaman. O zaman niye sen başarılıymış gibi işte o işi yapmaya tekrar işte gelmeye talibim falan. Talipsin tabii, o kadar paralar.

0: nereden alacaksın? Ama o geçsin. Fenerbahçe tabii şimdi erken sezon açılışı orada bir avantajı oldu takımların tabii. Dünya Kupası'ndan erken dönecek oyuncular daha çok oyuncu kulüplerinde erken topbaşı yapabilecek.
1: Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da Icardi takımdan ayrılma durumunda ve bir iddia odur ki Manchester United Osimhen için 150 milyon euro ödeme durumuyla karşı karşıya bırakır Galatasaray'ı. Böyle bir şey olursa Galatasaray Osimhen'i satar mı?
0: Öyle bir para verirse satar. Niye satması? Satılmayacak oyuncu yok.
1: Şampiyonluğu satmış olmaz mı?
0: Yahu yerine nasıl kim alacağıyla ilgili. Yerine birisini daha iyi birini daha iyi biri değil de daha geçen yıl 20'ye yakın maç oynamadı Osimhen. Ona rağmen yine yürüye neredeyse yine şampiyon oldu. Onun dışında ama Osimhen'e 150 milyon
1: bu arada Singo sakatlandı dün fil dişi maçında. Sezonun açılışını kaçırabileceği iddia ediliyor.
0: Kaçırsın abi. Ne yarar oldu ki şimdiye kadar? Boşver onları. Onların hepsi o kenardaki işte yedek lastik gibi düşün. Beşinci step ne falan. Eğer Osimhen'e 150 milyon verecekse bir takım onu zaten şu anda bitirmiş olurdu. 150 milyon vereceğin transferi öyle yoldan geçerken Galatasaray'da da Osimhen var hadi buna da bir bakalım olmaz. 150 milyon vereceğin adamı zaten Mart ayında bitirmişindir.
1: Hakan Çalhanoğlu'nun eşi de girdi tartışmalara. Ne dersiniz buna? Sevinirken iyi bu takım sizi getirmedi mi buralara diye şöyle bir çemkirdi ve kızdı. Fırça attı bize.
0: Yani o, sen milli takımın yılanıdır dersen o da çıkar öyle der. İkisinin de ayarı yok. Tabii ki şimdi oyuncular oradalar. Eşleri, çocukları buradalar. Tabii bu eleştirilerden etkileniyor. Onlar da yani artık 5 yaşından sonra herkes elinde telefonla oynuyor. Bu kadar da acımasız eleştiriler son derece yanlış. Hakan Çalhanoğlu bıraktı milli takım öylese. Milli takımda oyun aklı olacak kimse yok.
1: Yok mu? Yani siz Hakan Çalhanoğlu'nu destekliyor musunuz?
0: Tabii ki destekliyorum. Hakan Çalhanoğlu olmasa bu takımın buralara gelme şansı yok yani. Hakan'ın tecrübesi başka bir yerde, başka bir seviyede oyun oynadı. Bütün bunların önceki maçlarda.
1: Milli maç peki.
0: Burada da hiç kötü bir maçı yok Hakan'ın. Ne yapacak ki? Golü Hakan atacak hali yok. İşte olan frikikleri de güzel attı. O duran topları diğer hepsini Arda attı da ne oldu yani? Belki kim mi olacak yani? İsmail mi olacak? Orkun mu olacak? Arda mı olacak? Milli takımın oynaklı. Bunlar doğru düz oynayamıyorlar. Arda şimdi Real Madrid'de oynayamayacak. Orkun'un Beşiktaş'taki yani Orkun'un öyle bir şeyi de yok zaten. Başka da adam yok milli takımda. Hani çok adam var diye Barış Alper'i Yunus'u mu oynaklı yapacaksın? Dua etsin de Hakan bir şampiyonada 3-4 yıl daha oynasın.
1: Anladım. Efendim son olarak özellikle Trabzon'da sormak isterim. Dün Olay müthiş oynadı. İnanılmazdı fil dişi sahilleri maçında. Yazık oldu kelimenin tam anlamıyla. Deniz Undav çıktı sahneye ve 2 gol attı. Hadiseyi çözdü. Bir de 90'da yani.
0: Evet.
1: Neler söylersiniz Trabzonspor için? Mendy ile yorumlar ayrılıyor.
0: Trabzon yani fil dişi sahillerin tabii çok sayıda dünyanın her yerinde oynayan oyuncusu var ve takım iyi takım. Yani peki bu Deniz Almanya milli takımını seçmeden önce niye Türk milli takımını seçtirememişler? O da ciddi soru işareti.
1: Mesut Özil gibidir.
0: Yani Mesut Özil ayarında bir Mesut Özil biz bu işler için düşündüğümüzde Mesut Özil olmuştu zaten.
1: Ama öncesinde de gitmiş ya Fatih Hoca Mesut Özil'e hikayesini.
0: Ya bırak Fatih Hoca'nın o mektupları falan işte şeyleri falan, o işte Fatih Hoca.
1: Bir de bunun soyadı Özil, onun soyadı Undav, yani bir de o var yani adam zaten.
0: Ya adam baştan sona Türk yani. Yani bir 100.000 Alman'ın arasına koysan desen ki burada Türk kim var, direkt ben Türk'üm diye bağıran bir ruh hali ve görünüşü var yani, fizik olarak da tam Türk'e benziyor yani. Ve güçlü keşke. Şimdi mesela herkes forvet arıyor, yerli forvet alsınlar işte.
1: 29 yaşında.
0: Ne olsun ne olur, 29 yaşında. 29 yaşında Alman milli takımı girip oyunu kurtarıyor Dünya Kupası'nda.
1: Evet,
0: ondan ama önceki maçta da attı galiba 3 gol oldu.
1: Evet ama Deniz Undav daha önce de söylemişti zaten. Ben Kürt kökenliyim diyor. Yani Türk milli takımını seçmemiş. İş başkanı meselelere gidiyor yani.
0: Hayır yani seçmedi de şimdi yani golcü arıyor ya millet. Gitsinler alsınlar. Önemli olan önce araştırıp bulmaktır. Bizim derdimiz araştırıp bulmak değil. Scout ekiplerinin tamamen scout ekiplerinin değil, menajerlerin ne dediğine bakıyor kulüp yöneticileri. O işin aslında şimdi bu başarısızlığı, eğer burada sıfır gol sıfır puanla gelirsek büyük bir bahis operasyonu başlatarak bunu unutacaktır. Unutturacaktır federasyon başkanı.
1: Bu şeyin dediği mi? Ahmet Çakar'ın dediği baş harfi S, H, A falan.
0: Göreceğiz. Yani o kadar bir iki kişiyle de olmaz. Bayağı olur ki böyle gündem değişir.
1: E ne oldu? Eylül'de yaptılar öyle bahis operasyonunu. Milleti o kadar.
0: Hepsi palavra işler bunların.
1: Tabii
0: ya.
1: Tabii canım ya.
0: Bir kere yani. Bir kere oynamış, iki kere oynamış. Yani herkes sonra
1: ya sezonun ortasında yaptılar, 4 hafta 2. ve 3. liglere ama ara
0: olsun,
1: verdiler.
0: Gündem değişsin diye. Kesin eğer milli takımın içinde de varsa onu da öyle bir afiş ederler. Bu başarısızlığı da ona yıkarlar.
1: Peki efendim. O zaman bir 50 yıl daha sırtımız doğrulmaz. Çünkü bizde bir atasözü var biliyorsunuz. Alma mazlumun ağını, çıkar ayeste ayeste diye.
0: 50 yıl değil, 1000 yıl sonra da birileri böyle yaparsa yorum. Böyle şeyle ışık hızının içinde falan böyle çağın için. Orada da derler ki işte öyleymiş. Orada da yine Türkler birbirine çamur atarak bu işleri devam ettirdiler. Onun için Türkiye büyük ülke ve geleceği parlak olacak ve hep öyle kalacak.
1: Peki son sorum. Kerem oyundan çıkarken tribünlere yaptı.
0: Onu ne yapsın yani, o kadar koşuyor hiçbir şey yok, herkes diyor ki adama görev verilmiş, önde bas herkese diye, o da basıyor görevi o. Yok yani sonuçta Kerem de buralara Kerem gibi Kerem yapan milli takımdaki oyunlarıydı. Fenerbahçe'deki bu seneki oyunuyla Kerem milli takım hak etmedi ki.
1: Bugün sizi çok Amerikan, Kaptan Amerika gördüm. Yani böyle bütün milli takıma gelen eleştirileri ve parafeneri.
0: Yani doğru değil yani, ne yapacaksın eleştirilerini? Hacı Osmanoğlu'nun dediği bir doğru laf var. Yani yolladın 15'ini, yeni 15'i alacak halin yok. Yani transfer yapacak halin yok. Milli takıma transfer yapacak halin yok. Milli takım bu. Bununla geleceksin şimdi Uluslar Ligi maçlarına başlayacaksın. Orada da gideceksin diyelim ki Portekiz'i yeneceksin. Almanya bir tane galibiyet alacaksın. İşte bizim çocuklar olacak. Biz unuturuz. Dünya Kupası'nda bunlar sıfır çekmişti falan. Onlar hemen geçer. Türkiye'nin gündemi ve sporun gündemi çok dinamiktir. Spor durmaz ki. O biter başkası başlar, o biter başkası başlar. Lig başlar, milli takımdan çok ligi konuşuruz. Efendim? Şimdi transfere döneceğiz. Dünya Kupası'nda şimdi bu dakikadan sonra bir alt level'daki bütün takımların iyi oynayan yıldızları Fener'e geliyor diye. Galatasaray'a geliyor, Beşiktaş'a geliyor, Trabzon bilmem ne. Bunlar konuşulur. Bunların tüneyinde baksana Şenol Güneş götürdüler maçı izledi. düşünüyorum. Arada işte mikrofon uzatırız diye. Vay, Şenol Güneş'i getirecekler milli takıma. Onun için Şenol Güneş gitti diye. Yorum yapan kellifelli yorumcular var. Bunların içinden hangisini olumlu deyip alacaksın, hangisini bu da doğru söylüyor, bunu da bu eleştiri yapıcı diye konuşacak. Yok, hepsinin ajandası başka. Hepsi bu işlerden bir beklentisi var. Onun için sakin olup durum tespiti yapmak lazım. Demek ki bu takımın da kalitesi buralar. Bu Dünya Kupası'na bir daha gitmek başarılı. Başarı. Yani orada belli bir süre gittiğiniz zaman üst üste 3 kere gidersin. Üçüncüde bunlar olduğunda artık burada bir yanlışlık var dersin, ama 25 yıl sonra gitmişsin. Bütün oyuncuların ilk Dünya Kupası.
1: Peki. Süren bitti.
0: Valla reklamlara git. O arada tabii milli takıma böyle sadece galibiyetine göre reklam çekenleri de not ediyorum yani. Öyle milli takım yenilince reklamları durdurmak, o nasıl bir milli takım sevgisi, onu da sorgularım yani.
1: Saha müthişsiniz.
0: Yani milli takım, milli takım, bizim çocuklar güzel, yenildi bizim takım, o zaman durdur reklamları.
1: Sizin çocuklar
0: hani, hani birlikteydik, arkandaydık, tek yürektik.
1: Bu arada milli takım oyuncularıyla milli takım koordinasyonunun olmaması kaynaklı genelde herkes milli takım sponsorları şeyden çok bozukmuş. Bu milli takım oyuncularını sponsor olmayan firmaların oynatmasından.
0: Tabii onu da federasyon avukatları buna çok ciddi davalar açması lazım. Ve durdurmaları lazımdı ama durduramadılar. Çok yanlış iş, çok büyük cezalar verilmesi lazım. Olur mu öyle şey? Biri paraları veriyor, öbürü de gidiyor diyor ki milli takım oyuncuları. Okay. Ya, yani bu ambush marketing zor iş. Bunu Türkiye'deki dava süreçlerinin çok uzadığını bildikleri için yapıyorlar. Yaptırmayacak federasyon.
1: Öyle bir federasyonla henüz daha tanışamadık efendim.
0: Aynen.
1: Saygılar sunuyorum efendim.
0: İyi haftalar, iyi yayınlar.
1: Sağ olun efendim. Sayın İlhan Uzundurkan'la birlikteydik. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
8: Jilet, erkek için en iyisi.
7: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
9: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
10: Baba büyüksün!
9: Diyerek babasına sarılıyor.
11: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
12: Yakışanı yapar.
13: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
14: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
15: Yeni Dacia Logan yola çıktı.
3: Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla

0: Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
4: Süper bir isimle devam ediyoruz. İzmir'e gidiyoruz. Namı değer villacı Fatih, Mehmet Fatih Gedik'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
5: Günaydın. Günaydın Emre Bey. Herkese harika bir hafta diliyorum.
4: Ben İzmir'den. Size harika bir hafta diliyorum. İzmir sıcak mı?
5: Evet. Yani yaz daha gelemedi tam anlamıyla ama akşamları serin ama gündüzleri İzmir'in sıcaklığı başladı.
4: Evet ya, yaz bir türlü gelmedi. Ben mesela dün gece İstanbul'da biraz üşüdüm. Genelde hani üstü açık yatıyorum. Üstüme bir böyle pike mike gibi bir şeye ihtiyaç duydum.
5: Evet yani şu anda İzmir'de öyle. Akşamları o bunaltıcı baskılı sıcağı hissetmiyoruz. Geçen sene de böyle olmuştu. Temmuz itibariyle inanılmaz sıcaklar başladı. Herhalde bu sene de öyle devam edecek. Bir de iklimler gerçekten değişti. Haziran'ın sonuna doğru yaz gelip işte Ekim sonu gibi de yaz aynı öyle bitiyor. Geçen sene de öyle oldu. Biraz bu iklim koşulları, işte küresel ısınma, dengeler bozuldu bence. Bir şeyler değişiyor iklimlerde.
4: Peki hızlıca o zaman başlayalım. Milli takım 65 şut attık başarısız mıyız diye sordu. Kim? Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, dün yaptığı açıklamalarda, hatta 8 saat önce yaptığı açıklamalarda. Neler söylersiniz ve milli takımın vedasını nasıl yorumlarsınız?
5: Vallahi yani o yoruma gülümsüyorum şu anda. Yani sadece gülümsüyorum, ben daha kötü bir şey söylememek için. Sabaha kadar şut atalım yani. Gerçekten bir rezalet. Maalesef bir şey yanlış yapıyoruz Emre Bey. Yani bizim başlangıçlarımızda problem var ülke olarak. Mesela benim eşim hep beni eleştirir, der ki ya sen biriyle tanışınca önce göklere çıkartıyorsun. Sonra tanıdıkça bu böyle değilmiş, şöyle değilmiş, böyle değilmiş diye.
4: Bu benim eşimin yaptığı eleştiri. Aynısını o bana yapıyor.
5: Yani biz Türk milli takımında böyle. Yani göklerden başlıyoruz. Yani biz giderken yarı final mi oynarız, çeyrek final mi oynarız? İşte sevgili federasyon başkanımızın evladı ona işte demiş ki baba dünya şampiyonu yap milli takımı, o da federasyon başkanı olmuş, yani böyle baba şampiyon mu oluruz, işte milyon tane 40 tane tokla köprülerden geçme, yani biz şampiyon olmadan şampiyon olmuş gibi yaşadığımız için adamlar oraya turistik tatile gidiyor gibi oluyor. Yani o ciddiyetle biz gidemiyoruz, yani bizim gidişlerimizde, başlangıçlarımızda hata var ya. Bizim neden bu hale geldiğimizi keşfetmemiz lazım. Sonuçta bu adamlar sezonda işte birisi Real Madrid'de, birisi Inter'de, öbürüsü Juventus'ta, öbürüsü Galatasaray'da, yani Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta. Bu adamlar iyi oynadıkları için ya da performansları iyi olduğu için milli takıma geldiler. Sizin bir şeyiniz var, çok katılıyorum. Yani çıkar aheste aheste. Evet çıktı. Çıkıyor da. Yani hak edenlerin de alınmadığı bir milli takım var. Bütün bunların hepsi bir araya geldiğinde de maalesef sonuç bu hale geliyor. Yani gidiyoruz, giderken şampiyon gibi gidiyoruz. Ya gol atamaz mı bir takım ya? Yani sabahın köründe bu millete bu zulüm yapılır mı ya? Sabaha kadar yan pas yapalım yani. Oraya ver, buraya ver, arkaya ver. İşte şut çek. Ya Arda bir tane kaleyi tut ya. Bir tane şutun kaleyi tutsun ya. Yani gerçekten hani biz de sizin kadar üzgünüz, biz de yerle bir olduk ya, biz almıyoruz milyon euroları yani. Üzüleceksiniz tabii. Yani bunun hakkını vereceksiniz, siz bu milleti bunu yaşatamazsınız ya. Yani bu insanlara bu üzüntü yaşatamazsınız.
4: Peki milyon euro alan herkes bu ülkede hakkını veriyor da biz bu çocukları bu kadar paralar üzerinden okuyoruz mu?
5: Yani şöyle, yani sonuçta başka bir işte milyon euro verdiğinde başarısız olduğunda asla bir şirket onu orada tutmaz. Asla tutmaz. Yani onun karşılığında eğer sen bir şirket sahibi değilsen ve bir yerde çalışıyorsan ve bunun karşılığında milyon euro maaş alıyorsan ve başarısızsan en fazla iki kuartır orada kalabilirsin. Dördüncüsünde bir gel derler, ne yapıyorsun derler. Bizde öyle bir şey yok ki. Elimizde bu var, şu var. Ne yapalım? Geçmiş olsun. Bizim çocuklar, tamam bizim çocuklar, hepsinin çocukları. İşte hafta sonu bütün sosyal medyada yayınlandı. İşte yok kızlar ekonomide uçmuş da öbürküler bilmem ne yapıyormuş da oradaki başarı da şurada bu da. Yani gerçekten biz tamam futbol dünyada böyle ama abartma konusunda belki biz bu kadar sinirlenmemiz şundan. Ya biz çeyrek final yarı final oynayacağız diye gidiyoruz ya. Ya da böyle lanse ediliyor. Gidip oynayamayınca bu kadar sinirleniyoruz. Belki bu beklentiyle gitmesek biz de bu kadar üzülmeyeceğiz ya da bu kadar tepki göstermeyeceğiz. Yani o yüzden ya işte Akdeniz ülkesi herhalde hani çok coşkuyla yaşıyoruz duygularımızı. Onun da etkisiyle bizim kesinlikle bundan sonraki turnuvalarda bu başlangıçlarla ilgili bence yeniden bir gözden geçirmeli. İşte reklamlar, kıyafetler, saçlar, başlar. Yani şova gidiyoruz oraya ama hüsran. Gerçekten hüsran. Bence herkes çok üzgün. Yani hayal kırıklığı. Şimdi Amerika maçını ben işte hafta sonu arkadaşlara görüyorum. Ben kimse kalkıp izlemeyecek yani.
4: Şimdi izlememeyi sen... bırak. Ben sana daha bombayı söyleyeyim. Şimdi Amerika bileti $1,000 civarında. Bilet de aldın, konaklamaydı. Yaklaşık $4,000'a yakın para harcayacaksın. Amerika maçına gidecek dostlar var mesela. Bana şey diyorlar, gitsek mi ya?
5: Ya en azından Amerika'ya işte gitmiş gelmiş biraz alışveriş yaparlar, öyle baksınlar onlar da yani. Öyle ya, artık birazcık turistik ziyaret olsun da ya, madem bu kadar para harcanmış. Ama gerçekten ülke olarak çok üzüldük. Yani hani karşımızdaki takımlar şey değil, hani bizim ayarımızda değil yani, gerçekten bir B planımız yok yani. İzlerken hani hiç futbolu anlamayan birisi bile hiçbir şey yapılamıyor. Hiçbir şey. Hep aynı şey. Yani bir tane şutumuz işte ya, iki üç tane değişiklik yapıldı. İki değişiklik yapıldıktan sonra 60 mi 70 mi yapıldığımız değişiklikler. Onlar yapıldıktan sonra bir şeyler olmaya başlandı. Yani yazık. Herkese yazık. Ülkeye yazık. Bu kadar beklentiye yazık. Geçmiş olsun. Hani bakalım Uluslar Ligi'ndeki takımlar da hani öyle Peru değil. Ondan sonra ne bileyim işte Avustralya değil yani, hani Uluslar Ligi başlayacak bir şey. Yani Fransa falan var yani orada. Hani ondan hocam sonra ne olacak?
4: Kurtlar sofrası, Belçika, Fransa, İtalya.
5: Yani evet, hani
4: İlk maçımız da Fransa'yla yani.
5: Evet. O yüzden gerçekten beklentiyi ayaklarımızı yere basarak bir noktada tutmamız lazım. İşte reklamlar, şunlar bunlar. Gerçekten şovla gittik ama karşılığı bu. Şampiyon olmadan şampiyonmuş gibi yaşamamak lazım Emre Bey. Sonuç bu. Maalesef.
4: Roberto Carlos ne demiş biliyor musunuz?
5: Ne demiş?
4: Türk milli takımı sanki tatil yapmaya gelmiş gibi formanın büyüklüğünü bilmeyen birçok oyuncuya sahip. Orası benim ikinci ülkem. Benim için çok üzücü bir sonuç demiş.
5: Vallahi yani her yerini imzalarım. Yani sonuçta bir futbol adamı. Futbol insanı, futboldan da anlayan. Böyle yorumlar yani gerçekten çok doğru. Hani sonuçla konuşmuyoruz gerçekten. Bakın Emre Bey, biz yine yenilelim. Biz yine elenelim, sorun değil. Ya bir şey yapalım ya. Bir şey yapalım. Yani o kafayı hani topu tekmeye kafa sokmak derler ya. Yani yok abi, yan oyna, öne oyna. Yani yok, taş baş yoldurursun ya, vallahi billahi yani bir şey yok, bir çaba yok. Hani o tatile gidilmiş havası var ya, o gerçekten hani Roberto Carlos doğru bir yorum yapmış, doğru bir benzetme olmuş. Gerçekten bizler de öyle düşünüyoruz. Tatile gidildi, güzel uğurlanıldı, şovlar yapıldı, işte toplarla köprülerden geçildi, havalar 250 bin, sonuç -0 yani.
4: Peki hanımlar falan bu işin

0: içine girdi. Benim kocama nasıl böyle şeyler söylersin?
1: Ya o tabii bence çok doğru değil. Sonuçta sosyal medya ondan sonra yani bütün her yerde yorumlar yapılıyor. Benim kocama dersin, benim çocuğuma nasıl dersin? Ya bu işin bir parçası. Nasıl başarılı olunduğunda siz benim kocamı niye tebrik ettiniz demiyorsa, başarısız olunduğunda da eleştirdiğinde siz benim kocamı niye tebrik etmiyorsunuz, niye eleştiriyorsunuz diyememeli. Böyle şeyler olacak. Onlar da hakkını verselerdi. Yani sonuçta gerçekten bu takım Türk milletinde büyük bir beklenti içerisine sokuldu. İşte 100 yılı jenerasyonu şuradan giriyoruz, uçuyoruz, kaçıyoruz. İşte şov yapacağız falan. Sonuç o yüzden de eleştiri olacak. Kimse de kusura bakmasın.
0: Son olarak ekonomi neler söylersiniz? Neler oluyor ekonomide?
1: Yani Emre Bey, ekonomi işte biliyorsunuz 2-3 aydır bu savaşla yatıyoruz, kalkıyoruz. Nihayetinde dün yine gerildi ama akşamında tekrardan sabaha karşı bir anlaşmaya varılmış. Bu da piyasaları bugün yine birazcık daha psikolojik olarak rahat başlatacaktır. Ama hani kendi kolumla alakalı olarak, gayrimenkulle alakalı olarak da yorumlayacak olursam, geçen ay Türkiye'de TÜİK açıkladı. Yani içinde bulunduğumuz yılın en kötü ayını geçirmiş durumdayız.
0: %30
1: değil mi? Evet, %30'a yakın bir rakam gerilemiş durumda. Hep söylüyorum gerçekten. Bu düşüş tabii ki taleple alakalı. Sonuçta paranın gayrimenkulden uzaklaşarak işte başka mecralara geçmiş olmasından kaynaklı. Talep olmayan yerde fiyat yükselemiyor. Hatta çoğu yerde de gayrimenkulün fiyatlarında gerçekten satıcı motivasyonu yüksekse gerileme oluyor. O sebepten dolayı da her zaman diyorum, şu dönemde hani ihtiyacı olan kişiler için gayrimenkul alma zamanı. Çünkü piyasalar normalleşmeye başladığında talep de ona doğru olarak artış sağlayacak ve fiyatlar da yükselecek. Birçok yerde gayrimenkulün maliyetinin altında alındığını biz gözlemliyoruz. Şu anda gerçekten boş bir arsa alıp üstüne gayrimenkul yapıp satmaya çalışmak, zaten çoğu yerde şu anda bu durmuş durumda. Çok daha pahalı. Hani ben herkese diyorum, bitmişini daha ucuza alırız şu anda diye. O yüzden de gayrimenkulün zaten rakamlarda bunu destekliyor. %30'luk bir düşüş çok büyük bir düşüş yani. Hani %1'lik 2'lik değil. Onlar zaten piyasada çok anlaşılmaz ama %30'luk bir gerileme ekonominin çarkların, ki Türkiye'de gayrimenkul sektörü ekonominin lokomotifidir. Yani oraya bakılarak hep yorumlar yapılır. Gayet bayağı durduğunu gösteriyor. Bakalım savaş bitiyor inşallah. Savaşın bitmesiyle petrol fiyatlarının normal seviyeleri bayağı geriledi zaten. Şu anda $70'larda o seviyelere geldi. Ki $100'lar üzerine çıkmıştı. Altındaki hareketlilik, faiz oranlarında sabit tutmalar devam edecektir. Zamanla da normalleştikçe yine düşmeye devam edecektir. Belki yılın sonuna doğru faiz oranlarında biraz daha düşük sağlanırsa ekonomide de dengeler değişecektir. Biraz daha hareketlilik başlayacaktır.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim Emre Bey. Size de iyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar diliyorum. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar.
0: Saygılar. Namık Eğer Villacı Fatih'ten reklama gidiyoruz.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
3: Reklam.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor.

0: Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Shopify Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi shopify.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Bambaşka yere taşır Toyota.
8: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve toyota.com.tr'de.
7: Bambaşka yere taşır Toyota.
3: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine

0: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.
3: Saygıdeğer dostlar, devam ediyoruz beraberliğimize ve hattımızda Profesör Doktor Sayın Fatih Doğan var, estetik ve rekonstrüktif cerrah. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın, hoş bulduk. İyi bir hafta, sağlıklı bir hafta diliyorum herkese.
3: Sağ olun saygıdeğer hocam. Hocam milli takım veda etti. Amerika Birleşik Devletleri maçı tamamıyla Cuma günü prestij maçı oldu. Neler söylersiniz?
4: Evet, ülke olarak hepimiz hakikaten çok üzüldük. Çok prestijli bir turnuvaya bir ay öncesinden veda ediyoruz. Eleştirilecek çok fazla şey var. Yani bence Futbol Federasyon Başkanı'ndan başlayarak teknik heyet, futbolcular, yani hepsinin bu konuda eleştirilmesi lazım. Bugüne kadar biz konuşmalarımızda aslında her zaman destek olduk. Ama böyle bir sonuç sonrası da bence eleştirmek gayet normal olduğunu düşünüyorum. Teknik heyet için yani Avustralya maçı aslında bizi çalışmışlardı, geldiler. Oynamaları gerektiği şekilde oynadılar. Hepimiz bu şekilde bir kontratak futboluyla geriye yaslanarak oynayacaklarını biliyorduk. Bu şekilde maçı aldılar. Yani aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklentimiz oldu teknik heyet açısından. Aynı kadroyla, belki aynı futbol tarzıyla Paraguay maçına başladık. Onlar da aynı futbolla yine bizi yendiler tabii. Yani buradaki teknik heyeti özellikle üretken olmadıkları için, böyle bir futbola karşı farklı bir yaklaşım olmadığı için bence eleştirmek lazım. Oyuncular açısından da yani tamam, tabii ki yenildiğimiz için üzülüyoruz ama yani neredeyse herkes canla başla yüreklerini ortaya koyarak oynamadıkları için eleştiriyor. Ve iki maçın sonrasında hem Futbol Federasyonu Başkanı'nın hem teknik heyetin yani bizim bakmadığımız yerden baktıklarını düşünüyorum. Şu kadar şut attık, böyle oynadık, bu bir kader olmalı, böyle bir şey olamaz gibi açıklamaları oldu. Bilmiyorum, bence eleştirilmesi lazım. Bizim şapkamızı önümüze koymamız lazım. Oyuncular açısından da, teknik heyet açısından da 25 yıl sonra geldiğimiz turnuvada çok erken bir havlu atma olayı oldu. Yani bunu eleştirmek lazım. Hatta bence bunun karşılığında olması lazım. Yani birilerinin bu şeyi üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum.
3: Peki Sayın Hocam, Fatih Doğan'la, Profesör Fatih Doğan'la birlikteyiz. Bundan sonraki süreci o zaman üstlenmesi gerekiyor mantığıyla hareket edersek, istifaların gelmesini beklediğiniz bir süreç olarak okuduğunuzu söylemem yanlış olur mu?
4: Tabii ki. Ya Emre Bey, bizim ülkemizde kimse başarısızlığı üzerine almıyor ama bence Futbol Federasyonu Başkanı'nın da teknik heyetinde istifa etmesi lazım. Yani bu bize 25 yıl sonra arttırılmış takım sayısıyla gidilen bir Dünya Kupası'na katılmayı başarı olarak sundular. Yani tamam, tabii ki biz başarı olarak değerlendirdik. Kendi oyuncularımızı motive etmeye çalıştık. Ama şunu anlamak lazım. Dünya Kupası'nda ülkeler bayraklarını temsil ediyor. Bu ülkeyi temsil ediyor. Bu ülkenin oyuncuları orada belki ülkenin parayla alamayacağı bir reklam, bir prezentasyonu yapmaya gidiyor. Çok çok erken havlu atarak dünya basınında, bilmiyorum belki değerlendirmişsinizdir.
3: Yok, değerlendirmedik yani, ama dünya basını çok sert eleştirdi.
4: İnanılmaz. Yani bu kadar kötü oynama, bu kadar teknik şeyden uzak bir oyun tarzını inanılmaz eleştirmişler. Ve haklılar da bence. Yani biz bu taraftan bakmamız lazım. Futbol Federasyonu'nun da bununla ilgili Yani böyle bir turnuvada biz az önceki konuğumuzun söylediği gibi yani gitmeden şampiyonluğumuzu ilan ettik. Yani bir şeyleri yanlış yapıyoruz, bir şeyleri doğru yapmadık. Oyuncular bir sürü sponsorluk anlaşmaları yaptılar, ettiler. Tabii ki yapacaklar. Ama siz ülkeyi orada temsil ederken aslında bunun prezentasyonu için gidiyorsunuz. Büyük bir başarısızlık oldu. Oradaki sorumluluğu üzerine alacak oyuncular, yıldız oyuncularımız Arda, Kenan, Barış. Yani bu konuda onların da şey yapması lazım, düşünmesi lazım bence.
3: Peki. Şimdi tabii bunun yanında bir de Dünya Kupası devam ediyor. Nasıl okursunuz Dünya Kupası'nı?
4: Dünya Kupası yani sizler de belki maçları izliyorsunuz. Yani en ruhsuz oynayan takım bizim takımdı. Her maçta inanılmaz bir gayret var. Takımlar inanılmaz hevesliler. Hiç ismini dahi duymadığımız ülkelerin takımları puan alıyorlar. Ben gayet güzel, gayet başarılı buluyorum. Yani organizasyon yeterli. Daha önceki Dünya Kupası'nda izleme fırsatı bulmuştum. Bence görsel olarak bu Dünya Kupası'nda da çok iyi şeyler yapıldığını düşünüyorum. Hem göze hitap eden bir şey var, yayıncılık anlayışı var. Ve oyuncuların hepsi kendini podyumda sergiliyor bence.
3: Peki. Profesör Doktor Fatih Doğan hocamla birlikteyiz. Özellikle Dünya Kupası ile ilgili yapılan eleştirileri sert buluyor musunuz? Çok sert eleştiriler geldiğine inanıyor musunuz?
4: Nasıl Emre Bey?
3: Örneğin işte eğlenmemizin ardından milli futbolculara yöneltilen eleştiriler var. Keza yine Fatih Terim'le İbrahim Hacı Osmanoğlu arasında bir tartışma süreci var. Yani evet. Tüm bunlara baktığımızda bunlarla ilgili bir bakış açısını ortaya koyarsak nasıl bir sonuç eririz?
4: Yani Emre Bey, bizim ülkenin insanların kültürünün karakteri bu şekilde. Yani överken yüceltip, döverken de öldürüyoruz hakikaten. Tabii ki eleştirecek oyuncular. Burada oyuncuların hani ellerinden geleni yapıp da kaybettiği bir durum olsaydı inanın bizim ülkemizde oyunculara ziyadesiyle sahip çıkarlardı. Ama tabii ki şunu da söylemek lazım.
3: Ellerinden geleni yapamadıklarını ya da yapmadıklarını mı düşünüyoruz hocam?
4: Bence öyle. Ben Avustralya maçında da Paraguay maçında da yani karşı takımın oyuncuları inanılmaz hevesli, motive, bizim oyuncuları ısırarak sert

0: bir oyun tarzıyla hemen sindirdiler. Yani bunu görmemek mümkün değil. Oysa bizim milli duygularımız hakikaten diğer ülkelerin hepsinden çok farklı. Burada yani ilk maç için biz aşırı strese bağladık ama çok ciddi bir motivasyon eksikliği olduğu görülüyor. Yani bunu milli duygularla oynamış oyuncuların bu şekilde oynama ihtimalleri yok diye düşünüyorum. Ama şunu da söylemem lazım. Yani biz oradaki ortamı bilmiyoruz. Yani bir tatil ortamına mı gittiler? Kaldıkları yerle oyunların oynadığı yerler arasında yükseklik farkı var mı, sıcaklık farkı var mı bilmiyorum. Yani bunları etkileyecek şeyler var mı bilmiyorum. Eğer varsa bu tamamen Futbol Federasyonu'nun şeyine bağlamak lazım. Yani onların suçu gibi görmek lazım. Ama oyuncuların ciddi bir motivasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum ben.
1: Peki artık Dünya Kupası'ndan da birazcık lige terfi etmeye başladık. Fenerbahçe bugün sağlık kontrolüyle sezonu açıyor. Nasıl yorumlarsınız?
0: Evet, bizim hastaneye gelecekler. Yani Vedat Muriç bence iyi bir transfer oldu. Biz oyuncularımızın bazen gönderip tekrar alıyoruz ama bunu şey gibi düşünmemek lazım. Oyuncularımız başka takımlara gittiğinde farklı bir olgunluğa da erişiyorlar hakikaten. Vedat Muriç de iyi bir golcü olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe İyi hazırlanıyor. İnşallah daha önce de söylüyordum, ben Galatasaraylıyım ama takım ligde ne kadar çok iyi takım varsa aslında Türk futbolu açısından bu kadar ilerleyebilir, daha iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah Fenerbahçe de iyi bir takım oluşturuyor. İyi bir lig izleyeceğiz. Henüz Galatasaray, Beşiktaş tam olarak çerçeveyi çizmiş değil ama ben önümüzdeki sezonun, bu geçtiğimiz sezondan daha iyi olacağını düşünüyorum.
1: Vedat Muriç, Fenerbahçe'nin aradığı isim mi? 6 yıl önce 16 milyon euroya satmıştı. O zaman Vedat Muriç 26 yaşındaydı. Bugün Vedat Muriç 32 yaşında ve Fenerbahçe onu 15 milyon euroya alıyor.
0: Evet.
1: Bu bizim
0: Yani
1: transfer dahiliğimiz.
0: evet. Ama şöyle düşünmek lazım. Yani Vedat Muriç milli maçlarda da hakikaten çok etkili bir santrafor. Türkiye Ligi'ndeki futbola da uygun olduğunu düşünüyorum ben. Yani üç büyükler hariç Anadolu takımlarının hepsi için iyi bir santraforla yani iyi işler yapabilirsiniz. Ben Fenerbahçe açısından tek başına Vedat Muriç değil ama belki bir santraforla beraber bu problemi çözeceğini düşünenlerdenim.
1: Galatasaray'da Osimhen'e bir teklif yapıldığı iddia ediliyor. 150 milyon gibi bir rakamdan bahsediliyor. Manchester United'ın bu teklifi yaptığı gibi bir iddia var.
0: Yani aslında taraftar olarak tabii ki ne kadar çok para verirlerse versinler Osimhen'i göndermemek gerekir diye düşünüyorum ama 150 milyon çok bir para. Eğer 150 milyon verirlerse bence Galatasaray Osimhen'i gönderir diye düşünüyorum. Geçen sene Osimhen'in olmadığı her maçta Galatasaray çok büyük zorluk çekti. Ve ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu anlamak açısından da ligdeki yani herhalde 15-20 maçta yoktu. Ona rağmen şampiyonluğun yani mimarı bence Osimhen'di. Galatasaray ona göre bir düzenleme yapacaktır. Eğer gönderecekse bence şimdiden kimi alacağı, hangi santraforları alacağı çalışıyordur. Öyle düşünüyorum.
1: Peki Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta Italiano geldi. Onlar da sezonu açıyorlar. Yeni transferleriyle ilgili çalışmaları da sürdürüyorlar.
0: Evet. Yani inşallah iyi işler olur. Sergen Hoca'dan sonra yani ne kadar çok teknik heyet değişirse her şey yeni baştan başlıyorlar. Geçen sene de böyle olmuştu. Beşiktaş'ın ligi iyi analiz etmesi lazım. İyi oyunculardan kurulu bir takım oluşturması lazım. Her halükarda Beşiktaş büyük bir takım. Oyuncusu kim olursa olsun ilk beş içerisinde yer alacaktır. Ama artık bu son birkaç sezondur yaşadığı kötü sezonları geride bırakması lazım.

0: Onların iyi olması rakipleri de bence daha üst bir çıtaya eriştirecektir.
1: Olay dün özellikle fil dişi sahilleri maçında çok önemli işler yaptı. Neler söyleriz?

0: Yani biz Barış için belki bir 50-60 milyon euroya transfer yapılabilir diye düşünüyorduk. Yani transfer edecek takımlar için düşünüyordu ya bu oyuncuyu almamız uygun mudur değil midir diye. Erken veda ettik, yazık oldu Türk milli takımına.
1: Son olarak bir Montella değişikliğine ihtiyaç var mı?
0: Yani bu başarısızlıktan sonra yani Montella 2023'ten bu yana iyi işler yaptı. Ama her zaman aynı teknik direktörle devam etmek gerekmeyebilir. Ben en çok eleştireceğim nokta şu hakikaten. Montella aynı şeylerle farklı sonuçlar arıyor. Yani hep aynı oyun stiliyle gidiyor. Biz takımlara göre bir oyun tarzı çıkarmıyoruz. Bir karşı takımı değerlendirip analiz edip ona göre bir oyun tarzı oluşturmuyoruz. Montella'nın bence en büyük sıkıntısı bu. Özellikle bu Avustralya ve Paraguay maçında aynı tip takıma, aynı tip oyun tarzına sahip takımlara ikisine de yenildik ve hiçbir şey yapmadık. Eleştireceğim en şey nokta burasıdır. Eğer ki bu şekilde bir şeyle devam edecekse bence değiştirilmesi lazım. Çünkü bu futbol tarzı güncel bizim jenerasyonun oyun tarzına uygun değil. Daha farklı bir programla, daha farklı bir oyun tarzıyla değiştirecekse belki olabilir. Ama bu şekilde bence çok zor, değiştirilmesinde fayda olabilir.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum Emre Bey. Çok sağ olun. Kötü bir hafta sonu geçirdik. Ama yine de geleceğe karşı umutlu olacağız inşallah.
1: Her zaman, her zaman. Umut her zaman vardır. Saygılar sunuyorum hocam. Reklama gidiyorum.
0: Saygılar benden. Çok sağ olun.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
7: Jilet, erkek için en iyisi.
6: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Kale Kilit.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: İyi akşam yapar.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde

0: hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
1: Bir numara puslu akü, yıllardır hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
4: Efendim devam ediyoruz. Sizlerden gelenleri okuyacağım. Bana attığınız mesajlar, bakalım neleri beraberinde taşıyor, getirdi. Tabii telefonlarınızı da alırız. 212 alan koduyla 273 10 10. 212 alan kodu 273 10 10. Lütfen telefonlarınızla da destek olabilirsiniz programımıza. Gelsin bakalım mesajlar. Oo, yarmış mesajlar yalnız. Hocam inanılmaz. Teşekkürler, kolay gelsin demiş bir değerli dostumuz. Emre abi, diğer Avrupa takımları Dünya Kupası'na çoğu maçı izliyorum. Diğer Avrupa takımlarında futbolcular saçlarıyla oynamazken bizim çocuklar saçlarıyla sürekli oynuyorlar. Şımarıklık mı, gereksinim mi anlamadım demiş. Enteresan. Günaydın Emre abi, Yalçın ben. Kerem'in maçtan çıkarken tribüne ettiği küfür, Hakan'ın eşinin konuşması, 10 kişi kalan rakibe gol atılmaması. Abi bizden olmaz, yazık demiş. Sayın Uzundurkan, bilgisi yok belli demiş değerli dostum. Biz de hatırlattık zaten. Kusura bakmayın, bu ne yedek teker gibi aşağılayıcı. Evet, Sayın Uzundurkan'ın ifadesine takılmış Ferhat Salman'la. Affedersiniz. İyi yayınlar. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı kim için ne dediğini değil de direğin dibinden kaçan golü gördünüz mü diyor. İlhan Bey'in futbolcular hakkındaki eleştirileri, göğüs germesi, hatta Hacı Osmanoğlu'nun sözünden alıntı yapmasıyla hayret içindeyim demiş. Devam edelim. Çok fazla mesaj var. Emre Bey, Kerem Paraguay'da taraftarına tepki verdi. Hem Fatih Terim hem TFF başkanına suçu var bu başarısızlıkta demiş İltuğ Güler. Fatih Terim'in ne alakası var İltuğ hocam? Fenerlisin diye bir Galatasaraylı'ya vurmak. Fatih Terim'in şimdi Dünya Kupası'nda başarısızlıkla Fatih Hoca'nın ne alakası var İltuğ ya? Bir yazsana Allah'ını seversen, çok merak ediyorum. Yani aklımdaki hadisede bir durağanlık yaşıyorum. O yüzden... Nedir yani mesela Fatih Terim'in suçu nedir burada? Günaydın, iyi yayınlar Emre abi. İstanbul'dan Ramazan ben. Reklam firmalarından ziyade o reklamlarda boy boy aktörlüğe soyunan futbolcularımıza da bir çift laf söylemek gerekiyor. Ayrıca bu firmaların stratejisi şu an Türk insanının moralini bozuk, bazıları öfke, bazıları kırgın. O yüzden reklamlar kaldırılması normal demiş. Selamun aleyküm, hayırlı haftalar Emre Bey. Ben Nideli Salim. Dün Instagram'dan sizi babalar gününde kutladık. Sizi beğendiğiniz için teşekkürler. Yarın sabah Allah'ın izniyle Nide'ye seyahat edeceğim. Eyvallah, sağ olun, Allah razı olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Selam Emre abi. İlan abi sabah sabah ona bırak buna bırak diyor. Fatih Terim'in açıklamasını dinlememiş galiba, ya da işine gelmiyor, ya da halen uykuda. Abi biraz yanlı yorumlar var gibi. Fenerbahçeli mi İlan abi demiş. Sonra da yazmış, kapat kapat, adamın rengi belli, Fenerli bu demiş. Emre abi, TFF başkanının açıklamalarını dinlemedim bile. O adamın sesini bile duymaya tahammül edemiyorum demiş. Dinle kardeş, önemli. Abi Acıma Osmanoğlu Türk Milli Takım'ın soyunma odasına kilitlemiş. Ya bu villaları yapmamak. Güzel güzel. Nükteden yaklaşımları seviyorum. Ersin'den gelmiş. Selamlar, günaydın. Milli takım ruhsuz oynadığı için, hem de bunu iki maçta da yaptığı için kızıyoruz. Bunu neden anlamıyor bazı yorumcular? Bu unutulmaz transfer mi akıllarda, yoksa sakatlanmak mı? Bunları düşünürüz biz demiş. Bu arada İbrahim Hacı Osmanoğlu yaptığı açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayıyla göreve gelen ve İstanbul Savcılığı döneminde çok iyi tanıdığım Sayın Atkın Gürlek'ten, Yani Adalet Bakanı'ndan rica ediyorum. Bu yorumcuları bir sustursun demiş. Dengesiz yorumlar yapılıyor. Bunlarla ilgili gerekli ceza işlemler yapılmalı falan demiş. Vallahi ciddi diyorum. Yani ölüme düştü az önce, şaşkınlıkla dinledim. Yani hani bir haber alma, haberi verme özgürlüğü vardır ya, tabii ki etik değerler burada önemlidir. Ahlaki değerler önemlidir. Türkiye normları önemlidir. Onları dikkate alacak her yorumcu. Almıyorsa tabii ki katlanacak. Ama diğer taraftan bunu bir federasyon başkanının söylüyor olması da enteresan. Yani federasyon başkanı aslında şöyle mi diyor? Yorum yapmasınlar. Sakın. Yapmayın yorum. Günaydın Emre abi. Bizim çocuklar yine kurallara iyi çalışmamışlar. Ama futbola çalışmışlar. Ama futbol çalışmayı unutmuşlar demiş. Avusturya'dan Ersen. Evet, kurallara iyi çalışmışız gerçekten. Hemen yakaladık. Emre abi, bizim milli takım Beckett'in ünlü tiyatro eseri Godot'u beklerken'e benziyor. Hakan Güneş başka yoruma gerek yok demiş. Merhaba Emre Bey, iyi yayınlar. Benim için rahat milli takım konusunda, çünkü beklentim yoktu. Milli takımımızın tarihi bir türlü maçlar, bu tür maçlarla dolu. Kurallar çekildiğinde herkes iyi kura, müthiş şans falan derken, ben onlara şunu söyledim. Bizim takımımız kendi kalibresinde ya da daha düşük seviyedeki takımlara karşı hep sıkıntılı demiş. Günaydın, iyi yayınlar. Tek bir majör hata sebebiyle hiçbir uçak düşmez. Lig adaletli değil, federasyon tutarlı. Evet abi. Bak, bu açıklamalar Evren Yıldırım'dan. Ben sevgili neydi? Kaya Çilingiroğlu. Müthiş konuşmuş ya. Bulursam yayınlayacağım. Telefonlar var, onları alayım. Sonu 1907 ile biten değerli dostum. Günaydın.
5: Alo.
4: Buyurun efendim.
5: Emre Bey merhabalar, iyi yayınlar.
4: Sağ olun efendim.
5: İsmim Özcan, İstanbul'dan arıyorum sizi. Her gün, bütün gün direksiyonda, inanın yani sizden başlayarak bütün arkadaşları dinliyorum. Umarım
4: bu şekilde... Korktum bir yana, sizden güzel... başlayarak dediniz, aklım çıktı.
5: Ne düşündünüz, merak ettim.
4: Ya şaka yapıyorum ya, biraz sabah sabah gülelim. Ha. Hocam, çok stres yüklüyüz ya.
5: Evet, evet, evet, güzel. Ya şimdi tabii güldüğünüze bakmayın, aslında hepiniz üzdünüz millet olarak, ama ben değişik bakış açısıyla yaklaşmak istiyorum bu milli takım konusundaki eleştirilere. Şimdi bizim milli takımımız işte 1930 yılından beri düzenlenen bu turnuvaya sanki her sene katılıyormuş gibi. Her sene pardon 4 yılda bir düzenleniyor, bakmayın gelişi güzel konuştuğuma. 4 yılda bir sanki her turnuvaya katılıyormuşuz gibi ve her katıldığımızda da işte bir üst tura çıkıyormuşuz veya çeyrek final, yarı final oynuyormuşuz gibi bir durum var sanki de, bu turnuvadaki bu başarısızlık yani işte eleştiri noktaları biraz uç seviyelerde olduğu için bunları söylüyorum. Bu arada şunu söyleyeyim, ben milli takımla ilgili teknik anlamda her türlü eleştirinin az bile yapıldığını düşünüyorum bu arada. Teknik anlamda, bakın altını çiziyorum. Az bile yapılıyor ama yani futbolcu arkadaşlarımıza, futbolcu kardeşlerimize bu denli böyle hani tabiri caizse böyle futbol dışı, saha dışı konularda eleştiriler yapılması açıkçası benim pek hoşuma gitmiyor. Tamam yani gittik, başarısız olduk ya, hatta çok aşırı başarısız olduk. Ve bundan da utanmalı mıyız? Evet, utanmalıyız. Ama
4: niye utanalım? Yani ben orayı anlamıyorum. Niye utanalım? Yani ben burayı anlamıyorum efendim. Ya ben utanmam. Ya utanılacak bir şey yapmadı. Başarısız oldu bu çocuklar. Yani hani ben...
5: Hayır, şu anlamda...
4: Saygıdeğer dostum. Şu anlamda... Sözünüzü balla kestim. Bir müsaade ederseniz, evet, size söz bırakacağım. Evet. İki noktaya çok takılıyorum. Bu çocuklar, evet, milyon dolar alıyorlar, hakkını versinler. İkincisi, sabahın yedisinde kalktık biz, asgari ücretle çalışıyoruz, bu çocuklar hakkını versinler. Ya ne alakası var? Yani senin aldığın asgari ücretle bu çocukların bir ilintisi yok. Senin sabah yedide kalkmanla da bu çocukların... Kalkma abi, kalkma. Kalkma, seyretme. Kalkmayan bir sürü adam da olmuştur. Artı bu çocuklar bu milli takımda oynadıkları için milyon dolar almıyorlar. Milyon doları hak edip takımlara transfer olup milli takımda da oynama becerisini gösterecek, bazılarını ayırıyorum tabii, kalibrasyonu buldukları için oradalar. Yani milli takım onlara milyon dolarların kapısını açmadı. burayı ıskalıyoruz bence biz. Yani bu eleştiriler yaparken ve utanılacak bir şey yapmadılar. Yani gayri ahlaki davranmadılar, etik dışı davranmadılar, terbiyesizlik yapmadılar. Bayrakla ilgili, vatanla ilgili, milletle ilgili bir şey yapmadılar. Formayı çıkartıp yere atmadılar, bir şey yapmadılar yani. Ha ne yaptılar? Başarısızlık var. Buyurun efendim.
5: Ya kusura bakmayın, ben aslında belki tam ifade edememiş olabilirim veya eksik ifade etmiş olabilirim. Utanmadan kastım şu: benim mesela ben işte Fenerbahçeliyim. Küçüklüğümde bir Beşiktaşlı arkadaşımla iddiaya girmiştim ben de. Küçüklüğümde yine 16-17 yaşında varım. Beşiktaş bizi 3-1 yendiği için ben işte yaz tatildi, biraz Cumhurbaşkanlık basıydı. Ben utandım, hani sportif değil utanmadan bastı. Utandım, işte gidemedim yanına, işte iddiayı da kaybetmişim. Anlatabiliyor muyum? Yani bu hani mahsus sportif mi utanmadan bahsediyorum, yoksa utanılacak başka şeyler var. Yani hayatta daha değerli şeyler var. Yoksa anlatmak istediğim utanma utanma değil. Yani sportif olarak bizim beklentilerimiz üst düzeydeydi. Yani üst düzey nedir bizim için? Şampiyonluk değil. Final değil. Yarı finalde değil. Ha, olursa tabii ki başını gözün üstüne, ayrı konu. Ama bu çocuklarla, bu oyuncu teknik kadroyla en azından gruptan çıkıp bir üst sıra ondan sonra da atabilseydik kendimizi, ben milli takımın başarılı, yani ben federasyon başkanı gibi kupanın bir kulübünden tuttuk bakış açısıyla hiçbir zaman yaklaşmadım zaten. Daha çok gerçekçiydim. Bu popülist yaklaşımları normalde kahvehanede oturan insanların yapması gerekirken federasyon başkanımızın yapması da ayrı bir değerlendirmesi gereken bir konu. Ben o noktada değilim ama çocuklarımızı fazla yıpratmayalım, çocuklarımızı fazla üzmeyelim noktasındayım ben daha ziyade. Yani utanmadan kastım benim sportif anlamda bir utanma. Çünkü biz bu kadar kötü bir takım değiliz anlamında utanma. Yani mesela şu an Haiti utanıyor mudur? Değil. Diyorlar ki yani bizim gücümüz bu kadar diyordu. Ama
4: hocam
5: biz,
4: 4, biz dakika, 4, 4 dakikadır yayındayız. Ne olur çok bekleyen var. Toparlarsak sevinirim.
5: Yok toparladım. Bitti zaten. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben iyi yayınlar diliyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.
4: Hattımızda sonu 71 ile biten değerli dostum var. Alo.
6: Emre Bey, dostunuz değilsiniz, hoşsunuz.
4: Eyvallah, buyurun, dinliyorum.
6: Şimdi öncelikle ufak bir şey anlatıp bir yere bağlayacağım. Ben matematik öğretmeniyim. Veliler mesela öğrenciyi getiriyor size. Hocam diyorlar, işte öğrencilik budur. Öğrenci sınavı alıyoruz. Çocuk matematikten diyelim 3 tane doğru yapıyor. Şimdi biz bu çocuğa veli koyduğu hedef farklı. Bizim koyduğumuz hedef, yani benim koyduğum hedef farklı. Ben her zaman öğrencimden şunu isterim. Derim ki, kardeş bana sadece bir tane fazla doğru yap. Ne yaparsan yap. Her sınavda bir tane fazla doğru. Ben çocuğa bu hedefi koyarım. Bu çocukla koyduğum bu hedef öğrencimi rahatlatır. Ya der, benim hocam bana sadece bir tane doğru verdi. Ben ona göre kendimi ayarlamam lazım. Ona göre kendimi dersimi çalışmam lazım. Şimdi ben bu 3 tane doğru yapan öğrenciye desem ki çocuğum 15 tane doğru yapacaksın. Bu çocuk bu 15 tane doğruyu bir hafta içerisinde yapabilme ihtimali yok. Ve bizim milli takımımız yıllardır kupalara katılamıyor. İşte, yarışmalarda biraz geri kaldığı söyleniyor. Bizim milli takımımız kötü bir milli takım değil. Tamam, dünya kupasında ufak bir sıkıntı yaşamış olabilir. Ama biz bu sıkıntıyı her zaman her anla yaşayabiliriz. Yine farklı bir örnek vereyim. Çocuk belli bir not baremine ulaşıyor. İşte 15 doğruya, 16 doğruya geliyor. Sonra bir deneme sınavında bir anda çat diye 3 doğruya düşüveriyor. Ya bu çocuğun bu çok kötü bir öğrenci olduğu anlamına gelmiyor. Sadece o sınavda iş kazası yaşıyor. Bizim milli takımımızda bu Dünya Kupası'nda iş kazası yaşadı. Evet, üzüldük mü? Üzüldük. Ama yapacak bir şeyimiz var mı? Sonuçta onlar bizim evlatlarımız, bizim çocuklarımız. Yani onlarla beraber mutlu oluyoruz, onlarla beraber üzülüyoruz. İnşallah önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda eğer ben şans tanınırsa bu milli takımın tekrardan aynı seriye geleceğini düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar.
4: Teşekkür ediyorum. Ve sonu 47 ile biten dostuma gidiyorum. Alo.
7: Alo.
4: Buyurun efendim.
7: Alo Emre abicim, hayırlı sabahlar.
4: Buyurun efendim.
7: Tüm Radyo Gol ailesi. Sabahlar dinleyenlerle beraber.
4: Efendim sesiniz geçmiş olsun diyorum.
7: Emre abi, sesim geliyor mu?
4: Sesiniz gidip geliyor. Çok hızlı çünkü reklama gideceğim. 1,5 dakikamız var.
7: Öyle mi? Biraz önceki arkadaşıma katılıyorum. Bu bir iş kazası oldu. Bu çocuklar bizim çocuklarımız inşallah gelecek turnuvalarda daha iyi olurlar ve milli takımımız memleketimizi daha iyi temsil eder. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
4: Reklam vakti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
8: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklam.
10: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
11: Jilet, erkek için en iyisi.
10: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
12: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.
4: Ve hattımızda sevgili Ziya Darende var. Ziya'cığım günaydın.
13: Merhabalar, günaydınlar Emre abi, yayınlar diliyorum.
4: Sağ ol. Ziya, bir sussak mı acaba, değil mi? Yani şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu konuşuyor, başkası konuşuyor, Montella konuşuyor. Yani mesela artık hani ya biz elendik Dünya Kupası'ndan, şunu bir dinleyici, halk, Türkiye'ye gönül veren taraftar, hangi ülkenin taraftarı olduğunun önemi yok. O bayrağı seven herkes bizim taraftar. Ya bir sussa artık insanlar dediği noktadayım ben. Sen de aynı noktada mısın? Yani yorumcular özelinde söylemiyorum. Milli takımda görev alanlar. Mesela İbrahim Hacı Osmanoğlu yine konuşmuş. Ya bir iletişim danışmanı yok mu? Ya başkanım bir susun Allah rızası için falan diyen birisi yok mu çevresinde mesela?
13: Abi sanırım yok, ya da çevresindeki insanlar
4: gaz veriyorlar.
13: Çok kötü yönlendiriyorlar, gaz veriyorlar. Bunu zaten geçen hafta Fatih Terim'e verdiği cevapla beraber anladı herkes. Yani bunun böyle olduğunu. Bana göre son karşılaşmadan sonra ve hatta ilk maçtan sonra, yani Avustralya maçından sonraki bütün açıklamaları da göz önünde bulunduracak olursak, ben sadece ve sahadaki oyununu, duruşunu, sorumluluk almamasını hiç beğenmedim ve çok eleştirdim. Eleştirmeye de devam edeceğim Arda Güler'i, ama en güzel açıklamayı o yaptı sadece. Çok utanıyoruz dedi.
4: Ya utanma çok... kelimesini de yanlış buluyorum ama niye utansınlar ki? Utanılacak bir şey mi yaptılar?
13: Ben yanlış bulmuyorum abi. En azından safiyane bir değerlendirme o. Yani özür diledi, çok utanıyoruz dedi.
4: Bak, özüne varım. Ama yani Dünya Kupası'na gittiğinde mutlaka dünya... Bence Türkiye'nin sorunu şu ya. Biz Dünya Kupası'nı alacakmış gibi şartlandırıldık.
13: Evet abi. En başta da federasyon başkanımız o açıklamayı yaptı zaten. Yani gidip inşallah kupayı alıp öyle döneceğiz dedi.
4: Kupundan döneceğiz dedi.
13: Evet. Evet abi. Yani inanılacak gibi değil. Şimdi yayından önce de başkanın açıklamalarını okuyordum. Yine böyle atarlı, giderli, Fatih Terim'e göndermeli açıklamalar, kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmalarının arasında cümlelerini sokarlar. Eğer sırtında bagajı olup bagajı taşıyanlar, onun altında ezilenler, yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söyleyemeyenler ancak eliyle cevap verirler şeklinde bir göndermede bulunmuş Fatih Terim'e. Yani olacak iş değil diyor ki, ben anlayamıyorlar beni diyor. İşte konuşulanları okuduğunu anlayamıyormuş diyorlar diyor. Ben gayet iyi anlıyorum diyor. Hayır, anlayamadın sevgili başkan. Anlayamadın yani Fatih Terim'in ne demek istediğini. Bence okuması, yazması olan herkes anladı. Sen anlayamadın. Çünkü ben dinlediğini düşünmüyorum. Yani o senin baştan söylediğin, artık o gaz mı veriyorlar yanındaki insanlar? Aa başkan Fatih Hoca bak sana neler söylemiş, işte 60 tutmuş falan dediler herhalde. Yani eğer zamanını ayırıp bütün konuşmasını dinleseydi, ben de Fatih Hoca'nın ne demek istediğini gayet iyi anlayacaktım. Zaten burada gündem de bu değil. Fatih Terim'in ne dediği de o değil. Fatih Terim sana gönderme de yapsa Senin şu andaki sorumluluğun çıkıp orada kendini yine ön plana atıp ona cevap vermek, gündem değiştirmek değil. Yani sen baştan sona her şeyi yanlış yaptın Sayın Başkan. Ya en baştan dedik ki senin orada takımla beraber iki hafta önce oraya gidip yeşil çime sahaya çıkıp böyle top sektirmeler falan, yani bunlar neydi, bundan neyin şovuydu zaten. İş başarısızlığa gelince bunlar tabii ki konuşulacak yani. Dediğin gibi sen Dünya Kupası'na tarihinde 3. defa katılıyorsun, 24 yıl sonra katılıyorsun, gidip kupayı alacağız diyorsun. Neye dayanarak söylüyorsun bunu? Yani çok şey var abi konuşulacak. Burada tabii ki İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bütün faturayı kesmek doğru olmaz. Ben Montella'nın da gerçekten sınıfta kaldığını düşünüyorum. Çok büyük bir hayal kırıklığı oldu bende. Çünkü Montella'ya inanan, gerçekten de hani onu destekleyen insanlardan biriydim ben şu ana kadar. Yani kafamda Avrupa bir önceki Avrupa Şampiyonası'ndaki Hollanda maçı çok kötü bir iz bırakmış. Orada yapmadığı hamlelerle biz orada tur bırakmıştık ama onun dışında genel resimde başarılı olduğunu düşünüyorum. Düşünüyordum. Hala tabii ki düşünüyorum genel olarak ama bu turnuvayı çok kötü geçirdi. Yani bazı saplantıları, inatları, hani şeye ben hala inanmak istemiyorum. Çok dedikodu var. Biliyorsun işte bazı menajerlerin işte yönlendirmeleri, işte takımda işte iki kaptanın takımı kurduğu, onlardan çekindiği için Montella'nın işte bazı oyuncuları kesemediği vesaire. Hani bunları bilmiyorum. Biz o kadar hani olayın içinde değiliz. Ama gerek tercihleri, gerek maç içindeki hamlelere son derece yanlış ve inatlaşmalara devam etti bana göre. Yani işte son maçın son yarım saatinde artık herkesin dediği o genel olması gereken şablona döndü. Ve ondan sonra maçın son kısmında da top bizi sevmedi. Yani benim görüşüm o açıkçası. Yani Can Uzun oyuna girdikten sonra, Barış Alper oyuna girip sağ tarafa geçtikten sonra ki Barış Alper'in en etkili olduğu nokta orası. Biz de santfor oyunu aldıktan sonra Deniz Gül, evet kaçırdı golleri doğru. Ama girer girmez oyuna 2-3 tane net pozisyona girdi. Çünkü nihayetinde bir santfor, orijinal santfor. Ondan sonra top sizi sevmedi. Ben bunu hep tavlada bile söylerim. Baştan bir zarı, bir oyunu yanlış oynarsanız ondan sonra o şans dönmez size. Ben buna inanan bir insanım. Yani burada da böyle olduğunu düşünüyorum ve netice olarak evimize döneceğiz maalesef Amerika maçından sonra. Ben güne gerçekten sinirlenerek başladım abi. Yani tekrar söylüyorum Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarını. Burada artık bir hani mahcubiyet, bir özür illa konuşacaksan hani onu söylersin. Hala birilerine böyle ki Fatih Terim gibi yani bana göre gelmiş geçmiş bu ülkenin Türk futbolunda bir isim sayacak olursan bir numaraya, illa birini koyacak olursan onu Fatih Terim koyarım. Ben böyle bir isme bu şekilde gider yapmak, sabahın 5'inde uyanan insanlara haftaya yine böyle bir gerginlikle başlamasını sağlamak, ne diyeyim yani, güleyim mi ağlayayım mı bilemiyorum abi.
4: Ya biz bir de bu futbol hadisesinde aşırı duygusal değil miyiz? Mesela ben şunu eleştirdim ama bu benim fikrim tabii. Belki yanılıyorumdur. Senin fikrini de merak ediyorum. Yani insanlar mesela eleştirirken abi ben 25 milyon lira alıyorum, bu 25 bin lira alıyorum, bu adamlar milyon dolar alıyor diyor. İşte az önce senin söylediğin gibi sabah saat 6'da kalktık bu takım için falan diyenler oluyor. Ben de diyorum ki kalkma abi 6'da. Yani bu bir gönüldaşlık. Bu bir milli takım, milli duygu. Bir de mesela bunu şeye falan bağlayanlar var. Yani Kaya Çilingiroğlu'na %100 katılıyorum dünkü açıklamalarına ama işte sınırda bekleyen askere bağlayanlar var. Farklı şeylere bağlayanlar var. Biz biraz olayı çok mu abartıyoruz? Ne dersin? Ya da ben abi, yanılıyor muyum bu konuda?
13: Yok abi, yanılmıyorsun tabii ki. Ona %100 katılıyorum ben. Yani biz hem sevincimizi hem üzüntümüzü, bütün duygularımızı çok aşırı yaşayan bir milletiz zaten. Bunun en büyük yansıması da futbol oluyor bizde. Yani bir anda yerin dibine sokuyoruz, bir anda bulutların üzerine çıkartıyoruz. Bizim olayımız o. Sadece milli takım olayında da değil. Yani kulüp takımı taraftarlarımıza baktığımız zaman da bunun birçok örneğini de görebiliriz. Yani bir sürü örnek veririz abi buna. Bu sadece taraftarlar bazında değil. Yani yönetimler bazında da öyle. Verilen kararlar aşamasında da öyle. Yani hiç alakasız diyeceksin belki ama ne bileyim, 2 sene üst üste şampiyon olup 3. şampiyonluğuna gelmek üzere olan, son maçında kaçıran bir teknik direktörü mesela hemen görevden alıyor başkan. Yani mesela Christoph Daum'dan bahsediyorum rahmetli abi, hatırlayacak olursan. Yani anlatabiliyor muyum? Bir anda birçok orada son dakika at bir yanı topu direkten dönmese Daum belki 5 sene kalacaktı Fenerbahçe'nin başına. Yani biz her şeyi dediğin gibi fazla yaşayan bir milletiz. Bunu da değiştiremeyiz abi. Bizim genimizde maalesef bu var. Tabii ki sınırdaki askere işte oraya katmak vesaire. Yani onlara yani işte o kadar duygusal tarafa bağlamaya gerek yok. Ama şu olay da yok abi bizde. Sorumluluk almıyor gerekenler. Yani gerekenlerin insanların sorumluluk alması ve dediğin gibi en kötü susması lazım. O da bir tepkidir, bir sorumluluktur, bir reaksiyondur abi. Biz onu yapmıyoruz. İşte ama öyleydi, ama böyleydi, ama 60 tane şut attık, ama işte ilk kalemize gelen şey top oldu, top boy oldu. Abi başarısızsın. Kadro değerin onda biri olan Avustralya'ya ve daha sonra da kadro değeri 6-7'de biri olan bir Paraguay'a kaybettin. Curaçao'nun, Haiti'nin, Yeşilburun Adaları'nın bile verdiği reaksiyonu sen veremedin. Son derece başarısız bir turnuva geçirdin. Bu kadar, bitti. Yani ben buna çok sinirleniyorum abi. Yani en kızdığım nokta bu benim.
4: Evet. Yoksa... yani bunun ötesindeki bir davranış modelini farklı neticeler içerisinden sonuçlandırabilme çabasının çok doğru olmadığı fikrindeyim ben. Ama tabii oyuncular da burada birazcık daha hani kendilerine çeki düzen veremediler. Ya da belki insanların öfkelendiği nokta hani öyle yırtılırcasına, parçalarcasına bir mücadele de ortaya koyamamış gibi bir izlenim vermeleri. Sen de o vibe'ı aldın mı yeni dönemin sözcüğüyle?
13: Abi hayır, bak onu almadım. Ona katılmıyorum ben. Yani mücadele noktasında çünkü birbirinin kopyası iki maç oynandı. Abi. Biz tamamen topu rakibe bırakan, tamamen topun arkasına geçen, birinci bölgede rakibini bekleyen iki tane takım oynadık üst üste ve iki maçın birbirinin kopyası olmasının sebeplerinden bir tanesi de hani gerçekten de erken gol yememiz, bir de 1-0 mağlup başlamamız neticesinde baştan söylediğim şey daha da böyle pekişti. Resmen Çanakkale geçilmez savunması yapan takımlara karşı oynadık ve bu da böyle sen kendi mücadele etmiyormuşuz gibi. Hayır, ben ona katılmıyorum ama o katı savunmayı aşacak gerekli oyunu gerçekleştiremedik. Gerekli hamleleri de gerçekleştiremedik. Bu noktada başta Montella olmak üzere futbolcuları eleştiririm ama mücadele etmediler. Hayır, ona katılmıyorum ama şunu söyleyebilirim. Yıldız oyuncularımızın gerekli sorumlulukları almadığımız Arda Güler'in, Hakan Çalhanoğlu'nun bir nevi Kenan Yıldız'ı da katabiliriz. Zaten onun sakatlığı vardı. İlk maçta ilk yıl oynamadı vesaire. Yani bu tarz ilişkilerde bulunabiliriz ama mücadele kısmına ben çok katılmıyorum abi. Yani mücadele etmediler diyemeyiz. O çok ağır olur.
4: Peki filenin sultanları için neler söylersin? Çin'i de yendik.
13: Vallahi abi yani futboldan voleybola geçmek, yani A milli futbol takımımızdan bir anda filenin sultanlarına geçmek, yani şu anda gerçekten siyahtan beyaza geçmek gibi oluyor. Ne kadar eleştiri, ne kadar kötü şey varsa, olumsuz şeyler varsa söyleyeceğimiz tam tersini söylemek lazım. Yani yine muhteşem bir turnuva geçiyorlar. Tabii bütün maçları çok yakından takip etme imkanı bulamadım ama bizi gururlandırmaya devam ediyorlar. Ne diyeyim yani, hepsini tebrik ediyorum gerçekten. Eğer duygusallığı yaşıyorsak biraz da buradan bakmak lazım. Yani hani vatandaşlarımız, insanlar, bu kadar sporla ilgilenen insanlar bu kadar üzüldüğü Dünya Kupası'ndan dolayı günlerde, en azından onlara böyle bir teselli yaşattıkları için tebrik etmek lazım diyorum.
4: Biz sporla mı ilgileniyoruz, skorla mı ilgileniyoruz sence?
13: O güzel bir soru abi. İkisiyle de çok yakından ilgileniyoruz. Yani daha çok skorla ilgileniyoruz sanki abi.
4: Peki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a ilişkin neler söylersin?
13: Tabii çok kısa bir üzerinden geçmek gerekirse, son şampiyondan başlayacak olursak, Galatasaray sessiz bir şekilde bekliyor. Dünya Kupası'nın sonuçlanmasını bekliyor. Bu konuda eli çok rahat tabii ki. Rakipleri gibi ön eleme oynamayacak. İlk resmi karşılaşmasını 15 Ağustos'ta, ligin ilk haftası da oynayacak Galatasaray. Neredeyse 1,5-2 ay arası bir zaman var. Ve federasyondan yine değişmesi gerektiğini düşündüğü bir kuralı bekliyor. 10+4 kuralının değişmesini bekliyor Galatasaray. Beklemeli bir süre daha böyle olacağını düşünüyorum ben. Yani bu bir iki hafta içinde Galatasaray'ın transfer geçmesi olmasını beklemiyorum. Fenerbahçe'de yavaş yavaş hareketlenme başlayacaktı bu hafta ile beraber. İşte Vedat Muriç transferi geldi. Ama o noktada da yani esasında bütün takımları ilgilendiriyor bu kural. Çünkü durmadan federasyon cephesinden değişmeyecek dense de yani bu dedikodular bitmek bilmiyor. Bu hafta da Kulüpler Birliği'nin bir toplantısı olacak. Orada da federasyona bir yine bir istekte bulunacakları söyleniyor. Fenerbahçe için de tabii bu çok önemli. Yani baktığın zaman Vedat Muriç
4: federasyonda tabii ciddi bir kan kaybı var şu anda. Ve federasyon bence kulüplerin her dediğini yapacak gibi geliyor bana. Yanılıyor muyum?
13: Ben de öyle düşünüyorum abi. Ben de öyle düşünüyorum. Yani hani Hacı Osmanoğlu her ne kadar böyle biraz daha dik nasıl söyleyeyim yani bir inatlaşma konularını biraz fazla seven bir yapıya sahip olsa da federasyondaki diğer yetkililerin ki Mecid Oldakmaz'ın da biraz daha artık sıcak baktığı bu kuralın değişmesi yani kulüpleri biraz daha istediğini yapma anlamında bir tavır sergilediğini düşünüyorum. Hatta bu konuda da bir duyum aldım. İşte bu hafta herhalde netleşir abi. Fenerbahçe'de de bu sorun var. Yani Fenerbahçe'nin kaç yabancısı olduğunu sayamıyorum yani. Vedat Muriç de o kategoriye giriyor. Hadi gönderilecek olan, göndermesi muhtemel oyuncuları da bir kenara bırakacak olursak, gittiğini sayarsak bile işte Diego Carlos'un, Livakovic gibi oyuncuları, Amrabat, Sofyan Amrabat gibi oyuncuların kiralık olarak dönecek oyuncuların da bir şekilde gönderildiğini düşünsek bile Fenerbahçe'nin o 10+4'teki 10 şeyi kalmıyor. Yani Skriniar, Osterwolde gibi hani ilk 11 oyuncularından birilerinin gitmesi lazım bu kontenjan açmak için. Yani çünkü işte Nene, Archie Brown gibi oyuncular da biliyorsunuz 6-4'ün içine giriyor. Ve hatta Sadiki Şerif. Yani bir hamle şansı kalmıyor Fenerbahçe. Bir sürü isimler yazılıyor, çiziliyor ama bunun için sizin boşaltmanız lazım kontenjanı. Beşiktaş'ta da yine sezon açılışı olacak bu hafta Fenerbahçe ile beraber İtalyan'ın gelişiyle. Onlarda da transfer hamleleri bekliyoruz. En bu konuda hani biraz daha rahat olan takım Trabzonspor. Trabzonspor artık birkaç yıldır o gelenek haline aldı. Sadece Ertuğrul Doğan değil yani öncesinde de Ahmet Ağol zamanında bile erken transferler ki olması gereken o sezon devam ederken bir taraftan önümüzdeki sezon transfer hazırlığını yapan bir yapıya büründü Trabzonspor. Bu noktada erken açıkladığı transferler var. Onlar biraz daha rahat durumda ve Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir gibi de Temmuz'un 20'sinde oynamayacaklar Avrupa maçlarını. Sadece playoff oynayacak Trabzonspor Ağustos sonunda. O konuda da onlar biraz daha Galatasaray gibi rahat. Onlar da şu anda beklemede diyebiliriz.
4: Çok teşekkür ediyorum Ziya. Var mı eklemek istediğin?
13: Ben teşekkür ederim abi. Yok iyi yayınlar diliyorum, iyi haftalar diliyorum. Selamlar, sevgiler.
4: Kendine iyi bak ve reklam vakti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
15: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
16: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
17: Baba büyüksün!
16: Diyerek babasına sarılıyor.
18: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
19: İyi akşam yapar.
20: Merhaba ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin.

0: geçen geçene, beni anlayan,
1: her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
4: Efendim, bekleyen telefonlar var. 21 dakikadır bekliyor, sonu 43 ile biten değerli dostum, hemen alıyorum. Alo, günaydın, hoş geldiniz.
5: Alo, günaydın efendim Emre Bey.
4: Buyurun efendim, dinliyoruz.
5: Valla milli takımın almış olduğu sonuç bana hiç yabancı gelmedi. Zaten önce de sizinle görüşmüştüm Emre Bey. Forvetimiz yok demiştim. Bizim sorunumuz burada değil. Ben 62 yaşındayım. Hemen hemen 12 yaşından beri futbol seyrediyorum. Seviyorum da. Sizlerden yaşlıyım. Bizim sorunumuz burada değil Emre Bey. Türkiye'nin nüfusu kaç Emre Bey?
4: 85 milyon diyelim.
5: 85 milyonda bir Osame çıkaramıyorsa burada sorun nerede Emre Bey?
4: Güzel soru.
5: Sizce?
4: Bence işte dediğim gibi sistem...
5: Nerede biliyor musunuz? Benim oğlum da top oynadı. Başakşehir'de. Yıldızlar'da oynadı. Başakşehir'de. Maalesef torpilde. Maalesef. Askeri ücret 28 milyon. Balat'a gidiyordu benim oğlum antrenmana. Ben o bugünkü şartlara göre 28 milyon alıyordum. Ayakkabısına da ben alıyordum. Puma alamıyordum. Bu çocuk nasıl futbolcu olacak? Bakıyorsun milli takıma. Yarısı Alman. Yarısı Alman kökenli. Alman değil. Türk ama Almanya'da oynamış.
4: Alman.
5: Bakın milli takıma.
4: Alman demeyelim de yarısı. Yani hepsi Türk ama Türk'te, Almanya'da
5: Türk'te yetişmiş. Aileleri zamanında Yıldıray gibi, Baştürk gibi. Örnek veriyorum. Bizim çocuklarımız onlar ama Almanya'da yaşayan gurbetçi genç arkadaşlarımız. Alman demiyorum. Onlar Alman değil. Bakın orada çıkanlar Türkiye'de maalesef yok. İlkay'ı bakın. Bugün İlkay'ı örnek alın. Bizim sorunumuz maalesef alt tabaka, alttan futbolcu yetiştirmiyoruz. Bizim sorunumuz torpil. Üniversitede de aynı. Bakın üniversitelerde de aynı. Hala buruşumuz yok. Bir tane buruş söyleyebilir misiniz? Bilim adamlarına bağlıyorsunuz. Bir gün sorun. Öğretim üyeli kardeşlerimize, abilerimize. Bir buruş yapsınlar ya. Bir buruş yapsınlar ya. Bakın evet. Korona aşısını kim buldu? Allah razı olsun, bir Türk buldu Almanya'da. Türkiye'de olsa bulabilir miydi? Maalesef. Bulamazdı ki. Biz futbolcu bulamıyoruz. Ben hiç yabancı gelmedi. Yenilmemiz. Şunu Hacı Osmanoğlu ve hatta değerli milli takımımızın hocası. Bakın eleme grubunda oynamış olduğu maçları bir bakın.
4: Efendim toparlarsak sevinirim, çok bekleyen var.
5: Tamam efendim, bir de bir şey daha söylüyorum. Hacı Osmanoğlu'nu söylüyorum burada. Sayın Hacı Osmanoğlu, Fatih Terim'in kadrosundan dünya ikincisi olduk biz. Yıldıray Baştürk, Rüştü Eşmer,
4: Dünya üçüncüsü olduk.
5: Alpay Papaski'nin yerine oynadı. Yıldıray, orta saha Hacı'nın yerine oynadı. Rüştü de Tabere'nin yerine oynadı. Hacı Osmanoğlu'nun da bundan haberi olsun. Konuştu. Hacı Osmanoğlu'nun başarısını beni söyler misiniz?
4: Peki,
5: ben Fatih Terim kupa kaldırdı diyorum. Bir dakika Emre Bey.
4: Çok bekleyen
5: Fatih Terim kupa kaldırdı diyorum. Hacı Osmanoğlu'nun kupayı kaldırdı.
4: Efendim çok bekleyen var. Çok uzattık. Çok teşekkür
5: ederim. Teşekkür ederim.
4: Saygılar. Kolay
5: biz gelsin. Alt tabakaya inmemiz lazım. Görüşmek üzere.
4: Allah diyorum. Sonu 82 ile biten değerli dostuma gidiyorum. Alo.
6: Günaydın Emre Bey.
4: Günaydın efendim, buyurun.
6: Ben milli takım turnuvalar başlamadan önce de bağlanmıştım. Başarısız olacağını söylemiştim. Maalesef ki üzülerek gördük ki öyle de oldu. Şimdi siz diyorsunuz işte milli takım neden utansın? Tabii sportif olarak tabii ki böyle bir şey söz konusu değil ama orada 3-5 tane topçumuzun gerçekten utanması gerekiyor. Çünkü milli takımın senkronunu bozduklarını düşünüyorum. Hatta demiştim ki acaba o kampta, otelin lobisinde diğer onların o kümesine katılamayan diğer takım arkadaşları ne düşünüyor demiştim. Siz de demiştiniz ki nereden biliyorsunuz? Görünen köy kılavuz istemez. Bunlar daha fazla biz sizin çocuğunuz imajı vermeye çalıştılar. Tabii ki ne oldu? Diğer takım arkadaşları da bunları maalesef belki de yani gıcık olarak bile seyretmişlerdir olanı biteni. Kim oldukları belli zaten o 3-4 topçunun, yani o kendini yatağa atmalar, bilmem neler, abuk subuk hareketler. Onlar gerçekten utanması gerektiğini düşünüyorum. Diğer topçularımıza bir şey demiyorum. Onlar elinden geleni yapmışlardır. Bir de milli takımı ulusal takım olmaktan ziyade bir proje takımı haline getirdiler maalesef. Bunda işte böyle sponsorlar malzemesi yaptılar. Dolayısıyla bunun da bir negatif etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani bir şey başarılmadan çok şatafatlı bir şekilde böyle uğurlamalar, işte bir takım böyle yani haddini aşan şovlar. Dolayısıyla bunlar çok negatif etki yaptı çocuklara. Bunları söylemek istedim Emre Bey.
4: Peki, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sonu 94 ile biten değerli dostuma gidiyorum hızlıca. Günaydın, hoş geldiniz.
7: Günaydın Emre abi.
4: Buyurun efendim.
7: İyi yayınlar. Şimdi Emre abi, bu oynanan maçlar, puan durumlarına baktım da en iyi üçüncü. Bizim şansımız hala devam ediyor matematiksel olarak. Yani onu, orayı ben dün baktım puan durumuna. Mesela hocam, bir puanı olan var. İki puanı olan var ve üç puanı olanlar var. Hocam. Eğer biz Amerika'yı farklı şekilde yenersek, şu an biz eksi üçüz. Avarajımız gol atamadığımız
4: hocam,
7: için.
4: Hocam biz elendik, elendik. Elendik. Bak neden elendiğimizi söyleyeyim. İki, genel avaraj değil, iki takımın kendi arasında oynayacakları maçlara bakılıyor ya bir de.
7: Tamam abi.
4: Sen Paraguay'a yenildin, Avustralya'ya da yenildin. Tamam. Amerika 6
7: evet. Puanda. Şimdi biz Amerika'yı diyelim, olamaz da 5-0 yendik.
4: Hiç
7: hikaye. Bizim artı 2 avaracımız olacak, 3 puanımız olacak. En iyi 3. 8 takım çıkıyor ya mesela. Biz diğer maçlara bakalım. Onlar da puan kaybetti. 2 puanlar 8. sırada oldu. Biz 3 puan aldık. 8. sırada olup çıkamıyoruz mu yine?
4: Çıkamıyorsun. Paraguay'a yenildin.
7: Ama puanımız tutuyor. İlk 8'e giriyoruz.
4: Paraguay'ın da 3 puanı var. Paraguay seni yendi ya. Avustralya
7: evet
4: da seni
7: abi.
4: Yendi. Hadi onlar da 3 tamam. Puanda kaldı diyelim. Onların da 3'er puanı
7: evet.
4: Var.
7: Yani o zaman 0 yani. Yani bu maç bir önemi yok bizim için. İstersek 10 tane atalım Amerika'ya.
4: Aynen, bu prestij maçı. Lay lay lon maçı yani.
7: Anladım. O kolasına maç. Tamam abi, teşekkür ederim, sağ olun.
4: Hamburger ne diyeyim. Devam edelim sevgili dostlar. Sonu 33 ile biten. Alo. Alo. Sonu 33 beni duyabiliyor mu? Duyamıyor. Sonu 08 de beni duyamıyor. 02 ile bitene gittim. Sonu 02 beni duyuyor.
8: Alo. Evet, duyuyorum. Merhabalar. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
4: Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun.
8: Ya ben dün de bağlanacaktım da sizin yanınızda dinlediğim bazı söylediğiniz çok haklı şeyler var. Yani duyuyordum bunun bir bedeli hocam. Olması lazım.
4: Hocam duydum ben dün. Dün nerede dinlediniz beni?
8: Dün akşam üstü bir bağlanmak istedim. Sabah değil, akşamki yayında.
4: Hocam anladım da dün yoktum ben. Yani sizi dinledim diyorsunuz.
8: Yok,
4: ya.
8: Sizin için değil. Programa bağlanmak için. Her bağlanan arkadaş da aynı şeyi söylüyor. Uzatmayayım, ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani bu milli takıma biraz profesyonellik katamıyor muyuz? Yani başka şeyler konuşuyoruz ama diyelim ki hoca tamam yabancı olsun eyvallah. Ama oraya bir tane Türk'ü monte edemiyoruz. Yani dilimizi anlatamıyoruz yani. Ben Türk oldum demek de bu olmuyor. Yani ben Türk'üm deyip de eyvah her şeyimizi anlayacak diye bir şey yok. Yani oraya bir şey, mesela biz çocukken mahalle maçlarına giderdik, yenilirdik. Ertesi gün bir daha maç isterdik. Oraya çıktığımızda sanki bu haka dansı gibi ısıracak gibi çıkardık yani. Bunu ben anlamıyorum. Bir kızlara baksınlar. Nasıl gurur yaşatılır diye öğrensinler. Bak biri saçıyla başıyla konuşuyor ama bu saçı başı geçtik. Bunlar basit söylemler yani. Biraz oraya ruh katmamız lazım. Yani buraya çıkıyoruz, dedi ki arkadaş belki biraz ucundan tuttu, hani Almanya'da doğmuş büyümüş çocuklar, eyvallah bu kadar üstlerine gitmeyelim ama kusura bakmasınlar ya. Kusura bakmasınlar, bunun bir bedeli olacak. Federasyonda da olacak, hepsinde de olacak yani.
4: Peki, teşekkür ediyorum.
8: İyi yayınlar, kolay gelsin.
4: Sonu 33 ile biten değerli dostuma gidelim. Alo.
9: Alo.
4: Günaydın, buyurun efendim.
9: Günaydın efendim. Ben bir şey söylemek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Bizim dört büyük takımımızın, Fener, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon'un forvet ve defans oyuncularında kaçar tane Türk oyuncumuz var? Ben bilmiyorum mesela. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Kaç forvetimiz var? Kaç tane defans oyuncumuz var? Milli takımda oynayabilecek. Bakıyorsun Icardi olsun. Bakıyorsun onu atıyor. Bakıyorsun Şerif. Bir tane Ahmet olsun ya. Forvette de olsun, defansa da olsun. Orta sahaya geçtim, onu söyleme bile söylemiyorum. Ondan sonra milli takımdan başarı hiçbir şekilde asla ve katiyen milli takımımız bizim bir yerde başarılı olamaz. Böyle torpilin döndüğü benim o arkadaşım Hakan Çalhanoğlu gelsin, şu oynasın, bu oynasın. İmkansız. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Milli takımı yöneten arkadaşlar kimlerse. Gideceksiniz Konya'dan, Malatya'dan, Van'dan, Muş'tan. Böyle yabancı oyuncusu az olan takımlardan böyle canıyla dişiyle oynayan oyuncuları seçeceksiniz. İddia ediyorum. Asla ve asla kesin ve katı surette milli takıma isim çağrılmasın. Böyle palazlanmış, futbolun son dönemine gelmiş, oynamayı unutmuş oyuncuları çağırmayın. İsimsiz oyuncuları çağırın. Atıyorum Ahmet Mehmet var. Van'da oynuyor. Biri Fener'e, biri Beşiktaş'a geldiği zaman nerede oynuyor? Milli takımda oynuyor. Onun için bizim Türk oyunculara ihtiyacımız var. Forvete, defansa, orta sahaya ihtiyacımız var. Bu da bizde olmadığı için bizim başarılı olma şansımız bana göre çok düşük ya. Çok düşük. Ya ben gidip de Osimhen'i Türk milli takımını alamam. Onu açıyor alamam. Defansa gidip de şeyi Fenerbahçe'nin de şeylerini alamam. Trabzon'un defans oyuncularını alamam. O yüzden bizim Ahmetlere, Mehmetlere ihtiyacımız var. Teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.
4: Kolay gelsin. Sonu 08'e biten değerli dostumuza gidelim. Bakalım o neler söyleyecek.
10: Alo. Günaydın Emre Bey. Hayırlı sabahlar İstanbul. Eyüp Sultan'dan Erkan. Nasılsınız? İyi misiniz?
4: Sağ olun efendim. Buyurun.
10: Size bir soru sormakla başlayacağım Emre Bey. Sizce mağlubiyet neye benzer?
4: Acı çektir.
10: Peki ben bir cevap verebilir miyim?
4: Tabii ki.
10: Mağlubiyet bence yetim bir çocuğa benzer. Mağlup olduğunuzda sizin arkanızda kimse durmaz.
4: Bizim ülke için diyelim, yoksa dünya için.
10: Bizim ülke için. Tabii ki bizim ülke için konuşuyorum. Mağlup olduğumuzda, başarısız olduğumuzda bizim arkamızda kimse durmadı.
4: Benzeştirmenizi çok beğenmedim. Hemen oraya araya gireyim. Çünkü ülke yetim çocuklarının her zaman arkasında durur. Her zaman onları besler. Sevgi evlerinden mümkün olan en iyi şekilde destek vermeye gayret eder. O yüzden de bu benzeştirme çok hoşuma gitmedi. Onun altını çizmek isterim.
10: O zaman af dileyerekten devam etmek istiyorum. Bir sözüm de Sayın Hacı Osmanoğlu'na olacak. Sizler senenizi vermiş bir basın mensubusunuz bu camiada. Sayın Akın Gürlek için suç duyurusunda bulunmuş bu basın mensuplarını susturun diye. Galip gelindiğinde konuşulmasını biliniyorsa mağlup olduğunda eleştirilere de katlanılması bilinecek diyorum. Umarım bu konuda bana hak veriyorsunuzdur. Sizleri seviyorum. İyi yayınlar diliyorum.
4: Eyvallah. Bu konuyla ilgili bir cümle edeyim sevgili dostlar. Şimdi ben evet özgürlüklerden yanayım ve her daim fikirlerden dolayı insanların sıkıntı yaşamalarını çok kabul eden bir felsefeye sahip değilim. Ama fikirlerimizin de etik değerlere, sağlıklı bir tabana ama en önemlisi de karşıdakine saygı değerlerini içeren niteliklere sahip olması lazım. Örneğin bizim çocuklar kavramını ortaya koyan felsefemiz ve anlayışımızı bir yorumcunun enteresan bir şekilde ele alıyor olması, artık belden aşağıya vurulan yorumlar, ifadeler, bunlarla ilgili ne gerekiyorsa yapılmalı. Evet, aynı fikirdeyim İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Akın Gürlek'e seslenmesine karşıyım. Ama Sayın Adalet Bakanı'nın da Türkiye'de sadece spora ilişkin değil, sosyal medyada insanların birbirlerine karşı, ki bunu hep söylüyorum, etik, sorumluluk, ahlaki değerler, özellikle yaş gözeterek yapılan eleştirilerin dozunun kontrolsüz bir biçime dönüşmesinin önüne geçilecek yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu fikrindeyim. Yoksa onun ötesinde eleştiri en doğal hakkımız. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu ben istifaya davet ediyorum mesela. Bu işin başarısızlığının müsebbibi İbrahim Hacı Osmanoğlu'dur. Montella'dır. Bakın, Dünya Kupası'na gitmeden önce Montella'ya en çok sahip çıkan adamlardan biriydim. Birçok saygıdeğer dinleyicimle farklı fikirlerimizden dolayı eleştiri oklarının hedefi oldum. Ve ben yanıldım, onlar haklı çıktı. Ben yanıldım. Ben burada Montella'ya sahip çıkarak ciddi bir yanılgı yaşadım. O, ben özür diliyorum mesela. Bu anlamda. Montella'yı eleştiren, bu işle hiçbir şey yapamaz diyen pek çok kişi benim 10 bin maça, 36 yıllık deneyimime rağmen Montella'yı iyi okuyamamışım demek ki. Burada bir eksikliğim var benim. Keşke belki daha hissi davrandım. Belki Avrupa'ya ve dünyaya başarılı mı? Evet, Avrupa'ya gidişi başarılı. Dünya Kupası'na gidişi, ama Dünya Kupası'ndaki ortaya koyduğu teknik direktörlük yaklaşımı bana göre son dönemde gördüğümüz en kötü teknik direktör yaklaşımı. En berbat teknik direktör yaklaşımı. İşte bunun için Sayın Montella'ya da teşekkür edilmeli, Sayın Hacı Osmanoğlu'na da teşekkür edilmeli ve hatta Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulları ve kurumları yeni baştan organize edilmeli. Sistem yeni baştan oluşturulmalı. Çünkü biz hep bu filmi göreceğiz o zaman. Tüh be, gittik ama başarısız olduk. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin, 86 milyonluk ülkenin ana prensibi Dünya Kupası'na mı gitmektir? Bu mudur bizim için başarı? O zaman bize bunu anlatın. Bu başarıysa bu bizim öğrenilmiş çaresizliğimizdir. Maslow'un o köpek deneyinde olduğu gibi. Öğrenilmiş çaresizliğimizdir. Tepede bir tane yem vardır ve biz o yemi almaya çalışırız. Ve yem de Dünya Kupası'dır. Bu başarı mıdır? Evet. Ama orada bir başarı beklentisi onun dışında bir öğe midir? Eğer öyleyse o zaman bunu topluma anlatmak gerekir. Baba, bizim başarımız Dünya Kupası'na gitmek. Orada ne yapacağımızı bilemeyiz. O yüzden diyorum ki Türkiye futbolunun yeniden yapılanmaya ihtiyacı var. Aynı basketbolda, aynı voleybolda. Voleybolda başarı sürekliliği diye bir şeyden bahsetmek mümkün mü? Evet, mümkün. Başarı sürekliliği var. O zaman burada da başarı sürekliliğini sağlayacak, felsefeyi oluşturacak dinamikleri şekillendirmemiz gerek. O kadar çok majör, yani üst seviyede hatamız var ki, delegasyon sisteminden tutun, altyapılarda asgari ücrete çalışan adamların sadece altyapıda var olmak için ortaya koydukları değerlere, oradan çıkın yurt dışındaki futbol okullarının dinamiklerinin, yani Juventus'tan Barcelona'ya, Real Madrid'den Paris Saint Germain'e kadar ülkeye getirilen futbol okullarının verdiği kaliteli ve kantitatif hizmetin, ama buna bağlı olarak bu hizmetin bedelinin ağır oluşuna tutun. Diğer taraftan da seçmelere giden çocuklara sadece 15-20 saniye, hadi bilemedim 1 dakika şans veren anlayışa kadar. O kadar çok hatamız var. Futbolun yeniden düzenlenmeye ihtiyacı var. 305 delegeye, hani Montella ile ilgili söyledi ya Sergen, hatırladınız. Sergen Hoca'nın söylediğinin bir benzerini Türk futbolu 305 tane delegeye verilmeyecek kadar önemli ve değerli ve bu ülke bu futbolu 305 delege ile yönetmeyecek kadar çok seviyor. O yüzden yapın o delege sayısını 5000, 4000, 3000. Ama işinize gelir mi? Ha? Gelmez. Niye? Biz bugün neyi konuşuyoruz? Biz bugün çok basit şeyleri konuşuyoruz. Nedir? Bak, çok güzel bir soru sordu saygıdeğer dinleyenim. Dedi ki, var mı baba senin forvetin? Yok, Osimhen var. Olay var. Dön öteki tarafa, Sıddık Şerif var. Öteki tarafa dön, Beşiktaş'a farklı bir isim var. Var mı senin Türk forvetin? Yok. Sen kendi takımlarında oynatmıyorsun. Bunun bir düzenlemesi var mı? Yok. Ben hatırlıyorum, 6 artı 2 artı 2, 6 artı 3, 7 artı 2, 8 artı 1, 9 artı... Yahu sürekli bir ülkenin futbol yabancı sistemi bu kadar çok değişime uğrar mı? Bunların hepsinin masaya yatırılıp nihai kararların verilmesi lazım. Ama biz futbolu kendi çıkarlarımız ekseninde yöngüleniyoruz. İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa etmeli. Neden istifa etmeli biliyor musunuz? Çünkü bu ülkenin belirlediği kazanç normları var. Diyor ki ülke, kardeşim sen dünya şampiyonu olursan şu parayı kazanırsın diyor. Avrupa şampiyonu olursan sana şu kadar altın veririm diyor. Devletimiz bunu belirlemiş zaten. Ya birileri çıkıp ya ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun kasasından her bir oyuncuya şu kadar para veriyorum. Kimin parasını kime veriyor Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu? Kimin parasını veriyor? Niye o parayı futbolculara vermek yerine altyapı...

0: milyon dolarlar kazanıyor. Bakın, benim gözümde ancak ve ancak Türk futbolunun bu sevgili çocukları utanılacak bir şey yapmadılar. Ama birçok kişi böyle yorumluyor. Ben aynı şekilde yorumlamıyorum. Bir hata yaptılar. Kötü bir turnuva geçirdiler. Şimdi kendilerini affettirme zamanı. Hani birileri o primleri falan çocuklara hiç sormadan, o prim kavgaları yapılmadan açıkladı ya. İşte o primleri gidin Mehmetçik Vakfı'na bağışlayın. Şehit ailelerine, gazi ailelerine bağışlayın. Benim gönlümdeki en güzel yeri yeniden taçlandırın. Söyleyeceğim son söz budur. Reklam vakti.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerde.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
7: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
8: QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
7: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
9: Cemal Hocam çok değerli bir değerlendirme yapmış. Diyor ki, özet olarak beklenti çok yüksekti, haddimizi bilerek oynamadık demiş Cemal Sezer. %100 katılıyorum, hatta haddimizi bilemediğimizin resmi reklamlarda da saklı. Hep zafere yönelik reklamlar olmuş. Hani birileri ya baba bak bu çocuklar elenebilir, ona göre de reklam çekin diyebilirdi. Attığımızda diş hekimi Doktor Şahin Filik var. Fethiye'de bize antrenman sahasından sesleniyor. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Eyvallah hocam, nasılsınız? Sağlık saat nasıl?
10: İyi, gayet iyi. Şu an yine gelişimsel bir kampımız var. İnşallah büyüklerimiz kendi takımlarında bir düzeye hazırlıyoruz. Bu şekilde tam da antrenman sahasındayız şu anda. Ben ayrıldım da program için. Üzgünüz. Yani hemen o konuya gireceğim.
9: Hocam acaba 65 şut başarı mıdır? Yani herkesin konuştuğu 65 şut ve kaleyi bulamayan, topla %70'in üstüne çıkan oynama oranları, bunlar başarı mıdır? Yoksa bunlar sadece gölgede ve bizim üretkenliğimizin karşısında hiçbir anlam taşımayan garip istatistikler olarak mı yansıma gösterir?
10: Yani üretkenlik olarak çok kısıtlı kaldık. Hep aynı düzeye gittik. Hep aynı şeylere gittik. Düşünsenize, daha önceden yani rakibimizi analiz bile etmemiştik. Mesela Paraguay maçında %20'lerle, %25'lerle, %30'lara varmadan top oynama oranıyla Arjantin ve Brezilya'yı geçmiş bir takımdan bahsediyor. Aynısını bize yaptı. Direnç olarak çok iyi. Hiç motivasyonunu bozmayan, sert oynayan, birebir de çok etkili olan rakibe karşılık biz istediğimiz kadar top yapalım yani.

0: %1 zaten sonucu onlara verdik. Koruyacakları aşikar. Bundan sonrasını motivasyon olarak da, dayanıklılık olarak da, sonuç olarak da yapamadık, yansıtamadık. Ama bunları daha önce konuştuğumuz şeyler aslında. Yani bir değişkenlik olması gerektiği, bunun bir turnuva olduğu, çeşitliliğin fazla olacağı, ülkelerin kültürlerinin olduğu. Bu yüzden de bir üretim yapmamız gerekiyordu ama bunu beceremedik. Bu şekilde oldu yani. Orası ve üzücü oldu herkes adına. İki maçta 0 puan ve sonuç herkes adına bir handikap oldu bence.
1: Peki, milli takım geri dönecek tabii. Kötü bir süreç yaşadı. Travmatik bir süreç ama önümüzde de Uluslar Ligi var. İtalya'nın, Fransa'nın, bizimle Belçika'nın aynı grupta olduğu bir lig. Sizce Montella ile devam edilmeli mi?
0: Ben bir tepki almıştım. Kosova maçından önce yaptığımız sizle programda. Romanya maçı ve Kosova maçı arasında. Kosova maçını geçtikten sonra konuşmamız gerekiyor ama Montella'nın bence Dünya Kupası'na gitmemesi gerektiğini bile düşünmüştüm. Önce oyun hak onun buraya bu başarıyı getirdiği için ama işin gerçekliğinde bu sistemine devam ettiği sürece de Montella ile gitmememiz gerektiğini düşünmüştüm. Bununla ilgili çok ciddi tepkiler almıştım. Keşke yanılsaydım. Keşke görmeseydik. Keşke bu tabloyu görmeseydik. Kerem Aktürkoğlu'nu eleştirmiştik. Bence Kerem Aktürkoğlu'nu eleştirmek değil, Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonunu eleştirmek önemliydi. Yani o pozisyonda, yani Fenerbahçe'de kenarda oynuyor. Santrofor üretecekseniz daha güçlü, daha fizikli, yeni santroforlar. Ya bir isim de verebilirim aslında. Madem deniyoruz, madem kadroları hani genişletmemiz gerekiyor. Milli takım Bertu neden alınmıyor? Yani ısırgan, fizikli. Yani Deniz'in zaten olgunlaşmamış olduğunu görüyorduk. Daha önceki hazırlık maçlarında da gördük. Yani daha zamanı olduğunu görüyoruz. Fizik olarak var ama hazır ve beklenti olarak saha içerisinde pozisyon almalarda Deniz henüz hazır değil yani. Henüz tam bir santrofor olgunluğunu yakalamış değil. Bertu transferi düşünülen, üst takımlarımızda transferi düşünülen bir oyuncu. Bunları zorlaması lazımdı bence teknik eğitim. Ya bunları takip etmesi lazımdı. Ya hep aynı gittik. Ya çok ezberlettik kendimizi. Bizi çok iyi biliyorlardı bence.
1: Hocam zannediyorum önümdeki potta bir sorun var. İlk başta milli takımla ilgili söyledikleriniz tam anlamıyla duyulmamış. Çok uzaktan gelmiş ses. Çünkü ben sizi henüz daha bizim telefon hala çözülemediği için cep telefonumdan arıyorum. Cep telefonunu böyle yanlamasına koyuyorum. Potu da açıyorum ama anladım. Yeteri kadar açamamışım anladığım kadarıyla. Çünkü ışık yanınca pot açık gözüküyor. O kısmı bir daha tekrar eder misiniz? Ben özür dilerim.
0: Başlangıcı mı?
1: Evet, başlangıçta.
0: Yani tekrar ediyorum o zaman. Kosova maçı ile Romanya maçı arasında ben bir şey dile getirmiştim sorulara karşı ve ciddi bir tepki almıştım. Montella'nın oyun sisteminin hep aynı gittiğini, Kerem'i santrafor olarak sürekli kullandığı dribbling oyuncusunu ve bunda bir hata. Daha sonra konuşmak gerektiğini bu maçı atlattıktan sonra, Kosova maçını atlattıktan sonra. Ama Dünya Kupası'na ya gerçekliğine bakarsak Montella oyun sistemi değiştirmediği veya üretmediği sürece Montella'yla gidilmemesi gerektiğini bile düşünmek gerektiğini söylemiştim. Diyorum ya keşke yanılsaydım. Montella çok ısrarcı davrandı. İyi hazırlayamadı. Halk olarak biz hazırdık yani. Heyecanımız yüksekti. Bekliyorduk. Çok mutluyduk. 24 seneden sonra biz bu heyecanı yaşamak istedik. Bu kadar erken olmamalıydı. Bence hiçbir zaman için olamazdı da zaten bu kadar erken. Ama teknik heyetin hazır olmadığı düşüncesindeyim. Aynı şeylere ısrar etti ve sonuç olarak da bence sıkıntı yaşadık yani. Bence Montella'ya devam etmemeliyiz. Bu daha önce olmalıydı ama.
1: Evet yani işte aslında işsel hayatla bizim sistemsel hayatı da entegre ettiğimizde çok net hatalarla karşı karşıya kalıyoruz. İşte mesela az önce bizim radyoda yaşadığımız ki bu hatanın kaynağını biliyoruz. Yani ben sevgili Berk'le de İlhan Bey'le de Doğan'la da konuşuyorum. Buraya mutlaka bir telefon bağlantımızı yapmamız lazım. Böyle eldeki cep telefonuyla arayıp bağlantıları kurgulamanın ne kadar hatalı olduğunu ve yanlış olduğunun altını çiziyorum. Biraz burada ben mesela çuvaldızı kendimize de batırıyorum. Anlatabildim mi? Ama biz de mesela bunu çözemiyoruz ya da çözmedik ya da çözülemedin bilmiyorum, teknik anlamdan çok anlamam ama sonuç itibariyle ben bunu dinleyiciye yansıtıyorum. Bu da aslında milli takımda da aynı hikaye. Dünya Kupası'na gitmenin bizim için başarı olduğunu anlattılar yeteri kadar ve orada bu başarının sonrasında inanılmaz bir Dünya Kupası geçirip kupayı kazanacağımızı anlattılar. Niye? Çünkü hayatımızda ilk kez gittiğimiz 2002'den Kerteriz aldılar. İlk gittiğimizde üçüncü olduk. İkinci gittiğimizde şampiyon oluruz. Öyle bir dünya mı var ya?
0: Ya buna yani gerçekten sizin konuşmanıza kusuruma bakmasın ki herkes
1: Yo,
0: gülerek bir
1: gülebilirsiniz
0: karşılık
1: zaten
0: verdim.
1: gülün diye
0: Yani yani cidden çok çabuk havaya giriyoruz ya. Hatta herkesi kendimize benzetme konusunda geçen programda çok güzel bir şey söylemiştiniz Sayın Emre Tilev. Demiştiniz ki asimile mi ediyoruz? Kendimize benziyoruz. Mesela Montella'nın maç sonrası yorumunda kaderciliğe bağlaması bence yine bunun gibi. Ya bu kadar çabuk bu kadar ucuz olmamalı.
1: Ya eğer güzel... Montella'yı özür dileyerek sözünüzü kestim. Müslüman yaptıysak. Yok. Montella'ya şunu da anlatmamız lazım yani. Hocam sen Müslüman oldun ama bizim bir kutsal kitabımız var, Kur'an-ı Kerim. Onu oku, orada kaderle ilgili İsra suresi var orada. 13. ayeti var. Biz kaderi insanların kendi ellerine verdik der. Onu Allah rızası için bir oku da yani kadere de hani bizdeki birilerinin bilmezlikten kaynaklı kadere her şeyi pas atmalarının da önüne geçmiş olursun dememiz gerekirdi.
0: Ya bravo, çok güzel ayrıntılı bir şekilde verdiniz zaten bunu. Yani bu kadar ucuz olmamalı diyeyim ben. Bu kadar ucuz çıkmamalı işin içerisinden. Bunun bir karşılığının olması gerekiyor. Bence zaten karşılık kendiliğinden gelmeli. Montella istifa etmeli, devam etmemeli. Yeni bir yapılanma değil aslında. Bu yapılanmayı güzelleştirmeli. Yani değiştirmek, her şeyi kökünden değiştirmek değil. Hataları görüp onu değiştirmek yapmak lazım. Yani biz kötü bir takım değildik bence. Yönetimimiz çok kötüydü. Yani çok çabuk havaya soktuk. Villalar konuşuldu. Gidişlerde saçlar başlar konuşuldu. Ya bir oyuncu kendi bir stil yapabilir. Ama bir duralım arkadaşlar ya. Bir duralım ya. Yani önce bir iki bir şeyi ispat edelim. Ondan sonra dünyalar sizin olsun ya. Çocuklar, gençler sizi örnek alsın. Yapın arkadaş. Saçınızı sarıya da boyattı. Icardi saçını sarıya boyattı. Evet. Adam kaç senesinde boyattı? 20'li yaşlarda böyle bir şey mi yapıyordu? Allah aşkına yani. Biz hemen havaya giriyoruz. Bir başarıyı görüyoruz. Hemen pofoflanıyoruz. Hemen havaya giriyoruz. Ya bir gerçekliğe ulaşalım. Teknik heyet de buna dahil. Yönetim de dahil. Yani Amerika bu maç programlarının yorucu olacağını, o yorulacağını, bütün takımlar için handikap olduğunu söyledik. Ama biz hiç bunlara dair bir işlem yaptığımızı düşünmüyoruz. Ya biz sadece Dünya Kupası'na katıldık. Her şey bitti. Öyle bir şey yok. Yöneteceksiniz orayı. Bu kadar ara vardı. Yöneteceksiniz orayı. Yeni üretimler yapacaksınız. Yeni oyuncular bulacaksınız. Bunu hep söyledik. Bizim iki handikapımız vardı. Biz kesinlikle santrafor ve stoper konusunda handikap yaşayacağımızı söyledik. Programlarda konuştuk. Siz söylediniz. Biz söyledik. Diğer yorumcu arkadaşlar söyledi. Ya başkaları mutlaka söylüyordur. Ama bunu teknik heyet yakalayamadı. Bakın yeni yüzler elde etmesi lazımdı. Kenarda tutması lazımdı. Bazen öyle yıldızlar çıkar ki ya o turnuvada patlar. Biz onları yakalayamıyoruz. Niye yakalayamıyoruz? Bakın az önce belki duyuldu duyulmadı. Bir Bertu. Ya çocuğun son zamanlarda fiziksel olarak gücü dayanıklı. Kat içeriye ya. Deniz olgunlaşmamış. Ya bunlar kenarda dursun. Belki o an patlamayı yapacak. İhtiyacımız olduğu anda. Biz 30 dakika, 40 dakika, 50 dakika... Bunları biz devam ediyoruz. Yani niye devam ediyoruz? Ya hep aynı sistemde. Kerim'i de yaktık. Yani ben Kerim'i direkt suçlamıyorum. Arda'yı direkt suçlamıyorum. Ama bu sistem içerisinde hepsi çok kötüydü. Çok kötüydü ve çok kötü göründü. Tabii ki bireysel olarak da tepki alıyorlar.
1: Hocam bizim futbol sistemimizin cehaletini anlamak için alim olmaya da gerek yok zaten. Yani Avrupalı adam zaten sen ben Dünya Kupası'nı alacağım yaklaşımıyla ortaya koyduğunda sana gülüyor. Yani sana diyor ki ya şimdi mesela ben yoluna baktım şeyin, Amerika'nın yani grup lideri oluyor ya Amerika. Amerika evet. Şimdi Bosna ile oynayacak. Ondan sonra Ghana falan böyle yani orta sınıf bir takım daha gelecek. Yani finale kadar yol o kadar açık ki.
0: Ama aynı şey bizim için de geçerli olacaktı. Yani biz bunu söylemiştik programlarda. Yani çok
1: tabii,
0: güzel
1: birinci
0: bir
1: olmak çok avantajlı.
0: Çok güzel bir yol var. Tabii çok güzel bir yol var dedik. Yani bunu değerlendirmesi lazım dedik. Ama yani işte biz ne kadar konuşursak konuşalım. Asıl orada yönetmesi gerekenler ciddi çuvalladılar. Yani buna şöyle diyeyim. Sadece Montella olarak demiyorum ben. Yanındaki arkadaşlar da, teknik heyet de, kim gözlemcilik yapıyorsa onlar da, bu oyuncuları kim takip ediyorsa onlar da. Hatta federasyon bir kere. Yani federasyon, ya federasyonun olgun davranması gerekiyor. Sen bu durumda villaları niye dinlendiriyorsun? Ya biz bunlardan bıktık artık ya. Yani bu tarz şeylerden bıktık. Ya bu tabii ki halk arasında, özellikle ekonomik zorda olan halk arasında mutlaka tepki alacağı bir şey. Niye sen atıyorsun bu işleri ortaya? Yani başarılı olsun, canımızı yesin milli takım. Tabii ki hak ettikleri primleri alsınlar. Ama bu ekstralar niye? Yani niye bu kadar çabuk havaya sokuyorsunuz? Şımartıyoruz.
2: Ondan sonra da niye işim vardır bunlar diyoruz.
1: Ya kaldı ki federasyon kimin parasını kime veriyor? Yani sonuç itibariyle devletin belirlediği bir ödül yönetmeliği var. Yani siz gaza gelip ya şunu diyorsa İbrahim Hacı Osmanoğlu kardeşim benim 30 milyon eurom var. Her bir oyuncuya birer milyon. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun elini öperiz.
2: Bravo.
1: Ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun parasını hovardaca dağıtıyoruz. Kime dağıtıyoruz? Niye altyapılara vermiyoruz? Niye Hakkari'den Artvin'e, Artvin'den Bodrum'a, Fethiye'ye yatırım yapmıyoruz? Nasıl orada altyapılar? Hocam anlatın bana Fethiye'nin altyapısını. Stadı yok Fethiye'nin, stadı. Stadı yok.
2: Galatasaray. Aynen öyle. Galatasaray maçı gördük işte. Aynen öyle. Oraya ek tribün yapmak için, protokol tribünü yapmak için bir sürü masraf ve hemen söküldü, alındı. Bu çocuklar nasıl? Şu an bakın Fethiye'de burada yaşadığım için. Burası gerçekten mevsim olarak nefis bir yer. Nefis bir yer. Benim bulunduğum alan Fethiye 18 kilometre. 630 rakım olan bir yer. Ya 630 rakımda nem yok, rutubet yok. Fethiye 18 kilometre. Ve bir sahayı biz çimlendiriyoruz. Ben klinikte çalışıyorum. Çalıştığım ve kazandığım parayla bireysel olarak sahayı çimlendiriyorum. Ve bu çocukları burada yeniliklerini, yeni takımlarını hazırlamaya çalışıyorum. Çünkü benim tutkum gelişimseller. Profesyonel oynadım, profesyonel takımlar yönettim. Ama ben karar verdim, ben hekimim. Klinikten çıktığım zaman profesyonel adım atacak çocuklara hizmet etmeyi ve onlarla ilgili gelişme sağlamayı çok seviyorum. Tutku olarak da bunu yapıyorum. Gözlemlemeye çalışıyorum. Ama dediğiniz şey çok doğru. Saha üretmezsen, yapmazsan, kaliteli antrenörler yetiştirmezsen. Bakın bir örnek vereyim size. Almanya 2 sene önce bütün takımlara pivot santrafor özelliği olan oyuncuların yaşlandığını ve yenilerinin üretemediğini söyleyerekten yetenekli oyuncularla ilgili ekstra çalışmaları yapmak üzere oyuncu listesi istiyor takımlardan. Ya katkıda bulunmaya çalışıyor kulüpleri. Biz ne yapıyoruz? Ya biz neyi üretiyoruz? Size bir örnek daha vereyim. İsim vermeden de konuşacağım. Bir yaş grubu milli takımda bir oyuncum var. İlgileniyorum oyuncuyla, çalıştırıyorum. Onu takip ediyorum. Maç analizlerini yapıyorum. Oyuncu milli takıma gidiyor. Hocasından bir feedback almak istiyoruz. Hocası tanımıyorum diyor. Emre Bey nasıl olacak bu işler?
1: Nasıl? Milli takımdaki hocası tanımıyorum mu diyor?
2: Evet. Evet, tanımıyorum diyor.
1: Hocanın gitmiş ismi ne ya? Takımı. Allah'ınızı severseniz söylesin.
2: Hayır, söylemeyeceğim. Çünkü handikap yaratmak istemiyorum. Ama ben dedim ki kim seçti bu oyuncuyu ya? Ya bu oyuncuyu kim seçti oraya dedim. Başkası seçmiş. Tabii ki milli takım hocası da Trabzon kökenli bir arkadaş. Yani.
1: Hocam adı ne ya? Ben, Allah'ını seversen söyle.
2: Yok lütfen. Lütfen. Özelde konuşuruz.
1: Hocam ama hayır ben işlerden... bana söylersen özelde ben söyleyeceğim çünkü. Yani bu iş zaten sorun buradan kaynaklanıyor. Yani biz
2: tamam işte, iş bilmezleri
1: ifşa etmediğimiz sürece bu sorunu yaşamaya devam edeceğiz. Aman onu söylemeyelim ayıp olur. Buna söylemeyelim ayıp olur. Kim hocam bu iş bilmez? Milli takıma seçtiği oyuncuyu tanımıyor. Olsa, ya gidip kebapçılık, köftecilik, bak, ne bileyim bakın, gıda mühendisliği başka bir şey yapsın.
2: Bu ne demek ya? Yani kim seçti oyuncu diyorum ya. Milli takıma niye aldın o zaman yani? Tanımadığın oyuncu niye alıyorsun? Ve bu çocuğa nasıl katkıda bulunacak? Tanımıyorum. Ne demek ya? Ya çocuk 3 senedir zaten gol kralı liglerde. Gol kralı ve sen bu oyuncu tanımıyorum diyorsun. Ve hatta bizim 3 büyüklerimizde oynuyor. Transfer oldu. 3 büyüklerimizde oynuyor. Tanımıyorum. Ama niye oraya alındığını ben biliyorum. Çünkü transfer oldu. Çünkü... 3 büyüklerden birisine transfer oldu. Tamam, daha önce de gol kralıydı 2 sene. Bakın çok bu çocukla ilgili ekstra bir şey daha söyleyeyim. 3 senedir Türkiye final oynayan tek çocuk. Ve daha ilk defa milli takıma gidiyor. Nasıl olacak? Alt liglerde, alt milli takımlara nasıl oyuncu seçildiğini söyleyeyim işte size, böyle oluyor. Biz nasıl yapacağız? Yani bakın çok çok handikaplar var. Çok handikaplar var. Yani işte ondan sonra biz hep üstü görüyoruz, üstü konuşuyoruz. Altlardan gelmedikçe nasıl olacak bu iş? Oralarda çocukları motive etmedikçe nasıl olacak? Ben yıllar önce 2011 senesinde 2012 spor başkentiydi. Bakanlığa çağrıldık. Bir toplantı yapıldı. Bu sporun gelişmesi, futbolun gelişmesiyle ilgili görüşler. Ben o zaman daha gençtim. Zayıf halkaydım. En son bana da bir söz hak verildi. Doktor sen de bir şeyler söyle denildi. Çok samimiyetle de konuşuyorum programımızda. Dedim ki biz kendi bacağımıza sıkıyoruz. Yetenekli oyuncu dedim. Milli eğitimle dedim, bir kere gençlik spor bir arada çalışması gerekiyor. Tam oyuncuların 14 yaş başladığı zaman dedim liseye geçiş sınavı var. Aileler korkuyor, ürküyor. İyi eğitim vermek için çocuğu spordan çekiyor dedim. Ve altyapıları dedim mutlaka okullara entegre etmek lazım. Sahaları okullara entegre. Çünkü bu çocuk okula da gitmesi gerekiyor. Bunların birlikte çalışması lazım dedim. Bizi birbirimize düşüreceksin dediler. Bana eleştiri yaptılar. Ama nasıl olacak? Kulüplerde zaten durumlar belli. Okullarda beden eğitimi kalktı. Biz eskiden takla atıyorduk en azından. Şimdi onu bile yapamıyoruz. Nasıl gelişeceğiz? Yani nasıl gelişeceğiz? Bana bunları anlatmaları lazım. Ben sadece alıyorum 8-10 tane çocuk. Elimizden gelince yükleniyoruz. Ve 4-5 tanesini bütün taramalarını, analizlerini bilimsel olarak da yapıp saha çalışmaları bulabildiğim en kaliteli çeşitli hocaları dinlenme zamanlarını buraya çekiyorum. Ve oradan içeriye yukarıya atmaya çalışıyorum. En azından bir dil oluşuyor. Ama 4-5 çocuğu kurtarırsak 4-5 çocuğa bir şey öğretiyoruz. Ama bunun ülke genelinde yaygınlaşan politikalar olması lazım. Yani bu bireysel olarak zaten bu kadar oluyor. Başka türlü olamaz zaten. Yani bu ülkede politikaların değişmesi lazım. Ama biz yine boş konuşacağız. Yine farklı, yine gidecek, unutulacak. Böyle suyu akıtacaklar, bizler yine olmayacağız. Yani çok zor Emre Bey. Yani gerçekten çok zor. Az önceden başlayarak konuştuğumuz konu aslında milli takımı belirten konudur. A milli takımımızı belirten konudur.
1: Hocam çok teşekkürler. Ama süren bitti.
2: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Reklam vakti.
2: İyi haftalar.
3: Reklam.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam bitti.
7: Ümretine bile uyandırma servisine hoş geldiniz.
1: Evet, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve hattımızda süper bir isim var. Gazeteci yazar üstadım Faik Gürses abim. Faik abi hoş geldiniz.
8: Günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar, teşekkürler.
1: Teşekkürler. Dünya Kupası'na veda ettik.
8: Yani veda ettik de dün tabii sosyal medyada Paraguaylı bir futbolcunun hakemin saatini çaldığı falan öne sürülen böyle bir komik bir iddia var. Yok maç tekrarlanabilirmiş veya hükmen mağlup sayılabilirmiş falan. Bunlar tabii bahane. Biz Amerika maçını oynayıp evimize döneceğiz. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Avrupa Şampiyonası'na baktığımda Dünya Kupası'ndan gruptaki ve playoff'taki maçları bir analiz ettiğimizde yani biz kapalı savunmaya karşı böyle hiçbir zaman rakibi üstümüze çağırarak oynamamışız. Israrla kapalı savunmayı ceza yayının üzerinde, rakip ceza yayının üzerinde topu sağa sola atarak, rakip savunmayı birazcık böyle şaşırtarak bir gol girişiminde bulunmayı seçmişiz. Oysa yani Paraguay, Brezilya ve Arjantin'i mağlup ederken topa sahip olma sürecini işte %23 ile %29 arasında oynandığını görüyoruz. Yani o maçlara da hiç bakmamışız herhalde. Ve netice itibariyle böyle bir kör dövüşü halinde övündüğümüz tek şey %65 oranında topa sahip olmuşuz. Neye yarar? Mağlup olduk ve kupadan elendik Paraguay karşısında. Yani topla fazla oynamanın bir kıymet harbiyesi yok. Topla az oynayarak da topu ayağımızda az dolaştırarak da kontra hücumlarla ki bugüne kadar oynadığımız rakiplerle hızlı hücuma çok büyük katkı veren Yunus, Barış, Kerem ve Kenan gibi oyuncular varken biz hala serseri mayın gibi rakibin üzerine giderek onları kapalı defansını aşmaya zorlamanın bir manası yoktu. İşte teknik direktörlük hüneri, becerisi burada ortaya çıkıyor sevgili Emre. Evet, Montella Avrupa Şampiyonası'nda takımı çok iyi yönetti. Dünya Kupası grup maçlarında da takımı çok iyi yönetti. Playoff'larda da takımı çok iyi yönetti. Yani şu Romanya takımına bakıyorum. Paraguay'dan kat be kat üstün bir takım. Biz Rumenleri saf dışı bırakıp Kosova'nın karşısına çıktık. Yani orada da zaten malum bir kontra hücumda golü bulduk. Ama bakın, kontra hücumda bulduk golü. Yani biz Paraguay maçında biz hızlı hücuma çıkamadık. Yani sinir bozucu bir şey. Niye biz rakibi kendi üstümüze çekerek bir hızlı hücum, bir kontra şansı elde edemedik? Bunu Montella'ya, ben orada olsaydım, bunu basın toplantısında Montella'ya sorardım.

0: Bu soru sorulmamış. Ne yazık ki hep şey. Yani Montella'yı atın, başka bir teknik direktör gelsin. Çünkü biz şahane sonuçları alırız. Bir beraberlik, bir mağlubiyet, hocayı değiştirelim. Federasyon başkanını değiştirelim, seçime gidelim. Böyle bir karman çorban bir olgu içerisindeyiz. Bu kulüp takımlarımız için de geçerli. Yani şimdi Paraguay'a geçseydik, Amerika maçının sonucu ne olacağı belli değil. Yani diyelim ki son 32'ye kaldık. Montella iyi iş mi becermiş olacaktı? Şimdi kötü iş mi becerdi yani? Bu mu? Son 15 dakikada da şeye geçtik galiba. Çift santrfora geçtik. Onu da denedi. Yıllar evvel bizim bir kaleci sorunumuz vardı. Kaleci okulları açıldı. Rahmetli Turgay abi bu okulun başına geçti. İyi kaleciler bulmaya çalıştık. Türkiye'de iyi kalecilerle çıktı. Ama maalesef şu anda da bir santrfor krizi çekiliyor. Yani Deniz Gül de Can Uzun'dan milli takıma mutlaka en olgun seviyeye gelene kadar iyi iş çıkartacaktır. Ama her teknik direktörün bir yoğurt işi var. Bu teknik direktör de hızlı hücumu yani 6-0 şeyiyle mantalitesiyle oynamayı tercih etmiş. Bugüne kadar da bu sonuçları almış. Yani bugüne kadar aldığı sonuçlar şimdi başka bir milli takımla mı aldı bu sonuçları? Fazla uzatmayayım. Amerika maçı belki de daha değişik bir 11 çıkacak. Bunun şeyini yapıyordur mutlaka. Ya da aynı 11'le devam edecektir. Ama biz çok fazla konuştuk. Milletvekilleriyle, bakanıyla, efendime söyleyeyim, kamu şeyleriyle, bürokratlarıyla. Yani biz dünya şampiyonasını oynamadan büyük demeçlerle önce yarı finale çıktık, arkasından final kovaladık. İnanılmaz derecede maçlar oynadık daha oynanmadan. Bu fazla konuşmak da gördünüz işte. Büyük lokma ye, böyle bir laf vardır. Büyük konuşma diye. Yani biz kafadan oynamadan büyük konuştuk. Başımıza da bunlar geldi. Şimdi kimse konuşmuyor. Şimdi şu anda Montella'nın şeyi tartışılıyor. Dönüşte göreve devam etsin mi etmesin mi? Yeni bir futbol federasyonu başkanı seçilsin mi seçilmesin mi? Yani başımıza gelen büyük bir felaket yeniden bir teknik direktör ve federasyon şeyini açtı. Ne derler ona? Seçimini açtı. Bakalım bekleyip Amerika maçından sonra neler olacağı göreceğiz.
1: Sevgili Faik Gürses hocamla birlikteyiz. Ayrıntıları konuşuyoruz. Beşiktaş deyip susuyorum.
0: Susmana gerek yok. Herkes susuyor zaten. Şu anda ufukta ne transfer var, ne bir şey var, ne para var. Efendime söyleyeyim. Ne alınacak futbolcu var. Sadece her gün yüzlerce hatta sosyal medyaya da katarsak on binlerce isim o alındı, bu alındı, bu geliyor, söz kesildi, prensipte anlaşıldı. Bunlar konuşuluyor. Rahmetli Süleyman abi derdi ki imzayı atmadan hiçbir şekilde konuşmam. Öncelikle gelecek kulüpte imzayı atacak. Ondan sonra biz bu futbolcunun üzerinden analiz yaparız derdi. Netice itibariyle şu anda Beşiktaş'ta alınan giden herhangi bir oyuncu yok. Sözde şeyler var, vaatler var.
1: Peki, Fenerbahçe sezonu açıyor bugün.
0: Evet, yani hedefler büyük. Sayın Aziz Yıldırım'ın evvelki yayınlardan söyledim. Ben bu takımı şampiyon yapmaya geldim. Bir sene kalacağım ve gideceğim diyerek açılış yaptı. Şimdi herkes lig sonunu bekliyor. Orada da bir fazla herhalde konuşulacak bir durum yok. Lig sonunda Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi şampiyon yapamazsa veya yaparsa iki halinde de gidecek. Ben buraya bu şeyin hengameyi, bu kötü gidişatı değiştirmek için geldim dedi. Eski yönetici arkadaşları beraber bir şekilde yelken açtılar. Fenerbahçe'nin artık maçları kazanmaktan başka hem Avrupa'da hem de özellikle ligde başka bir çaresi yok. Galatasaray şu ana kadar sessiz ve derinden gidiyor. Mutlaka Osimhen gibi bir yıldız alacaklardır. Trabzon iyi transferlerle kadrosunu yamadı. Yani biz yeni sezonda yine dört büyüklerle alakalı yukarıda bir şey geçireceğimize, bir savaş göreceğimize inanıyorum.
1: Peki Faik Gürses üstadımıza voleybolda filenin sultanlarını soralım.
0: Evet, yani futboldan önce keşke ben şöyle söyleyeyim. A milli futbol takımının yapamadığını sultanlar ezici bir üstünlükle geriden gelerek iki maçı kazanarak yani inanılmazı başardılar. Orada da bir jenerasyon değişikliği var. Ama Santarelli bu takımı güzel yöneterek eskilerle yenileri, ustalarla hamalları karıştırarak birbirine ilk altıyı belirleyip çok güçlü takımlara karşı güzel sonuçlar almaya devam ediyor. Evet, biz bir voleybol ülkesi olduk ve dünya bizi bu sultanları görerek alkışlamayı sürdürüyor.
1: Sevgili Faik Gürses üstadımızla birlikteyiz. Faik abi, şimdi tabii şu çok konuşuluyor. 12 dev adam, filenin sultanları, işte potanın perileri, işte bizim çocuklar. Ya bu ifadeler çok mu böyle birazcık farklı hava yaratıyor? Yani A milli takım demek daha yeterli olmaz mı? A milli takım ya kadın voleybol.
0: Aynı görüşü taşıyorum. Yani bu lakaplardan güzel reklamlar, bu reklamlardan güzel şey, bu lakaplardan güzel reklam sonuçları çıkıyor. Sponsorlar artıyor. Düşünün, biz şu anda Amerika'da elendik Dünya Kupası'nda. Aç televizyonu bak, hala bizim kalecimiz, defansımız ve forvetimiz sanki Dünya Kupası'na devam ediyormuş gibi bütün reklam filmlerinde ekranda sürdürmeyi devam ettiriyorlar. Yani ben şunu söylemiştim geçen hafta. Yani burada kazanan reklam firmaları oldu, reklam kuruluşları oldu. Hala da bu reklamları herhalde büyük paralar ödeyerek şey yaptılar, karşıladılar. Bu reklamları kesmiyorlar. Oysa bizim Amerika'daki işimiz bitti ama Türkiye'de reklamlar devam ediyor.
1: Evet, tabii burada reklam verenler kadar reklamı işleyenlerin de Dünya Kupası'ndan beklentilerinin nasıl büyük olduğunu da görmüş olduk.
0: Evet, yani sevgili Emre, şimdi bir teselli ver diye bir Orhan Gencebay'ın bir parçası vardı. Biliyorsun, hit olduğu zamanında.
1: Bilmez miyim şimdi, abi? Ben ona ek olarak batsın bu dünya şarkısını.
0: Yani şimdi tabii öyle bir şey söyle ki batsın bu dünya diye. Milli takımın bize vereceği en güzel sonuç bir Amerika galibiyetidir. Bu Amerika galibiyeti o bir teselli veri bir şey yapacak, gündeme getirecek. O şeyle beraber ülkemize döndüğümüz zaman şapkayı elimize alacağız ve ne olduğuna bakacağız. Ama bu şapka tavşan mı çıkartır, bir teknik direktör mü çıkartır, bir federasyon seçimi mi toplanacak imzalarla gündeme gelir, bunu bekleyip göreceğiz. Ama
1: ne çıkartır?
0: Efendim?
1: Ne çıkartır senin öngörülerin?
0: Yani ben federasyon başkanı olsam Montella ile devam ederim. Evet, devam ederim. Yani olay sadece çift santrforla mı bağdaşıyor? Yani bu takım, bu hani bizim çocuklar.
1: Hayır, olay bence Montella'nın ders almamasıyla çarışmıyor mu sizce?
0: Anladım.
1: Yani
0: şimdi
1: aynı suda iki kere yıkanıyor.
0: Tabii biz şimdi Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ne yaptık? Soru sorulmaz soruya karşılık ama Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bu hoca var mıydı biz muhteşem sonuçlara imza atarken?
1: Ya muhteşem vardı, sonuçlara mi? Yani ne kadar muhteşem sonuçlardı? Bir de o da
0: yani futbol olarak elimizden kaçıldı, işte son maçta yenilerek devam edemedik ama oraya gelene kadar çok iyi futbol oynadık bu kadroyla. Dünya Kupası İspanya'nın dışında grupta ne yapacaktık? Bir de üstelik 6-0 yediğimiz İspanya'ya orada 2-2 berabere kalarak da bir sonuç aldık bu hocayla. Yine santforsuz. Ne oldu şimdi? Yani santforsuz oynamaya devam ediyor diye mi şeye koyacağız Montella'yı?
1: Hayır, ders yani almadı. Geldi. İnatçı diye. Yani benim görüşüm inatçı diye.
0: Orada da inatçıydı adam. Avrupa Şampiyonası'nda da Dünya Kupası grup maçlarında da inatçıydı.
1: Evet, ama o grupta bitik bir Çekya, bitik bir Gürcistan vardı abi. Ya yani Gürcistan bile o gruptan çıktı Portekiz'in ardından, ki Portekiz'in ne halde olduğunu yani görüyoruz
0: oradaki,
1: zaten.
0: Oradaki sonuçları küçümseyerek mi konuşmamız lazım?
1: Hayır, yani küçümsemeyelim tabii ki. Ama Orada da mesela majör hataları vardı. Portekiz'den 3 yedik abi orada da.
0: E tamam, ben de diyorum ki
1: Çekya'yı 90+4'te Cenk Tosun'la geçtik. Yani yine mesela orada da hata yapıyordu ve dedik ki adama, baba forvetsiz olmaz, Cenk Tosun'u attı, öyle geçtik Çekya'yı.
0: E tamam, şimdi adam diyor ki benim elimde 21 yaşında, 22 yaşında veya 23 yaşında iki tane santforum var. Ben bundan başka bir şey yapamıyorum. Ben 6-0 oynamaya devam edeceğim dedi. E soktu şeyi Paraguay maçında, çift santfora döndük, ne oldu? Ha, birazcık bir hareket geldi, tamam katılırım. Ama netice itibariyle biz teknik direktör değiştire değiştire, bu kulüp takımları için de geçerlidir. Bakın hala Mikel Arteta 2 sene üst üste şampiyonluğu kaybetti. Bizde olsa taraftar kulübü basar, futbolcuları döverler, yeni seçim sloganları atılır. Ama Arsenal Mikel Arteta ile beraber dişini sıktı, en sonunda da o tahta oturdu. 2003-2004 Arsene Wenger sezonundan sonra böyle bir teknik direktöre güven oyu vererek yola devam etti. E aynı şekilde Guardiola hata yapmadı mı? Yaptı. Adam dedi ki artık ben City'den sıkıldım, uzandım. Başka bir takıma gideceğim veyahut da çok büyük şekilde dinleneceğim dedi. Bizde teknik direktör, bakın Fenerbahçe'de İsmail Kartal geldi ya, 3. mü 2. mi sezonu başa gelişi 3 değil mi? Sezon sonunda şampiyon olmasın, İsmail Kartal gönderirler. Bu mudur iş yani şey, değişiklik? Bu mu? Rasim Kara, milli takım teknik direktör yardımcısıydı Fatih Terim'le beraber 1996 yılında. Şampiyonlar Ligi'ne soktu takımı. O sene Rasim Kara'yı Seba yönetimi şey yaparak görevine son vererek Toşağı getirdi. Bu mudur yani? Her maç sonrası berabere kalalım, mağlup olalım, teknik direktörü değiştirelim, seçime gidelim, her teknik direktörü yargılayalım. Efendime söyleyeyim, şimdi gelecek olan teknik direktör, üzüntüm şudur sevgili Emre, bu jenerasyon Dünya Kupası'nda layıkıyla kendini gösteremedi. Bak, şu jenerasyon bir daha herkes 4 sene sonra yaş alacak. Ama sevincimiz şudur ki geriden gelen de, yani Arda abi diyen de hala futbolcular var ya, şu Arda'ya abi diyen bir jenerasyon geliyor şimdi. Arda da Ferdi abi diyor Ferdi Kadıoğlu'na. Böyle bir jenerasyonla karşı karşıya kaldık. Yani üzüntüm, altını çizerek söylüyorum, bu jenerasyon ne yazık ki üzüntü vericinin ötesinde Dünya Kupası'nda Türkiye adını yazdıramayarak 32 turuna elendi gitti. Çok üzüldüm. Yani Kerem'e üzüldüm, Yunus'a üzüldüm, bütün takıma üzüldüm. Çok büyük bir fırsat kaçtı. Yani biz birkaç tane tur daha geçseydik, bırak finali, birkaç tur daha geçseydik, yani inan dünya bizi koyacak, konuştukça koyacak yer bulamaz. Neyse, haftaya da saklayalım bazı şeyleri.
1: Olur abi, sevgiler sunuyorum.
0: Sevgiler sunuyorum, sağ olasın.
1: Hoşça kalın, reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ve dediğim gibi sevgili dostlarla bir araya geliyoruz. Onlarla yorumları yapıyoruz, değerlendirmeleri yapıyoruz. Ve yani resme baktığımızda çok konuşulacak şeyler var, çok tartışılacak şeyler var. Ama diğer taraftan da çok konuşulurken, çok tartışılırken biz de belki yorumlarda hatalar yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz, o detaya vakıf değilim. Ama bildiğim bir gerçek var. Gerçekten çok konuşulası bir Dünya Kupası'nı geride bıraktık. Şimdi Alican bizlerle birlikte, bir sorayım bakayım, müsaitse onu yayına alacağım. Alican, müsait misin? Evet, duyuyorum. Bir dakika, seni hemen yayına alıyorum. Alican Aydın bizlerle. Alican merhaba, günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
1: İyiyim ben de, teşekkür ederim.
0: Alican, ne diyorsun? Nasıl bir Dünya Kupası'nı geride bıraktık? Daha doğrusu biz bıraktık. Daha Dünya Kupası devam ediyor.
1: Evet, evet. Türkiye için soruyorsunuz ama bu kadar. Evet, tabii ki maalesef hayal kırıklığı da dolu bir Dünya Kupası oldu bizim için. Daha bitmemesine rağmen. Özellikle yani hala tüm takımların neredeyse devam ettiğini düşündüğümüz bu senaryoda henüz daha 10. günde, 15. günde her şeyi bitirip eve dönecek olmak canımızı sıktı. Özellikle hatırlayın o garanti edildikten sonra gitmenin havamızı, hayallerimizi, o coşkuyu. Gerçekten hani 24 sene sonra o gitmenin verdiği coşku bir anda tam tersi etki yarattı maalesef bizde. Ya gerçekten üzücü bir durum ya. Özellikle gruba baktığımızda, gruptan sonraki aşamaya baktığımızda bize çok büyük hayaller kurdurabilecek bir milli takım, bir yol vardı. Ama yani çok tadımız kaçtı diyebilirim gerçekten.
0: Peki en ciddi majör hata neydi sence?
1: Ya bence sabit bir hata yok. Ve bence bu turnuvadaki hatamız sanki rakipleri iyi çalışmamışız gibi. Yani sağ dışında diğer turnuvalara göre öyle bir olumsuz hava yoktu. Hani herkes birbirini severek gidiyordu, coşkuyla gidiyordu. Hani hocaya güvenli tamdı her zaman olduğu gibi bu sefer. Hani hep önceki turnuvalarda hocayla ilgili tartışmalar olurdu. Kadro seçimleriyle ilgili tartışmalar olurdu. Ama artık Montelli'yi de tanıdığımız için kadro seçimlerinde de bir sıkıntı yaşamadık. Ama bence biraz rakipleri analizde, özellikle ilk maç Avustralya analizde bir sıkıntı yaşadık. Yani Avustralya'ya göre hiçbir oyun oynayamadık. Öyle bir sıkıntı yaşadık ve ilk maçta mağlubiyetle başlayınca gerisi geldi. Çünkü Avustralya yenmenin yolu kalıplı bir takım. Hani ona göre kadro çıkarmak, ona göre bir oyun sergilemek. Biz oyunumuzdan fazla ödün vermedik. İşte böyle olunca da özellikle ilk maçta mağlubiyetle başlayınca Paraguay maçında da tabii bir anda tırnak için ölüm kalım maçı haline geldi. Orada da daha ilk dakikada şanssız bir gol yiyince bütün baskı üzerimize çöktü. Ve ben onu birazcık rakiplere doğru hazırlanmamaktan buluyorum.
0: Peki oyunu iyi okuyamayan bir Montella'dan bahsetmek mümkün mü?
1: Kesinlikle mümkün. Yani özellikle maç önü hazırlığında maalesef mümkün. Yani sonraki hamleleri falan tamam uğraştı, bir şeyler yaptı ama yani dediğim gibi analiz, hepimiz 60 şuttan, 65 şuttan bahsediyoruz herkes. Yani şu kadar şut attık, bir türlü sonuç alamadık, şanssızlık falan. Hayır değil. Yani iki kalecinin toplam kurtarışlarını hatırlayalım. Ben bir tek Abdülkerim'in şutunda, direkten dönen şutunda Avustralya maçında kaleci çok iyi uzandı, çıkardı. Bir de Paraguay maçında son dakikalarda Canuz'un şutu var benim hatırladığım. Kaleyi bulan yine kalecinin çıkardı. Onun dışında biz hiçbir şey üretemedik. Yani 65 şut evet. Ama yani her gördüğümüz yerden vurduk. Bir hazırlık pası yapıp rakibin direncini kıracak. Bir pozisyon yakalayamadık. Yani rakiplerin resmen oyuna yansıdı. Çünkü Avustralya'dan ne bekliyorsunuz? Kapanacak. Hani bulduk kontralarla, hızlı oyuncuları da gol arayacak. Biz de buna şey yaptık. Paraguay maçı, Paraguay çok sert bir takım. Çok dişli bir takım. Hani Amerika maçında da öyleydi kaybetmelerine rağmen. Biz de maçlar artık son şansıydı. Onlar çok sert geldi. Çok sert başladı. Biz belki onların sertliğine biraz karşılık verebildik ama maalesef işte o ilk dakikada gol yiyince o elenme baskısı altında ezildik.
0: Peki şimdi tabii milli takım geri dönecek ama milli takım tartışmaları devam edecek. Sence hadise nasıl şekillenmeli, neler olmalı?
1: Yani şöyle bakılmalı bence. Evet, kötü bir turnuvayı geride bıraktık, elendik. Artık hani önümüze bakacağız bence.
0: Çünkü peki, önümüzde temelden ne görüyorsun mesela, ne yapmamız lazım?
1: Ya unutup tekrardan tecrübe de deyip bence cebe koyup hayatımıza devam etmemiz lazım. Çünkü Ben hep önceki yayınlarda da söylüyorum. Ben istikrardan yanayım. Montelleri iyi kötü bir sistem oluşturmaya başladık. Turnuvalara gitmeye başladık. Turnuvalarda yer almaya başladık. Şimdi tekrardan Montelleri görevden aldık diyelim. Yeni biri geldi. Yeniden adaptasyon. Yeniden kadro seçimleri. Yeniden seçimin sorgulanması. Derken ya en baştan başlamaya gerek yok bence. Ya evet, dediğim gibi şanssız bir turnuva yaşadık. Bence bu turnuvanın kötü geçirmemesinin sebeplerinden en büyüğü Montella'nın ve teknik ekibin analiz yetersizliğiydi. Ama ben büyük bir yangın koparıp, büyük bir yaygara koparıp tekrardan her şeyi sil baştan yapma taraftar değilim. Çünkü bunu hep yaptık. Hiçbir zaman da istediğimiz sonucu alamadık. İyi kötü herkesin güvendiği bir Montella var. Hatırlayın turnuvaya gitmeden önceki havamızı. İyi kötü diyorduk, evet, Montella'ya güveniyoruz. Bizi turnuva takımı yaptı. Artık en azından turnuvalara gidiyoruz diye. Bence devam edilmeli. Çünkü yani oyuncu grubu da anladığım kadarıyla seviyor. Taraftarlar da herkes güveniyordu, ediyordu. Belki kadroda bazı revizyonlar olabilir. Belki bazı isimlerle artık vedalaşılabilir. Çekirdeği biraz daha gençleştirebiliriz. Yani bu tür ufak radikal kararlar alınabilir ama ben yani Montella bazında Montella'nın kalması gerektiğini düşünüyorum kesinlikle.
0: Biz seviyor muyuz Montella'yı?
1: Yani turnuvaya gitmeden önceki halimizi düşünüyorum seviyorduk o zamanlar. Bilmiyorum değil. Ama yani turnuvaya gitmeden önce seviyorduk.
0: Peki voleybolda kızlarımız neler yaptı, nasıl okursun? 4'te 4 yaptılar. Muazzam bir başarı.
1: Evet, kızlar gerçekten yani o şey artık o bayrak takım, simge takım haline geldiler gerçekten. Onları bir kez daha tebrik ediyoruz. Hiçbir zaman yani hangi kadroya çıkarsak çıkalım A takım, B takım, şu turnuva önemli, önemli turnuva demeden gerçekten her turnuvada yani başarı elde edip bizi gururlandırıyorlar. Bu tabii biraz da hani Uluslar Ligi gibi futbolda hani biraz daha hazırlık turnuvası gibi olsa da yani orada da böyle başarılar elde etmek bizim hedefimiz Avrupa Şampiyonası olacak çok yüksek ihtimal. Oraya hazırlık ama oraya da böyle üst perdeden hazırlıkla başlamak gerçekten bizi gururlandırıyor. Dediğim gibi bu da bir kültür, bu da bir alışkanlık. Hani Brezilya eskiden özellikle gitti her turnuvada başarı sağlardı futbolda, hatırlarsınız hani büyük küçük demeden her takım. Ya bu bir kültür olmak yolunda çok büyük adımlar atıyoruz. Bu çok değerli gerçekten.
0: Biz oyun kültürünü bulabiliyor muyuz?
1: Voleybolu kesinlikle oturttuk artık ya. Hem milletçe hem bir de bence voleybolu bilen bir ülke haline geldik. Şimdi Sinan Erdem'de olacak bazı maçlar. Orada da anında biletler tükeniyor mesela. Gençler, çocuklar, yaşlılar, herkes takımı destekliyor. Herkes maçın varlığından haberdar özellikle. Yani bu biz voleybol kültürünü çok güzel aşıladık. İnşallah bu gelecek nesillere de aktaracağız. Yani bütün genç kızlarımız voleybolcu olmak istiyor. Orada at kurslarda büyük patlamalar var, insanlarda istek var. Ve gerçekten hem voleybol olarak hem de böyle insanlık olarak, temsiliyet olarak çok güzel bir hava, çok güzel bir kültür oluşturdular kızlarımız.
0: Çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğin Alican?
1: Yok, teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık sizin de.
0: Kolay gelsin, İnsan sevgiler. Kolay gelsin.
1: Hoşçakalın.
0: Efendim, sizlerle beraberliğimizde artık yavaş yavaş sona yaklaştık. Son 10 dakikanın içerisindeyim. Gelen mesajlar var. Bolca mesaj var. Onları hemen okuyalım. Montella ne sistemi oluşturmuş acaba demiş bir değerli dostumuz. Edis Feyzoğlu. Bence de Montella istifa etmeli. Soner Aksan bana sormuş bunu. Ben Montella ve federasyonun yolları ayırması gerektiğine inananlardan. Selamlar. Bizim gözden kaçırdığımız ya da dikkate almadığımız bir konu var. Arda, Ferdi, Kenan, Hakan, Kerem ve Meri sakattı. 1,5 aydır top oynamadılar. 2 maçta da ritimsiz oldukları görüldü. Milli takımın hazır değildi bu turnuvaya. Bu oyuncuları oynatmasa kıyamet kopardı. Oynattı. Hocam, Kenan son maçlarda oynadı ya, ne nasıl 1,5 aydır? Yani zaten turnuva 8'inde başladı, 10'unda. Burada bence bir yanlışımız var bizim. Yani Ferdi'nin hafif bir sakatlığı vardı ama Kenan'da, Hakan'da oynadı, Kerem'de oynadı. Meri Uluslar Ligi şampiyonu oldu Asya'da. Bence orada bir eksiğimiz var. Günaydın uyandırma servisi. Faik Gürses sanki acemi gazeteci gibi konuştu. Yani ben şok oldum verdiği örneğin Arsenal diyor, Arteta diyor. Bunu böyle kıyas yapması. Ya herkesin bir görüşü var hocam. Siz beğenmemiş olabilirsiniz. Yani sevgili Faik abinin görüşü de bu. Selamun aleyküm uyandırma servisi, haftanın ilk gününden sevgiler demiş. Derfi Yunustane'den gelmiş. Emre abi Kızıl Ordu orkestrası mı yaptı bu jingle'ı? Yok ne bileyim ben, birileri yapıp bana yolladı, ben de kullanıyorum bazen. Grubun favorisiydik, sıfır çektik. Haiti ile beraber Montella'yı beğenirdim ama artık miladı doldu. Saffet Sancaklı da futboldan gelen biri olarak TFF başkanı oldu. Vallahi Saffet Sancaklı, Alpay, Ünal ama onlar vekil oldukları için olmaz. O yüzden ben Cüneyt Tanman gibi, ne bileyim o şey gibi, Aykut Kocaman bile Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olabilir eğer bir yere çalıştırmayacaksa. Ya da Fatih Terim. Yani mesela siz bir takımdaşlık hüviyeti içerisinden okuyabilirsiniz ama benim mesela Fatih Terim Türk futbolunu iyi yönetecektir diye düşünüyorum. Ama buradaki esas hadise normlar. Yani normları biz doğru kurgulayamıyoruz. O normları bulamıyoruz. Yani bizim işimize gelmiyor. Düşünsenize 305 delege, bu delegelerden işte hep daha önce de anlattım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ağırlıklı. O yüzden Türkiye Futbol Federasyonu hep eldeki onu yönetebilecek kukla olarak görüyor federasyonu dört büyükler. Koy Serdar Dursun'u bu kadar zor mu demiş. Serdar da kötü hocam ya, çok iyi değildi. İstifa demiş Montella Derfi Yunustane. Emre abi günaydın. Bence bazı yorumcu büyüklerin bugün akıl tutulması yaşıyor. Montella kesinlikle bırakmalı demiş. Okan Öner'den gelmiş. Devam edelim. Günaydın, iyi yayınlar demiş bir değerli dostum. İzmir'den günaydınlar. Futbolda dahil tüm sporlarda başarı ilk 3 derece ile adlandırılır. Onun dışındaki martavaldır. Faik abiyi severim ama masaldaki gibi krala çıplak demek bu kadar zor mu? Aynı fikirdeyim. Faik Bey de uyanamamış Emre abi demiş. Yapmayın Faik abiye bu kadar yüklenmeyin. Arda son 2 ay Real'de forma giymedi. Montella'yı kovmamamızı İtalya Aport'ta bekliyor. Hocam bak, Montella'yı gönderelim İtalya falan. Montella'yı öyle teknik direktör olarak milli takımların başına getirmez. Biz biraz böyle çok uçuyoruz ya. Vallahi çok uçuyoruz. Yani İtalya'nın elinde Conte'ler, onlar bunlar, bir sürü teknik direktör var. Yapmayın. Sakatlılar hazırlık maçlarında sakat oldukları için oynamadılar. Kenan ilk maçta son 20 dakika oyuna girdi. Hocam küçük sakatlıkları vardı. Yani öyle büyütülecek muazzam şeyler yoktu. Mertens'i yerini doldurmak için Can Uzun'u düşünüyorsa Galatasaray büyük bir hayal kırıklığı olur. Yerli oyuncularımızı bence gözümüzde çok büyütüyoruz demiş bir değerli dostumuz. Ve devam edeyim. Mesaj inanılmaz çok. Abi farkında mısın bilmiyorum. Türkiye'nin artık iddiası kalmamasına rağmen Türk milli takımı reklamları devam ediyor. Haydi Türkiye bir çeyrek final neden olmasın diye, inanılır gibi değil. Yani Cüneyt Arkın'ın dediği gibi, yeter ulen bir değerli dostum. Evet ya, çekemiyorlar da, parasını ödemişler çünkü. Ben size söyleyeyim, bu sadece Türkiye Futbol Federasyonu'nun iş bilmezliği değil. Yani reklam dünyasında da ya da bu reklamları yapan sevgili ajanslar da, ya hocam sen bu reklamları yapıyorsun tamam, hayali satıyoruz ama ya hayal gerçek olmazsa, işte onlar da futbolun normlarını bilmiyor. O yüzden liyakat çok önemli bir hadise. Yani liyakat diyoruz ya, sen futbolla iliştirilen reklamlar yapabilirsin ama bunu başarıya endeksli reklam olarak hayata geçirirsen böyle işte elinde kalır ve sen de kalırsın. Günaydın Emre abi demiş bir değerli dostumuz. Suçlu bu millet mi oldu şimdi demiş. Emre Bey, 10 yaşındaki çocuğunla iddiaya girmiştim ben. Türkiye o Fransa kupayı alacak demiştik turnuvadan önce. Sinan Yıldırım, yazık olmuş. Emre Bey iyi yayınlar. Montella'yı hep başarılı buldum ama artık değişim zamanı geldiğini gördüm. Aynı fikirdeyim. Ben de burada Montella güzellemeleri yaptım ya. Yani inanılmaz işler yaptı. Güzel işler yapıyor. Yani daha da iyi yapacak gibi değerlendirmeler yaptık ama bu değerlendirmelerin içerisinde Montella bugün nerede? Yani o yüzden yani Montella'nın geldiği nokta itibariyle Montella miladını doldurmuştur. O yüzden de farklı bir arayış içerisine girmek lazımdır. Ay, kim olur bu? Vallahi bilemiyorum yani. Eğer anlaşabiliyorsan git Alman ekolü Jürgen Klopp'la anlaş. Getir burada bütün sistemi değiştirsin. Ama hani Fatih Terim döneminde olduğu gibi milli takımların tek sorumlusu ya. Bütün her şeyi ona bağlı. Jürgen Klopp gelsin, bir ekol getirsin, onunla yürü ya da ne bileyim farklı bir ismi getir. Devam ediyoruz. Farioli'yi de çok beğeniyorduk. Şimdi nerede? Hocam Porto'da ya. Adam tarihi yazdı. Biraz takip, minik bir takip. Rica ederim takip. Türk milli takımında yabancı teknik direktörün tutmadığını, inşaattan başka bir şeyden anlamayan birisinin futbolun başına geldiğinde hiçbir şey olmadığını ne zaman anlayacağız demiş. Şahinoğlu. Ondan gelmiş. Bence Fatih Terim artık TFF'nin başına geçmeli. Artık liyakat budur demiş. Valla işte dediğim gibi Fatih Hoca'nın da bir tarafı var ya. Oradan kaynaklı bir istemeyen bir grup var. Günaydın Emre abi. Bu Türkiye torpili bitmedikçe Almanya'dan Kenan Karaman'ı göremezsin. Almanya'dan selamlar forvette demiş. Yani Kenan da çok acayip işler yapmadı hocam bu sene. Yani birazcık öyle o kadar da değil yani. Yani görmedik de Kenan'ı da görmek durumunda olacak bir milli takım yoktu yani. Affınıza sığınıyorum. Birazcık böyle burada Kenan'la nasıl bir dostluğunuz var bilmem ama Kenan Karaman bu milli takımda oynamazdı. Efendim veda vakti. Dediğim gibi yarın yine birlikte olacağız. Yine zamanı paylaşacağız. Yine sizlere heyecanı, güzellikleri anlatmaya çalışacağız. Dinlediniz, vakit ayırdınız. İnanılmaz bir teveccüh gösterdiniz. Bugün var ya efsanesiniz. Yani binlere ulaştım. Özellikle YouTube'da 1000K'ları geçtim. Özellikle Almanya, Fransa, Amerika, Hollanda, İsviçre, Avusturya, Amerika'dan ne kadar çok dinleyen olmuş. İngiltere, Danimarka, Avustralya, İsviçre, İtalya, Portekiz, Finlandiya, Suudi Arabistan, Kraçao'dan dinlememişler. Yeşilburun adalarından da dinleyen yok. Buna çok bozuldum. Bu iki ülke hiç kuşku yok ki Dünya Kupası'nın en özel kimlikleri olarak yansıma gösterdi. Efendim hemen bugünü biraz hatırlatalım. Belçika İran'la golsüz berabere kalmıştı dün gece. Bugün Yeni Zelanda Mısır'a 3-1 mağlup olmuştu. Mısır Salah'la güldü. İspanya Suudi Arabistan'a gol oldu yağdı. 4-0 kazandı. Uruguay'la da Yeşilburun Adaları 2-2 berabere kaldı. Şimdi bugünün maç programına bakmakta fayda var. Bu gecenin maç programına. Bugün saat 20'de nefis bir maç var. Arjantin-Avusturya. İlk maçta Messi şov yapmıştı biliyorsunuz. Arjantin-Avusturya maçını sakın kaçırmayın. Çok keyifli bir mücadele. Sonra bu gece yarısı 00'da yani saat tam 12'de Fransa-Irak maçı var. O maç da güzel olacak. Gece 3'te Norveç-Senegal maçı var. Yine güzel bir maç. Yine sabaha karşı 06'da Ürdün-Cezayir maçı var. Yarın akşam da Portekiz-Özbekistan ama benim favori maçım L grubunda. Gece 23'te yarın akşam İngiltere-Gana. Baba maç olacak. Efendim her şey gönlünüzce olsun. Zaman ayırdınız, dinlediniz, mesaj attınız, katılım gösterdiniz. Şükranlarımı sunuyorum. Hoşça kalın.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler, iyi geceler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
6: Merhaba, merhaba, hoş bulduk Muzaffer.
5: Bir canlı yayın yapalım dedik. Malum sabah hepimiz mutsuz bir şekilde, yani umutlu bir şekilde uyanıp mutsuz şekilde geri uyuduk ya da işlerimize gittik maalesef. Aynen,
6: yani şöyle söyleyeyim abi, milli takım in, öyle miydi? In out.
5: Evet, milli aynen. Takım out, transfer gündemi in.
6: Artık ona döndü. Yani transfer her zaman öyledir de. Biraz milli takım son durum nedir ne değildir, federasyon kanadı ne düşünüyor, transferde neler oluyor Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, bunları konuşacağız. Evet. Yakup ve İrfan da bizimle birlikte olacak İrfan 25.
5: Evet, onları da tekrardan duyuralım izleyenlerimize. Bu arada sizlerin de yorumları, süper chatleri, soruları olursa hem İrfan abiye hem Yakup abiye hem Aydın abiye, onları da tek tek ekrana getireceğim. Bilginiz olsun, Yakup Çınar ve İrfan 25'te yayının ilerleyen dakikalarında telefon bağlantısıyla bizlerle olacak diye hatırlatalım. Tekrardan hoş geldin. Doğal olarak abi milli takımla bir başlayalım. Yayını ısıtalım isterim. Bu milli takıma ne oldu? Çok büyük umutlarla gittiğimiz Dünya Kupası'nda henüz daha gol atamamış bir şekilde veda ettik.
6: Paramparça.
5: Paramparça olduk.
6: Paramparça. Çok moral bozucu.
5: Senin yorumlarına bir başlayalım.
6: Abi bu ilk maçı izledik. Yani ilk maç böyle 10-15 dakika geçti. Bana direkt Romanya maçını anımsattı. Lucescu evet. Kamyonu çekmişti. Otobüsü çekmişti. Milli takım çok zorlandı biliyorsunuz. Zar zor. 1-0 mı yenmiştik o maçı? 2-0 mı hatırlamıyorum da. Avuz şöyle. Yani iki maç özelinde bakarsak rakipler bizi iyi analiz etmiş. Bizim ekipse bence rakipleri iyi analiz edememiş. Tamam, toplu oynama yüzdesi bizde. Al ver güvenin gelsin gibi bir durum da oluştu. Adamlar bugünkü maça bakarsak Paraguay 10 kişi de kaldı. O da bu arada bu tuhaf bir kural. Yani Türkiye'de ben sana söyleyeyim.
5: Süper
6: yani,
5: kural ama bence.
6: Yani nesi süper kural
5: niye
6: abi?
5: Niye abi ağzını kapatıp yani küfür edebilir? Ya
6: nereden
5: niye ağzını kapatıyor?
6: Ya ne olacak ağzını kapattı diye bir şey.
5: Bence
6: yani
5: süper, adam açık çok açık, beğendim.
6: Açık açık diyelim ki oyuncu küfür etti. Ne yapacağım peki?
5: Yine kırmızı kart.
6: Ya işte öyle olmuyor.
5: Ben çok bazen beğendim
6: bu, kuralı. Bayıldım. Ya bak o iş sıkıntı.
5: Vallahi bayıldım.
6: Bak o iş sıkıntı. Hakikaten. Oyuncu çıkacak diyecek ki abi bu çok
5: oyuncunun
6: bence
5: açıklaması var. Saçlarını çok beğendim dedim dedi.
6: Dedi. yani nasıl ispatlayayım?
5: Ağzımı kapattım orada sonra yalnız, tercihimi sorgulamasınlar diye diyor.
6: Mert Müldür. Mert Müldür orada gördü. Ben de yani ne oluyor lan dedim. Ondan sonra bence saçma kural abi ben sana söyleyeyim.
5: Değil mi? Benim hoşuma gitti ya, güzel yani. Bu

0: bunu çok yapıyor. Kenarda Fatih Terim olsa Fatih Terim her maç kırmızı kart görüyor. Hoca hep böyle konuşuyor ya.
1: İsmail Hoca da öyle konuşuyor.
0: Yalnız İsmail Hoca da böyle konuşuyor. Ne konuşuyorlarını da bilmiyorum. Ona yani bir şey gizlemeye çalışıyorlar. O iş vallahi sıkıntı iş. Ben sana bak buradan söylüyorum, sıkıntılı iş. Şeye tekrar dönersek, yani maça takma. Tekrar dönersek evet. Gerçekten çok üzgünüz, bir kere onu söyleyeyim. Biz iyi temsil edilmesi gereken bir meseleden bahsediyoruz. Yıllar sonra Dünya Kupası'ndayız. Kötü başladık. Yani Paraguay maçı o işte beraberliği de yakalayabilirdik. Neyse ama çok kötü bir veda oldu. Moraller sıfır. Evet. Millet böyle saldıracak yer arıyor. Bunu da normalleştirmesin kimse. Yani Montella'nın dediği gibi. Ne diyor? Nasip, kader, kısmet falan. Yani Montella'ya da şey demek lazım. Bu arada ben federasyon tarafına sordum. Montella gidici mi kalıcı mı? Onlarla ilgili bilgileri de aktaracağım da. Abi bu işte ne nasipte yoksa bilmem ne falan.
1: Olmuyorsa olmuyor.
0: Ya öyle bir ifadesi var. Ondan sonra o zaman federasyonda şey desin.
1: Olmayınca yani, olmuyor.
0: Dedi. Kısmet olmadı sana parayı vermek. Yani maaşı vermek kısmet olmadı falan desin. Geçsin. Hı-hı. Çok çalıştık ama olmadı. Anlıyorum tabii hocanın anlatmak istediği şeyi ve fakat yani hocanın özellikle maçtan önce yok işte bir kaos yaratıp milli takımı bozmaya çalışıyorlar. Ben bazılarından daha Türk'üm gibi, bence o lafları da biraz Fatih Terim'e söyledi, onu da söyleyeyim. Bence
1: öyle mi düşünüyorsun?
0: Ne, kime söyleyecek abi, bana mı söyleyecek yani? Hı hı. Ya basına söyleyecek hali yok yani. Kim bu arada, ben anlamadım yani. Kaosu kim yaratmış?
1: Neyin kaosu bir
0: abi? Şimdi izleyenlerimiz de yazabilirler. Mesela evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Söyle abi.
0: Açık bir şey söyleyeyim. Montella ve bu milli takım için abi kimse bu milli takıma aman aman da dokunmadı yani.
1: Bence
0: yani
1: de.
0: Ben 2016 Avrupa Şampiyonası'nı hatırlıyorum. 2020'de oynanmadı. 21'de Avrupa Şampiyonası'nı hatırla. Millet neler neler söyledi. Fatih Terim'e, oyunculara, onların da tabii kendi aralarında çok ciddi problemleri vardı. Dolayısıyla ben burada özellikle hani böyle o lafların da çok böyle karşılığı olan laflar olduğunu düşünmüyorum. Milli takımda abi bir kere sorun çok net yani. Çalışıyoruz ediyoruz. Bak herkes bir şey yapıyor, sen yapamıyorsun. Herkes bir şey yapıyor, sen yapamıyorsun. Bu bir. İki, gerçekten de görüntü şu ki o rakipler seni ihanet etmiş, nasıl kapatacaklarını biliyorlar. Fatih Terim'in o yayınında bir ifadesi vardı. O meşhur YouTube yayınında ilk programında çeşitlilik yaratmak lazım diyor. Hı hı. Hücumda çeşitlilik gerekiyordu. Avustralya maçı için onu yapamadık diyor. Burada da buraya da geliyorsun, o çeşitliliği yapamadı. Bunu yapacak olan takım kim? Teknik direktör kim?
1: Montella.
0: Türkiye milli takım teknik direktörü Montella. Dolayısıyla buralarda savunulacak hiçbir şey yok. Şu istatistik meselesine de gelince, yani bunu tabii çok detaylı değerlendiren arkadaşlarımız var. Hayatta istatistik önemsizdir diye bir şey söylemiyorum. Ama sadece istatistiklerle de bu iş anlatılamaz. Bak bir irade meselesi önemlidir. İrade koyarsın, hadi dersin. Kafanı, başını yukarı kaldırırsın. Yani bir hedef koyarsın, anlayış koyarsın. Ama bütün bunları yapabilmek için en az onlar kadar koşabilmen lazım. En az onlar kadar mücadele edebilmen lazım. En az onlar kadar güçlü olman lazım. Biz buralarda abi maalesef iyi bir sınav veremedik. Çok kötü bir turnuva geçirdik. 2016 anlıyorum. 2000 hele o 2021'e gittiğimiz zamanları hatırlasana, Fransa'yı falan yeniyoruz yani.
1: Tabii.
0: Fransa'yı burada yeniyoruz. Deplasmana gidiyoruz. Berabere kalıyoruz. Gruptan lider mi çıktık biz o sene ya? Öyle hatırlıyorum. Gruptan lider mi çıktık? İzlanda falan. Neyse çok,
1: çok iyi
0: önemli
1: bir performans
0: değil. Yani muazzam bir performans. Ha, o sene şöyle oldu. 2020 Avrupa Şampiyonası'na giderken pandemi olunca ertelendi. O ritim bozuldu. Onu da anlıyorum. Hı-hı. Ama hatırla. İtalya 3-0, Pataküte bizi dövdüler.
1: Evet.
0: Sonra galiba Gürcistan geldi bizi yendi. Azerbaycan'da oynanmıştı o maç. Sonra Azerbaycan'da oynadığımız bir maçı daha yenildik mi? Yani 3-0 yaptık ve turnuvayı kapattık.
1: Evet.
0: Bu büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bir de abi şunu söylemek lazım. Neden böyle bir hayal kırıklığı? Daha çünkü turnuvanın başı ve dünya çok sayıda takım katılıyor. Bir grubun hani Amerika ile birlikte favorisi biziz. Dolayısıyla burada mini takım çıkar. Hani nereleri zorlar diye tartışılırken, yalnız İbrahim Yavuz'un hakkını vereyim. Yayında mı söyledi, bana mı söyledi? Dedi ki bence dedi, ben dedi bu mini takımdan şeyim dedi. Yani ben
1: evet,
0: umutlu değilim dedi.
1: Sıfır çekse şaşırmam dedi.
0: Şaşırmam diyordu. Adam da hakikaten tutturdu. Milli takım açısından çok kötü. Bak çok kötü. Milletin bütün böyle morali motivasyonunda yerle bir oldu. Büyük bir ekonomiyi de aldı götürdü. Milli takım maalesef başıları havaya kaldırmak lazım. Kafaları havaya kaldırmak lazım ama bu laflara da kimsenin karnı aç değil abi. Herkesin karnı tok.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Mutlu sabahlar, iyi haftalar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Doğan Öncel ben. Keyifli, bereketli, güzel insanlarla karşı karşıya kalacağımız. Zaman zaman tabii güzel günleri, özel anları geride bırakınca böyle başlangıçların da tadı bir farklı olabiliyor. Öncelikle geçmiş babalar günü. Her zaman böyle biraz daha en son babalar duyar kısmının ya da en son onların günü kutlanır kısmının hep böyle bir buruk bir tadı var aslında. Ondan sonra baba para versene sana hediye alalım moduna da girilebilir. Ama ona karşılık yapılabilecek hatırlanmak ona göre böyle küçük küçük detaylar sayılabilir yani. Bir sürü şey. O yüzden aramızda olmayan rahmetli andığımız bütün babalar dahil olmak üzere adaylarına da buradan sevgiler, saygılar olsun. Babalar gününüz, geçmiş babalar gününüz kutlu olsun. Sonrasında tabii onlara verilebilecek en güzel hediyelerden bir tanesi bir babanın evladıyla alakalı. Eğer sınava da girdiyse, güzel bir sonuç varsa, bir beklenti içerisine girildiyse, girilmediyse de tabii ayrıca ama iyi geçti babacığım veya ne bileyim harika oldu babacığım. Burada mezuniyetler var işin içinde. Kep atma törenleri yapıldı. O anı yaşayabilmek, daha dün çocuktun bugün ne hallere geldin kısmı falan. Her zaman çocuk gerçi de evlatlar ama onların bu yükselişini, gelişimini gördükçe, başarılarını üzerine ekledikçe hayat o yüzden keyfinden diyecek yok babaların. O yüzden onu söylüyorum yani. Mutlu, keyifli o yüzden. Ay ay. Şimdi bir babalar var, bir de çok baba baba konuşanlar var. Bazen büyük söz söyle küçük lokma kısmında da gidip gelebiliyorum. Milli takımın Amerika maçı hazırlıklarına devam etmesiyle ilgili olarak ben hala hazırlık yapmasına da anlam veremiyorum. Hani milli takım bir yenilgiye daha hazırlanıyor falan gibi bir şey olması lazım. Milli takım Amerika maçı için hazırlıklarına devam ederken diye Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan da bir açıklama geldi biliyorsunuz. Montella ve futbolculara sahip çıktı. Biz hepimiz dışladığımız için öyleymiş gibi gözüküyor çünkü. Hani Sayın Hacı Osmanoğlu olmasaydı Montella kendini çok yalnız hissedecekti. Ne hale geldim, memlekete dönebilecek miyim ki? Memleket dediğim Montella'nın da memleketi bizden daha Türk olduğu için o yüzden söylüyorum. Evet, iki maç kaybettik. Bunlar olabilir. Yani yapacak da bir şey yok, çok da fazla abartmamak gerekiyor. Bu çocuklar buralara kadar geldiler. Tamam, biz onların yanındaydık zaten. Buralara kadar gelmesi sürpriz değil ki, gelememesi sıkıntıydı zaten. O zaman da onları söylüyorduk. Kulüplerinde başarılı olmuş, bireysel anlamda kendini ispat etmiş olan bu oyuncuların birlik beraberlik anlamında en iyi jenerasyon, en şerefli, en şeyli, karakterli falan gibi yorumlar yapılmıyor muydu milli takımla ilgili olarak? Evet, iki maç kaybettik ama bu zaferleri yaşatan da bu takımın oyuncuları ve hocası. Oyunculara da hocasına da sahip çıkacağız. Merih'in son anda vurduğu top direğin yanından çıkmayıp içeri girseydi bugün burada farklı bir şey konuşuyorduk denildiğinde bile ben hala da yani öyle olsaydı da Merih'in bıyıkları olsaydı amcam olurdu falan oralara kadar gider yani. Sık bıyıklarını kestikten sonra ne bileyim gücünü mü kaybetti acaba diye. Burası bir kulüp takımı değil diye söyledi ama kulüpten daha adamcılık var sanki. Hani kulüp takımlarında devamsızlıktan ötürü başarısızlık gelebiliyor denildi de burada o kadar devamlılığın da başarısızlığı neye bağlanmalı? Orası da tartışılır. Buradan 15 tane futbolcu gönderip yerine 15 futbolcuyu, teknik direktörü gönderip yerine teknik direktörü, başkanı gönderip yerine başkanı alamazsınız ki diyor Sayın Hacı Osmanoğlu. İki gündür teknik direktörün isimlerini yazıyorlar. Biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımıza asla değişmiyoruz diyerek bir altta cendere fon müziğiyle beraber yaptığı konuşmaların bir yenisini daha ekledi. Hatta bazı şeylere alışmamız gerektiğini falan iddia etti Sayın Hacı Osmanoğlu. Kendisi hiçbir şeye alışmadığı için hani yapılan yorumlara çok alışık olmadığı için ilk defa böyle şeylerle karşılaştığı için Montella'yı teknik olarak eleştirebilirsiniz. Ama direğin dibinden giden top ortada. O direğin dibinden giren topa sen vuruyorsun, üst direğe, yan direğe çarpıp dışarı çıkıyor. Her şeyde bir hayır vardır. Bu hayır, kısmet, kader, hani bunlar alın yazısı falan.
Montella'nın da yavaş yavaş öğrenip geçenlerde de söyledim. Hani biz mi bilmiyoruz acaba diye. Yakında vatan, millet, bayrak falan diye onları söyleyecek. Hani en son raddede bu ezan susmaz falan kısmına gelebilir. Hani hocam daha orada değilsin diye cuma günü bu hatırlatmayı yapmıştık biliyorsun yani. O gaza gelmeleri falan abartma istiyorsan. Dur sen orada değilsin kısmını hatırlattık yani. Başkan konuşulanı anlamıyor. Yazılanı iyi okumuyor diyorlar. Fatih Terim'e bir cevap verdi. Sayın Hacı Osmanoğlu, ben 60 yaşındayım. Futbolun 40 yılını bana sorun. Kimin eli kimin cebindeydi? Gün gün, saat saat anlatırım size diye. Ya işte bunlar da bana çok komik geliyor biliyor musun? Hani biletsiz izlenilen stand-up gibi. Yani bedavaya büyük bir şov var yani. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun bu konuşmaları, sadece Hacı Osmanoğlu özelinde de söylemiyorum bunu. Şey kısmını çok seviyorum. Ben futbolun 30 yılının MR'ını çekerim. Ben kimin eli kimin cebinde, gün gün, saat saat hepsini ortaya koyarım. Ben var ya, ben her şeyi biliyorum. Konuşalım mı? Onun da yedi zamanı gelecek. Ya bırak. Yani bir yer bulamadık, bir zaman bulamadık. Vallahi hani oturup da bir konuşamadık be. Yapamadık be bunları. Kimle yapamadık? Yöneticisiyle yapamadık, başkanıyla yapamadık, federasyonuyla yapamadık, hakemiyle yapamadık. Hani böyle geçmişte neler olur sen bana sor falan. Sor ne olur falan deyip bir anlatsam. Anlat. Onun da zamanı gelecek. Ne zaman? İşte bakacağız, kırmızı kar mı? Ne bileyim, o da bir yağmadı gitti yani. O bir yağsa herkes dökülecek de. Haziran'da kar yağınca falan diye. O da olur be. Bu mevsim değişikliği. 2-3 senesi varız belki yani. Bilemem de. Ya. O yüzden buna milli takımlar bile dahil, kimin eli kimin cebinde falan diye bir konuşma yapıyor. Fatih Hoca'ya da bir gönderme yapıyor. Fatih Hoca da, o da YouTube'a başladı ya. O da mutlaka bir şey yapacaktır hani, bir cevap ya da bir ima. Hani o gelirken biz dönüyorduk falan o yollardan gibi bir şeyler olabilir. Tabii kalbimdekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arkasında cümleleri sokarlar. Sırtında bagajı olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altında ezilenler, yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyip ancak eliyle cevap verir. Eliyle mi? Eliyle cevap verirler. Biz kalbimizden ne geliyorsa onu söylemeye devam edeceğiz. Evet. Bugün konuşmamı eller üzerinden yapmak. El elden üstündür hocam. Hepsinin bir nedeni, bir sebebi, bir amacı var. Selamun aleyküm. Milli takım üst tura çıkamadı ama Dünya Kupası'nda bir tane bile Türk hakemin olmaması aslında tartışılması gerekmez miydi? Engin adı güzel yazmış. Engin dur, oralara geçeli biz çok oldu be. Hani sen tekrar nasıl bir başa döndün öyle. Günaydın Dodom. Hacı Osman Bayırı, Hacı Osman önce Trabzonspor'un şampiyonluk kupasını Fenerbahçe'den geri alsın, sonra ötsün diye yazmış. Hadi bu da bir başka tartışma konusu. Hani bu toplara girme, dalma bu sulara, boğulursun oralarda falan. Bana da onu söylüyorlar ya. Nefessiz kaldığımız, ne günler var, ne günler. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olduk, rakipler Brezilya, Almanya. 2026 Dünya Kupası'ndan sonra da üçüncü olduk, rakipler Tunus, Haiti. Yeşilburun Adaları'ndan Demokratik Kongo, Kurusoa'dan utansınlar diye yazmış. O villaları kadın voleybol takımına versinler, tebrik ediyorum diye yazmışlar. Bak villadır gidiyor işte. Böyle ortalar yapılırsa sonuç bu. Gol atan çok olur yani. Bana dokunmak kalır kısmında. Ali İhsan Gezbeli Konya'dan yazıyor. Abi geçenlerde yağdı Konya'nın ilçesine. O da oldu yani, merak etme diyor. Yüksek yerlere. Biz alçaklara kar yağınca üşümedin mi? O kısımdayız hala yani. İşte bir şeye değer verirken bardağı kola doldurur gibi vereceksin. Hızlı ve fazla doldurursan köpürür taşar, elinde bardakla kalırsın. Biz millet olarak hiçbir konuda profesyonel değiliz. Tamamen duygularımızla yöneten

yönetilen insanlarız. O altın çocuk, şu pırlanta, adam jenerasyon, olağanüstü bir hoca, mükemmel günler, yere göğe sığdırılamamak Avrupa'da hiçbir takımın oyuncularını ve takımına bu kadar anlam yüklenmesini çok fazla görmedik, şahit de olmuyoruz zaten. Hepsine profesyonel ve görevlerini yapmak zorunda olan insanlar gözüyle bakıyoruz ama o yüzden başarılı olduklarını da biliyoruz ama bizde maalesef ki biraz şeye doğru kaçıyor. Başarı odaklı gittiğimiz için böyle bir teknik adam falan diye. Evet, yani adam başardı mı? Başardı. Tebrik ettik mi? Ettik. Göklere de çıkardık. Arkasında da durduk. O zaman hiçbir şey yoktu. Hani bu teknik adamla mı gidiyoruz diye bir eleştiri ben görmedim. Duymadım da. Yani gelen anlamda bu kadar organize bir şekilde diye söylemek istiyorum. Abi gidiyoruz ama bu Montella'yla da bilmiyorum orada ne yaparız gibi böyle bir şey yok yani. Ya. Çok şükür belki turnuvada en fazla konuşulan konuların başında bir oyuncunun, işte bir Paraguaylı oyuncunun daha kurallardan bir haber olmasından dolayı çok konuşulması, bizim biraz hani Türkiye'de ne oldu bunlara be falan gibi bir durum oldu. Gerçi Cenab-ı Allah da ağız kapatma olayını bize nasip etti diye yazılmış. Herhal sen de çok az değilsin ha bari. Öyle şeyler var yani. Bak burada insanlar neleri hatırlıyor ve bundan sonra neleri hatırlayacak. Ben mesela hemen şey dedim, Paraguay maçından sonra açıklamalar yapan futbolcuları gördüm. Arda'nın üzüntüsüydü, utanıyoruz, özür diliyoruz. Hakan'ın açıklamalarında biz buralara kadar geldik, bu başarıyı biz yakaladık. Bundan sonrasında da işte biz yaptık bunları derken ki konuşmalarında hiç utanmadan mı bunu söylüyor diyen de çıktı. Yine dedik yani özür dileniyor, yapacak bir şey yok. Elbet onlar da istemezdi bu kadar başarısızlığı. Ama milli takım Amerika maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Bir üçüncü yenilgi nasıl olabilir diye mi? Benim de iddialarım var. Katılır mısınız bilmiyorum. Büyük bir rotasyon olacak. Hakan Çalhanoğlu, Arda oynamayacak. Defansta ne bileyim Abdülkerim'in yanında Ozan oynayacak. İşte milli takımla ilgili olarak başka mesela kimler oynayacak? Kalede Mert Günok ya da Altay Bayındır çıkacak. Eren Elmalı büyük bir ihtimalle Ferdi'nin yerine, Mert Müldür'ün yerine Kaan Ayhan'ı görme ihtimalimiz. Samet Akaydın, hocam geldik buraya biraz iki topa biz de vuralım mı belki diyebilir. Kıramayabilir, o kadar geldi etti, abilik yaptı. Meri'nin yerine Samet oynayabilir. İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü mutlaka hani ilk 11 başlar Orkun. Çünkü iki mağlubiyetinde, belki ilk mağlubiyetinde mimarı olduğu için kendisi öyle lanse edildi ya. Bütün fatura ona kesilmiş abi bu Orkun falan derken. İsmail oynamaz diye tahmin ediyorum. Onun yerine işte Can 11'de başlayacaktır. Barış Alper oynamaz. Oğuz Aydın oynayabilir falan. Biz de o kadroyla Amerika'yı bir yenersek ondan sonra Montella düşünsüne gelir. Bak demedik mi biz defansta bunlar, orta sahada şunlar ya işte diye. Aynı olayı İspanya karşısında yaptık. Yani Montella'nın güvendiği ve inandığı 11 ile çıkıldığında o havayla beraber İspanya mı ne olacak yeneriz derken 6 tane gol yiyince kalemizde bir rotasyona gidildi. O rotasyon, hani 6 tane bu kadro yiyorsa o kadro İspanya'da kaç yiyecek acaba, bakamayacağım ben, aman kulaklarımı kapattım duymak istemiyorum falan, o moddayken 2-2 bitti maç. Aynısını yaşadı çünkü Montella bir kez daha. Şimdi Amerika'yı yeneriz biz. Amerika'da zaten garantilemiş çıkmayı falan derken hiç şey yapmaz Amerika. Vay efendim iki maçı da kazandım, Türkiye'ye karşı da şöyle olsun falan diye. Ben Trump işte Sayın Cumhurbaşkanını arayacak da öyle bir şey merak etmeyin falan diye öyle bir konuşma geçmeyecek aralarında. Hani öyle bir şey olmayacak, merak etmeyin yani. Olacağı şu, ben size söyleyeyim. Amerika çatır çatır topunu oynayacak. Biz bir oynayacağız. 2-1'lik bir mağlubiyet falan olabilir skor anlamında. Bunu da yazın bir kenara. Biz bir gol atarız. O golü de işte Canman falan biri atar. Ya da Samet falan atabilir. Öyle bir korner mornerden bir denk gelir, kafa vurur. Bu sefer Cenab-ı Allah inşallah nasip eder, direkten içeri girer falan. Kader işte, ne yapalım belli değil. Ne yapacağı Amerika maçı ile ilgili. Belki de nasip de olmaz, oynanmaz da. Belli olur yani, bilemedim ben şimdi. O yüzden

Hacı Osmanoğlu'nun bahsetmiş olduğu el derken onu çekme bunu çek elimi acaba diye bir düşünmeden edemedim demiş mesela bir dinleyici. Bak nereden ne yakalanıyor. Şeyler, hafıza kartları yerinde. Yani bu CD'de ne vardı acaba deyip böyle evde bulduğum bir CD üzerinde bir şey yazmamışım. Dur bak bunu, bizde CD çalar yok muydu ya? Nerede ki? Attık mı biz onları? Verdik. Annem onu duruyor, kimse kullanmıyor. Ben verdim onu falan. Kime verdin anne bizim CD çalar? Yok CD miydi? Yok ya. İçinde. Doğan abi haftalar. Montella geçiş hocası. Dünya Kupası'nda patlaması sürpriz değil bence. Oyuncu değişikliklerinde oyunu doğru analiz edememesi. Panikliğiyle birlikte maalesef bu noktaya geldik ve oyunu domine ettik diyerek buna inanması daha da skandal bence. Montella gönderilmeli hemen diye yazmış. Her şey üzerinden gidiyor ya. İstatistik üzerinden. Ya top 78 dakika bizdeydi falan diye. Ben bazı oyuncular için de söylüyordum. Mesela Beşiktaş'ta Gökhan Töre vardı. Topu ayağına aldığında ben biliyorum ki kimseye vermeyecek. Onu deneyecek, bunu deneyecek. Hani Yattara da öyleydi mesela Trabzon'da. Geçtiği adamı ne güzel geçtim deyip dönüp bir daha geçiyordu falan. Öyle oynuyordu yani. Kalitesi malitesi tartışılmaz yani bu oyuncularla ilgili ama çok topla oynama durumu vardı mesela. Ben hatta şey diye tavsiye ediyordum yani Gökhan Töre'ye maç başlamadan önce bir gün öncesinden bir top verin. O kadar çok oynasın ki böyle toplu mesela herkes düz koşu yaparken o topla koşsun falan yani toptan öyle bir soğusun ki falan diye şey umut ediyordum. Belki oyunda hiç olmazsa hani istemeyebilir. Ama bu ne be sıkıldım toptan falan diyebilir falan. Avustralya maçı sonrası dedim ki... Ne demiş? Bir dinleyici. Merhabalar Mürsel ben diye. O mu? He. Yoldayım araç kullanıyorum. İçimi... Artık yazılara döküyorum. Yanlış yazıyorsam kusura bakmayın. Dünya Kupası'ndan elendik. Galatasaray'ın bu saatten sonra Galatasaray şampiyon olmuş olmamış. Fenerbahçe olmuş olmamış hiç umurumda değil. Futbol zevkimin içine ettiler. Yani şu Dünya Kupası eleme o kadar üzdü ki beni. Varsa bu saatten sonra Avrupa'da kupalarında hiç önemi değil. Dünya Kupası çok yıktı hepimizi. Türkiye'de bazı düşüncelerin değişmesi gerektiğini söylüyorum. Avustralya maçı sonrası dedim ki oyunu ortada kurun. İşte dedim ama olmadı. Dinleyen kim falan diye. Cenab-ı Allah ağız kapatma olayını bize nasip etti. Top 78 dakika bizdeydi de 67. saniyede kalemizdeydi. Ondan sonra bize geçti zaten. Önce bizim kalemize geçiyor sonra biz vermek istemiyoruz topu kimseye. Günaydın Doğan Bey. Dünya futboluyla aramızdaki fark çabuk, dinamik, hızlı ve atletik özelliğimizin çok yetersiz olmasından kaynaklanıyor demiş. Tespit gibi tespit. Abi açıklamaya bakar mısın? Montella İtalya'ya böyle bir durumda olsa ve açıklamada nasipten ötesi yok dese İtalyanlar ne der çok merak ediyorum. Ya sen İtalyansın bir kendine gel. Vallahi billahi demiş ya. Hacı Osmanoğlu villaları vermekten vazgeçer mi acaba demiş. Cenab-ı Allah vermeyi nasip etmedi deyip. Günaydın Füssen'den federasyon bu kafayla asla yol alamaz. Amatörler gibi ve ahbap çavuş ilişkisiyle buraya kadar... olan milleti olur. Hep kimin umrunda bu? Sevgiler Cengizhan yazmış. Dodo Allah iyiliğini versin ya. Güldürdün benzetmelerle. Ha ha ha diye yazmış. Doğan abi selam Mustafa Kırbaş. İyi yayınlar diliyorum demiş. Saygılar olsun Mustafa'cığım. Bence teknik direktör yerli olmalı. Şundan dolayı hiçbir yabancı hoca teknik direktörlük futbolcularına o milli ve manevi duyguyu aktaramayacaktır. Onu çok katılan biri değilim. Yani 48 tane mi? 46 tane mi? Geçenlerde vardı 30-35 tane mi? Öyle bir şeydi yani. Hani 48 takım katıldıysa 27 tanesi 30 tanesi yabancı teknik adamla çalışıyor zaten. Hani onlar nasıl başarılı olabiliyorlar o duyguları. Bir kere oyuncunun kendi hissetmesi lazım. Orada bu organizasyonun 4 yılda bir olduğunu ve orada onun yerine milyonların olma isteğini de canı gönülden hissetmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Ya ben mesela Göztepe'li bir oyuncu vardı. İsmini tam hatırlayamadım ama ağla başlıyordu galiba. Milli takıma çağrıldığı anda güvenlik kameralarına yansıyan bir görüntüsü vardı turnikelerden geçerken tesislere girerken güvenlik görevlisine bir sarılışı var. Beni milli takımdan aradılar beni çağırdılar falan diye. Abdullah mıydı? A ile başlıyordu galiba ama hatırlayamadım yani.
Yani öyle şeyler. En kötü 4. Dünya Kupası'na devam edemiyor mu? En kötü 4. En kötü 4. Dünya. O zaman Haiti gider. Biz Haiti'den biraz iyiyiz, bir tık daha. Neden onu bilmiyorum ama daha az gol yemiş olmamızdan kaynaklanıyor olabilir. Haiti'den daha iyiyiz. Ünlem var. Doğan Bey, Fatih Terim YouTube'dan açıklamayı yaptı. Kale almadı, ilgilenmedi. Sadece dedi ki ne anladıysan o dedi. Tam doğru anlamışsınız dedi dediklerimi. Dün seyrettim ben diyor. Hocanın da takip etmiyoruz ki bildirim gelsin. Dın, Fatih Terim canlı yayın açtı falan diye. Alparslan Öztürk geldi bilgi. Ağla başlıyor diye hatırladım ama Alparslan diye. Doğru. İzmir'den Salim, iyi yayınlar. Sakın ağa cevap veremezsen Hacı Osmanoğlu böyle elenir gelirsin işte diye yazmışlar. Bak, Montella'yı direkt İtalya'ya yollayın. Futbolcuların da üzüntülü olmaları bir şey değiştirmiyor. Bizim çocukları çok abarttık. Alman milli takımı tarifeli uçakla gitti Amerika'ya. Bizimkiler özel uçakla. Böyle yaparsan egolar şişer. İyi yayınlar Doğan abi diye. Selamun aleyküm Doğan abi. Kolay gelsin. Ben Ankara'dan Eşref. Fatih Terim YouTube'dan ikinci açıklamasını yaparken Hoca Osmanoğlu'nun ismi geçerken elini yere doğru gösteriyordu. Sizce neyi ima etti? Yorumlar... Ya Allah Allah Allah Allah. O da nasip olmuş aşağı doğru bir şey belki. Teşekkür ederim abi, mesajımı okudun. He, eyvallah, ne demek arkadaşlar. Ben mesajları okumayan biri miyim ben? Hiç öyle şey yapar mıyım ben? Alparslan da Alparslan da Alparslan da Alparslan. Ben Hüseyin. Hoş gelmişsin, hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar. Sabahların neşesi, radyocuların kralı. İyi ki varsın. Tüm konutlarına selam olsun, konutlarına. Toki gibi hissettim kendimi bir anda. Tüm konutlarıma sevgilerdi. Selam olsun, Allah işini gücünü rast getirsin. Allah hepsine iyi insanlarla karşılaştırsın demiş. Sabah duamızı da ettik. İyi yayınlar, Koray ben. Dünya Kupası'nda ülke olarak başka dünyaların takımı olduğumuzu göstermedik mi demiş. Biz bu dünyaya ait değiliz ama. O yüzden diğer arkadaşlara başarılar diliyoruz. Biz kaçıyoruz. Bye falan. Öyle bir şey gibi olmuş. Öptük. Haiti ile gidiyoruz biz falan diye. Günaydın Dodo. İyi haftalar. Benim merak ettiğim tek şey var. Dünya Kupası'na gidiyorum. Dur ya, bir Dünya Kupası'na özel bir imaj, saç sakal bıyık yapayım diyen bir tane oyuncu var mı bizim oyunculardan başka dünya tarihinde? Varsa bir hatırlatma durumu olabilir mi acaba? Ya Brezilyalı, böyle Güney Amerikalı falan takımlarda böyle şeyler yaşanabiliyor. Saçlar ona göre örülebiliyor. Şeyler yapılabiliyor. Ondan sonra onlar oluyor yani. Biz de gene bir ihtimal. Şöyle bir şey vardı yani, hani son bir umut, son bir istek, son bir arzu, son bir heyecan, saatleri zafere, saatleri umuda, saatleri başarıya, galibiyete kurduğumuzu, işte alarm malarm çaldı mesela saat işte 5.45'te falan, 6'da maç var ya, falan diye, neyse artık alarm bir şekilde çaldı. Onu kapattık, çıkarttık, maçımıza başladık, alarmı durdurduk. Sonra maç başladı, alarm tekrar çalmaya başladı, bu sefer milli takım için. Dakika 1, gol 1, ondan sonra çanlar kimin için çalıyor, alarm kimin için çalıyor? İşte Montella'sıydı, oyuncularıydı, federasyonuydu, yok artık, olmaz, top gene bizde, yaşasın, abba, haydi bakalım falan. 10 kişi de kaldı, Allah bizi seviyor, istiyoruz, öpüyor, inşallah nasipse gol de geliyor falan. Hello Mary'in kafa vuruşu direğin yanından yalayarak çıkmasaydı o top, direği... Hala ya. Potanın perileri, filenin sultanları, 12 dev adamlar. Onlar bun. Hepsine bir sıfat, hepsine bir yakıştırma, hepsini bir pohpohlama. Hadi çocuklar, helaller, canlar. Arkadaşlar, dünyada bir gerçek varsa biz bir voleybol ülkesiyiz. Bunu artık gerçekten kabul etmek gerekiyor. Basketbolda da evet, Yugoslavya dağılmasaydı çok şey değişirdi Amerika için, bilmem ne için, ama ben en yakın zamanda Haiti ile bir hazırlık maçı yapmayı ya da Haiti ile bir dostluk maçı yapmayı, el ele beraber geldik buralara.

Bundan sonra da hep birlikte miyiz Haiti? Hay Haiti falan diye onunla bir dostluk maçı yapmaya razıyım. Yani nasip ederse Rabbim de, eğer inşallah bir Haiti hazırlık maçı ya da bir dostluk maçı ayarlanabilir. Dudu abicim, kalkmışken 2+2 sabah namazında kıldım mı, doğru söyle lütfen demiş. Bu da yabancı sınırlaması gibi yazdırma abi, 2+2 sabah namazı diye mi yazdırıyor? Geçen sene 2+0 mıydı, hani öyle bir şey mi vardı yani? Ben mesela hani bunun merakını da anlamıyorum. Mesela bunun detaylı, sabah kalktık namazımızda kıldık. Şükürler olsun ki onun sonrasında ağzımızı çalkaladık. Bir hurmayla da güne başladık falan gibi. Hani bu anlatımlar da şey geliyor, çok abartılı geliyor işte. Nasıl milli takımı çok abartıyoruz diyoruz mesela. Bunları yazanlar ve merak edenler de bana şey geliyor mesela. Kıldı mı doğru söyle bakayım falan diyeyim. Ben burada mikrofon başındayken hani hiç ağzıma bir tane daha böyle tütün mamülü koymadım ben. Bir damla alkol almış değilim ben falan. Hani böyle arkadaşlar var. Hani Cem Yılmaz'ın anlattığı gibi masada Haydari var. Hiçbir şey yok. Başka çay duruyor yanında falan. Çayla da Haydari, Köpeoğlu, Atom, Matom en iyi giden şeyler zaten yani. Hani fotoğraf çekilecekse bir dakika dur şunu kaldıralım da alta koy. Çıkıyor mu bir şey, çıkmıyor. Tamam, var mı ne? Paçanga gözü. Bir şey olmaz, paçanga her şeyle yenir. Boş ver falan yani. Öyle şeyler var, ona benziyor. Vallahi bizim oyuncular reklamlarda daha iyiydi. Ya. Arkadaşlar paranı kaybet, neşeni kaybetme. Ben maçı açtım. Sabah baktım maç başlıyor. Gol olunca lan ben daha uyanamadım. Kabus görüyorum herhalde dedim. Gözlerimi kapattım. Sonrasını hatırlamıyorum zaten demiş. Abi 20'li yaşlarda aynı mahallede oturup seni tanımak isterdim ya. Yemin ediyorum yani şahane bir insansın. Beni her zaman güldürebiliyorsun demiş ya. Eyvallah. Beni her yaşa tanıyabilirsin ya. Ben 20'ye dönebilirim yani. Benim için bir dakikamı almaz. Yani 20'li yaşlarda olan insanlarla diyalog kurma konusunda hani çok hızlı geçişlerim var. Vallahi bizim oyuncular reklamlarda daha iyiydi. Hatta izlediğim bir şutu direği devirip arabanın üstüne düşürüyorlardı. Maçta direkten geri dönüyor. Bir reklam performansı göremedik. Direkler mirekler hazırlıkları da yapmışlardı oysa ki. Günaydın hocam. Hacı Osmanoğlu futbol bilgisi vesaire olarak üzerine konuşulacak bir insan değil ama Montella'nın maç sonrasında taktik teknik konuşmak yerine kalkıp neredeyse göklerden gelen bir karar vardır modunda konuşmasının Türkleri aptal yerine koymak olduğunu düşünüyorum. Dünyanın neresinde altın jenerasyon dedikleri takımın 0 gol 0 puan performansı kader veya kısmet değilmiş diye açıklanıyor hoca tarafından, ben bilemiyorum artık bunu demiş yani. Yakında bahis operasyonları başlar, gündem değişecektir demiş. Hop, haydi bakalım. Prim dağıtım. Sürekli cinsellik, futbol ve siyaset konuşup üçünde de başarısız olan başka bir... Ya olur canım, bu konuda futbolda başarısız olduğunu söyleyemezsiniz. Dünya Kupası'na gidiyor, siyasette o kadar başarı var ki uzun süreli devamlılıklar var. Diğer konuda ya bilemeyeceğim, hani onun genelini bilmiyorum. Hani etrafımdakilerin konuşmalarına bakarsak hani gide baba alo falan, sen ne zannettin bizi... İlkokul mezunu olmama rağmen federasyon başkanı olmayı da nasip etti. Onu da unutmayayım diye mi ekledi falan diye. Bu mu acaba? Böyle bir şey miydi o? Bilemedim ki. Bunu yollamışlar. Abi baştan sona dinlemesek mi acaba demiş. Dinlemesek mi? Dinlesek. İyi ki dinlememişiz bak. Gördün mü? Ya yolluyorsunuz abi şunu atsana falan diye bir video. Bir açayım dedim. Ben de hani dedim ki hani Fatih Hoca'nın konuşması mı? Sayın Hoca Osmanoğlu'nun mu acaba? Hani o açıklamalarını mı yolladılar tekrar abi, bir daha bir dinlesek mi diye. Bir nikahta yapılan bir gafmış sadece. Güzel karikatür. Yüzümü yıkamadan gol yedik diyor ya. Bir gol sevinci yaşasaydık, offside olsa gol sevinci yaşasaydık, o da olmadı diyor. Yani hani biz yaşasaydık offside falan deyip, ya nasip değilmiş, ona da nasip.

0: Federasyon başkanı varken kimi getirirsen getir yine bir şey olmaz. Daha gitmeden Bodrum'daki villalar konuşuldu. Fatih Terim'e çakal sırtlan dedi. Fatih Terim de eleştirmeyecekse zaten İstanbul'dan Tugay ne diyeyim ben demiş. Günaydın abi, bizim çocuklar Amerika'ya transfer görüşmesi, seçim malzemesi ve reklam çekimleri için gitmişler. Futbolcu olarak gittiler, turist olarak geri dönüyorlar şeklinde yorumlar da yapılmadı değil hani. Onu da söyleyeyim. Hepsi yapıldı. Bundan sonrası için ne olur? Çok da fazla bir beklentim yok. Amerika karşısında rotasyonlu bir kadro olur ama galibiyet gelir mi? Çok bilemeyeceğim. Abi dönecek miyiz? İşte örnek veriyorum sana. Kulüplerle ilgili bildiğin haberler var mı? Bunlarla ilgili bir şey var mı? Milli takımla ilgili konuları arrivederci diyerek noktalamak istiyorum İtalyanca. Belki hocaya da yabancı gelebilir ama arrivederci dendi yani. Belki federasyon anlar arrivederci. Curaçao, senden özür dilerim. Haritada hala yerini bile bilmiyorum ama gösterdiğin onurlu davranış, dik duruş maalesef bizde bile yok falan gibi oralara geldi değil mi konu? En azından puanınız var ya. Federasyon başkanı da üniversite mezunu değil, üstelik doping cezası çeken biri. Sedat ben demiş. Şey, Türkiye Basketbol Federasyonu da. Onu da diye yazmış. Abi neden kimse Hakan Çalhanoğlu ve Meri'ye bir şey söylemiyor? Kampta resmi transfer görüşmeleri yaptılar. Gayri resmi değil yani bile demiş. O değil de bizim altın çocuğu orada öyle bir kuyumcu bekliyor ki Mourinho gibi. Ne olacak acaba demiş. Asıl şenlik kendi ligimize dönünce başlayacak sanki demiş. O değil de Paraguay'ın o sağ beki neydi öyle ya diye. Tam Süper Lig'lik bir oyuncu değil mi? Kışkırtma konusunda falan. Ben ne yaptım ki ya falan. Hani bir ara en son Mert Müldür böyle formadan bir kısım tutup böyle yumruk yapıp böyle bir gırtlağa doğru bir şey yaptı da. Mesela milli takımda en sevdiğim özellik takım halinde bir yere saldırırken veya tepki gösterirken orada çok iyi bir takım oyunu gösterebiliyor. Yani takım halinde olduklarını o zaman anlıyorsun mesela. Hani Arda'ya biri bir şey söylüyor hemen Merih koşarak geliyor lan falan diye. Hani alo bizim çocuk var Abdülkadir hemen oradan hop Merih oradan hop öbür taraftan birileri falan. Kerem Merem şşt, sen ne yapıyorsun falan diye aşağıdan mı yukarıdan. Herkes bir şey yapıyor mesela diyorsun ki işte tam bir takım falan diye. Ha, futbol başlıyor diyorsun ki mesela kavga mı çıkması lazım illa iyi oynamak için yani. Biraz kulüplere gidelim, onlar hakkında konuşalım ama önce reklamları dinlememiz gerekiyor. Reklamlardan sonra da kaldığımız yerden devam edelim. Ayrılmayın, az sonra buradayız.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
5: Jilet, erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
1: Reklam bitti. Reklam.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
7: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
1: Reklam bitti.
11: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı. Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Seru Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe'yle anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendiklerini açıkladılar. Peki Seru Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille'e taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Gineli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. Peki, Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor, hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Girassi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil, pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrafor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Girassi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Girassi Fenerbahçe'nin santrafor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
12: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

Günaydınız, mutlu sabahlar bir kez daha. Cirasi transferiyle alakalı gelişmeler, ayrıntılar tabii sadece bununla sınırlı değil. Fenerbahçe ile ilgili konuşabileceğimiz, bahsedebileceğimiz çok fazla haber de var aslında. Listeler alt üst oldu. Gerçi kamp programını belirleyen bir Aykut Hoca varken Cirasi ile görüşmüş, Grimaldo ve hatta Greenwood'u istediği de söyleniyordu. Göreve İsmail Hoca gelince bütün hesapların birbirine girdiği iddia ediliyor. Galatasaray'ın görüştüğü, Beşiktaş'ın görüştüğü şu an birçok oyuncu var. Ama menajerler de bazı oyuncular ve

transfer harekatları ile ilgili biraz beklemeye almış durumda kendini. O yüzden Dünya Kupası bittikten sonra bu işin ne kadar hızlanabileceğini, Temmuz itibarıyla her şeyin daha farklı olabileceğini hepimiz göreceğiz. Onu söyleyebilirim. Selahattin Karaca demiş ki iyi yayınlar, hala çok sinirliyim. Bir başkanın buna alışacaksınız demesi, federasyon başkanı beni benden aldı. Ne demek alışacaksınız? Yani bir federasyon başkanının bu mafyatik konuşmama alışacaksınız demesi, hani sadece zaten bizim ülkemize yakışırdı şeklinde olmuş. Bir başka dinleyici Ramazan'da şey yazmış. Ya Doğan Baba, ben de seni anlamadım. Daha düne kadar milli takıma şiirler yazıyordun. Yok bizim çocuklar, yok şöyle böyle diyordun. Şimdi eleştiriyorsun. Sen bir başkasın, bir gün başka, ertesi gün başka. Seni de anladık diye yazmış. Mesaj kotan dolmuştur diye tahmin ediyorum. Bu mesajı sadece bana değil, milli takım uğurlarken yapmış olduğumuz o güzellemeler, şiirler, şarkılar, türküler falan, onun sonrasında ne yapacaktık? Olsun, bu çocuklar da bizim çocuklarımız, başarısızlık da kaderde var falan deyip Montella gibi mi dönecektik? Hiç mi bir şey söylemeyecektik yani? Ramazan, sen de bana alışacaksın. Yapacak bir şey yok. Bir gün öyleyim, bir gün böyle. Her günde aynı olunca insan şey diyor, bu ne be, her günde aynı. Papaz bile pilav yemiyor falan muhabbetine döner yani. Bugün de böyleyim. Yarın bir bakarsın milli takım dönerken şey derim mesela, bir dakika beyler, çocuk da üstüne gitmeyelim, çocukların onlar bizim yavrularımız, onlar canlarımız, onlar her şeyimiz. Montella'ya laf söyleyenin karşısına ben çıkarım falan gibi, hani o da olabilir yani. Bunlar da yaşanabilir yani. Onu da yaparım. En iyisini ben yaparım. Ha, iyi bir insanım ama kötü olmak gerekiyorsa o konuda da iyi bir insanım. Hani onu da söyleyeyim ya. Hep iyi bir insanım yani. Ya bu Fenerbahçe ne kadar magazinsel bir takım haline geldi. Yemin ediyorum Fenerbahçe'yi Türk futbolundan çeksek medyamız ve kamuoyumuz malzemesizlikten kepengi indirecek galiba. Rica ediyorum Fenerbahçe'mize sahip çıksınlar demiş avukat Enes Küçük Kılınç yazmışlar. Abi savunman iyi değilse ne basketbolda ne de futbolda başarılı olamazsın. En basit örnek Yunanistan, Avrupa şampiyonluğu işte demiş. Günaydın Dodo. Nasıl Ali Koç Mourinho'ya şampiyon belli, bizi şampiyon etmezler mazeretini vermişti. Hacı Osmanoğlu da kaderimiz buymuş ve nasip değilmiş dedi ve Montella da bunu bu havaya girerek söyledi. Bu arada Montella'yı Türk yapma fikri de bizim gazetecilerin fikridir. Unutma sakın demiş yani. Okursun diye yayın, bizim gazeteci Montella'yı Türk yapma gibi bir durum o çıktığında işte devşirme olaylarının konuşulduğu dönemdi işte onlar yani. İşte voleybolda, basketbolda bunlar oluyor, futbolda da acaba olma, Santarelli falan filan böyle o dönemlerdeydi yani. Abi buraya bir arkadaş bağlanmıştı, o arkadaş bu takım 3-0 çeker demişti. O arkadaşı bulsak mı acaba demiş. Bulsak, milli takımın başına mı koysak hani, saygılar sevgiler diye. Tarifeli uçakla geri dönsünler, karayoluyla gelsinler, yüzerek dönsünler falan diye. Molasız gelsinler hatta demiş. Selam abim, Hacı Osmanoğlu Fatih Terim diyor ki kalbimin söylediğini söylemiyor. Acaba Hacı Osmanoğlu'na sormak lazım. Sen kalbindekileri söylüyor musun acaba? Desene Ali Koç Aziz Yıldırım hakkında ne düşündüğünü. 2011 şampiyonu kim acaba, tekrar sorsana. Açmayın abi bana bu konuları. Dodo Paraguaylı oyuncu saati Indira Gandhi yapmış. Ne dersin demiş. Hiç bilmiyorum, öyle haberler hiç dikkatimi çekmedi. Çıkmadı karşıma yani. Ki magazinsel kısmını severim futbolun. Ülkemizde çok güzel lokasyonlar var. Bizimkiler neden ta Amerika'ya tatile gitti onu da anlamış değilim zaten diye yazmış. Dur, daha döndüklerinde böyle bir haftalık, iki haftalık daha tatillerini yaşayacaklar ama hiçbiri büyük bir ihtimalle Türkiye'yi tercih etmeyecek. Orada abi niye böyle oldu ya falan denmez çünkü. Ya. Dodo doğru, neredeyse oraya dönerim. Çok iyi dönerim, yalnız değilsin, ben de acayip dönerim demiş. Ve sosyal medyada öyle bir paylaşım yapmıştım. Beklenti ve sonuç diye. İşte bir kupa, Dünya Kupası, yanında da döner resmi koydum. İşte beklenti buydu. Çok benziyorlardı birbirlerine şekil anlamında. İşte döner gelirsin anlamında aslında oradaki mesaj vardı.

0: savunman iyi değilse avukatlık bile yapamazsın. Dodo ne diyorsun demiş yani. Ya önce savunma. Söz savunmanın. Hani öyle öyledir yani. Günaydın, iyi sabahlar, iyi yayınlar diliyorum. Sevgili Doğan Öncel. Heh, bir dakika. Sevgili Doğan Öncel falan yazılıyorsa sarı zarfta gelmiş gibi mesaj. Aslında yeni sezon başlamadan önce çok merak ettiğim hakemler nasıl hazırlanıyorlar? Merkez Hakem Kurulu nasıl bir yapılanma içerisinde olacak? Nasıl bir hakem grubu maçları yönetecek? Ve bu yönetecekleri maçlarda aynı polemikler, suçlamalar, ithamlar olacak mı? İyi yayınlar diliyorum sizlere. Esenyurt'tan Hüseyin yollamış. Bu sene her şeyin değişeceğini hayal eden bir arkadaşın da aramızda bulunması ne kadar kıymetli değil mi? Hani umut ediyorum ki bu sezonda inşallah hakemler konuşmadan, inşallah sadece futbolun sahada kalmasıyla falan. Canım yerim ben seni falan böyle. Sen ne tatlı şeysin öyle falan. Bu sene de böyle bir şey bekleme. FIFA kural değiştirse en iyi 5 sonuncu tur atlayacak deseler biz Haiti'ye bile eleniriz, onu bile yapamayız demiş. Günaydın Dodo. Bu bir ulusa sesleniştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Hacı Osmanoğlu'nun beklediği 4000 villa onayını versin Montella'ya, tazminat olarak Hacı Osmanoğlu bir villa versin, beraber istifa etsinler. Herkes istediğini almış olmaz mı diye yazmış. Abi bu arada reklamlar sizin can suyunuz, kabul ediyoruz ama gerekirse aramızda para toplayalım. Şu milli takımla ilgili reklamları yayınlamasak mı acaba diye. Kursao senden özür dilerim, haritada hala yerini bilmiyor. Abi okuduk mesajı, bir daha yapmayalım. Merhabalar Dodo, zaten elimiz boş geliyoruz. Paraguay maçındaki hakemi getirelim bari, derbilerde oynatalım en azından, onu kazanalım. Bu teklifi TGRT Haber'de hafta sonu programda yaptım. Hiç olmazsa diyor Ömer Faruk Ünal'a. Ömer abi dedim ya, hani hakemle ilgili olarak tavrıydı mavrıydı, hani o şey çok güzel değil miydi? Hatırlar mısınız, tam da bilemedim ben bile, hani Gil Orlando Gil miydi? Şeyin, Paraguay'ın kalecisi. Bir ara böyle bir yerde yatmalar falan, bir zamana oynamalar falan yaparken böyle bir döndü. Kalk kalk kalk. Yemezler falan gibi böyle bir tavrı vardı ya. Kalk kalk kalk kalk kalk kalk. Diye böyle. Kalk yerine yat. Diye ben orada. Gili. Gili. Hadi kalk yerine yat. Bak burada iki büktüm. Bırak, burası çok güzel böyle. Böyle iyiyim ben, bırak beni. Dokunmayın bana. Böyle hani kalk kalk yerine yat hadi. Bak burada boynun ağrıyacak falan değil mi? En güzel yerdir ya. Böyle yayla gibi pamucuk yatak varken orada, o koltukta, o şey kanepede iki büklüm uyumanın verdiği hazı hiçbir şey vermiyor olabilir. Ayrı bir konu, kabul ediyorum. Sonuna kadar da arkasındayım yani. Abi Paraguay'dan hangi oyuncuyu Beşiktaş'a isterdin? Yok öyle bir isteğim olmazdı. Ama o sol bek Alonso muydu neydi? Junior Alonso muydu? O şey gibi, hani böyle bizde iş yapar gibi. Hani Beşiktaş değil de Süper Lig'de çok güzel iş yapar yani. Hani bir şeyler yapıp hiçbir şey yapmam. Ben ne yaptım ki diyen futbolcu candır yani Süper Lig'de. Ama sattı çıldırdı, burada yerler onu, evin yolunu bulamaz diye neymiş bilemiyorum. Dünya Kupası'nda teknik direktörsüz gitseydik dördüncülük garantiydi şimdiden demiş. Evet. Ya milli takım olarak Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandığımızda gitmeme kararı alsaydık yine aynı sonuçta geri dönüyorduk. Mağlubiyetle daha fazla, hani 3-0 mağlubiyetle falan, ama öyle yazmışlar. Şimdi bizim hakemler ne yapacak? Adam maçı mı yönetecek, sayı saymayı mı öğrenecek? Üf, çok zor be. Osman Beyhan yazmış. Ya şimdi taç kullanması, bunu da sayıyor muyduk biz? Alo. Kalecinin degajını sayıyor muyduk? Sayıyorduk değil mi? Elde tuttuğunu sayıyoruz da. Avutta sayıyor muyduk? Avutta da sayıyoruz değil mi artık? Hepsini sayacak mıyız biz ya? Bu ne ya? Ben sözelciydim ben. Sayısalcı yaptınız beni burada. Hakem oldum ben bana diye. Eşit ağırlıkçıydım ben diye. Her şeyi saymak zorunda kalacağız ya. Alışkın olmalısınız. Geçen sene zamlardan sonra para saymayı çok iyi beceriyordunuz. Oo, çok ağır olmadı mı Dodo Bey falan diye. Yani para saymayı iyi biliyorsunuz da sayı saymayı mı bilmiyorsunuz, 10'a kadar, 5'e kadar, 7'ye kadar falan diye. El Salvadorlu hakemi Getirmek güzel fikir ama biz hep Dünya Kupası hezimetini hatırlatır. Bu yüzden arkadaşı görmek bile istemiyorum demiş. Abi o hakemi Türkiye'ye getirirsek 3 ayda onu da bozarız. En iyisi dokunmayalım. Kariyeri zarar görmesin. Bir daha Dünya Kupası falan göremez adam demiş. Hani bir daha gitmek isteyebilir. Türkiye'de yapmış olduğun yönetimlerden sonra maalesef ki seni de alamayacağız diye. Şeyi alalım bizimkisi hiç olmazsa. UEFA FIFA da zaten şey yaptı. Böyle özrünü diledi. Somalili bir hakem vardı ya. Omar Hüseyin'i miydi? Öyle bir şeydi galiba. Onu mesela çağırabiliriz. Ama kafada hep şey var. Bir yabancı hakem isteği var farkındaysanız. Ben de biraz çanakta tuttum. Kabul ediyorum onu da. Hak veriyorum. Telefon alacak mısın abi? Satıcı gibi yazmazsanız bu mesajları. Abi elimde çok güzel bir işte şu modelden böyle güzel ikinci el temiz doktordan bayandan hani öyle kadından falan gibi. Hani, telefon alacak mısın diye böyle. İkinci el telefoncu gibi. Alırız alırız. Arayan olursa alırız. Mesajları okuyoruz zaten. Hani Ivan Barton diye yazmış. Ivan Barton hakem ismi gibi sanki. Avustralya ve Paraguay'ı halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan turnuvadan men etsek bir üst tura çıkabilir miyiz acaba demiş. Böyle yollara sapmanın da kimseye bir faydası olmayacaktır. Abi Türk hakemleri Dünya Kupası'na iyi ki gitmemiş. Bir de oradan rezil olacaktık değil mi diye düşün. Bak bir de o açıdan bakmak lazım. Ya Allah korumuş. Nasip olmamış be gitmeleri falan diye. Üstteki mesaj abi o demiş. Haiti dostluk maçı. Kahkaha attım diyor. Hem. Doğan Bey şimdi Amerika maçı için gece 4'te kalkayım mı? Ne yapayım sence demiş. Yani bilemedim ki. Bence en az seyredilecek Dünya Kupası maçı olabilir Türkiye'deki Amerika maçı. Ben seyretmedim diyen ama kalkıp da seyredenler de olacak. Yani şeye göre değişecek orada. Sosyal medyadaki etkileşime göre bakınız oradan anlarsınız zaten yani. Villa var mı bizim koçlara dağıtılacak mı diye yazılmış. Ey gidey. Paraguay maçının hakemin ismi Ivan Barton'du diye yazmışlar. Adamı yakmayın arkadaşlar. Ivan Barton, Ivan Barton falan diye. Almiron'u hatırlıyor musunuz Almiron'u? Kırmızı kartı gören futbolcuyu. Ne yaptım ki ben diyor. Ölen kanırman ya. Ölen kanırman ya. Yalnız orada Mert Müldür'ü takdir etmek lazım. Daha hani Paraguaylı oyuncu yeni kuralları bilmezken hakem de orada görmedi. Gerçi VAR'a gitme sebebi belki Mert'in bir anda VAR bile şey yapmış olabilir hani bir anda. Hani abi ağzını kapat harbiden ha çocuk da çok belli etti dur bir dakika hakeme bunu söylememiz lazım dedirtmiş olabilir. Orada Mert Müldür'ü takdir etmek lazım. Zaten takdir edilmesi gereken birkaç tane oyuncu var da onların da hani isimlerini de söyleyip şey yapmak istemem. Diğerlerinin de çok da hatırlanmasını istemem yani. O kısma da girmeyelim. Evet maalesef Dünya Kupası ile ilgili milli takımı da hatırlatan reklamlarımız olabiliyor. Biz de maalesef hani bizim de geçim kaynağımız, tutunduğumuz dal, sığındığımız liman ama onları da vermek durumundayız tabii. Ben de sinir oluyorum tabii. Hele hele mağlubiyetlerde Hakan orta sahada ilerliyor, kartını çıkarttı Hakan, nefesler tutuldu Hakan, ver karar falan deyip onlar deyince Hakan Öyle... Kepek sorunları, bu şampuanlar, bu içecekler, bu kotlar, bu cinler falan derken böyle şey diyor insan. Ah ah şu milli takım reklamları yasaklanmalı falan diye. Zaten bir tek orada iyi oynuyorlar moduna geçiyor zaten yani. Saat başı reklamı, onun sonrasında telefon hattımızı açtık. Sizlerle buluşmaya başlayalım. Ayrılmayın az sonra geliyoruz.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol!

0: Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Reklam bitti. Taraftar Kulübü devam ediyor.
4: Ya kaç kişi benimle aynı düşünceye sahip bilmiyorum ama bu reklamlar ve aynı zamanda bahsettiği sloganlarla alakalı olarak en son işte milli takım ve tıraş yan yana gelince çok iyi.
5: Milli takım çok tıraş, harika tıraş, sinek kaydı takım falan diye hani. Sosyal medya artık çekilmez bir hal aldı. Öyle bir linç kültürü oluştu ki haklı haksız herkesi linçlemeye, hedef göstermeye organize bir şekilde devam ediyorlar. En son yaşanan bu spiker olayını geçtim. Mesela bir haber görüyorlar. Olayın aslı aslarını bilmeden linçlemeye başlayıp insanların telefon numaralarından ev adreslerine kadar bulup tehdit edebiliyorlar. Biz bu lağım çukurundan nasıl kurtulacağız peki? Abi Z kuşağı nasıl bu kadar vurdum duymaz ve bilinçsiz olabiliyor? Bunların hiç duyguları yok abi. Allah sonumuzu hayır etsin şeklinde bir mesaj yollamış. Bir dinleyicimiz isim de yazmadığı için o yüzden şey yapamadım. Büyük bir ihtimalle Harun'muş sevgili Harun.
6: Dodo farkında mısın acaba yabancı hakemler Türkiye maçını nasıl yönetti? Kimsenin itiraz edemediği, o yüzden Türkiye Ligi'nde yabancı hakem diyoruz. Osmanlı'nın yetiştirdiği hakemler mi? Hay Hacı Osmanoğlu'ndan bahsediyorsa eğer tamam da hani Osmanlı'nın yeteneklerini... O yüzden düdükçübaşı diye yani Osmanlı'dan gelen. O yüzden Türkiye Ligi'nde yabancı hakem isteniyor. Vallahi hani ben olsam hakemleri Hacı Osmanoğlu'nun villasının inşaatında çalıştırırdım. Yo nerelere döndürsün diye. Doğan abi sen de bu tatil arası doğanın kanunlarına müziğiyle dönsen süper olmaz mı demiş. Olur yaparız bir araya. Federasyon maç izlemek için sabahın köründe kalkanlarla Dünya Kupası reklamlarına katlananlara çelişki villa versin. Çekilişle villa bunu hak ettik bence demiş yani. 3 maçı da seyreden 100 kişiye villa. Hani 4000 tane villa vardı yani 100 tane verse ne olur ki? Bir kişi yani 2 kişiye falan diye. Dodiş mi? En iyi üçüncü olarak çıkma ihtimalimiz kaybolsa da bence Amerika'dan 6-7 fark yersek en kötü sonuncu olarak gruptan çıkma şansımız olabilir hala demiş. Antalya'dan Selim yollamış. Telefon alacağım diyorsun almıyorsun onu bile yapmıyorsun. Ben de ne kadar gerçekten gereksiz bir adam oldum. Hiçbir şey yapamıyorum yapamayacağım da galiba. 32-36 sağ çek gel buraya.
7: Günaydın Doğan Bey.
6: Merhabalar, hoş geldiniz, iyi haftalar.
7: Teşekkürler, size iyi yayınlar diliyorum.
6: Hatta iyi yolculuklar.
7: Doğan Bey, ya sizin yorumlarınızı ve eleştirilerinizi de güvendiğim için. Şimdi hepimiz topyekun eleştiriyoruz. Futbolcular işte tarifeli uçakla gelsin. Hatta Kristof Kolomb gibi gemiye binsin, adaları yeni keşfedilmemiş yerleri keşfede gelsinler. İşte şeyi İtalya'ya gönderelim, Montella'yı İtalya'ya gönderelim, doğduğu köye gitsin gibi gibi eleştiriler. Şimdi ben bu kadar eleştirinin haksız olduğunu düşünüyorum. Siz de düşünüyorsunuz. Yani şöyle, burada biz milli takımı başarısızlıkla kıyaslayacaksak, tamam kıyaslayalım ama en nihayetinde milli takım olarak bizim bir ölçütümüzün olması gerekiyor. Hangi takımımızla biz kıyaslayacağız bu milli takımı? Yani 24 sene önce katılmış bir ülke olarak kıyaslayabileceğimiz nereden baksanız bir dünya kupamız yok. Bir önceki Avrupa Şampiyonası'yla kıyaslayabiliriz. Oraya da zaten Montella gönderdi. Şimdi biz burada istikrar istiyorsak, başarı istiyorsak bu kademe kademe olması gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra adam bizi Uluslar Ligi'nde Ali

0: A-Ligi'ni çıkarmış. Önceki Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynatmış. 24 sene sonra Dünya Kupası'na sokmuş. Şimdi bundan sonra bir turnuva daha görüp bununla birlikte geriye dönük turnuvalarını kıyaslamamız gerekmez mi? Yani yeni gelecek teknik direktöründen ne bekliyoruz? Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda yarı final, bir sonraki Dünya Kupası'na sokacak. Orada da çeyrek final, en kötü yarı final. Bunu mu bekliyoruz yani? Montella ya da başka teknik direktörler Avrupa Şampiyonası'na soktu, Dünya Kupası'na soktu. Onu biz görevden gönderdik de Montella gelip sonradan kendisi mi bu takımı başarısız yaptı da bu kadar tepki gösteriyoruz? Ben sadece bunu anlamıyorum. Eleştirilere tabii ki sonuna kadar katılıyorum. Analizdir, ondan sonra oyuncuların rehavetidir, şudur budur ama çok da haksızlık yapmıyor muyuz sizce?
1: Yapmıyoruz. Şundan kaynaklanıyor. Bunun da bence cevabı bu. Katılanlar olabilir. Hak verenler, vermeyenler arasında gidip gelirim ama çok uzun süredir gidememek diye bir şey var ya. Bu Fenerbahçe'nin uzun süre şampiyon olamamasından sonra başarısızlıklar ve sonuçlar, sebepler arasında hep böyle yorumlar ve yayınlar yapıyoruz ya. Uzun
0: Evet.
1: süreli başarısızlıkların bu arada bir de başarı gelince sessiz kalma gibi bir özelliğimiz de var farkındaysanız. Hataları hemen halının altına ya da sümen altı saklama gibi bir huyumuz da var. Biz şimdi Romanya ve Kosova maçlarında bir galibiyet aldık, bir gol attık. Onun sonrasında açılamayan defanslar üzerinden gittik ama bunu her defasında yapamayacağımızı bile bile yaptık. Oradaki sevincimiz gidiyoruz artık 24 yıllık hasreti bitiriyoruz. Ama giderken de şu gerçeği unutmadan gidiyoruz. Ama bunları konuşmanın da zamanı yeri değil artık diye durduk ya hep. Hatırlıyor musunuz?
0: Evet.
1: Yani dedik ki biz Kosova'yı yendik ama yani bir daha bu takımları her zaman papaz pilav yemez. Böyle zorlanırız. Bizim bir B planımızın olması lazım. O yüzden belki geniş bir kadroda büyük bir ihtimalle daha önce oynatmadığı işte Can Uzun'a, Deniz Gül'e ya da Başakşehir'den Berkan ön plana çıkmaya başladı mesela. Öyle oyuncuları alır. Belki Umut Nayır gibi bir ismi al be. Hiç olmazsa iki tane kafa vuruşu yapsın. Orada Merih'i bilmem neyi tutup da stoperleri oraya çekeceğine o bölgenin bir adamını getir falan gibi yorumlar zaten cebimizde heybemizde duruyordu. Şimdi onlar su üstüne çıkmaya başladı başarısızlıkta. O yüzden
0: Ya muhakkak onu.
1: eleştirinin dozajı da ondan artıyor. Bir de bizde sürü psikolojisi var. Şimdi biz bir günah keçisi bulmak zorundayız. Yani asıl suçlu
0: Evet.
1: veya sorumlu kendisi olmadığı halde başkalarının yaptığı hata ve kötülüklerin faturasını birine kesmemiz gerekiyor bizim. Yani bu federasyon
0: Muhakkak.
1: başkanı mı olsun, Montella mı olsun? Çocuklara da çok dokunmayalım. Yani Kerem'i bile koruyan var şu aralar mesela. Abi Kerem'in suçu değil ki o diyor mesela. Ya Kerem'in suçu o. Kimse kusura bakmasın. Desin ki hocam ben burada oynamak istemiyorum, kaç kenara. Oynayamıyorum, görmüyor musun de mesela. Bunu kim söyledi biliyor musun? Ben bu söyleme cesaretini şuradan buluyorum. Ya Ersin Düzen'le program yapan, 2002 Dünya Kupası'nda bize bu başarıları yaşatan efsane oyuncular aynı yorumu yaptılar. Ya Kerem orada oynamak zorunda değil ki. Kerem geçsin kenara. Barış'a desin ki geçsin. Biraz yer değiştirelim desin diyor. Buna hangi teknik adam hayır der ki diyor. Anlatabiliyor
0: Ya
1: muyum?
0: size sonuna kadar katılıyorum. Bütün eleştirilerinize katılıyorum ama mesela diyelim ki bir teşhis koyuyoruz. Bir hasta var. Bir sorun var. Bununla alakalı teşhis koyuyoruz. Teşhisin sonunda da bir ilaç yazacağız. Reçete yazıyoruz. Bu yazacağımız reçetedeki ilaç Montella'nın başarısız tamam ama görevine son verilmesi mi olması lazım? Yani ona gelene kadar bizim yani Montella'nın iki maçlık bir periyodunu şey yapıyoruz burada değerlendiriyoruz. Onun bir mutlaka ders çıkaracaktır. Oyuncular ders çıkaracaktır. O olacaktır, bu olacaktır. Daha iyi hazırlanacaktır ama şimdi tekrardan yeni bir teknik direktörle ben sanmıyorum biz bu şeyi devam ettirebileceğimizi. Yani bana göre tamam papaz sürekli
1: Pilav
0: pilav
1: yeme,
0: aynı
1: evet.
0: pilav yemez ama öyle ya da böyle bir oyun sisteminin olduğunu ben görüyorum. Tekrardan bu şekilde
1: Ya
0: bir
1: aslında
0: sisteme
1: şöyle
0: bir
1: söyleyeyim mi
0: daha ne
1: size?
0: zaman kalkıyoruz?
1: İsminiz neydi hitap etmek için?
0: Enes. Enes Küçükkılınç.
1: Enes'cim şunu söylemek istiyorum. Askerlik yaptın mı?
0: Yaptım ama...
1: Bedelli mi yaptın?
0: Bedelli yaptım.
1: Tamam peki. Mutlaka bir hikayelerde duymuşsundur. Askeriyede bir teşhis vardır. Onun sonrasında bir de çözüm üretilir. Ne yapılabilir? Evet. Bir tane ilaç vardır askeriyede. Parol ve türevleri. Yani neyse kırık mı? Evet. Baş ağrısına da o. Mide bulantısına da o. Hani parol ver abi git. Hani iyi gelir belki gelir falan diye de yapılabilir. Bizde de bir ilaç var. Herkes şeye tutundu. Abi forvetsiz olmaz bu iş. Anladın mı? Bu takımın tek ilacı forvetti. Oraya gitti konu ve onun üzerinden devam etti. O yüzden Montella seçmediği ve oynatmadığı için, aynı şeylerde ısrar ettiği için zaten günah keçisi ilan edildi.
0: Ama buraya kadar hepimiz Montella'yı övüyorduk. Başarılı diyorduk.
1: Çünkü başarılı Dünya Kupası'na geldik abi. Biz kaç senedir Dünya Kupası'na gelemedik ve kimlerle gelemedik? Şimdi Şenol Güneş haklı tamam. diyenler var. Ama Şenol Güneş'in de hatırlarsan Şenol Hoca'nın da bizi Uluslar Ligi'nde en son gruba kadar düşürdüğünü de unutmayalım. O dönemleri de hatırlayalım. Fatih tamam. Hoca'nın da başarısız olduğu dönemler yok mu milli takımda? Var. Onlar da eleştirildi. Ama yani bu süreç bir de sosyal medyanın gücüyle yani. De alakalı.
0: Ya bu kadar tahammülsüzlük bence bizim kanımıza işlemiş gibi duruyor. Yani bir turnuva gördü ve bu da bir başarısızlık geçirdi. Bence göreve geldiğinden beri bu denli bir başarısızlığı yoktu. Yani ilk başarısızlıkta hemen kellesini gitmesi Fenerbahçe'deki hastalıklı yönetimi bize hatırlatıyor. Kardeşim bu sene geldin şampiyon yaptın. Şampiyon yapamazsan sene sonunda gidersin. Buradan Fenerbahçe zaten...
1: Ama orada başka şeyler var mesela. Hani burada Fenerbahçe'nin yönetiminde futboldaki başarısızlık ama diğer branşlarda devam eden bir başarı, tesisleşme ya da ekonomik anlamda verilen destekle beraber orada ikiye bölünme olabiliyor. Abi kalmalı Ali Bey ya da Aziz Bey ya da Saadettin Bey deyip çünkü sebeplerini söyleyebiliyor. Bana... Sayın Hacı Osmanoğlu'nun görevde kalması için bir sebep söyler misiniz?
0: Hacı Osmanoğlu ben zaten reçete dediğim şey şu. Benim eleştirdiğim Hacı Osmanoğlu gitsini ben eleştirmiyorum. Hacı
1: Montella'nın kalması gitsin. İçin bir sebep söyler misiniz?
0: Yani geriye dönük bundan önceki biz A Ligi'ne çıkarması. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynatması. Ardı ardına 24 sene sonra Dünya Kupası'na sokması ve ardışık iki en büyük turnuvaya bizi sokması. Daha ne söyleyebilirim? Yani bunu yapabilecek bir teknik direktör.
1: Şey var mı peki? Bundan sonraki organizasyonda Montella buradan iyi dersler çıkartmıştır. Bundan sonrakilerde bu hataları yapmayacaktır diye siz düşünüyor musunuz? O güveni veriyor mu size?
0: Yani güveni veriyor olması şu, bundan önceki yaptıkları bundan sonraki yapacakların teminatı diye bir sözü vardır. Ya en azından önümüzdeki grup aşamalarında görelim. Belki dökülürse kararı orada verirsin. Biz sanki hiç teknik direktör değiştirmeyen bir milli takım mıyız? Gideriz 3 maç önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda 3 maç 5 maç hazırlık gördük. Grup aşaması gördük. Baktık ki yine aynı kafa, aynı zihniyet devam ediyor. Tamam o zaman.
1: Peki göreceğiz, seyredeceğiz Enes'cim. Çok telefon var. Biraz da uzattık konuşmayı.
0: Kusura bakmayın. Vaktinizi aldım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın. Eksik olma. O yüzden konu çünkü aynı yerde biraz gitti. 95-96 günaydın.
2: Tamam, iyi yayınlar.
1: Hoş geldiniz. Hasan. Hasan'cığım dinliyoruz. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk, teşekkürler. Doğan Bey, şimdi birkaç gündür herkesle bir yorum şey var. Acaba milli futbolcu eleştirsek mi, eleştirmesek, kimisi haksızlık diyor. Bence ben taraflı olarak bir vatandaş olarak eleştiririm. Niye eleştirmeyeyim? Bir beklentim var, bir ümidim var. Ve bu milli takım bütün beklentiyi yerle bir etti. Futbolcusundan antrenöre kadar, başkanına kadar. Ben eleştirmek benim hakkım. Ya sen orada gidip transfer görüşmesi olmasın Doğan Bey. Yani gidip de bir kulübün başkanlarına poz veremezsin, resim veremezsin. Milli takımına ait edemezsin. Ben bunu eleştirdim.

0: Bu MİT takımında gerçekten yeniden bir yapılanma gerekiyor. Bakın. MİT takımı kimin ellerinde oldu? Basın dedi. Yok kadroyu o kuruyor. Hakan kuruyor diyor. Yok Melih kuruyor diyor. Hak eden futbolcu oynamıyor MİT takımda.
1: Evet, eleştiriler oradan kaynaklanıyor zaten. Bunun üzerinde de yorumlar yapılıyor. Siz de aynı şeyi söylediniz. Var mı eklemek istediğin başka bir şey?
0: Yok, teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ediyorum ki Hacı Onur Kupanoğlu istifa.
1: Peki. 10.52 sana da günaydın.
2: Abi günaydın. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Eksik olma. İyi haftalar.
2: Ben İstanbul'dan Muhammed abi. Abi mini takım konusunda ya ben tüm halkımız gibi çok üzüldüm abi. Çok yani gerçekten o kadar üzüldüm ki yani anlatamıyorum yani. Hani gerçekten ekran başında ağlayacaktım ama bence abi şunu burada bir şeyi kaçırıyoruz abi. Biz eleştiriyle saygısızlığı bence karıştırıyoruz abi artık. Çünkü halk olarak, sade vatandaş olarak bizler yorumcu olarak bazı YouTube'da yorumculuk yapan abilerimiz olsun, hakem abiler, eski hakem abilerimiz olsun. Bence artık abi eleştiri değil de bence saygısızlık yapıyoruz gibi hissediyorum. Ya abi, evet çok kötü oynadık, rezil gibi oynadık. Gerçekten turnuvanın en sonuncusu olmayı hak ettik. Öyle bir oyun oynadık. Hayati bile bizden belki daha iyi bir kendi çapında mücadele veriyor ama biz abi bence eleştiri yapmıyoruz abi. Saygısızlık yapıyoruz. Hani onların da bir insan olduğunu. Yani abi bizim istediğimiz kadar bence Hakan Çalhanoğlu da yani gruptan lider çıkmayı istiyordu. Arda Güler de gruptan çıkmayı lider çıkmayı istiyordu bence yani. Hani eleştirelim yerden yere vuralım ama bence abi saygısızlığa giriyor artık bazı yorumlar, bazı yorumcu
1: abilerin. Ya bu neden kaynaklanıyor biliyor musun? Çünkü sosyal medyanın öyle bir güç verdiğini kabul ediyoruz artık insanlara. Yani evet, bir yerden biri bir şey yapınca bunu söylediyse ben daha ağırını söyleyebilirim diye bir hak görüyor insan kendinde. O yüzden evet. Dilinde kemiği yok. Sonra da başına ne geleceğini evet, yani biz burada mesela yıllarımızı verdik bu işe. Burada yorumcu arkadaşlarımız var. Burada eski hakemler var. Onlara gelen mesajları sosyal medyalarında ya da bize WhatsApp üzerinden yazılanları okuyorum ben. Direkt şey diyor mesela, hukuki işlem başlatalım diyor mesela. Ondan sonra onları yazan arkadaşlar avukat aradığında şöyle oluyorlar. Abi kusura bakma, vallahi bilerek yapmadım. Böyle olacağını düşünmemiştim. Evet. Çok özür dilerim abiye dönüyor, anladın mı? Hani videoları izliyorsun ya. Sedat Peker falan diye başlayıp arkasından hemen abi kusura bakma, o gün ne yaptığımı bilemedim falan videoları var. Onun gibi oluyor yani.
2: Doğru.
1: Yani o yüzden.
2: Abi doğru, bir de şunu hemen kısa bitireyim abi. Özür dilerim, lafını böldüm. Abi de ben şöyle düşünüyorum. Monte'yi çok mu seviyorum? Yok. Ama şunu kabul ediyorum abi. Biz iki turnuva üst üste götüren hocadır. Ve daha öncesinde izlediğim hiçbir milli takımın böyle hani bir oyun şablonu yoktu. Şimdi en azından kötü de bir olsa 4-6-0'ımız var. Hani kötü de olsa bir adamın planı var. Ama daha önce izlediğim milli takımlarda ne oynadığımızı bilmeyen bir takımlarımız vardı yani. Öyle oynuyorduk. Ben öyle görüyordum hayatı. Bu benim düşüncem abi. En azından şimdi bir planımız var. Bir oyun şablonumuz var. Bir oyun kurgumuz var abi. Bence biraz daha sabredilmeli. Bir şans daha verilmeli diye düşünüyorum ben kendi adım abi. Hayırlı yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere abi.
1: Teşekkür ediyorum paşam. Sana da iyi haftalar diliyorum ben de. Diğer telefona geçelim. 2973 günaydın.
3: Günaydın abi. Ben Hollanda'dan taksi şoförü Erdal. Nasılsın abi? İyiyim.
1: Teşekkür ederim. Hollanda'ya da sevgiler olsun yurt dışından bizi
3: dinleyenlere. Şaka dinleyenleri. Abi şaka. Şaka öyle şöyle mi? Şaka. 2-3 hafta önce birisi bağlamıştı ya, Ahmet Konanca Hollanda'dan bir şey ısmarlıyordu. Sonra bir taksi şoförü bağlandı, seni kızdırdı. Sonra bir de bizim Serdal'ımız var. Ama o küstü Emre'ye ve bir daha hiçbir yayına katılmayacağım dedi. Ondan böyle bir giriş yapayım dedim. Seni seviyoruz abi. Abi ben şunu söylemek istiyorum sadece. Uğurcan Çakır Galatasaray'da 2 maç üst üste bu kadar mesela milli takımda oynadığı gibi kötü oynayabilirim. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de 2 maç üst üste böyle etkisiz oynayabilirim. Arda Güler Real Madrid'de 2 maç üst üste bu kadar top kaybıyla oynayabilirim. Ben sadece bunu sormak istiyorum. Oynarlarsa ne olur? Taraftarlar onu ıslıklar, tepki gösterir. Peki bizim futbolcularımız ne diyor? Biz gelen tepkiler yüzünden çekiniyoruz diyor. Yani iş yine geldi iletişime. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Milyon dolarlar verip oyunu transfer ediyoruz. Ama mesela 10 milyon euro verip sahamızın çimlerini düzeltmiyoruz. Sonra milyon dolarlık futbolcumuz gidip sakatlanıyor. Aynı şekilde milyon dolarlar verip bu kadar sponsor sıraya geçmişken sponsorlar. Futbolcuları Amerika'ya götürüyoruz.

0: başlarında bir tane adam akıllı iletişimci yok ki. Yani şunu dese bile çocuklar, Instagram'larınızı, Twitter'larınızı kapatın dese bu çocuklar belki yine bundan etkilenmeyecek. Sonra iş nereye geliyor? Futbolcuları eleştirmeyin, siz asgari ücret alabilirsiniz. O onların yeteneği, tamam. Yani mankenlerle de evlenebilirler, dünya kadar para da kazanabilirler. Ama sonuçta bu taraftar onları bir yere getirdi. Bu taraftarlar izlemese bu futbolcular bu kadar üzülebilir mi? Mesela üzülmez. Şimdi ne, hepsi mahcup. Yani bu işin fıtratında eleştirilmek de var. Çok değil. Diğer arkadaşların sırasını tutmayayım.
1: Bir vallahi şöyle önce söyleyeyim sana. Bu yaşananların içerisinde önce gurur da vardı, utanç da vardı, sonradan özür de var, kabul de var, hepsini görüyoruz. Ama bizdeki dozajı az önce konuşurken futbol üzerinden çok yapmadık. Hani saçları örüp boyattık ama iki maçta yaşananlar sonrasında karizmayı da fena çizdirdik. Hani oraya kadar gitti konu. O yüzden ben hayatımda en sevmediğim şeylerden bir tanesi bir yerden kovulmaktır. Hani istenmemek, onu hissetmek çok kötü bir duygudur. Bunu kim yaşarsa yaşasın, hani şey olması lazım ya, bunda alınmayan insan yüzsüzdür zaten yani. Bizim hesap geldi, bize bir hesap geldi. Bize bir fatura kestiler. Ama biz daha oturacaktık hani. Hani öyle bir şey var ya, biz hani oturmadan, biz daha kalkmadan, daha siparişimiz bitmeden, daha Amerika maçımız var ya. Daha Amerika maçı varken bize hesabı kesip yollamışlar. Masaya koymuşlar yani. Biz daha bir şey daha sipariş edecektik. Hiç gerek yok dediler bize yani. Ona üzüntümüzden dolayı kaynaklanıyor bunlar.
0: Hem ondan abi hem şundan. Burak Yılmaz penaltı kaçırdığında çıktı. Ben dedim milli takımı bırakıyorum dedi. Özür dilerim dedi, kusura bakmayın. Bizim futbolcular çıkıyor. Zaten diyor buraya diyor sizi getiren diyor bizdik diyor. Öteki diyor bu zamana kadar buraya gelmiş miydik zaten diyor, bu çocuklar getirdi diyor. En karakterli çocuklar da diyor. İnsanların zorundan bu gidiyor. Yani insanlar eleştirecekti. Bekliyordu böyle, pusuda bekliyordu. Medyamız, her şeyimiz. Yani futbolcular da bunun bilincinde olup buna göre hareket etmeliler diye düşünüyorum. İletişim problemi hala yaşıyoruz. Hacı Osmanoğlu sağ olsun bugün yine sabah saat 5'te Türkiye saatinde yine giydirdi. Yani Fatih Terim diyor %100'ü beni anladı diyor. Yani %100 ne demek? Tamamı demek. Tüm Türkiye'yi anladı, bir kişi anlamadı. Yani adam hala Galatasaray'la Fatih Terim'le uğraşmaya çalışıyor. Bence böyle zor ilerleriz. Teşekkür ederim abi.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Seni çok seviyorum.
1: Eyvallah.
0: Kolay gelsin.
1: Eksik olma, iyi haftalar diliyorum sana da. 12.79 sana da günaydın.
2: Günaydın Doğan abi, nasılsın abi?
1: Teşekkür ederim. Sence iyi miyim? İyi gibi miyim?
2: Yok abi ya, bu kadar üzülmeye gerek yok. Bu hiç. Kadar üzülmeye gerek yok. Yani ben o kadar futbolda hayatınızı etkileyecek kadar hani şeye koymuyorum, hayatımın şeyine koymuyorum.
1: Ya milli tabii takım bir tık daha üzüyor yani. Be milli takım. Yani çünkü beklenti çok yüksekti. Biz mi şişirdik, çok mu beklentiye girdik bilmiyorum da işte. O yüzden üzüntüsü daha ağır oluyor. Ha şey kısmına katılmıyorum mesela. Abi biz sabah bunun için mi uyandık? Ya Allah aşkına, biz bir sabah da milli takım için uyandığını da ya da uykudan da bir günde milli takım için feragat etme kardeşim yani. Bunu da bahane olarak sunma yani. Buna mı uyandık?
2: Aslında Doğan abi, ben de yani konuya böyle girecektim. Yani ben hani sabah 6'da kalktığımı kesinlikle şeye öne sürmüyorum ama hani son zamanlarda çok güzel bir Osmanlı zamanında bir padişahımız vardı. Ya yani paşamız varmış. Sakallı Nurettin Paşa, bir isyan bastırmak için gittiğinde bir sözü var onun. Şimdi diyor ben buraya kadar geldim, bu kadar asker buraya kadar geldi. Bir şey yapmadan gitmek olmaz diyor. Şimdi bizim mevzumuz da aynı onun gibi abi. Biz sabahın altısında o kadar adam kalktık, bu kadar adam toplandık. Bir şey yapmadan gitmek olmaz durumu. Yani federasyon başkanı çıkıyor, racon kesiyor. Futbolcusu çıkıyor, racon kesiyor. Yani çok enteresan bir durum var abi. Kimse şeyi de kabullenmiyorlar. Hani hüsrana uğradığımızı da kabullenmiyorlar. Yani sonuç olarak biz sizi bir umutla hani giderken buradan yarı final hediye gönder. Evet, bizim de hatamız var. Hani sanki yarı finalde bizi bekliyorlarmış gibi davranıp gönderdiler takımı. Orada da Hüsran olunca bu büyük oluyor. Şimdi Fatih Terim'e federasyon başkanı diyor ki hesap soramaz diyor. Ersin Düzen'i dinliyorum abi. Fatih Terim diyor hesap sorar diyor. Nasıl soramaz diyor kardeşim, diyor bu adam diyor TFF delegesi. Zaten bu adam hesap sorabilir sana zaten diyor. Ya bu adam TFF'nin delegesi. Şimdi Hacı Osmanoğlu oradan racon kesmeyi biliyordu. Memlekete gelince bakalım hesap verecek mi, vermeyecek mi? İstifa edecek mi, etmeyecek mi? Bence istifa etmesi gereken yegane kişi. Hem Montella'yı değiştirirler mi onu bilmem abi. Ama ben bir Galatasaray taraftarıyım. Şunu söyleyeyim abi. Allah'a şükür ki bize Hakan Çalhanoğlu gelmemiş. Yani İngiltere'ye transferler yapıldığı zaman sezon içinde şeyler vardır abi, sen de biliyorsun. En balon transfer diye. Hı-hı. Ya ben maçı izledikten sonra arkadaş arasında şunu söyledim. Ya milli takım tarihinin en kötü 10 numarası bence. Yani 50 yaşındaki Sergen'i koy oraya Hakan'ın yerine. Onun yaptığının aynısını yapar abi. Ya sen 10 numara giyiyorsun. Bir dilip ikat, bir şut çek, bir çalım at, bir şey yap. Sergen de zaten senin yaptığının aynısını yapar. Topu alır defanstan, sağ atar, sola atar. Hatta senden daha iyisini yapar yani. Adamın kafasına da atar yani. Ben yani belli yani üzüntümüzün kaynağı yani bir hatada sürekli ısrar edilmesi. Ben mesela Galatasaray taraftarıyım abi. Bence Hakan Çalhanoğlu yüzünden Orkun'u da yiyorlar. Orkun Hakan'ın yaptığının kat be kat daha fazlasını yapar. İlk maçta da bağlanmıştım abi. Bir kişi beni Hakan Çalhanoğlu ile Orkun'un arasındaki farka ikna etsin diyecektim. Dedim hatta. Ya kimse ikna edemiyor abi beni. Hiçbir fark yok çünkü. Ama Hakan'ı oynatacağız diye Orkun'u yiyoruz. Yani bakalım abi önümüzdeki inşallah yani Montella gider mi bilmiyorum ama yani giderse benim zaten iki tane adayım var. Biri Aykut Kocaman. Diğeri de rahat davranışlarından dolayı yani sürekli lig içinde süreklilik arz etmiyor ama böyle milli takım gibi yerlerde daha başarılı olacağını düşündüğüm Sergen Yalçın. Bakalım ne olacak abi. Allah sonumuzu hayretsin diyorum. Sana da kolay gelsin, iyi günler.
1: Hepimize eksik olma. Teşekkür ediyorum sana da. Sabah gelirken Emre'yi dinledim. Emre Tilev de diyordu ki ya bu Amerika'nın rotasına baktım diyor giderken. Yani biz buradan lider olarak çıkabilirdik falan kısmı var ya. O yüzden Hollanda maçıyla büyük bir ihtimalle karşı karşıya gelecek Amerika. Avustralya'nın rakibi de Arjantin olacak. Şimdi ikinci olmak Arjantin'le oynamak mı daha mantıklıydı? İşte birinci çıkıp Hollanda ile karşı karşıya kalmak mı? Hollanda ile oynadığında son 16 turunda çeyrek finalde de büyük bir ihtimalle zaten Arjantin'den ya da Hollanda'dan biri gelecekti. Oradan ilerleyebilir miydin? İlerlemek için önce Arjantin'i yenmen gerekiyor. Sonra Hollanda'yı yenmen gerekiyor. Eğer öyle bir şey olursa, çünkü Amerika Hollanda maçında gülen taraf Amerika mı olur? Hollanda bence Amerika'yı geçer. Belli de olmaz tabii, sadece fikir anlamında söylüyorum. Yarı finalde de Brezilya gelecek karşına. Onlar da Hırvatistan'la oynayacaklar büyük ihtimalle. Çünkü uzak doğu ülkeleri işte Japonya, Hırvatistan, Güney Kore'de Brezilya ile karşı karşıya gelecek büyük ihtimalle. O gruplardan çıkınca zor yani. İlerlemek keşke olsaydı, hani ben de çok isterdim bir Arjantin'le, vay be Messi bize karşı oynadığında hani bizim defans hattı ne yapar, Meri'yi işte ne bileyim oradan Abdülkerim'i, Ferdi'yi, Mert'i, Hakan'ı, İsmail'i, Arda'yı, Kenan'ı, Yunus'u, Kerem'i bilmem ne falan böyle sayıyorsun ya, akılda 11 kafada duruyor çünkü yani. O yüzden hani acaba Arjantin'e karşı ne yapardık? Onu meraktan dolayı zaten heyecan duyuyorduk. Hani Amerika karşısında ne yapacağız heyecanı nasıl kalmadıysa. Ya da Paraguay'dan bir puan alsaydık Amerika karşısında, abi işte bak bu sefer aynı hataları yapmazsak diye yorumlar yapacaktık, gidecektik yani. Bunları her defasında söylüyoruz. Çok telefon var ama bugün aynı zamanda biliyorsunuz Oğuz Altay günü. O da benden telefon bekliyor. Ben de hemen bir 15-20 dakikalık bir Oğuz Altay bağlantısı yapma durumum var. Hemen onunla da küçük bir Galatasaray üzerinden ve Türk Milli Takım üzerinden gidelim. Onunla da konuşalım. Bütün detayları, ayrıntıları. Sonrasında Fatih Hoca'nın açıklamalarını dinleteceğim biraz size. Oradan gideriz. Oğuz abi günaydın, iyi haftalar.
3: Merhaba Doğancığım, iyi haftalar.
1: Tabii biraz milli takım üzerinden gidersek gururu da utancı da özrü de her şeyi yaşadık. Son bir teferruat maçımız kaldı. Öyle veya böyle artık kendi ligimize, kulüplerimizdeki gelişmelere geri döneceğiz.
3: Her zamanki gibi diyorsun.
1: Evet.
3: Mecburen. Yani milli takımımızdaki bu yaşananları, ya mağlubiyet olur, beraberlik olur, başarısızlık olur, bu hayatın içinde, futbolun doğasında var. Ama şu andaki yaşanan rezilliklere baktığın zaman yani hakikaten insan bazı şeylerden çok rahatsız oluyor. çok rahatsız oluyor. Midemiz bulanmaya başladı artık bazı şeylerden. Başarısız olduğumuz dönemler oldu.

0: dediğin gibi Süper Lig'e döndük, kendi içimizde konuştuk ettik ama bu kadar seviyesizliğin olduğu bir dönem hiç yaşanmamıştı bence. Çok üzücü şeyler bunlar.
1: Öyle, o zaman dönelim takımlara. Bu Torreira neler yapıyor abi? Yani şundan dolayı söyleyeceğim. Sürekli olarak işte bir vedaymış gibi şoförüyle vedalaşınca takımdan ayrılıyormuş gibi bir izlenim yaratıyor. Sonra Icardi ile bir fotoğraf paylaşıyor, kalıyor diye bir açıklama yapıyor. Ama hiçbir şey daha belli değilken onun böyle sürekli olarak bilgiler veriyormuş gibi paylaşımlar yapması takıma zarar vermiyor mu?
0: Yani takıma zarar vermez de.
1: Yani yönetim anlamında söylüyorum, yönetime zor durumda bırakmıyor mu?
0: Ya aslında bırakmıyor. Çünkü yönetim ne yaptığını çok iyi biliyor. Onlarla da olan görüşmeleri, konuşmalarının ne şekilde gittiği de belli. Ama artık biliyorsun ki geçmiş dönemlerden farklı bir şekilde futbolcular bazen birini takibe alıyorlar, bazen bir resim koyuyorlar, bazen bir kelime yazıyorlar, bir işaret emoji yapıyorlar. Buradan böyle bir dünyaya geldik yani. Bunlar yoktu. Doğruya doğru. Çıkardı bir sporcu, futbolcu menajeriyle veya kendisiyle bir açıklama yapardı. Ben Beşiktaş'a gideceğim. Beşiktaş'ta görüşmelerimiz sürüyor derdi. Ya da Galatasaray, Fenerbahçe, her kimse. Ama oraya bir kalp işareti koymalar, bilmem ne yapmalar. Ben yani artık böyle kulüpleri kullanma şeklinde, taraftarları böyle hep böyle hazır halde tutma, kendilerine olan ilginin devam etmesi anlamında bir sürü yollara giriyorlar. Çok uzatmaya gerek yok. Yani bu devir böyle bir devir Doğan.
1: Öyle.
0: Yani bu Torreira, Icardi özelinde değil sadece. Başka oyuncular üzerine de gittiğimiz zaman kulüpleri, taraftarların duygularını, onların özverilerini, sevgilerini o kadar güzel sömürüyorlar, o kadar güzel kullanıyorlar ki maalesef takımlara olan bağlılıktan insanlar da buna kayıtsız kalamıyorlar. Ben kendimi bunun dışında tutuyorum. Torreira resim paylaşmış. Bana ne, isterse sabahtan akşama kadar resim paylaşsın.
1: Zaten
0: Ben
1: diyor, bir dinleyici demiş ki o paylaşımlar taraftara değil manitalara yapılmış paylaşım
0: Evet, bu Torreira'nın da adı çıktı iyice manitalarla. Allah'tan sağ performansı iyi de kimse
1: Evet.
0: gündeme getirmiyor.
1: Doğru şey. Galatasaray canlanıyor mu?
0: Canlanıyor. Canlı zaten Galatasaray.
1: Can, şu an cansız duruyor.
0: Yok, çok akıllı duruyor.
1: Can Uzun bilmiyorum artık gelir mi Dursun Özbek yönetimi en son Dünya Kupası'ndan sonra son bir görüşme olarak Okan Hoca'yı yollayacakmış Can'ın yanına yurt dışında buluşacaklarmış ve öyle bir görüşme yapacaklarmış. Hatta kulübün son olarak 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini de biraz düşürmek adına hem ondan yardım isteyecekler hem de son bir konuşma yapacaklarmış diye haber
0: Son
1: yaptı
0: ana
1: Ali
0: kadar,
1: Naci. Evet.
0: evet, son ana kadar Frankfurt kulübü de Galatasaray'da kendi kulüplerinin menfaatleri doğrultusunda doğal olarak birisi rakamı düşürmeye çalışıyor, birisi sabit kalmaya çalışıyor. Bunlar son derece doğal. Çünkü daha zaman var, Galatasaray'ın zamanı var. Yani diğer takımlar gibi Fenerbahçe, Beşiktaş gibi özellikle
1: O
0: sezonu
1: Temmuz'un sonuna doğru erken açma durumu olmayacak.
0: olmayacak, maçlarını daha geç oynayacak. Aksine diğer birçok takımda olduğu gibi 7-8 transfer yapma zorunluluğu yok. Takımı belli bir şekilde koruyor. Eksik olan yerlere de iyisini almaya çalışıyor. Onun için çok güzel bir şekilde devam ediyor. Sabırlı olmak gerekir bu dönemde. Hani bugün vereceğin rakamla 15 gün sonra vereceğin rakam arasında eğer 7-8 milyon euro, 10 milyon euro fark ediyorsa bu çok önemli bir rakam tabii ki.
1: Peki Can Uzun hamlesini mesela bir dinleyicimiz yazıyor. Galatasaray'ı çok yakından takip eden, gönül vermiş bir dinleyici. Diyor
0: Evet.
1: ki Mertens'in yerine doldurmak için mi Can düşünülüyor? O zaman büyük hata olur diyor mesela.
0: Yani bu bir, futbol zaten böyle bir şey. Herkesin görüşleri farklı ama Can Uzun bu seneki ben Frankfurt'ta da seyrettim onu yakından. Bu seneki performansıyla bu söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın. Birebir örtüşmeyebilir ama ilerideki yaratmış olduğu etkiyi gördüğümüz zaman bunu tekrar hatırlatsın dinleyicilerimiz bize. Bir Alex etkisi yapabilir oynadığı mevki özelliğiyle. Attığı gollerle ve takıma olan katkılarıyla. Onun için Can Uzun Galatasaray için 20 yaşında ya. 20 yaşında Doğan yani bu çocuğun bir sene iki sene Galatasaray'da pişmesini beklemekten bahsetmiyorum. Pişmiş zaten.
1: Ha milli
0: Yani
1: takımda da gördüğümüzde zaten o kısa süre

0: tarafında hani kulübü falan geçiyorsun, denizden daha iyi olduğunu hissettiriyor zaten. Hep böyle örnekler veriyoruz ya abi, deniz ya da can oyuna girmeli diye. Hani bu sefer denizi düşünen çok fazla olmaz. Hani canın daha etkili olabileceğini, Kenan'la da iyi bir uyum sağlayacağını düşünüyoruz mesela milli takımı konuşurken. Ama Galatasaray'da Icardi'nin yokluğunda Can Osimhen'le iş yapar gibi düşünenler vardı ama Mertens'in yerine
1: Can sağ tarafı olarak düşünmemek lazım.
0: Evet.
1: Sadece.
0: Ama işte Mertens'in yerine Can olmaz abi. Bence de olmaz yani.
1: Yani
0: şöyle olmaz. 20 yaşında bir çocuğun o kredisi olmaz tribünde.
1: Etkisi olur. Kredisi olur mu? Zaman gösterir, evet. Ama etkisi olur. Oyuna yapmış olduğu olumlu etkiyle olur. Olduğu zaman destek görür, morali yükselir, devam edebilir diye düşünüyorum. Ama şimdi Mertens dediğimiz adam da Napoli efsanesi. Galatasaray'dan çok büyük katkıları oldu. Tabii bir Mertens olabilmek kolay değil ama Mertens 35 yaşındaydı, 34 yaşındaydı. Bu çocuk 20 yaşında. Yani 5 sene sonra Mertens'e geçerse kimse şaşırmasın. Böyle de bakabilmek lazım. Mertens 20 yaşında böyle miydi, onu da düşünmek lazım.
0: Yani ona da bakmak lazım tabii ki ama öyle biraz görmek gerekiyor artık. Ben daha realist yaklaştığım için.
1: Dinleyicimizin sormuş olduğu soru da direkt Mertens etkisinde takıma katkı yapabilmek adına endişesini veya düşüncesini doğru buluyorum. Bu doğru. Ama Galatasaray'ın Can Uzun hamlesi de doğru. Yani hatta ona
0: ya
1: bakarsan.
0: Şundan dolayı kalitesi şey var, kredisi olmayabilir. Can toplu oynamayı çok seviyor. Adam evet. Hani onu çalmayayım, bunu da çalmayayım, bir rahat bir pozisyon bulmaya çalışayım dediğinde bir kere Osimhen buna izin vermez. Ya beni görmüyor musun, önüme yani niye atmıyor musun derken o çocuğu yer.
1: Ama ben şunu da gördüm. Ben buna tam katılamayabilirim. Can Uzun'un oyun kurma becerisinde topla buluşup birkaç saniye ayağında top tuttuğu kısmını gördüm tabii ki. Ama zaman zaman direkt tek pas olarak oynadığı anları da gördüm. Bu tamamen hocasının ve takımının ne oynadığına, oynayacağına bağlı. Ben Can Uzun için ayağında çok uzun top tutacak düşüncesinde değilim. Tuttuğu zamanlar olur, takım rahatlar ama tek topları yaptığı zaman, araya bıraktığı zaman, ortaları yaptığı zaman da bunları yapabilecek bir oyuncu.
0: Şöyle bir şey var abi. Bernardo Silva gibi bir isim çok konuşulunca, onun yerine o olmayınca Can'la o açığı kapatmak biraz zor olurdu. Yani tutarsa kısmına gelmez. Hani burada hazır tutabilecek bir adam varken ya tutarsa deyip Nasrettin Hoca transferi olmasın diyor yani dinleyici.
1: Yani ben anlıyorum herkesi. Ben Can Uzun'u çok beğeniyorum, önce onu söyleyeyim. Ama Bernardo Silva Premier Lig'de bu sene yapmış olduğu asistler ve gollerle inanılmaz bir Premier Lig'in en fazla asist yapan oyuncusu. Buna kimse hayır demez. Hayır demez. Ama ikisi birden olursa kimse şaşırmasın yani.
0: Evet, bu arada Singo'nun sakatlığından dolayı mutlaka elden çıkması gerektiğini düşünenlerin yazdığı mesaj sayısı da öyle yabana atılmayacak kadar fazla. Onu söyleyeyim.
1: Vallahi ben geçen kıştan beri aynı şeyi söylüyorum. Hani şimdiki sakatlığından dolayı değil. Benim Galatasaray sağlık heyetiyle yapmış olduğum görüşmelerde Singo'nun sağ bek oynaması durumunda sprint atma yı sevdiği için, o bölgede de 70-80 metrede oynanması gerektiği için sakatlığının nüksetmesinden dolayı değil. Aynı sakatlığı bir daha yakalayabilecek ya da ona yakalanabilecek bir kas yapısı olduğundan da bahsedildi bana. Onun için Singo isabek olarak değil, stoperde kullanmanın çok daha mantıklı olduğu, Singo açısından da Galatasaray açısından da bildiğim bir şeydi. Geçen Ocak ayından da beri de bunu programlarımızda zaten söylüyorum. Hatta geçen gün bir kendi programımda da söyledim. Sensiz olmaz da dijitalde. Hem de tweet de attım. Okan Hoca Singa'yı sağ bek düşünüyorsa hayatının en büyük hatasını yapar dedim. X'te, Twitter'da yani. Bu şeyim duruyor. Yani bu duruyor. Bunu ben söylüyorum. Ben Okan Hoca'dan daha mı iyi biliyorum? Sağlık heyetinden daha mı iyi biliyorum? Milli takımdaki teknik direktöründen daha mı iyi biliyorum? Ya herkes kendi başarısının peşinde koşuyor. Sporcu sağlığı veya katkısının hangi mevkide daha iyi olabileceğini, onun da sağlığını koruyarak var olan yeteneğini, performansını takım lehinde daha fazla nasıl kullanabileceğini hesap etmenin de dışına geçti insanlar. Hı hı. Günü kurtarma peşinde insanlar.
2: Arkadaşlar ama ben Bernardo Silva Galatasaray'a gelecek diye bir şey söylemedim zaten. Bernardo Silva olmayınca yerini evet. Can Uzun'la doldurmak kesmez kimseyi diye söyledik de. O yüzden Bernardo evet. Real Madrid'e gitti, imza attı abi diye mesaj yazmanız
1: yazıyor, evet.
2: Biraz anlamsız yani. O yüzden. Şey, ben abi şunu söylemek istiyorum. Can'la ilgili bir dinleyici de şey diyor. Frankfurt neden 60 milyondan indirim yapsın ki? Osimhen için Napoli indirim yapacak diyorlardı. 75'ten bir kuruş aşağı inmedi. Lütfen milleti yanlış yönlendirmeyin diye Resul yazmış da.
1: Ben... Ama biz bunu yanlış yönlendirmiyoruz. Bu bir pazarlık konusu.
2: Ya bu teklifi ya... yaparsın, inmeyeceğini Napoli'den biliyoruz zaten dersin. Ben burada merak etmeyin, Okan Hoca o işi halledecek falan diye de bir cümle kurmadım zaten ya.
1: Yani öyle bir şey yok ama Frankfurt'un istediği rakam belli, Galatasaray'ın teklifi belli. Buradaki zaten amaç belli. En orta zekalı bir insanın bile baktığı zaman eğer Frankfurt o rakama gelindiği zaman oyuncusunu serbest bırakıyorsa Can Uzun'u, Galatasaray hafif yukarıya çıkıp onları da hafif aşağı indirdiği zaman ortada buluşmaya çalışıyor. Bunu anlamak için çok akıllı olmaya gerek yok. Yani bu belli ama Okan Hoca'nın Can Uzun'u istediği bir gerçek. Ben de Galatasaray'a faydalı olacağını düşünüyorum.
2: Oğuz abi, sensiz olmaz bir yaz dizisi gibi ATV'de mi yayınlanıyor diye sormuştum sana.
1: benimkisi sensiz olmaz. Benim kendi YouTube kanalım. Orada Galatasaray yorumlarımızı yapıyoruz. ATV'de yok.
2: Öyle. Eklemek istediğin bir şey var mı abi? Bilgin var mı benimle paylaşabileceğim? Ben de sana şuradan Bodrum'dan, Şezlong'dan şu bilgiyi vereyim diyebileceğim bir şey.
1: Sana söyleyebileceğim tek bir şey, eşini de alıp ne zaman istersen gelebilirsin. Canımızı. Evimizde, masamızda, şezlongumuzda var.
2: Eyvallah, eksik olma abi, sağ olasın. Teşekkür ediyorum sana da.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Eksik olma.
1: Yakında geleceğim zaten. Önümüzdeki sene için televizyon anlaşmamı da yaptım.
2: İnşallah.
1: İnşallah hep beraber yine televizyon, gazete, radyo ve şey olarak devam edeceğiz. YouTube İnşallah. Olarak.
2: Peki, görüşmek üzere abi, saygılar. Oğuz Altay'la beraberdik. Biraz hem Ege havası aldık bağlantılardan, hem de gelişmeleri, ayrıntıları, detaylarıyla aktarmaya çalıştı o da. Biz de sizlere sunduk. Bu arada hafta sonu programın sosyal medya paylaşımları bayağı iyiymiş. Bülent Uslu yazdı da, üstad gördün mü diye. Facebook hesabı da iyi. TGRT Haber'in çok iyi etkileşim almışız diye bir paylaşım yapmış. Eyvallah, sağ olsun. Güzel programdı hafta sonu. Tabii futbolun içinde kalınca biraz kaotik ortamdan da uzaklaştık. Hani Ahmet Ercanlar ne diyecek, Bülent Uslu ne yapacak falan deyip, hani onların da ortak bir noktada Montella üzerinde ya da federasyon başkanı üzerinden yorumlamaları, hiç senin gibi düşüneceğim aklıma gelmezdi dediğimiz programları son dönemde yapmaya devam ediyoruz. Tabii şimdi ne olacak bundan sonrası için? Yetenek israfı diye yorumlar yapılmış dünya basınında milli takımımızla alakalı. Paraguay takımı destansı bir zafere imza attı diye yazılıyor. O abartılmış. Ondan sonra işte Dünya Kupası'nın dışında Arda Güler diye yazılmış İspanya'da. Güler, Yıldız Çalhanoğlu ve arkadaşlarının önderliğindeki Türkiye için ezici bir yenilgidir. Hayal kırıklığı oluşturan bir Türkiye, hayal kırıklığı oluşturan bir Montella ve gol önünde etkisiz bir bitiricilik, sıfır gol Türkiye için diye. Utanç yani, Türkiye Dünya Kupası'ndan elenen ilk ülkelerden bir tanesi Haiti ile beraber. En sürpriz takımlar arasında gösterilen bir ülkenin bu halde veda ediyor olması, daha masadan kalkmadan hesabın kesilmesi, maalesef yani. Montella Paraguay maçından sonra hani FIFA'ya şöyle bir şey yaptı, hani böyle bir elin, sağ elin avucunu açıp sol elle de orayı çizdi, hani hesap isterken yaparız ya bunu, abi hesabı yollasana be bize falan diye. Resmen Infantino'ya, abi biz hesabı alabilir miyiz, biz kalkıyoruz falan gibi bir şey oldu yani. Yani 24 yıllık özlemin bitiş şekli maalesef yakışık değildi yani. O yüzden söylüyorum. Tabii bununla ilgili eleştirileri ve aynı zamanda yorumları da farklı insanlar yaptı. Onlardan bir tanesi Fatih Hoca'ydı. Sizi onunla baş başa bırakayım. Sabah Sayın Hacı Osmanoğlu da cevap verdi. Sayın Fatih Terim de YouTube kanalında çok da ilgilenmiyormuş gibi bir tavır sergiledi.

0: dediğini söyledi arkadaşlar. Ben de bilmiyordum. Ben de biraz dinleyeyim Fatih Hoca'nın açıklamalarını. O yüzden bakmak lazım bütün detaylara. Yarın kısmetse detaylar, ayrıntılar Fenerbahçe üzerinden biraz daha ağırlıklı incelenir. Ahmet Konaş'la beraberiz. O da tabii dur bir dakika, benim de Montella'ya söyleyeceklerim var modunda bir giriş yapacak elbet. Ona da bakacağız. Yarın kısmetse saat 10'da buluşacağız. Bekleriz efendim.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Reklam bitti. Reklam.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
5: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
6: Kale Kilit.
1: Reklam bitti. Taraftar Kulübü sona erdi.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Kim ne dedi?
8: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
9: Hocam merhabalar.
10: Merhabalar.
9: Dünya Kupası buluşmalarımızın ikinci serisinde birlikteyiz tekrar. Geçtiğimiz hafta Dünya Kupası buluşmalarımızın ilk bölümünde beraberdik. Orada bazı mesajlar verdiniz. Neden buradayız sorusunun cevabını birlikte verdik. Neler söylemek istersiniz geçtiğimiz haftanın ardından?
10: Evet, geçtiğimiz hafta birinci maç itibariyle YouTube buluşmalarımıza başladık. Ondan sonra geri dönüşler çok da mutlu etti beni. Zaten söz vermiştim. Burada bilgimiz, birikimimiz, tecrübemiz gençlere pusula olacak. Dijital bir miras bırakmayı düşündüğümü söylemiştim. Özellikle üzerinde durduğum şey doğru anlaşılmış, öyle gördüm. Bundan da çok mutlu oldum. İnşallah daha mutlu günlerde, maalesef bugün biraz moralimiz hepimizin bozuk ülke olarak üzücü bir gün ama daha güzel günlerde, daha güzel konuları, daha derin konuları hep beraber isteyeceğiz. Uzun vadede bu mecrada futbolun bütün derinliklerine gireceğiz ve çok da güzel şeyleri beraberce paylaşacağız. Bugün ne kadar üzücü de olsa, ne kadar moral de bozsa başlayalım bakalım.
9: Dünya Kupası boyunca birlikte olacağız hocam dediğiniz gibi ama Dünya Kupası'nın ardından da özellikle altını çizmekte herhalde fayda var.
10: Evet.
9: Futbolun farklı alanlarına da gireceğiz.
10: Onu ilk programda da söylemiştim. Yine bir daha yenileyim. Futbolun daha derinliklerini, alışılagelmedik bazı konularını veya girilmemiş bazı konuları hep beraber konuşacağız, tartışacağız. O arada bizde bıraktığı izlenimleri, hatıraları herkesle paylaşacağım ondan sonra ve çok güzel saatler geçireceğiz inşallah.
9: Soruları, sorunları ortaya koyup çözümleri bulmaya çalışacağız.
10: Rica edeceğim, siz de düşünüyorsunuz diye ben de soru soracağım. Onların sorularını veyahut da merak ettiği konulara da özen göstererek devam edeceğiz. Yani burası futbolun çok değişik mecralarını irdeleyen bir program olacak inşallah.
9: Teşekkür ederiz hocam. Kötü bir gün, üzücü bir gün hocam. Ülkece moralimiz bozuk. İlk maçın ardından Paraguay'ı da kaybederek Dünya Kupası'nda herhangi bir iddiamızın kalmadığı bir noktaya geldik. Nasıl bir Paraguay bekliyorduk?
10: Açıkçası Paraguay'ı zaten herkes irdelemişti. Herkes analiz etmişti. Çok net. Özellikle son oynadığı grup maçlarının birçoğunda ki buna Arjantin, Brezilya veyahut diğer Güney Amerikalı ülkeleri dahil olağanüstü defans yapabilen, çabuk hücumla puan almaya çalışan, gol atmaya çalışan ve bunun çoğunda da gol yemeyen, büyük maçlarda da gol yemeyen bir Paraguay vardı. Yani ben bu konuda biraz daha bir şeyler paylaşmak istiyorum. Şöyle ki, şimdi

0: rakip analizler yapılır. Ama bu çok fazla üzerinde durulacak bir şey değildir. Nedenine gelince, mesele bizimle oynadığımızdır, seninle oynadığındır. Çünkü bugün artık hiç kimse birbirinden bir şeyi saklayamaz. Yani kim nasıl oynamak istiyor, kim hangi taktikle oynuyor, hangi 11'le oynayacak hatta, oyun içerisinde hangi değişikliklere uğruyor, mağlubiyette nasıl bir tavır alıyor, galip geldiği zaman prensipleri nelerdir, ölü toplar veyahut da duran toplar nelerdir, bunları artık herkes neredeyse bütün dünyayı bilebilir. Burada atladığımız bir şey var. Bazen çünkü bunu ben televizyonlarda dinliyorum veya yazılarda görüyorum, ya rakibi hiç mi analiz etmedik diye. Yok, rakip analiz edebilir ama çok sade. Çünkü biliyorsun. Ama burada en önemli olan şey senin ne yaptığındır. Biz de oynayacağız. Esas önemli olan o. Şimdi burada bir defa maça golle başlanması, inanıyorum ki bizde gördüğüm kadarıyla bir duygusal çöküşe yol açtı. Halbuki bakarsak neredeyse Avustralya maçında yediğimiz ikinci golün kopyası gibi bir şeydi. Demek ki kimseden bir şey saklanmıyor. Mühim olan rakibi analiz etmek kadar kendi oyun anlayışımızı, kendi düzenimizi ne kadar uyguladığımızdır.
1: Hocam, duygusal tarafından baktınız olaya, yediğimiz ikinci dakikada kalemizde gördüğümüz golün ardından. O bir önceki maçtan gelen duygusal yük oyuncuların davranışlarında da bir etki bıraktı mı sizce? Çünkü rahatlık, yaratıcılık veya risk alma konusunda
0: özellikle. Şimdi bizim oyuncularımız yetenekli oyuncular. Oyuncular yeteneklerini kaybetmezler. Oyuncular kaybetse güvenini kaybederler. Şimdi bu tip duygusal yükler de oyuncularda bazı tedirginlik kafasında soru işaretleri bırakabilir. Bu manada söyledim. Yani ya biz orada yenilmezdik. Oyuna da hakim oynadık. %70 topla oynama, oyunun kontrolü, topun kontrolü hepsi bizdeydi. Ama Avustralya'ya mağlup olduk. Ancak bugün bu kazancı sonuçlandıracağız. Kazanmayla bugünkü maçı. Ve onu affettireceğiz ve de iddiamızı devam edip bir sonraki tura taşıyacağız inancı varken ikinci dakikada yenilen golün bir yük yüklediğini düşünüyorum oyuncularımıza. Çünkü yetenekli oyuncular rahat olduğu müddetçe hem kafası hem vücudu, yani hem sahada fizik olarak hem kafada psikolojik olarak rahat olduğu sürece her şeyi yaparlar. Ama bu yük onlara biraz sıkıntı verirse sahada da hatalara yol açabilir. O manada söyledim.
1: Hocam, Avustralya karşısında %70 topa sahip olan, 30 şut çeken ancak gol pozisyonu bulmakta sıkıntıya giren bir Türkiye vardı. Derin savunma yapan Avustralya'ya karşı savunma arkası koşusu, 8 numara koşusu üzerinde durmuştunuz. Çizgiye inen bek ve kanat koşucuları, yaratıcı oyuncunun tehlike yaratamaması gibi problemler vardı geçtiğimiz hafta Avustralya'ya karşı. Profil olarak aslında Paraguay da benzer bir
0: oyuncu. Benzer. Yani şimdi bunu iyi düşünmeliyiz. Kosova, Romanya, Gürcistan maçlarına da baktığım zaman kapalı ve blok halinde kendi 18'in içine veya üstüne yerleşen inanılmaz bir taktik disiplin içerisinde oynayan takımlara karşı açmada biraz sanki sıkıntımız var gibi duruyor. İki maçın benzer tarafı şu. Çok şut pozisyonu bulduk.
1: Bugün de 32.
0: Sormadım bile kaç olduğunu ama bayağı duran top kullandık. Öyle özellikle korner.
1: 12.
0: İyi bir rakam. Sağlı sollu. Frikikler de oldu bazı. Şimdi o duran toplarımızda direkt Arda vasıtasıyla oynadık bunları. İki taraftan da sol ayağıyla kullandı Arda. Tabii esas kullandığı yer olan sağ taraftan daha sert ve içeri doğru. Diğer taraftan da altı pastan dışına doğru güzel kavis vererek kullandı ama golle neticelendiremedik açıkçası. Fakat şunu bilmek lazım. Olağanüstü bir disiplinle oynayan bir Paraguay. Bu Paraguay 3 tane 4 tane pası üst üste yaptığı 90 artı 7 dakikada ilk yarıyı da sayarsak 100 dakikayı da geçti. Ben 5 pas üst üste görmedim neredeyse. Varsa bile bir defa, iki defa.
1: Ek olarak CONMEBOL'de elemelerde özellikle yeni teknik direktörleriyle birlikte 2.32 pas üst üste yaptığı pas ortalaması.
0: Pasta hiçbir işi yok. Zaten direkt pas oynayıp çabuk hücum diyor. Yani çabuk hücumda da belki adamlarına çıkarken paslı çabuk çıkabilirsin. Hayır. Direkt
2: geçiş
0: pas,
2: değil yani hocam aslında.
0: Evet. Direkt pas kontratak. Arkasından da hani bir top bende kalsın. Bir nefes alayım. Çünkü aşağı yukarı bir saati de 10 kişi oynadılar. Evet. Uzatmalarla beraber. Bir defa fizik kaliteleri çok iyiydi. Bunu kabul edelim. Şimdi bizim kendimizi, bunu sonra konuşalım. Fizik olarak, psikolojik olarak, taktik olarak, taktik disiplin olarak bir çek edeceğimiz kesin. Çünkü ikili mücadelelerde ayakta kalan rakipler, düelloları kazanan büyük ihtimalle rakipler, daha çok koşan, inanıyorum ki istatistiklere bakmadım henüz, rakipler. Yani buraları da dikkatle kontrol etmeliyiz, çek etmeliyiz. Şimdi şunu demek istiyorum, oyun öncesi planlarınızın çok fazla detayı yok. Defans yapacak bir tek blok halinde bir Paraguay. Tek hücumu direkt hücum. Çabuk hücum mümkünse. Şimdi bunun dışında kalecinin attığı degajların, seken topları, geriye gelenler, ileri gidenler. Bizim için çok basit bir analiz. İkinci pozisyonlar da yakaladılar 10 kişide. Evet. Burada dediğim gibi bizim ne yapmamız gerekirdi, ne yaptık, onlar çok daha önemli.
1: Hocam Paraguay savunma anlamında biraz farklı bir görüntü verdi aslında. Çok net, disiplinli, asla taktik disiplininden vazgeçmeyen bir takım ama genelde bu seviyedeki takımları Avustralya'da dahil olmak üzere 3 stoperli, 5'li görürüz arkada. Paraguay 4-4-2 ile karşıladı genel olarak. 2-4'lüyü de hiç bozmadı. Çok yakın. Aslında 8 kişi gibi. Onda bir farklılık gördüm. Merak ediyorum sizin yorumunuzu.
0: Şimdi yüksek taktik disipliniyle oynadığı bir gerçek Paraguay. Zaten toplama oynama gibi bir derdi yok. Yani ben top bende kalsın, pasla gideyim. Öyle bir derdi yok. Direkt hücumla. Şimdi 2-4'lü bloğu hücumda götürüyor ama dönüşte orta saha dörtlüsünün çift tarafı, iki tarafı, 7 ve 11 pozisyonları, iki bekin dışında bizim milli takımımızın beklerini de kovaladı. Orayı 6 yaptılar. Bazen de 2-4'lü durup öndeki ikiliden biri gelip 4-5-1, 5-4-1 gibi bir esneklikte oldular. Dolayısıyla Caceres, yani sağ bekleri, çıkıncaya kadar olağanüstü bir markajla Kenan'ı durdurmaya çalıştı ve bunun birçoğunda da başarılı oldu. Yani çünkü biz genel olarak sol tarafı, bizim kendi sol tarafımızı kullandığımız için Kenan'la ve oradaki birebir driplinglerin bize sonucunda getireceği faydaları, gol pozisyonları beklediğimizden orayı çok iyi kapattılar. Şimdi biz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Kenardan geldiğiniz zaman kavisli ortalayabilirsiniz. Dışarı çıkarabilirsiniz herkes içeri beklerken. Arka direğe, ön direğe derken, ama özellikle bu voleybolda kullanılan bir kurşun pas vardır hani smaç için. Bazen de kenardan çok sert, fazla yüksek olmayan, kime çarparsa, rakiple dahil, kendi kalesine atmak da dahil, gol olacak bu kurşun pasları da atmak lazım. Yani geçen programda konuştuk. Hücumda çeşitlilik, oyunda çeşitlilik, repertuardaki fazlalıklar budur. Yani rakip yüksek disiplinle oynadığı için burayı bozmanın en önemli unsuru onu buradan vazgeçirmek, burada onu hataya zorlamak. Bunun için de topu gezdiriyoruz, kapatıyorlar. Bir daha gezdiriyoruz, yine kapatıyorlar. Yani özellikle 18 içerisinde ayağımıza alacağımız bir pozisyon, çok çabuk gol pozisyonuna döndüreceğimiz bir pası pek yapamadık. Hep kenara indik. kenardan birebir sonucu

da çizgiye inip orta atmayı. Bu da önemli bir hücum fonksiyonu. Ama dediğim gibi çeşitliliği yapıp rakibi o alandan çıkarmak lazım. O disiplinden çıkarmak lazım. Bunun için birkaç yol var. Bir tanesi çabuk oynamak. Geçen de söyledim. Topa tempo vermek. Çabuk oynamak. Olmadı sağ, olmadı sol.

0: rekabetli olmadı. Dış şutlarımız, ki çok iyi şutörlerimiz var. Yani bugün Arda, bugün Hakan, bugün İsmail, Kerem ve Kenan. Yani çektilerim içeri. Yunus sol ayağıyla uzun köşeye doğru vurabilir. Fakat hem isabet kaydedemedik hem de daha çok denemedik. Mesela ben en çok buraya üzüldüm. Belki de Avrupa'nın en sert topa vuran oyuncularından bir tanesi Hakan Çalhanoğlu. Bir tane denk geldim ben ayağın içiyle, o da. Hani Hakan sürerken denemeli. Arda kavisli vurur, falsolu vurur, dribling yaparken vurur. Daha çok denemeli. Mesela bugün dikkatimi çeken Kenan'ın hiç uzun direğe içeri kat ettikten sonra hiç uzun direğe doğru topu kesmedi. Halbuki en büyük meziyeti o. Hep kenara gidip sol ayağıyla dar açıdan çok zor olan muhteşem bir savunucu seyrettik bugün. Kasım. Geri dörtlüde ama sağ bek en son artık yoruldu çünkü karşısındaki de büyük hem bek geliyor Ferdi ile Kenan. Mesela Ferdi de içeri birkaç defa girdi top almayınca bir daha o da hep dış kenardan gelmeye başladı. Yani açıkçası bir gol atmamız, yani beraberliği aldığınız an her çıkışınız galibiyet demektir.
1: Aslında maç önünde konuştuğumuz birçok şeyi de gördük hocam. Ferdi, Kenan birlikteliğini, orada etkinliğini bekliyorduk. Oradan denemeyi çok bekliyorduk. Dediğiniz gibi aslında burada Paraguay çok net bilinen bir takım. Karakteristiği çok ortada. İşte Brezilya'yı, Arjantin'i, Uruguay'ı yenerken de ne yaptığı biliniyor. Ama Amerika mesela ilk maçta hocam çok rutininden çıkardı.
0: Ama arada çok önemli bir fark var. Amerika'yı çok seyrettim ben. İlk defa bu turnuvada gördüm. Olağanüstü pres yapıyor. Ve bu presi çeşitli yapıyor. Baskı türleri çeşitli ama baskı var. Bir, iki, çanaktan, santra çanağından bu tarafa geçirmedi. Niye? Seken öne arkaya her topu aldı. Her topa baskı yaptığı için koşu mesafeleri de ekonomik oldu. Yani geri kaçıp onların uzaklaştırdığı topu %50-50 Paraguay mı, Avustralya mı, Amerika mı düşüncesini tamamen sildi. %99'unu aldı Amerika. Yani şöyle yaptı. Baskı 18'de karşısında bir duvar. Dev bir blok. 11 kişilik. Takıldı. Top açıldı kendine doğru. Kaptı bir daha. Arada kalan topa ikili düelloların hepsini kazandı. Olağanüstü yüksek dozda presle. Bir hücumda, bir hücumda, nitekim dünkü maçta söylediğim oldu. Orta belki çok sert değildi ama bir daha kendi kalesine gol attı adam. Çünkü savuna hem dikkati dağıldı hem fiziği düştü. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla fizik kaliteleri düşer adamın. Devamlı insan nefes alamaz. Amerika böyle yüksek tempoda oynadığı için büyük avantajı var. İlk maçı da böyle oynadı. 4-1 kazandığı maçı, dünkünü de böyle oynadı.
1: İki maçta da kendi kalesine attı hocam rakip ilk golü ve çok erken.
0: Çünkü zorluyor. Evet. Yani sizi hataya zorluyor. O yüzden kaçırdığı goller de var çok Amerika'nın. Amerika enteresan bir oyun oynuyor. Ben nasıl sezon daha başlamadan ben size Japonya, İşte Fas, özellikle Fas'ı seyrettiniz mi diye devamlı soruyordum. Amerika'da eğer böyle oynamaya devam eder ise yolu...
1: Ki liderliği de garantiledi şu anda.
0: Garantiledi takım. Ama yani dediğim gibi seken ve düşen, öne düşen arkaya seken topların bir tanesini neredeyse santra çizgisinden kendi kalesine doğru çevirmedi. Şimdi dikkatinizi çekerim. Karşı 18'de hücum ediyorsunuz. Kaptırdığınız bir topta eğer kendi 18'inize doğru, defansa doğru dönerseniz minimum 60-70 metre kat edeceksiniz. Bir de bunun dönüşünü düşünün. Sizi bu yorar. Ama kaptırdığınız yerde reaksiyonla veyahut doğru yerleşimle topu tekrar kazandığınızda eforu sarf etmeniz neredeyse %50 düşer. Bu da büyük bir fiziksel avantaja döner. Yani ne demek olur? Tekrar geliyorum. Bir daha eninde sonunda sizi ben hataya zorluyorum. Yetenekli oyuncuları da var. Golü kendi kalesine attığı golde sol açığın kat ettiği mesafeyi ve

0: Teknikle o topla koşuyor. Rakip sağ bek topsuz. Onu öyle geçip sağ ayağının dışıyla ortaya bıraktı altı pas koridoruna. O da kendi kalesini aldı. İlk baştan sonra söylemiştim tempoyu. Onu şimdi aynı şekilde ama başka kelimeyle kullanıyorum. Oyun iştahı denen bir şey vardır. Bu oyun iştahı sadece sizin 11'inizin yükselmesini sağlamaz. Taraftarınızı size katar. Taraftar da o oyunla heyecanlanıp sizin yanınızda olur. Taraftarın böyle olması sizi mutlu eder. Yani ortaya bench'le oynayan 11'le ve taraftarla bir bütün çıkar ki bunun önünde kimse duramaz. Bizde oyun coşkusu, oyun iştahı da sanki biraz tam dozajında değildi. Çünkü çekingen, üzgün, yaratıcılıktan uzak bir takım izliyorum ben. Bizim takımımız böyle bir takım değil. Bizim takımımız çok yetenekli oyunculardan ve yaratıcılığı çok yüksek oyunculardan kurulu.
1: İlk maç çok mu etkilemiş hocam peki bu anlamda sizce?
0: Hiç mümkün değil bu kadar etkilemesi. Niye? İki tane maçınız var. Bir berabere bir 3 puan alsanız 4 puanla çıkartın. Bir 3 puan alsanız yine çıkabilirsiniz. Şimdi bir de bizim şöyle bir durumumuz vardı. Fikstüre göre genel düşünce şuydu. Biz basitten zora doğru maçlar oynayacaktık. Öyle değil miydi?
1: Evet, Amerika en büyük
0: Yani
1: favori.
0: Amerika ile başlayan da
1: Türkiye dışında.
0: zordan basite doğruydu. Şimdi yetenek tabii her zaman verilmesi gereken bir şey. Sizde kalmamalı. Herkes seyretmeli. Herkes mutlu olmalı. Ama bunu tabii oyuncularımız rahat değildi. İlk başta da böyleydi. Bilmiyorum herkesin dikkatini çektiğim ama ilk maçta da rahat değillerdi. Amerika nasıl değiştirdi dersek, Amerika oyunu dikte etti. Anlatabiliyor muyum? Amerika oyununu dikte etti. Çünkü bu arada golü de erken bulunca zaten rahatlamış oldu. Biz en kötü rakibe zaman tanıyoruz. Yani rakibi huzursuz etmek lazım. Rakip o nefesi aldırmamak lazım. Yani oyunun içerisinde topu dolaştırmanın tabii ki bir taktik anlayışın uygulanması için hazırlık olduğunu biliyoruz ama bunu mümkün mertebe çabuk yapmalıyız. Ki devamlı olan bir hücum aksiyonları muhakkak rakip hata yapacaktır. Devamlı, durmadan ona o nefes alma payını, o rahatlama payını vermeden ve de dönen toplar nasıl oynarsanız oynayın rakibin arkasına dönen atılan toplar seken önüne düşen topların alımı çok önemlidir. Biz bunları bazen toplamakta zorlandığımız gibi yediğimiz gollerdeki duruş hatamızı da yine tekrarladık. Dolayısıyla bugün bizim için hoş olmayan bir gün oldu.
1: Hocam gündeme dair merak edilen malum bir konu var. Sizin de söyleyecekleriniz olacaktır.
0: Evet, oluşan beklentinin farkındayım. Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Yok ben şöyle demek istemiştim de, yok böyle demek istemişim gibi bir konunun içine girmek istemiyorum. Zaten ne dendiği çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus %99 da değil, %100 doğru anlamış. Bakın, ben 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim. Çok şükür, tam da merkezindeyim. Burada yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz. Kolay değil. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim. Şöyle düşünün. Daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. O yüzden ne oldu? Ne olmalı? Ne olacak? Biz bu sorulara bakalım. Bunlar daha önemli. Sorunuza cevap olarak buralarda kalmayalım. Geçelim buralara.
1: Hocam son bölümde Dünya Kupası'na daha genel bir bakış
0: Yakalım.
1: yapıyoruz. Uyku düzeninizi ayarlayabildiniz mi? İlk günden beri bazı maçları bekliyorsunuz,
0: Evet,
1: bazılarında
0: evet.
1: Yatıp mı kalkıyorsunuz? Nasıl?
0: Vallahi açıkçası bazen orada uyuyorum hafif. Bir bakıyorum 5-10 dakikada geçmiş sonra anca yetişebiliyor ama genelde hepsinden bir şeyler seyrediyorum. Bu bir ay benim uyku düzenim bozulur zaten. Ama çok zevk aldığım, hala çok hoşlandığım, çok ciddi takip ettiğim futbol çöleni benim için. Benim de işim bu. Dolayısıyla çok mutluyum. Uyuyoruz nasıl? Acelesi yok. Uyanık kalmaya çalışıyoruz, daha iyi. Hem benim jet lag problemim de yok.
1: Evet, uçakta hiç uyumazsınız mesela.
0: Uçakta zaten uyumam. Onu jet lag problemi olanlar düşünsün.
1: Hocam geçtiğimiz hafta Avustralya maçından önce bir araya gelmeden evvel İskoçya Haiti maçı vardı.
0: Hı-hı.
1: Herhalde milyonlarca kişi onu feda etmiştir o maçı ama buluştuğumuz anda İskoçya'yı anlatmaya başladınız maçı. Onu da mı izlediniz dedim ben size.
0: Evet.
1: Ama geçtiğimiz günlerde çünkü gece de emin olamıyorum size mesaj atma konusunda ama.
0: Yok, mesajlaşıyoruz sonunda.
1: 5.30 sularında bir mesaj geldi telefonuma. Messi, Messi, Messi diye hat-trick'i tamamladığı anda.
0: Evet.
1: Ben de 1'de, 2'de, 3'de diye cevap verdim. Mesajın sahibi tabii sizdiniz. Sizce tüm zamanların en iyisi midir?
0: Açıkçası tabii ben Messi ile ilgili birçok sorulara cevap verdim. Birçok röportajım oldu. Benim onunla ilgili düşüncelerim de çok açık. Muhakkak ki Ronaldo, ona da çok büyük saygı duyuyorum. Yani bu yaşa kadar olağanüstü bir zirve yolculuğu çok kolay bir şey değil.
1: 20 senedir ikisi de en üst seviyede
0: evet.
1: Hocam. En üst
0: ben seviyede. De her zaman Messi, Ronaldo gibi son yıllarda onun ikisi devamlı çekiştiği için. Ama tabii sahanın içinde her şeyi yapabilecek bir oyuncu Messi. Yani bunu çok anlattım ama 3 gol ile başlayınca insan tekrar dikkatle Messi'nin üzerine çevrildi. Portekiz'de berabere kalınca. 3 golü de Messi atınca. Şimdi solak bir oyuncu, olağanüstü teknik. Olağanüstü çabuk, olağanüstü zeki. Allah bunu her oyuncuya vermiyor. Birebir adam eksiltiyor. Bazen orta sahaya gelip top aldığında attığı topun, hücumcu arkadaşına attığı topun benzerini bir orta saha oyuncusu atması çok zor. Yani bir iki blok geçip arkadaşının önünde kalacak kadar da tekniğe ve zekaya sahip.
1: Bu maçta da zaten hocam 3 golü de farklı şekilde attı. Yani 8-10 gibi de oynadı. Evet. Forvet 9 numara gibi de oynadı.
0: Zaten serbest ve gezgin oynuyor genel olarak. İstediği zaman istediği yere giden bir oyuncu. Zaten böyle oyuncuyu hani bazı hocalar var ya 89'da sokuyor 4 dakika anlatıyor ona bir şey. O öyle bir şey yok yani. Zaten Messi sizin söylediklerinizin de önünde giden bir oyuncu. Onu da oraya entegre etmek çok önemli. Çünkü her zaman söylediğim bir şey var. Özellikle büyük oyuncular oynadığı futboldan zevk alan oyunculardır. Zevk aldıkça daha iyi oynar. Ki bana göre bu herkes için geçerlidir. Herkes yaptığı işten zevk almalıdır. Performansı artar. Hele futbolcular, hele biz. Ben de kenarda zevk almalıyım. Şimdi Messi'yi seyretmek bir zevk. Burada bir daha Ronaldo başlığını koyuyorum. Saygı duyuyorum. Büyük oyunculardan bir tanesi. Ama burası tamamen değişik bir yetenek. İşte bir numarada Messi, iki de Messi, üç de Messi buradan çıktı.
1: Arjantin'de hocam takım olarak sanki Fransa maçını 2022 finalini geçen hafta oynamış ve oradan devam ediyormuş gibi de bir izlenim vardı o birliktelik açısından.
0: Birkaç çeşit takım var Dünya Kupası'nda. Bu 48 takım olması farklılıkları artırdı. FIFA bunları bize sordu o günkü milli takım teknik direktörlerine ve çeşitli yerlere. Oradan 32 takım da değil, 36 da değil, 24 de değil, 48 çıktı. Biz de ona okeyleyenlerdeniz. Orada olmak, bulunmak iyi bir şey diye. Şimdi burada bir önceki Dünya Kupası'ndaki yerini minimum bulabilmek isteyenler. İki, gruptan çıkıp yoluna devam etmek isteyenler. Üç, buradan çıkmayı çok büyük başarı gören daha zayıf takımlar da var. Ve tabii Dünya Kupası'nın olmazsa olmazı sürprizlere de açık bir ilk 16, ilk 8, ilk 4 yapabilme ihtimali olan takımlar gibi işte Fas, Japonya, ne bileyim belki Meksika ev sahibi diye, Güney Kore nasıl olabilir? Ama Fransa, Brezilya, Arjantin,
1: İspanya,
0: İngiltere, Hollanda, Almanya zaten bunların en yukarılara veya yukarının bir aşağılarına gitmemeleri kendi adlarına başarısızlık olur. Orayı zor.

0: Uğurlayan takımlar da olacaktır. Çünkü gördüğüm kadarıyla artık dünyada herkes bir şey oynuyor. Oynamaya çalışıyor ve kendini yeniliyor.
1: Her takımı birer kez izlediniz hocam artık geride kalan bir haftada. Şampiyonluk adayları arasında biri diğerine önde diyebileceğiniz bir takım var mı?
0: Yok. Yani mesela çok oturmuş hepimizin favori gösterdiği İspanya berabere kaldı. Portekiz berabere kaldı.
1: Fransa, İngiltere etkileyici galibiyetler aldı.
0: Etkileyici galibiyetler aldılar Fransa, İngiltere, Arjantin ama Dünya Kupası gün geçtikçe daha heyecanlı, daha kaliteli, daha kıran kıran maçlara gebe bir organizasyon. Çünkü bunlar içinde önemli takımlar da olacak elenenlerden bizim gibi çok şey beklediğimiz, çok realist olarak. Orada da hayal kırıklığı yaşayan daha çok olacak, onları göreceğiz. Kalanlar da tabii bu turnuvalara alışmış, çok yüksek kaliteli oyunculara sahip takımlar, ülkeler olacak tabii ki. Açıkçası Fransa çok istikrarlı gidiyor. Yani bütün dünya kupalarına baksak neredeyse şampiyon veya finalist veyahut 4, 8 herhalde öyledir. Hesaplamadım ama.
1: 98'de şampiyonluktan sonra 2002'de bir büyük bir hayal kırıklığı
0: Ya
1: yaşadılar.
0: bir defa, iki defadır.
1: 2018'de kadroya giremeyen de ön tarafı
0: Şimdi orada ön tarafı 3 çıkarıp 3 almak, hatta bir 3 daha koymak gibi alternatifleri olan bir
1: hatta
0: Fransa
1: Fransa'da da kalan üçlüler, dörtlüler
0: var.
1: var.
0: Tuchel'in bazı İngiliz oyuncuları almamasının yankıları devam ediyor. Ama sonuçta takımın başı o, sorumlusu o. Böyle bir karar verdi. Bakalım Dünya Kupası ona ne getirecek, nasıl olacak?
1: Orada hocam çok dikkat çeken Harry Kane'in kullanımı. Onun önümüzdeki
0: Şimdi
1: hafta uzun bir
0: ona gireriz çünkü son zamanlarda bağlantı oyuncularının santraforlardan yani 9 numaralardan kullanıldığı görülmeye başladı. Çeşitli yerlerde geriye gelerek, evrilerek sağa sola ona ayrı bir parantez açalım. Yani bu Benzema'dan kalma bir alışkanlık. İlk bunu Benzema ile başlamışlardı. Fransa takımı da Real Madrid'de. Zaten Benzema'nın da geçen sene Arabistan'da da biz kupa yarı final oynarken de bir içsel bir daire çizerek, dışa doğru bir daire çizerek ikisini de çok iyi oynayan bir oyuncu. Yani gezerek orayı boşaltıp diğer arkadaşlarını oraya sokarak kendisi sonradan oynayarak gelen bir santrfor tipi de aynı zamanda. Burada tabii olaylar başka yerlere gitmeye başladı. Harry Kane daha başka kullanılıyor. Haaland başka türlü kullanılıyor. Dolayısıyla ona gelecek programlarda gireriz.
1: Evet, yani burada fark, en büyük fark herhalde hocam. Kane hem çok iyi bir golcü, hala çok sayıda gol atıyor, hem de asist konusunda da yani 6, 8, 10 oynadığı maçlar oldu geçen
0: Hayır,
1: sezon.
0: yani oyunu neredeyse kuran oyuncu rolünde.
1: 6 numara oynadığı maçlar
0: Yani
1: oldu.
0: ebe gibi ona dokunmadan bir yere gitmeyen diğer oyuncular, anlatabildim mi? Ebeye de illa dokunmak istersin ya, ona da top değecek illa.
1: Hırvatistan maçında İki stoperin arasına girip kendisini marke eden stoperi oraya kadar getirip Madueke'ye, Bellingham'a boş alanlar yaratarak goller de.
0: Şimdi burada zaten ekstra yaptığı şu, kendinden istenilen asli görevi gol atmak. Onu bir yapıyor. Şimdi hem onu yapıp hem bunları yapmak çok büyük bir beceri. Şimdi bu beceriyi arkadaşlarına gösterirken kendisi golden uzak kalsa konu başka taraflara gelir. Ya biz sene 18 içinde kutunun içerisinde etkin bölgede, tehlikeli bölgede son vuruşları yapan bir oyuncu olarak bekliyoruz. Sen kardeşim fazla da uzağa gitme denebilir ama şimdi iki görevi birden ikiz görev yapıyor. İkisini de birden iyi yapıyor. Reaksiyon olarak, otomatik olarak defans oyuncusu altı pas ve penaltı kutusunu kapatma amacıyla oraya doğru gittiği için dikkat edin bazen dışarıya çıkarılan toplar da çok müsait kalır bazı oyuncular. Şimdi burada atak oyuncusunun yani Harry Kane gibi bir 9 numaranın nereye gideceğini kestiremiyorsunuz. Çünkü öne gidiyor, arkaya gidiyor, bekliyor. Bunların içinde de markajlı. Yani şimdi orada şöyle bir fark vardır. Markaj yapanla yapılan arasında en önemli fark, markaj yapan markaj yapılana uyacaktır. Yani hangi hareketi yapsa o bir salise sonra yapacak. O da teknik ve zeki

0: Yetenekli bir oyuncuya yeter. Yani burayı gösterirken oraya gitmek zorunda. Buraya döndü mü ikinci reaksiyonu geç yaparsa biter zaten. Bunu da iyi yapan bir oyuncu. Ya yani bunu biz antrenmanlarımıza çalışırken markajlı ortalar veyahut 18 içindeki birebir düelloları yaparken bunlar oyunculara anlatılır. Ama ne kadar anlatırsanız anlatın, ona tabi olduğunuz için ondan bir sonra hareket ediyorsunuz. O da böyle büyük oyunculara yetiyor. Ben Fas mesela, ilk günden beri Fas diyorum biliyorsunuz. Enteresan bir tık. Bir defa olağanüstü bir çıkış, bir çabuk hücum, bir geçiş. Oynadığı gibi pası da, oyun kontrolünü de, isabetli pas oranını da, müthiş oynuyor pas oyununu da. Çevik ve çabuk oyunculardan kurulu olduğu için ben ümitliyim Fas'tan. Tabii futbolun içinde her şey var ama Japonya'ya da Fas'a da iyi dikkat etmek lazım.
1: Hocam son olarak önümüzdeki hafta artık bir formalite maçına döndü ama Amerika Birleşik Devletleri karşılaşması. Bir mesajınız olacak mıdır Türkiye'ye?
0: Şimdi muhakkak ki prestij maçı da olsa kazanmaya oynamalıyız. Benim bu noktada bir ricam olabilir. O da şudur. Biz futbol insanları bu işin nasıl bir gerçeklikle yürüdüğünü çok iyi biliriz. Hepimiz bu tecrübelerden geçtik. Elbette eleştiriye, kalp kırıklıklarına, yansımasına herkes açık. Ancak rica ediyorum, lütfen, lütfen ama lütfen bunu üslubuyla yapalım. Büyük takımlar gibi davranalım dünyadaki, büyük ülkeler gibi. Onların en önemli tarafı nedir biliyor musunuz? Onlar da kaybediyor. Ama kaybettikten sonra çok çabuk ayağa kalkmasını biliyorlar. Aramızdaki en önemli fark bu. Biz de bu maçın muhakkak ki eleştirisini, muhakkak ki analizini, muhakkak ki yanlışları, doğruları söyleyeceksiniz, yapacaksınız. Burada sizden tek ricam, yıkıcı olmayın. Herkes, ben de söyleyeceğim, siz de söyleyeceksiniz. Kırıcı olmayalım, yıkıcı olmayalım. O yüzden sizden ricam budur. Çünkü bizi buraya getiren onlardı. Yarın yine onlardan çok şeyler bekleyeceğiz. Bunu da yıllarca en ağır eleştirileri almış bir adam olarak ben söylüyorum. Fransa'daki Avrupa Şampiyonası'nda kızının karnındaki bebeğe beddua edilen bir insan olarak söylüyorum. Hatırlayacaksınız. Hayır. Rica ediyorum, bu şekilde değil. Eleştiriyse, tenkitse sonuna kadar. Zaten bunu da herkes kabul ediyor. Ricam bu olacak. Biz zaten buraları hakikaten içimizden sevgiyle yanlışları anlatan bir ülke olsak daha çabuk ayağa kalkacağız. Sonuç itibariyle Dünya Kupası'na gitti. Kim gitti? Onlar gitti. Götürdüler. Avrupa Şampiyonası'na kim gitti? Onlarla gittik. Orada olmak çok önemli. Keşke devam etseydik. Bir dahaki sefer devam ederiz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
2: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: zamanlılar turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Özellikle bu maç sonrasındaki açıklamalarına ben çok takıldım. Yani bizi var olmayan bir şeye inandırmaya çalışıyormuş hissiyatına kapıldım biraz da. Bizim sahada göremediğimiz oyunu, sahada göremediğimiz dominasyonu bazı rakamları cımbızlayıp çekerek bizi ikna etmeye çalışmaya uğraşıyormuş gibi geldi. Bu konuyla alakalı sen ne düşünüyorsun? En azından milli takımın bir gol müziğini duymalıydık sanki gibi.
6: Ya, kesinlikle. Yani 24 yıl sonra gittik ama çok büyük bir hayal kırıklığı uğradık. Fakat yani Vincenzo Montella hikayeyi buraya getirene kadar çok vizyoner, bahane üretmeyen, çözüm formülü ortaya sunan bir teknik adam profil çizmişti bizim için. Bu kaotik Türk futbol ortamında hiç ayak uydurmayıp sadece takımına, sahaya odaklanmayı başarmış bir teknik adamdı ama Amerika'da artık ne olduysa Montella bu TFF'nin sesi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun teknik adamı oldu. Onların jargonuyla konuşmaya başladı. Ahkam kesmeye başladı. Birilerine hain ilan etmeye başladı. Belli ki Sayın Hacı Osmanoğlu Montella'nın da kanına girmiş. Zehirlemiş diyeceğim. Başka hiçbir şey söyleyemeyim. Yani istediği gibi gösteriyor sonuçları. Bahane üretiyor. Ve sanki iyi bir futbol ortaya koymuş ama şanssızlıkla kaybetmişiz gibi bir düşünce tarzı var. Zaten ilk maç sonunda da beni en çok endişelendiren nokta buydu. Sadece Montella değil. Kaptan Hakan Çalhanoğlu da. Avustralya evet. maçı sonrasındaki açıklaması zaten performans kadar kötüydü. Paraleldi. Yani biz oyunu domine ettik, galibiyeti hak ettik. Biz mi göremedik yoksa farklı bir maç mı izledik bilemiyorum. En tehlikeli nokta buydu ama gerçekten de burada... Birinci sorumlu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. İkinci sorumlu da açık bir şekilde Montella. Yani sen saha içini, tekniği, taktiği bizden çok daha iyi bilen, çok daha iyi okuyabilen isimsin. Ama herhalde defans arkasına koşuyu biz ilk kez 70. 75. Maç. Dakikada Paraguay maçında yaptık. Bitiremedik. Ya iki maçta bu kadar... Hücum organizasyonlarından yoksun. Sadece uzaktan şut. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu'yla yaptığı YouTube programında şey diyordu. Abi benim senin gibi ayağım olsa her yerden şut çekerim diyordu. Her yerden şut çektiler ama gol atamadık. Yani şut çekmek de olmuyor. Bu plan dahilinde oluyor. Ama hayatta da böyle ya. Eğer toplumlarda da böyle adalet terazisini devirirsen orada ne başarı kalır, ne huzur kalır. Ne aidiyet kalır. Bana göre Montella adalet terazisini ayağıyla yıktı, devirdi.
5: Kesinlikle katılıyorum. Yani bu şut meselesi benim birazcık takıldığım bir olay. Şimdi bununla alakalı ben birçok akademik makaleyi de not aldım buraya. Yani şut ne zaman anlam ifade eder? Bunu anlatmaya gerek yok. Montella ne anlatmaya çalıştı ve aslında bizim ne anlamamız lazım kısmıyla alakalı ben birazcık değerlendirme yapmak istiyorum. Şimdi... Rakip baskısı arttıkça isabet oranının düştüğü uluslararası bir gerçeklik. Bunun yanında gol olasılığını da azaltıyoruz. Yani 32 tane şut atan bir takımın işte 0.59'lar, 0.65'ler falan da kalmaması lazım. Kalecinin kurtarma ihtimalini de yükseltiyoruz. Çünkü açısal olarak kötü noktalardan vuruyoruz şutları. Bunların büyük çoğunluğu zorlama ki Merih senin gibi ayağım olsa denklemini unutup öyle bir ayağı var olduğunu düşünerek herhalde 5 tane falan şut attı. Bunların 4 tanesi yani 3 tane daha kale düşsen muhtemelen onlara da isabet etmezdi gibi. Şimdi rakip savunmaların yapısının bozulmadığı pozisyonlarda atılan şutlardan gol beklentisi, tehdit beklentisi üretilmez. Yani bu önemli bir şey. Yapısal bozulma diye bir not aldım buraya. Rakip savunma bloğunun bozulup bozulmadığına bakıyorum şutlarda. Kendi kendime her maçta buna dikkat ediyorum. Yani burada rakibi ne kadar oynatabildik? Oynatamıyoruz. Çünkü bir kere ön tarafımızda Kerem Aktürkoğlu var. Yani bu duvar olabilen pivot santrforluğun herhangi bir özelliğine sahip olmayan, savunma arkası koşu dışında çok fazla tehdit yaratamayan bir isim. Bunların yanında üçüncü bizim en çok düştüğümüz tuzak şut hacmi. Yani biz şut atıyor muyuz? Evet. Sonrasına bakmazsak ya şut hacmi olarak o inanılmaz iş yaptık. Fazla şut eşittir kaliteli hücum demek değildir. Yani bunu bu kadar basit ABC'yi anlatmak zorunda mıyız? Demek ki zorundayız Monte'ye böyle söylediğine göre. İki maçta 65 tane şut attık. Bazı şeyler kader kısmet falan diyor. Yani bir İtalyan'dan kader kısmet hikayesi dinlemek de ayrıca enteresan bir durum. Hani 30 tane şut çekiyoruz 0.6.

0: gol beklentisi üretmişiz buradan. Bu iş bir şey. 10 tane kaliteli çeken, şut çeken bir takım bizden daha fazla üretebilir bu mantıkla baktığımızda. Özetlemek gerekirse Montella var olmayan bir şeye bizi ikna etmeye çalışarak aslında kendi geleceğine de sıktı gibi geliyor bana.
1: %100.
0: Yani bu ben bu federasyonun kalacağını düşünmüyorum bu denklemde. Federasyon kaldığı zaman Montella da kalmayacaktır. Kuvvetle muhtemel. Biz Dünya Kupası'na giderken çok uygun ve hazır biçimde gitmemişiz. Meşhur bir sosyal medyada paylaşılan görsel vardır hep. OneSpor genç takımının Antalya'ya kampa gitme hikayesi. İşte bu kamptaki hedefinizde herhangi bir hedefimiz yok. Buraya tatile geldik. Yani renkleri değiştirelim, isimleri değiştirelim. Milli takım da buraya tatile gelmiş gibi.
1: Yani ya iyi hazırlanmadığımız ortada ama her anlamda. Ya şimdi bakıyorum. Şut söylediğin için istatistiklere bakıyorum. Yanlış bir şey söylememek için. İki maçta da rakibin iki katı şut çekmişiz abi. Sonuç isabetli şut anlamında söylüyorum. Sıfır. Bu karşılaşmada 4 isabetli şut çekmişiz. Paraguay 4 isabetli şut çekmiş. Biz 8. Geçen maç Avustralya 2 isabetli şut çekmiş. İkisinde gol yapmış zaten. Biz 5 çekmişiz. 0 karşılığı. Yani istatistik üzerinden okumak da çok sağlıklı değil. Maalesef. Çünkü sen hiçbir şekilde farklı bir şey ortaya sunamadın. Rakibi iyi analiz edemedin. Savunma arkası topları atamadın. Hücum planı üretemedin. Yani çok enteresan. Normalde Montella döneminde biz milli takımda kendimize denk olan takımlar karşısında sürpriz sonuç hiç almadık neredeyse. Evet. Hayal kırıklığıyla sahadan ayrılmadık ama Dünya Kupası'nda ne olduysa artık Montella'nın içine İbrahim Hacı Osmanoğlu mu kaçtı, ne yaptı, güç zehirlenmesi mi yaşadı, ben çok başarılıyım diye. Bambaşka bir teknik adam, bambaşka bir karakter ortaya çıktı. Çok üzücü tabii ki, artık veda ettik ama İtalyan teknik adama gelmek istiyorum. Mesela Bini iki gün önce akşam saatlerinde milli takım kampından biri aradı. Ve dedi ki gerçekten çok fazla lobi var. Çok fazla adamcılık var. Antrenman performanslarının belirlenen ilk 11'de hiçbir etkisi, hiçbir önemi yok. Son çalışmalarda Ozan Kabak inanılmaz bir antrenman performansı sergiliyor. Hatta takım arkadaşları dahi aralarında sohbet ederken Ozan Kabak'ın formayı hak ettiğini, oynaması gerektiğini dile getiriyor. Ve nitekim de sahaya ama Ozan Kabak değil, Merih Demirel çıkıyor. Ya Ozan Kabak gibi bir oyuncu şu Dünya Kupası'nda bir dakika dahi süre alamadı. Bir dakika. Antrenmanlarda uçan, hazırlık maçlarında çok iyi performans sergileyen, Bundesliga'da damga vuran, Hoffenheim'le kontrat uzatıp Borussia Dortmund gibi bir kulüpten sözleşme teklifi alan milli oyuncu Dünya Kupası'na görev alamadı. Niye? Çünkü Merih Demiral'in çok iyi bir lobisi var. Montella'yla ilişkileri de çok iyi. Ama işte siz takım içindeki forma adalet duygusunu ortadan kaldırırsanız o bütünlüğü de yerle bir etmiş olursunuz. Domino taşı gibi çektiler bu adamcılık yüzünden. Ya Hakan'ı kenara alamıyorsun, Merih'i kenara alamıyorsun, Arda Güler'i kenara alamıyorsun. Alamazsan işte bunlar oluyor. Ya Can Uzun girdi, yarım saat oynadı. Bir şeyler ürettik. Barış Alper sağ kanatta çok daha efektif, çok daha verimli, çok daha üretken. Galatasaray'da da böyleydi. Çok daha fazla skor yapıyor sahada oynadığında. Barış'ı sağa çekmek son yarım saat aklına geldi. Atarsak Paraguay maçının son yarım saati gol atabilecektik. Onu da başaramadık, bitiremedik.
0: Katılıyorum.
1: Ama yani şimdi Ozan'ın şu iki maçta oynamamasının izahı yok. Ya bir kere zaten Abdülkerim ilk hamlesi iyi olan ama sürat ve hız konusunda sıkıntı yaşayan bir savunma oyuncusu. Bilmiyorum, sen daha iyi değerlendirirsin ama daha hızlı, daha seri, daha atik, daha dinamik bir partnerin olması en doğalı değil mi?
0: Dengelemek adına, evet.
1: Yani Ozan çok formda bir sezon geçirmişken sen kalkıp yanında Merih gibi sakatlıktan yeni çıkmış, henüz ritmini bulamamış, atletik ve fiziksel olarak sorunlar yaşayan oyuncuyu oynatıyorsun. İşte o zaman da rakip seni avlayabiliyor.

0: İşte bak Hoffenheim yine dalga geçmiş. Teşekkürler Hoffenheim. Dün diyordum yani Hoffenheim umarım bir tweet daha atmaz diyordum, atmışlar. Türkiye ikinci maçı da kaybediyor ve böylece tur atlama şansı kalmıyor. Ne yazık ki oyuna girmedi. Başını dik tut Ozan. Ya bizim milli oyuncumuzu Almanlar daha çok sahipleniyor ya.
1: Kesinlikle öyle.
0: Çünkü liyakat var orada. Görüyorlar her şeyi. Formayı hak ettiğini biliyorlar. Ama sen ne yapıyorsun? Aa, Merih Demirel'in lobisi kuvvetli. Aman ikinci kaptan oynasın. Kötü de olsa oynasın. Suudi Arabistan'da 106 gün sakatlık yaşasa da oynasın. 21 maç kaçırmış olsa da oynasın. Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapmış olsa da oynasın. Fotoğraf çektirmiş olsa da oynasın. Hani yaptırım ya? Hani yaptırım? Hani suç ceza karşılığı nerede? Performans olarak ceza karşılığı nerede? Ödül ceza aritmetiğini tamamıyla ortadan kaldırdığınız için bunları yaşadık. Ne yapıyor abi kenardaki milli oyuncu? Ben ilk maç sonunda burada Haluk abi, işte İbrahim abi yayındayken söyledim ya. Takım içinde ağzımızla kuş tutsak oynayamayız diyen oyuncular var. Niye var? Çünkü sen o yeleği sen veriyorsun oyuncuya. Oyuncu almıyor. O yeleği oyuncunun alması lazım performansıyla. Ama sen o inancı takım içinde ortadan kaldırdın. Bitirdin. Ben açık söyleyeyim, Monte ya bugüne kadar benim en çok milli takım performansını Fatih Terim'den sonra beğendiğim teknik adamlardan bir tanesiydi. Özellikle takım içindeki o iletişimi, o arkadaşlığı kulüp zihniyetiyle yönettiği için. Ama artık bitti. Yandı bitti kül oldu. Bence Montella ile devam edilmemesi lazım. Çünkü aynı oyuncu, aynı oyuncu ve o genç jenerasyon inanmayacak abi. Ben geldiğimde zaten formayı alamam diye düşünecek.
1: Şimdi burada baktığımızda birlikte çok program yaptık. Montella'nın en fazla eleştirildiği zaman dilimlerinde de birçok canlı yayında benzer şeyler söyledik. Ben de kulüp mantığına çevirmesinin doğru olduğunu, bu takım içerisindeki arkadaşlığın vesairenin bazen sezon içerisinde performanslardan çok da paralel ilerlemeyebileceğini, bu noktada haklı olabileceğini düşünüyordum. Şimdi Montella'nın Ozan Kabak'la alakalı açıklaması. Ozan Kabak'a saygı duyuyorum. Arkadaki iki stoperin birbirini destekliyor olması lazım. Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı ile uyumlu oynuyor. Ozan Kabak da olabilirdi, başkası da oynayabilirdi.
0: Büyük yalan. Bak mesela şu pasaj, bildiğim için hani milli takım kampından telefon aldım dedim ya. Şu pasaj büyük bir yalan. Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı ile uyumlu oynuyor. Bir kere uyumlu oynamıyor da Abdülkerim Bardakçı'ya sorun bakalım kimle oynamak ister. Ha şimdi oraya da bir dinamit atmak istemiyorum ama antrenman performansları paralelinde bütün oyuncular Ozan'ın oynaması gerektiğini dile getiriyorlar. Abdülkerim'e de sorsalar Ozan'ı tercih eder. Ama hani daha fazla bir tık daha yükselmek istemiyorum bu konuya. Hani futbolcuları da zora sokmak istemiyorum.
1: Ama Montella bayağı olayla alakasız dışarıdan getirilip yarım saat içinde apar topar briefinge maruz bırakılmış da oradan aldığı bilgileri oturup konuşuyormuş gibi açıklamalar yaptı. Ben her bir açıklamasına ayrı hayret ettim. Bana çok saçma geliyor bu açıklamalar. Yani pozisyon üretmesek problem olduğunu söyleyebilirsiniz ama sürekli olarak rakip ceza sahasına giriyorsanız ve şans yanınızda değilse söyleyecek fazla bir şey kalmıyor. Evet, kale önünde daha iyi olabilirdik ama oyuncular ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Oyuncularımızın ellerinden gelen her şeyi yaptığı bir tabloda Paraguay ve Amerika, Avustralya karşısında 35 artı 30 şut atıp 65 tane şut atıp 13 tane isabet sağlayıp bir gol beklentisini aşamamak demek ki bizim bütün milli takımımızın performansını maksimum ortaya koyduğu tabloda biz en fazla bunu görebiliyoruz. Bilmiyorum farkındalar mı ama Türkiye Haiti ile aynı kaderi yaşıyor bu turnuvada. Yani biz buraya gelirken kendimizi kimlerle kıyaslıyorduk? Bugün geldiğimiz noktada kimlerle birlikte elendik? Hangi skalaya girdik? Yani Türkiye ile Haiti'nin ilk maçları aynı. Pardon, Brezilya bir gol fazlası var. Aramızda sadece bir gol fazlalık var.
0: Evet.
1: Haiti ile geldiğimiz noktada.
0: Haiti -4, biz -3 averaj.
1: Şimdi hepsini üst üste koyduğumuz zaman bu milli takım bana şunu gösteriyor. Bir kere şeyi düşünüyordum ben zaten ya. Milli takım içerisinde bir gruplaşma. Milli takım içerisinde forma adaleti teknik direktörün tercihinden değil, grupların memnuniyetinden geçiyormuş gibi bir hissiyata kapılmıştım. Şimdi işler iyi giderken problem değil ama biz bunları her zaman konuşmuştuk. Şimdi bu ekranlarda yeniyim, burada da tekrar edeyim. Milli takım grupları, güruhları ya da bir araya gelmiş ikili, üçlü, hani o çekirdek yapıları memnun ve mutlu etme merkezi değildir.
0: Evet.
1: Milli takım demek evet şey demek de değil. O hafta ya da o ay en çok kim formdaysa onları alıp onların hepsinden bir karma takım oluşturayım. Hayır, buna da karşıyım. Fakat milli takımın bir iskeletinin olması demek, her halükarda aynı isimlerin maçın başından sonuna kadar forma giymesi demek değil. İstikrar tam olarak bu değil. Burada adaleti sağlamak söz konusu. Biz ilk maçta Merih Demiral'ın arkasında oluşan boşluk ve Zeki'nin ağır kalışından dolayı gol yedik. Bununla alakalı kementi Zeki yedi.
0: Peki Zeki niye kötü performans sergiledi? Şimdi, çünkü önündeki Arda merkez oynamak istiyor. Bak bu da ayrı bir konu zaten. Ya, o kadar çok problem var ki yavaş aklıma geleni söylemeye çalışacağım. Zeki ilk maç öncesinde hatta daha da öncesinde forvet arkası oynamak istiyor. 10 numara pozisyonunda oynamak istiyor Arda Güler. Arda bunu dile getiriyor. Sağ kanat oynamak istemiyorum. Burada daha başarılıyım.
1: Röportajında da söylemişti.
0: Performansım daha iyi. Ama sen Hakan'ı o bölgede oynatmak için Arda'yı sağ kanatta oynatıyorsun. Fakat Arda ister istemez orada oynamaya alıştığı için ya da orada oynamak istediği için merkeze kayıyor ve Zeki bomboş zaten. Sağ tarafta sadece Zeki.
1: Tabii 80 metreden Zeki sorumlu.
0: Ya bilmiyorum ben doğru mu okuyorum ama hani ben sadece bilgi ışığında yani telefon trafiği ve bilgi ışığında bunu söylüyorum ama bunu sahada da görebiliyorsun. Avustralya maçında ben bunu gördüm. Bilmiyorum senin bu konularda gözün daha iyidir ama yani futbolcuları onların inancını dediğim gibi yitirdi ya öldürdü Monte'ye.
1: Bir futbolcunun kafasında şayet ben ne yaparsam yapayım oynayamam hissiyatı varsa o takımın başarılı olma ihtimali yok.
0: Aynen öyle.
1: Yani biz bu turnuvaya bir kere kemik bir ilk 11'e sahip olduğumuz inancıyla başladık ki ben en çok buna karşıyım. Bir takımın bir turnuva boyunca ilk 11'i değil ilk 16'sı vardır. Bunlar çeşitli pozisyonlarda maçın skor akış ve durumuna göre oyunun momentum kırılım noktalarına göre değişiklik gösterir ama 16 tane fix adamı olmalıdır bir milli takımın. Ya bizim milli takımımız İşte Hakan ve İsmail'in paket programı olduğu bir milli takım değil. Hakan oynarsa İsmail de oynamalı.
0: Tabii. Birini alın ama biri bedava işte.
1: Bu şey gibi oluyor işte.
0: Şaka gibi.
1: Dünya Savaşı'nda meşhur söylem var ya işte Almanya kaybedince biz de kaybetmiş sayıldık. İşte Hakan oynadığı zaman İsmail de oynamak zorunda kaldı. Böyle bir denklem yok. Yani Avustralya'ya karşı biz orta sahamızı sanki Bayern Münih'le karşılaşıyormuşuz gibi kurguladık.
0: Evet. Grubun en zayıf halkası, kazanma ihtimalinin en çok yüksek olduğu rakibe karşı bunu yapıyoruz.
1: Ve bunu nasıl yapıyoruz? Yani bizde İsmail, Orkun, Hakan üçlüsü var. Önlerinde de sürekli merkeze devrilen bir Arda Güler var. Kenardan da içe kat eden Ferdi orta saha denklemine dahil olduğunda biz Avustralya'nın iki orta saha oyuncusunun maç boyunca yapacağı 5 tane geçiş hücumunu 5 oyuncuyla karşılıyoruz. Ya Avustralya merkezi gerçekten sadece transisyon alanı olarak belirlemiştir. Hani topun oradan geçmesi gerektiği için oraya atıyor Avustralya. Buradan birini bulalım o da ön tarafı görsün. Biz sadece bu iki pas arasında istasyon olan merkezi kapatmak için 5 oyuncuyu oraya deplase ettik. İşte şey çok mantıklı. Kadroya göre oyun ya da rakibe göre kadro. Bunu kurguladığın zaman elimizdeki kadro çok mantıklı. Herkesi oynatabiliriz. Ozan Kabak İran Kunda ile eşleşir geniş alanda. Ben zaten Ozan'ı bekliyordum muhtemel 11'de. Sonra maçın kadrosu açıklandı dedim ki yani Zeki, Merih yan yana. İkisinin problemi aynı. Sorunu aynı olan oyuncular aynı soruna birlikte çözüm üretemez. Hadi bunu da geçtik. Orada dedik ki işte jet lag olduk. Şu oldu, bu oldu. Bahane çok bize.
0: Hadi hata tecrübesinden dolayı nereyi
1: tercih ettin? Turnuvada baskı altında kaldık diyelim. Ya ikinci maça da aynı hatayla neden başlarsın? Kemente attığın isim Zeki. Zeki'yi kestin aldın. Mert kötü bir tercih değil. Olabilir. Daha çabuk bir oyuncu istiyorum. Neden yine Merih? Neden Merih'in yanında oynayan herkes onun hatalarını tolere etmek? ağırlıkları

0: durumu toparlamak zorunda. Milli takım birilerinin defolarını kapatmak için başka birilerini oynatmaya mecbur olduğum bir denklem midir? Orkun'un ne suçu vardı mesela? Orkun'un suçu galiba, yani ironik olarak söylüyorum tabii, birazcık da hani olayı dramatize etmek için böyle bir örnek vereceğim. Yanında olan oyuncuya değil de koşu atan Barış Alper'e pas vermesi demek ki. Yani Orkun'la oynarsak 1000 pas limitini zorlayamayacağımız için mi acaba Orkun oynamadı? Orkun, Barış Alper, Can Uzun üçlüsü Montella tarafından ilk 11 denkleminde düşünülmeyen üçlü, maçın en net bir kişiden fazla organizasyonuna katkı sağlayan pozisyonunu üretti.
1: Turnuvadaki tek pozisyon bence. Evet. Adam akıllı, tabii, organizasyonu.
0: Tabii. Hakan Zeki pozisyonunu geçiyorum zaten. Hakan Zeki pozisyonu birazcık Zeki'nin zekasından kaynaklanıp oraya girişiyle alakalı. Burada bir üçlü kombinasyon kuruldu ve biz tek organizasyonumuzu Montella'nın, hani bunları da sokun diyordun, alın soktuk işte dediği adamlardan bulduk.
1: Ya şimdi biraz önce yayına bakarken bir yorum denk geldi gözüme. İşte kulüpçülük yapıyorsunuz vesaire. Hayır, alakası yok. Şunu söyleyeyim, evet. Uğurcan da çok kötü bir turnuva geçirdi. Kurtarışı var mı Uğurcan'ın? Galiba yok. Ben hatırlamıyorum.
0: Yok.
1: Çok kritik bir kurtarışı yok.
0: Hakan Çalhanoğlu da buraya atıfta bulunmuş. Bir kalemize gelen bir şutta maçı bıraktık diye. Baba yani o şut, hani siz orada dört kişi lay lay lom dolaşırken aranızdan vuruluyor ya mesela. Kaleyi bulmasa o da gol olmayabilirdi.
1: Ya Hakan'a kalsa zaten çok iyi bir turnuva geçirdik. Canımız sağ olsun.
0: Domine ettik.
1: Teşekkürler. Güle güle. Ya ben açık söyleyeyim, Hakan Çalhanoğlu'nun kaptanlığını da alırım. Sadece Montella'yı konuşuyoruz falan ama bu dinamiti koyanlardan bir tanesi de kendisi.
0: Konuşurken ama genç arkadaşlarımıza sahip çıkalım dedikten sonra kurduğu bütün cümleler mayın gibi.
1: Tabii. Ama bir tek kendi mayına basmıyor değil mi?
0: Evet.
1: Yani Hakan konusunda da bence gerekli, ne diyeyim, ceza verilmeli diye düşünüyorum ben. Hakan da burada sorumlular arasına açıkçası ilk 5'e yazarım. Ama çok hata var Hikmet ya hikayede. Yani ben ilk karşılaşma sonrasında telefon trafiği yaptığımda yani çok büyük endişeye düştüm. Yani mağlubiyetten daha çok üzüldüm ve geçen gün şu cümleyi kullanmıştım. İnşallah Euro 2016'yı yaşamayız diye. Ama daha kötüsünü yaşıyoruz.
0: O yayını hatırlıyorum. Ya daha, eyvah eyvah dedim. Kim bilir neler oluyor içeride.
1: Daha kötüsünü yaşıyoruz. Prim tartışmaları var. Grupçuluk var. Yani efsaneye res çeken TFF başkanı var. Konsantrasyon yok. Ya mesela tepki gösterdiğim ya da yanlış bulduğum noktalardan bir tanesi de şu. Dünya Kupası organizasyonuna gidiyorsun. Çok büyük bir beklenti var. Çok büyük bir aslında baskı var.
0: Bunu da kendileri yaratıyor.
1: Aynen. Final demişti değil mi? Hatta kupa falan.
0: Kupayı almaya, final oynamaya gidiyoruz demişti.
1: Mesela federasyon başkanı bu açıklamasının ardından, bu sonuç sonrasında acaba öz eleştiri yapar mı? Kendine faturayı çıkarır mı? İğneyi biraz kendine batırır mı?
0: Muhtemelen yine biz suçlu oluruz ama.
1: Ha, bekliyorum, dur bakalım ne diyecek. Çok merak ediyorum ama. Şimdi ya böylesine bir turnuvaya gidiyorsun. Takım içinde mentor yok abi. Milli takım kampında mentor yok.
0: İletişim konusunda da çok zayıfız.
1: Tabii iletişim zaten şey. Çakallar, sırtlanlar, akbabalar, muhteşem bir iletişimimiz var. Kurtlar Vadisi çekiyoruz çünkü. Yanlış
0: maalesef
1: anlama.
0: Kendilerinin dışında herkes hayvanat bahçesinin bir mensubu gibi.
1: İnanılmaz. Çok güzel Animal Channel izliyor galiba dedi İbrahim abi geçen gün. İbrahim Hacı Osman'ın için. %100 katılıyorum. Bütün örnekleri o taraftan çünkü. Ya bir tane mentor olmaz mı şu takımda ya? Kriz anlarında ya da diyelim ki ilerledik. Çok kritik bir karşılaşma öncesinde futbolculara profesyonel gerçekten destek verebilecek olan, onları yönlendirecek olan. İşte sosyal medya baskısı ve eleştirilerinden uzak tutacak olan, kötü performans sonrasında ayağa kaldırabilecek, konuşmalarıyla özgüveni arttıracak, takım düştüğünde silkeleyecek bir mentörümüz olmaz mı bizim ya? Herkes doğaçlama. Eğer doğaçlama gidersen işte Samet Akaydın çıkıp basın toplantısında elim ayağım titriyor der. Sabaha kadar uyumadık der. Çünkü niye? Niye telefon var abi milli takım futbolcuların elinde? Niye sosyal medyayı takip ediyorlar? Niye izole olmuyorlar? Niye sadece oyuna konsantre olmuyorlar? Ha bunlar da hata. Ben demiyorum ki ya bu mağlubiyetin sorumlusu Hakan'dır.

0: Merih'tir, Kerem'dir, Montella'dır. Hayır. Topyekün sınıfta kaldık biz. O yüzden kulüpçülük falan demişler. Evet, Uğurcan da kötüydü. Kötüydü. Ama birçok hep beraber kötüydük. Eğer kötüysek hep beraber kötüydük. Bu hikayenin 3-4 tane masum adamı var milli takım kampında. Can Uzun'dur. Ozan Kabak'tır. Aklıma Deniz Gül'dür. Kaçırdı ama. Kaçırdı tamam ama ne kadar
1: Ferdi'yi
0: şans
1: dahil
0: bulabildi?
1: edebiliriz. Elinden geleni yapıyor.
0: Ferdi'dir. Yani çok az masum var bu hikayede.
1: Bu kadar az masumun olduğu bir denklemde sürpriz olmayan bir sonuç. Ben milli takımımızın herhangi bir konuda bu kadar amatör hareket etmesini çok özümseyemiyorum, kabullenemiyorum. Belki biz kendimizi farklı noktalarda görüyoruz, bilmiyorum ama olmamız gereken nokta da bu değil bu arada. Ben daha yüksek görüyor olabilirim milli takımı. Duygusal davranıyor olabilirim vesaire. Gerçi duygusal davranmamız noktasında da İtalyan'dan Türklük dersi alma meselesinin de olduğunu düşünüyorum. Şimdi bizi tetikliyorsun orada. Ben bizi eleştirenlerden daha fazla Türk'üm falan diye. Tamam hocam, yani sen işi çözmüşsün zaten. Nasip, kısmetler, işte kader, şanstı, oydu buydu. Meseleyi çok güzel ihale etmişsin var olmayan düşmanlara. Biz kendi gölgemizle savaşma işinden ne zaman vazgeçeceğiz onu da bilmiyorum. Fatih Hoca çıkmış bir açıklama yapmış. Ben şöyle düşündüm ilk açıklamayı duyduğumda. Dedim ki hoca buradan oraya pozitif mesaj gönderiyor.
0: Öyle yani.
1: Hiç kimse milli takımı eleştirme tartışma hikayesini bu turnuvaya taşımamalı. Ben de konuşurken burayı merkez alıp buna göre hareket etmeliyim. Ertesi gün Sayın Hacı Osmanoğlu'nun çıkıp yaptığı açıklama şok ediciydi. Ben yapay zeka mı diye bir daha baktım. Çünkü gerçekten hani 10 tane farklı şey algılayacak olsan 11.'si olmaz Sayın Hacı Osmanoğlu'nun açıklaması. Burada gidin sizden hesap sorun falan demiyor. Yani bir okuduğumuzu anlasak mı acaba? Hesap sorma zamanı değil diyor. Hesap her zaman sorulur. Şu anda turnuvadayız. Ve ironiktir. En fazla üzülen, turnuvada en çok şey beklenip en az forma şansı bulan Can Uzun'du. Hüngür hüngür ağladı.
0: Evet.
1: Kaçırdığı golden sonra. Bizim milli takımımızın sakin denizlerde kaptanlık yapacak liderlere değil, fırtınalı denizlerde sorumluluk alacak profillere ihtiyacı var. Bu Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve sair lider olduğu iddia edilen oyuncuların yaptıkları açıklamaların tamamını alt alta yazalım. Bir tane Arda Güler açıklaması yapmıyor. Hiçbirisini söyledikleri. Milli takım oyuncularının çıkıp söyleyeceği şey Arda Güler'in yaptığı açıklamadır. Biz çok kötü bir turnuva geçirdik. Bütün halkımızdan özür diliyoruz. Buradan sonraki periyotta elimizden gelen en iyisini yapıp herkese bu turnuvayı unutturacağız.
0: Bu kadar.
1: Yani Hakan Çalhanoğlu hala gurur duymaktan buraya kolay gel. Nasıl kolay gelmedin mesela? Yani İspanya'nın grubundaydın, evet. Fakat İspanya'nın arkasından zaten turnuvaya gitmesi beklenen takım sendin. Playoff oynarken karşındaki takımlara pozisyon bulamadan, kendi kalende olağanüstü işler çıkaran bir kaleciyle ve rakip forvet hattının beceriksizliğiyle geldin buraya öyle ya da böyle. Şimdi buna da takdir ilahi falan da diyebilir Montella. Onun da İtalyancısı nedir bilmiyorum ama mutlaka onu da izah ederler. Fakat bugün geldiğimiz noktada işte biz buraya kolay gelmedik. Evet, 24 yılda geldik ama 3 günde elendik. Yani 24 yılın diyeti miydi 3 günde elenme hikayesi? Biz bütün, ben şeyi seviyorum. Hacı'nın sözleşme hikayesi gibi maksimum limiti şuraya koyalım deme işlerini seviyorum. Ben mesela çeyrek finale kadar programlarımı tasarlamıştım. Çeyrek final programımızı nasıl yapacağımıza kadar oturduk arkadaşlarımızla konuştuk. Beklemiyorduk tabii böyle bir şey. 65 şut kurtarmadı bizi.
0: Ya Hakan Çalhanoğlu zaten biraz önce dile getirdiğim gibi özrü kabahatinden büyük. İki maç sonunda da yaptığı açıklamalar. Hani bir iş milli takım kaptanına bence çok fazla yansıtan, kucaklayan, yakışan açıklamalar değil. Ama Montella konusunda da bence bu göndermeler yaptığı bir basın toplantısı var ya Paraguay maçı öncesinde.
1: Evet.
0: Ya orada Vincenzo Montella yoktu. Montella Hacı Osmanoğlu vardı. Çok net yani. Orada basın toplantısını Montella Hacı Osmanoğlu düzenledi.
2: Reklam.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Reklam bitti. Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
10: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
11: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
12: Jilet, erkek için en iyisi.
11: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım diyerek programı açalım. Evet, milli takım biraz keyfimizi kaçırsa da günlük hayatımız devam ediyor. Pazartesi günü hiçbir şey olmamış gibi tekrar biz günlük hayatımıza, yaşantımıza, çalışmamıza, işimize, gücümüze, ailemize bakmaya devam edeceğiz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Soru, görüş, öneri hepsini yazabilirsiniz. Kaybettik. 24 yıllık hayalimiz yine suya düştü. Yani başından beri böyle aynı oyunu deneyip bir sonuç alamamamız, yani maç içinde herhangi bir taktiksel değişiklik anlamında böyle elle tutulur hiçbir şey yapmamamız. Şimdi şey konuşuyoruz mesela, işte Galarza hakemin saatini çalmış da maç iptal edilecekmiş vesaire, bunu pohpohluyoruz sosyal medyada ki işte işin gerçeği öyle değil tabii ki. Yani görüntülerde Paraguaylı oyuncu hakemin yere düşen saatini alıyor, koluna takıyor. Ama yalnızca hani birkaç dakika kolunda taşıyor. Ardından hakem işte hakeme geri veriyor. Ivan'dı herhalde adı. Ona geri veriyor. Hani herhangi bir ceza da uygulamıyor zaten hakem. Saati geri aldıktan sonra ne bir kart veriyor ne bir ceza yaptırım uyguluyor. Maç da zaten normal seyrinde devam ediyor. Hepimiz kalkmışızdır. Belki kalkmayanlar da vardır. Çünkü o gün bir sınav vardı. Belki çocuğunu, eşini sınava götüreceklerdi.

vardı ama mesela ben sabah 6'da kalktım. Türkiye maçını da izledim böyle. Sonra maçı kaybettikten sonra futbol nasıl bir şeydi acaba dedim. Hatırlamak için akşam şey yaparsınız ya, detoks yaparsınız ya. Yani detoks niyetine Hollanda-İsveç maçını izledim. Adamlar 4-1 önde, 5'in peşinden koşuyorlar mesela. Ben anlamakta zorlanıyorum. Ya bizde şey var mesela, bizim futbolcularımız çok güçsüz kalıyor.

Mesela izlemişsinizdir zaten ama izlemeyenler için söylüyorum. Mesela Fas milli takımının maçlarını özellikle açın izleyin arkadaşlar. Hadi Fas'ı da geçtim de Yeşil Burnu falan izleyin. Ve futbolcular koşarken böyle sanki yerin çimi var ya böyle sökülür. Neredeyse böyle yerin çimini sökecekmiş gibi koşuyorlar. Bizde öyle değil. Her an böyle yere düşecek kadar zayıfız. Şey vardır ya böyle yere tutunamayan lastik olur yani böyle eskimiştir artık o dişleri erimiştir böyle. Bizim oyuncular yavaş böyle çevik değil. Hani lastikten de ziyade hani araçtan örnek vereyim yani tork gücü olur yani bunu tork gücü gibi düşünün. Bizimkiler öyle bir form tutmalı ki hem böyle hızlı olmalılar hem de torku yüksek araç gibi güçlü olmalılar. Öyle olmayınca da affedersiniz özür dileyerek söylüyorum yani elin oğlu da böyle oluyor geliyor üst tura çıkıyor. Rakipler bizi eziyor. Hani Paraguay'ı geçtim. Avustralya maçında da aynı. Yani defansın arasına giremiyorsun. Çünkü oralarda ayakta duramıyorsun. Tık tık böyle tatlı sert tatlı sert bize böyle dayak atıyorlar. Hepsi panik halinde oynadı. Hani panik hallerini saklamak için bir sürü yan pas geri pas yan pas geri pas yaptılar. Herhalde böyle gerçekten inanarak oynamak daha farklı bir şey diye düşünüyorum. Sadece bu maç özelinde de değil bana göre. Bu arada mesajlarınızı görüyorum dostlar. Bakacağım mesajları 0212 273 10'una. Hani diğer maçlarda da benzer sorunlar yaşadık. Mesela hocanın kafasında ayağı top yapan, tamam mı? Doğru hocam, ona bir şey diyemeyiz. Yani topa hakim olan, böyle oyunu kabul ettiren, böyle paslarla gol pozisyonuna girip sonuca gitmeye düşünen bir plan olabilir. Evet, bu oyun planına göre de çıkabilir. Buna da kabul. Eyvallah, bir şey diyemeyiz. Zaten buraya kadar herkesin saygı duyması beklenir ki doğrusu da budur. Ama mesela ileride pas yapacağım diye çıkardığın 11'de hani kendi kulüplerinde de kendi taraftarlarının bile ilk top kontrolü zayıf olduğu için saç baş yolduran oyuncular ve bunların fiziksel anlamda yeterliliği rakibe karşı handikaplı oluyor. Ve sonra senin planın sekteye uğramaya başlıyor. Bakıyorsun Montelli hocadan acaba diyorsun bir alternatif yapabilir mi, bir alternatif olur mu? O da yok. Defans baskı yediğinde uzun top falan attık ki beni biliyorsunuz. Yani ben bu zamana kadar hep Montella'yı savundum ama şey de değil yani o Cihan ne oldu işler değişince hani sen de milletin düşüncelerini arkana mı aldın değil. Avustralya maçında da hani eleştirdik ama yine de inanmaya çalıştık. Ama şu an bakıyorum yani çok da yani elendik de çok savunulacak bir tarafı da kalmadı. Çünkü ben bu maçta biraz daha değişeceğini düşündüm. İki maçta da aynı hataları yapıp bir de şeye kızdım mesela suçu kadere şanssızlığa atmak. Tam böyle şey yani bizim yöneticilerin yapısı, kafa yapısı daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bir de bizim milli takımın istatistiği inanılmaz yanıltıcı ya arkadaşlar. Şimdi ben görüyorum işte 65-3 çekmişiz, onu yapmışız, bunu yapmışız ki Montella Hoca da bunu söyledi. Ama mesela maçı izleyen, değil mi? Yani ben maçı izleyen herkes bu istatistiğin yanıltıcı olduğunu kabul eder ki... Şimdi hiç maçı izlemesem iddia oynayanlar falan vardı böyle istatistiklere baksam falan ooo dersin. Türkiye maçı domine etmiş kesin bir golü atacak dersin ama yarattığımız bu XG'ler var ya yani şimdi yeni çıktı. Uzaktan şutlarla onların hepsi yaratıldı yani ortaya çıktı daha doğrusu yaratma tabirini çok sevmiyorum. Hani orta kafa taktiğiyle yaptık bunu zaten 30 şut çekiyorsun ve 2.5 XG üretiyorsun. Yani şut başına gol şansı yaratma olasılığın çok düşük demek oluyor bu da. Yani oradan baktığında. Ve üstüne üstlük bunları sadece 4'ü isabetli olabiliyor. Şey olmadı yani Paraguay'ın kalecisinin adı şimdi aklıma gelmedi. Özür diliyorum ama hani Paraguay'ın kalecisini yıldız yapacak net vuruşlar yapamadık biz. Ben böyle bir şey göremedim. Şey hissediyor insan ya bazen. Böyle biz adına hani millet adına ya diyorum ki biz adına bir şeylere sevinmek istiyorum diyorum. Ama olmuyor herhalde böyle kısmet değilmiş. Şey güzel oldu en azından hani bu erken kalkmanın bahanesiyle böyle sahilde bir yürüyüş falan yaptım. Böyle balık tutanlara falan izledim. Ben böyle simit peynir hastasıyımdır. Hani o saatte güneş böyle çok da tepede olmuyor. Sonra dedim ki ben kendime iyi bakmadığımı fark ettim. Milli takım en azından bende bir farkındalık oluşturdu. Sonra dedim ki ya ulan Cihan milli takımda olmasa sen bu saatte kalkmayacaksın. Yani şeyi fark ettim. Bireysel mutluluklarımıza, mutluluğuma sarılmadığımı fark ettim. Dedim ki ya ne üzülüyorsun kardeşim, boşver ne üzülüyorsun, adamlar gidecekler yani şimdi en lüks yerlerde kalacaklar yani. Üzüntülerimi dindirdim. Sonra hayatın çok kısa olduğunu farkına vardım. Sonra yine kızmaya devam ettim abi. Bu anlık bir şeydi yani sadece. Yine kızıyor insan şey değil yani. Çok da tamamen geçici.

0: olmuyor. 0212 273 10 10, bu kadar kandırabiliyorum kendime. 5 dakika kandırabiliyorum. Ha, bizi de olmuş yani, futbol topu artık hayatımızın içine girmiş. Dünya Kupası benim için bitmiştir. Hepimiz için bitti. Hani ne yapalım? Nasıl olacak o? Şey mi diyorsun yani? Bir daha izlemeyeceğim mi diyorsun? Ha, Dünya Kupası haberleri bitmiştir diyorsun. Şey istiyorsun sen. Kulüp haberleri ver bana diyorsun. Ona döneceğiz zaten keskin. Yani şimdi kim kaldı? Yani gerçekten böyle turnuvada Türk olarak hani gelen Özbekistan devam ediyor değil mi? Bosna da böyle devam ediyor. Onun dışında aklımda kalan mesela İran maçı da çok iyiydi. Mesela İranlıları da tebrik etmek lazım. Biz şimdi şeyi bahane ediyoruz ya, 40 derece sıcakta antrenman yaptık falan. Ya adamlar şu iki Dünya Kupası maçına çıkabilmek için yani gerçekten sahaya inanılmaz bir yürek ortaya koyuyor. Şimdi bunu söyleyeceğim de yani dalga geçmek amacıyla söylemiyorum. Yani o kadar zorluktan geldiklerinden bahsetmek adına bu cümleyi kuracağım. Yani roketlerin arasından makas atarak geldiler turnuvaya. Öyle söyleyeyim yani. Daha olayı böyle hikayeleştirmeye çalışıyorum. Ki 3. sınıf muamelesi gördüler. 2 maçta 2 puan aldılar. 2 de golleri var. Hani canlarını ortaya koydular diyebiliriz arkadaşlar, dostlar. İran maçını da konuşacağız ama Uğur hocama söz vermiştim. Teknik direktör Uğur Dalkıran. Sizin mesajlarınızı da okumadım biliyorum ama bir Uğur hocamla da bir selamlaşalım. Zaten buradayız, merak etmeyin. Bakalım Uğur hocam müsaitse kendisini de alalım. Ben de o arada gelen mesajlara bakayım. Sigarayı bırakmak için hastaneye gidiyorum. Acaba bir faydası olur mu? Vallahi inşallah olur Hasan. Ben doktor değilim ama mesela böyle çevremde çok var. Ben de diyorum işte yeşile yarayacağım, sigarayı bırakacağım falan. Hep beni böyle şey yapıyorlar. Ya onlar hiçbir işe yaramıyor falan diyorlar. Öyle bir şey yok yani, sonuçta onun vücuduna işe yaramıyordur. Senin vücudun da işe yarayabilir bu noktada. O yüzden seni özendirenlerle yola devam et. Uğur hocam neden telefonu açmıyor? Az önce kendisine ulaştım. Ama şu an kendisine ulaşamıyorum. Uğur hocam selamlar. Müsait miydiniz?
1: Evet, müsaitim.
0: Sesiniz çok derinden geliyor ama.
1: Şu an nasıl, iyi mi?
0: Şu anda da hala derinden geliyor. Sizi duymakta zorlanıyorum.
1: Şimdi.
0: Bir saniye. Çözüme ulaştıracağım. Şimdi daha iyi.
1: Şu an daha iyi mi?
0: Evet, şimdi tamamız. Merhaba hocam, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim Cihan. Sen nasılsın, iyi misin?
0: Ben de iyiyim yani, çok şükür. Biraz böyle milli takımı konuşuyorduk ki hemen siz de böyle üstüne geldiniz. Paraguay,
1: evet.
0: Türkiye mücadelesi ve ardından federasyon başkanımızın yaptığı
1: açıklamaları.
0: Onlara geçeriz daha, ben onlara geçemedim. Daha sıra gelmedi ama. Yani evet. Aynı şeyi yapıp neden farklı sonuç bekliyoruz hocam sürekli?
1: Ya Cihan, şöyle söyleyeyim. Bizim için bir sürpriz oldu. Milli takımın elenmesi. Herkes için sürpriz olmuştur. Yani bunu radyo kanallarında, TV yayınlarında, sosyal medyada birçok yerde bunları duyduk, işittik, konuştuk. Biz de konuşmaya devam edeceğiz. Etmemiz de gerekiyor. Çünkü baktığımızda ne olursa olsun bu açıklamaları duymak istiyoruz biz. Hala işte kanayan yaramızda bir merhem olunmadı. Hala içimizdeki o ateşe bir su serpilmedi gibi durumlar var canım. Milli takım olarak biz Dünya Kupası'na biraz zor katıldık ama katılmayla beraber çok sevindik. Biliyorsun 24 yıl aradan sonra tekrardan Dünya Kupası'ndaydık. Güzel bir jenerasyon, genç jenerasyona sahiptik. Harika ayaklarımız vardı, yetenekli oyuncularımız vardı. Bunlar bizim çocuklar diyorduk. Hala bizim çocuklar. Hiçbir zaman bunu yadsıyamayız. Ama ortada bir yanlış varsa, ortada yapılmış olan bir hata varsa bunu da ne yazık ki kabulleneceğiz. Bu gelen eleştirileri de biraz daha sineye çekeceğiz. Futbolcular olarak bunu söylüyorum. Biz burada işte Montoya hocamızın kadro yanlışlığı, oyuncuların kondisyonda bayağı bir eksikliği, iyi mücadele edemeyişi, ortaya oyun üstünlüğünü koyamamaları ve aynı zamanda milli takım ruhunu ve Türkiye milli takım ruhunu ortaya koyamamaları bizi ne yazık ki kupanın dışına itti. Yani burada şöyle söyleyeceğim, büyük ihtimalle sorularım var da soru soru ilerleyelim. Hı-hı. Ben sadece milli takım özelinde konuya, konuşmamıza şöyle başlayalım. Benim için bir hüsran oldu. Çok yani istekli, arzulu, keyifli, mutlu bir şekilde başladığımız Dünya Kupası'na ne yazık ki 3 zanla bitirmiş olduk Cihan.
0: Evet, şimdi tabii bu arada Uğur Dalkıran hocamızla beraberiz. Sesim biraz böyle burnumdan gelebilir, kusura bakmayın, hala o rahatsızlığı atlatamadım. Şimdi hocam, ya başarısız olunca genelde böyle her şey göze batar ama başarılıysan tüm sesleri genelde susturursun. İşte Meri'nin podcast çekmesi, İrfan ve Meri'nin işte ve Hakan'ın dans videosu, Barış Alper'in, Eren Elman'ın saçlarının başarısı olunca itici bulunması. Ama mesela başarılı olsaydık bunlar çok sempatik, çok samimi olacaktı, daha farklı olacaktı. Bir, bunu sorayım. İki de yani şimdi bu Paraguay ve Avustralya biraz böyle bizim gibi oynayan takımların genelde korkulu rüyası olur. Mesela ilk maçımızı Amerika Birleşik Devletleri ile oynasaydık, daha böyle biraz daha dişimize göre daha açık oynuyorlar, daha böyle ciddiye alacağı, daha kapanmayan bir takım, turnuvaya daha farklı bir konsantrasyonla başlayabilir miydik? Bu iki soruyu alabilirim sizden cevabını.
1: Şimdi Cihan, şöyle söyleyeyim. Dünya Kupası biliyorsun, 48 takımlı bir Dünya Kupası. Dünyanın tüm gözünün, yani tüm medyanın, işte tüm TV kanallarının, işte sosyal medyaların, her şeyin gözü bu Dünya Kupası üzerinde. Bunun özelliğinde de şu var. Biz her zaman için, yani ben kendim de bir antrenör olarak veya işte bir radyo programına katıldığımızda, TV programına katıldığımızda biz işte kılık kıyafetimize, saçımıza, başımıza dikkat ediyoruz, dikkat çekiyoruz. Bunu futbolcular da böyle yaptılar. Yani burada biz Eren Elmalı'nın saçına, Barış'ın saçına, Meri'nin bıyığına, işte diğer oyuncuların göstermiş olduğu işte bu kılık kıyafetle alakalı veya diğer saç modeliyle alakalı durumlara biraz daha böyle futbol dışına bırakıyoruz biz. Bunlar hani olması gereken şeyler. Neticede bunlar dediğim gibi Dünya Kupası, dünyanın gözünün önüne çıkıyorlar. Bunu 2002'de de biz yaşadık. İşte sonrası 2008'de de bunu yaşadık ve sonrasında diğer milli takımlar da bunları yaşıyor Cihan. Ya bunu, bu yapılır. Bunda herhangi bir problem yok. Bizim burada kaçırdığımız konu şu. Senin ikinci sorununa geleceğim ben. Biz turnuvaya işte Avustralya ve Paraguay maçları, bunlarla başlamamız bize bir dezavantaj mı oldu? Aslında evet, bir dezavantajdı ama biz bu dezavantajı avantaja çevirebilirdik. Neden? Kolay rakiplerle oynayacağız. İşte Avustralya'yı yendik, Paraguay'ı yendik. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri bir tık daha onlardan üst olduğundan dolayı onunla da en azından böyle bir maçımızı kafa kafaya oynayabileceğimiz, yenilsek de problem değil diyebileceğimiz bir durumda aslında. Baktığımızda biz grubumuza harika dedik, çok kolay dedik ve gruba da güzel maçlarla başladık aslında baktığımızda. Ama bu bize tam ters durum sağladı. Senin söylemine gelecek olursam da sanki bana da öyle geliyor. Biz biraz daha zoru sevdiğimizden dolayı, güçlü rakipleri biraz daha benimsediğimizden dolayı bence de Amerika ile başlayıp sonrasında işte Paraguay, Avustralya ile devam etseydik bence daha iyi olacaktı bizim için. Burada neden? Amerika ev sahibi, biraz daha açık oynayan, işte gol atmayı seven, gol yollarına biraz daha özen gösteren bir takımla oynayıp orada bizim de çabuk ayaklarımızla, Kenan Yıldız'la, Barış Alper Yılmaz'la, Arda Güler'le, Hakan Çalhanoğlu'yla, işte Kerem'in oynamasıyla beraber biraz daha rahat bir şekilde gol bulabilirdik açık bulma adına. İşte oyun üstünlüğünde %72 oyun üstünlüğünde oynayıp gol atamama durumunda ise burada %52'ye %48, %45'e %55 oranında bir oyunla biz biraz daha galip gelme yoluna rahatlıkla ulaşabilirdik Amerika ile başlamış olsaydık turnuvaya. Ama burada Avustralya, ya Cihan ben şöyle söyleyeyim, bir an Montaigne'nin yerine koydum kendimi. Çok zor abi, yani orta kesiyoruz, olmuyor. Kontak oyunda biraz daha böyle şeyden, ceza yerinin o taraflardan girmeye çalışıyoruz, olmuyor. Şut çekiyoruz, olmuyor. İşte orta açığımızda iki tane pivot stoperleri var, 98'e 94 uzun boyluyla çıkartıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalıştık ama yapamadık ne yazık ki. Ben bir diğer durumda ise kadroya geleceğim. Yani biz Avustralya maçında biliyorsun Kerem Aktürk'ün hep söylediler. Ama yine söyleyeceğiz. Neden bunu söyleyeceğiz biliyor musun canım? Yani biz Dünya Kupası'na elendik. Biliyorsun artık şeyimiz var bizim. Kulüplerimizin müsabakaları, maçları oynanacak. İşte Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş oynayacak. İkinci öleme, ön eleme ve diğer tarafta Beşiktaş Akeza oynayacak. Biz şunu aslında ders çıkartmamız gerekiyor. Daha öncesinden takımları iyi analiz edip doğru oyuncularla maçlara çıkmamız gerekiyor. Montaigne bu analizi yapıp hala üstüne yanlış bir kadroyla çıkıyorsa biz Montaigne'yi eleştiriyoruz.

0: göreceğiz. Milli takım takım ruhunu, kendi öz yeteneğini ortaya koyamıyorsa biz burada onları eleştireceğiz. Yani ben şuna geleceğim aynı zamanda. Benim naçizane düşüncem, biz milli takım ruhuyla maçlarımızı oynamadık Cihan.
1: Peki hocam, özür diliyorum, araya gireceğim. Ruhtan ziyade ona döneceğim tekrar. Bu arada Uğur Dalkıran hocamızla beraberiz. Yani şunu gördük mü? Mesela sahada hani bazı isimler fiziksel olarak inanılmaz geride olduğunu hepimiz gördük. Çok. Mesela Paraguaylı oyuncular her ikili mücadelede oyuncularımızı hani kelimenin tam anlamıyla sahadan sildi. Yani bu seviyede bu kadar yumuşak kalmamızı neye bağlıyorsunuz? Bu bize şunu gösterdi mi? Yani sadece yetenek ve teknik kapasiteyle uluslararası arenada maç kazanılmıyor. Yani bu sertlik eşiğini aşamadığımız sürece önümüzdeki kupalarda da bu sıkıntıyı yaşar mıyız size göre?
0: Şimdi canım, biliyorsun artık bizim futbola bakış açımız biraz daha evrimleşti. Yani Fatih Terim hocamızın da işte geçen kendi yayında YouTube kanalında bahsetmiş olduğu gibi artık o teknik bir oyun futbolu yok. Biraz daha böyle fiziksel üstünlüğe, kondisyonun biraz daha fazla olmasına, yakın temasa, iyi mücadeleye, biraz daha hızlı oyuna, güçlü oyuna evrimleşti artık. Burada işte kondisyonu iyi olan, hızlı oynayan, güçlü olan takımlar ne yapıyor? Biraz daha üst seviyelerde kalmaya çalışıyor. Bugün baktığımızda işte Kura Çağ'ın puan alması ve aynı zamanda Yeşil Burnadalarının puan alması neye geliyor? Kondisyonlarında bir üst seviyeye çıkartmış bu takımlar ve diğer tarafta en önemlisi ise mücadele ruhlarını ortaya koymuşlar. Yani biz artık böyle teknik oynayalım, işte 700 pas yapalım, 700 doğru pas yapalım veya bireyselde oyuncularımız %100, işte Abdülkerim'in rekoru var biliyorsun, işte %100 pas oranıyla oynadığı, hiç hata yapmadı oranı. Bunlar bize neyi getirmiş oldu? İstatistik olarak baktığımız zaman işte 65 orta kestik, gol atamadık. 450, 500 veya 700'e yakın pas yaptık, doğru pas yaptık. Neticede ne oldu? Turnuvada gol atamadık ve galibiyet alamadık. Burada ne devreye giriyor işte? Senin söylediğin gibi canım. Burada biraz daha kondisyon üstünlüğü, mücadele üstünlüğü ön plana çıkmış oluyor. Artık teknik oyun ne yazık ki bu tür turnuvalarda özellikle bize puan ve puanlar kazandırmıyor. Ne yazık ki bundan dolayı da galip gelemiyorsunuz. Yapmamız gereken bizim bundan sonraki turnuvalarımızda doğru oyuncu tercihleri, yani çok önemli bu, çok çok önemli. Biz biliyoruz ki ülkemizde scoutlar yetişmiyor ve bundan dolayı da bizim kendi ülkemize hem Süper Lig'de hem de milli takımımızda doğru oyuncu tercihleri yapılmıyor. Yapılmadığından dolayı da biz kondisyonu iyi olan, iyi mücadele edecek oyuncuları saf dışı bıraktığımızdan dolayı, teknik kapasitesi yüksek olan oyuncuları milli takımımızda bulundurduğumuzdan dolayı biz böyle 0 puanla, 0 golle baktığımızda bu iki tane maçımızı geçirmiş olduk.
1: Yani şuradan bunu mu çıkarmalıyız? Hani şimdi biraz daha oyuncu bazında söylediniz. Yani bu turnuvadan sonra kadroda böyle radikal bir tasfiye ya da köklü bir sistem değişikliği şart mı diyorsunuz? Yoksa hani kesinlikle yol kazasıdır, bu çocuklara güvenmeye devam edelim mi diyorsunuz? Ama herhalde değişim şart tarafındasınız.
0: Değişim şart canım. Yol kazası, evet, yol kazası doğru. Şimdi oradan çok kısa bir örnek vereyim, böyle hani futbolun dışına çıkmayalım. Bir araba kazası olur biliyorsun. İşte tamponla bir darbe almıştır. O tamponun ne olması lazım Cihan'ım? Değişmesi lazım. Doğru muyuz?
1: Plastik bir şey olmaz tampon. Evet, şeye falan girmiyor. Değişir, evet. Çok dert değil.
0: Neticede değiştirmemiz gerekiyor. Evet. Ama ben de şuna geliyorum işte. Bir kaza geçirdik biz, Dünya Kupası. Burada belli başlı parçaların, belli başlı oyuncuların değişmesi gerekiyor. Biraz daha böyle işte sert olan, kırılmayan, kırılgan yapıya sahip olmayan, işte eleştiriyi kaldıramayan oyuncularla değil de biraz daha böyle işte sert olan, sahada varını yoğunu ortaya koyan, eleştirilere açık olan, ne olursa olsun işte biz bu milli takım bayrağımız, Türk bayrağımız, onu taşıyoruz biz ve buna istinaden bizi destekleyen Türkiye'mizdeki 86 milyonun ardından diğer dünyada bulunan Türk vatandaşlarımıza harika bir şeyler yaşatmamız gerekiyor. Yani burada işte bazen söylüyorlar, sabah yayını yine dinledim ben Radyo Gol'de. İşte ne dediler? Asgari ücretle çalışanlar sabahlıkta kalktı. İşte bu kadar para kazanıyorlar. Biz para kazanmadan elimizden gelen bir şeyler yapmaya çalışıyoruz deyip de sonra şuna geldiler. Yapmasaydı. Değil. Biz yapıyoruz. Biz bunları yapıyorken milli takımdaki oyuncularımız da bunu yapmak zorunda Cihan'ım. Anlatabildim mi? Yani burada değişim şart mı? Evet, şart. Biz çocuklarımızı

0: biliyoruz. Bizim milli takımımıza gelecek olan 26 tane oyuncu veya diğer aday kadronun yedeğinde bulunan oyuncuların hepsine güveniyoruz canım. Ama bizim burada kaçırdığımız nokta şu. Bir oyuncu eğer istediğimiz performansı sergilemiyorsa biz ondan vazgeçeceğiz. Kerem Aktürkoğlu istediğimiz performansı sergilemiyorsa canım biz ondan vazgeçmek zorundayız. Hakan Çalhanoğlu kaptanımız, bizim çocuğumuz, başımız gözümüz üstüne, ama istediğimiz performansı sergilemiyorsa gerekirse onlarla ödün vereceğiz, onlarla vazgeçeceğiz. Yani baktığımız zaman işte sonrasında röportaj yapılıyor. Buraya kadar biz getirdik, bu durumu biz yaşadık. Evet siz getirdiniz ama bu durumu yaşatmak zorunda değilsiniz. Öyle bir lükse de sahip değilsiniz. Sizi yaşatan, futbolu var eden baktığımızda bir nebze de olsa taraftarlardır. Siz bu taraftarları bunları yaşatma lüksüne sahip değilsiniz. Yani ondan dolayı biraz daha biz bu serzenişte bulunmak zorundayız. Ne zamana kadar? Ta ki bir sonraki Dünya Kupası'na kadar, doğruyu yapana kadar biz bu serzenişte Dünya Kupası özelinde bulunmak zorundayız. İşte sonrasında Ulusal Ligimiz olur, sonrasında gelir Avrupa Kupası olur. Orada tekrardan bunları konuşuruz canım, ama bence değişim şart.
1: Evet diyorsun ki yani hocam seni takımın görünmez kahramanı yapmaya karar vereceğiz. O kadar görünmez olacaksın ki tesislere bile gelmene gerek kalmayacak. Vazgeçmeyi bilmemiz lazım. Yani haklısınız.
0: Tabii ki.
1: Şunu soracağım Uğur hocam. Uğur Dalkıran hocamla beraberiz. Mesela benden önce yayında 343 dijitalde Ali Naci Küçük'le diğer yorumcu arkadaşımızın adını unuttum. Bu işte futbolcuların kampta telefonla ilgilenmesiyle ilgili bunun üzerine konuştular. Ama çok beni böyle tatmin edici bir cevap alamadım orada. Mesela şimdi kamp ortamlarını siz daha iyi bilirsiniz. Son derece disiplinli, yoğundur, izoledir. İşte günler böyle antrenman yaparak geçer. Taktik toplantıları olur. Video analizleri olur. Ben de Mutlu Ulusoy gibi oldum. Ya böyle tedavi seansları falan olur. Neyse uzatmayacağım. Yani oyuncular... Şimdi kabahati ben biraz da bizde bulmaya çalışıyorum da hani en suçsuz biz taraftarlarız ama hani şimdi Samet Akaydın'ın üzerinden yola çıkacağım. İşte ya sosyal medyada bizim üzerimize çok geldiler vesaire dendi. Yani biz bu çocuklara çok mu baskı yaptık da bunlar böyle kendilerini kazanmak zorunda hissedip özgüven eksikliği mi yaşadılar, yoksa hiç alakası yok. Bunlar profesyonel oyuncu, hiç kendinde suç arama mı dersin? Yani içimi rahatlatmak adına bunu sormaya çalışıyorum size.
0: Hani ben şöyle söyleyeyim canım. Yani şimdi sen de bir profesyonel radyo programcısısın. Aynı zamanda bu işi yıllardan beri yapıyorsun. Birçok baskıya maruz kaldın, birçok eleştiriye maruz kaldın. Yayın esnasında sana sen program yapamıyorsun, yanlış yapıyorsun, bu programı işte istediğimiz gibi yönetemiyorsun diyen birçok kişi belki olmuştur, ama neticesinde sen o programı istenilen düzeye getirmek için, istenilen sürede bitirmek için işte tüm detaylarıyla her şeyle programını tamamlamış oluyorsun. Doğru muyuz? Profesyonel bir şekilde. Yani birçok parametreyi devreye koyabiliriz baktığımızda Cihan. Ama bizim burada kaçırdığımız nokta şu. Biz futbolcuyuz. Futbolcu nerede o futbolculuğunu gösterir? Sahada. Sahanın dışında işte sosyal medyadan sana gelen birçok eleştiri olabilir, telefonla uğraşman olabilir, onun haricinde farklı durumlarla ilgileniyor olabilirsin. İşte Merih'in YouTube kanalındaki blogları olabilir, işte farklı Hakan Çalhanoğlu'nun farklı röportaj düşünceleri olabilir vesaire. Bunların hepsi olabilir, ama sen bunları bir kenara bırakıp yeteneğinle, özbenliğinle, onun haricinde vereceğin mücadeleyle saha içerisinde hepsini üst seviyeye çıkartman gerekiyor. Cihan'ım, Amerika'da, Kanada'da ve Meksika'da düzenleniyor bu turnuva. Hepimiz biliyoruz bunu. Doğru mudur? Evet. Şuna geleceğim. İşte Özbekistan'ın yaşadığı, onun haricinde işte Fil Dişi Sahili'nin diğer takımların yaşadığı bu ambargo olaylarına ne diyeceksiniz? 7 saat, bir oyuncunun 7 saat boyunca havalimanında bekletildiği durumları biliyoruz. Onun haricinde Krasavaya karşı yapılanları biliyoruz. Aramalar, çantaları didik didik aramaları, üstüne birçok yaşanmış şeyler. Ama neticede baktığımızda canım başarı geliyor, başarı elde edebiliyorlar, puan alıyorlar, gol atıyorlar. Ona ne diyeceğiz biz?
1: Evet, az önce yani, mesela ben de İran'dan örnek verdim. Adamların uçakları makas atarak geldi roketlerin arasından dedim. Hani böyle mesela, gülmek için söylemedim de hani biraz da olayı abartmak adına söyledim. Evet, nasıl öyle. Zorlu şartlarda geldiklerinden bahsetmek adına.
0: Canım yani baktığımız zaman bu kadar reklamda oynatıldıktan sonra size verilen paralar, onun haricinde size verilen hediyeler, onun haricinde ne olursa olsun baktığımızda bak ülkemiz ekonomik kriz içerisinde, ama ona rağmen size birçok şey bahşedildi. Taraftarların tüm desteği, tüm duası, tüm benliği sizinle oldu. Ona rağmen işte biz eleştirilere gelemiyoruz, biz baskı altındayız, biz vesaire, bunlar kabul edebilir gibi söylemler değil canım. Baktığımızda Paraguay'ın bize işte gol attığı oyuncu yıl boyunca canım araştırma yapılmış 945 bin euro para alıyor baktığımızda yıl boyunca. Ama siz ne yapıyorsunuz, aldığınız paralara bakın. Yani biz bu şuna geleceğim. Futbolcularımızın aldığı paralar, işte kazandıkları vesaire, bunların bir öneminden bahsetmiyorum ben. Şuna geliyorum ben. Bu kadar şey, ya bu kadar imkanlar size veriliyorken hala mücadele ruhunu ortaya koyamıyorsanız o zaman bir eksiklik var. Ben orada farklı bir durum şey yaparım, araştırırım ve o durumu bağlarım. Yani baktığımızda Cihan'ım, ben bunu söyleyeceğim.
1: Evet, Uğur Dalkıran hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Var mıdır eklemek istediğiniz yarım bıraktığımız?
0: Şöyle söyleyeceğim canım, yayına bağlanmak isteyen, mesaj atmak isteyen ve diğer programlara bağlanmak isteyen dinleyicilerimiz varsa da serzenişte çok rahatlıkla bulunabilirler. Eleştirilerini yapabilirler ve yapsınlar da, en doğal hakları. Ben sabah radyo yayınında dikkat ettim, işte radyo sunucusu şunu söyledi. Sen sabah 6'da kalktın, kalkma, işte bu kadar para veriyorsun, oralara gidiyorsun, işte gitme, forma alıyorsun, alma. Bunlar değil, olay bu değil. Adam bunları yapıyorsa hakkını da arayacak. Eğer bir adam uykusundan, bir adam parasından, bir adam hayatından ödün verip destekte bulunuyorsa karşılığını bekleyecektir canım. Ve beklediği şey de olmuyorsa eleştirisini yapacaktır. Eleştiri yapmakta, konuşmakta özgürlerdir. Ben bunlara bunu söyleyebilirim. Bir de şuna geleceğim. Biz ne olursa olsun spora başlayacak olan gençlerimizi eğitimden dolayı, ekonomiden dolayı, farklı bir argümandan dolayı spora başlayacak olan sporcularımızı spordan uzaklaştırmayalım canım. Not olarak şunu söyleyeceğim. Bizim sporculara ihtiyacımız var. Her branşta, futboldan basketbola, basketboldan voleybola, voleyboldan diğer branşlara kadar sporcuya ihtiyacımız var. Ama bu çocuklar eğitimden dolayı, bu çocuklar iş yapacaklarından dolayı, çalışacaklarından dolayı veya farklı argümanlardan dolayı spora gelemiyorlar. Velilerden ricam, Radyo Gol aracılığıyla Cihan'ım şunu söyleyeceğim. Lütfen bu çocuklarımızı spora gönderelim ve doğru adımlarla bu spor branşlarını yapsınlar. Çok teşekkür ederim dinleyenlere. Herkese iyi bir hafta diliyorum.
1: Sağ olun.
0: Kendine çok iyi bak Cihan'ım.
1: Sağ olun hocam, iyi çalışmalar. Teşekkürler. Görüşürüz. Evet, Uğur Dalkıran hocamızla beraberdik. O da altyapılarda büyük emek veriyor. Gençleri çıkarmak adına gerçekten çok uygun fiyatlara bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onun mesajını vermeye çalıştı. Yani tabii ki dedi, çocuklarınız, tabii insanlar ileride çocuklarının daha iyi şartlar altında yaşaması için bir tık daha böyle eğitimlerine önem veriyorlar ama hani yapabilen dedi, spora da yönlendirsin tabii dedi. Yani işte şartlar vesaire. Geleceğim mesajlara. Bir de Sayın Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları vardı. İnsanlar falan kızmışlar böyle. Çıkmış, konuşmuş İbrahim Bey. Konuşacaktı tabii. Yani o da bir şeyler söyleyecekti ama yani bu kadar öfke ve hayal kırıklığı yaşayan topluma karşı ilk açıklama, biz bu yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımızla değiştirmeyiz minvalinde böyle kamyon arkası yazılarla bence efelenerek yapmaması lazımdı. Çünkü Türk halkı çok bu tarz şeyleri sevmez. Yani halkın tepkisine bu kadar karşınıza alırsanız ve yine bildiğinizi okursanız, işte ben böyle bir insanım alışacaksınız diye dik dik bunu dikte ederseniz olmaz. Tam olarak böyle diyor ya. Ben böyle biriyim, siz buna alışacaksınız diyor. İbrahim Bey, insanları daha da celallendirirsiniz. Biz trafikte bile bize böyle işte en pislik makas atanları, adam şöyle eliyle elini havaya kaldırıp özür dilediğinde sakinleşen bir topluluğuz yani. Eyvallah, adam özür dilediyse haklısın, adam özür diledi haklısın dersin, hiç kavga falan girmezsin, bulaşmazsın. Ya bu bizim milletimize, bana göre böyle hani samimiden, böyle öz eleştiriden uzak böyle sürekli çuvaldızı sallayıp iğneyi kendine batırmayan, hep sallıyor ama iğne başkalarına batıyor. Yani biraz da kendimize batırsak şu iğneyi, bak tadı nasılmış bir bakalım. Ya hep böyle bir azarlama modunda bence insanlarla konuşmaması lazım. Ya bir şey bildiğiniz, ettiğiniz vesaire diyorsunuz. Çok da fazla anlamıyorum. Şey diyor mesela, şöyle mi düşünüyor ya da başkaları da konuşuyor, bir şey olmuyor diye mi düşünüyor? Ben halkın böyle konuşanları sevdiğini de çok fazla düşünmüyorum. Bizim çocuklara sahip çıkmamız gerekiyor diyor. Ki bence zaten sahip

çıkıyoruz. Ha mesela bunu söylerken nedenini de bence söylemesi lazım. Nedenini de biliyoruz ama hani federasyon başkanı olarak onu da söylemesi lazım. Ama mesela ben böyle bir insanım, alışacaksınızı çok fazla anlayamadım. Ne yapacağız yani? Ne yapacağız? Alışmamız derken hani şey mi yapacağız? Evet, İbrahim Bey böyle, biz bunu kabullendik. Alıştık. Nasıl olacak bu? Alışmak sevmekten daha zor falan yani. Hani böyle bir şey mi ya? Onu da bilemiyorum. Neyse, döneyim mesajlara. Geleceğiz daha sonra. Bizim milli takımımız çok üst düzey bir takım değil. Kendi kendimize çalıp oynuyoruz. Dünya Kupası'na 48 takım almasalardı gidemezdik. Hep bir potansiyel üstünden yorum yapılıyor. Potansiyelle başarı gelmiyor demiş Mete. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmiş, son Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynamış bir takımın 0 puan çekmeye hakkı yok abi. Daha 0 çekmedik canım, Amerika maçı var. Cihan, bu memlekette delinin daha delisi var yani. Racon keserek konuşma işleri bence hoş işler değil demiş Ozan Ç. Gitmeselerdi Cihan o zaman, girmeselerdi demiş o zaman sosyal medyaya. Amatör ligden 11 oyuncu koysan o gün Paraguay'a yenilmezdi. Ciğerlerini, bacaklarını sahada bırakırlardı. Yine de yenilmezlerdi o çocuklar. Ama bizimkiler biraz daha böyle sosyal medya fenomenliği yapıyor demiş. Şey vardı mesela bizde eskiden. Biz yıllardır mesela geri dönüşlerin takımı olmakla değil mi övünürüz? Hep öyledir yani, son dakikaya kadar savaşmakla övünürüz. Ama mesela o gün sahada o eski milli takımın genetiğinden, o inattan eser yoktu. Bence insanlar biraz da buna kızıyor. Evet, skor, yenilebilirsin. Böyle sıradanlaşmış takımı izlemekten bence çok keyif aldıklarını düşünmüyorum. Yani şöyle düşünüyorum. İnsanları asıl üzen, evet skor da üzüyor da, o sahadaki kabulleniş var ya işte, takım golü yedikten sonra reaksiyon gösteremeyişi. Evet var, hani bir iki tane, bir tane topumuz falan direkten döndü ama mesela takımın reaksiyon lideri olur. İlk reaksiyonu o gösterir. Biraz böyle takımı ateşler falan. Mesela kimdi Paraguay maçında takımın reaksiyon lideri, kimdi? Var mıydı öyle? Sanki bir ara Mert biraz, değil mi? Mert biraz böyle kenardan şey yapıyordu, hareketlendirmeye çalışıyordu. Onun dışında çok da fazla böyle reaksiyon liderini ben göremedim. Zafer, ben bir tabiri vardır. El yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz sanar demiş Zafer. Yani sert gelmiş. Milli takımımız bizi üzdü diyor Mehmet Yıldırım. Yunus yazmış. Bundan 1,5 ay önce Montella çok iyi, Okan Hoca çok kötü diyorduk. Okan Hoca Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Montella rezalet bir turnuva geçirdi. Montella için erken konuşmuşuz diyor Yunus Balyer. Mesajını atmış. Cihan, biraz İran milli takımından utanmamız da. Ya şöyle. Ya evet, ben de eleştiriyorum ama şimdi bir futbol için de çok ağır eleştirilere girmiyorum. Yani biraz daha böyle dozunda eleştirmeye çalışıyorum. Ki İran maçını ben az önce mesajlara bakmadan önce de söyleyecektim, hatırımdan çıktı. Mesela 0-0 biten bir maçtı Belçika ile ama çok güzeldi, çok zevkli bir maçtı. Her iki kaleci de yıldızlaştı. Mesela son maçta İran Mısır'la karşılaşacak. Berabere kalırsa 3 puan 0 averaj. Yani net olarak gruptan çıkıyor. Yani kazanırsa lider olarak çıkıyor. Hani o yüzden bizimkiler hiç Arizona'sıydı, sıcaktı vesaire, bunları bahane etmesin. Hani İran'ın Amerika'da konaklanmasına izin verilmedi. Adamlar sürekli seyahat halinde. Maç için aynı gün kilometrelerce yol gelip yine aynı gün aynı yolu dönüyorlar. Yani öyle düşünün. Yani bir dakika bile oyundan düşmediler. Hani kadro kalitesi farkına rağmen zorluyorlar, savaşıyorlar. Yani o yüzden biraz daha böyle tebrik ediyorum. Yani kimine göre de şanssızlıktı bizim atama işimiz. Bu da farklı bir bakış açısı. Cihan, senin ne demiş? O seni Ahmet Konaç, Murat Özen, Atakan Kurt hepsi canlı yayında bile söylüyorlar. Artık bazı şeyleri kabul etmen lazım. Holigan olduğumu mu söylüyorlar? Bunları söyleyen isimler Ahmet Konaç, Murat Aşık ve Atakan Kurt mu? Hayır, hani şey desen ki holigan olduğum, hani Cem Dizdar söyledi falan, tamam mı? Başka ne bileyim, Mehmet Demirkol söyledi falan desen inanacağım. Hani onlar daha bir tık böyle objektif takılıyorlar ya. Şimdi Ahmet Konanç, Holigan'ın Tilla, Fenerbahçeli. Murat Özen zaten taraftar, yorumcu değil. Atakan abi de işte Beşiktaş yorumcusu gibi ama ufaktan bir Galatasaray düşmanı. O yüzden hani çok o konulara girmeyeceğim. Ya herkes neyin ne olduğunu görüyor Allah aşkına. Yapma lütfen. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. Milli takım kampı panel yerine dönmüş. Futbol Federasyonu Başkanı futbolcuyla antrenman yaparsa, top oynarsa sen futbolcudan ne bekliyorsun? İş yeri gibi düşün. İş yerinde bir patron bir işçiyle çok yakın olunca o iş bir

biraz daha laçkalaşıyor demiş. Farklı bakış açısı. Ya işte bazen böyle sempatik olmaya çalışırsın ya, o da herhalde sahanın içine girdi. Futbolcuların da kendisini çok fazla sevdiğini düşündü. Bu ses düşük mü kalıyor? Benim sesim düşük mü arkadaşlar? Şu sinyale bakıyorum da yine hafta sonu buraya bir şey mi yaptılar acaba? Belki de onu sevdiğini falan düşünmüş olabilirler. O sebeple de kendisi de sahaya inmiş olabilir. İbrahim Hacı Osmanoğlu mesela Türkiye için voleybol maçı vardı. Öncelikle yani gerçekten Ankara seyircisini kutluyorum. Her maç salonu dolduruyorlar Viyana'da. Ya müthiş coşkulu destekliyorlar takımı. Gerçekten tebrik etmek lazım. Kızları da, onlar da mesela hak ettiği değeri vermemiz lazım. Biraz böyle evlat ayrımı yapıyormuşuz gibi hissediyorum. Samet Akaydın demiş ya bize, sosyal medyada çok eleştiri var diye. Bu memlekette sabah 8 akşam 7 çalışan insanların Samet Akaydın'ı herhangi bir AVM'de ya da bir otel lobisinde görme imkanı var mı? Yani Uğurcan'ın dediği gibi sabahın altısında kalkıyorsa sosyal medyada eleştirisini yapacak. Ya o farklı bakış açısı. Evet, insanlar yapacak yani. Hani kimsenin aldığı parada pulda kimsenin gözü yok bence. İnsanların da yok. Sadece insanlar kendi verdiği emeğin karşılığını almaya çalışıyor. Ya diyor, ben milli takım formasına şu kadar para vermişim. Sabahın altısında kalkmışım, onu desteklemişim. Biraz da eleştirmeye hakkım olsun değil mi? Yani bir tık da eleştirmeye hakkım olsun diye düşünüyor olabilir. Şöyle bakayım. Cihan, biz nerede hata yaptık demiş. Hatayı biz en başında yaptık. Valla nerede hata yaptık? İsmini yazmamışsın bu arada. İsmini de yazarsan çok sevinirim. Yani ilk maçta denediğimiz şeyi bence ikinci maçta yine deneyerek yaptığımızı düşünüyorum. Orada hiçbir reaksiyon almadık. Mesela ben böyle yabancı forumlara girmeyi çok severim. Beni eski dinleyen dostlarım bilir. Ben böyle şey gibi, hani kötü bir tabir mi, zilli gibi yabancı forumlarda gezerim ya. Bizim hakkımızda ne yazmışlar, ne etmişler falan. Bizle acayip eğleniyorlar dostlar. Hani bir tane yabancı yayına denk geldim. Adam diyor ki... adam diyeyim yani, çünkü hakkı yani, eğlenecek. Hani Türkiye bu maçın bir yerde biteceğini ya da başka maçları kalmadığını bilmiyor gibi oynadı. Tüm maç paslaşıp durdular falan diye böyle bizimle amiyane tabirle adeta forumlarda dalga geçiyorlardı. O yüzden ben de biraz böyle o forumlardan çıktım. Daha fazla okumak istemedim. Severim böyle. Genelde Şampiyonlar Ligi'nde falan, Avrupa Ligi'nde vesaire rakip takım çekiliyor ya, kurallar çıkıyor. O zaman böyle forumlara girer dalarım. Şimdi de kaybettiğimizde daldım. Bayağı bir goy goy malzemesi olmuşuz ya. Bayağı bir dalga geçiyorlar bizle. Böyle olacağı da eleme maçlarından belliydi. Romanya'yı da, Kuzey Makedonya'yı da aynı böyle oynayarak tesadüfi 2 golle geçtik. Aynı sistemi turnuvada yapmaya çalıştık. Bu sefer o tesadüfler olmayınca elendik demiş. Ya işte turnuva tek maç üzerinden oynanıyor ya. Evet. Ve sadece 3 maçın var. Ya şurada 3 puan alsaydın bile, yani tabii şu an alsan çıkamıyorsun ama yani 3 puanla çıkacak olan en iyi üçüncüler olacak. Öyle söyleyeyim. Biz de burada tabii ikili averaj falan devreye gireceği için Amerika'ya karşı 10 tane bile atsak yine çıkamayacağız. Ama 3 puanla bile çıkabilen takımlar olacak yani. Aslında çok kolay. Yani 1, 2 ve en iyi üçüncüler. 2 takım dışarıda kalacak. Öyle düşün. 10 grup var değil mi? Yani 8 takım, en iyi 8 takım çıkacak. Ya 2 takım dışarıda kalacak. Bunu beceremedik. O biraz da insanı üzüyor. Yani FIFA Dünya Kupası'na gidelim diye her şeyi yapmış. Yani Avrupa kontenjanını falan da arttırıyor ama biz gidiyoruz. Keşke gitmeseydik diyen var mı mesela? Ya keşke gitmeseydik de bunu görmeseydik diyen var mı bilmiyorum. Hakan Çalhanoğlu Inter'de oynuyormuş. Milli takımda bu zamana kadar ne yaptı? Gram faydası yok demiş. Böyle bir mesaj. Şande Yener'den biz hatayı en başında yaptık şarkısını da çal tam olsun bari diyor. Yıllardır futbolcular, teknik direktörler değişiyor ama bizim tekniğimiz, beceriksizliğimiz değişmiyor. Nedenini bilen var mı demiş. Biz biraz daha böyle şeyiz ya, panik haldeyiz. Mesela şimdi Amerika maçı. 10-0 yensen de ne olur yani, formalite maçı. Evet, yen tabii ki, keşke yensen. Mesela biz bu formalite maçına en doğru kadro ve en doğru oyunla çıkarsak inanın şaşırmam. Yani çünkü Türk olmak bunu gerektirir. Ya gerçekten bakın, şimdi gider pivot santraforla falan çıkarsa Montelli Hoca ve farklı bir taktikle falan çıkarsa, ben olsam kazanmak için çıkmam, öyle söyleyeyim. Montella'nın yerinde olsam. Şimdi düşünsene, taktiği değiştirdi, kazandı. Eyvah.
Ya kardeş, senin ilk iki maçta aklın neredeydi? Sen neden bu kadroyla sahaya çıkmadın da bugün bu Amerika'yı yenebilecek kıvamdayken diğer maçları bize heba ettirdin diyerek. Ki bence Montella öyle bir şey yapmaya da bilir. Yani şimdi ben olsam yapardım. Ha, bilerek hani aynı kadroyla çıkardım. Aman aman, şimdi kadroyu değiştirmezdim. Lan farklı kadroyla çıkarız, Can'ı ileri atarız, Deniz'i falan koyarız. Kanatları değiştiririz, 10 numarayı falan onu koyarız. Hiç o toplara girmezdim çünkü daha çok eleştiri hedefi haline gelir. Ya hayatımda herhalde böyle o 2002 Dünya Kupası heyecanını hiç unutamıyorum ya. Müsabakalar böyle sabahın köründe olmasa böyle gün ortasına falan denk geliyordu böyle. Yani 11'e denk gelen vardı, 1'e falan denk gelen vardı, öyle hatırlıyorum. Öyle bir heyecan vardı ki ülkenin dört bir yanında böyle, bu kötü bir şey tabii, lütfen yapmayın. Yani silahlar falan patlıyordu o dönem, lütfen atmayın. Gerçekten o yorgun mermiler birinin canını sıkabilir, bunu yapmayın. Ama o dönem öyle bir şey vardı böyle, çok şey değildik yani, bu konulara çok takılmıyorduk. Böyle sorumluluklarımızı hissetmiyorduk falan. Böyle gol sesleri falan her evden böyle aynı anda çıkıyordu. Ülkece böyle bir maziye sahip olduğumuz için bu geçen 24 senede o dışarıda patlayan silah sesleri benim içimde patladı, yani öyle söyleyeyim. Ya o yüzden biraz üzüldüm. O yüzden üzüldüm yani. Evet, Amerika falan sabah. Hatta ben şey diyordum, Dünya Kupası'na gitme. Ya arkadaşlar biraz idare edin işte, 6'da 5'te 7'de kalkacağız. Gruptan çıktıktan sonra maç saatleri düzelecek diyordum. Nasıl hayal kırıklığı? Gruptan çıkacağımızı o kadar inandırmışım ki kendime. Yani gruptan çıktıktan sonra saatlerin düzeleceğini dinleyenlerimize, dostlarımıza yani telkin ediyorum. Yani düzelecek arkadaşlar, rahat olun. Yani öyle bir şey. Hepimiz inanmıştık. O inanmışlığın verdiği hayal kırıklığı bence daha da üzücü. Muhammed, selam olsun. Rahmetli Savaşay'ın meşhur bir videosu var. Hani Sağlık Bakanı'yla tartıştığı. Ben de aynı şeyi diyorum demiş Montella için. 65 şut çekip bir tane gol atamıyorsan bunu bize söylemenin ne anlamı var? İstersen 165 şut çek, istatistikler beni ilgilendirmiyor demiş. Orada kaç gol attığın yazacak. Kaldı ki 65 şut çekip bir gol bile atamamışsın. Bu da kötü bir istatistik demiş. Farklı noktadan bakmış Ozan. Şahin yazmış. İki İspanya maçına çıktık. İlk maçta 6-0 yenildik. İkinci maçta 2-2 berabere kaldık ve harika mücadele ettik. Tek söyleyeceğim şey şu. Maça ikinci İspanya kadrosu ile çıksaydık şu an 6 puanımız vardı. Ama Montella Hoca 6-0 yenildiğimiz İspanya kadrosuyla çıkma konusunda ısrarcı oldu demiş. Evet, yani bakış açısı değişebilir. Ya işte sürekli bir değişim, bir rotasyon yapma derdine düştü burada Montella Hoca, ki işte Dünya Kupası'na getiren bu kadroydu yani, ön elemelerde falan bu kadroyla da geldi ya, herhalde onlarla devam etmek istedi. Paraguay galibiyetine 4.7 milyon dolar bahis oynanmış diyor. Ne demek istiyorsun yani Serkan? Bize futbolcular da mı işin içinde diyorsun? 4.7 milyar dolar. Milyar mı, milyon mu? Milyon. Ha, hiçbir şey olmaz ki, 4.7 milyon dolar ne olacak? Bu adamlar senelik kazanıyor o parayı. Bu riske girerler mi sence? Ben bu milli takımı anlamıyorum. Türkiye'nin o kadar güzel tatil yöreleri varken neden gidip Amerika'da tatil yaptılar? Anlamadım demiş. Sezgin. Sezgin ha. Cihan ne demiş? Şey ya. Yenal. Attığın mesajı gördüm. Boş ver ya. O iş şeye giriyor. Kerem'in tribünlere el hareketi çekmesini mi diyoruz? Ben o işten tamamen uzak durmaya çalışıyorum bak. Bu takımcılık olayları işte, yok Uğurcan'dır, Kerem'dir, Abdülkerim'dir, işte Hakan'dır falan. Bu takımcılık işine girersen olay bambaşka bir yere gidiyor. Allah aşkına, kaç aydır sizi dinliyorum. Daha Hacı Osmanoğlu'nu destekleyen birisini görmedim demiş. Kendi tabiriyle Cenab-ı Allah'tan tek dileğim gitsin çabucak demiş. Ya şey oldu, yani milli takımı eleştirenlere hapse atma çağrısı gibi bir şey yaptı değil mi? Öyle ya, oraya gitti iş yani. Şey dedi ya, ben buradan çok sevdiğim, çok değer verdiğim, beraber dedi. İşte İstanbul Başsavcısı iken çalıştığım Adalet Bakanımıza sesleniyorum dedi. İşte şey dedi, eleştirenleri dedi hani bir hukuki düzenleme gelsin, hapse atılsın tarzı bir şey söyledi. Evet, hani orada tam da ben de böyle keserek anlatmayayım da. Yani çok ağır eleştirenlere böyle bir şey gelsin dedi. Biraz ilginç bir bakış açısı oldu. Yani
Ya şey yani, bizim ülkedeki en büyük problem

problem maalesef hadsizlik ya. Yani kimse haddini bilmiyor. Yani ben kimim ve neyim demeden bu özgüven kisvesi altında herkes hadsizlik yapabiliyor. Maalesef yani özür dileyerek bunu söyleyeyim. Yani başarı olarak kabul edilen durumlardaki övgü yapanlara böyle herhangi bir çağrıda bulunuldum mesela. Oldum böyle bir şey. Hani herkes sözde eleştiriye açık ya ülkede. Ama böyle en ufak eleştiride herkesin böyle bir şeyleri oluyor yani. Ben anlayamadım. Gerçekten özür dileyerek söylüyorum. Bu hat olayı bizim biraz aşmamız gereken konulardan bir tanesi. Keşke gitmeseydik Cihan demiş. Dünyaya rezil olduk. O ayrı bir konu ama bundan sonraki dönemde bu futbolcular bu dönemi sürekli karşısında görecek. Kara leke olarak. Bundan sonraki dönemlerinde hep üstlerinde taşıyacaklar demiş. Gitsinler ya, 2030'da başarılı olsunlar. Yani sonuçta gençler. Bilmiyorum, o yaftayı da yapıştırmak da istemiyorum şimdi. Bu çocuklar kulüplerinde işte biri Madrid'de oynuyor, biri Inter'de oynuyor. Dünya çapında biri Juventus'ta oynuyor. Evet, biraz böyle mental olarak bir çöküş yaşarlar ama unuturlar ya. 2008'deki heyecanla beklemiştim ama olmadı, üzgünüm demiş. Bir daha Dünya Kupası görür müyüz bilmiyorum. Montella Dünya Kupası'na katılan teknik direktörler arasında en çok maaş alan hocalardan birkaç tanesi. Bizim milli takım hiç mücadele etmedi. Yeşilburun Adaları bile 150 bin nüfusuyla teknik kapasiteleri olmasa da inanılmaz fiziksel mücadele ettiler. Puan aldılar, haklarıyla sevindim demiş. Yani Yeşilburun Adaları. Ya Muslera da gerçekten yani kötü goller yedi. Yani normalde o tarz goller yemezdi. Yeşilburun tebrik ediyorum. Özellikle İspanya maçında. Yani inanılmaz kapandılar. İşte dün ben Suudi Arabistan maçına bakıyordum. İlk yarısından sonra çok fazla izleyemedim. İlk yarı 3-0 mı bitti? 3-0 bitti galiba. İkinci yarıda ufak bir işim çıktı. İzleyemedim. Bu su molalarından sonra dikkat edin arkadaşlar. İddia oynayan arkadaşlar. Oyun biraz böyle bir tık duruyor. Yani su molasından önce gol yoksa su molasından sonra gole girin. Su molasından önce gol varsa su molasından sonra gole girmeyin falan diye böyle bir yatırım tavsiyesi değildir. İddia oynayan arkadaşlar varsa bilgi amacıyla söylüyorum. Ya evet, yani Yeşilburun Adaları gerçekten de mesela işte bir yandan annesini getirmek için vize parasını bile bulamayan ama aslanlar gibi mücadele edenler var. Olabiliyor böyle şeyler, o kaleci vesaire. Vizinho muydu çocuğun adı? Hikaye yazmaları güzel. Ben Şampiyonlar Ligi'ndeki hikayeleri severim. Brezilya, Uruguay, Arjantin'in yenemediği Paraguay'ı biz niye yenemedik diyoruz. Acaba onlar da mı santrafor yoktu? Eleştirdiğimiz konulara bak. Milli takımımızda iyi oynatan bir tane oyuncumuz yoktu. Komple kötüydük demiş. Böyle bir mesaj atmış. Brezilya, Arjantin'in yenemediği Paraguay ama yani Amerika'da onları yendi. Öyle düşün. Anlıyorum ben seni. Demek istediğini. Güzel adam. Gitti Fas yendi bunları yani. Hazırlık maçında hatırımda kalan. O şeyler yani o bahsettiğin yerlerde hani grup maçları olduğu için takımlar böyle çok fazla asılmıyorlar. Ha, gitti Amerika'da dörtledi yani. Ne yapacağız? Ya Bolivya ile berabere kaldılar mesela elemelerde. Başka, hatta şuradan kopya çekeyim. Bir dakika, merak ettim ne yapmışlar. Gerçekten aklıma soktum. Paraguay maç golik. Transfermarkt'a bakamıyorum, kafam karışıyor. Evet, bakayım kimleri yenmişler, yenilmişler. Evet, kopya çekelim. Hiç sevmem kopyayı. Mesela Peru'yu yenmişler, Ekvador'la berabere kalmışlar. Brezilya'ya yenilmişler, tamam mı? Elemelerde. Uruguay 2-0 yenmişler. Kolombiya ile 2-2 berabere kalmışlar. Şili'yi yenmişler. Bolivya ile berabere kalmışlar. Arjantin'i yenmişler. Daha sonra Brezilya'yı yenmişler 1-0. Biliyoruz bunu zaten. Uruguay ile berabere kalmışlar. Paraguay, Kolombiya'yı kaybetmişler mesela. Şili ile berabere kalmışlar. Arjantin'e yenilmişler. Venezuela'ya yenilmişler. Mesela öyle şey bir takım değil yani. Aa işte Arjantin yendi, Brezilya yendi falan. O çıkan Brezilya da eski Brezilya değildi be Ali Cemal yani. Biraz daha şimdi bu Dünya Kupası'ndaki kadrolara bir tık daha iyi yani. Bizim çocuklar yerine tanımlama bulalım mesela. Ne diyelim demiş. Bizim çocuklar demeyelim bence yeter yani. Türk milli takımı sporcuları diyebiliriz ya da ya daha farklı bir şey. Ya biz sürekli birilerine bir isim takma zorunluluğu var. İşte F neyi var? Filenin sultanları. Filenin efeleri, tamam mı? Ya sürekli bir şey takma peşindeyiz yani, anlatabiliyor muyum? Bunu mesela Hacı Osmanoğlu da konuşurken sürekli böyle çocuklar çocuklar diye bahsetti. Onlar da herhalde kendilerini çocuk olarak mı görüyorlar, ne yapıyorlar anlamıyorum. Sorumluluk alması gereken kişiler hedef gösteremez.

0: demiş. Derhal yapması gereken İbrahim Bey'in istifa etmektir diyor. İsim yazmamış. Hakan ve Merih transfer işinde sesi çıkmayan İbrahim Bey Fatih Terim'e gelince röportaj patlattı demiş Olgun. 2002'de maç galibiyetinden sonra fabrikaya çalışmaya giderken konvoy yapıyoruz servis arabasıyla. Öğrenciler, öğretmenler, herkes konvoy yapıyordu. Çocuklar camlardan çıkıp bayrak sallıyordu. Sabah saatlerinde oynuyordu. 2002'yi çok iyi hatırlıyorum demiş. Tabii canım, kim unutur? Ne Costa Rica, ne de Çin, ne de Sambacı Brezilya, değil mi? Duysun sizden müthişti. Selamünaleyküm. Biz ilk maç sabah 6. Daha ailecek bahçede seyrettik demiş. İlk maç 7'deydi Yavuz, niye uyduruyorsun? Tamam, şaka yapıyorum. Bayraklarla süsledik. Maç bitiminde hepsini toplayıp eve gittik. Almanlar, ha tamam oradan yazıyorsun. Anladım, tamam, dur, haklısın. Almanlar bizle çok fena dalga geçtiler. Seviliyorsun Hanover'den demiş. Evet, yani normal. Mesela biz de yensek biz de onlarla dalga geçecektik. Geçmeyecek miydik? Geçecektik yani. Onlar da yendi, onlar da bizle dalga geçiyorlar. Öz eleştiri ve empati yapmak doğru olmaz mı? Şu açıdan bakıyorum. Sizi eleştiren 3 gazeteci de Radyo Gol'ün yorumcusu demiş. Ahmet Konanç şey mi? Ahmet Konanç, Murat Özen ve şey mi? Atakan Kurt mu? Atakan abi beni eleştirmez ya. Murat zaten şey. 3 kelimeyle konuşabildiği için normal. Ne alakası var? Ben bunu anlatamam. Başkan kızar. Ahmet Konanç da sıkışınca hemen böyle Galatasaray Joker'ini devreye sokuyor. Normal. Ya mesela böyle karşılıklı oturup bir saat boyunca sohbet edemezsin şey olarak. İşin içinde sürekli mesela karşı bir argüman sunamadığında mesela Ahmet abi direkt 3 Temmuz'a geçiyor. Mesela Murat Özen'de ne alakası var'a geçiyor. Ben şeyle Atakan abiyle çok fazla şey yapmadık. Ya Atakan abi de holigan der. O da argüman sunamayınca ona geçebilir. Peki dostlar, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir saat boyunca vallahi okuyamadığım mesajlar var. Özür diliyorum. Olur böyle şeyler. Şey yazın. Yani bana Instagram'dan DM atın. Oradan mesajlaşırız. Cevap veririm. Hiç merak etmeyin. Sizi de takip ederim. Kendinize iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Az sonra Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'i de dinleyin tabii ki. Görüşürüz. Hoşça kalın.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.
2: Reklam.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bambaşka yere taşır Toyota.
7: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
6: Bambaşka yere taşır Toyota.
8: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
9: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
12: Jilet, erkek için en iyisi.
11: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
13: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
14: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
15: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
16: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Reklam bitti. Reklam.
17: Boyunca golleri istediğin yerden izlemek

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Ne anlatacağım bilmiyorum. Amirli futbol takımımız bizim çocuklardı ama bu çocuklar bizim çocuklar değil. Çünkü bizim çocuklar bir kere ayakları yere basan çocuklardı. Bizim çocuklar oynadıkları kulüplerdeki performansıyla övündüğümüz, sıklıkla da arkalarından dua ettiğimiz, hiç de pamuklara sarıp sarmalama dışında bir şey yapmadığımız çocuklardı. O çocuklar bir süredir burada antrenman yaparken soruyorlarmış, basına açık mı, basına açık mı? Niye? Bize karşı tepkililermiş. Peki niye tepkililer? Avustralya maçında kötü oynadıklarını söylediğimiz için mi? Set oyunuyla, top çevirmeyle hücum etme arasındaki farkı anlayamadıklarını söylediğimiz için mi? Niçin tepkililerdi? Basın toplantısında gerginiz, bize çok yükleniyorlar diye serzenişte bulunuyorlardı. Pardon da bu ülkenin bütün ümidini sırtına almak çok önemli bir sorumlulukken bu sorumluluğu taşıyamayacağınızı bilemiyorduk. Çünkü bizim ülkede bizim de hatamız var. Hepimizin hatası var. Başta biz medyanın hatası var. Bu hatadan kendime de pay çıkaracağım bu akşam. Maalesef meyveyi olmadan dalından koparmak gibi bir hastalığımız var. Mesela Dünya Kupalarının tarihini çok anlatıyoruz. Çok hikaye paylaştık sizinle. Neyi paylaşıyoruz hep? O Dünya Kupası'nı kazananları ya da o Dünya Kupası'nda büyük maçların üstesinden gelenleri ülkeler tarihlerine yıldız diye kazıyorlar. Bazen heykelini bile dikiyorlar. Yıllarca da kahraman olarak anıyorlar. Biz daha turnuvaya ayağını bastığı andan itibaren en büyük sizsiniz diye alkışladık. Evet, bu bizim hatamız. Yıldız olmakla potansiyel yıldız arasındaki farkı hissedemediğimiz ve büyük sözler söylediğimiz için bizim hatamız var. Ama iğneyi nereye batırırsınız bilmiyorum. Bize doğru batırmayın artık. Çünkü 85 milyonluk bu ülkeyi en zenginden en fakirine ayırt etmeksizin söyleyeceğim. Sosyoekonomik olarak bu kadar sıkıntıdayken, futbolla biraz öfkesini dışarıya doğru savuruyorken, biraz da ümit bağlayıp, zaten sevinecek çok fazla şey yok memlekette, sevinecek bir şey bulmup size doğru umut bağlamışken bir zahmet idare

diye baktığımız yerde kusura bakmayın biraz. Biraz batırın. Nerenize batırırsanız batırın artık oyunu. Çünkü hakikaten Dünya Kupası'nda artık 48 takımlı olduğunu söylediğimiz, üçüncülüğün bile devam edebildiği bir turnuvada şu an pot olarak, torba olarak, hani övündük ya, Real Madrid'de oyuncumuz var, Inter'de oyuncumuz var, Juventus'ta oyuncumuz var. Şu an torba olarak yer aldığı

0: bu kadar yüksek futbol ekonomisi bu kadar rezil sonuç alamaz. Kabiliyetten bahsedelim. Real Madrid'de, Inter'de, Juventus'ta oynadığını söylediğimiz, sıklıkla iftihar ettiğimiz oyuncu grubu böyle bir rezillik çıkaramaz. Rekabetten söz edelim. Yani rekabet ede de buraya geldikleri için umutlandık. Rekabet ede de Dünya Kupası'na katıldıkları için bu çıkan sonuç kusura bakmasınlar rezilliktir. Ortamımıza, iklimimize bakalım ve performansımıza bakalım. Bu ne kadar kötü bir performanstır ki kaleci Uğurcan her geleni kaleye aldı. Ne kadar kötü performanstır ki bu akşam bu sahada ne Ferdi'yi gördük, ne Arda Güler'i gördük. Belki Kenan'ı bir tık, çok değil ama bir tık ayırabiliriz. Ne Hakan Çalhanoğlu'nu gördük ne de diğerlerini. Tek tek saymaya gerek yok. Ne menen bir şeydir ki açıklayacak söz yok. Zaten benim kuracağım her cümle bu akşam itibariyle sizin tarafınızdan kurulmuş oluyor. Bu çok acı bir şey. Bu çok kötü bir şey. Ve bu tabloyu izah etmek hakikaten kolay değil. Başlangıç maçında, Avustralya maçında evet sıcağa sığındık, jetlag'a sığındık, şansa sığındık, taş kuşa çarptı, adamlar 40 yılda bir gol attı. Hepsini kabul ettik. Bir haftadır da hala hani de ki sakin olalım, fikirlerimizi muhafaza edelim. Bir şekilde bu takım doğru yolu bulur'a inandık. İnsanları da buna inandırmaya gayret ettik. Çünkü umut önemliydi. Çünkü bu takım iyi bir takımdı. Bu takıma ne oldu bilmiyorum ama bu takım artık o takım değil. Bakıyorsunuz inandığımız o takım Avustralya maçında pozisyon üretemeyen takım 6 günde artık kendine bir ders inşa etmiştir diye düşünüyoruz. Ama çok söyledik ya, eğilip bükülmeyen sonunda kırılır diye bir söz var ya fizikte. Montella hocamız böyle hiç esnemediği için esnemezsen kırılırsın. Ama kırdıkların tarafından kırılmayı da bence artık göze almak gerekiyor. Burada arkamda görmüş olduğunuz statta buraya tek tek sordum gelen Türk taraftarlara ne kadara bilet aldınız, ne yaptınız diye. Duyduğum en yüksek rakam 1180 dolardı. Binlerce dolar para harcayarak İstanbul'dan, memleketin çeşitli yerlerinden veya yurt dışının çeşitli bölgelerinden gelen insanlar gol görmek istediler, mücadele görmek istediler, tabii ki galibiyet görmek istediler, umut taşımak istediler Amerika Birleşik Devletleri maçına. Şimdi herkes nasıl bilet devrederim Amerika maçına diye bakıyor. Bu tablo bir günde ortaya çıkmadı. Bu tablo elbette Türk futbol kamuoyunun da büyük etkisinin olduğu gibi işte kulüpçülük, adamcılık, hizipçilik, rekabeti doğru yorumlayamama, oyunu anlamaya gayret etmemeye, magazinselleştirme gibi başlıklar altında toplansa da bütün bunlardan azade bir rezillik de var ortada. Bunu da kabul etmek lazım. Çünkü biz kendimize hep dev aynasında bakıyoruz. Oyuncularımız da öyle. Bize ayar veren Meri'yi sahada da görmek istiyoruz. Aynı milliyetçiliği sahada da görmek istiyoruz. Bunun adına da literatürde mücadele etmek diyorlar.
1: Buyur. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

Türkiye'nin spor radyosu 92.2 frekanslarından yayın yapan Radyo Gol'den Türkiye radyolarında kendi saat dilimi içerisinde en çok dinlenen spor programı özelliği taşıyan Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programından ben Çağatay Çıtlak. Evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, metroda, metrobüste ya da yurt dışında bizlere hem gönüllerini hem de kulaklarını açan Radyo Gol'ün en güzel insanlarına merhaba diyorum, hoş geldiniz diyorum, iyi haftalar diyorum. Takvimlerin 22 Haziran 2026 pazartesi gösterdiği bir günden ve 4 büyük gündemden ne zaman telefonla yayına bağlanacağız, ne zaman sesimizi duyuracağız diyenler, işte beklenen gün, beklenen an geldi. Şimdi lütfen telefonlarınızı elinize alın. 0212 273 1010, 0212 273 1010'u tuşlayın, yayınımıza bağlanın, söyleyecek sözü olan herkesi Radyo Gol'e bekliyoruz. Bugün Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde söz milletin, mikrofon da sizde, söz de sizde olacak. Bugün gündemi siz belirleyeceksiniz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanından gelecek sesler aynı frekansta buluşacak.

0: Milli futbol takımının ki aslında hiç açmasak daha iyi bu konuyu ama Paraguay maçında neden mağlup olduk? Avustralya ve Paraguay'a yenilmemizin en büyük nedeni nedir? Ne yapmalıydık? Futbol konuşmak isteyen, milli takımın nasıl bir taktikle oynaması gerektiğini konuşmak isteyen herkese, her futbol severe telefonlarımız, mikrofonlarımız açık. İçinde birikenleri benim gibi binlerce bizi dinleyenleri duyurmak isteyenler, haydi telefon başına 0212 273 10 0212 273 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinden de bana mesajlarınızı iletebilirsiniz. Çünkü hepsini teker okuyacağım, hiç merak etmeyin. Arayın, bir daha arayın. Hat düşmezse tekrar arayın. Çünkü bugün o telefonların susmasını istemiyoruz. Öyle bir yayın yapalım ki öyle telefonumuz, santralimiz kilitlensin. Öyle bir enerji oluşturalım ki 2 saat boyunca telefonlarımız bir an bile boş kalmasın. Hatta öyle bir katılım olsun ki Türkiye'nin en güçlü spor radyosu Radyo Gol'de de herkes ben de oradaydım desin. Haydi şimdi çayınızı, kahvenizi alın, saatlere de baktık. Tam böyle çay kahve saati. Sesinizi hazırlayın, fikriniz ne olursa olsun telefonun ucunda yerinizi alın ama her zaman söylediğimiz gibi kimseye hakaret etmeden ve saygılı bir şekilde. İşte Türkiye konuşacak, tribünler konuşacak, sokak konuşacak ve bugün söz gerçekten milletin olacak. Çağatay Açıklak'la dört büyük gündem programına hoş geldiniz diyor ve ilk telefonumuza merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza, sonu 47 ile biten dinleyicimiz.
1: Merhabalar Çağatay Hocam.
0: Buyurun tanıyalım sizi.
1: Osman Erdem.
0: Buyurun Osman Bey, iyi haftalar.
1: İyi haftalar Çağatay Hocam. Hocam şimdi tabii ki milli takımdan başlayacağız. 24 yıl beklediğimiz bir Dünya Kupası vardı. Maalesef gittik. Sonuçlar ağır oldu. Üzüldük. Şahsım adına konuşuyorum. Ben keşke gitmeseydik diyorum hocam. Gitmeseydik. En azından bir 4 yıl sonraki Dünya Kupası'na bir heyecanımız olurdu. Ya bu sefer olacak mı diye. Yani gidip de böyle acı bir... Kesinlikle bu çocuklar bizim çocuklarımız. Asla kendilerine ben kırıcı, üzücü hiçbir şey konuşmak istemiyorum ama futbol sever olarak, futbolu seven bir kişi olarak yani böyle bir sonuca inan üzüldük hocam. Bir heyecan bekliyorduk. Böyle çeyrek final olabilir mi? Yarı final belki olur gibisinden ama yani bilmiyorum, bizi ters köşe yaptılar. Biraz da bu umut dağıtanlar var ya hocam, bu nasıl söyleyeyim,
0: şeyde de var.
1: Böyle ahkam kesen bir şey var. Böyle Instagram'da olsun, Facebook'ta olsun, işte spor yazarları abilerimizden de olsun. Yani şeyi o kadar yükselttiler ki beklentileri hocam. Biz de taraftar olarak acaba olacak ya, şöyledir böyledir. Hayal kırıklığına uğradık hocam. Çok üzüldük. Dünkü babalar gününü kutluyorum hocam. Tüm babalarımızın, baba adaylarımızın, dedelerimizin babalar gününü kutluyorum. Allah'a emanet ediyorum. İnşallah güzel bir kirin çıkarız hocam. İnşallah hakem konuşmadan, kimseye şey olmadan, taş, çamur atmadan İyi bir lig geçiririz. Güzel transferler olursa böyle güzel futbol seyrederiz. Seyir zevki olarak hocam. Allah'a emanet olun hocam. Hayırlı günler diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. İnşallah 1000 kişi arar bugün size hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza da bağlandığınız, katıldığınız için Osman Bey, size de iyi haftalar diliyorum. 0212 273 10 10'da tabii telefonların ardı arkası kesilmiyor. Gelen mesajlara da bakıyorum. Nurullah Bey diyor ki Çağatay Hocam 2002 Dünya Kupası dönüşünde milli takımı havada F-16'lar karşılamıştı. Bu milli takım dönüşünde nasıl karşılanacak? Çok merak ediyorum, yorumu yapmış. Sonu 94 ile biten dinleyicimiz var sırada. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Çağatay Hocam, hayırlı yayınlar.
0: Çok teşekkürler, tanıyalım sizi.
2: İstanbul'dan arıyorum. İsmim Kerim. Galatasaray taraftarıyım. Ama bugün Galatasaray'ımı konuşmayacağım. Milli takımımızı konuşacağım. Yani bizim futbolcular hepimiz kardeşiz. Ama o milli formanın değerini, ağırlığını bence bu Dünya Kupası turnuvasında gereksinimi duymadılar, ağırlığı taşıyamadılar. Hepimizin burnu havada gittik, başımız dik gittik, dedik ki biz bu gruptan çıkarız, en kötü 6 puan alırız, 32 sonra 24, 16, 8 basar gideriz diye düşündük ama maalesef kağıt üzerinde futbol oynanmıyor. Çok güzel futbol dersi verdik, saçımızla, başımızla, giysimizle, ayakkabımızla oynayacağımıza topumuzu oynayalım. Çok büyük hayal kırıklığı yarattılar. Şahsım adıma söylüyorum. Millet saat 7'de işe gidiyor. Adamlar 5'te kalktı, heyecanla maça geçtik ekran başına. Ben kabul etmiyorum bu başarısızlığı. Tabii ki de eleştireceğiz. Hakkımızdır. Bizim milli takım, bizim milli forma. Yeri gelip eleştireceğiz, yeri gelip kaldıracağız, göklere çıkartacağız. Bu turnuvayı biz 24 sene bekledik. 40 yaşındayım. En son 2002 Dünya Kupası'nda dünya üçüncüsü olduk. Ruh yok. O ruhu ben göremedim takımımızda bu sene. O da neden oluyor? Aşırı özgüvenden. Bence bizim turnuvaya 0 puanla muhtemelen turnuvayı kapatacağız. Bizim tek yenilgimiz kendimize biz yenildik. Aşırı özgüvenimize yenildik her zamanki gibi. Vermetleri. Adamlar elimize tenekeyi verdi, yolladı şimdi ülkemize. Ben olsam Cumhurbaşkanı yerinde bir talimat verdim. Uçakta gittiler ya abi business'la. Dönüşte de abi otobüs verecekler 403'te. Bir ayda gelecekler ülkelerine. Bu kadar netim yani. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar.
0: Biz teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için. Görüşmek üzere diyoruz. Sonu bakalım kaç, göremiyoruz. Biraz acele etmemiz de gerekiyor. Sonu 50 ile biten dinleyicimiz. Merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba Çağatay Bey, nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Tanıyalım lütfen sizi.
3: Ben Sinan Durmaz, Galatasaray taraftarıyım.
0: Buyurun Sinan Bey, alalım görüşlerinizi, duygularınızı. Milli takımla ilgili neler söylemek istersiniz? Önce Avustralya, sonra Paraguay, neden mağlup olduk? Yenilmemizin en büyük nedeni nedir? Ne yapmalıydık? Nasıl bir taktikle oynamalıydık?
3: Şimdi bayağıdır yani seyrettiğimiz kadarıyla, oynadığımız kadar da değil de seyrettiğimiz kadarıyla taktiksel olarak, fiziksel olarak gördük rakiplerimiz. Bizi nasıl yendiler gördük. Şimdi son bir maçımız kaldı. Bari diyorum ki son bir maçımızda diyorum en azından Amerika kapanmıyor. Bildiğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla. Amerika kapanmıyor. Tamam, kapanmıyor. Hadi bakalım şimdi diyeceğiz ki hadi arkadaşlar, hadi çocuklar, tam destek verelim, gene destek verelim. Şunu en azından deyin ki kardeşim, biz kapanmayan takımlara güzel oynuyoruz. Böyle futbolculara karşı güzel oynuyoruz. Kapanan takımlara atamıyoruz, vuramıyoruz, koşamıyoruz, pas yapamıyoruz, orta sayı yapamıyoruz. Ama açık takımlara bakalım, nasıl yapacağız? Ben onu öğrenmek istiyorum yani. Arkadaşları, bu çocuklarımızı, arkadaşlarımızı destekliyorum. Ben destekliyorum, sonuna kadar destekliyorum da. Hadi diyorlar ki kapandı, atamadık. Direkten döndü, şöyle oldu, böyle de. Ya şimdi at. Şimdi kapanmayacak Amerika. Kapanmıyor, defans yapmıyor. Yani hücum yapıyor, şey yapıyor. Ya hadi bakalım. İspanya'da kapanmamıştı. Geldi Konya'da, 6 attı. Kapanmadı, 2-2 bitti. Yani ben şundan emin olamıyorum. Fiziksel olarak, taktiksel olarak, futbolcular olarak neyi düşünüyorlar, nasıl düşünüyorlar? Yani hiç mi futbolda bildiğim kadarıyla bir şey vardır, nasıl deniyor? 2'ye 3'ler, 3'e 2'ler, 4'e 2'ler, 3'e 1 paslar, şeyler paslar, bunu yapamadık. Hiçbirini yapamadık, ben görmedim.
0: Ver kaçlar.
3: Cezası. Nasıl?
0: Ver kaçlar.
3: Evet, ver kaçları yapamadık. Hep böyle yani vuralım, böyle atalım, kafayla atalım. Ya niye ver kaçları yapmadık? Duvar paslarını yapmadık. Niye yapamadık? Bunları konuşalım. Tarcuları hiç seyretmediniz mi? Prekansileri seyretmediniz mi? Hamileri seyretmediniz mi? Havadan vuruyoruz, olmuyor. Havadan vuruyoruz, olmuyor. Ya arkadaş, bu prekansı seyretmediniz mi? Hamiyi seyretmediniz mi? Dopi aslanları seyretmediniz mi? Tanjuları seyretmediniz mi? Dönen topu tamamlamak. Ya biraz kusura bakmayın da yani. Yani biz de futbolu oynamadık ama Tanju'yu seyrettik. Bu sefer şeyse Icardi'yi seyretmediniz mi? Adam nerede gol atılacağını biliyor. Osimhen koşuyor. 5

0: yapıyor, şey yapıyor, topu kapıyor, arkadaşını kazandırıyor, gol atıyor. Bunu seyretmeniz mi arkadaş yapıyor? Sıra bakmayın yani. Ya biz de futbolu oynamadık ama yani Allah ne diyeceğimi bilemiyorum. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a bu önlemelerde inşallah grupları geçerler. Bir an önce toparlanırlar. Türk milli takımını, Türk takımlarını basketbolda nasıl Fenerbahçe, Beşiktaş rakip oluyorlar. Avrupa'da oluyorlar. Voleybolda Eczacıbaşı, Vakıflarbank birbirine karşı rakip oluyorlar. Niye Avrupa'da biz Beşiktaş, Fenerbahçe birbirimize karşı rakip olmuyoruz? Niye kaybolmuyoruz? Hep Türkiye'de oluyoruz. Türkiye'de rakip oluyoruz. Avrupa'da olalım kardeşim, Avrupa'da olalım.
1: Sinan Bey, toparlamanızı rica edeceğim.
0: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Beni dinleyen arkadaşlara da eğer hakkım hak geçtiyse aklarını helal etsinler. Futbolculara da canı gözden başarılar diliyorum.
1: Görüşmek üzere, iyi günler diliyoruz biz de. Instagram Çağatay Hoca adresinde Cihan Arslancan'a çok teşekkür ediyorum. O da görüş ve düşüncelerini paylaşmış bizimle. Çok mesaj geliyor. Çok çok teşekkürler. Hasan Aydın'a çok teşekkürler. Zaman kaybetmeden 3'er dakika boyunca tabii milli takımla ilgili duygu ve düşüncelerinizi 0212 273 10 10'da bizlerle paylaşabilirsiniz. Sonu 22 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hattımızda bekliyor. Hoş geldiniz yayınımıza. Biz sizi duyabiliyoruz. Bir kere daha şansımızı deneyelim. Duyabiliyoruz biz sizi. Merhaba, hoş geldiniz. Sonu 22 ile biten yurt dışındaki dinleyicimiz. Sonu 68-22 ile biten yurt dışındaki dinleyicimiz. Biliyorum şu anda olduğumu. Peki, o bizi herhalde duyuyor ama... Belki geç geliyordur ses. Sıradaki dinleyicimizle devam edelim çünkü hatlarımız çok çok yoğun. Yılmaz Bey demiş ki, federasyon başkanını tasvip etmiyorum. Atışmalardan dolayı futbolcuları öyle bir havaya soktuk ki onlar da kendilerini dünyanın kralı sandılar. Sonuç maalesef bu. Montella buraya kadar şansıyla geldi. Biz de buna çanak tuttuk. Saygılar, sevgiler demiş. Sıradaki dinleyicimizle devam edelim. Sonu 0-3 ile biten dinleyicimiz. Merhaba.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Tanıyalım sizi.
2: Kenan Bey misin? Takipçilik yapıyorum.
1: Buyurun Kenan Bey.
2: Şimdi ben bu milli takımın aldığı sonuçlarla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Aslında bu sonuçta Türk milleti olarak, basın olarak, teknik direktörler olarak, ortam olarak hep bir suçluyuz. Suçlu olmamızın nedeni şu, yaklaşık 3-4 senedir Montella 4-6-0 diye bir şey icat etti. Halbuki hiçbir maçta 4-6-0 oynamadık. Yani Kerem'in nerede oynadığını bu son iki maçtan örnek verirsek, bütün maçlarda forvet olmayan arkadaşları forvet olarak oynatarak aldığı sonuçların da menfi olmasıyla böyle bir şey icat ettik. Yani dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir şey. Şöyle bir örnek vereyim. Bugün Türkiye milli takımında iyi bir kalecimiz olmasa stoperin bir tanesini getirip kaleye koyacak halimiz olmadığı gibi forvetimiz iyi, bir forvetimiz yoksa ne yapmamız lazım? En iyiye yakın olan arkadaşı forvet oynatmamız lazım. Milli takım 4-6-0 oynamıyor ki. Bugün basın mensuplarında Dünya Kupası'ndan önce işte Montella Türkiye'yi buralara getirdi. İşte 4-6-0 oynuyor, demek ki başarılı sonuç alıyor diye. Hiçbir basın mensubu da bir şey söylediğini zannetmiyorum. Kötü sonuçlar geldiği zaman herkes yerden yere vuruyor ama bu adamın inatçı bir kişiliği olduğu, efendime söyleyeyim, kendi bildiği doğrularla bir yere gelmeye çalıştığını ve aslında işin özünde bizim yabancı hayvanlarımızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Şöyle ki, bugün Sergen Yalçın olsa, efendime söyleyeyim, Aykut Kocaman olsa milli takımın başında yerden yere vururuz ama biz bir yabancı birisi geldiği zaman bunlara sınırsız tolerans tanıyoruz. Yaptığı yanlışları görmezden geliyoruz. Şimdi de bütün Türk milleti olarak bunun cezasını çekiyoruz. Aynı şey şeyde de kaynaklanıyor. Bunu daha çeşitlendirirsem şöyle çeşitlendiririm. Bugün Galatasaray'da yıllardır sağ kanat sol kanat alınıyor. Mesela Sané var Galatasaray'da. Ama bakıyorsun Sané bir yere göre sığdırılamıyor ama takımı Yunus'la Barış taşıyor. Daha önce Kerem taşıyordu. Biliyorsunuz Zaha'lar, Ziyech'ler dünya kadar para verilmişti. Bugün geliyorsun, aynı şey Beşiktaş'ta da var.

0: diyoruz, sevgine sabretmiyoruz. İtalyana diye bir hoca getiriyoruz. Ne olduğu belli değil. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Ama şöyle bakıyorum. İtalyana 5 milyon euro para veriyorsun. 2 sene sözleşme yapıyorsun. 10 milyon euro. Sergen'e 2 milyon euro veriyorsun. Getirdiğin adama da bakıyorum. Sizin kanallarınızı sürekli dinliyorum. Ben takipte olduğum için sabahtan akşama kadar açık. Bakıyorum aynı yorum güzel diyor ki sabır göstermek lazım. Ulan sabır göstermek lazımsa senin evladın bir sene bir şeyler yapmış. İki transfer dönemi geçirmiş. Bir sürü de hazırlık yapmış. Bu adama sabır göstermiyorsun da yani ne kadar komik bir vaziyette olduğumuzu bilmem anlatabiliyor muyum ama götürüyoruz. Ne olduğunu hiç bilmediğimiz sadece bir İtalya kupası var tahmin ediyorum koleksiyonunda. Orta takımları çalıştırmış bir adama. Belki de çok iyi çıkacak, belki de çok kötü çıkacak. Ön yargılı davranmıyorum. Ama gidiyoruz, kendi insanımıza sabır göstermediğimizi ona gösteriyoruz. Sabır göstereceksiniz, kendi insanımıza göstermemiz lazım. Aynı şey Aykut Kocaman'la da var, efendime söyleyeyim Galatasaray'da da var, bütün takımlarda da var. Dolayısıyla biz bu şekilde olduğumuz sürece ben daha önce de sabahları Mehmet İlev'in yayınına katılmıştım. Ya koskoca Türk milleti olarak biz 18 tane takımımız var. 18 tane takıma birer tane yerli forvet transfer ettik.
1: Evet, dinleyicimizle bağlantımız kesildi galiba. Evet.
0: Birer tane yerli santrafor transfer edelim. Milli takımımızın buna ihtiyacı var desek. Gerekirse 500 bin dolar teşvik versek bir tane forvet çıkartamayız mı? Bu kadar yazık. Günah ya.
1: Yani Kenan Bey, bu son millet, cümlelerinizi rica edebilir miyiz?
0: Sesim geliyor mu?
1: Evet evet, son cümlelerinizi de alalım lütfen. Çünkü çok dinleyicimiz var hattımızda.
0: Tamam. Tamam, iyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere, sağ olun. 0212 273 10 10 durmak yok diyoruz bu arada. Instagram Çağatay Hoca adresinde takip alan İbrahim Halil İncikuş'una teşekkür ediyorum. Beni de takip almış. Instagram'dan yazan ve mesaj gönderen, bu arada milli maç günü sabah saatlerinde bile onlarca dinleyicimizle yazıştım. Hepinize de cevap verdim. Aslında eksikleri hep söyledik. Maç öncesi konuştuk, maç sonrası konuştuk. Keşke haklı çıkmasaydık ama maalesef sonunda, günün sonunda mağlup olan biz olduk. Atakan Yıldız, Hakan Bilen, Nedim Kalın, Sedat Aydın, Ercan Çağlar, Ersen Avcı, Ekrem Albayrak, Ziya Esenlik, Serkan Kömürcü. Yine Instagram Çağatay Hoca adresinde bana yazan Zafer Şimşek, Arif Çetin, Hasan Aydın, Fatih Sarı, Fatih Vardar, Atakan Yıldız, Kadir Şahin, Altan Arın, Cebrail Efe, Ferhat Essiz, Hakan Korukçu, Tuncay Taşkın, Yunus Balyer, Muammer Kartal, Ahmet Yıldız, Atasan Ekşi ve Ercan Coşar'a da teşekkür ediyorum. Sonu 98 ile biten dinleyicimiz var şu anda hattımızda. Ama onun öncesinde 33 ile biten hattımızda dinleyicimiz var. Sırayla devam ettiğimiz için kimsenin hakkı geçsin istemiyorum. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Çağatay Bey, iyi yayınlar diliyorum. İrfan ismim.
1: Hoş geldiniz İrfan Bey.
2: Geçtiğimiz ilk maçtan sonra hoş bulduk. Geçtiğimiz ilk maçtan sonra sizlere görüşmemiz olmuştu. Benden sonra bağlanan arkadaşlar benim görüşlerimin aksine farklı düşünüyorlardı. Destek olunmalı, şöyle olmalı. Tabii ki para alacaklar. Saçıyla başıyla kimse ilgilenmemeli, bilmem ne falan filan tarzında konuştular. Şimdi geldiğimiz nokta şu. O gün aslında Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belliydi. Ama maalesef biz şımartmayı sevdiğimiz için, milli formanın ne olduğunu tam olarak anlayamadığımız için 85 milyonun da üstünde büyük bir kitleyi temsil ettiklerini, bir bayrağı temsil ettiklerini, oraya gittiklerinde biz niye yeniliyorsunuz diye kızmıyoruz. Futbol, her kulüp, her bir takım yenilebilir. Biz gerekli mücadeleyi, gerekli planlamayı, gerekli doğruları yapmadıkları için kızıyoruz. Yanlış anlaşılıyor. Türkiye milli takımı yenildi diye kızmadık biz. Kızmıyoruz da. Ama siz federasyon başkanından tutun, hocasından futbolcusuna saçma sapan bir organizasyon yaparsanız işte o zaman tepki görürsünüz. Saçmalıkları sırayla söyleyeyim. Hacı Osmanoğlu hakemlerle ilgili minniyetçi bir tavırla Türkiye'de biz kendi evlatlarımıza devam etmeliyiz, yabancı hakeme karşıyız deyip Montella denilen yabancı teknik direktöre inanılmaz bir şekilde sahip çıkıyor. Ya öyle ol ya böyle ol. Karar ver. Milli takımın hocası o zaman niye yabancı diye sorarlar adama. İki, Montella denilen hocamız inatla koca tecrübeti ve dışında futbol oynayan Türk kökenli, bir tane forveti, santraforu adam gibi oraya adapte edemedi bunca yıl boyunca. Bulamadı. Bulduğunu da alıp oynatmadı. Kadroyu adil bir şekilde oluşturmadı. Bugün A milli takım kadrosunda kendi kulüplerinde dahi oynamayan futbolcular var. Milli takıma katıl oynayabilmek için arzu içinde olan binlerce futbolcu var. Peki onlar ne yapmalı? Erke Özel ne yapmalı? Konya'daki Adil ne yapmalı mesela oraya gelebilmek için? Mesela göbeği konuşulan bir futbolcu sezon içinde kendi takımında 6 kere oynayabilmiş biri milli takıma hangi kriterle alınıyor? Mesela Montella Venezuela maçı sonrası bu bizim için çok önemli bir hazırlık maçıydı. Çünkü rakiplerimizin oyun stiline çok yakın bir oyun stili vardı Venezuela'nın diye bir açıklama yaptı. Peki Venezuela maçının ilk 11 ile bu iki maçtaki ilk 11'de benzerlik kaç kişi var sizce? Bu tutarsızlık niye? Aynı Avustralya ile oynayacağını biliyorsun. Paraguay ile oynayacağını biliyorsun. Nasıl oynayacaklarını da biliyorsun. Ona göre de bir hazırlık maçı almışsın. Peki oradaki ilk 11 ne alaka? Avustralya'daki 11 ne alaka? Paraguay'daki 11 ne alaka?
1: Peki Amerika maçına nasıl bir 11 ile çıkacak sizce? Yine aynı kişilerle mi çıkacak nasıl? Yoksa forma vermediği kişilerle mi?
2: İddia ediyorum. Bakın iddia ediyorum. Güzel bir soru sordunuz. İddia ediyorum. Bu üçüncü maçta kaleciye kadar değişecek birçok futbolcu.
1: Bence de değişmeyecek.
2: Ya şöyle söyleyeyim. Milli takımda çok ciddi bir menajer ilişkisi var. Çok ciddi bir lobi ilişkisi var. Kulüpçülük var. Bunlardan kurtulmadığımız sürece, adaletli bir milli takım forması dağıtımı olmadığı sürece, gerçekten aklı başında planlayan, gerçekten böyle donanımlı bir hoca olmadığı sürece, Adana Demirspor'daki oynattığı neyse buna inanmış böyle devam ediyor. Sen Adana Demirspor'da imkanların kısıtlı olabilir. Her istediğin futbolcu anlamayabilir. Bütçen yetmeyebilir. Ama sen Türkiye A milli takımın hocasısın. Almanya'da, Belçika'da, ne bileyim Fransa'da her yerde oynayan futbolcu var kendi liginin dışında. Nasıl bulamazsın ya? Nasıl forvet bulamazsın? O senin sorun. Benim değil. Arayıp bulacaksın. Can Uzun'a, Deniz Güle, Berto Yıldırım'a daha fazla şans vereceksin. Ama sen kalkıp Kerem'den forvet yaratmaya kalkarsan, her aynı şeyleri deneyip farklı bir sonuç bekliyorsan, en masum tabirle sen safsın demektir. Ya da alt niyetlisin demektir. Kimse kusura bakmasın. Dünyanın en çok para kazanan hocalarından biri. Haksız mıyım?
1: Evet, bu arada bir dinleyicimiz çok güzel bir yorum yapmış. Burak Erem demiş ki Dünya Kupası'nda son golümüzü atan oyuncumuz İlhan Mansız demiş. Haklı.
2: Yani bir de şöyle bir şey var. Bakın bir tane hakem götüremedik. Ferhat Gündoğdu diye bir adam istifa etmiyor. Hacı Osmanoğlu bugün çıkmış. Değişik bir tavırla, yine her zamanki gibi bir konuşma tarzıyla racon keser gibi Futbol Federasyonu Başkanı değil de yani sanki yani başka bir şeyin başkanıymış gibi ahkam kesiyor basın mensuplarıyla. Fatih Terim'le tartışıyor. Senin Fatih Terim'le tartışmaya hakkın var mı? Ben Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Senin Fatih Terim'le yan yana geldiğinde ceketin önünü diklemen lazım. Futbola kimin daha çok katkısı var? Fatih Terim'le birçok konusunu da sevmediğim halde söylüyorum. Hakkını hakka vereceksin. Böyle saçmalık olur mu ya? Herkese racon kesiyor. Bazen milliyetçilik yapıyor. Hakemlerini koruyor göğe. Sonra gidiyor İtalyan'ı koruyor. Bu İtalyan Türk mü bu? Babası Yeniçeri miydi bunun?
1: İlfan Bey, sizden de toparlamanızı rica edeceğim.
2: Tamam. Bu yayınlar diliyorum Çağatay Bey. Böyle inşallah bir daha turnuva yaşamayız. Adil bir kadro kurulur. Hak edenler gelir. Vallahi gelemeyenler, hakkı olduğu halde bu formayı bu turnuvada giyemeyenler, bizim onlara hakkımız helaldir. Haklarının yendiğinin farkındayız. İnşallah gün gelir doğru, adaletli yöneticilerle, hocalarla bu ülkede daha güzel şeyler, başarılar elde eder.
1: Çok güzel konuştunuz, çok da güzel şeyler söylediniz. İrfan Bey, teşekkür ediyorum yayınımıza bağlandığınız için. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin Köşesi 0212 273 10 10 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde yine gelen mesajlardan bakalım. Maltepe'den Bayram Bey, sevgili Çağatay Hocam, turizm cenneti olan ülkemiz dururken Amerika'ya tatile giden futbolcularımızı kınıyorum demiş. Yunus Bey diyor ki kötü günler geride kaldı. Şimdi daha kötü günler bizi Milletler Ligi'nde bekliyor ki bir yandan da haklı, çünkü rakiplerimiz böyle Avustralya, Paraguay gibi rakipler değil. Çünkü grubumuzda 3 tane takım var bizim haricimizde. Onlardan bir tanesi Fransa, bir tanesi İtalya, diğeri de Belçika. Sıradaki dinleyicimiz de hiç vakit kaybetmiyor.

0: Kaybetmeden bugün yine rekor dinleyicimizle telefon bağlantımıza devam edelim. Sonu 98'de biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de Söz Milletin Köşesi'ne.
1: Çağatay abi, kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Buyurun, tanıyalım sizi.
1: Ben Enes, Başakşehir'den bağlanıyorum size. Başakşehir İkitelli'deyim.
0: Buyurun
1: Çok
0: Enes
1: kısa
0: Bey.
1: Bir şey söylemek istiyorum. Memleketimizde kalbur üstü veya kalbur altı bu kadar forvet, santrfor, tecrübeli ya da genç, yetenekli yeteneksiz insan oyuncumuz varken, kaldı ki Avustralya olsun, Paraguay olsun, ikinci liglerden, hatta belki bizim ligimize göre üçüncü liglerden topçularıyla bizi yenerken, biz niye Trendyol birinci ligden mesela Eren Tozlu'yu, Süper Lig'den Bertuğ Yıldırım'ı, Serdar Dursun'u, Cenk Tosun'u, Mustafa'yı, Semih'i, bunları niye almadık kadromuza? Ben bunu çok merak ediyorum. Mesela Trendyol 1. Lig'de bu sene Erzurum'la harikalar yaratan tecrübe abidesi Eren Tozlu. Neden gelmiyor abi? Gelsin, o da mesela sıkıştın mı? Gerekirse 90'da at oyunu ama at ya. Bir tane forvetimiz olsun. Ha, bu adam forvet diyelim. Ben bunu hiç anlayamadım. Bir de Montella'nın tabii ki 4-6-0'da ısrarı da anlayamadım. Ve yan top ısrarımız, özellikle Hakan gibi deneyimli, tecrübeli, dünyanın parmakla gösterdiği oyuncuların yan top ısrarını, aşkını anlayamadım. Orkun 80'de oyuna bir giriyor, tek pasta seni pozisyona sokuyorken ne, bu Hakan ısrarını anlayamadım. Bu belki de bir lobicilik, belki de bir menajer gücü, bilmiyorum. İnsanların günahını da almak istemiyorum. Ama ya bu kadar yeteneğimize, oyuncumuz varken, yani dedim ya, yaşlı neden değerlendirmedik? Hiçbir fikrim yok ve bu beni çok üzdü. Yani ben 27 yaşındayım. İlk defa, yani hatırladığım, en azından net hatırladığım, ilk defa bir Dünya Kupası izleyecektim. Boğazımızda kaldı, izleyemedik. Yani iki maça da uyandım sabahın 6'sında, 5'inde, 7'sinde. İzleyemedik, kursağımızda kaldı. Canları sağ olsun demeyeceğim. Yani çünkü hak etmiyorlar. Canları sağ olsun laflarını bile hak etmiyorlar. Özellikle Montella gibi. Ve emek vermeyen oyuncular gibi. Tabii ki bütün oyuncularımıza söylemiyorum. Bazılarını tenzih ederek söylüyorum. Ama dediğim gibi Çağatay abi, çok kursağımızda kaldı. Ve bir sonraki, herkes şey diyor, bir sonraki Dünya Kupası'nda yaparız. Ya biz 24 senedir gidemiyoruz. Bu sene İtalya gelememiş. İtalya gelememiş. Danimarka gelememiş. Kolay mı öyle Dünya Kupası'na gitmek ya? Seneye şey, 4 sene sonra yaparız bir şeyler. Belki de 20 sene daha gidemeyeceğiz. İtalya gidememiş ya. Avrupa'dan katılım çok zor abi. Bilmiyorum ne olacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğin için abi.
0: Çok teşekkür ediyorum Enes Bey, yayınımıza da katıldığın için. 0212 273 10-10'da kısa bir araya gideceğiz. Futbol konuşmak isteyenler, milli takımın nasıl bir taktikle oynaması gerektiğini konuşmak isteyenler, her futbol severe, herkese mikrofonlarımız açık. İçinizde biriken her şeyi de söyleyebilirsiniz ama tabii içinizde biriken derken seviyeli ve saygılı bir şekilde, hakaret içermeden milli takım yönetimine, federasyona, milli takım futbolcularına belki buradan seslenmek istersiniz. O yüzden herkese, telefonlarımız da açık, mesajlarımız da açık. Halil İnci, Recep Kısmet Uzun, Doğansel Akbayır'a çok teşekkür ediyorum. Beni de Instagram'da Çağatay Hoca adresinde takip aldıkları için. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Kısanın ardından yine son 1,5 saatte sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Lütfen Radyo Gol'de, Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem'de bizlerden ayrılmayın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.

0: tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Gillette Pro Glide.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Reklam.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklam.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Reklam bitti.
7: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
8: Zaman ilerlemeye devam ediyor. O kadar çok telefon var ki herkesi muhakkak konuşmaya davet ediyorum. Herkesin fikrini de duymak istiyorum. Çok da merak ediyorum aslında. 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı bana iletebilirsiniz. Instagram demişken burada notumu da almıştım. Süleyman Doğan'a teşekkür ediyorum. Beni takip almış. Bu arada yine bir mesaj var. Diyor ki buradan bakalım. Evet, Yavuz Çimen benim takım arkadaşımdır aynı zamanda. Çağatay Hocam, milli takım başına Aykut Kocaman gelir mi diye sormuş. Hayır, gelmez diye öyle bir bilgi yok. Zaten şu anda milli takımın başında Montella var ama dönüşte artık illaki bir kelle alınması gerekiyor diye düşünenler varsa da bu hikayede yanan Vincenzo Montella olur. Sevgili Yavuz Çimen, sana buradan sevgilerimi yolluyorum. Değerli kardeşim benim, ne maçlar yapmıştık sende ki. Hatta bir maçımız vardı, şimdi şeyde takım ismi de vermeyeyim. Öyle bir maç yaptık ki oynadığımız maçta sevgili Yavuz da vardı, Okan Buruk vardı. Ayağı kırıldıktan sonra ilk karşılaşmasını oynamıştı. Ben de o gün sahadaydım. Ceyhun Erişçi vardı, Fatih Akel vardı, hatırladıklarından Murat Şahin vardı, Tamer Tuna vardı. Çok çok önemli isimlerdi. Oradan da özellikle hani tüm dinleyenlere ve o maçta olanlara, takım arkadaşlarıma, belki izleyenler, dinleyenler hep varsa da selam olsun. Kocaman bir sevgi yollayayım onlara da diyorum. 11 ile biten sonu dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz. Sizleri bekletmeyelim.
9: Selamun aleyküm Çağatay abi, nasılsın?
8: Aleyküm selam, hoş geldin.
9: Hoş bulduk. İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Ahmet abi. Ben Galatasaray taraftarıyım.
8: Evet Ahmet Bey, milli takımla ilgili hemen alayım görüşlerini.
9: Abi aslında bu maçında böyle olacağı çok belliydi. Yani Montella hoca diyor ki Kerem diyor ruhunu ortaya koydu diyor. Yani gerçekten de doğru söylüyor. Çünkü Kerem'in ruhu galiba sahadaydı. İki maçta da hiç göremedim ben. Bir de abi şöyle söyleyeyim. Mesela maçın ilk yarısı bir şekilde bitti. Rakip 10 kişi kaldı değil mi? Ya sen teknik direktörsün abi. 1-0 yenilmekle 3-0 yenilmenin arasında bir fark var mı? Yok. Yani gerekirse bir tane defans çıkar abi. Yani sol bek çıkar. İleriye at bir tane forvet. Mesela Deniz Gül'ü at abi ikinci yarının başında. Zaten yani rakip 10 kişi kalmış. Bir de abi şunu söylemek istiyorum. Mesela Arda Güler bence maçın ilk yarısında en kötüsüydü. En kötüsü. Yaptığı sadece top kaptırmak, yere düşmek. Rakibe sırtını dayayıp böyle saçma sapan top saklıyor gibi ne bileyim bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Hakan Çalhanoğlu'yla birlikte yani ikinci yarının başında ikisine çıkması lazımdı abi. Hakan'ın yerine Orkun, Arda'nın yerine Can Uzun, Yunus'un yerine de abi mesela bir Yusuf Sarı olsun isterdim yani. Bu çocuk neden alınmadı milli takıma? Yani adam eksiltiyor, direklik yapabiliyordu. Yani olsaydı güzel olurdu abi. Bilmiyorum, benim fikirlerim bu. Yani ben mi yanlış düşünüyorum?
8: Evet, çok teşekkürler.
9: Bu kadar abi, diyeceklerim.
8: Görüşmek üzere Ahmet Bey. Abi. Yine hiç vakit kaybetmeden dinleyicilerimize devam edeceğiz. Metin Kabataş diyor ki Fenerbahçeli arkadaşa sonsuz teşekkürler. Bizler sahada rakip olabiliriz ama söz konusu milli takımsa hiç kimse eski milli takım teknik direktörü Fatih Terim için böyle konuşmamalı yorumu yapmış. Amerika maçında gol atamayacağız diyor bir dinleyicimiz Salih Ateş. O da bir yorum yapmış. Çok çok yorum var. Ben hem telefonları hem de mesajları hakkaniyetli bir şekilde yapma adına kısa mesajlar yollarsanız çok çok daha iyi olur sevgili Ceyhun Yurt dinleyicimiz. Aradığım hatlarınız çok yoğun. Kişisel oyunda dayanan futbol oynadık ve kişiler yavaş etkisiz kalınca sonuç bu. Üzdüler bizi, golü yedik. İngiliz maçı anlatan Türkiye'nin işi zor, uzun zamandır geri dönüp maç kazanamıyorlar dediğinde dakikalar 5'i gösteriyordu demiş Nevzat Ohri. Yurt dışından arayan dinleyicilerimiz de var. Çok çok telefon var. Son 63'te bir tane dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz Çağatay Çıtlak'la. Dört Büyük Gündem'de Söz Milletin Köşesi'ne.
10: Merhaba.
8: Buyurunuz.
10: Ben İstanbul'dan arıyorum. İsmim Turgay. Ben geçen hafta da Paraguay maçından evvel size mesaj çektim. Fakat mesaj konuşarak attığım için yarısı geldi, yarısı gelmedi.
8: Ben cevap verdim mi Turgay Bey?
10: Yok, siz okudunuz, sizlik bir şey yok. Benlik tamam. Hata.
8: Tamam, sizlik ben muhakkak şey cevap veririm de o yüzden söyledim.
10: Yok yok. Geçen hafta da zaten Sayın Federasyon Başkanımızın basın toplantısından alıntılar vardı. İkinci, üçüncü şahıslara sansarlar, sinsiler, çakallar işte kenarda bekliyor. Biz inşallah annemizin, bacımızın, amcamızın, dedemizin dualarıyla işte başarıyı getireceğiz, eleyeceğiz falan dedi. Ben o zaman size de ulaşmaya çalışayım ya. Bu işler sırf duayla olsa ben de Allah'a inanırım, dini bütün insanlar, herkes dua eder. Sabah evden çıktığımda ben de dua ederim. İşlerimiz iyi olsun, sağlığımız yerinde olsun. Hayırlı kazançlardan çıkarız. Ama ben Çatalca'da oturuyorum, İstanbul'a geliyorum. Hiçbir zaman için demem ki ya işte Sparta Kule'de trafik çok tıkanıyor, Rabbim orayı da uçarak geçin demem. Aklı selim bir dua edersin, kabul olur. Sen şimdi doğru dürüst bir taktiğin yok, doğru dürüst bir sistemin yok. Biraz evvel arkadaşın dediği gibi ya 1-0 mağlubiyetle 3-0 mağlubiyetin hiçbir farkı yok. Koy orada ya Abdülkadir'i koysan santrofora oynar, Meri'yi gönder oynar. Hakan'ı çek geriye, hızlı koşacak bir tane stoper gibi birini geride tut, santrofora öyle de kullansın. Hiçbir şey yapamazsan bunu yap. Şimdi geriye dönüp bakıyoruz. Teşhis, tanı, tedavi hiçbir şey yok. Bir haftadır, 15 gündür bütün kamuoyu sistemimizin yanlış olduğu, hatalı kadro çıkartıldığını, hatalı oynadığımızı söylüyor. 80 milyon bunun böyle olduğunu biliyor. Bir tek kişi bunun doğru olduğunu kabul ediyor. Arda'ya bakıyorsun, her topa topun üstüne düşüyor ve faul alacağını da biliyor. Topa sarılıyor, top onunmuş gibi. Her ikili mücadeleyi kaybetti. Ayakta duracak hali yok. Alacaksın bunu kardeşim. Bunun yerine ayakta kalabilen birini koy. Onu koyma. Santroforsuz oyna, sistemsiz oyna. Bunun dışında biz eleştirdiğimizde sabahleyin Emre Bey'in programından başlayın. Akşam Berkin Bey'e kadar herkesi dinliyorum. Herkes de şey yapıyor. Bunlar bizim çocuklarımız. Kardeşim çocuklarımız, biz bir şey demiyoruz ki. Benim kendi çocuğum da üniversite imtihanına girdi, başarılı olmasa ben eleştiririm. Biz başarılı odaklıyız. Yani üçüncüyü geçmek bize başarı getirmez. Ben gene üçüncüyüm. Dünya üçüncülüğü olan bir antrenörü biz hala eleştiriyoruz. Dünya kupasına bunlarla geldik. Geldikten ne oldu? Avaraş takımı olduk. O zaman Şenol Güneş'i niye gönderdik? Yazık değil mi o adama? Üçüncülüğü zaten vardı. Bize ikinci veya birinci yapacak antrenör başarılı olacak. Bana göre kriter bu. Diğer arkadaşların da fazla vaktini almak istemiyorum. Herkese iyi günler diliyorum. İnşallah başka bağıra, ne diyelim.
8: Çok çok teşekkür ediyoruz Turgay Bey. Yayınımıza katıldığınız için size de sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Evet, Instagram Çağatay Hoca adresindeki mesajlarınızdan da okuyacağım. Hiç merak etmeyin ama şu an aklıma geldi. Dün hayatımızın görünmeyen kahramanları olan babalarımızın günüydü. Ben de kabristan başındaydım. Allah rahmet etsin sevgili babama da. Sırtımızı yasladığımız, dağa düştüğümüzde elimizde tutan güç onlar. En zor zamanlarda bile bize güven veren o koca yürekli insanlar.

0: Arabalar sadece bir evin direği değil, aynı zamanda sevginin de, fedakarlığın da, sorumluluğun da en güzel temsilcisidir. Başta evlatları için ömrünü adayan tüm babaların, yüreğinde baba sevgisi taşıyan herkesin Babalar Günü'nü de en içten dileklerimle kutluyorum. Hayatta olanların babalarına sağlık, huzur, uzun ömürler diliyorum. Aramızdan ayrılan babalarımızı da yeri gelmişken rahmet, minnet ve özlemle de anıyorum diyorum. Yine bir dinleyicimiz var, 0212 273 10 10'da sonu 44 ile biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Kürşat benim ismim.
0: Buyurun Kürşat Bey.
1: Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biz kalecimizi illaki eleştireceğiz. Oradan o gol yenir mi diyeceğiz. Merih'e diyeceğiz ki evet Merih, o adam öyle kaçırılır mı? Hiç mi futboldan anlamıyorsun? Bunları söyleyeceğiz biz. Ama ben 50 yaşındayım ve kendimi bildim bileli, yani aklımın erdiği her dakikadan beridir futbol takipçisiyim. Ya bu kadar mı kötüyüz be arkadaşım ya? Çocukların ne saçları kaldı, ne başları kaldı. 20 yaşındaki çocuklara etmediğimiz hakaretler, etmediğimiz laflar. Yani bu kadar mı kötüyüz be arkadaşım ya? Bu kadar olur mu yani? Şimdi evet kötü oynadık ama şunu söylemek istiyorum. Bir milli takımın, bir futbolcunun bunların çok iyi ve çok kötü olabilmesinin arasında ya bir karış mesafe var ya. Abdülkerim'in topu girmiş olsa bir karış. Bak bunların hepsini göklere çıkartacaktık. Derler ki herkes, dinlediğim herkes diyor ki ve bugüne kadar hep her zaman için şunu duydum ben futbolda. Yani devamlı böyleydi. Geçmiş örnekleri de dahil olmak üzere. Her zaman şunu derler. Ya siz çabalayın, olmazsa biz zaten sizi alkışlarız. Ya arkadaşım 100 defa ceza sahasına girmişiz. 100 tane orta yapmışız. Çektiğimiz şutun attığı hesabı yok. Daha bu çocuklar ne yapacaktı? Olmayınca olmuyor. İspanya yapamadı bu. Dünyanın en iyi tiki takasını yapan takımı yapamadı bunu. Bilinmedik, daha ülkesinin ismini çok kişinin bilmediği bir takımı yenemedi. Berabere kaldı. Makine dediğimiz Almanya yapamadı. Yani bak gel diyorum ki evet, yani hiç Montella benim akrabam değil. Hiçbir futbolcuyu tanımıyorum hayatım boyunca ama sadece insanların bu kadar kötü, bu kadar vicdansız. Ya sizin 20 yaşındaki çocuklarınız, yeğenleriniz ne yapıyor? Bu çocuklar diyorlar ki saçlarını boyattı, işte ördürdüler. Ya bence bu motivasyon kaynağıdır. Bunlar diyorlar ki biz burada saçlarını örüyorlar, Dünya Kupası'ndayız. Yemin ediyorum, ispatlayamam ama yemin ederim bu çocukların her biri akşam yattıkları zaman, kafalarını yastığa koyduğu zaman yarın hepsi kendisi de ülkesi için o günün kahramanı olabilme hayaliyle yatıyor. Kafalarını koyuyorlar yastıklara ve diyorlar ki yarın böyle bir maç oynayacağım ki bütün ülke beni alkışlayacak, bütün ülke benim için işte tezahüratlar yapacak. Bu duygu yok, işte saçıyla uğraşıyorlarmış, motive olamamışlarmış da Dünya Kupası'nın farkında değillermiş de. Yani inanamıyorum. Her zaman için şöyle bir şey var. Bir karış, yani Arda'nın vurduğu top bir karış sağdan gitseydi biz o takımı çok çok rahat yenecektik. Bir karış Abdülkerim'in inanılmaz şutu diyecektik ya. Hani bütün yıllar boyunca o golü konuşacaktık. Bir karış ya. Bir futbolcuyu, bir şeyi bu kadar mı yani kolay? Ben çok çok iyi hatırlıyorum. Nani Fenerbahçe'de yapmadığı istatistik kalmamıştı. Nani çöp denmişti. Oğuzhan Özyakuplu'nun iki katı istatistikler yapmasına rağmen sadece Beşiktaş şampiyon olduğu için Oğuzhan Özyakuplu yerlere göklere sığdırılamayıp Fenerbahçe'den Nani gönderildi. Bunları düzeltmediğimiz sürece hiçbir şey olmaz. Diyorlar ki taktiği yok. Ya bu hocanın taktiği yoksa hiç kimsenin taktiği yok. Evet doğrudur, yanlıştır. Bu ayrı bir konu. Ama adama taktiği yok diyemeyiz ki biz. Nasıl diyeceğiz? Yani bu adam geldiğinden beridir bir taktik üzerinde. B planı yok de tamam anlaşalım. B planı. Ya Burak'tan beridir bir tane, formda Cenk'ten beridir bir tane Türkiye'de forvet mi yetişti ya? Allah aşkına söyleyin. Bir tane forveti var mı Türkiye'nin? Türkiye bunu yetiştirememişse o hocanın suçu değil, o takımın suçu değil. Yani deniliyor ki Dünya Kupası'na katılmak o kadar kolay mı? Bak İtalya katılamadı, şey katılamadı. Ya işte bak onlar katılamadı, bu çocuklar katıldı. İstemek, ya benim söylemek istediğim şey futbolcuların oynadığı futboldan da ziyade. Yani evet oynayamadılar, hepimiz gördük zaten, yapamadılar o golü. Yani iki tane topu, o topu iki direğin arasına sokamadılar, hepimiz gördük bunu zaten. Ama çocukların saçıyla başıyla, 20 yaşındaki çocukların ruhlarıyla şeyleriyle oynamak, bu nedir ya? Bir tane Abdullah Avcı sadece bir ilk maçın sonucunda biraz daha temkinli konuştu ve izlediğim aklına gelebilecek bütün Türkiye'nin büyük kalbur üstü şey, eleştirmenlerin hepsi yani bu futbolcuları yerin dibine soktular.
0: Kürşat Bey, toparlamanızı rica edeceğim.
1: Çok evet, özür dilerim.
0: Estağfurullah, çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, yayınımıza da bağlandığınız için. Evet, o kadar güzel mesajlar geliyor günlerce, aylarca ama tabii bazı mesajlar da geliyor ki tarafsızlık adına tabii bunu da okumam gerekiyor. Demiş ki Ramazan Keserci Bey, vallahi hiç kusura bakmayın, geldiğimiz bu noktada biraz da hiç siz suçlusunuz. Bütün basın yayın organları olarak sizi suçluyorum demiş. Tesadüfe almış olduğunuz başarılarda takımın eksiklerinin görmeyip bol bol metiyeler düzelseniz geldiğimiz noktada suçlu bir tek siz oluyorsunuz, kusura bakmayın demiş. Estağfurullah, bakın bu mesajınızı da okudum mesela. Eleştirilerinize ben saygı duyuyorum ama tabii bir şey de burada ayırmak lazım, birbirinden ayırmak lazım. Biz basın mensupları olarak sahaya çıkıp pas vermiyor, gol atmıyor, taktik belirlemiyoruz. Bizim görevimiz gördüğümüzü yorumlamak, eksikleri ve doğruları da kamuoyuyla paylaşmak, sizlerin düşüncelerini burada radyomuz vasıtasıyla dile getirmenizi sağlamak. O yüzden hani futbolun güzelliği de burada. Kazanınca hep birlikte seviniyoruz. Kaybedince de işte görüyorsunuz, nedenlerini konuşuyoruz. O yüzden bu milli takım da bizim. Başka milli takımımız da yok. Eleştiri yapmak da başka. Tabii başarısızlığın sebebi olmak bambaşka bir şey. Ama yine de teşekkür ediyorum mesajınız için. 0212 273 10-10'da sıradaki dinleyicimize devam edelim. Sonu 02 mi yoksa 84 mü? 02 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim.
2: Alo.
0: Buyurun, hoş geldiniz. Tanıyalım sizi.
2: Merhaba, ismim Ali, benim İstanbul'dan.
0: Bir daha alabilir miyim? Çok özür diliyorum.
2: İsmim Ali Cemal benim.
0: Buyurun Ali Cemal Bey. Bağlanmıştınız geçen haftada.
2: Geçen hafta değil, birkaç hafta önce bağlanmıştım.
0: Tamam, öyle kalmış aklımda. Buyurunuz.
2: Ben milli takım hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi biz eleştirmeyi seven bir toplumuz. Yani bunu şey yapmanın bir anlamı yok. Bizim milli takımımıza dikkatimi çeken şey, bizim bir eleştirilere karşı biz direktörümüz, yani futbol direktörümüz ya da bunlara cevap verecek herhangi bir şekilde bir o konuda görevli, önceden mesela Hamit Altıntop vardı. Eleştirilere o karşılık veriyordu, konuşuyordu bu tarz turnuvalarda falan. Bu turnuvada öyle bir eksiklik var. Yani bizim Futbol Federasyonu Başkanı'nın bir kere kamera karşısına geçip cevap vermemesi gerekiyor. Oyuncuları ya da teknik direktörü savunmaması gerekiyor. Bunların daha profesyonelce yapılması gerekiyor. Çünkü biz çok eleştiren ve çok linç eden bir toplumuz. Bir maçta göklere çıkarıp bir maçta yerin dibine sokabiliyoruz. Bu yüzden bu eksiklik, bu turnuvada ben bu eksikliği gördüm açıkçası. Bu konularda daha profesyonel davransaydık belki bu kadar stres olmayacaktı, bu kadar baskı olmayacaktı. Oyuncular gerçekten yoktu. Mesela biz diyoruz ki oyuncuları şu oynasaydı, bu oynasaydı, şöyle olsaydı, böyle olsaydı da hiçbir kötü iyi oynamadı ki. Kimi oynatacaksın, hangisini çıkaracaksın? Yani bir maç oynanır, 2-3 kişi aksar, dersin ki o oyuncu yerine bunu koyabilirsin. O sağda oynayacağını bunu solda oynatabilirsin falan diyebilirsin. Ama bütün takım bizim bel bağladığımız Argus'undan tut Ferdi'sine varıncaya kadar, Hakan Çalhanoğlu'na, Kenan Yıldız zaten sakattı, ritimsizdi. Hepsi yoktu yani. Kerim, Barış, Uğurcan böyle goller hayatta yemeyecek kaleci bu golleri yedi. Yani bu olaya bir de bu açıdan bakmamız lazım. Yani santraforlu oynayalım, şu oynayalım, bu oynayalım diyoruz da Belçika'yı dün gördük, Lukaku'lu kilit açamadılar. Açılmayınca açılmıyor yani. Bu sadece santrafora bağlamak ya da oynayan oynamayan oyunculara bağlamak biraz basite kaçıyor. Ben Montella'yı açıkçası başarılı buluyorum. Çünkü

0: 50 yaşındayım mesela. İki kere üst üste ben turnuvalara katıldığımızı görmedim. C ligine kadar düşmüştük. Bizi çıkardı. 8-10 maçta bir o biz milli takım olarak beraberlik ya da yenilgi alıyoruz. O düzeylerde geldi. Sürekli yenen bir milli takım var. Şu anda da devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü takımlarımızda görüyoruz, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta sürekli hoca değiştir, sürekli oyuncu değiştir. Sonuçta başarılı olan değiştirmeyen oluyor. Galatasaray değiştirmiyor, sürekli başarılı. Trabzon mesela geçen sene değiştirmedi. Bir şeyler koyuyor, devam etmeye, ısrarla devam etmeye çalışıyor. Bu sene de gene başarılı olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü üstüne koya koya geliyor. Zaten bir hafta sonra açıkçası milli takım konuşulmaz. Sonra Eylül'e kadar ne teknik direktör konuşuruz, ne milli takım konuşuruz. Biz böyle bir şeyiz toplumumuz açıkçası. O yüzden ben Montella ile devam edilmesi kanaatindeyim ve acilen bir tane futbol direktörünün alınması lazım. Çünkü bu eleştiriler her turnuvada, her maç öncesi bunlara cevap verebilecek birinin kesinlikle olması gerekiyor. Çünkü biz eleştiriyoruz ya, sürekli eleştiriyoruz. Eleştirmeye geçtik, linç ediyoruz. Yani bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Montella bu konuda çok yalnız bırakıldı, futbolcular bu konuda çok yalnız bırakıldı. Direkt eleştiriler onlara yansıdı. Bu yüzden ben başarısız olduğumuzu, bu turnuvada açıkçası başarısız olduk ama ortamı düzgün hazırlayamamaktan bundan da biz sorumluyuz diye düşünüyorum açıkçası. Söyleyeceklerim bundan ibaret.
1: Çok teşekkürler Ali Cemal Bey, yayınımıza
0: Ben
1: katıldığınız
0: teşekkür
1: için iyi bir hafta
0: ederim. Sağ
1: diliyorum
0: olun.
1: sizlere de. Gelen mesajlarla devam edelim. Mete Bey diyor ki şu yapılan yorumlara asla katılmıyorum. Almanya'da yapamadı, Belçika'da yapamadı, Fransa'da yapamadı. Evet ama onlar arada sırada yapamıyor. Onlara denk geliyor yapamadığım maçlar. Biz hiçbir zaman yapamıyoruz. Sıkıntı burada. O yüzden onlar doğru örnekler değil. Hiçbir zaman demiş. güzel bir yorum da gelmiş. Enes Bey, Çağatay Bey iyi misiniz, orada mısınız demiş. Bazı arkadaşlar sabaha kadar konuşacak. Akşam Arjantin maçı var. İnanır mısın, Türkiye maçından bile daha çok heyecanlıyım. Türkiye maçı olduğu zaman bu kadar heyecanlanmıyorum. Messi baba tutku demiş. Messi izlemek keyifli demiş. Bayrampaşa'dan Ramazan. Yine Bayrampaşa'dan çok dinleyicimiz var bu arada. Lokman Bey diyor ki Çağatay Hocam bu akşam ne izleyeceksiniz? Vallahi ben programa bakamadım bugün ama Arjantin-Avusturya maçı var. Siz de yazmışsınız, o maçı izleyeceğim. Evet. Yurt dışından gelen çok mesajlar var ama artık kısa bir araya gidelim. Mesajlarınız çok fazla birikti. Onları da okumak istiyorum. Telefon numaralarımızı da biliyorsunuz ama bir kere daha hatırlatmakta yarar var. 0212 273 10 10 yayınımıza bağlanmak isterseniz telefonlarımız, mikrofonlarımız açık. Çünkü bir haftadır bugünü bekliyorsunuz. Ne zaman telefon alacaksın diye. İşte o gün bugün sizler de konuşmak istediğiniz, duyurmak istediğiniz şeyler varsa bunları bizimle paylaşabilirsiniz. Arayın, çok da güzel bir yayın yapalım. Bakın bir saatimiz çok güzel geçti. Son bir saatte de telefonlarımız yine bir an bile boş kalmasın. Türkiye'nin en güçlü spor radyosunda, Radyo Gol'de herkes ben de oradaydım desin diyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. Kısa aranın hemen ardından son bir saatte yine sizlerin telefonlarıyla devam edecek. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin Köşesi.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet, erkek için en iyisi.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişleri

0: 500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Pro Ace ailesi Haziran ayında...

0: Yarış başlıyor.
1: Her hazır. Start verildi ve koşu başladı. 4 numaralı Aguareja rakiplerinin yaklaşık 40 metre kadar gerisinde kaldı. 3 numaralı Mufasa iyi bir çıkışla liderliği aldı. Farkı da bir anda 2,5 boya kadar çıkardı. Orta kulvarda ikincilikte Persona Non Grata vardı. Hemen dışına atak yaptı şimdi. Iron Clam yarım boy geride. 5 numaralı Flowing Flood ilerliyor. Bu üçlünün 4 boy kadar gerisinde dış kulvarda 1 numaralı Shenron var. Ortada 6 numaralı Yekebalı. 2 boy kadar geride bariyer dibinde 8 numaralı Rus Faruk ilerlerken onun yarım boy kadar gerisinde dışta 9 numaralı Miss Heart sırasıyla Taylar son 600 metreye girmek üzere. 3 numaralı Mufasa yarış lideri. Fark 1,5 boy. İkincilikte 7 numaralı Persona Non Grata var. Yarım boy kadar geride içeride. 5 numaralı Flowing Flood. 4 boy kadar geride ortada 1 numaralı Shenron. İçeride 6 numaralı Yekebala. Dışta 2 numaralı Iron Clan bariyer dibinde. 8 numaralı Rus Faruk sırasıyla Taylar da yüzlüğe çıktı. Bariyer dibinde 4 boy farklı lider 3 numaralı Mufasa. Persona Non Grata ikincilikte. Geriden Flowing Flood'ın atakları var. Bariyer dibinde son 200 metreye yaklaşık 6-7 boy farkla 3 numaralı Mufasa lider girdi. Persona Non Grata ikincilikte arayı azaltmaya çalışıyor ama fark kapanacak gibi değil. 7-8 boy farkla önde 3 numaralı Mufasa birinciliğe doğru koşuyor artık ve yarışı kazanıyor. 7 numaralı Persona Non Grata ikinci. 5 numaralı Flowing Flood üçüncü oldu. 8 numaralı Rus Faruk dördüncü. 4 numaralı Aguareja da yarışı beşinci olarak tamamladı. 3 numaralı Mufasa Mehmet Kaya ile kazandı dördüncü koşuyu.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.

0: Programın son bir saatinde 92.2 frekanslarında Türkiye'nin en kaliteli spor radyosunda Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde Söz Milletin köşesindeyiz. Yine mesajlarınızla ben devam etmek istiyorum çünkü çok çok mesaj geliyor, yurt dışından da öyle. Çağatay Hocam, Fransa'dan Yasin ben, millet olarak çok gerginiz, herkes de için dökmek istiyor. En çok konuştuklarımızı en az bildiklerimiz futbol ve siyaset, ben bu işi daha farklı çözüyorum. Bir TFF başkanı yıllarca okumuş, CEO olmuş akademisyenlerden olması taraftarıyım. Koca ülkemde spor akademisi, bilim, profesör, doktor neden getirmiyoruz? Böyle adamları en baştan temelden çözmemiz lazım. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok çok teşekkürler. Sıradan devam ediyorum. İyi yayınlar demiş. Ankara'dan Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Hocam, villalar yanlış yere gitti. Bayan voleybol milli takımımız fazlasıyla hak ediyor. Onları canı gönülden kutluyorum demiş. Ya dünkü Çin maçı, bir önceki Almanya maçı, 3-2'lik maçlar ne kadar zevkliydi. Ayağa kalkıp izliyorsun. Hepsiyle gurur duyuyorum. Vallahi tebrik ediyorum. Hatta aklıma da geldi. Şu an geldi. Yanlış hatırlamıyorsam diyeceğim, Belçika'da Türkiye milletler arasında şampiyon olmuştu ve kadın voleybol milli takımımızdan bahsediyorum. Bir otelin lobisinde dönemin spor bakanı kadın voleybolculara şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki, dileyin benden ne dilerseniz. Ve kadın voleybol takımımızın kaptanı Eda Erdem de dedi ki, biz Atatürk'ün sporcu kızları olarak başarıyı pazarlık haline getirmeyiz. Zaten dedi, milletimizin sevinmesi, milletimizin mutlu olması bizim için en büyük primdir cümlesini kullanmıştı. Bu anekdotu da sizle paylaşayım istediğim şu an geldi aklıma. Sonu 73'te biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz diyelim yayınımıza. Hiç vakit kaybetmeden dinleyicilerimizi de ardı arkasına alalım. Buyurun.
1: Hoş bulduk Çağatay abi. İyi yayınlar. Ben hemen cümleye başlayayım.
0: Tanıyalım ama sizi.
1: Ama milli takımla ilgili
0: İsminizi
1: konuşuyoruz.
0: İsminizi de alalım.
1: Yunus.
0: Buyurun Yunus Bey.
1: Bundan 1,5 ay önce şunu konuşuyorduk. Ben hatırlıyorum Radyo Gol'de. Montella çok iyi. Okan Buruk çok kötü. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman Okan Buruk bir şekilde Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Montella da bize kötü bir Dünya Kupası izletti. Yani biz her şeyi uçlarda yaşadık maalesef. Erken konuştuk. Buradan çıkartmamız gereken dersler var. Basın mensupları, yayıncıların, spor yorumcuların. İşleri iyi gittiği zaman çok fazla övüyoruz. Hiçbir futbolcu da çıkıp bizi ya bu kadar övmeyiz.

0: gerekmez şımarıyoruz demedi. Ama eleştirince bizi eleştiriyoruz, psikolojim bozuldu, Twitter'ı nasıl kapatabilirim diye yorum yapıyorlar. Ben şunu değinmek istiyorum ayrıca. Milli takımımız rekor kırdı. 62 şutla 0 çekme rekoru. Gol atamayan tek takım rekoru. En erken elenen ikinci takım, ikinci ülke olduk. Bunda rekor kırdık. Kalecimiz en düşük kurtarış yüzdesine sahip oldu. Bizden erken gol yiyen var mı bilmiyorum. Çok fazla takip etmedim. İkinci dakikada biz gol yedik. Bunun rekoru da bizde. Çok şükür. Şu konuya da değinmek istiyorum. Bu ağız kapatma olayı. Ağız kapattı diye kırmızı kart verdi hakem. Bu kural eğer Türkiye'de de büyük ihtimal uygulanacak. Uygulanacaksa çok suistimal edilecektir. Yani futbolcu neden ağız kapatır abi? Bir nefesi karşı tarafı rahatsız etmesin diye, bu birdir. İki, yapacağı taktik, topa kim vuracağı, nasıl hareket yapacakları rakip oyuncu bilmesin diye ağzını kapatır. Üç, küfür edeceği zaman tabiri caizse ağzını kapatır. Ya da UEFA'nın getirdiği gibi ırkçılık yapacaksa ağzını kapatır. Bunun bir ince bir ayarı vardır. Bir filkik kullanırken bile oyuncular ağzını kapatır. Burada diğer takım yoğun itiraz edecektir. İşte bu küfür etti böyle. Bunu Türkiye'de nasıl ayırt edecekler? Çok merak ediyorum. İlla mağdur olan bir takım olacaktır. Bir de yani çok sert. Bir de kırmızı kartla atıyorsun, niyetine bakmıyorsun. Yani öteki futbolcu saçına laf ettim falan diyor da tabii orada belliydi ne demek istediği, aşağı yukarı tahmin edebilirsin. Bu Türkiye'de nasıl uygulanacak, bunu çok merak ediyorum. Diğer arkadaşları bekletmek istemiyorum. İyi yayınlar abi.
1: Çok teşekkür ediyorum dinleyicilerimize. 0212 273 10.10'da telefonlarınızla devam edeceğiz. Instagram Çağatay Hoca adresinde yine takip alan beni dinleyicilerimize teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Enes Kılınç, Mert Akbayır ve Fatih Cura'ya diyelim. Sıradaki dinleyicimize devam edelim. Merhaba, hoş geldiniz. Yayınımıza sonu 79'da biten dinleyicimiz.
2: Çağatay abi merhaba, nasılsın abi?
1: Teşekkür ederim. İsminizi alabilir miyim?
2: Ozan abi, bir önceki arkadaşa cevap vereyim. Kuralla alakalı bir açıklama yapayım. Ağız kapatma, takım arkadaşları kendi arasında konuşurken bir cezaya tabi değil. Sadece saha içinde tartışmalı bir durum varsa ve rakiple konuşurken ağzını kapatıyorsa bu cezaya tabi oluyor. Yani kendi aranda frikik kullanırken ya da serbest vuruş kullanırken, hı hı, kendi arkadaşınla ağzı kapattığın zaman bu cezaya, yani kırmızı kartla cezalandırılmıyor. Sadece rakip futbolcuyla konuşurken ağzını kapattığında ceza olacak diye ben biliyorum. Abi bir de biraz önce bir arkadaş yanlış anladıysam ben kendisinden özür dileyim. Eğer öyle dediyse onun özrünü bekliyorum. Ali Cemal Bey'di. Hani bir şey dedi. Hani biz futbolcuları eleştirirken bir hafta eleştiriyoruz, bir hafta sonra hiçbir şey konuşmuyoruz. Bu millet çok kişilikli tarzında bir kelime kullandı yanlış hatırlamıyorsam. Yani öyle, ben çünkü öyle duydum. Yani öyle bir kelime kullandıysa kendisinin derhal özür dilemesini istiyorum. Yani öyle kişiliksiz millet falan. Yani çok ayıp oluyor böyle sözler. Ne yapacağız yani, bir hafta eleştirmeyip ömür boyu kim mi güzeceğiz çocuklara? Tabii ben de eleştiriyorum. Yani Hakan Çalhanoğlu'nu, ben bir Galatasaray taraftarıyım. Hakan Çalhanoğlu'nu bir daha milli takımda görmek istemiyorum. Mesela Kaan Ayhan'ı niye götürdüğünü anlamadım. Mustafa, Trabzon'daki Mustafa vardı. Konya Spor'daki Adil Demirbağ vardı. Bu çocukların hepsi bence A milli takımı hak ettiler. Ayrıca İkinci ligden neden bir santrafor bulunmaz? Euro 96'da yanlış hatırlamıyorsam, Euro 96'ydı abi herhalde. Vedat İnce'ye ve Fatih Terim ikinci ligden alıp götürmedi mi abi? İkinci ligden alıp götürdü.
1: Evet.
2: Yani demek ki yapılabiliyor. Yani illa ikinci ligden topçu alınmaz diye bir kural yok. İkinci ligden de topçu alınabilir. Yani Montella'nın dediğinde şurada, şunda takılıyorum abi. Rahmetli Savaş Ay'ın bir videosu var. Sen de denk gelmişsindir illaki. Hani Sağlık Bakanlığı yayın alıyor. Sağlık Bakanlığı biraz kurçalar tarzı, hani bakana diyor ya, hastanelere siz de gidiyorsunuz bizimle aynı durumu görüp hiçbir şey yapmıyorsanız bunda sizin de suçunuz var diyor. Montella'nın durumu da aynı abi. 65 tane şut çekmişsin, bir tane gol atamamışsın. Benimle aynı şeyi gördükten sonra buna hiçbir şey yapmıyorsan kusura bakma da bu senin suçundur yani. Ayrıca 65 şut çekip bir gol atsak bile, yani bu kadar kötü bir istatistik olmaz ki abi. 65 şutta bir tane gol. Ya Hakan Çalhanoğlu, biraz önce Doğan abinin yayında da falan, 50 yaşındaki Sergen'i koy, 50 yaşındaki Sergen ondan daha iyi yapar. Topu alıyor defanstan, sağa atıyor, sola atıyor. Arda Güler'e, hani o kadar çocuğu o kadar suçlamak istemiyorum. Ya pasın şiddeti o kadar yumuşak, soft.

0: Ya top diğer takım arkadaşına gidene kadar devran dönüyor abi. Ya biraz şu topu hızlı çevirmek ya da biraz daha agresif oynamamız gerekmiyor muydu? Yani ben şeye katılmıyorum abi. Sabahın altısında kalktık. Tamam, sabahın altısında kalktık. Eyvallah. Eleştirme. Samet Efendi demiş ya, bizi sosyal medyadan çok eleştiriyor. Kusura bakmasın da yani memlekette sabah 8'de işbaşı yapıp akşam 7'de paydos eden adam senin gittiğin AVM'de, senin tatil yaptığın otelde seni göremez. Gelip yüzüne karşı, keşke görsek de yüzüne söylesek eleştirilerimiz. Sosyal medyadan yapmasak. Yani yok, sosyal medyadan bizi eleştirmeyin. Ne güzel dünya. Bizi övün ama eleştirmeyin. Böyle bir şey yeri, öyle bir şeyin yani boş konuşmuş abi bence. Bir de böyle millete evlenmeleri falan bana çok itici gelmeye başladılar. Bunları söylemek istedim abi. Teşekkür ederim sana.
1: Ben teşekkür ederim Musa Bey. Savaş Ayın yayın yaptığı stüdyoda. Ben de o zamanlar yayın yapıyordum. ATV ve Sabah iki telli stüdyolarında. Size de sevgiler tekrar. Görüşmek üzere diyoruz. Yine buradan bakıyorum. Kenan Kuş ve Eren Yıldırım'a da teşekkür ederim. Instagram üzerinde hem yazmışlar hem de takibe de almışlar. Yine dinleyicimize devam edeceğiz ama onun öncesinde çok mesaj geldiği için dinleyicilerimize de zaman ayıralım. Onların da mesajlarını okuyalım. Selamünaleyküm Çağatay Hocam. Ben Bahçeli Evler'den Tatar Ramazan. Montella işçirenler şimdi sahip çıksınlar. Benim hatırladığım İspanya Türkiye'ye 6 tane atmıştı. Yerine Arda Turan gelmesi lazım. Evet, İspanya'dan biz 6 yemiştik. Hatta hiç tarihe bakmıyorum ama böyle bazen bilgiler hafızanızı kazınır. Ben 7 Eylül 2025 diye hatırlıyorum. Lütfen yanlışsam, çünkü yayında da söylemiştim. 7 Eylül 2025'te İspanya'dan 6 tane yemiştik. Hatta hazırlık maçlarında Avusturya'dan da 6 tane yemiştik. Arda, Hakan, Kerem bu maçlarda oynamamalıydı. En büyük hata bunlardı demiş bir dinleyicimiz. Biz bu şekilde sistemle gittiğimiz sürece 10 senedir bir turnuvaya katılırız. İşte bir çeyrek final falan görürüz. Sonra bir 10 sene daha bekleriz. Sporda atılım yapmamız için birincisi bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı bir an önce birleştirmemiz lazım. Çünkü sporda başarı sporcu okullardan başlar, yetişir demiş. Yasir Muhammed Koç da bir mesaj paylaşmış benle. Sedat Aydın'a da teşekkür ediyorum. O da diyor ki internette, yurt dışında, hatta alt liglerde oynayan Türk futbolcuların videolarına denk geliyorum. Aralarında gerçekten kaliteli mücadeleci ve formayı sonuna kadar hak edecek görünen isimler var. Ben şunu merak ediyorum. Bu oyuncular neden daha fazla takip edilmiyor veya A milli takım havuzuna daha çok dahil edilmiyor? Sonuçta milli forma isimle değil performansla kazanılmalı diye düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz demiş Yasir Koç. Bugün siz konuşuyorsunuz Yasir Bey. Ben vallahi içimde o kadar çok söyleyeceğim şey var ki. Ama bu hafta pazar günü sabah saat 11'de HT Spor'da Habertürk ekranlarında Kevser İmeşahin'in canlı yayın konuğu olacağım. 11 ile 12 arasında bir saat boyunca içimdeki her şeyi de aslında konuşmak istiyorum. Pazar günü de birlikte olursak çok çok sevinirim. Fikret Akköse'me çok çok teşekkürler. Instagram'da yine takip alan dinleyicilerimizden. Sonu 84 ile biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Radyo Gol'de Çağatay Çıplak'la 4 Büyük Gündem programındasınız.
2: Merhaba, iyi günler. Sesim geliyor mu?
1: Gayet net geliyor. Tanıyalım sizi lütfen.
2: Barış adım. Barış Öztürk. İstanbul'da yaşıyorum. Kadıköy'de. Galatasaraylıyım. Milli takımla alakalı ben de bir iki cümle kurmak istiyorum. Ben de ayak arasında yaşıyorum. Ama benim gördüğüm milli takımda bir iş bilmezlik var. Yani kimse olumsuzu düşünmedi. Herkes herhalde finale kalacağımızı falan düşünüyordu galiba. Ama oynanan maçları gördükçe, takımımızın performansını gördükçe gerçekten en hazır olmayan takımlardan biri olduğumuzdan aşikar. Esame listesine baktığımız zaman evet, kadro değerlerimiz çok iyi, oyuncularımız değerli, kıymetli. Ama kağıt üzerinde futbol oynanmıyor. Futbol rakip kim olursa olsun, saha neresi olursa olsun sahada oynanıyor. Ve maalesef daha çok mücadele eden, daha çok koşan, daha çok isteyen de sonuç alıyor. Biz hazırlanmamışız. Çünkü bizim futbolcularımız eleştirilmek istemiyor ama eleştirilen başka bir şey de hak etmiyorlar. Görünen de bu. Yani milyonlarca euroları kazananlar, en iyi saatleri, en iyi pazarları, en iyi tatilleri yapanlar bunlar. Bizler değil. O yüzden tabii ki eleştirilecekler. Eleştirilir sonuna kadar hak ediyorlar. Yani Dünya Kupası kadrosuna

0: ayrılıp da YouTube'a video çekmek bence bir ahrazlıktır. Yani hiç mi düşünmediniz? Ya arkadaş, sen bunu milli takım kampında yapıyorsun tamam, ama olumsuz olursa bunun bedelini hep beraber ödeyeceğiz ve daha fazlasını ödeyeceğiz diye kimse uyarmadı mı?
1: Ya da çektiysen iş, yani turnuva sonunda bunları yayınlayabilirdin.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani antrenman yapması gereken adamlar YouTube'a video çekiyorlar. Ya bir konsantrasyon eksikliği var. Bu çok net, belli. Yani işte adapte olamamışız. Çünkü ben bu arada şeye katılmıyorum. Yani bizi eleştirmeyin, işte bizi sert edin. Tabii ki eleştireceksiniz. Yani bugün Brezilya başarısız olduğunda Brezilya eleştirilmiyor mu? Onlar da eleştiriliyor. Ya onlar da yerinde bire sokuluyor. Yani bir tek bizde yok bu. Ben buna katılmıyorum o yüzden. Tabii ki eleştirecekler. Ha, unutacağız. Şurada zaten son maçımızı oynayacağız. Son maçımızı oynadıktan sonra Dünya Kupası bir ay içinde bitecek. Bir aya kalmaz da biz de unutacağız zaten. Bizim için kayıp bir dönem oldu. Üzülüyorum. Yapacak bir şey yok. Ama çözüm nedir diye sorarsanız bir çözüm öneremem, ama balık baştan kokar. Federasyon başkanı beni tatmin etmiyor. Yani daha iki cümleyi bir araya kuramayan adamlardan federasyon başkanı olmaz. Futbolun içindeki insanlar gelsin. Futbolu bilen insanlar gelsin. Mesela şimdi Fatih Terim diyorlar da, ya Fatih Terim de olmaz. Şöyle olabilir. Bak, Şenol Güneş, Fatih Terim, işte Mustafa Denizli. Böyle bir yapı oluşturulabilir. Niye olmasın? Yani Trabzon'dan birisi olsun, Fener'den birisi olsun. Yani futbolcular olsun. Bizim içimizden olan insanlar olsun. Ya o Hacı Osmanoğlu'yla, Villacı'yla, Millacı'yla olacak işler değil. Ya. Bu artık belli yani. Bu çok net. Ya da mesela ben spor bakanının da yanlış bir insan olduğunu düşünüyorum. Yani bilmiyorum. O yüzden hayal kırıklığı yaşıyoruz yani. Teşekkür ederim söz verdiğiniz.
1: Görüşmek üzere Barış Bey, iyi günler diliyoruz size de. Gelen mesajlardan bakalım. Turgay Bey diyor ki, milli takım çok iyi oynadı bence ama reklamlarda. Grubun favorisi olarak gittik ve lider bitiren Amerika'nın önünde çeyrek finale kadar çok açık. En çok üzendi bu, demiş. Bir mesaj vardı bir dinleyicimizden, Can Bey diye hatırlıyorum. Onun mesajına bakıyorum da onu okumak istiyordum size, çünkü ben de aynı şeyi düşünüyordum. Evet, mesajlarınızı okuyoruz. Ahmet Çakar böyle senaryoları sever ama ben de bir senaryo yazmak istiyorum, demiş Mesut Bey. Futbolcu kardeşlerimiz kusura bakmayacak ama nasıl başımızın tacı yaptıysak eleştireceğiz. Kamp nedir? Kamp turnuvadan önce dış dünya ile ilişki kesmektir. Sadece hedefe odaklanmaktır. Amacı budur kampın. Ama sen kampta YouTube videoları çekerken transfer görüşmeleri yaparsan kusura bakmayacaksın. O eleştirileri de kabul edeceksin, demiş yine dinleyicilerimizden Mete Bey. İsimlerinizi yazarsanız sevinirim. Erhan Yavuz. Şimdi Hacı Osmanoğlu her şeyi anlattı ama bir tek şeyi anlatmadı. Niye başarısız olduk? Halbuki başarılı olsaydık ballandıra ballandıra kendini de ön plana atarak öve öve anlatırdı, demiş. Çağatay Hocam, Münih'ten selamlar. Milli takımla ilgili eleştirilmesi gereken öncelikle bizleriz, demiş. Rahmetli babamın bir sözü vardı. Teraziye çekerinden fazla yüklersen terazi bozulur derdi. Milli takım oyuncularına değerinden fazla değer yükledik. Ayarları bozuldu. Önce başarı, sonra övgü gelmeli. Ne yerin dibine sokalım ne de tepemize çıkaralım. Bence öncelikle milletçe biz değişmeliyiz, demiş Erkan Balkaya. Çok teşekkürler. Evet, buldum mesajı. Diyor ki Can Bey, selamlar, televizyonlarda dönen milli takımla ilgili şu reklamları da kaldırsınlar, turnuvaya veda etmişiz zaten, çok rahatsız edici, demiş. Ben de katılıyorum artık. Uğurcan'ın hangi cipsi yediğini, Kenan'ın işte hangi müziği dinlediğini, futbolcular üzerinden aslında böyle reklamların da çok fazla olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bakalım, çok mesaj var, hangi birine nasıl yetişeceğiz ben de bilmiyorum ama dinleyicilerimizi de bekletmeyelim. Sonu 61 ile biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Günden de Söz Milletin Köşesi'ne.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Buyurun efendim, tanıyalım sizi.
2: İsmim Serkan Yamal, İstanbul'dan arıyorum. Ben de bir iki milli takımla ilgili yorum yapmak istiyorum. Yani öncelikle milli takımımızın yani bir forvetsiz oyun oynuyor grup aşamasından beri, her zaman oynattığı gibi. Türkiye'de de gerçekten bir Burak Yılmaz'dan sonra gelen bir gerçekten iyi bir forvetimiz yok. Niye mesela şunu sorayım, devşirme niye bir forvet almak istemedim? Mesela diğer ülkelerin hepsinde devşirme bir sürü oyuncu var. Bir kardeş bir diğer milli takımda oynuyor, diğer kardeş başka milli takımda oynuyor. Biz de atıyorum örnek, yani sadece şey yapmak için, yani Augusto var Trabzonspor'da, Brezilyalı. Ya bunun gibi bir iki tane yabancı bir forvet alınabilir diye düşünüyorum. Yani bu alındığı zaman çok büyük problem olacağını düşünmüyorum. Ama milli takımımızın ne yazık ki Hakan Çağlanoğlu'ndan acilen kurtulması gerekiyor. Çünkü oyun hep onun üzerinden dönmesi gerekiyormuş gibi. Oyunu yönlendirmesi gerekiyor. Bir de şunu anlamıyorum. Ligdeki de mesela bunu oynatan hocalarımız var. Abdullah Avcı, Fatih Tekke, ben Trabzonsporluyum. Abdullah Avcı, Fatih Tekke, Aykut Kocaman, işte Montella. Kaleden oyun kurma diye bir oyun sistemi çıkmış şeyde. Yani futbol seyir sevki yok. Anlık bir pozisyonda gol bulunuyor ve o golle hani bir kahraman olmaya çalışılıyor. Ama futbol bu değil yani. Futbol ileride oynanan, gol atılmak için plan yapılan, goller kaçırılan bir oyun yani benim için. Ama milli takım ne yazık ki bunların hiçbirisini yapamıyor şu anda. Yani zamanında Şenol Güneş hocama yapılan haksızlıkları eleştirenler, yerden yere vurulanlar inşallah şu anda kendilerini tanıyordur. Şey hocam bu Türkiye'de şu anda dünya üçüncüsü yapmış tek hocamız. Ama neymiş? Karizması yokmuş. İşte bu hocamızın karizması var. Tatsitri de güzel. Takım elbiseleri de güzel. Her şeyleri güzel diyorum. İyi yayınlar diyorum.
1: Teşekkürler Serkan Bey, yayınımıza katıldığınız için. Erzincan'dan Fatih Kaya ben. Selam Çağatay Bey. Fikrim de benim Aykut Kocaman ya da Sergen Yalçın da Montella'dan daha iyisini yapabilecek bilgiye donanıma sahipler. Montella maça ve rakibe göre hamle ya da taktik uygulama noktasında çok zayıf demiş. Bir taraftan iki telefon numarası da olduğu için iki tarafa da yetişmeye çalışıyorum. Ömer Bey diyor ki Amerika'ya giderken başarıyı en çok kimler üstlendiyse hesabı da en önce onlar vermeli. Başarı gelmezse Can Uzun, Orkun, Ozan Kabak niye az oynadı, belki Aral niye alınmadı diye sorarlar adama yorumu yapmış. İsimlerinizi bakıyorum da ilk isminizle başlamak istiyorum. Özcan Bey diyor ki Çağatay Hocam, sabahın köründe kalkıp akşamın karanlığına kadar çalışan biri olarak yazıyorum. 18 ay vatani görevimi yaptım. Ben bir kuruş para almadım. Bunun için yazıyorum. Şu anda iki tane çocuğumu okula gönderiyorum. Ve ne şartlarda gönderiyorum? Nasıl bir ekonomik hayat mücadelesi veriyorum? Bu hayatta en çok mutlu olduğum şey spor ve futbol. Milyon eurolar dolarlar kazanan bu gençler kazandıklarında gözümüz yok. Peki bizim mutluluğumuzu bu şekilde sonlandırmaya hakları var mı? Ben hakkımı helal etmiyorum yorumu yapmış. Ankara'dan Recep Bey'e ben de selamlarımı iletiyorum. Almanya'dan çok dinleyicimiz var. Sinan Bey, takımcılık olduğunu düşünmüyorum. Bu sorun oyuncular arasında var bence. Milli takımın acilen yeni oyunculardan oluşması lazım. Takımı bozan isimler var demiş. Ve hiç vakit kaybetmeden 05'e biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Radyo Gold'desiniz. Buyurunuz efendim.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Tanıyalım sizi.
3: Mustafa'dan, İzmir'den arıyorum.
1: Buyurun Mustafa Bey.
3: Ben çok fazla uzatmayacağım. Sadece bir şey söyleyeceğim. Efsane Diego Armando Maradona'nın, Arjantinli efsane. Onun bir sözünü söyleyeceğim. Buradan tüm Türkiye duysun yani bunu. Futbolcular eğer Radyo Gol dinliyorsa onlar da duysun. Şöyle bir sözü var. Biz futbolcular sürekli üzerimizde çok baskı olduğundan yakınırız. Baskı ancak evlerine 5 peso getirip çocuklarını geçindiremeyen insanlar üzerinde olur. Binlerce dolar alıp sahaya çıkıp oynuyoruz ve ağzımızı açınca stresten bahsediyoruz. Stres bu ülkede sabahın 6'sında kalkanlar içindir. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler İzmir'den Mustafa Bey'e de teşekkür ettikten sonra araya gideceğiz ama sizleri bekletmem adına yine sonu 05 ya da 31 ile biten dinleyicimiz. Hangisi? 31 ile biten dinleyicimiz. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam, tanıyalım sizi.
4: Bir dakika.
1: Bu arada.
4: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam, buyurunuz.
4: Hayırlı günler Çağatay Hocam.
1: Hayırlı günler olsun.
4: Abi benim eleştirim, önce ismini söyleyeyim, Hüseyin Mecid.
1: Evet Hüseyin Mecid, dinliyoruz seni.
4: Evet. Şimdi şöyle bir şey var.

0: Ya bak yemeyeyim sana bak. Cuma günü akşam işten çıktım saat 7'de. Eve gittim, benim çocuk 12 yaşında. Bir kine baba dedi. Yatarsan dedi sabah uyanamayacağım. Bak sabaha kadar oturdu bekledim. Sabah maç izledik. Üzülerek yattık. Ya benim çocuğum yani üzmeye kimin hakkı var abi ya? Ya o kadar hevesliler ki bak çocuklar. Ondan sonra Hacı Osmanoğlu'nun diğer arkadaşları çıkmışlar. Eleştiriyorlar. Ya siz önce bir kendinizi eleştirin ya. Fatih Hoca'yı sen nasıl eleştiriyorsun ya? Sen nasıl eleştiriyorsun? Yani konuşacak çok şey var abi ya. Yemin ederim sana konuşacak çok şey var abi ya. Çok yani çok yani oluyorum ki bak hala bir kendine kapı gelemedim yani.
1: Evet Hüseyin Meci, teşekkür yani, ediyoruz.
0: Eyvallah abi, teşekkür ederim. Tüm arkadaşlara selam olsun.
1: Görüşmek üzere. Hüseyin Akar Beyefendi diyor ki Galatasaray'da bu sene 2 ya da 3 maça çıkmış Kaan Ayhan'ın milli takım Dünya Kupası kadrosu da olmasının bir açıklaması var mı, yorumu yapmış. Federasyon acaba bana da 870 bin TL destek yapar mı acaba, kentsel dönüşüm proje kapsamında bunu okursan sevinirim demiş Yılmaz Bey, okuduk gördüğünüz gibi. İsimler derken milli takımın Hakan Çalhanoğlu'ndan değil Arda Güler'den kurtulması lazım demiş. İsminiz de neydi? Sinan Bey. Mesajınızı da okuduk bu arada. Çok ama çok mesaj var. Ama bir kısa araya gidelim. Daha sonrasında kalan son yarım saatte de yine sizin telefonlarınızla devam edelim. Ankara'dan İlkay Bey, İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Montella'nın olduğu milli takımı kendi adım askıya alıyorum. Onlar gidene kadar da bir saniye milli maç izlemeyeceğim yorumu yapmış. Turgay Bey, abi savunman iyi değilse ne basketbolda ne futbolda başarılı olamazsın. En basit örnek Yunanistan'ın Avrupa şampiyonluğu. O yüzden Aykut Hoca en doğru seçim olur demiş. Çağatay Hocam, milli takım hocalığı için Montelli için ne düşünüyorsun yorumu yapmış. Murat Bey ve Mustafa Bey. Ben milli takımın teknik direktörünün de bir milli olmasını ve bir Türk hocanın, bir Türk teknik direktörünün o milli ruhu futbolculara aşılaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir Montella'nın maçı izlerken dikkat ettim. Barış Alper Yılmaz'a taktik verirken iki tane hocayla yani hem tercüme edilip hem taktik verilmesi bana pek çok doğru gelmedi. O yüzden milli takımın başında mutlaka bir Türk teknik adam olmalı diye düşünüyorum. Ve kısa bir araya gidiyoruz. Radyo Gol'desiniz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. Reklam bitti. Yarış başlıyor.
2: Start verildi ve Bursa'da ikinci altıda Ganyan başladı. Orta kulvardan gelen 12 numaralı Turbo Bey liderliği aldı. Hemen içinde 9 numaralı Demir Hüma var. Bu safkanların 2 boy kadar gerisinde dışta 3 numaralı Toz Cutturan ilerliyor. Onun 1 boy gerisinde 4 numaralı Esmer daha yer tuttu. Yanında 6 numaralı Ünsal Bey'in var. Bariyer dibinde 1 numaralı Green Mile ilerliyor. Onun yarım boy dışında 2 numaralı Daddy var. Ortalarında Mah Çiçek ve Bağını Çiçek ilerlerken 1 boy geride iç kulvarda Prenses Seda yer alıyor. Onların 2 boy gerisinde Korhan Bey şimdi dıştan önlere atak yapıyor. 8 numaralı Ermerhan Korhan Bey grubun son sırasında. 1400 metre start yeri bu şekilde geçildi. 12 numaralı Turbo Bey lider. Yarım boy farkla gerisinde 3 numaralı Toz Cutturan var. Onun hemen dışında 8 numaralı Ermerhan 3.'lüye kadar geldi. 2 boy geride ortada 6 numaralı Ünsal Bey'im yer alıyor. Onun yarım boy farkla gerisinde iç kulvarda Prenses Seda ilerlerken hemen dışında 11 numaralı Bağını Çiçek yer alıyor.

0: 11 numarada Mahçiçek, düzeltiyorum, yanlarında Demir Hüma var. Safkanlar bu şekilde son 1000 metreye giriyor. Liderlik 12 numarada Turbo Bey'inde. Takipte dışta 3 numarada Toz Yutturanlar. Onun yarım boy farkta gerisinde 9 numaralı Demir Hüma ortada. 6 numarada Ünsal Bey'im yer alırken dışlarında 8 numaralı Ermer Han var. Orta kulvarda 11 numaralı Mahçiçek. 2,5 boy farkta geride dışta 10 numaralı Bağını Çiçek. Yarım boy kadar geride içeride. 1 numarada Green Mile. Hemen ortada 4 numaralı Esmer Dağ. 2 boy geride. 5 numaralı Prenses Seda. Yarım boy kadar geride 2 numarada Dedi. 1,5 boy geride 7 numarada Korhan Bey sırasıyla safkanlar son 600 metreye giriyor. 12 numarada Turbo Bey lider. Takipte 3 numarada Toz Yuturan var. 1,5 boy farkla geride. 3. sırada 11 numaralı Mahçiçek. Yarım boy kadar geride. Ünsal Bey'im sırasıyla safkanlar düzlüğe çıktı. Turbo Bey liderliğini korumaya çalışıyor. İkincilikte 3 numaralı Toz Yuturan var. 2,5 boy kadar geride içeride 6 numaralı Ünsal Bey'im. Ortada 5 numaralı Prenses Seda. Yanında Mahçiçek sırasıyla safkanlar son 200 metreye girmek üzere. Orta kulvardaki 3 numaralı Toz Yuturan şimdi 12 numaralı Turbo Bey'in önüne geçti dış kulvardan. 5 numaralı Prenses Seda'nın da çabaları var. Turbo Bey de mücadeleden düşmedi. Tekrar geliyor 12 numaralı Turbo Bey ortada. Toz Yutturan var. Toz Yutturan kazanıyor. 12 numaralı Turbo Bey ikinci. 5 numaralı Prenses Seda üçüncü. 11 numaralı Mahçiçek dördüncü oldu. 6 numaralı Ünsal Bey'im de tabelayı tamamladı. 3 numaralı Toz Yutturan Yiğitcan Gökçe ile 5. koşuyu kazandı.
1: Reklam.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
1: Reklam bitti.
4: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
5: Çok ama çok teşekkür ederek başlayayım. Zaman ilerlemeye devam ediyor. Son 10-15 dakika yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Ama onun öncesinde Ersin Aktaş demiş ki Ankara'dan Ersin, ben Montella'ya çok yakışan bir söz var. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Türk olmak da herkese nasip olmaz. Bence gözümüzde çok büyüttük. Ortada oynanan futbol yok ama teknik ekibin müdahalesi hiçbir şekilde doğru olmadı. Gerçekten Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi Türk olmak gerekiyor. Takım ruhu lidersiz olmaz demiş. Teşekkür ediyoruz. Yine bir dinleyicimiz Yunus Bey diyor ki su molalarında reklam olmasın diyenlerin YouTube yayınları market reyonu gibi. Ya hakikaten çok haklı. Dün isim vermeyeyim çünkü hani spor medyasının hepsi %95'i benim arkadaşım, dostum da. Dün izlerken çok güldüm ya. Bir arkadaşım, iki kişi sohbet ediyorlar, hatta üç kişilerdi. Daha sonra dijital mecrada, dijital yayınlarda benim arkadaşımın önünde araba yağı vardı ya. Hakikaten yani arabanın yağı vardı. Arabanın yağın kocaman teneke ve teneke onun önünü kapatıyordu. O yüzden çok haklısınız. Diyor ki oyunculara verilen villalar iptal edilmeli. Toplam 12 oyuncuya bir adet villa verilsin. Hepsi sırayla birer ay devre mülk şeklinde kalsın. Güzelmiş bu. Selamlar demiş Ali Bey. Aybastı Spor Bal Ligi'ne çıktı. Başarılar demiş. Biz de tebrik ediyoruz. Kutluyoruz. 0212 273 10 10 telefon numaralarımız. Arayın, son telefonları da bağlanalım. Sizlerle de son telefonlarda konuşalım. Duygu ve düşüncelerinizi alalım. Instagram Çağatay Hoca adresinde beni takibe alan Sinan İren, Soner Aksan, Tuncay Torun ve Fikret Akkösem'de çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Son 53'te biten dinleyicimiz size de hoş geldiniz diyorum.
6: Alo.
5: Buyurunuz.
6: İyi yayınlar diliyorum.
5: Tanıyalım sizi.
6: Adım Selim, İstanbul'dan arıyorum. Öncelikle Montella'yı hiç beğenmediğimi söylemek istiyorum. Montella'nın da balonu patladı. Milli takımda öncelikle şunu söyleyeyim. Benim çocuğum 9 yaşında bir tane Süper Lig altyapısında top oynuyor. Alt yaş gruplarından. Orada bile mobbing ve gruplaşmaya olduğunu hani biz görüyoruz. Yani milli takımda olmamasının imkanı yok. Bence Montella milli takımda yedek hoca gibi davranıyor. Hakan Çağlanoğlu'nun yardımcı hocalığını yapıyor. Kesinlikle Montella'nın devam etmemesi gerekiyor. bir sürü değerli hocalarımız var. Onlarla devam etmek zorundayız. Milli takımı Türk antrenörlere emanet etmeliyiz bundan sonra. Ve altyapılara da bu mobilleri, yani bu para gibi hocalardan sıyrılıp, eminim yani ne zaman altyapılarımız bağımsızlaşırsa, o zaman Arda Güler'ler, Hakan Çağlanoğlu'lar, yani çok yetenekli oyuncularımızın geleceğine inanıyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
5: Görüşmek üzere Selim Bey. Hiç vakit kaybetmeden yine sıradaki dinleyicimizle devam edelim istiyorum. Herhalde bir 50'yi falan bulacağız bugün. Telefonlarınızla sıradaki dinleyicimizle de sonu 15'le biten. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
7: Hoş buldum Çağatay Hocam, merhabalar.
5: Merhaba.
7: Bu hafta hafta başı itibariyle Çağatay abicim, Instagram'da hem canlı yayın hem radyoda çok bekledik seni ama
5: İsmini nasip alabilir olmadı miyim, diyelim.
7: İsmim Ahmet.
5: Ahmet Bey, buyurun. Çok teşekkür ederim.
7: Çağatay abicim, milli takımda çok tok oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aç oyunculara ihtiyacımız var. Kulüp takımlarında olduğu gibi maalesef tok oyuncular karınları tok, sırtları pek olduğu için o milli duyguyu, milli formayı taşıyamıyorlar. Benim şahsi düşüncem bu tabii ki. Yani Arda Güler'in maç sonu yaptığı konuşma çok delikanlıca geldi bana. O yaşta o çocuğun öyle konuşabilmesi, hatasının, yanlışının farkında olabilmesi çok güzel. Sayın TFF Başkanımız Hacı Osmanoğlu maçtan sonra oyuncuları da soyunma odasına kilitledi mi? Onlara nasihat verdi mi, akıl verdi mi, çok merak ediyorum. Öyle hakem kitlemeye benzemez bu işler. Sadece konuşuyorlar, boş kesilen atıyorlar. Yani çok üzüldük, çok üzüldük. Hak etmediğimiz yerlerdeyiz. Şimdi Uluslar Ligi başlayacak. Orada Belçika var, Fransa var. Diğer takım hatırlayamadım, affedin. Yani herhalde orada da sıfır çekeceğiz. Yani burada Aral Şimşir neden yok? Yani İrfan Can Kahveci neden var? Kaan Ayhan neden var? Çok tartışacak oyuncular var. Bir de bu televizyonda, internet dönen haberler doğruysa gerçekten çok yazık. Yani Montella'nın hiçbir şeye karışmadığına, takımı Hakan Çağlanoğlu'nun kurduğu, işte o çıksın bu girsin, benim yanımda şu oynasın muhabbetlerin döndüğü haberleri doğruysa gerçekten çok yazık milli takımımıza. Yani İlhan Mansız'ın bir sözü var. İlhan Mansız değer, yanlış hatırlamıyorsam. Bizim zamanımızda prim ödemesi yoktu. Formanın şerefi için oynardık, ağırlığı için
5: evet,
7: oynardık.
5: Doğru, doğru söylüyorsun.
7: Herhalde
5: evet.
7: Forma ağır geliyor bazı abilerimize, kardeşlerimize. Günahdan yani sonra oradalar. Şu biz mahallemizden 11 kişi toplasak belki Barış'tan daha fazla koşardık. Yani en azından Kerem'den daha fazla bir topa müdahale ederdik. Yazık. Yani bir tane forvet alamıyor muyuz? Başakşehir'in forveti, ne bileyim, Deniz Gül niye aldı, niye oynamıyor? Aynı Semih'e yaptığını yaptı. Forvet almadı demesinler diye Deniz'i aldı. Yalandan öyle iki maçta ortaya attı çocuğu. Kendini kurtarmak için Mahmut Bey. Semih'e de aynı yapmıştı. Semih'imizi yemişti öyle. Almadı demesinler diye milli takımı almıştı. İnşallah milli duyguları hisseden, bayrak duygusunu, vatan millet, Sakarya duygusunu gönülden hissedebilen bir milli hocamız gelir başımıza. Yani Aykut Kocaman Fenerbahçe ile anlaşmadı. Acaba saman altından milli takıma mı hazırlandı? Bilmiyorum. İnşallah öyle bir şey vardır. O yoksa da neydi o sürekli böyle kahkaha atan teknik direktörümüz. Ben her takıma gitti, düşen her takımı kurtardı. Yaşlı kurt.
5: O hocamız gelsin. Yılmaz Buradan
7: milli duyguyu,
5: evet.
7: Milli duyguyu hisseden bir hoca gelsin istiyorum. Üzüldüğünde kamera karşısına çıkıp da yaparak, konuşarak, kendini zor anlatan, bize konuşurken duyguyu hissedemeyen hoca istemiyorum ben. Konuşurken ben onun üzüldüğünü hissedebileyim, ne duygular içinde olduğunu hissedebileyim, bunu istiyorum. İnşallah da bunu yoluna koyarlar. Çağatay abicim, iyi yayınlar.
5: Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Görüşmek üzere. Yine mesajlarla devam edeceğiz. İstanbul'dan Turgay diyor ki Terim ve Şenol Güneş'e gittiğimizde hüsran yaşadık diyor. O yüzden daha önce milli takımda çalışmamış biri milli takımın başına gelmeli diyor. Çağatay Hocam, bence bizim çocuklar yarın veya Amerika maçından sonra çıkıp desinler, bütün primleri ve hediyeleri Türk Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyoruz desinler. Yine bakıyorum mesajlardan, çok ama çok fazla mesaj olunca ben de yetişmeye çalışıyorum. Lütfen kusura bakmayın ama telefonlar da bekliyor. Sonu 41 ile biten dinleyicimizi alalım. Daha sonrasında mesajlarınıza devam edelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
8: Hoş bulduk Çağatay Bey.
5: Buyurun, tanıyalım sizi lütfen.
8: İstanbul'dan İsmet ben.

0: Ben milli takım için, kusura bakmayın herkesi dinledim ettim ama yani Montella tamamdır ilk maçta bir şey ama ikinci maçta biraz kadroda yanlışlık yaptı. Ben yani özür dilerim, sesim geliyor mu?
1: Gayet net geliyor.
0: Net geliyor mu?
1: Net geliyor İsmet Bey, biz sizi duyuyoruz, merak etmeyin.
0: Şimdi bizim bu oynayanlar bizim çocuklarımız. Avrupa'da yani Avrupa maçında bize yüceltti etti. Dünya Kupası'nda tabii ki biraz da ne diyelim artık tecrübe diyelim ama tecrübe de bunlar da yani hepsi de tecrübeliydi. Şimdi ne kadar yap sesin gelmiyor galiba ama.
1: Yok yok geliyor, biz duyuyoruz, merak etmeyin sizi. Evet, o zaman bir başka dinleyicimize devam edelim. Sıradan bizi duyan dinleyicimize devam edelim. Son 66 ile biten. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk. Adım Olguncan. Sesle ilgili sorun yok herhalde.
1: Hiçbir sorun yok Cem Bey. Gayet net geliyor.
2: Vallahi.
1: Benim yerime program bile yapabilirsiniz. O derece güzel sesiniz var.
2: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben biraz farklı bir olacağını düşünüyorum yorumunu. Şöyle bakıyorum olaya. Şimdi bağlanan arkadaşlar diyor ki ya bu oyuncu grubu milli duygular yok. Aç değiller. Çok toplar. Ya da benzer minvallerde şeyler söylediler. Lütfen bir bakalım oyuncu grubumuza. Hangisi tok? Hangisinin dünya çapında bir başarısı var? Maddi olarak söylemiyorum. Hangisi bir kupa kaldırmış? Bildiğim kadarıyla Hakan Çalhanoğlu'nun bir kupası var. Onun dışında Şampiyonlar Ligi kupası kaldıran var mı? Varsa lütfen siz müsaade edin. Ya da UEFA Ligi ya da Konferans Ligi. Yani böyle üst düzey bir kupa kaldıran bir tane oyuncumuz yok benim bildiğim kadarıyla. Biz bu Dünya Kupası'na 3. kere katıldık. Birinde güzel bir başarı elde ettik. Dolayısıyla oranın da bir gidiklisi değiliz. Avrupa kupalarına katılıyoruz. Çeyrek final falan gördük. Ama orada da bir sürekliliğimiz yok. Yani takım olarak bir sürekliliğimiz yok. Oyuncu olarak da bir sürekliliğimiz yok. Beğenmediğimiz Avustralya 8 kere, Paraguay 9 kere katılmış. Ya biz ne zaman ülke olarak, millet olarak çalışmayı, disiplini, liyakati ve en önemlisi bilimi, bilimin öngördüklerini bu hamaset duygularının önüne katıp vatan millet Sakarya'nın önüne koyacağız. Ben bunu gerçekten merak ediyorum. Biraz bilim tarafıyla uğraşıyorum. Buraların hiç bakacak mıyız? Ya da buraları hiç konuşacak mıyız? Yani buraları konuşmadan bu çocukların milli duyguları yok falan demek. Ya lütfen böyle şeyler demeyelim. Yani bir insana böyle şeyler demek yakışmaz. Hoş bir şey ya. Bu çocukların verdikleri mesajlara bakın. El işaretlerine bakın. Hangisinin bu duygusunun olmadığını söyleyebilirsiniz? Bilmiyorum katılır mısınız Çağatay Bey ama ben böyle düşünüyorum. Böyle görüyorum resmi çünkü. Dolayısıyla buralardan önce izlememiz gereken şeyler var. Hakan Çalhanoğlu maç sonrası açıklamasında mağlubiyetleri neye bağladı? Şansa bağladı. Şans futbolda veya sporda kontrol edemeyeceğiniz bir noktadır. Dolayısıyla değiştiremezsiniz. Ama şansa bağlarsanız kendinizi kurtarırsınız. Kendisine bağladı mı? Performansına yönelik bir eleştirisi var mı? Montella da aynısını yaptı. Ama siz de arkadaşlar iki kere aynı hatayı yaptınız ki ben Montella'yı başarılı bulan insanlardan biriyim. Yani öyle ya da böyle Dünya Kupası'na gittik. Bu bence bir başarıydı. Ama Montella bence kendi kendine kaybetti. Yani Türk ulusal takımı kaybederken bence Montella kaybetti. Şöyle bir değerlendirmede bulunmuştum bir yerde. Biz Montella'yla ya kupada çeyrek final yarı final oynarız ya da Montella'yla gol atamadan eleniriz. Çünkü Montella çok klasik bir kişi. Yani yapısı da öyle. Soruyorlar spor psikoloğunuz var mı diye. Gerek yok
1: benim
2: diyor.
1: Ben diyor
2: takımdaki tüm oyuncuları tanıyorum. Yani spor psikoloğunun görevi bu mudur? Yani ben de spor psikolojisi alanında çalışıyorum. Hani bu mudur sadece? Tanımak mıdır? Yani oyuncu hakkında şu şöyledir. Elbette ki bileceksin. Yani göz önünde olunan oyuncular bunlar.

0: Juventus'ta oynuyor, biri Real Madrid'de oynuyor. Bunlar zaten göz önünde olan. Dolayısıyla ben Montella'nın çok güzel hazırlamış olduğu yemeği çok güzel yaktığını düşünüyorum. Ağzımızda da böyle keksemsi bir tat bıraktı. Ben ciddi ciddi çeyrek final falan görebiliriz diye düşünüyordum. Ama çok dev aynasından günümüzün şartlarına gelemeyen bir milli takım izledik. Çok da üzüldüm.
1: Evet.
0: Kısaca söylemek istediklerim bunlar.
1: Can Bey, çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığınız için iyi ki de aradınız. Çağatay Hoca Instagram adresinde Cüneyt Küçük ve Ender Namal beni takip almışlar. Çok teşekkür ediyorum. Selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bir dinleyicimiz yine yurt dışından, Ali Esen Beyefendi, diyor ki bence bütün taraftar kulüplerinin grupları birleşip TFF binasının önüne gidip Hoca Osmanoğlu'nu istifaya davet etmeliler diyor. Hakan Çalhanoğlu'nun Avrupa Kupası yok diyor Turgay Bey. Enes Bey diyor ki Oğuzhan Bey diyor ki Arda var diyor. Biraz önceki dinleyicimiz bağlanması üzerine. Bir kamyon dolusu topçu gönderdik. Amerika'ya bir gol atamadılar demiş Sinan Yıldırım. Ve bugün de şöyle bir baktım ama hakikaten hem vaktimizde yavaş yavaş sonuna geldik. Önlü arkalı kaç sayfa yazı var şu an burada, isimlerinize baktım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün bir kez daha anladık. Yani sadece burada biz bir radyo programı yapmıyoruz. Büyük bir aileyle aynı duyguları, aynı heyecanı, aynı sevgiyi paylaşıyoruz. Her gün saat 14 ile 16 arası bir araya geliyoruz. Pazartesi günleri sizlerin telefonlarıyla, duygu ve düşünceleriyle bu programı paylaşıyoruz. Sizlere mikrofon uzatıyorum. Mikrofon da sizde, söz de sizde. Söz milletin köşesi yapıyorum. Fatih İyi Duran mesaj atmış şu anda Instagram üzerinden. Okuyamıyorum, kusura bakma çünkü program bitti. Her arayan dinleyicimizin de sesinde bir samimiyet var. Bir radyocu için her zaman en büyük ödül bence dinlenmek değil, merak edilmektir. Aranmak değil, özlenmektir. Konuşmak değil, insanların kalbine dokunabilmektir. O yüzden bugün gönderdiğiniz her mesajda, bağlandığınız her telefonda bize şunu gösterdi. Bu mikrofonun diğer ucunda sadece dinleyiciler değil, gönül bağı kurduğumuz insanlar var. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günümüzde de yanımızda olduğunuz için, zor günümüzde de bizi yalnız bırakmadığınız için. O yüzden Radyo Gol ailesinin her bir ferdine, bizleri evinde, iş yerinde, arabasında misafir eden herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ben Çağatay Çıtlak. İyi ki varsınız, iyi ki bu yolculukta bizimlesiniz ve iyi ki sesimizin ulaştığı yerde kalbinizde bizimle atıyor. Hoşça kalın.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem sona erdi.
3: Reklam.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklam bitti.
3: Kim ne dedi?
4: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler, iyi geceler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
5: Merhaba, merhaba, hoş bulduk Muzaffer.
4: Bir canlı yayın yapalım dedik. Malum sabah hepimiz mutsuz bir şekilde, yani umutlu bir şekilde uyanıp mutsuz şekilde geri uyuduk ya da işlerimize gittik maalesef. Hani
5: yani şöyle söyleyeyim abi, milli takım in, öyle miydi? In out.
4: Evet, milli aynen. Takım out, transfer gündemi in.
5: Gündemi in. Artık ona döndü. Yani transfer her zaman öyledir de. Biraz milli takım son durum nedir ne değildir, federasyon kanadı ne düşünüyor, transferde neler oluyor Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, bunları konuşacağız. Evet. Yakup ve İrfan da bizimle birlikte olacak, İrfan 25.
4: Evet, onları da tekrardan duyuralım izleyenlerimize. Bu arada sizlerin de yorumları, süper chatleri, soruları olursa hem İrfan abiye hem Yakup abiye hem Aydın abiye, onları da tek tek ekrana getireceğim. Bilginiz olsun, Yakup Çınar ve İrfan 25'te yayının ilerleyen dakikalarında telefon bağlantısıyla bizlerle olacak diye hatırlatalım. Tekrardan hoş geldin. Doğal olarak abi milli takımla bir başlayalım. Yayını ısıtalım isterim. Bu milli takıma ne oldu? Çok büyük umutlarla gittiğimiz Dünya Kupası'nda henüz daha gol atamamış bir şekilde veda ettik.
5: Paramparça.
4: Paramparça olduk.
5: Paramparça. Çok moral bozucu.
4: Senin yorumlarına bir başlayalım.
5: Abi bu ilk maçı izledik. Yani ilk maç böyle 10-15 dakika geçti. Bana direkt Romanya maçını anımsattı. Lucescu evet. Kamyonu çekmişti. Otobüsü çekmişti. Milli takım çok zorlandı biliyorsunuz. Zar zor 1-0 mı yenmiştik o maçı? 2-0 mı hatırlamıyorum da. Avuz şöyle, yani iki maç özelinde bakarsak rakipler bizi iyi analiz etmiş. Bizim ekipse bence rakipleri iyi analiz edememiş. Tamam, toplu oynama yüzdesi bizde. Al ver güvenin gelsin gibi bir durum da oluştu. Adamlar bugünkü maça bakarsak Paraguay 10 kişi de kaldı. O da bu arada bu tuhaf bir kural. Yani Türkiye'de ben sana söyleyeyim
4: süper
5: yani,
4: kural ama bence.
5: Yani nesi süper kural
4: niye
5: abi?
4: Niye abi ağzını kapatıp küfür edebilir?
5: Nereden
4: niye ağzını kapatıyor?
5: Ya ne olacak, ağzını kapattı diye bir şey.
4: Bence
5: yani
4: süper, adam açık çok açık, beğendim.
5: Açık açık diyelim ki oyuncu küfür etti. Ne yapacağım peki?
4: Yine kırmızı kart.
5: Ya işte öyle olmuyor.
4: Ben çok bazen beğendim kuralı. Bayıldım.
5: Ya bak o iş sıkıntı.
4: Vallahi bayıldım.
5: Bak o iş sıkıntı. Hakikaten. Oyuncu çıkacak diyecek ki abi bu çok.
4: Oyuncunun
5: bence
4: açıklaması var. Saçlarını çok beğendim dedim.
5: Dedi. Yani nasıl ispatlayayım?
4: Ağzımı kapattım orada sonra yalnız, tercihimi sorgulamasınlar diye diyor.
5: Mert Müldür orada gördü. Ben de yani ne oluyor lan dedim. Ondan sonra bence saçma kural abi, ben sana söyleyeyim.
4: Değil mi? Benim hoşuma gitti ya, güzel yani. Bu Dünya Kupası'nda bu 5 saniye sonra out'un kornere dönmesi falan biraz böyle sokak futbolu gibi.
5: Tamam, belki korner, bir onlar penaltı biraz falan. Daha oyunu hızlandırmaya evet. Yönelik şeyler ama yarın öbür gün özellikle Süper Lig'den bahsediyorum. Diyelim ki Galatasaray Fenerbahçe maçı. Geldi Talişka, kime söyledi mesela? Osimhen'e şunu yaptı. Bir şey söyledi. İnsan hali, bir de bizim oyuncular bunu çok yapıyor. Kenarda Fatih Terim olsa Fatih Terim her maç kırmızı kart görüyor. Hoca hep böyle konuşuyor ya.
4: İsmail Hoca da öyle konuşuyor.
5: Yalnız İsmail Hoca da böyle konuşuyor. Ne konuşuyorlar da bilmiyorum. Ona yani bir şey gizlemeye çalışıyorlar. O iş vallahi sıkıntı iş. Ben sana bak buradan söylüyorum, sıkıntılı iş. Şeye tekrar dönersek, milli yani takıma. Maça tekrar dönersek evet. Gerçekten çok üzgünüz. Bir kere onu söyleyeyim. Biz iyi temsil edilmesi gereken bir meseleden bahsediyoruz. Yıllar sonra Dünya Kupası'ndayız. Kötü başladık. Yani Paraguay maçı o işte beraberliği de yakalayabilirdik. Neyse ama çok kötü bir veda oldu. Moraller sıfır. Evet. Millet böyle saldıracak yer arıyor. Bunu da normalleştirmesin kimse. Yani Montella'nın dediği gibi ne diyor? Nasip, kader, kısmet falan. Yani Montella'ya da şey demek lazım. Bu arada ben federasyon tarafına sordum. Montella gidici mi kalıcı mı? Onlarla ilgili bilgileri de aktaracağım da. Abi bu işte ne nasipte yoksa bilmem ne falan.
4: Olmuyorsa olmuyor.
5: Ya yani. Öyle bir ifadesi var. Ondan sonra o zaman federasyonda şey desin.
4: Olmayınca
5: yani,
4: olmuyor. Dedi.
5: Kısmet olmadı sana parayı vermek. Yani maaşı vermek kısmet olmadı falan desin. Geçsin. Hı-hı. Çok çalıştık ama olmadı. Anlıyorum tabii hocanın anlatmak istediği şeyi ve fakat yani hocanın özellikle maçtan önce yok işte bir kaos yaratıp milli takımı bozmaya çalışıyorlar. Ben bazılarından daha Türk'üm gibi, bence o lafları da biraz Fatih Terim'e söyledi, onu da söyleyeyim. Bence
4: öyle mi düşünüyorsun?
5: Ne, kime söyleyecek abi, bana mı söyleyecek yani? Hı hı. Ya basına söyleyecek hali yok yani. Kim bu arada, ben anlamadım yani. Kaosu kim yaratmış?
4: Neyin kaosu bir daha abi?
5: Şimdi izleyenlerimiz de yazabilirler. Mesela evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi?
4: Söyle abi.
5: Açık bir şey söyleyeyim. Montella ve bu milli takım için abi kimse bu milli takıma aman aman da dokunmadı yani.
4: Bence
5: yani
4: de.
5: Ben 2016 Avrupa Şampiyonası'nı hatırlıyorum. 2020'de oynanmadı. 21'de Avrupa Şampiyonası'nı hatırla. Millet neler neler söyledi. Fatih Terim'e, oyunculara, onların da tabii kendi aralarında çok ciddi problemleri vardı. Dolayısıyla ben burada özellikle hani böyle o lafların da çok böyle karşılığı olan laflar olduğunu düşünmüyorum. Milli takımda abi bir kere sorun çok net yani. Çalışıyoruz ediyoruz. Bak herkes bir şey yapıyor, sen yapamıyorsun. Herkes bir şey yapıyor, sen yapamıyorsun. Bu bir. İki, gerçekten de görüntü şu ki rakipler seni ihanet etmiş, nasıl kapatacaklarını biliyorlar. Fatih Terim'in o yayınında bir ifadesi vardı. O meşhur YouTube yayınında ilk programında çeşitlilik yaratmak lazım diyor. Hı hı. Hücumda çeşitlilik gerekiyordu. Avustralya maçı için onu yapamadık diyor. Burada da buraya da geliyorsun, o çeşitliliği yapamadı. Bunu yapacak olan takım kim? Teknik direktör kim?
4: Montella.
5: Milli takım teknik direktörü Montella. Dolayısıyla buralarda savunulacak hiçbir şey yok. Şu istatistik meselesine de gelince hani bunu tabii çok detaylı değerlendiren arkadaşlarımız var. Hayatta istatistik önemsizdir diye bir şey söylemiyorum ama sadece istatistiklerle de bu iş anlatılamaz. Bak bir irade meselesi önemlidir. İrade koyarsın, hadi dersin, kafanı başını yukarı kaldırırsın. Yani bir hedef koyarsın, anlayış koyarsın ama bütün bunları yapabilmek için en az onlar kadar koşabilmen lazım. En az onlar kadar mücadele edebilmen lazım. En az onlar kadar güçlü olman lazım. Biz buralarda abi maalesef iyi bir sınav veremedik. Çok kötü bir turnuva geçirdik. 2016 anlıyorum. 2000 hele o 2021'e gittiğimiz zamanları hatırlasana Fransa'yı falan yeniyoruz yani.
4: Tabii.
5: Fransa'yı burada yeniyoruz. Deplasmana gidiyoruz. Berabere kalıyoruz. Gruptan lider mi çıktık biz o sene ya? Öyle hatırlıyorum. Gruptan lider mi çıktık? İzlanda falan. Neyse çok önemli değil.
4: Çok iyi bir performans sergilemiştik.
5: Değil yani muazzam bir performans. Ha o

0: sene şöyle oldu, 2020 Avrupa Şampiyonası'na giderken pandemi olunca ertelendi, o ritim bozuldu. Onu da anlıyorum ama hatırla, İtalya 3-0 Pataküte bizi dövdüler.
1: Evet.
0: Sonra galiba Gürcistan geldi bizi yendi. Azerbaycan'da oynanmıştı o maç. Sonra Azerbaycan'da oynadığımız bir maçı daha yenildik mi? Yani 3-0 yaptık ve turnuvayı kapattık.
1: Evet.
0: Bu büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bir de abi şunu söylemek lazım. Neden böyle bir hayal kırıklığı? Daha çünkü turnuvanın başı. Ve dünya çok sayıda takım katılıyor. Bir grubun hani Amerika ile birlikte favorisi biziz. Dolayısıyla burada mini takım çıkar. Hani nereleri zorlar diye tartışılırken, yalnız İbrahim Yavuz'un hakkını vereyim. Yayında mı söyledi, bana mı söyledi, dedi ki bence dedi, ben dedi bu mini takımdan şeyim dedi. Yani ben umutlu değilim dedi.
2: Sıfır çekse şaşırmam dedi.
0: Şaşırmam diyordu. Adam da hakikaten tutturdu. Milli takım açısından çok kötü. Bak çok kötü. Milletin bütün böyle morali, motivasyonu da yerle bir oldu. Büyük bir ekonomiyi de aldı götürdü. Milli takım maalesef başıları havaya kaldırmak lazım. Kafaları havaya kaldırmak lazım ama bu laflara da kimsenin karnı aç değil abi. Herkesin karnı tok. Çıkıyorsan gereğini yapacaksın. Oynarsın, direklere takılırsın. Hayatta var. Yani çok iyi maçlar çıkarırsın.
1: Tabii canım.
0: Ama en azından biz sizi alkışlarız. Biz bunu maalesef göremedik.
2: Mücadele milli takım yoktu bize, abi ya.
0: Milli takım bize iyi bir şeyler hissettirmedi abi, özeti bu.
2: Federasyon tarafıyla da görüştüm dedin. Şimdi doğal olarak Montella'nın geleceği çok fazla tartışılmaya başlandı. Devam etmesini isteyenler, düşünenler de var. Artık bir an önce yollar ayrılsın diyenler de var.
0: Sen bu da kararı Futbol Federasyonu verecek.
2: Sen oradan ne bilgiler aldın abi?
0: Şöyle yayına girmeden önce bir iki Futbol Federasyonu yöneticisiyle de konuştum. Şimdi acımız daha çok yeni diyorlar yani. Öyle derler yani, birisi vefat edince öyle derler ya, acımız daha çok yeni, hakikaten taze. Böyle. Vallahi federasyon yöneticileri de şok içindeler. Yani hani bunu hiç beklemiyorduk. Bu milli takım tarihin en başarılı milli takım olarak değerlendiriyorlar. Yani sonraki turnuvaya katılmış, temsil kabiliyeti yüksek ve bu turnuvada da beklentilerimiz çok yüksekti. Ve diyorlar ki yani bizim gördüğümüz içeride herhangi bir sorun yok. Gayet de çalışıyorlar. Hiç bu beklenmiyordu. Oyuncular arasında herhangi bir kriz yok ama sahaya girdiğinde tamam, zaman zaman hani biz oyuna da hakim olduk. Onu da yaptık, bunu da yaptık ama gel gör ki sonuçları alamadık. Milli takımda sorun yok. Acımız çok yeni. Hani ani kararlar da vermek istemiyoruz. Bunlar için daha zamana ihtiyacımız var. Federasyon yöneticileri de açıkçası şok içerisindeler. Doğal olarak yani onlar da ya ne umduk ne bulduk noktasına gelindi maalesef. Diğer yandan Montella konusu. Şimdi genel beklenti şey yani hocayla yolların ayrılması. Ben de hocanın çok da tutunabileceğini açıkçası şimdilik düşünmüyorum.
2: O taraftasın yani sen.
0: O kamuoyu da oluşur. Yani oluştu da bence. Yani bir de sürekli böyle bir bahane üretiyor. Sürekli onları söylüyor. Şimdi federasyon tarafı diyor ki yani bir kere bu çok böyle ani kararlar vermemek lazım. Hı hı. Sıcağı sıcağına bu kararları vermek bize zarar verebilir. Milli takıma zarar verebilir. Önümüzde sonuç itibariyle turnuvalar olacak. İyi bir milli takımımız var. Bu milli takımı iki turnuvaya götüren teknik direktör budur. Bu kadar da hakkını yemeyelim. Biz hocayı yollayacağız, kesin böyle bir şey olacak diye bir düşüncemiz yok. Biraz zaman vermek lazım. Montella ile ilgili Dünya Kupası dönüşü anladığım kadarıyla bir rapor alacaklar. Bu rapor doğrultusunda hareket edecekler. Şimdi burada kelle almak işi kurtarır mı? Ben işi kurtarabileceğini açıkçası düşünmüyorum.
2: Ben de düşünmüyorum.
0: Oklar federasyona da yönelecektir. Ama federasyondaki genel hava Montella'ya karşı bir saygı ve güven var. Evet, burada çok kötü bir turnuva geçirdik. Biz bunun farkındayız. Hoca da farkında, oyuncular da farkında. Mutlaka orada çeşitli raporlamalar olacaktır. Ama şu an için hani yollayacağız. Ya artık çok kötüydü yani, bizim burada tahammül edecek durumumuz yok gibi bir hava yok. Geçmişe yaptıklarına saygıları var, özen gösteriyorlar. Biraz da şey şunu söylüyorlar yani, tamam bu oldu da yani biraz da sakin olmak lazım, hemen ne yapalım, yakalım yıkalım mı, biraz bekleyelim, yol haritamızı çizeriz ama şu anda hani benim hissiyatım hani ilk planda geldiler ve Montella'yı yollayacaklar diye bir düşünce içerisinde olduklarını düşünmüyorum.
2: Acaba Montella giderse teknik direktör adayları arasında kimler olur? Mesela benim aklıma bugün şey geldi, Aykut Hoca geldi. Giderler mi? Çünkü Aykut Hoca'nın bir demeci vardı hatırlarsan abi. Ya Fenerbahçe ya milli takımı çalıştırır mı saatten sonra diye.
0: Olabilir. Ya o uzun vade, onu göreceğiz abi.
2: Onu yaşayıp
0: yani göreceğiz. Bence o biraz o iş gündemden de düşer artık. Yarından itibaren kimse abi artık milli tabii. takımla da pek ilgilenmez. Bir Amerika maçı var. Amerika maçının da
2: kimsenin kalkacağını
0: Amerika maçının
2: ben.
0: Da önemi tamam, bir formalite maçı ama önemi yüksektir. Tam buraya gidiyorsan Amerika karşısında böyle

0: ezilen büzülen falan filan bir top oynarsa, Amerika karşısında böyle olursa direkt abi Montella ile falan yollara ayırmak lazım. Madem böyle, madem evet moraller bozuldu ama bir galibiyet hediye etmeliler. Oradaki oyuna da bakacağız.
1: Peki transfer gündemine geçmeden önce bazı süper chatler var. Onları da araya
0: Şu Fatih
1: serpiştirelim.
0: Terim'le ilgili soruyu sordum ben. Niye dedim bu kadar dedim yükseldi Fatih Terim'e
1: İbrahim Hacı
0: İbrahim
1: Osmanoğlu.
0: Osmanoğlu.
1: Ne diyor?
2: Dünya Kupası.

0: Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsılmaz direnci ve Gerd Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün o stadyumdan ayrılanlar skorun anlatamadığı bir hakikate şahitlik etmişlerdi. Hollanda o gün kaybetmişti ama futbol Cruyff'un ayak izlerinde sonsuza dek değişmişti. Onlar kupayı kazanamadılar ama oyunun ruhunu fethettiler. Cruyff'un o zarif dönüşleri, her boşluğu dolduran zekası ve futbol basit bir oyundur ama basit futbol oynamak en zor şeydir diyen o mağrur duruşu, tarihin altın sayfalarına mühürlenmişti. Bugün 1974 Dünya Kupası dendiğinde kimse o günkü savunma hatlarını ya da taktik disiplini konuşmuyor. Akıllarda kalan tek şey, turuncu formalarıyla sahada bir fırtına gibi esen, yenilseler bile estetikten asla ödün vermeyen o romantik adamlar. Çünkü Cruyff bize şunu öğretmişti. Bir maçı kazanmak için sadece skor tabelasına bakmak yeterlidir. Ama bir oyunu ölümsüz kılmak için bir ruha ihtiyaç vardır. Belki de Hollanda'nın o gün kaybetmesi hikayeyi daha efsanevi kıldı. Çünkü kazananlar sadece istatistiklerde yaşar. Ama kaybederken bile oyunun kaderini değiştirenler kalplerde hüküm sürer. 1974'te Münih'te kupa bir elde kaldı. Ama futbolun geleceği o sarı farenin, Johan Cruyff'un vizyonunda yeniden doğdu. Kaybedenlerin estetiği, kazananların soğuk zaferini o günden beri gölgede bırakmaya devam ediyor.
1: Reklam.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
1: Reklam bitti.
4: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Ortaya Karışık'ta ben Göksel'in Çağrı Saray sizlerle birlikteyim ve hemen ilk konuğumuzla başlıyoruz. Anıl Kartal hattımızda. Anıl, hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk Göksel'in, iyi yayınlar diliyorum.
0: Tabii konuşulacak çok konu var. İlk olarak milli takımla başlamak istiyorum. Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarına da geleceğiz. Fakat öncesinde bir performans değerlendirmesi yapmanı istiyorum senden. Yani senin de beklemediğin bir şeydi herhalde. Avustralya ve Paraguay turnuvaya 30 gün kala veda ettik.
1: Yani evet, bu kadar yıl bekledikten sonra böyle bir Dünya Kupası yaşamak hepimizi üzdü. Sabah 6'larda 7'lerde meydanlarda olanlar, evinde maçı izleyenler böyle bir performansı hak etmemişti. Tabii hiç hazırlanmadığımız milli takımımızın hem fiziksel anlamda hem de bedenen sahada olmadığını bir kez daha gördük. Turnuvanın genel anlamda çoğu maçına baktığımızda bu turnuvanın bir fizik turnuvası olduğunu söylemekte fayda var. Ama biz milli takım olarak bu turnuvaya bu şekilde hazırlanmadığımızı ilk maçta göstermiştik. Acaba ikinci maçta farklı şeyler olur mu diye düşündük. İkinci maçta da hoca aynı tercihleri yapıp farklı sonuçlar bekleme yoluna gidince bu sefer Paraguay karşısında da sahadan mağlubiyetle ayrıldık. Şimdi tabii buna sığınarak işte 62 şut çektik tarzı söylemlerde bulunuyor. Ama 62 şuta baktığımızda da hani şutların çoğunun son derece zayıf

0: çok fazla etkili olamadığımız şutlar olduğunu göz önüne sürünüyor. Bu bahane olmaması lazım milli takım için. Yani turnuvanın en kötü takımıydık. Bunu da hak ettik bence. Kötü bir senaryo yaşıyoruz. Artık formalite maçından sonra ülkemize tekrar geri döneceğiz.
1: Evet, son bir maçımız kaldı ABD ile ve geri döneceğiz. Maç sonrası yapılan açıklamalar, Avustralya maçında da benzer şeyleri görmüştük Anıl. Çok canımı sıktı ve bu devam ediyor. Yani futbolcusundan federasyon başkanına kaybedilen maç, kaybedilen turnuva sonrasında çıkıyorlar ve taraftarı suçlamaya devam ediyorlar. Ya bu dünyanın hiçbir yerinde görülmedi herhalde.
0: Yani bahanelerin arkasına sığınmıyorlar, bahane yaratıyorlar. Yani tabii ki milli takımın şu an elde tutulur bir durumu olmadığı için tamamen yani mantık dışı şeyleri öne sürüyorlar. Biz bunu ilk maçta görmüştük, seninle de bağlantımızda konuşmuştuk. İkinci maçta da yine aynı, örneğin şut bahanesi mesela. Hani son derece atılan komik şutları bu şekilde bahane ederek karşımıza sunuyorlar. Kötü milli takım bu tip bahanelerin arkasına sığınmamalı ki çok da bahane üretecek bir durum da yok. Yani siz işte bir maçı kazanırsınız, bir maçı kaybedersiniz, ardından işte gol averajı olur veya işte son dakika yenilen bir gol veya farklı bir senaryoda sahadan mağlubiyetle ayrılırsınız. Daha güçlü size işte grubunuzda, örneğin tüm İspanya tarzı takımlar olur. Burada zaten insanlar size hak verir ama yani sahada mücadele etmeden, rakibi zorlamadan mağlubiyetle ayrılırsanız burada vereceğiniz demeçler de skandal demeçler olur. Maalesef milli takım en üst kademesinden en alt kademesine kadar bu garip iletişim hatalarını yapıyorlar. Bu da tabii ki toplum karşısında hiç destek bulmuyor. Eleştiriler çok fazla oldu aşikar. Yani bunlar bizi tatmin eden açıklamalar değil ki. Sahada zaten oyunu gördüğümüzde çok da fazla söyleyecek bir şey kalmıyor.
1: Anıl, dünyanın hangi ülkesinde şöyle bir şey var? Federasyon başkanı milli takımla hoca gibi kamp yapıp, aynı şekilde kamp yapıp milli takımla aynı şekilde giyinmesi falan. Ben hiç görmedim, duymadım. Sen gördün mü böyle bir şey?
0: Ses kesildi de biz de alabilir miyim sorunu?
1: Şunu soruyorum. Ben hiç görmedim. Sen gördün mü merak ediyorum. Dünyanın hangi ülkesinde, neresinde şöyle bir şey var? Federasyon başkanı turnuvaya takımla birlikte kamp yapıyor ve açıklamalarda falan işte Montella ile aynı giyiniyor. Yani çok ilginç bir olay değil mi bu?
0: Yani o kadar çok yanlış var ki, yani hiçbir doğrunun olmadığı bir ortamdayız. Dediğin gibi, yani bir federasyon başkanının bu kadar için içinde olması, yani atıyorum İspanya veya başka ülke takımlarına sorsak federasyon başkanlarının ismini belki söyleyemeyen ülkeler olabilir ama bizim federasyon başkanımız sanki sahaya çıkıp top oynayacakmış gibi halihazırda bekliyor. Bunun da zaten ne kadar kötü sonuçlar doğurduğunu biz bir kez daha gördük. Yani kamp yeri de bence felaketti. Bence bir hani sportif aklın da olmaması milli takımda, Montella, Hacı Osmanoğlu, yani orada belki bir sportif aklın da olmaması milli takım anlamında bu da çok kötü bir senaryoydu. Dediğim gibi federasyonun hiçbir kademesi bu turnuvaya çalışmamış, çalıştıysa da yani çok yanlış derslere çalışmış. Baştan aşağı kadar, yani sadece saha içinde değil, saha dışında da fiyasko yaşadığımız bir milli takım turnuvası oldu diyebiliriz.
1: Peki bugün yapılan açıklamalara ne diyorsun? Yani ben hem basın için söylüyorum hem de dinleyicilerimiz, halk için söylüyorum. Tamamıyla yani şu anda halkı kandırma tarafındalar. Ya yani çünkü şöyle, Fatih Terim'le bir diyalog yaratıldı. Ya Fatih Terim bir şey demiyor, %100 diyor. Gerçekten hepimiz Fatih Terim'in ne demek istediğini anladık. Olmayan bir kavganın içerisine soktu kendini, demet savaşlarına falan, ama bu turnuvayı böyle unutturamazlar Anıl.
0: Ya zaten amaçları o. Bu tip denetçiler vererek olayları hani saha dışına taşımaya çalışıyorlar. Hep yanlış hedefleri vurarak açıklamalar yapılıyor. Mesnetsiz, hani aklımızın çok fazla algılayamadığı komik açıklamaları, hani olayları saha dışına çekelim. Saha dışına çektikten sonra da insanlar saha içindeki rezaleti konuşmasın diye düşünüyorlar herhalde. Ama dediğin gibi hani bu devirde kimse bunları yemiyor. O yüzden en başta söylediğim gibi tepeden tırnağa fiyasko açıklamalar milli takımda devam ediyor. Yani ve hiçbir şey yok ki onu savunalım.
1: Fiyasko açıklamalardan birisi de şuydu. Sayın Akın Gürlüğe sesleniyorum dedi İbrahim Hacı Osmanoğlu. Resmen şunu dedi, yani milli takımı eleştirenler hapse atasın gibi bir şey söyledi. Yani düz mantık bu çıkıyor ortaya.
0: Yani öyle bir noktaya geldi ki işte dediğim gibi yani yani çok komik bir noktada.
1: Gerçekten
0: nereye
1: öyle.
0: Eleştirsek elimizde kaldı, nerede ne söylesek skandalların ortaya çıktığı bir süreç. Yani insanlar neden şikayet ediliyor? Milli takımı bence burada şikayet edilmesi gereken varsa bir kere bu düzen. Yani milli takımda baştan aşağı bize bu fiyaskoyu yaşatan bu düzen ile eleştirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu süreç tamamen yani rezalet bir süreç yaşandı ve birinin birini şikayet etmesi gerekiyorsa bence şikayet edilmesi gereken de bu milli takımdaki havuzunu oluşturan herkes diye düşünüyorum.
1: Peki Fenerbahçe tarafına baktığımızda Fenerbahçe'de de yeni teknik direktör İsmail Kartal oldu. Seni şaşırttı mı? Çünkü hepimiz Aykut Kocaman'ı bekliyorduk. Onun açıklanmasını bekliyorduk.
0: Yani tabii süreçte herkes Aykut Kocaman olacağını tahmin ediyordu. Aslında isim de Aykut Kocaman'dı. Hı-hı. Ama son dakika çıkan anlaşmazlıktan dolayı Aykut Kocaman olmadı. Aykut Kocaman olmayınca da bu sefer İsmail Kartal'a döndü. Zaten Fenerbahçe'de çok fazla zaman kalmamıştı. Zaten bir yabancı hocaya bir daha gideceksiniz. Bir haftalık bir süreç gerekiyordu. Yerli hocalara zaten Aykut Kocaman'ın dışında bir tek elinizde İsmail Kartal vardı. O yüzden İbre bir gecede İsmail Kartal'a döndü ve Fenerbahçe'de İsmail Kartal anlaştılar. Burada tabii hoca kim olursa olsun işlerin Fenerbahçe'de iyi gitmesi lazım. Yani ilk 3-4 hafta bir kötü bir senaryoda yine belli bir kanat Fenerbahçe'de hareketlenmeye başlayacak. O yüzden bu mentalin de hem camianın hem oyuncuların hem hocanın kuvvetli olması gerekiyor. Yani tercih ne olursa olsun dediğim gibi Fenerbahçe'nin kazanarak ilerlemekten başka şansı yok.
1: Aykut Kocaman için de tabii çok büyük destekçileri var. Yani kırgın olduğu söyleniyor falan ama burada biraz öz eleştiri yapması gerekmez mi Anıl? Çünkü Aykut Kocaman'ın geçmişte bir demeci var ya, Fenerbahçe'yi çalıştırırım ya da milli takımı diye. Tamam ama bunu şu anda Jürgen Klopp söyleyebilir, Guardiola söyleyebilir. 6 yıldır boşta kalan bir teknik direktör olarak başka bunu söyleyebilecek bir isim var mı Anıl?
0: Yani Aykut Kocaman olayında dediğimiz gibi Aykut Kocaman'ın açıklamalarını beklemek lazım. Şu an detaylara sadece kamuoyuna yansıdığı şekilde.
1: Gelecek mi sence yani, böyle bir açıklama?
0: Gelecek. Yani hoca birkaç gün içerisinde bu durumu aydınlatan bir açıklama yapacak. Burada bu açıklamaya göre yorum yapmak lazım. Çünkü olayları bilmiyoruz. Yani hoca oyuncu istedi de bu oyuncular mı kabul görmedi? Yoksa hocaya direktör kısmında bir şeyler dayatıldı. Hoca bunu mu istemedi? Bu açıklamaları görmeden yorum yapmak çok doğru değil. Hocanın açıklamalarına göre yorum yapmanın faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Peki son olarak bir dinleyicimiz soruyor. Kimlerden istifa bekliyorsun diyor. Federasyon veya Montella veya milli takımı bırakacak isimler olur mu?
0: Ya sen yani şu anda sadece Montella'yı görüyorum. Montella ile büyük ihtimal yollar ayrılır. Orada da federasyon tarafına bir istifa belki olmayabilir ama bazı kulüpler bu konuda çalışmalar yürütürse belki Temmuz ayında veya Eylül ayında Maliye Genel Kurulu'dan sonra birkaç adım atılabilir diye düşünüyorum.
1: Peki Anıl, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Anıl Kartal'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, bağlantımızı gerçekleştirdik ve birazdan tabii kaçıranlar için, dinleyemeyenler için İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun açıklamalarını tekrar sizinle paylaşacağız. 0212-273-1010'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Hüseyin Mecit bizlerle birlikte, hoş geldin diyor. Teşekkür ediyorum. Dünya Kupası'nda milli takım böyle bir sistemsiz, böyle sistemsiz bir milli takım olmaz demiş Hüseyin Bey. Aykut Bey, TFF Başkanı'nı kıskanmamak lazım. Cenab-ı Allah Montella ile pişti olmayı nasip etmiş demiş. Derfin Yunus Dani bizlerle birlikte. Selamlar. Keyifli yayınlar diliyorum. O kadar çok isterdim ki ekliyorum. Türkiye Futbol Federasyonu MHK, PFDK, Montella değilsin. Lakin kafa yapımızın değişmesi lazım. Yoksa çok zor diyor Derfin Yunus Dani. Tabii biz veda ettik. Bir maçımız daha var. Veda ettik ama Dünya Kupası devam ediyor. Dün neler oldu şöyle bir bakalım. Dün oynanan mücadeleler, Belçika şaşırtmaya devam ediyor. Kötü anlamda tabii ki. G grubunda Belçika-İran mücadelesi 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve Belçika ikinci maçını da beraberlikle tamamladı İran'da. Aynı şekilde 66. dakikada Engoy kırmızı kart görmüştü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Belçika 2 puanda ve Yeni Zelanda karşısında kesin olarak kazanması gerekiyor. H grubunda ise daha doğrusu diğer G grubun diğer mücadelesinde ise Yeni Zelanda 1-0 öne geçtiği mücadelede Mısır karşısında 3-1 kaybetti. 15. dakikada Finn Sorman'ın attığı golle Yeni Zelanda 1-0 öne geçmişti ama 58'de Mustafa Zico, 67'de Muhammed Salah, 82'de Trezeguet'in attığı goller Mısır'ı Dünya Kupası'nda G grubunda zirveye taşıdı. Ve ikinci maçlarda G grubunda tamamlandı. Birazdan toplu puan durumlarına da göz atacağız. Günün mücadelelerine de göz atacağız tabii ki. İspanya-Suudi Arabistan mücadelesinde İspanya 4-0 kazanan taraf oldu. Bu kez hata yapmadı İspanya. 10. dakika Lamine Yamal, 21 ve 24 Mikel Oyarzabal ve 49. dakika Hasan Altanbakti'nin kendi ağlarına gönderdiği top 4 farklı kazanan taraf Suudi Arabistan oldu. İspanya bir kez daha hata yapmadı ama bir kez daha hata yapan Uruguay oldu. Uruguay dün Yeşilburnu Adaları'yla 2-2 berabere kaldı. İki kaleci Ozinha ve Muslera gerçekten çok hatalı, kötü performanslar gösterdiler. İki takım sahadan birer puanla ayrıldı. 21. dakikada Kevin topu ağlarla buluşturdu. Yeşilburnu Adaları 1-0 öne geçti. 44. dakikada Araujo, 45. dakikada Canobio Uruguay'ın gollerini getirdi ve Bielsa'nın ekibi 2-1 öne geçti. 61'de Helio Varela'nın attığı golle 2-2'lik eşitlik Yeşilburnu Adaları'ndan geldi. 2 golde de Fernando Muslera'nın büyük hatası olduğunu söylemek yanlış olmaz. Peki bugün bizleri neler bekliyor? Saat 20'de müthiş bir karşılaşma var. Dünya Kupası'nda Arjantin Avusturya ile karşı karşıya geliyor grubun ikinci mücadelesinde. Devamında saat 12'de Fransa Irak gece yarısı. Fransa ve Irak karşı karşıya geliyor. Gece 3'te Norveç Senegal aynı grubun mücadelesi ve J grubunun bir diğer karşılaşması da saat sabah 6'da Ürdün ve Cezayir. İki takım karşı karşıya gelecekler. Tabii bu gruplardaki puan tablolarına da bakmak gerekiyor. Çünkü artık son maçlara doğru ilerliyoruz. A grubuyla başlayalım. A grubunda zirvede Meksika var. Meksika gruptan çıkmayı garantiledi. İkinci sırada Güney Kore yer alıyor. 3 puanda. Çekya 3. sırada 1 puanda, Güney Afrika'da son sırada yer alıyor 1 puanda ve Çekya'ya da yani öldü bitti deniliyor ama bizim gibi bir durumları yok hala. Gruptan çıkma ihtimalleri sürüyor. B grubunda Kanada zirvede 4 puanda, 2. sırada İsviçre yine 4 puanda olan bir başka ekip. 3. sırada Bosna Hersek yer alıyor 1 puanda, son sırada Katar'ın da 1 puanı var. C grubuna baktığımızda Brezilya-Fas ikilisi ilk ikiyi oluşturuyor. Birinci sırada Brezilya, ikinci sırada Fas var. Üçüncü sıradaki İskoçya'nın puanı 3. Son sırada Haiti yer alıyor. Puanı henüz yok Haiti'nin. D grubunda bizim grubumuzda artık bizim için sonunculuk garanti. Gol atabilecek miyiz, puan alabilecek miyiz, sadece bunları konuşmak gerekiyor. Gerçekten çok acı. Zirvede Amerika Birleşik Devletleri 6 puanda yer alıyor ve zirveyi garantilemiş durumda. İkinci sırada Avustralya var 3 puanda. Üçüncü sırada Paraguay 3 puanı var. Son sırada milli takımımız yer alıyor. Gol atamadan elenme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Tabii ki puansız olarak. E grubuna bakalım. E grubunda zirvede Almanya yer alıyor. Almanya da zirveyi garantilemiş durumda. İki karşılaşmada toplam 9 gol attılar. Kalelerinde 2 gol gördüler. 6 puana sahipler. İkinci sırada Fildişi sahili var 3 puanda. Üçüncü sırada Ekvador 1 puana sahip. Dördüncü sırada Curaçao yine 1 puana sahip olan bir başka ekip. F grubuyla devam ediyoruz Dünya Kupası'nda. F grubunda ikinci maçlar tamamlandı. Birinci sırada Hollanda 4 puanda. İkinci sırada Japonya 4 puanda. İki takımın da averajı 4. İkili averajda iki takım da aslında birbirlerine üstünlük sağlayamadılar. Sadece Hollanda bir gol Japonya'dan fazla attığı için bir adım önde ama Japonya'nın son maçı da zor bir maç gerçekten. Tunus-Hollanda mücadelesinde Hollanda artık zirveyi garantileyecektir.
İsveç ile Japonya karşı karşıya gelecek. İsveç de 3. sırada 3 puana sahip. Tunus son sırada yer alıyor puansız olarak. G grubuna bakalım. G grubunda da ikinci mücadeleler tamamlandı. Mısır zirvede yer alıyor 4 puanla. 2. sırada İran 2 puanda. 3. sırada Belçika 2 puanda. Son sırada Yeni Zelanda var 1 puanda. Alev alev bir grup gerçekten. Son maçlarda tüm takımların iddiası devam ediyor. Mısır İran'la karşı karşıya gelecek. İran kazanamazsa veda edecek. Mısır'ın artık gruptan çıkması garanti diyebiliriz. Evet, 4 puan topladılar, garanti. İran kazanırsa eğer gruptan çıkan bir diğer takım olacak. Yeni Zelanda Belçika mücadelesinde Belçika kazanırsa Belçika çıkar. Yeni Zelanda kazanırsa Yeni Zelanda çıkar. Berabere biterse o mücadele yani çok riskli. Yeni Zelanda zaten çıkamaz berabere biterse, ama Belçika'nın düşük de olsa bir ihtimali olur. Mısır-İran mücadelesinde Mısır kazanırsa da İran'ın ihtimali kalmıyor. F grubuna bakalım. H grubunda puan tablosu nasıl? İspanya 4 puanda zirvede, 2. sırada Uruguay 2 puanda, 3. sırada Yeşilburun Adaları 2 puanda, 4. sırada Suudi Arabistan 1 puana sahip. Suudi Arabistan'da orada da son mücadeleler Uruguay, İspanya, Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan şeklinde. Yeşilburun Adaları bu arada Suudi Arabistan karşısında kazanırsa gruptan çıkıyor. Uruguay İspanya karşısında kazanamazsa turnuvaya erken veda edecek. Bu da artık kesin bir durum. Diğer gruplarda sadece birer maç oynanmıştı. O ikinci maç günü tamamlandıktan sonra oralara da bakacağız tabii ki. Kerim Bey yazmış, abi Montella'nın bırakması lazım. Hiç kimse demesin Montella bir yerden bir yere getirdi. Bu takım hani şey falan değil. Örneğin iyi futbolcu yoktur. Onu alıp çekip çevirdiği iyi bir şekilde piyasaya sürmek yolundan bir başarı elde etmek diye bir başarısı yok zaten. Bizim oyuncuların hepsi yetenekli. Bugün teknik direktörsüz bile buraya rahat şekilde gelebilirlerdi. Çünkü hepsi o yetenekli oyuncular. Katılmıyorum. Şöyle devam edilmemeli diye düşünüyorum ama söylediklerinize, sebeplere katılmıyorum. Hani cümle cümle gidelim. Montella'nın bırakması lazım demişsiniz. Katılıyorum. Hiç kimse demesin Montella bir yerden bir yere getirdi. Olan bir şey söylememek de yanlış yani. Tamam, kötü bir turnuva geçirdi ama yani şuraya kadar getirdiği başarıları bence yok saymak biraz haksızlık olur. Bize yakışmaz diye düşünüyorum. Örneğin iyi futbolcu yoktur, onu alıp çekip çevirip iyi bir şekilde piyasaya sürmek, bir başarı elde etmek diye bir başarısı yok zaten. Bizim oyuncuların hepsi yetenekli. Bugün teknik direktörsüz bile buraya rahat bir şekilde gelebilirlerdi. Çünkü hepsi o yetenekli oyuncu. Sıfır çekmeselerdi. Ya artık bana kimse şunu inandıramaz. Altın jenerasyon şöyle böyle. Paraguay, işte Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu bir grupta sıfır puanla son sırada eğleniyorsanız, yani ülke tarihinin altın jenerasyonu böyle olamaz. Ya bize çok güzel geldi kadro, evet, ama yani dışarıdan bir gözü olarak bakıldığında gerçekten çok eksiği olan bir kadro. Öyle uçup kaçan bir kadro olarak değerlendirmemek gerek. Ama ben bunu daha önce de söylemiştim. Ya turnuvaya katılan kadro bize güzel geliyor ve altın jenerasyon diyoruz. Euro 2020'de de aynısını yaptık. Çünkü o dönem herkes çok formdaydı. Şimdi 6 sene geçmiş Euro 2020 döneminin ardından, gelip şey diyorlar işte Kenan Karaman oynuyordu o kadroda. Kenan Karaman oynuyordu da o sene Kenan Karaman, ki şu an hala iyi bence Kenan Karaman, da başka bir örnek verelim hatta. Gelip diyorlar ki Cengiz Ünder işte. Cengiz Ünder oynuyordu o kadroda ya. Nasıl altın jenerasyon diyorlar. Ya Cengiz Ünder 2026'daki haliyle 2020'de oynamıyordu ki. O dönem İtalya Serie A'yı sarsıyordu yani. Roma'da falan. O yüzden öyle tek bir suçlu aramaya gerek yok bence. Tamam, Montella bırakmalı ama bu zamana kadar bir şeyler başardığı gerçeğini de yok saymamak gerekiyor. Yani çünkü dediğim gibi çok böyle yetenekli bir kadro olsaydı, dediğiniz gibi ultra düzey bir kadro olsaydı bu durumlara düşmezdik diye düşünüyorum. 0212-273-10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kısa bir araya gidelim şimdi. Aranın ardından, çok kısa bir ara bu arada. Aranın ardından İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun açıklamalarına değineceğiz. Sizlerle paylaşacağız.

0: Reklam.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
0: Reklam bitti.
3: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam ediyor.
4: Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir dinleyicimiz Mehmet Bey tek suçlu Montella diyor. Saygı duyuyorum, sizin düşünceniz, katılmıyorum. Ya bu çünkü şudur ki yani diğer bütün hataları görmezden gelip suçu tek bir kişiye yükleyip sonrasında onları aklamak oluyor. Çok da benim tarzım bir durum değil yani açıkçası. Dediğim gibi işte turnuva zamanında çıkıp ahkam kesen TFF başkanı, milli takımı eleştirenler hapse atılsın gibi söylemlerde bulunan bir TFF başkanını suçsuz görmek. Oyuncular bireysel anlamda kafalarını turnuvaya veremediğini görmek. Çıkıp taraftarı azarladığını yani unutmak. Ama tek suçlu Montella ise bunları. Hep ya böyle... Bilmiyorum Mehmet Bey, yani hep mesaj gönderdim Uğurcan'ı kaleye almasın diye demişsiniz. Yani ne diyeyim ki şimdi, Montella şey mi desin ya, Mehmet Bey var da işte Uğurcan'ı kaleye alma diyor, ben ligin en formda kalecisini kaleye almayayım. Ve böyle bir şey var mı yani? Bilmiyorum, burada ben o da çok kötü bir turnuva geçirdi bu arada, Uğurcan da çok kötü bir turnuva geçirdi ama gidip Uğurcan'ı kaleye almasın falan, ya bana çok yani objektif bir eleştiri yapıyorsunuz gibi gelmiyor. Yani hangi akıl mantık bunu yapar ki? Ligde form... Ya şimdi kaleci havuzunuza bakalım. Berke Özer'i zaten alamıyorsunuz. Yani Berke Özer'i zaten alamıyorsunuz. Yaptığı başka bir şey onun. Yani o bayağı bir özür dilemeden gelemez bir daha bence. Altay Bayındır, Mert Günok. Kaleci havuzunuz bu. Kim oynatacaktınız? Uğurcan'ı oynatmayacak mıydınız ki? Avustralya maçı öncesinden beri söylüyorum diyorsunuz. Avustralya maçı öncesinden beri Uğurcan'ı kadroya yazmayacak birisi, yani herhangi biri Uğurcan'ı kadroya yazmasa zaten işinden olurdu. Çünkü göz göre göre adam kayırmak olurdu bu. Ligin en formda kalecisini oynatmamak bambaşka bir şey olurdu. Altay iç İspanya maçında 2 gol yemişti. İşte 6 ay önceki, 4 ay önceki maçı söylüyorsunuz mesela. Yani bunlar çok yanlış şeyler bence. Yani bunlar gerçek hataları bence görmezden gelmek olur. Bence şu anda hem federasyon tarafının hem de bu turnuvayı unutturmak isteyenlerin, ki unutturmaktan kastım hani iyi bir şey yapıp unutturalım değil, kötü şekilde unutturmak isteyenlerin bence ekmeğini yağ sürmek olur hala. Kadroya şu olmalıydı falan. Ne olacaktı? Aral Şimşir olmalıydı. Messi değil bu adam ya. Messi olsa bu kadroyla, bu hazırlık süreciyle hiçbir şey olmazdı yani. Ya Mehmet Bey, tamam aynı fikirde değiliz. Daha fazla bu konuda yazmanıza gerek yok. Çünkü karşılıklı diyalog halinde ilerleyemeyiz. Hani Altay iç İspanya maçında 2 gol yemişti, Uğurcan 6 gol yemişti diyorsunuz. Hani ya böyle bir örnek yok ki yani. O zamanki İspanya çıkmayı garantilemiş. 4 ay var. 2 maçın arasında 2-3 ay var. Kadrolar aynı değil. Bir sürü varyasyon var orada yani. Bizim için de önemli bir maç değildi bu arada o maç. Selamlar. Muhammed ben. Turnuva başlamadan Cuma günü Çağatay Hoca'ya yazmıştım. Biz asla bu gruptan çıkamayız diye, çok kötüydü. Çünkü ben o kadar inanıyordum ki çıkamayacağımız maçları izlemeye bile kalkmadım. Diyor. Ya Muhammed Bey, gerçekten Avustralya maçından sonra özellikle hiç dillendirmediğimiz ama hepimizin fark ettiği bir durum vardı ki, o futbolcuların açıklamaları, işte diğer taraftan gelen açıklamalar falan çok sansasyoneldi. Yani o Euro 2020 havasını maalesef orada hissetmiştik. Çünkü çıkıp kimse şey demedi. Yol kazasıdır.

0: özür dileriz, kalan maçları kazanacağız, biz bu gruptan çıkacağız. Böyle bir açıklamayı hiçbir şekilde duymadık. En buna yakın açıklama şu şekildeydi. Yani kusura bakmasın taraftarlarımız, kalan iki maçta elimizden geleni yapacağız. Ya buydu yani. Ya, rezalet yani, rezalet şekilde eğlendik. Normal bir şekilde eğlenmedik. Atıyorum işte Euro 2016 olması lazım. En iyi üçüncü olarak çıkmaya yaklaşmıştık. İrlanda o ara işte İtalya'yı yenmişti falan. O yüzden en iyi üçüncü çıkamamıştık averajla. O dönem bile yani en azından bir Çekya galibiyeti, işte çıkma ihtimali, o kadar kötü geçirdiğimiz bir turnuva. Ben hayatımda bu kadar kötü geçirdiğimiz bu turnuva hatırlamıyorum. Euro 2020'den bile daha kötü bir turnuva olabilir. Hep ona örnek gösteriyoruz ama bence ondan daha kötü. Çünkü orada grupta İtalya, o senenin şampiyonu. Galler, İsviçre, böyle bir gruptu. Yani bu kadar iyi bir gruba düşmemiştik. Uğurcan Trabzonspor'da olsa yedek kalırdı, unutma. Hasan Bey, ben bunun aksini hiçbir zaman iddia etmiyorum bu arada. Uğurcan Trabzonspor'da olsa yedek kalırdı. Bence de kalır. Şu kadroda kalmazdı bu arada. Şu varyasyonda kalmazdı. Hani Altay ve Mert'in de form durumunu varsayarsak. Ama demek istediğinizi ben anlıyorum. Ben de Uğurcan Trabzonspor'da olsa yedek kalırdı diyorum. Ama sizin dediğiniz şekilde demiyorum. Ben bunun açıklamasını şöyle yapıyorum. Beşiktaş'ta olsa da yedek kalırdı bu arada. Çünkü Uğurcan'ı biz bu sezon nerede beğendik? Bence lig performansıyla değil. İşte Liverpool maçı. Yani o fark yedi, Galatasaray falan deniliyordu. Orada inanılmaz işler yaptı. Şampiyonlar Ligi performansı Uğurcan Çakır'ın. Yani Avrupa'da kendini kanıtladığı performanslar. Trabzonspor'da olsa yedek kalırdı. Çünkü Trabzonspor'da veya Beşiktaş'ta, iki takım içinde konuşuyorum, Avrupa'da boy gösterme olayı yok. Avrupa'da kendini kanıtlayabileceği bir durum olmazdı. O yüzden yedek kalırdı. Katılıyorum ama şöyle bir şeye inanmıyorum ben. İşte Uğurcan Trabzonspor'da olsa Trabzonspor'da olduğu için yedek kalırdı. Hayır, öyle bir şey değil. Şampiyonlar Ligi'nde izleme fırsatı bulduk Uğurcan Çakır'ı. O seviyeleri oynayabildiğini gördük. Ve şu anda da aktif olarak en iyi kaleci. Trabzonspor değil de Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde olsaydı, düzeltiyorum, Trabzonspor olsaydı, Galatasaray olmasaydı Şampiyonlar Ligi'nde, Uğurcan Çakır aynı şeyleri Trabzonspor'la yapsaydı eğer, yani yine milli takımın kalecisi olurdu. Ama Trabzonspor o seviyede bir performans göstermeyince, olsalar işte ihtimaller, olasılıklar üzerinden suçlamalar yapmak çok doğru olmaz. İlk olarak o seviyeye çıkıp o performansı gösteren birisi olması lazım ki bu tarz suçlamalar yapılabilsin. Evet, Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu neler söyledi dinleyelim.
1: Yani gönüllü bir şekilde takip ediyorsunuz bu sıcakta. Size özellikle teşekkür ediyorum. Sonrasında dünyanın her tarafından binlerce vatandaşımız milli takımlarını desteklemek için Amerika'ya geldiler. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde sabahın erken saatlerinde kalkıp binlerce insanın ülkenin her ilinin, ilçesinin meydanlarında toplanıp milli takımlarına verdikleri coşkulu destekten dolayı onlara da şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki gönül isterdi bu kadar özveriyle takımlarına sahip çıkan 85 milyon insana burada başarıyı yakalayıp onları da sevindirmek. Ama her şerde hayır vardır, her hayırda da bir şer vardır. Cenab-ı Allah nasip etmedi. Çocuklar, buradan öncelikle futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyan onlar. Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final oynayan onlar. Uluslararası A Ligi'ne çıkaran onlar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na taşıyan da onlar. Ve başlarındaki Montelli hocamız ve teknik ekibiyle beraber. Onlara da teşekkür ediyorum. Elbette ki hakikaten kalbimiz sızlıyor. Malzemecisinden tutun futbolcusuna, teknik kadrodan yönetimine, herkesin kalbi sızlıyor. Çünkü bu hedefler için gelmemiştik Dünya Kupası'na. Ama insanlar şunu bilsin ki o saygı duyduğumuz 85 milyon aziz milletimiz, en az onlar kadar burada emeğe geçen işte malzemecisi, futbolcusu, teknik kadrosu, yönetimi, bizler de onlar kadar üzüldük. Ve hala kalbimiz onun ezikliğini hissediyor. Ama unutmayalım ki bizleri buralara taşıyan bizim çocuklar. Bunların çoğu 20 yaş civarlarında ve bunlar önümüzdeki yıllarda oynanacak olan turnuvalarda belki de 3 belki de 4 turnuva bir arada oynayacak çocuklar ve bunlar taşıyacak bizim. Bunlar bizim çocuklarımız. Bizim çocuklarımıza destek olmamız lazım. Elbette ki yorum, ben geçen açıklamada da söyledim. Olumlu ve yapıcı yorumların başımızın üzerinde yeri var. Bizim onlara saygı duyuyoruz ve futbolcunun da teknik kadronun da profesyonel çalışanların da herkesine saygı duyma zorunluluğu var. Çünkü onun faydası olur sana. Ama ahlak dışına çıkıp da hakarete varan cümleler kullanıp, yani bu bizim çocuklara başka çocuk adı takmaya kadar gidecek kadar ahlaksızlaşan bu insanların yani neye hizmet ettiklerini 80 milyonun takdirine sunuyorum. Bizim milletimiz de zaten onları anlıyordur. Biz çocuklarımıza sahip çıkacağız. Nasıl 2 sene içerisinde sırasıyla başarıları yaşattıysa bundan sonra da o başarıları bu millete yaşatacaktır inşallah. Evet, 2 maç kaybettik. Ama bu zaferleri yaşatan bu takımın hocası. Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası bir kulüp takımı değil. Kulüp takımlarında da baktığınız zaman da devamlılık olmadığından dolayı başarısızlıklar geliyor. Siz buradan 15 tane futbolcuyu gönderip yerine 15 futbolcu alamazsınız. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Başkanını gönderip yerine de başkan alamazsınız. Onun için biz oyuncularımıza da sahip çıkıyoruz. 2 gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Her 2 senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız. Aziz Türk milleti de sahip çıkacak. Ondan sonra yine aynı başarıları yine bu çocuklar bize yaşatacak. Tabi burada işte diyorlar ki başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor. Ben konuşulanı da iyi anlıyorum, yazılanı da iyi okuyorum. 60 yaşındayım. Futbolun 40 yılını bana sorun. Kimin eli kimin cebindeydi? Gün saat olarak aktarırım size. Buna milli takımlar da dahil. Ben böyle bir insanım. Herkes federasyon başkanı böyle konuşur mu diyor. Evet konuşur. Alışacaksınız. Ben kalbiyle dili bir olan bir insanım. Kalbimde ne varsa dilimde de konuşurum. Çünkü arkamda bagajım yok. Şimdi anlamadığım konuşmalara gelince, kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasında cümleleri sokarlar. Eğer sırtında bagaj olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altına ezilenler, yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verirler. Biz kalbimiz bu, dilimiz bu. Kalbimizden ne geliyorsa dilimizden söylemeye de devam edeceğiz. Onun için herkesin bu çocuklara sahip çıkmasını istiyorum. Çünkü bu çocuklar bizi bir yerlere taşıyacak. Onun için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar 85 milyon aziz Türk milletimize bu hayal kırıklığını yaşattığımız için samimiyetimize inansınlar bütün ekip olarak. Onların kalbi nasıl sızlıyorsa bizimki en az onlar kadar sızlıyor.

0: Ama bunlar telafi edecek de yine bu çocuklardır. Onları da telafi edeceğine sonsuz inancımız var.
1: Sayın Başkanım, yola çıktıklarımızı, yolda bulduklarımızı değişmeyiz dediniz. Ama Türkiye'de de şöyle bir gündem olmuştu. Hoca değişikliği, görevden alma, sizin istifanız, sizin seçime gitmeniz şeklinde bir gündem oluştu. Bunlarla ilgili neler söylemek istiyorsunuz?
2: Artık kaptanın zaten milli takımı bırakma durumu. Kendi
1: istifa etmeyi düşünüyorlar. Hocanın istifa etmesini bekliyor musunuz?
0: Şimdi konuşmalarımdan herhalde dinemedim.
1: Tabii ki.
0: Ve ben orada kısa ve net hepsini söyledim zaten. Ya zaten ilk maçtan başlamalarının sebebi o değil mi? Takımın içinde kargaşa olduğunu, kaptanın takımı yaptığını. Yani bu insanlara artık yorum değil, saygısızlık boyutuna geliyor. Ben buradan çok sevdiğim, değer verdiğim, beraber de İstanbul Başsavcı iken çalıştığım Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanlığı'na görevlendirildi ve kendisinin de bu ülkeye üstün hizmetler olacağına inanıyorum. Ama elbette ki yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Kendisinden özellikle istirhamım, dünyadaki bütün örneklerine baksınlar. Böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var? Ve bunlarla ilgili acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum. Hem toplumun ahlak çökülmesini önlemek için hem de futbolun eğer kalkınmasını istiyorsak bu artık bir elzem oldu. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok. İnanıyorum ki bu çalışmayı da Sayın Bakanımız en kısa sürede başlatır.
3: Sayın Başkan, sağ içine girmek istiyorum. Tabii hep sağ dışında konuşuyoruz.
0: Şimdi sağ içine girmeyelim. Çünkü sağ içi benim konum değil. Onu hocayla konuşuyoruz.
3: Yok, hocaya bağlayacağım. Sağ dışına bağlayacağım müsaadenizle. Şöyle ki Sayın Montella eleştirilerin yoğunluğu şu şekilde. Avustralya maçı savunma yapan bir rakipti. Arkasından Paraguay da benzer yapıdaydı ve bu şekilde maç kaybetti. Ama çözüm olarak saha içerisinde bunu çözülemeyen bir sürece gitti. Yani biraz teknik direktörün kararlarının da eleştiri hak ettiğini şahsen düşünüyorum.
0: Şimdi elbette ki futbolcunun da hatası olur, teknik adamın da hatası olur, bizlerin de hatası olur. Ama sonuçta 1. dakikada bir top direğin dibinden içeri giriyor değil mi? Hocayı teknik olarak eleştirebilirsiniz. Sonuçta ikinci yarıda yaptığı değişiklikler ortada. Yani o direğin dibinden içeriye giren top senin vuruyorsun üst direkten, yan direkten dışarıya çıkıyor. Dedim mi abi, her şerde bir hayır vardır, her hayırda da bir şer vardır. Onun için biz önümüze bakacağız. Cenab-ı Allah bu çocuklara yine bu aziz milleti sevindirmeyi nasip edecek.
4: Sayın Başkan, sürecin başından beri mutlaka elinizden gelen bütün desteği de vermişsinizdir ama yönetimsel olarak da eksikliklerinizin veya hatalarınızın olduğunu düşünüyor musunuz?
0: Şimdi zaten burada biz bu işin kurnazlığına kaçmış olsak deriz ki elbette ki biz yönetim olarak bütün görevlerimizi yaptık. Ama bu öyle bir şey değil bu. Yönetim olarak da başkan olarak da bu sorumluluğu elbette ki üzerimize alıyoruz. Ama yani biz de yaptık, çocuklar da yaptı. Yani bunu sağduyulu insanlara gidip konuştuğunuz zaman da onlar size söylüyor zaten. Benim telefonumda binlerce mesaj var. Ya ben arkadaşlara da söyledim. Trendyol'un CEO'su Çağlayan Bey'in 21 yaşında kızı. Mesaj attı, o da bana attı onu. Yani kız çocuğu diyor. Baba diyor, bu çocuklara diyor sahip çıkalım. Sen de destek oluyorsun. Herkesin destek olması lazım. Birçoğu benden ufak diyor. 25 yaşında bir kız çocuğu söylüyor bunu. Herkesin ondan ilham, ders alması lazım. Bu çocuklara bizim sahip çıkmamız lazım. Gönül ister de elbette ki bugün burada farklı bir şey konuşalım. Yani teknik olarak eleştiriyorsunuz da Meri'nin son anda vurduğu top direğin yanından dışarı çıkması da içeri girse bugün farklı bir şey konuşuyorduk değil mi? Onun için bunlara takılmayalım. Yine bunları düzeltecek olan teknik adı ve değerli kardeşlerimizdir. Onlara sahip çıkalım. Dediğim gibi Cenab-ı Allah yine bu aziz millete büyük başarıları bunları yaşatacaktır.
3: Beylik bir laf kullandınız. Yolda gördüklerimizi değiştirmeyeceğiz.
0: Bu hayat felsefemiz bizim.
3: Sizin felsefeniz. Fakat Montella'yı da yolda buldunuz zaten. Yani o da o gruba giriyor.
0: Ama beraber yolda yürüyoruz.
3: Evet, yani
0: yolda yürüyoruz. İki senedir beraber yürüyoruz.
2: Peki çok özel değilse zaman zaman bu gibi durumlarda Süper Lig'de daha çok görüyoruz da Sayın Montella'yı biz basın

0: toplantısına kadar göremeyeceğiz. Maçtan sonra başkanla teknik adam arasındaki bir görüşmedir. Bir şeyleri sundu mu? Hani denir ya bazen başkanın
1: isterseniz. Yok, hiç ona fırsat vermedim. Aldım. Fırsat vermedim. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Ya öyle bir konuşma geçmedi aramızda, ona da fırsat vermeye gerek yok. Zaten siz başkansanız oradaki hem oyuncunun psikolojisini hem hocanın psikolojisini anlayıp ona destek olmanız
0: Sayın
1: lazım.
0: Başkan,
1: öyle bir ortama sürüklememeniz lazım.
0: Son bir soru soracağım müsaadenizle. Doğru eleştirebilmek için, evet çok iyiydi bizim çocuklardı, bu turnuva iyi geçmedi. Peki neden olmadı sorusunun net bir cevabını verebiliyor musunuz? Muhakkak istişare ettiğiniz toplantılar yaptınız.
1: Neden olmadı dediğiniz zaman da elbette ki konuşuyoruz ya şimdi... Baktığınız zaman da istatistikleri söyleyeceğiz. Bu sefer de istatistikleri niye söylüyorsun? Becerip de vuramadınız diyorsun. Yani sonuçta son iki maçtaki istatistiklere baktığınız zaman da 65 şut atmışsınız. Yani kötü mü oynadınız? Daha tedbirli olabilir miydi? O ayrı bir konu ama elbette ki eleştirecek olan yönleri var ama bu benim işim değil. Elbette ki o konuda eleştiri yapanlara bir saygı duyuyoruz. Elbette ki eleştirecekler. Onlar ne istiyorlar? Daha iyisini istiyorlar. Onlara hak vereceksiniz ama biz ahlak sınırlarını zorlayanlara söylüyoruz. Bu takımın içinde sanki birbirleriyle kavga eden insanlar varmış gibi söyleyenlere konuşuyoruz. Bizim çocukları başka bir çocuk sıfatı söyleyemiyorum buradan. Onu yüklemeye çalışanlara söylüyoruz. Yani bu ahlaksızlara söylüyoruz. Yani takımın kaptanının takım yaptığını söyleyenlere söylüyoruz. Yani bu nifakları takımın içine sokmaya ne gerek var? Daha ilk maçtan itibaren başladınız ya. Ama bu çocuklar onların hepsini utandıracak Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
2: Üzerinizde baskı var diyorlardı. Bu süreci nasıl yönettiniz düşünüyorsunuz?
1: Çocukların üzerinde baskı yok. Sadece bu ahlaksız eleştirilerin onlara vermiş olduğu bir rahatsızlık vardı. Onun için de bir baskı yok çocukların üzerinde. Teşekkür ederiz arkadaşlar.
0: Teşekkür ederim.

İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları bu şekildeydi. Yani habercilik gereği veriyoruz maalesef. Bir dinleyicimiz yazmış. Konuşması bitene kadar radyoyu değiştiriyorum, midem bulanıyor diye. Açıklamalar öyle gerçekten, yani hislerinize katılıyorum. Milli takım eleştirenlere yaptırım olması ne demek ya? Milli takım eleştirenler hapse mi atılsın? Yani inanılmaz. Her geçen gün biraz daha kötüleşiyor olaylar, açıklamalar. Bakalım bu işin sonu ne olacak? Ben Göksel'in Çağrı Saraç, Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteydim. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, birazdan Fehmi Kurtuluş Kazandıran Saatler'de sizinle olacak. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
1: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Serhou Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe ile anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Serhou Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille'e taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Gineli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. 2. Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor, hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Girassi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil, pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrafor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, Kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Girassi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Girassi Fenerbahçe'nin santrafor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
0: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam

kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Reklam bitti.
7: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
9: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri. 22 Haziran Pazartesi, bugün yine her pazartesi olduğu gibi 17-18 saatleri arasında sizlere eşlik edeceğim. Belki işten eve gidiyorsunuz ya da bir noktadan bir noktaya gidiyorsunuz. Belki de iddiaya merakınızdan dolayı açıp bizleri dinleme zahmetinde bulunuyorsunuz. Çok teşekkürler öncelikle. Eğer varsa bugüne dair maçlarla ilgili sizin de görüşleriniz, önerileriniz ya da sormak istediğiniz maçlar, analizler 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından bizlere yazabilirsiniz. Memnuniyetle cevaplarım. Ayrıca sizler katılınca daha da güzel, böyle interaktif bir yayın oluyor. Keyifli oluyor açıkçası. Bugün her pazartesi olduğu gibi klasik konuğum Rahmi Şehirli. Rahmi, hoş geldin.
10: Hoş bulduk Fehmi, yayınlar diliyorum.
9: Çok teşekkür ederim. Yine güzel bir pazartesi bülteni. Gerçi Dünya Kupası olunca her bülten güzel gerçekten. Yavaş yavaş böyle içimizdeki üzüntüyü de atıyoruz diyebiliriz. Açıkçası turnuva devam ediyor. Dünün maçlarıyla alakalı var mı ufak bir değinmek istediğin bir şey, yoksa yavaş yavaş bugünün maçlarına başlayalım mı?
10: Hem sadece dünün maçlarıyla ilgili Uruguay Kapaverde maçı, yani benim çok bugün, yani bu şu ana kadar turnuvada izlediğim en iyi 3 maç arasında koyacağım bir maçtı. Çok keyifli bir müsabakaydı. Kapaverde yani galibiyeti kaçırdı. Çok keyifli bir maç izledim. Güzel gidiyor turnuva. Yani evet, Türkiye elendi, artık kabullendik onu ama turnuva geneline bakarsak güzel gidiyor.
9: Çok güzel. Bugün de güzel yine bir takım maçlar var. Eline boyuna konuşacağız. Arjantin-Avusturya, yine Fransa-Irak, Norveç-Senegal, Ürdün-Cezayir. Ya benim bu dörtlü arasında en böyle keyifle izleyeceğim maç Norveç-Senegal maçı olacak, evet, diye düşünüyorum. Ama sen böyle önden genel bir bülteni değerlendirmek istesen, senin var mı böyle bir gözüne çarpan bir maç?
10: Ya Fehmi, gerçekten öyle. Norveç-Senegal maçı çok güzel. Saati çok ters. Keşke 2'ye olsaydı onun saati en azından. Güzel olurdu. Maçın bitimi sabah saat 5'i bulacak. Harika, evet, bir bülten var bugün bence. Yani Arjantin'de açacağız ki Arjantin maçları hep 1 saate kalıyordu. Bizim saatimize göre. Evet. En azından bunu izleyebileceğiz. Sadece orada hava sıcaklığından birazcık bahsedeceğiz ilerleyen dakikalarda, eminim. Fransa olarak ya bugün bülten bence çok keyifli Fehmi. Yani bugünün bülteni, Dünya Kupası bülteni gerçekten çok keyifli. Katılıyorum. Norveç-Senegal maçı oldukça keyif seyri olarak güzel olacak bence de.
9: Ya ben de bu arada sana şöyle bir ek yapayım. Norveç maçı ile Fransa maçının yerleri değişik olsaydı, yani saat çift sıfırda Norveç'i, 3'te Fransa izleyecek olsaydık, biraz daha güzel olurdu gerçekten. En azından kendi adıma dediği gibi geç bir saat. Ama ben bilmiyorum, her iki takımın da ilk maçını izledik. Bir tanesinde dakika skordaydık, Fransa-Senegal maçında, evet, biliyorsun. Norveç maçını da beraber izledik, Norveç-Irak maçını. Yani gerçekten merakla beklediğim bir maç. Biraz daha böyle yönelimlerle seni şaşırtabilirim bu maçta. Ama ana tahminlerimiz olacak. O zaman yavaş yavaş Arjantin-Avusturya diyelim. sevgili dinleyicilerimiz de böyle yerini almıştır, hazırdır notları vesaireleri diye düşünüyorum. Arjantin, Avusturya baktığımız zaman J grubunun ikinci maçları çerçevesinde oynanacak bir müsabaka. İlk maçta Arjantin turnuvaya Messi ile birlikte, açıkçası ki beklentiler nasıl olacak, karşılayacak mı beklentileri nasıl olacak diye düşünürken Messi ile birlikte 3-0'lık bir Cezayir galibiyetiyle başladı. Avusturya zayıf halka olarak görünen Ürdün karşısında 3-1'lik bir galibiyet aldı ama biraz sanki ağır aksak bir oyunla sahadalardı desek doğru mu tabir etmiş oluruz bilmiyorum ama Avusturya sanki çok böyle beklentimin biraz altında kaldı diyebilirim o anlamda. Öte yandan bazı tartışmalar da oldu. Tabii Messi'nin bir oyuncuya müdahalesi, Cezayirli oyuncuya müdahalesi sonrası kırmızı kartla atılmaması tabii ki oyunun hikayesinde, seyrinde değiştirdiğini kabul edelim. Çünkü Messi gerçekten oyuna çok farklı etki eden bir oyuncu. Bilmiyorum o pozisyondaki kırmızı kart düşüncesine katılır mısın ama maçı kaderini etkiledi tabii. 3-0 gibi bir skor ortaya çıktı. Şöyle bir başlamak istiyorum. Sırf o eleştirilerden dolayı, hani Messi'ye Dünya Kupası'nda kart gösterecek hakem yok falan gibi de eleştiriler vardı bak. Sırf ondan dolayı bugün böyle bir Messi sarı kart alır, hani oyuncu kart görür tercihi. Ne dersin böyle? Çok böyle niyet okumaya mı gireriz? Ne yaparız? Hani böyle bir şey görebilir miyiz sence?
10: Ya Fehmi, gerçekten o pozisyon yani farklı bir takım olsaydı, farklı bir oyuncu olsaydı kırmızı verilir miydi?

0: Haklısın. Yani tartışma zaten sürdü orada ama Messi öyle ya da böyle turnuvaya harika başladı gerçekten.
1: Tabii.
0: Yani özellikle yani Arjantin'deki isimlerin işte Fernandez, De Paul yani sürekli Messi'yi topla buluşturma çabasında olduklarını gördük. Ve bu da tabii Messi'ye avantaj olarak doğdu. Yani Arjantin'in oyun planı büyük ölçüde yine Messi'nin etrafında şekilleniyor. Hani Hollanda'da biz görmüştük ya Gakpo'nun üzerinde biraz böyle özellikle ikinci yarıda görmüştük o maçı. Gakpo
1: Evet.
0: bayağı pozisyon bulmuştu. Bu tür takımlarda böyle birisi ön planda çıkıyor. Burada da Messi. Bunu zaten
1: Tabii.
0: algılayabiliyoruz. Şöyle, şimdi ben bu maçı şöyle okudum Fehmi. Şimdi az önce sen dedin ya Avusturya-Ürdün maçı.
1: Hı.
0: Gerçekten Avusturya-Ürdün maçı aslına baktığında Ürdün'ün de ciddi anlamda fırsat bulduğu bir müsabakaydı. Sadece bitiricilik konusunda problemleri vardı onların. Hatta maçın istatistiklerine baktığımızda her iki takımın da 11 herkes şut çekti. 4 herkes kaleyi buldukları bir pozisyon söz konusuydu istatistiklerde. Ama tabii orada artık turnuva tecrübesi diye belki konuşabiliriz. Avusturya'nın biraz daha şansı yaver gitti. Bugün ben ne düşünüyorum bu müsabakada? Bilmiyorum sen ne diyeceksin? Şimdi ben Messi'nin gol atmasını ve Arjantin'i kazanmasını 2.66 orandan dün gece saatlerinde değerlendirdim Fehmi. Bu oran 2.46'ya kadar düştü bu arada.
1: Çok güzel.
0: 0.1 puanlık bir düşüş var. Bunu neden düşündüğümü söyleyeyim. Şimdi bu turnuva başlamadan evvel hatırlarsan turnuvada Ronaldo mu Messi mi tartışmaları böyle önden başladı. Hatta onu bir
1: Evet.
0: alt sayfasında da işte Kylian Mbappe mi Haaland mı, işte Harry Kane mi? İkinci sayfada da bu açıldı. Messi şu anda çok iyi başladı. Hatta Portekiz maçından sonra Ronaldo bayağı bir eleştirilmişti. Acaba
1: Evet.
0: olmasaydı daha mı iyi olurdu? İşte oradaki şutu Ronaldo bıraksaydı arkada Bruno vardı. O gol atar mıydı diye böyle eleştirilere neden olmuştu. Ronaldo bayağı bir basında eleştirildi. Ben Messi'nin hazır 3 gol atmışken bu maçta da boş geçmeyeceğini düşünüyorum. En azından hani grupları böyle 5 golle falan tamamlayayım. 5-6 golle tamamlayayım. Devam edeyim diyeceğini düşünüyorum. Yine Arjantin'in oyun planını Messi'nin etrafında şekillendirmesini bekliyorum. Sevgili Fehmi.
1: Evet.
0: Avusturya cephesinde savunmada eksikler var. O yüzden rotasyon olma durumu söz konusu. Pozisyon durumu belirsiz. Önemli bir handikap olur onun olmaması. Bu da Arjantin'in rakip ceza sahasında biraz daha fazla buluşması söz konusu doğuracak bana. Ben Messi gol atar ve Arjantin kazanır tercihini burada çıkardım sevgili Fehmi. Sen neler söylersin bilmiyorum bu seçimime. Oran
1: Ya ben
0: bence terazide güzel gözüküyor.
1: evet, o seçim kesinlikle karşı çıkabileceğim bir seçim değil. Zaten Arjantin deyince en olağan şüpheli Lionel Messi. Yani penaltılardan serbest vuruşlara, normal akan oyundaki uzaktan şutlara, Cezayir maçını hatırlayalım. Yani çok nefis bir gol attı ceza sahasının dışından. Yani o noktada sana katılıyorum. Messi gol atar ve Arjantin kazanır. Arjantin kazanması zaten kağıt üstünde çok muhtemel. Benim de böyle bir hani sürpriz çıkar mı diyebileceğim bir durum söz konusu değil. Avusturya'da en azından ilk maçlar sonrasında öyle bir sinyal hiç almadım. Arjantin bana çok daha takım gibi takım olarak geldi. Ben bu noktada klasik bahislerden maç sonu 1 ve 1,5 üst. En az 2 golle Arjantin galibiyeti. Bunun da oranı 1,64. Hani bu maç özelinde öne çıkarttım. Tercihim. Yine aynı şekilde Messi gol atar ve Arjantin kazanır seçeneği de gayet güzel bir seçenek. Bu arada Messi'nin kart görür tercihi 8 oranı var. Orada bir bakmıştım notlarım arasında. Ama tabii ki bu Dünya Kupası'nda Arjantin'in Messi'sini ya da Messi'li Arjantin'i nasıl söylemek isterseniz çok keyifle izleyeceğiz. Yani mesela bazı hayal kırıklığı takımlar var. En azından mesela ben Uruguay için bunu söyleyebilirim. Biraz hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum Uruguay performansı. İlk maç Hırvatistan'ın İngiltere karşısındaki formu da hani fizik olarak yaşlı kadronun gerçekten fizik olarak çok gitmediğini sezinledim açıkçası. Bilmiyorum fazla mı abartıyorum ama bazı takımlar böyle bir hayal kırıklığı oldu. Ama Arjantin kesinlikle böyle bir güç gösteriyor.

0: ile başladığını düşünüyorum. Oyun olarak da iyilerdi. Yine dediğin gibi 1 ve 1,5 üstün yanı sıra Messi gol atar ve Arjantin kazanır da güzel. Peki özel tercihlerden özellikle sizin bu çok sevdiğiniz kale vuruşlarından falan var mı bir şeyler peki eklemek istediğin?
1: Tabii ki var, aldım. O da kenarda duruyor. Arjantin Avusturya maçında toplam kare vuruşları artı 13. 1.52 orandı. Şu anda 1.49'lara falan düştü Fehmi. Burada da şu mantığı güttüm aslına bakarsan. Avusturya'da bence oyuna hani bu kale vuruşlarına Arjantin'in kale vuruşları dahilinde katkı verecektir. Toplam kale vuruşu 13. Barem de güzel geliyor bana. Bu sezon yani bu turnuva üzerine en çok kullandığım marketlerden biri kale vuruşları. Burada da bunu değerlendirdim Efe'yim. Kale vuruşları toplama gittim burada.
0: Çok güzel. Benim de özel tercihlerden en hoşuma gidenlerden klasik daha doğrusu artık benim açımdan klasikleşti. Arjantin bir gol atar 5 korner kullanır. 1.91 oranı var. Gülüyorsun farkındayım kıkır kıkır ama yani bu turnuvada bundan inanılmaz keyif aldım. Ya çünkü sadece golleri böyle oran yükseltmek için işte maç sonuyla birleştiriyoruz genel olarak. İşte ilk refleksimiz o oluyor. Zaten az önce de ilk farkındaysam maç sonu 1 ve 1,5 üst olarak
1: Evet.
0: anons ettim. Ama bu turnuvada yani her maçta görmüyoruz maalesef açıkçası. Mesela Senegal maçında da baktım. Belki o dakika kapalıydı şimdi birazdan yine tekrar bakarız ama bir gol atar 5 korner kullanır. Seçeneği Arjantin için benim 1.91 oran çok böyle keyif verici bir noktada. Oran olarak çok tatmin edici bir noktada. O yüzden ben Arjantin'in yani kazanmasını da beklediğim Arjantin'in 5 kornerini de sayarız diye düşünüyorum. Dün Uruguay maçı bu anlamda çok büyük bir fırsattı. Hani bu kombinasyon açısından söylüyorum. Çünkü Uruguay gerçekten çok fazla korner üreten bir takım. Yanıltmadı da yine aynı şekilde. Belçika biraz üzdü. Bu anlamda bir gol beş korner. Belçika dün gerçi klasik hayal kırıklığı birçok kişiyi üzmüştür diye düşünüyorum ama
1: İnanılmaz
0: İran'ın
1: ya.
0: da orada mücadelesini gerçekten tebrik ederim ya. Takdir ettiğim bir mücadele. Yazdıkları yazıyı da sosyal medyadan dinleyicilerimiz de
1: Evet.
0: belki görmüştür ama ben de gördüm. Bravo dedim yani gerçekten mücadelelerini tebrik ediyorum. Onların da Arjantin bir gol atar 5 korner kullanır da benim öne çıkarttım tercih. Peki skor alayım senden. Bu maç için beklentin nedir? Kaç kaç skor bekliyorsun?
1: 2-0 ya da 3-0 gibi bir skor beklentim var Fehmi benim. Yani Avusturya'nın skor üretemeyeceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Güzel. Ben de açıkçası şöyle bir baktığım zaman 2-0'daydım biraz daha. Böyle 2-3 gol aralığında da kalabilir bir maç gibi geliyor bana. 2-0 Arjantin tarafındaydım. Algoritmalara şöyle bir baktığımızda bizim 1-0-2 platformunun algoritması 3-0 demiş. Bilsel 2-0 demiş. Zlatna da 2-1 demiş. Her algoritma en az 2 gol atarak kazanır Arjantin diyor bütün algoritmalar.
1: Tahmin liginde ne verdin Fehmi sen bu maça? Ben 3-0 vermişim.
0: Ben 2-0 verdim diye
1: 2-0.
0: hatırlıyorum. Hatta Göksel'in de ne verdi onu da soralım. Şu an kendisi rejide.
1: Selam olsun arada.
0: Ona da selamlar. Onun da ne verdiğini anons edelim. Evet 2-0 benim tahmin liginde
1: Ben
0: verdim.
1: de 3-0 demişim.
0: Fransa maçında abartmışım biraz ama birazdan konuşuruz. O gerçekten neymiş öyle? 7-0 yazmışım Fransa.
1: Oo. Güncelleyebilirsin
0: Biliyorum, biliyorum, biliyorum,
1: Fehmi.
0: biliyorum. Biliyorum.
1: Bak
0: Ama
1: baklamadım.
0: bir şey oldum. Şaşırdım. Yavaş yavaş mesajlar da gelmeye başladı. İlk mesajımız Emrah Bey'den. Emrah Bey çok teşekkür ederim kıymetli mesajınız için öncelikle. Fehmi Bey, Emrah ben. Böyle bir ikili denedim. Yorumlar mısınız demiş Emrah Bey. Arjantin-Avusturya maçında karşılaşmada ilk yarı 4 isabetli şut çekilir. 1.71 oranı var. Fransa-Irak maçında oyuncu özel bahisleri Kylian Mbappe 3 şut 2 isabet ve 1 gol. 1.65 orandan bir ikili denemesini iletmiş bize Emrah Bey. Valla Arjantin maçında da Fransa maçında da bu ikiliye itiraz edeceğim bir detay yok benim Emrah Bey. Bol şans diliyorum öncelikle. Hemen sevgili konuğum Rahmi'ye de sorayım. Rahmi var mı senin itiraz edeceğin acaba diyeceğim bir nokta bu ikilide?
1: Aslında Mbappe'de bir görüşüm olacak Fehmi, bilmiyorum. Belki de yanılırım bu konuda.

0: Olası bir Fransa'nın ilk yarıya 2-0, 3-0 yapması durumunda Mbappe'nin oyundan çıkma ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum ben. Oyuncu değişikliğiyle. Sadece bu aklıma geliyor. Çünkü bunu denemeye başladı artık takımlar ufak ufak.
1: Ya onu denemeye başladı da hani kaptan Mbappe'nin o kibirle dışarı çıkması bana çok ihtimal gibi gelmedi. Bak sahada yürür gerçekten sahada yürür yormaz gene kendini ama sahadan da çıkmaz gibi geliyor bana açıkçası. Valla bol şanslar Emrah Bey.
0: Bol
1: Ben
0: şans Emrah Bey.
1: bir itiraz etmeyeceğim. Ha Mbappe ilk yarı çıksa bile ilk yarıdan bile şu istatistiği yakalayabilecek bir potansiyelde de kendisi.
0: Var, var.
1: Ama bazen böyle zayıf takımlara sadece tek şunu iletebilirim. Bu kadar zayıf takımında böyle kendisi karşıdaki takımı zayıf bir takım olarak gördüğünde çok biraz oyununa lakayt bir duruş yansıyabiliyor. Ya yani karşı karşıya kaçırmalar falan gibi geçmişte böyle hatırlıyorum bazı şeyleri ama bu kupon güzel olmuş. Dünya Kupası'ndayız. O ciddiyetsizlik olmaz diye düşünüyorum. Bol şanslar dilerim. Göksel'in 2-1 demiş bu maça. Sevgili Rami. Fransa'ya da 5-1 demiş bu arada. Bakalım bol şanslar. Yine Göksel'inden bak bir pas var. Şöyle bir pas var. Ben Messi kırmızı deneyeceğim hep demiş. Messi normal konuştuğunda bile ağzını kapatıyor. Hep belki oradan bir yakalarız demiş Göksel'in. Bak kart olayı ben 8 oranla yavaş yavaş ısınmaya başladım. Doğru söyle. Konuşurken kapatıyor Messi ağzını. Yani bir itiş kakış çıksa Messi gerçekten refleks olarak kapatır ama işte orada kuralı uygularlar mı o da bir soru işareti. Bakalım ya ne olacak hep birlikte göreceğiz.
0: Fehmi, yine yani söylemeyeyim diyorum da hakikaten Dünya Kupası'ndaki o yeni kuralların hepsi bizim son Paraguay maçında geldi ya, hani bu ağız kapatma, kalecinin kale vuruşunu uzun süre kullanamamasından kaynaklı korner kazandık. Yani hakikaten kuralları onlar bile bilmiyormuş, Paraguay bile bilmiyormuş. Çok acı gerçekten. Şimdi yine hatırladım, özür diliyorum. Ama yani futbolu bile, hani kuralları bile bilmeyen bir takıma yenilmek çok acı veriyor bana. Çok üzgünüm. Tekrar bu konuya açtım, kusura bakma. Tekrar dönebiliriz. Tamam. Döndüm.
1: Yok yok hiç önemli değil. Sonuçta saygı çerçevesinde bazı şeyleri konuşuyoruz. Yani bu konuşacağız da ki doğruyu bulalım. Böyle diye gelecek turnuvalarda hepimiz yani sonuçta Allah aşkına ne senin ne benim milli takımın kötülüğünü ya da bu formanın herhangi bir şekilde dalgalanmasını bayrağımızın istemediği bir şey olabilir mi yani böyle bir
0: Kesinlikle,
1: şey?
0: tabii
1: Ben
0: ki,
1: bir kere bunu
0: tabii ki.
1: kendime hakaret kabul ederim ya. Hani böyle bir şey söz konusu dahi olamaz. O yüzden biz hepimiz burada coşkuyla anons etmek, efendime söyleyeyim coşkuyla konuşmak istediğimiz bir milli takım. Bunu eğer bir yol kazası, bir turnuva kazası olarak alacaksak da bunun nedenleri üstüne yoğunlaşıp gelecek
0: Ders
1: büyük
0: çıkarmamız
1: turnuvalarda
0: gerekiyor. Evet.
1: gerekeni yapalım. Yani ve hani finale kadar anons etmek isterim ben milli takımı ya. Böyle bir şey olabilir mi yani? Konuşacağız tabii ki hiç problem yok. Onun dışında şöyle bir bakıyorum mesajlar geliyor. Selamlar. Avusturya'nın defansı da hücum hattı da çok uzun. Bu sayıyı rahat alırlar diye düşünüyorum demiş. Bir dinleyicimiz mesajınız için çok teşekkür ederim. Avusturya 12 artı hava topu kazanır. 1.85 oranı var. Hava toplarını gerçekten daha henüz ısınamadığım
0: Ben de.
1: tercihlerden bir tanesi. Ya, hatta yayında Efe abiye de sordum. Efe abi hava topumu sayacağız dedim. Sayacağız dedi ona. Doğal olarak da ve aslında kazandıran saatler kazançlar değilse oraya bakmak gerekiyor ama henüz daha ısınamadım. Hani şu tercihi alsam maç içinde sürekli olarak istatistik sitesine girip kaç kaç diye saymam gerekiyor. O kadar hani ilgim odağım henüz daha o noktada değil ama
0: Ya
1: bol
0: da maçı
1: şansla
0: izlerken acaba bu hava topu kazancı olarak istatistiğe girer mi girmez mi diye böyle sürekli kendi içimize de bir matematik yaparız herhalde öyle bir durumda.
1: tabii
0: Açıkçası
1: ya.
0: Fehmi, ben ona bakmıyorum yani, o markete geldiğimde hemen aşağı iniyorum. Çünkü dediğin gibi ben de ısınamadım henüz ona, ama belki orada da vardır bir kazanç hakikaten.
1: Doğru. Ya mesela güzel bir mantık kurmuş dinleyicimiz.
0: Evet,
1: Tebrik ederim. Hani defans hattı da hücum hattı da çok uzun diyor. Muhtemel doğru. Yani o hava toplarını karşılaması ihtimali var. Yani bu
0: olabilir.
1: mantıktan baktığımızda. Bol şanslar
0: Bol şans.
1: dileyelim. Sevgili dinleyicimize peki Tahtalarda nasıl bu maç yorumlanmış? Arjantin maçı, ona da bakıp Fransa'ya geçelim. Arjantin Türkiye tahtasında maç sonu 1 ile 1. sırada, 2.5 üstte 2. sırada yer almış. 6. sırada ev sahibi 1.5 üstte.

0: denemesini görüyorum. Ve yine 9. sırada da ev sahibinin ilk yarı golünü, Arjantin golünü Türkiye tahtası ilk orada sokmuş açıkçası. Asya tahtasının zirvesinde maç sonu 1 var. Ve yine 7. sırada 2,5 üst, 8. sırada maç sonu 1 seçeneklerini görüyorum. Balkan tahtasının zirvesi 2,5 üst, 2. sırada maç sonu 1 var. Ve şöyle bir baktığımda 10. sırada da ev sahibi 1,5 üst seçeneğini girmiş listede. ABD tahtası 1 milyar euro diyebiliriz buna. 998 milyon euro olmuş. Maç saatinde oralara gelebilir. 1 milyar marjını aşabilir. İngiliz tahtasında da 5. sırada maç sonu 1. 8. sırada 2,5 üst. 9. sırada da ev sahibi ilk yarı 0,5 üst var. Rami, nasıl yorumlarsın bu tahtaları?
1: Valla Fehmi en son yine böyle bir 3 milyar 3,5 milyar dolarlar eurolar havalarda uçtuğu zaman berabere bitmişti maç. Yani
0: İspanya
1: hangi
0: maçı değil mi?
1: İspanya maçıydı, doğru hatırlattığın için de teşekkür ediyorum sana. Aynen öyle, İspanya maçıydı. Benzer bir tablo var. Yani burada olası bir 0-0 bütün tahtaları paramparça eder. Umuyorum öyle bir şey olmaz. Umuyorum öyle bir şey olmaz Fehmi.
0: Ya ben şöyle bir Arjantin kale vuruşu 5 1.45 6 1.90, şimdi onlara da bakmaya başladım. Bu miktarları gördükten sonra hani bir kale vuruşu Avusturya gelir en azından bir yoklar. Hani bir vurur bir iki tane bir şey olur. Avuta gider falan. Bir onlara da bir listeme alacağım. Çok gerçekten ürkütücü miktarlar. Aman dikkat, hep söylüyoruz. Kendi konforumuzu bozacak miktarlardan uzak duralım.
1: Kesinlikle.
0: Keyif için oynuyoruz. Keyif kısmında kalalım bu oyunu. Keyfimizi kaçıracak miktarlardan uzak duralım diyelim ve Arjantin-Avusturya maçını yavaş yavaş geride bırakalım. Fransa-Irak diyelim. Fransa'nın galibiyetine oran dahi açılmamış baktığımız zaman. Tabii doğal olarak arada çok büyük bir güç dengesi var. Fark var daha doğrusu. Böyle maçlardan da her zaman ben korkuyorum. Çünkü liglerde de milli takımlarda da bu tarz maçlarda problemler olabiliyor. Yani biz iddiaseverler için sıkıntı oluşturabiliyor bu tarz maçlar. Valla bakıyorum, I grubu Norveç 1. sırada, Fransa 2. sırada, Senegal 3, Irak 4. Neler söylersin, nasıl bir maç bekliyorsun?
1: Ya Fehmi şimdi tabii bu maçı Irak üzerinden de okumak gerekiyor. Aslına bakarsan Norveç maçında kötü değillerdi. Şöyle kötü değillerdi. Evet 4-1 yenildiler. Şunu söyleyeceğim. Şimdi durum 1-1'e geldikten sonra aslında o yarıyı 1-1'e tamamlamış olsalar da birazcık oyun stratejileri farklı olabilirdi. İlk yarının bitiminde Haaland ikinci golü attığında aslında orada bir yıkıldılar açıkçası. Ve ikinci yarıda öyle başlayınca işte araya su molası vesaire girince su molasından hemen sonra bir gol daha yediler. Aslında maç orada koptu. Irak savunması sınıfta kaldı. Şöyle sınıfta kaldı. Kaleci zaten savunmanın yüzünden sınıfta kaldı. Tahsen ve Hasem yani orta stoper ikilisi berbat durumdaydı. Gününde değildi. Hatta hoca sağ bekteki oyuncuyu çıkarıp yerine başkasını koydu. O da işe yaramadı. Orada sadece Doski sol bek oyuncusu görevini tam anlamıyla yerine getirdi. Maçın önemli ismi Irak adına El Hamadi'ydi ama o da kendi kalesine gol atınca o da bir demoralize oldu. Irak aslında buradaki sınavda başarısız olsa da bence şanslarında yani şans da yanlarında değildi açıkçası.
0: Evet.
1: Ben bu maçta birazcık potansiyel göstermelerini bekliyorum. Onu da şöyle değerlendirdim bahis açısından Fehmi. Fransa 4 kale vuruşu kullanır. Fransa'nın maç boyunca kullanacağı 4 kale vuruşuna 1.57 oran veriyor. Bunu da ben Arjantin, Avusturya toplam kale vuruşlarıyla birleştirdim aslında. 2.34 gibi bir oran yaptı. 4 kez yani geleceklerdir yani boş takım değil sonuçta Irak'ta. Fransa burada favori tabii ki oran verilmemesini zaten anlıyoruz. Ama bunu bu şekilde birleştirdim ben de. Fransa'nın 4 kale vuruşu kullanmasıyla.
0: Valla güzel ama yine de işte o beraber izledik Irak'ı.
1: Evet.
0: Norveç-Irak maçını da birlikte izledik. Oradaki Irak görüntüsü hani o su molasına kadar biraz böyle bir kıpırdandılar. Hatta ilk yarı Aslında o ilk yarıdaki kıpır

0: Mı? Norveç hücum hattıyla savunma hattının kalite farkından da kaynaklanıyor bence. Norveç'in o kadar kaliteli bir savunma hattının olmadığı kanaatindeyim. Kaleci ve savunma açısından baktığım zaman. Birazdan konuşuruz yine onu da. Ya ben kale vuruşundan ziyade Rahmi, Fransa ilk yarı 9 artı şut çeker. 1.70 oranı var. Yani bu maç gollü de olacaksa, golsüz de olacaksa, yani bir şekilde biz iddia severler, Allah korusun, hani terste de kalacaksak, hani çünkü para yatırıyoruz ve hani bizi dinleyenler de para yatırıyor. Hani böyle bir tehlike olacaksa da ben Fransa'nın ilk yarıdan 9 şut çekmesini bekliyorum. Ya yani bir kere hızlı bir başlangıç olur. İspanya maçı gibi hızlı başlangıç sonrası ikinci yarı çok durgun bir oyun da izleyebiliriz. Yani
1: Zaten sıkıntı.
0: dünkü İspanya maçı gerçekten bu konuda bir ibretlik niteliğindeydi. 52'den beri şut bekledik, sen ne
1: Aynen
0: hatırla.
1: öyle.
0: O
1: Aynen
0: şut
1: öyle Fehmi.
0: gelecek, gelecek, gelecek, gelecek, gelecek. Hani 90 artıda son düdük öncesi çekilen şut mu değil mi diye tartıştık. Hatta oraya kadar düştük. Yani o yüzden hani ilk yarı Fransa gol olup yağsa da 9 şutu görürüz. Irak zaten potansiyel olarak muhtemelen tüm takım savunma yapacak. Hani savunmadan seken toplar, avuta gidenler, isabetliler falan filan derken engellenen şutlar başta olmak da üzere Fransa'nın ilk yarı 9 şutu 1.70'ten bugün benim öne çıkardığım bir tercih.
1: Fehmi güzel bir anekdot. İspanya maçı da çok güzel bir örnek oldu bence. Dün İspanya maçın tamamını ilk yarı oynadı nereden bakarsak bakalım. Ve şu da var. İspanya dün 52'ye kadar şut attı. 52'den sonra aslına bakarsan yattı. Öyle söyleyebilirim.
0: Evet.
1: Ne yaptıysa ilk yarıda yaptı. Fransa da benzer bir ekolle bunu yapabilir. İlk yarıda skoru aldıktan sonra ekonomik sürüş moduna geçip ikinci yarıda kalabilir. Irak'ta zaten konsantrasyon problemi var. Hatırlarsan Norveç maçında su molalarından hemen sonraki atakta gol yedi. Yani hem ilk
0: Evet.
1: yarıdaki su molasında hem de ikinci yarıdaki su molasında yedi.
0: Evet.
1: Keza yine ya oyun durduğunda Irak'a yaramıyor. Hatırlayalım. Dakika 73'te 4 oyuncu değişikliği yaptı Norveç. 4 oyuncu değişikliğinden 3-4 dakika sonra yine gol yedi Irak. Yani o
0: Evet.
1: oyun durmalarında konsantrasyon problemi yaşıyor. Dediğim gibi ilk yarıdan tercihini çok beğendim. İlk yarıdan Fransa şutları bence de değerli.
0: Yine eğer ki bir yüksek oran arayacaksak bu maçta, hani biz Fransa'ya güveniyorsak, ben yine bir diğer yüksek oran denemesini bu maçta ilk yarı skoru diğer 4-24 ile yapmak istedim. Zaten Fransa'nın hücum hattını sayarken bile skor tabelası değişebilir. Öyle bir güç gösterisi var Fransa'da. İnanılmaz bir jenerasyon. 4-24 oran en azından riske değer geldi. Mesela işte ilk yarı 1.5 üstleri falan görüyorum, soruluyor. İşte 1.68 oranı var. Ben dün İspanya maçı için de söyledim bunu Efe abiye. İlk yarı 1.5 üstte 1.68'den oynamaktansa, hani ilk 30 dakika gol 1.64. Hani bunu oynayıp daha hızlı bir şekilde kazanç sağlayıp yine aksiyon alabilirim. Öte yandan baktığımda zaten 30'a kadar gol gelmiyorsa 1.5 üstü de riske atar. Hani o sırada 0.5 üstü de tekrar değerlendirmeler yaparım gibi bir durum söz konusu. Bilmiyorum bu mantığa katılır mısın, ama ben dediğim gibi ilk 30 dakika gol, ilk yarı 1.5 üstü, hani bunlardansa ben şutlarımı ana kupona koyup lokomotif
1: Kutlar
0: yapıp
1: güzel.
0: yan tarafa da böyle hani yüksek oran bir şey deneyeceksek, işte Messi kartı, efendime söyleyeyim ilk yarı skor diğer
1: İlla
0: ve
1: gördürecek o Messi'ye kartı ya. İlla gördürecek o
0: ya bir de işte yanına Senegal iki
1: Messi'ye
0: gol koyarım diyorum. Bu da önden böyle
1: kartı.
0: bir sürpriz niteliğinde olsun. Ya böyle bir düşüncem var açıkçası. Böyle bir planım var kafamda. Yani ilk yarı skor diğer. Benim bir sonraki tercihim, ama ana tercihim burada ilk yarı Fransa 9 şut atar. Zaten 3 gol atacaksa 9'u her türlü bulacaktır yani Fransa. Dünkü İspanya maçının da referans alınca benim öne çıkarttığım tercih burada bu oldu. açıkçası Rahmi.
1: Hı.
0: Peki skor beklentin nedir? Ben tahmin ligine 7-0 yazmışım ama
1: 3-0
0: gerçekten
1: yazmışım ben. Fehmi.
0: 3-0 mı?
1: Evet.
0: Ben onu değiştireceğim galiba. Böyle bir 5-0'a falan getireceğim o tercihi de. Yani acayip olmuş. Şöyle bir algoritmalara bakıyorum. Algoritmalar bizim 1-0-2 platformunun algoritması yapay zeka 3-0 demiş. Bilgisayar 3-0 demiş. Zlatna 2-0 demiş. Yani Zlatna 2-0 ağlaya ağlaya ağlatarak Fransa kazanır. Hani bizleri ağlatır kendisi 3 puan cebine koyar gibi bir yorumu var Zlatna'nın. Şöyle bir tahtalara baktığım zaman tahtalarda nasıl yorumlanmış bu maç? Türkiye tahtasının 4. sırasında 2,5 üst olarak girmiş listeye ve başka bir seçenekle ilk 10'da yok. Asya tahtasına baktığım zaman 5. sırada ilk yarı 1, 6. sırada ilk yarı 1,5 üst seçeneğini görüyorum. Balkan tahtasına geldiğimizde 3. sırada ev sahibi ilk yarı gol atar var Balkanlarda ve 9. sırada da 3,5 üst. Benim dergi seçimim de bu arada ev sahibi 3,5 üstü. Ben Fransa'nın maç boyu 4 gol bulmasını bekliyorum. 2'nin üstünde de bir oran var. Bu da bir diğer seçenek olarak anons etmiş olayım hazır aklıma gelmişken. 3,5 üstten. ABD tahtasına baktığım zaman 4. sırada ilk yarı 1'e 842 milyon dolar yatırılmış. 5. sırada 2,5 üst 666 milyon dolar. 6. sırada 3,5 üst 379 milyon dolar. 7. sırada ilk yarı ev sahibi golüne de 250 milyon dolar yatırılmış Fransa maçı ile ilgili. Avrupa'ya geldiğimizde 2. sırada ilk yarı 1 Fransa galibiyeti var. 2 milyar 756 milyon euro yatırılmış. 5. sırada 3,5 üstte 779 milyon euro. 6. sırada ev sahibi ilk yarı golüne 637 milyon euro yatırılmış bu maçta ilgili. İngiliz tahtasının da ilk 4 sırasının Fransa maçı olduğunu söylemeliyim. 2,5 üst, 3,5 üst, ilk yarı 1,5 üst, ev sahibi ilk yarı 0,5 üst sırasıyla ilk 4'ü oluşturuyor. Ve başka türlü de herhangi bir seçenek listeye girmemiş. Bir yorumun olur mu reklam öncesi tahtalarla alakalı dikkat çekici?
1: Çok çok kısa Avrupa'da yani yaklaşık 5 milyar euroya koşan bir rakam var. 4 milyar euroyu geçmiş öyle söyleyeyim. Fransa maçı üzerinde yatırılan miktarlar yani Fransa'ya güvenerek ilk yarı bir 2,5 üst işte Fransa 3,5 üst tarzında alınan
0: Evet.
1: tarihler. ABD'de de 2 milyar tutarını geçmiş. Yani bugün Arjantin ve Fransa ikisinden biri kaybederse umarım kaybetmez. Tahtaları yıkar. Umarım tahtaları yıkılmadı bir gün olur Fehmi.
0: Ben de benzer bir şeyi reklam dönüşünde söyleyeceğim. Bir reklam aramız geldi. Bir kısa bir reklam arası verelim. Daha sonrasında birlikteyiz.
2: Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
5: Baba büyüksün!
4: Diyerek babasına sarılıyor.
2: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
6: İyi akşam yapar.
3: Reklam bitti.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
3: Reklam.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Bankam Tombank kartıma bin.
10: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
11: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır.
3: Reklam bitti.
2: Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler devam ediyor.
0: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Reklam öncesi Fransa tutarlarıyla birlikte bir yorum yapmıştı Rami. Ben de ilave olarak şunu söyleyeyim. Bugün Arjantin ve Fransa maçında bakın hep söylüyorum. bilinçli oyun çerçevesinde lütfen kendinizi üzecek tutarlardan uzak

0: durun diye. Bu iki maçtan bir tanesi, belki iki tanesi çok ters bir skorla, beklenmedik bir skorla bitebilir. Eğer ki bu maçlardan böyle bütün beklenen skorlar gerçekleşirse yarının maçlarına dikkat edin. Yani bu sürekli tutarların yükselmesi pek hayra alamet değil. O yüzden baktığımız zaman ABD tahtasında 6,5 milyar dolar niteliğinde bir para var Arjantin ve Fransa'ya yatırılmış. Avrupa tahtasında da baktığımız zaman şöyle bir yuvarlak hesap yapacak olursak da yani 8 milyar euroya yakın bir para var Avrupa tahtasında da Fransa ve Arjantin maçları ile ilgili. O yüzden dikkat etmekte fayda var. 2-3 günde bir kasa sıfırlatan maçlar oluyor diye bir yorum vardı bizim WhatsApp gruplarından kıymetli bir üyemizin. Bunlara dikkat edelim. Yani sürekli olarak böyle bir kazanç elde edebileceğimiz bir oyun değil. O yüzden tekrar uyarısında yapmış olayım. Sevgili
1: sürprizler
0: Rahmi.
1: De oluyor Fehmi. Tabii. Yani görüyoruz yani Dünya Kupası bu. Mutlaka sürprizler. Daha ne sürprizler göreceğiz? Bunu da bilincinde olalım.
0: Tabii.
1: Mesela işte Katar'ın İsviçre karşısındaki beraberliğinden tutun. Az önce Uruguay'ı söyledi sevgili Fehmi. Uruguay'ın durumu. Portekiz, Demokratik Kongo maçı. Yani sürprizler oluyor. Meksika, Güney Kore 1-0. Yani beklemediğim bir skor benim en azından. Güney Kore'nin mutlaka bir skor üretmesini falan beklerdim yani.
0: Bak
1: mutlaka
0: özel tercihler yani. Bile kazanmadı Rahmi. Sözünü kestim affedersin ama orada özel tercihler bile kazanmadı. Kartlar, şutlar falan bayağı böyle bir hani 1-0 çok kupkuru bir hani bazı maçlarda dersin ya keşke özel tercihlere yönelseydik. Öyle kuru bir maçtı yani Meksika maçı. Sana da ilave yapmış oldum. Kusura bakma sözünü kestim.
1: Yok,
0: tekrar
1: çok güzel.
0: Duyursunlar.
1: Aslında beraber güzel sentezliyoruz aslında. Söz kesme olmadı kesinlikle. Belçika-İran maçı. Yani Belçika'nın ilk maçtan sonra bu maç bir reaksiyon göstermesini bekliyorduk. Şimdi evet 10 kişi kaldı ama ben 11 kişi olsaydı da Belçika'nın üstünlük sağlayabileceğini pek düşünmüyordum Fehmi açıkçası dün.
0: Bal İran yapmayan
1: çok,
0: arı.
1: Yani harika bir şey gösterdi, oyun gösterdi. Senin turnuva öncesinde çok güzel bir sözün vardı Belçika ile ilgili. Hala hakkında çok da güzel bir sözdü bu. Bu zamana kadarki turnuvalarda hep Belçika favori gösterildi ve bir beklenti vardı. Acaba şu anda üzerlerinde bir baskı olmadan bir şey üretebilirler mi diye mesela. Yine üretmediler. Yani çok güzel bir tespitti bu. Seni bir kez daha tebrik ediyorum o tespitten dolayı. Hakikaten öyleydi. Hep bir beklenti vardı ama yine de bir beklenti vardı. Bak bu turnuvada da beklenti vardı bak, aslında. En azından ben bekliyordum ama bak yine
0: gireyim.
1: Oldu.
0: Tekrar araya gireyim. Öncelikle tebrik için çok teşekkür ederim. Ben de tebrik edeyim. Şimdi sevgili Radyo Gol dinleyenlerimizden de şöyle ufak bir özür dileyelim. Çünkü YouTube'dan da bizi izleyenler vardır diye tahmin ediyorum. Rahmi inanılmaz bir yoğunluk içerisinde. Hem yayınları hazırlasın, hem dergiyi hazırlasın, hem de maçları izlesin. Bir yandan da kendi işlerini yapsın. Bazen böyle maçlar ve kişiler karışabiliyor. Az önce söylediği sözler Baran Karadeli'ye aitti. Bizim 1-0-2 platformu.
1: Tamam.
0: Evet, bizim 1-0-2 platformu Portekiz yazarlarından. Normal sezonda Portekiz yazarı. Ama aynı zamanda Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve uluslararası turnuvalarda da kendi köşesinde yazıları var Baran'ın. Selamlar olsun buradan. Zaman zaman konuk olarak da alıyoruz. Söz Baran'a ait ama ben de altına imzamı atarım. Yani benim de çok böyle beğendiğim bir sözdü. Hani beklentisiz Belçika bu sefer neler yapar? Demek ki beklentisiz hiçbir şey yapamıyormuş Belçika. Oraya geldi iş artık yani. Ve yani bakıyorsun bal yapmayan arı gibi kağıt üstünde inanılmaz enteresan bir kadro ama pratiğe gelince herhangi bir varlığı yok gerçekten. O yüzden çok şaşırtıcı bir takım. Yani bunlar oluyor, lütfen dikkat edelim diyelim
1: evet,
0: tekrar
1: evet,
0: ve evet. Norveç Senegal iki takımın da ilk maçlarını beraber izlediğimiz bir müsabaka. 1.99 Norveç'in galibiyeti, 3.03 Senegal'in galibiyeti. Ben biraz Senegal tarafındayım sanki Rahmi ya. Yani kolay değil, 3 puan değil belki ama ben Senegal'in yenilmeyeceğini düşünüyorum. Çok mu abartıyorum, böyle yanlış bir gözlem bakıyorum. Ne dersin, neler bekliyorsun bu maçtan?
1: Ya Fehmi aslında bakış açın doğru, şu yönden dolayı doğru. Bu turnuvada galiba tecrübe gerçekten çok değerli oluyor. Bunu görüyoruz yani. Mesela Japonya sürekli katılan bir takım olduğu için bazı takımları devre dışı bırakabiliriz belki burada. Uruguay kötü bir turnuva geçiriyor. Şimdi Senegal'in daha tecrübeli olduğunu söyleyebiliriz uluslararası arenada. Ben ilk etapta bu müsabakada beklentimin karşılıklı gol var olduğunu söyleyeyim. Haaland son maçta yani gerçekten şov yaptı ve büyük bir kos. Norveç adına büyük bir kos. Son maçta Haaland pastan daha çok şut attı. Yani bu da onun ne kadar hatta bir tane golünde sevinmiyor. Böyle bir acaba dedim offside mi oldu? Ama böyle bir güç gösterisi yaptı bu böyle kafasını böyle sallayarak ellerini de böyle bağlayarak bir güç gösterisi yaptı orada. Ben karşıdaki gol var bekliyorum. Yani
0: Çok
1: oldukça
0: güzel.
1: etkileyici bir Senegal hücum hattı var. İşte Nicolas Jackson, işte Sadio Mane, Sar yani çok güzel isimler var. Hatta genç yıldız Mbaye golü de attı son dakikalarda. Performansı dikkat çekiyor. Onun da Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Afrikalı oyuncu unvanını da aldığını hatırlatarak böyle bir onun da üzerinde böyle bir apolet yerleşti. Ben Senegal'in sahip olduğu hızlı oyuncular, teknik hücumu bunları göz önüne aldığımda Senegal'in gol bulmasını bekliyorum. Bence Norveç de cevap verecektir. Karşılıklı gol var benim ön planımda. Senin Senegal yenilmez tercihinde benim alternatif tercihim sevgili Fehmi. Ama ana zeki bir
0: Güzel.
1: KG var benim.
0: Çok güzel. Karşılıklı gol varına %100 katılıyorum. Yani benim de itiraz etmeyeceğim tercihlerden bir tanesi. Hatta ben görüyorum ve arttırıyorum. 2-0 birden komboda izleriz bu maçta. Bence gollü bir müsabaka olacak. Böyle bir 2-2 skorlar falan görebiliriz. Ya da işte Senegal'in 1-2 kazandığı. Yani şimdi şöyle, benim Senegal tarafında olmamın temel sebeplerinden bir tanesi, ilk maç Fransa karşısında iyi bir fizik performans ortaya koyduklarını, güneşin altında diye düşünüyorum. Çok şeydi maç, sıcak bir saatte oynandı. Norveç'te Irak karşısında, zayıf ekibi karşısında kendi yarı sahasında, kendi bölgesinde bazı amatör hatalar yaptığı kanaatindeyim. Yani bunu Irak çok fazla ortaya çıkartmadı, böyle gözümüze sokmadı, ama Senegal'de bunun cezasını kesecek çok fazla oyuncu var. Ve ben böyle çata çat bir maç bekliyorum. Senegal'in diri fiziğiyle birlikte Norveç'e problemler yaşatacağı kanaatindeyim. Norveç savunma hattının ve kalecisinin ciddi bir sınav vereceğini düşünüyorum. Ben o yüzden hani bu maçta biraz daha Senegal tarafındayım. Senegal'in 2 gol atması, karşılıklı gol var 2,5 üst. Hani buralarda Senegal'in 10 şutu bile çok kıymetli Rahmi. Yani baktığımız zaman hemen güncel oranı da aktarayım hızlıca. 1,60 Senegal'in 10 şutu. Yani bunlar
1: Evet.
0: benim çok böyle muhtemel gördüğüm tercihler. Yine aynı şekilde özel tercihlerden baktığımız zaman gol korner kombinasyonu yok bu maçta. Hani takım golü ve 5 korneri. Ama iki takım da her yarı korner kullanır 1,53. Ve eğer bunu bir adım daha öteye çıkartıp iki takım da her yarı 2 korner, 2 artı korner kullanır 5 oranı var mesela.
1: Evet.
0: Ya bunlar
1: Gayet güzel.
0: işte hani Fransa ilk yarı skor diğerle birleştirilip hani yüksek oran denemeleri sistem futbollarına alınabilecek bir tercih olduğunu düşünüyorum. Peki başka eklemek istediğin tercih yoksa skor beklentin nedir bu maçta?
1: Bu maçtaki skor beklentim aslında benim böyle 1-1, 1-2 gibi bir skor beklentim var Fehmi benim bu müsabakada. Hatta ben şeyi de söylemek isterim sana müsaadenle. Bu maçla ilgili Dünya Kupası Tahmin Ligi'ne ne vermişim? Hemen bir ona bakmak istedim. 1-1 demişim mesela orada sevgili Fehmi.
0: Evet, güzel. Yani algoritmalar da şöyle, bizim 1-0-2 platformunun algoritması 1-1, bilgisayar 1-1, Zlatna 2-1 Norveç kazanır demiş. Bu anlamda baktığımız zaman ben de biraz daha 1-2 ve 2-2 tarafındayım açıkçası. Bakalım ne olacak? Böyle ben Norveç'e çok önceden bir 3-2 yazdım ama onu bir değiştirip 2-2'ye çekeceğim galiba. Öyle bir durum söz konusu. Onu da aktarmış olayım. Şöyle bir tahtalara baktığımız zaman bu maç nasıl yorumlanmış? Türkiye tahtasında Norveç galibiyeti 5. sırada, 7. sırada 2.5 üst, 8. sırada karşılıklı gol var. 10. sırada ev sahibi 1.5 üst seçeneğini görüyorum. 9. sırada Asya tahtasına geldiğimde 9. sırada 2.5 üst, 10. sırada karşılıklı gol var seçenekleri listede kendisine yer bulmuş. Balkan tahtasının 4. sırası Norveç galibiyeti, 5. sırası 2.5 üst, 6. sırası karşılıklı gol var, 7. sırası combo tercih, karşılıklı gol var 2.5 üst. ABD tahtasına geldiğimiz zaman 8. sırada Norveç galibiyeti 226 milyon dolar. 9. sırada maç sonu 0 197 milyon dolar. 10. sırada ilk yarı 0 152 milyon dolar yatırılmış ABD'de. Çok iddialı seçimler, genelde sevilmeyen seçimler.
1: Evet.
0: Listede ilk 10'da ciddi miktarlarla kendisine yer bulmuş. Avrupa tahtasına baktığım zaman 7. sırada maç sonu 1 541 milyon euro, 8. sırada maç sonu 2 373 milyon euro, 9. sırada karşılıklı gol var 253 milyon euro ile listede kendisine yer bulmuş. Ve İngiliz tahtasına baktığımız zaman 6. sırada maç sonu 1, 7. sırada karşılıklı gol var 2.5 üst combo tercihi ve 10. sırada karşılıklı gol var seçeneğini görüyoruz. Var mı senin herhangi bir yorumun?
1: Dikkatimi şu çekti Fehmi, Avrupa tahtası haricinde Senegal galibiyetine bir yönelim yok gördüğüm kadarıyla. Ev 1.5 üst, KG var, 2.5 üstler, combo ve üstler var ama Avrupa tahtasında bir kez görmüşüz maç sonucu 2 Senegal tarafında, yanlış görmüyorsam ben de, sen de anons ettin. Evet. Dikkatimi bu çekti bu maç üzerinden.
0: Güzel gerçekten. Ben biraz böyle yani bunun sürpriz olmayacağını düşünüyorum. Yani bunu iddia etmek kolay değil. Yani Haaland'lı, Sörlot'lu hücum attı. Odegaard'lı hücum attı. Gerçekten çok önemli bir hücum attı var Norveç'in. İddia etmek kolay değil ama Senegal bu maçtan bir 3 puan çıkartırsa ya da 1 puan gollü bir müsabakayla bana sürpriz olmayacak. Maç 2-2'ye gelirse ben şaşırmam diye düşünüyorum. Bir yandan bizim Beyler Kulübü'nden Cengiz Bey'in harika bir pası var Rahmi. Fehmi Bey, Arjantin maçını kapattınız ama bir oran okuma yapmak istiyorum. Dün Belçika 1 gol 5 korner 1.57 idi. Ama formda Arjantin 1 gol 5 korner 1.91, dikkat çekmek istedim demiş. Valla bu güzel bir karşılaştırma oldu açıkçası. Hani Belçika'nın 1 gol 5 kornerinin o kadar düşük olmasının sebebi hani rakip İran, burada rakip Avusturya, 3 puanlı iki takım. Hani biraz daha belki onunla mı alakalı böyle bir onu düşünmeye çalıştım. Aradaki oran farkı hani bu kadar gel gel yapılacak bir oran farkı da var mıdır sence? Hani burada bir şüphe ya oluşturmalı
1: Belçika'da
0: mıyız?
1: Şu oldu aslında. Belçika'nın kadrosu, yani sahaya çıkan kadrosunu aşağı yukarı tahmin ettik zaten bir önceki günkü yayında da. Belliydi işte Lukaku ilk 11'de başlayacak, soğuk algınlığı var, şu oynama bir oynama ödeyince. Hücum hattı yüksek bir Belçika olacağını bildiğimiz için orada kornerler vesaire belki oranlar orada bir tekrar bir revize edildi. Beklenti o şekildeydi. Arjantin kornerden kaynaktı zaten bu.
0: Evet, ben de onu söyleyecektim.
1: Evet, Arjantin kornerinin beklentisinin az olmasından kaynaktı zaten bu. Oran yüksekliği var. Eğer savunma yaparsa rakip takım kornerleri üretir. Nedeni bu zaten.
0: Ya ben şöyle, ilk bir önceki maçta mesela Cezayir'e karşı sadece 2 korner kullanmış 90 evet. dakika boyunca Arjantin.
1: Evet, evet.
0: Hani burada Cezayir biraz daha böyle bir beklentinin altında da kaldığını söyleyebiliriz. Ben Cezayir'in biraz daha böyle bir tamam diş geçiremeyebilir ama bir varlık göstermesini beklerdim. Avusturya bu, biraz bunu yapabilecek bir takım. Ve bu anlamda da tempolu oyunda kornerler, bilmiyorum, bu maçta biraz daha görebiliriz gibi geliyor bana. O yüzden oranın bu şekilde olduğunu da konuşmuş olalım. Son olarak aslında böyle benim pek içinden çıkamadığım, nasıl bir yorum yapsak bilemediğim ve seninle şöyle bir karara varacağımız J grubunun Ürdün-Cezayir maçına bir gelelim. Yani 0 puanlı iki takım, Cezayir Arjantin'e 3-0 yenildi ilk maçta, Ürdün'de Avusturya'ya 3-1 yenildi. Ne dersin abi, ne diyeceğiz bu maçta? Var mı
1: ya,
0: senin öyle çıkarttığın
1: Femi,
0: bir plan?
1: O kadar içinden çıkamayacağımız bir maç ki gerçekten. Hatta şöyle söyleyeyim, algoritmaların bizim 1.02'deki Dünya Kupası'na özel yazdığımız bir algoritma var sevgili Fehmi.

0: Ürdün galibiyetinde %38, beraberle %30, Cezayir galibiyetinde %32 veriyor. Yani ne kadar birbirine yakın görüyorsun. Böyle maçın sıfır biteceği gibi bir algoritma, sistem çizmiş. Hatta biraz sonra bilgisayar skorunu okuyacaksın. Orada da az gollü ve beraberlik beklentileri var. Benim dikkatimi şu çekti sevgili Fehmi, bu maç özelinde. Şimdi tabii ki biz mesela Avustralya'daki kişilere göre Dünya Kupası takvimi başka, ABD'dekilere göre başka, Türkiye'de biz farklı görürüz. Neden? İşte 20 seansı, 22 seansı, 0-1 seansı ya da 0-5 seansı diye bakıyoruz biz maçlara. Şunu söyleyeceğim, çok enteresan bir bilgi sevgili Fehmi. Sabah 5'e karşı oynanan maçlarda böyle kıyıda köşede oluyor bizim için bu maçlar, ama hep gollü müsabakalar izlemişiz. Yani hep mesela işte Tunus maçı işte 5-1, işte Yeni Zelanda maçı 2-2, 3.5 üst bitmiş yine. Avusturya Ürdün maçı 3-1 üst bitmiş. Özbekistan Kolombiya 1-3 üst bitmiş. İşte Tunus Japonya maçı 0-4 üst bitmiş. Dün tamamlanan Yeni Zelanda Mısır maçı 1-3, 3.5 üstü, hep 3.5 üstü bitiyor. Yani çok enteresandır. Hani böyle bizim saatimizdeki Türkiye yerel saatine göre olan bu saat dilimlerindeki maçlarda hep böyle bir üstü görüyoruz. Tabii ki bu bir istatistik değil ama dikkatimi çekiyor Fehmi, bir oyuncu olarak. Sadece bunu düşünüyorum. Ben bu maça alt oynamam. Yani buradaki verilere bakınca yukarı...
1: Sonunda 1.64. Ya hani maç bir 4 gole de gelebilir gibi de bir okuma yaptım şu an. Ben buradan böyle bir bakınca hani az gol algoritmalar falan işaret etmiş ama mesela 2 ve 2.5 altın oranı 3.36. Yani senin de dediğin detay çok önemli. Ben Cezayir kadro kalitesi biraz daha artık oyuncular bu maçta görünür olursa biraz daha gerçekten kendi kimliklerine bürünürse Cezayir deplasman 1.5 üstün ben uygun bir tercih olduğunu düşünüyorum bu maçla ilgili. Ya benim tek söyleyebileceğim bu. Gerçekten çok yakınen tanımadığımız,
0: Evet.
1: çok böyle bir şey söyleyebileceğimiz maçta değil açık konuşmak gerekirse. Dünya Kupası'nda ilk maçlar çerçevesinde izlediğimiz iki takım. Cezayir biraz daha aşinayız. Afrika
0: Tam
1: futbolunun
0: onu söyleyecektim, değil mi Fehmi?
1: biraz daha
0: Cezayir'i
1: böyle...
0: birazcık daha biliyor.
1: Evet.
0: Ürdün'ü okuyamıyoruz. Aslında
1: Evet.
0: buradaki sorun buradan kaynaklanıyor. Ürdün'ü okuyamıyoruz.
1: Evet. Kesinlikle öyle. Ya durum bu. Algoritmalara bakınca da 0-0, 0-0, 0-1
0: Yok.
1: seçeneklerini görüyorum
0: Ben alt
1: algoritmalarda.
0: oynamam Fehmi. Bu maça ben alt oynamam. Yani
1: Ben
0: bu seansta biten
1: deplasman
0: maçların hepsi 4.5 3.5 üst bitmiş. Ben alt oynamam bu maça.
1: evet, yani bakalım neler olacak. Yavaş yavaş sonuna geldik. Hızlıca bir tahtalara bakalım. Cezayir galibiyeti 3. sırada Türkiye tahtasında. Asya tahtasında maç sonu 2. Deplasmanı ilk yarı 0.5 üst. Karşılıklı gol var. Yine listede olduğunu söyleyebilirim. Balkan tahtasında maç sonu 2 var. ABD tahtasında bu maç herhangi bir şekilde listeye girmemiş. Avrupa tahtasına baktığım zaman son sırada 2.56 253 milyon euro yatırıldığını görüyorum ve İngiliz tahtasında da bu maç ilk 10'da tercih edilmemiş. Varsa son sözlerini alayım sevgili Rahmi.
0: Sadece Asya tahtasında ev sahibinin ilk kere gol bulmaları çok ilginçime geldi. Bunu söylemek istiyorum Fehmi. Çok güzel bir yayın oldu. Çok çok teşekkür ediyorum sana. Dinleyicilerimize de buradan keyifli bir Dünya Kupası geçirmelerini dileyeyim. Bir her zamanki gibi kapatacağım. Yolda olanlara da keyifli sürükler dileyim Fehmi'ciğim.
1: Çok teşekkür ederim sevgili Rahmi kıymetli katkın için. Bir programın daha sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola. Oynadığınız bütün kuponların kazanması ve keyifli bir akşam geçirmeniz dileğiyle bir sonraki program görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Ne anlatacağım bilmiyorum. Amirli futbol takımımız bizim çocuklardı ama bu çocuklar bizim çocuklar değil. Çünkü bizim çocuklar

bir kere ayakları yere basan çocuklardı. Bizim çocuklar oynadıkları kulüplerdeki performansıyla övündüğümüz, sıklıkla da arkalarından dua ettiğimiz, hiç de pamuklara sarıp sarmalama dışında bir şey yapmadığımız çocuklardı. O çocuklar bir süredir burada antrenman yaparken soruyorlarmış, basına açık mı, basına açık mı? Niye? Bize karşı tepkililermiş. Peki niye tepkililer? Avustralya maçında kötü oynadıklarını söylediğimiz için mi? Set oyunuyla, top çevirmeyle hücum etme arasındaki farkı anlayamadıklarını söylediğimiz için mi? Niçin tepkililerdi? Basın toplantısında gerginiz, bize çok yükleniyorlar diye serzenişte bulunuyorlardı. Pardon da bu ülkenin bütün ümidini sırtına almak çok önemli bir sorumlulukken bu sorumluluğu taşıyamayacağınızı bilemiyorduk. Çünkü bizim ülkede bizim de hatamız var. Hepimizin hatası var. Başta biz medyanın hatası var. Bu hatadan kendime de pay çıkaracağım bu akşam. Maalesef meyveyi olmadan dalından koparmak gibi bir hastalığımız var. Mesela Dünya Kupalarının tarihini çok anlatıyoruz. Çok hikaye paylaştık sizinle. Neyi paylaşıyoruz hep? O Dünya Kupası'nı kazananları ya da o Dünya Kupası'nda büyük maçların üstesinden gelenleri ülkeler tarihlerine yıldız diye kazıyorlar. Bazen heykelini bile dikiyorlar. Yıllarca da kahraman olarak anıyorlar. Biz daha turnuvaya ayağını bastığı andan itibaren en büyük sizsiniz diye alkışladık. Evet, bu bizim hatamız. Yıldız olmakla potansiyel yıldız arasındaki farkı hissedemediğimiz ve büyük sözler söylediğimiz için bizim hatamız var. Ama iğneyi nereye batırırsınız bilmiyorum. Bize doğru batırmayın artık. Çünkü 85 milyonluk bu ülkeyi en zenginden en fakirine ayırtmak sizin söyleyeceğim. Sosyoekonomik olarak bu kadar sıkıntıdayken, futbolla biraz öfkesini dışarıya doğru savuruyorken, biraz da ümit bağlayıp, zaten sevinecek çok fazla şey yok memlekette, sevinecek bir şey bulmup size doğru umut bağlamışken, bir zahmet idare edin diye baktığımız yerde kusura bakmayın biraz. Biraz batırın. Nerenize batırırsanız batırın artık oyunu. Çünkü hakikaten Dünya Kupası'nda artık 48 takımlı olduğunu söylediğimiz, üçüncülüğün bile devam edebildiği bir turnuvada şu an pot olarak, torba olarak, hani övündük ya, Real Madrid'de oyuncumuz var, Inter'de oyuncumuz var, Juventus'ta oyuncumuz var. Şu an torba olarak yer aldığımız oyuncu grubu Haiti'li oyuncu grubu. Takım Kuraçao takımı. Hatta onlar bile değil, onlar da gol attılar. Bunun adı hiçbir şey değilse rezilliktir. Niye rezilliktir biliyor musunuz? Bir futbol ülkesi ekonomisiyle açıklanır. Bu kadar yüksek futbol ekonomisi bu kadar rezil sonuç alamaz. Kabiliyetten bahsedelim. Real Madrid'de, Inter'de, Juventus'ta oynadığını söylediğimiz, sıklıkla iftihar ettiğimiz oyuncu grubu böyle bir rezillik çıkaramaz. Rekabetten söz edelim. Yani rekabet ede de buraya geldikleri için umutlandık. Rekabet ede de Dünya Kupası'na katıldıkları için bu çıkan sonuç kusura bakmasınlar rezilliktir. Ortamımıza, iklimimize bakalım ve performansımıza bakalım. Bu ne kadar kötü bir performanstır ki kaleci Uğurcan her geleni kaleye aldı. Ne kadar kötü performanstır ki bu akşam bu sahada ne Ferdi'yi gördük, ne Arda Güler'i gördük. Belki Kenan'ı bir tık, çok değil ama bir tık ayırabiliriz. Ne Hakan Çalhanoğlu'nu gördük ne de diğerlerini. Tek tek saymaya gerek yok. Ne menen bir şeydir ki açıklayacak söz yok. Zaten benim kuracağım her cümle bu akşam itibariyle sizin tarafınızdan kurulmuş oluyor. Bu çok acı bir şey. Bu çok kötü bir şey. Ve bu tabloyu izah etmek hakikaten kolay değil. Başlangıç maçında, Avustralya maçında evet sıcağa sığındık, jet lag'a sığındık, şansa sığındık, taş kuşa çarptı, adamlar 40 yılda bir gol attı. Hepsini kabul ettik. Bir haftadır da hala hani de ki sakin olalım, fikirlerimizi muhafaza edelim. Bir şekilde bu takım doğru yolu bulur'a inandık. İnsanları da buna inandırmaya gayret ettik. Çünkü umut önemliydi. Çünkü bu takım iyi bir takımdı. Bu takıma ne oldu bilmiyorum ama bu takım artık o takım değil. Bakıyorsunuz inandığımız o takım Avustralya maçında pozisyon üretemeyen takım 6 günde artık kendine bir ders inşa etmiştir diye düşünüyoruz. Ama çok söyledik ya, eğilip bükülmeyen sonunda kırılır diye bir söz var ya fizikte. Montella hocamız böyle hiç esnemediği için esnemezsen kırılırsın. Ama kırdıkların tarafından kırılmayı da bence artık göze almak gerekiyor. Burada arkamda görmüş olduğunuz statta buraya tek tek sordum gelen Türk taraftarlara ne kadara bilet aldınız, ne yaptınız diye. Duyduğum en yüksek rakam

0: 1180 dolardı. Binlerce dolar para harcayarak İstanbul'dan, memleketin çeşitli yerlerinden veya yurt dışının çeşitli bölgelerinden gelen insanlar gol görmek istediler, mücadele görmek istediler, tabii ki galibiyet görmek istediler, umut taşımak istediler Amerika Birleşik Devletleri maçına. Şimdi herkes nasıl bilet devrederim Amerika maçına diye bakıyor. Bu tablo bir günde ortaya çıkmadı. Bu tablo elbette Türk futbol kamuoyunun da büyük etkisinin olduğu gibi işte kulüpçülük, adamcılık, hizipçilik, rekabeti doğru yorumlayamama, oyunu anlamaya gayret etmemeye, magazinselleştirme gibi başlıklar altında toplansa da bütün bunlardan azade bir rezillik de var ortada. Bunu da kabul etmek lazım. Çünkü biz kendimize hep dev aynasında bakıyoruz. Oyuncularımız da öyle. Bize ayar verenleri sahada da görmek istiyoruz. Aynı milliyetçiliği sahada da görmek istiyoruz. Bunun adına da literatürde mücadele etmek diyorlar. Bu yok. Bize ayar veren var. Bize akıl veren var. Bize küsen var. Bize darılan var da bizi mutlu eden hiç yok. Yıllardır yok. Ara ara çıkışlar oluyor işte. Ara ara çıkışlar oluyor. Ve biz galiba o ara ara çıkışları kimliğimiz zannettiğimiz için biz de yanılıyoruz ve kendimizi bazen Almanlarla bir tutuyoruz. Kendimizi bazen Arjantinli zannediyoruz. Aslında futbolumuzun normali bu da. Biz bunu bir türlü anlamak istemiyoruz galiba. O yüzden bu akşam bu rezillikten inşallah hepimiz, ben dahil, kendimize yakışan dersi çıkarırız diye ümit ediyorum. Dolayısıyla kendimize dev aynasında değil, boy aynasında baktığımız günlerin işaret fişi olsun da tabii buna ihtiyacımız yok. Biraz gülmek istiyoruz, biraz dünya kupalarının hakkını vermek, biraz turnuva takımı olabilmek istiyoruz ama zaten bir süredir dalgalı bir performans vardı. Bunu da kabul etmek lazım. Eleme grubundan sonra baraj maçı diye eskilerin tabir ettiği maçlarda maalesef yine sete oturmada sıkıntı, yine kilit açmada sıkıntı, yine ayağı iyi oyuncuların ayağına bakan, eline bakan bir milli takım vardı. Ama şunu soracağım. İlk maçtan sonra laf lafı açtı daldık. Avustralya maçından sonra basın toplantısı düzenlendi. Oyuncu grubu dedi ki işte baskıyla baş edemiyoruz. Baskıyla baş edemiyorsanız nasıl oluyor da yani baskılarla baş edebilsin bilin diye zaten bir ekonomiye sahipsiniz ya, bir ekosistemin içerisinde pastadan büyük dilim alıyorsunuz ya, zaten bu ayrı bir mesele de baskıyla baş edebilsin diye acaba milli takım yetkilileri ne yaptılar? Buradan sorayım ben. Mesela milli takım bir mentor tuttu mu? Kafilenin içerisinde bir psikolog var mı mesela? Dünya Kupası'na hazırlık yapıyorsunuz. Almanya Rutiföller'le temsil edilirken amili futbol takımının milli takım sorumlusu kim mesela? Kiminle temsil ediliyor? Bir turnuvaya bu kadar gayri ciddi ya da köşe başlarının tamamı tutulmadan, hani büyük ekonomi dedik ya, büyük umutlar da dedik ya, kim geldi de tuttu elinden? Ama biz baskı, yüklenmeyelim falan. Yüklenmeyelim de Iraklı gol oyuncuyu ne yapacağız? El-Kaide hikayesinden çıkmış gelmiş, tutuklanmalar, rehin almalar. Amerika...
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
2: Reklam.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım

0: sana bir bedava. Süvari.
1: Yakışanı yapar.
0: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Berk Sayar'la parantez başlıyor.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Mutlu akşamlar, ben Berk Sayar ve sizlerle birlikteyiz. Haberleri konuşacağımız, gündemi değerlendireceğimiz bir bölümdeyiz. Bir bölümde birlikteyiz. Erkan Tiryaki bizlerle birlikte olacak. Erkan Tiryaki ile hem Hacı Osmanoğlu Fatih Terim gerilemini konuşacağız. Onun yanında sadece bunu konuşmakla kalmayıp diğer tarafta Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın gündemini de değerlendirdiğimiz bölümler olacak. Saatler 18.45'i gösterdiğinde, 18.50'yi gösterdiğinde Ali Naci Küçük ile Galatasaray gündemini değerlendireceğiz. 18.55-19 civarında da Şafak Malatya ile Beşiktaş'ı değerlendiriyor olacağız. Burada değerlendirmelerimiz bu şekilde sürecek yayınımız dahilinde. 18-20 arasında sizlerle birlikte olacağımız programımızda Erkan Tiryaki ile başlayacağız gündemi değerlendirmeye. Tabii biraz hala şeyin şokunu atlatamadık. Milli takım gündeminin şokunu atlatamadık. Oradan yansıyan detayları da konuşmaya devam ediyoruz. Yani Fatih Terim'in ikinci videosunu çekti. İki maçın ardından iki videoyu da halka sundu. Ve son videosunda da ulusumuz beni çok iyi anlamış, çok net anlamıştı, tam olarak doğru anlamış diye bir cevap verdiği ve bunun yanında da Hacı Osmanoğlu'nun adını anmadan esasında sert konuştuğu ya da net eleştirilerinin olduğu Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarına, direkt Fatih Terim'e hedef alan açıklamalarına, böyle bir açıklamasının olduğu bir bölüm vardı. Çok geçmedi üzerinden, birkaç saat sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu'nda Milli Takımlar İletişim Grubu'ndan medyaya Hacı Osmanoğlu'nun bir açıklama yapacağı bilgisi düştü akşam saatlerinde. Tabii Türkiye saatiyle akşam saatleri, Türkiye saatiyle sabaha karşı da 5'te açıklama geldi Hacı Osmanoğlu tarafından. Tüm bunları konuşacağız, değerlendireceğiz ama Erkan Tiryaki'ye hoş geldin diyeyim. Erkan Tiryaki, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Ankara Anadolu Ajansı Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile birlikteyiz. Haber masasında birlikteyiz. Girişte parantez dese de orada küçük bir yanlışlık olduğunu hatırlatayım. Kusura bakmayın diyeyim. Şimdi onu düzeltmeye çalışıyordum cümle kurarken. Diğer tarafta da Erkan Tiryaki ile değerlendirmemiz sürüyor. Şuraya geleceğim. Şunu hatırlatacağım. Dediklerimi duydun. Zaten gündemi sen de takip ediyorsun çok net bir şekilde Erkan Tiryaki. Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları, Fatih Terim'in cevabı, Fatih Terim'in cevabının ardından Hacı Osmanoğlu'ndan gelen tekrar cevaba cevap, karşı cevap. Tüm bunlar sence futbolumuzu nasıl etkiliyor ve gelecekte bize neyi gösteriyor? Nereye gidecek bu açıklamaların sonu? Sen bu açıklamaları nereden okuyorsun, nasıl okuyorsun?
1: Öncelikle tekrardan iyi yayınlar. En başa döneyim. Bütün konuklarını saydın, konu başlıklarını saydın. En sıkıntılı yeri bana bırakmışsın. Teşekkür ediyorum.
0: Biraz öyle oldu.
1: Şaşalı sıkıntılı yeri. Evet, söylenecek çok şey var aslında. Nereden başlayacağım bilmiyorum ama ben buna bir Fatih Terim Hacı Osmanoğlu tartışması şeklinde bakmak istemiyorum.
0: Nereden
1: ama oraya
0: bakalım?
1: Genel geçer bir yorum yapmak istersem, özellikle Fatih Terim cephesinden bir aristokrat nasıl konuşması gerekiyorsa,

mesajlar vermek, mükemmel bir eleştiri tonuyla, rahatlıkla, hitap tarzıyla nasıl veriliyorsa Fatih Terim de öyle açıklamalar yaptı. Bu konuda Fatih Terim'le kimse bir düelloya girmesin, bence kaybeder. Çok net bir şekilde söyleyeyim. Bunu bir düello olarak değil de Sayın Hacı Osmanoğlu'nun Fatih Terim'e değil de ben sanki tüm spor camiasına bir mesaj vermeye çalıştığını, ağır eleştirilere çalıştığını düşünüyorum. Tabii ki büyük saygı duyuyorum Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarına. Çünkü içerisinde sonuçta bir tehdit yok, bir şey yok, hakaret yok. O da ağır eleştiriler yaptı ya, tıpkı milli takıma ağır eleştirenler gibi kendisi de çok ağır eleştiriler yaptı. Çok ağır ifadeler kullandı. Buna da çok saygı duyuyorum. Çünkü yaptığı eleştirilerin içerisinde hukuk sınırlarını aşan, eleştiri sınırlarını aşan bir şey yoktu. Çok saygı duyuyorum ama hiçbirine katılmıyorum. Bu da benim en önemli basın özgürlüğüm diyeyim. Hiçbirine katılmıyorum. Büyük saygı duyuyorum. Türk futbolu için bir kere çok şey yaptığını biliyorum. Çok istediğini. Yönetiminden de özellikle işte Cengiz Gökay gibi çok değerli isimleri tanıyorum yakından. Çok değerli bir yönetimim var. Tamamen başarılı olmak istiyorlar ama her zaman her işte başarılı olamazsınız. Olamazsınız yani. Ve bunu şu andaki zaten Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları veya iyi bir iletişim yürütebilirse en az eleştiri onlara olacaktı. Onlara en ağır en net eleştiri sadece hedefleri niye bu kadar yüksek tuttunuz? İşte şampiyon olacağız, şampiyon olacağız. Niye bu baskı altına aldırdınız? Milli takımı iyi iletişim ve mental olarak hazırlayamamalarını konuşabilirdik ama bütün ihale tabii ki başarısız olan Montella'ya kalacaktı ama Montella'nın arkasında durması inanılır gibi değil. Ortada bir başarısızlık varsa ilk önce teknik direktöre, gerekirse daha sonra yönetime, başkana çıkar. Başka kime çıkacak? Futbolcular zaten senin kadrolu futbolcuların değil. İstediğini çağırırsın, istemediğini çağırmazsın. Hele hele milli takımda kadro dışı diye bir şey de olmadığı için en fazla kadroya çağırmazsın. Direkt fatura hocaya ya da şeye kesilir. Şimdi daha önceki açıklamalarından da dinliyoruz işte. İtalya Dünya Kupası'na katılamadı. Yani şimdi başarısızlıkları anlatıyor ya, biz olabilir şey yaptık. Zaten beklentiyi yüksek tutmak hataydı. İtalya Dünya Kupası'na katılamadı. Evet, katılamadı ve teknik direktörü kovuldu. Götüremeyen. Mancini götüremedi. Avrupa şampiyonu yaptı Mancini. Sonra Dünya Kupası'na götüremedi. Kovuldu. Gattuso kovuldu. Almanya gruplardan çıkamadı dünya şampiyonu olduktan sonra. Evet, 2014'te dünya şampiyonu oldu. 2018 ve 2022'de çıkamadı gruplarda. Hocaları kovuldu. Kovulmadı mı? Kovuldu. İşte efendim Brezilya 2002'den beri şampiyon olamıyor. Evet, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022'deki bütün hocaları kovuldu. Bak, gönderildi, sözleşmesi bitti demiyorum. Kovuldu. Kovacaksın gerekirse. Değiştireceksin yani. Birisini fatura ödemesi lazım. Özür dilemekle olmaz. Çünkü çok rezil. Orada Türk yani diyorlar ya 65 şut attık. Zaten rakiplerimizin istediği oyun tarzı buydu ki. Buydu ki. Birisi çok güzel yapmış. İşte öve öve bitiremediğimiz 65 şut diye. Doğru düzgün kaleye bulan şut yok. Tehlike yaratan şut yok. Direkten dönen bir tane Mert Müldür'ün kafa vuruşu, bir de Abdülkerim'in var. Evet, sonuç odaklıdır futbol ama futbol sonuç konuşulur. Bunu bilmiyor musunuz? 30 yıldır futbolun içerisinde, 40 yıldır futbolun içerisindeyim diyorsunuz. 60 yaşındasınız 20 yaşından beri ama biz sizi son 10 yıldır tanıyoruz Trabzon başkanlığınızla. Ama Fatih Terim'i 1980 yılından beri herkes tanıyor. Siz futbolun içinde olabilirsiniz. Ben de 40 yaşındayım. 36 yıldır futbolun içerisindeyim. 4 yaşından beri mahalle maçlarında oynuyorum yani. 4-5 yaşından beri onları da sayarsak 35 yıldır futbolun içerisindeyim. Şimdi burada birisinin nasıl söyleyeyim, nasıl işte şampiyon olsaydık ciddi bir prim alacaktı. Ben burada prime çok takan değilim. Alabilirsin yani, prim verebilirsin. Prim alacaklardı. Başarısızlıkta da birilerinin primin karşılığı ne olur? Bedel deyince kızıyorlar, ceza başka bir şey. Yani birilerinin sorumluluğu üstlenmesi lazım veya sorumluluk yüklenmesi lazım birilerine. Bu göz boyamak için değil, bir karar içindir, radikal bir karar içindir. Şimdi Montella'nın ben bir kere şey tarafından, futbolcular tarafından, mevcut futbolcular, çağrılmayan futbolcuların zerre sevdiğini düşünmüyorum da, en azından mevcut futbolcular, ki burası kulüp takım değil, sürekli sirkülasyon olur, çok sevildiğini biliyoruz. Gitmesini de asla istemezler. Amma ve lakin, çağrılmayan futbolcular veya oraya hak edip işte bu yıl ben anormal bir performans sergileyim

0: oraya hak ederim deyip mücadele gösterecek futbolcu sayısının da futbolcuların da güveni yok. Türk halkının şu anda sporla ilgili, futbolla ilgili Türk halkının Montella'nın kurmuş olduğu kadro sistemine güveni yok. Bu güven sarsıldı. Bu güven sarsıldı mı da bir daha başarılı olamazsın.
1: Çok peki zor. Hacı Osmanoğlu cevap vermeli miydi Erkan Tiryaki?
0: Şunu da söyleyeyim. Montella'nın kötü teknik direktör veya Montella'nın Türk futboluna yaptığı katkıları, başarıları göz ardı etmiyoruz. Ama bu ülkede 3 kere Fatih Terim Galatasaray'dan sözleşmesi bitmeden gönderildi. Kusura bakmayın, Fatih Terim'in gönderildiği yerde milli takımdan 2 kere gönderildi. Gönderildiği yerde, Şenol Güneş'in gönderildiği yerde, Mustafa Denizli'nin gönderildiği yerde, Fatih Terim'in gönderildiği yerde kimsenin de garantisi yoktur.
1: Peki Hacı Osmanoğlu cevap vermeli miydi? Yani o kadar çok insan eleştiriyor ki Hacı Osmanoğlu'nu. Kaldı ki burada hani illaki Fatih Terim gibi bir karakterden bahsediyorsak Türk futbolu içerisinde bir tamamlayayım Erkan Tiryaki Türk futbolu içerisinde baba isimler de Hacı Osmanoğlu yönetimine çok sert eleştirilerde bugüne dek bulundu. Ama neden buna cevap veriyor? Bu da biraz kafa kurcalıyor. Bu da sanki olayı biraz okumaya yardım ediyor bizlere. Katılıyor musun görüşüme?
0: İletişim hatası. Bir kere şimdi Fatih Hoca'nın ilk açıklamasına direkt isim vererek yaptı ama dün herhalde direkt isim vererek bir açıklama yapmadı. Fatih Hoca'nın ilk açıklamasında belli kısımları verilmiş. Fatih Hoca özetle dinlemeyenler için, evet eleştirelim, hesap soralım ama bugün değil. Eğer kötü bir sonuç alırsak ikinci ve üçüncü maçta, o zaman hesap sorulacak. Yani hesap sormanın tehditkar vari bir şey değil. Yani hesap sorma eleştirme anlamında veya sorumluların bir sonucunu üstlenmesidir. Yani futbolda sportif olarak şu anda dünyanın en iyi teknik direktörü kim? Yani her branştan Guardiola dönemi bitti Manchester City'de. Yani çünkü olamadı son döneminde, son iki yılında başarılı olamadı. Yani herkesin bir sonu var. O yüzden başarısızlık sonuçta da herkes bir şapkasını önüne koyar, hesap verir. Bunda kötü bir şey yok ya. Fatih Hoca da bunu söyledi. Kötü bir şey söyleme ama bir bekleyin dedi. Hemen yerden yere ilk maçtan sonra vurmayın dedi. Ki ikinci maçtan sonra da ümidimiz olsaydı üçüncü maç için yine aynısını diyecekti. Bir bekleyelim üçüncü maçı. Bakın arkadaşlar, can çıkmadan biz milli takım olarak şimdi yoksa 2002 Dünya Kupası efsane bir Dünya Kupası. Biz Brezilya maçında maç sonucu 10-1 olurdu. 8-1 olurdu. Özellikle peki, ikinci yarı rüştü olmasa.
1: Şimdi yani şunu yaptık ya. Böldüm, özür dilerim. Erkan Tiryaki. Devam edebilirsin, özür dilerim.
0: Şeyi demek istedim. 2002'de şanslıydık şimdi. Evet. Kendisi diyor ya şanssızlık. Evet, şanslı olsaydık o top girmezdi ama yani diyor ya direğin dibinden girdi. İyi vuruş yapmış. Fatih Hoca'nın bir seminerde demişti ya hani direkten dönen toplara şey yapılıyor. Ne derler? Çok hayır kardeşim, direkten dönen top iyi şut değildir. Demek ki sen çerçeveyi tutturamamışsın. Adam mükemmel bir vuruş yapmış. Sen 65 vuruşun hiçbirinde o mükemmel vuruşu yapamamışsın. Son maçta 12 korner kullanmışsın. Bir tanesinde bile kafa vuruşu yapamamışsın. 10 tane yan top kullanmışsın. Bir Mert Müldür'ün kafa vuruşu var. Onun dışında duran toplara kafa vuramamışsın. Demek ki çalışamamışsın. Yani bu kadar basit yani. Sen 12 tane korner, 10 tane ceza sahası çevresinden yan top bulup bir tane sadece tehlikeli şeyin var direkten dönen. Onun dışında hiçbir tehlike oluşturamazsan, kaleci ve stoper ısındırırsan biz seni nasıl eleştirmeyelim? Nasıl hocanı eleştirmeyelim? Tabii ki eleştireceğiz. Tabii ki bu eleştirilerin dozunun artmasının da ahlak çerçevesinde dozunun artmasının da diğer sebebi de milli takım Dünya Kupası'nda final oynayacak, bizi F-16'lar karşılayacak diye herkese ümit verilmesi oldu. Kusura bakmayın. Peki, bu kadar ümit verirseniz, İbrahim, bu kadar yükseltirseniz insanları, evet, insanlar da size böyle tepki verir.
1: Erkan Tiryaki, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklama kısmını biraz sorguladık. Oradan yürüdük. Ama şimdi Fatih Terim'in bu süreçte, hani dedin ya, belki de başaracaklar, durum bekleyelim dedi Fatih Terim diye. Öyle aktardın ya, orada aklıma şu da geldi. Şunu sormakta, şunu sorgulamakta geldi. Fatih Terim'in bu turnuva sürerken ve hala şansımız varken, ki ilk maç sonrasında hepimiz böyle topyekün şunu bugünkü gibi düşünmüyorduk mesela, ya artık bu kadarı da olmaz demiyorduk. Herkesin yine de ya olsun, iki maçı kazanırsak şöyle oluyor, 4 puan alırsak böyle oluyor hesapları vardı. Bunlar sürerken bu açıklamaları ne kadar doğruydu, onu da sorgulayalım. Ona ne dersin?
0: Ama şimdi Fatih Terim faal olarak çalışan bir teknik direktör değil. Fatih Hoca tabii ki YouTube programı da yapabilir. Herhangi TRT'ye de çıkabilirdi.

0: gibi kanı. Şenol Hoca'mız da TRT'ye yorumculuk yapmaya gitti hatırlarsın. Hı-hı. Yani bu insanlar sonuçta bunu ticaret olarak...
1: Peki Şenol Hoca'nın açıklamalarıyla Fatih Terim'in açıklamalarıyla Şenol Hoca'nın açıklamaları aynı örtüde miydi? Ya da hemen hemen yani aynı, Şenol Hoca bence o kadar.
0: Kişisel görüşleridir şimdi. Fatih ağır bir hakaret, ağır hakaret bıraktı, ufak bir hakaret bile yok. Çıkıp tabii ki konuşacak. Ya tabii ki konuşacak. Ya dün işte bir kanalda şampiyonasında yarı final gören ekibin tecrübesinden faydalanmak için, mentörlük yapmaları için sizin zaten onları oraya götürmeniz lazım. Yönetimsel hatalar bunlar. Onların da ilk büyük majör organizasyonu. Zaten geldiler birçok problemle. Lig zaten her gün alt üst, her gün eleştiriliyorlar. Ondan sonra işte bu bahis olaylarıyla ilgilendiler. Daha sonra işte futbolda birçok problemle ilgilendiler. Daha sonra Avrupa Dünya Şampiyonası kısmı oldu. Tabii ki onların da her şey üst üste geldi. Ya derseniz ki biz buradan bir ders çıkartacağız. Yönetim olarak da hatalarımız var. Yoksa kimse sizin yönetiminizden, bir Galatasaray herhalde şeydi, sizi tanımıyordu. Onun dışında kimse sizin yönetiminizden şikayet değildi. Ama bu kadar ben asarım, keserim, kimse bizi eleştirmez. İşte bakanlar yasa çıkartsın. Tamam, çıkartsın bakanlık yasa. Fenerbahçe, şimdi siz sadece milli takımın başkanı değilsiniz. Fenerbahçe'nin başkanısınız. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un, Silivri Spor'un, Ankara Gücü'nün, Erbaa Spor'un. Herkesin başkanısınız değil mi Türkiye Futbol Federasyonu olarak? Fenerbahçe sosyal medyada yerden yere vurulurken, Galatasaray yerden yere vurulurken ağır hakaretlerle, Okan Buruk yerden yere vurulurken, işte Ali Koç yerden yere vurulurken siz çıkıp dediniz mi yasa çıkartalım da kulüplerimizi koruyalım diye? Niye sadece milli takıma gelince koruyorsunuz? Siz herkesin başkanısınız. Sadece kendi şeyinize gelince mi sorun oluyor? Yani o yüzden bu sadece ben merkeziyetçilik sıkıntı oluşturduğunu düşünüyorum. Keşke Sayın Hacı Osmanoğlu'nun iyi niyetinden şüphem olmamakla birlikte keşke çok iyi bir iletişim ekibiyle çalışsaydı. Asıl prim onları verilseydi, çok iyi bir iletişim ekibiyle çalışılsaydı benim üzüldüğüm nokta o.
1: Şunu fark ediyorum.
0: Çok daha iyi yönetilebilirdi. Yani futbolcuların Türkiye Futbol Federasyonu'nun iletişim ekibi kimse, yani futbolcuların bir kere şampiyona boyunca reklam filmi çekmesini, sosyal medyada, YouTube'da içerik üretmesini yasaklayacaksınız. Bunu Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta oynadığınız Al Said kulübünde, Al Ahli kulübünde, Real Madrid'de, Inter'de yapabiliyor musunuz? Yapabiliyor musunuz? Yapamıyorsunuz.
1: Şunu fark ediyorum. Hacı Osmanoğlu her gündem olduğu konuda iletişim ekibini sorgulattı bize. Hatırlatıyor mu bu sana bir şeyleri?
0: Bu çok kötü bir şey işte. Yani bence Sayın Nihat Özdemir zamanında da bu sorun vardı. Yani niye iletişim ekibiyle çalışmıyorsunuz? Profesyonel iletişimcilerle çalışmıyorsunuz? Yani siz bir futbolcuya atıyorum 2 milyon euro şey. İnanın asgari ücretin birazcık üstünde ve artı primle çalışacak iletişimciler var. Merak etmeyin, sizden 1 milyon TL istemeyecekler ayda. Yani 3 haneleri belki bulur bulmaz. Yani merak etmeyin, çok pahalı bir şey değil iletişim ekibini tutmak. Tabii ki hakkını verin, sizi nerelerden kurtaracak, nerelere doğru iletişim yaptıracak bilemiyoruz ama iletişim her şeydir günün sonunda. Gerekirse o milli takıma ayrı bir iletişimci koyacaksınız. Arkadaş Meri, ben buradayım, işte 40 yaşındayım, yılların gazetecisiyim, iletişimcisiyim. Kusura bakma kardeşim, sen sağ içinde mükemmelsin şusun ama sosyal medyanı artık profesyoneller yönetemez. Burada milli takımda biz yöneteceğiz. Ya daha doğrusu paylaşımını, her yaptığı paylaşımını... Eşinle paylaşım yaparsın çocuğun ama milli takımı ilgilendiren, üzerinde ay yıldız forma varken yaptığın her paylaşım benim onayımdan geçecek diyen bir iletişim ekibi olması lazım. Şeyde otel odasında o akım videosunu yapmayacak İrfan Can'la Hakan Çalhanoğlu'yla. İnter'de yapabiliyor musun? Yani maçı kazanırsın, soyunma odasında yaparsın. O zaman sempatik gelir. Gelmez yoksa. Ya bunların hepsi bir iletişim işidir. İletişim işidir. Ben dahil birçok kişi bu iletişim işine milli takım söz konusu olursa ücretsiz bir şekilde hizmet etmeye, prim falan da istemiyoruz. Hizmet etmeye hazırız. Hani çağırıyorsunuz ya milli takıma şeyi. İşte Fenerbahçe'den şu futbolcu, Inter'den şu futbolcu. Çağır abi, Radyo Gol'den Berk Sayar, seni çağırıyorum. Şuradan şu, seni çağırıyorum. Hürriyet'ten şu, seni çağırıyorum. De herkes parasız gelmeye razı, maaşsız.

0: milli takıma hizmet etmek için. Çağırın abi, de iletişim ekibi kurun. Milli takımdan milli takıma kurun. Eğer yoksa milli Türkiye Futbol Federasyonu'nun bütçesi iyi bir iletişim ekibi kurmak için. Kusura bakmasa şu an mevcut çalışanların da belki o kadar özgürlüğü yoktur. Her başkanla çalışılmaz. Yani ben şunu yapmak istiyorum dersin ama başkan izin vermez. O zaman da ben burada sağlıklı bir iletişim yürütemem diyeceksin. İstifa edeceksin.
1: Peki. Erkan Tiryaki, aynı zamanda gelen mesajlara döneceğim. Konuya ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım.
0: Yok,
1: mesajlardan önce.
0: Ama bu ben süreç ne gösterir bilmiyorum ama yani futbol çok değişken bir oyundur. Biliyorsun Sayın Hacı Osmanoğlu, ben Türk yani başkanlığından önce Türk antrenörüyle çalışmak istiyorum. Yani bu kadar 70 milyonun içinde Türk antrenörü. Öyle bir açıklaması vardı. Türklerle çalışacaksınız diyordu. Ama daha sonra Montella ile çok ısındı. Montella ile devam etti. Bir bakmışsın yarın devam etmiyor. Benim düşüncem Montella çok iyi bir teknik direktör. Türk futboluna inanılmaz faydaları oldu. Bizi Avrupa Şampiyonası'nda heyecanlandırdı. Dünya Kupası'na götürdü. Çok zor da olmasa Dünya Kupası'na gitme süreci. Büyük ihtimalle bu jenerasyonu vasat bir teknik direktör de götürebilirdi. Herhalde Kosova başkanın dediği gibi Kosova ve Romanya'yı eleyemiyorsak zaten gitmeyelim demişti ya. O misal herkes götürürdü diye düşünüyorum o mantıkla yürürsek. Ama şu an mevcut bu milli takım futbolculuğu, milli takım havuzunun dışındaki işte yani herhalde şu an bir bak 6 stoperle sırf şeyi Samet'i de götürmek için, 6 stoperle Çağlar'ı da götürmek için, 6 stoperle kupaya katılan, inan Haiti bile 6 stoperle katılmamıştır. 6 stoperle Kaan'ı ve Mert'i de sayıp stoper oynayabilecek, 8 stoper oynayabilecek pozisyondaki adamla Dünya Kupası'na gider tek takım bizizdir. Büyük bir ihtimalle, ki hele bu kadar savunma yapacak takımların arasında. Mevcut oyuncular dışında atıyorum ben stoperim, inanılmaz bir sezon yaşayacağım. Ama biliyorum ki hoca Samet ve Çağlar'dan vazgeçmeyecek. Ben ne kadar iyi oynarsam oynayayım. Beni almayacak psikolojisi şu an diğer futbolcuların, milli takıma aday olan futbolcuların üzerinde var. O yüzden o güveni tekrar kazanmak için, Türk halkını tekrar güvenini kazanmak için Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir teknik direktör değişikliğine gitmesi gerekeni dini düşünenlerdenin bu Montella'nın kötü hoca veya başarısız genel anlamda 4 yılında başarısız olduğu anlamına gelmez. Bu turnuva özelinde başarısız sadece. Çünkü Kasım ayında daha zor maçlarının var İtalya ile Fransa ile. O maçlarda alınabilecek kötü sonuçlarda bir anda değiştirmek zorunda kalacaksınız. Futbolda değişim yapılır. Milli takımda da yapılır. Umarım hayırlısı olur milli takım için.
1: Selam Berk. Çetin ben demiş. Erkan Tiryay. Ha peki, onu şimdi olayı sulandırmayalım. Yemek konusuna girmiş. O mesajı sona saklayalım ya da farklı bir güne. Berk Bey, iyi yayınlar. TFF Başkanı ile Fatih Terim arasındaki gerilimde ben bir vatandaş olarak önce Fatih Terim kimdir ve Hacı Osmanoğlu kimdir ona bakarım. Türk futboluna hangisinin katkısı fazla ona bakarım ve ona göre bir fikrim olur. Her şeyiyle başarısız ve başarısızlığı okuyalım, diğerini okumayalım. Başarısız bir başkan oldu, açık Hacı Osmanoğlu demiş. Peki.
0: Ben bir yorum yapabilir miyim buna?
1: Tabii. Yorumlaya gidelim.
0: Dünya Kupası özelinde evet, ama genel olarak Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na başarısız demek de birazcık yaptıklarını görmezden gelmek olur. Neden diyorum? İşte kimsenin cesaret edemedi. Bir soruşturma başlattırdı. Bunun peşinden koştu. Öyle veya böyle bu kadar sıkıntılı bir süreçte. Hele hele seçildikten sonra asla Fenerbahçe ile yıldızı barışmaz dediğimiz Hacı Osmanoğlu'nun Fenerbahçe ile yıldızının barışması. Ki Fenerbahçe kupa alamadı Hacı Osmanoğlu. Yani gerçi Süper Kupa'yı aldı. Şampiyon olamadı sonuçta. Bir Galatasaray herhalde tanımıyoruz dedi ama sonuçta o da lig şampiyonu. Yani elinden bir kupa alınmışlığı vesaire yok. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun şeffaflığı vesaire, yaptığı doğru işlerin de sadece bir Dünya Kupası başarısızlığıyla gölgelenmesi, evet bence başarısızdır. Çünkü bence yeri geldiği zaman iletişim ekibine, teknik heyete, futbolcuları orada karışacaksınız. Ona göre yöneticiler götüreceksiniz. Dünya Kupası özelinde başarısız ama toplam olarak 2 yıllık döneminde başarısız demek biraz kendisine haksızlık yapıyoruz anlamına gelir diye düşünüyorum.
1: Peki. Erkan Tiryaki ile yayınımız sürüyor. Berk Selam, iyi yayınlar. Federasyon başkanı sırtlanlar, akbabalar deyip ortalığı hayvanat bahçesine çevirdi. Sorar mısın? Sorar mısın Erkan Tiryaki'ye, burada hukuk dışılık yok mu demiş?
0: Ya direkt bir insanı suçlamadığı için sırtlanlar, akbabalar. Yoksa biliyorsun toprağı bol olsun Lüçescu'da meşhur bir sözü vardı Galatasaray'dayken. Roman atasözünü söylemişti. Atlarla, köpeklerle ilgili söylemeyeyim şimdi. Direkt bir

0: kendisine doğrudan söylemediğin için ben ortaya söyledim, niye üstüne alınıyorsun ki der. Ama iletişim dili zaten onu diyoruz ya, nasıl Fatih Terim bir aristokrat gibi konuştuysa karşı taraftan, evet, birazcık daha sokak dili. Çok severim bu arada sokak diline. Ama basının önünde birazcık daha, evet, dikkat etmek lazım. O da Sayın Hacı Osmanoğlu'nun karakteristik özelliklerinden birisi. Hiçbir zaman saklamadı bunu yani. Trabzonspor'u çalıştırırken de, başkanı iken de, milli takım başkanı iken de böyle bir insandı.
1: Erkan Tiryaki mesajımız çok. Mesajlarımız çok, hepsine geçiyorum, hepsini konuşalım diye hemen kesmek durumunda kaldım. Ben Hüseyin Mecit, hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar, hoş geldin Berk kardeşim. Böyle bir milli takım, hedefsiz yani projesi olmayan bir milli takım, ne yaparlarsa yapsınlar yazın Fatih Terim'in arkasındayız demiş. Sonuna kadar Allah işinizi gücünüzle rast getirsin. Selamlar Erkan Tiryaki'ye demiş.
0: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. 2008 yarı final, 2002 yarı final. Şimdi biz bir de gözümüzde çok büyütüyoruz, hı hı, takıma. Evet, çok önemli yeteneklerimiz var ama 2008-2026 kadrosunu kıyaslayalım. Bak inan, 2008'deki oyunculardan daha fazla ilk 11 oyuncu alırız. 2002'de 7-8 tane alırız. Bir günü yapalım istiyorsan veya vaktimiz olursa yapalım. 2008 kadrosuyla 2026 kadrosunu kıyaslayalım. Kim oynatacağız diye.
1: Abi bu havada kalmasın, bu hafta yapalım.
0: Tamam.
1: Çünkü yapalım. Şu anın
0: tarihin iyi kadrosu, evet, falan değil. Sadece daha fazla lejyonerimiz var. Hı hı. İşte Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynayan.
1: Peki. Baştan sona hatalarla dolu bir turnuvaydı. Sadece Montella'ya yüklenmek doğru olmaz. Mesela neden birkaç psikolog, birkaç eski milli takım oyuncusuyla gidilmedi? Ya da futbolcuların reklamlara, saçlarına, imajlarına verdikleri önemden daha fazlasını turnuvaya, milli takım mücadelesine vermeleri gerektiğini anlatmamışlar belli ki.
0: Şimdi ben sana bir soru sorayım. Örneğin Kaan Ayhan milli takımda olmayı hak ediyor mu?
1: Kaan Ayhan.
0: Bu yılki performansıyla. Misal Çağlar veya İrfan Can.
1: Etmiyor.
0: Hak etmiyor. Tamam, daha fazla. Demek ki iletişimcilerde ve mutlaka orada iletişimci de vardı. Psikolog da vardı. Psikologlar da götürmüşlerdir. İletişimciler ve psikologlar da demek ki hak etmiyormuş. Yani onlarla da zaten gözden geçireceklerdir. Üstesinden gelemediler. Sadece futbolculara ve suç bulmayalım derken veya futbolculara yüklemeyelim derken bunu kastediyorlar. Evet, iletişimcilerin de hatası var, psikologların da hatası var. Ama iletişimi orada olabildiğince elinize alacaksınız. YouTube yayını yaptırmayacaksınız. Sadece Real Madrid'de, Inter'de, oynadığı takımlarda bu reklam filmlerini çekemiyorsan, bu sosyal medya, Instagram akımlarını çekemiyorsan, kusura bakma, milli takımda da çekemezsin.
1: Ve şunu da konuştuk biz, ben mi yanlış hatırlıyorum? Yani milli takım özelinde, hani diyor ya dinleyicimiz, neden eski başarı elde etmiş ya da iyi milli takım oyuncularını da götürmediler diye psikologların yanında bunu da söylüyor.
0: Evet,
1: ya
0: evet,
1: biz bir şu gündemi konuşmadık mı ya? Şu
0: evet,
1: eski milli
0: futbol... Hasan Şaş'ı, İlhan Mansız'ı götürün diye.
1: Hayır, bir de Bülent Korkmaz mıydı? Kimdi abi bu gündemi konuştuğumuz
0: isim? Bülent Korkmaz, Rüştü.
1: Bilet bulamıyorum dedi ya efsanelerimiz. Yani böyle bir süreç vardı. Bırakın onu
0: ama
1: akıl edip iki kişiyi götürmeyi.
0: Ama onların daha önemli işleri vardı. Reklam filmi çektireceklerdi onlara. Davet etmezsen reklam filmi çeker adamlar. Demek ki davet yok.
1: Evet.
0: Ya davet olsa Rüştü Hoca gitmez mi? Hakan Ünsal gitmez mi? Bülent Korkmaz gitmez mi? Bir kuruş para almadan gider. Öyle veya böyle tutmadı mesela 2016'da. Son maçı kazandık çünkü o prim olayları, Arda Turan'ın olayları filan olmadı. Çok büyük sıkıntılar vardı o dönemde. Olmadı değil. Milli takımda ilk defa sorun olmuyor Sayın Kaya Çilingiroğlu. Mükemmel. Bak, gazeteci değildir ama inanılmaz bir yorumcudur. Mükemmel bir değerlendirme yapmış. 2002'de de sorun vardı. 2008'de de sorun vardı. Hele hele 2016'da ayyuka çıktı bu sorunlar.
1: Peki.
0: Başarısız olunca. O dönemde o sorunlar vardı. Son olarak yani şuraya bağlamak için
1: çok mesaj var abi. Okuyabilmek için ben kesmeye çalışıyorum. Yanlış anlama.
0: Tamam. Geldikçe söyleyelim o zaman.
1: Tamam. Mesajları hızlı hızlı okuyorum. Çünkü bir mesaj, bir yorum şeklinde ilerleyince yetiştiremeyeceğiz abi. Geçen günkü gibi olacak.
0: Tamamdır.
1: Berk Bey, Fatih Terim TFF'de o yatan yetkisi olan biri. Bilmiyorsanız söyleyeyim, eleştirecek, hesap soracak, konuşacak ilk kişidir bu ülkede demiş Hakan Güneş. Yani
0: doğru,
1: Fatih Terim'e ilişkin, Fatih Terim'e ilişkin ne dedim de bana böyle bir mesaj geliyor, onu da anlamıyorum.
0: Yok, size demek istemedi bence. Sana
1: peki
0: istemedi.
1: Olabilir. Fatih Terim ilk konuşmasında hesap soracağım demedi zaten de. Neyse de
0: evet,
1: hesap soracakları
0: demedi.
1: Fatih Terim sorar. Hesap
0: doğru.
1: Soracaksa Fatih Terim sorar zaten. Şenol Güneş sorar.
0: Doğru.
1: Yönetimlere
0: doğru.
1: Demiş. Özetle doğru. Bunu okuyayım. Kardeşim iyi yayınlar. Benim anlamadığım, Hacı Osmanoğlu başarı gelseydi ben yaptım havasında olacaktı. Olmayınca şok oldu. O da beklemiyordu. Ondan sağa sola saldırıyor. Benim düşüncem bu. Yanlış buluyorum bu saldırma durumunu. Ya da sizin tabiriniz de öyle. İşte sağa sola sallıyor
0: bak,
1: dediğiniz.
0: Bak, bir nüans ekleyeyim mi? Çok
1: tabii. Hemen,
0: en
1: buyur.
0: Fanatik Fenerbahçeli.

0: ben fanatik Beşiktaşlı. Fatih Terim'den haz etmeyebilir, olabilir. O kişi bile şu an Fatih Hoca'nın açıklamalarında rahatsız edici hiçbir şey yoktur diyorsa burada birazcık düşünmek lazım.
1: Çok var çevremde bu arada Fenerbahçeli olup Fatih Terim'in tarafında olan bu konuda. Yani. Çok var çevremde. Her şeyden önce mesela Erkan Tiryaki ile konuşuyoruz. Şu yayında dahi iki yayıncı olarak ben Hacı Osmanoğlu'na haklı bulmayan taraftayım. Erkan Tiryaki'den de açıklamalarından anladığımız haklı bulmayan tarafta.
0: Bu arada ben ikisine haklı girmeyeyim de.
1: Abi haklı bulmayan taraftasın.
0: Haklı girmeyeyim ama Fatih Hoca yanlış anlaşılmış. Peki. Yani Fatih Hoca yanlış anlaşılmış. İletişim büyük iletişim.
1: Fatih Hoca öyle demiyor ama Fatih Hoca da ben bu ikinci yayını şöyle anlaşıldım, şöyle diyecektim, şöyle yanlış anlaşıldım diye yapmıyorum. Orada bir durun diyor. Fatih Hoca da sert giriyor yine. Geri durmuyor yani.
0: Güzel,
1: senin senin dediğin gibi yani girmiyor konuya yani. Şeyler... Yanlış anlaşıldım falan değil yani onun olayı.
0: Ya efsanesi olduğu, efsanesi olduğu Galatasaray'dan Ünal Aysal'la anlaşamadı işte veya başka şeyler oldu. Ondan sonraki dönemlerde ayrıldı. Canını verdiği milli takımı bir çırpıda bıraktı. Bırakacak açıklamalar yaptı. Yani Fatih Terim dediğimiz kişi kimseden lafını esirgemez. Doğru bildiğini söyler ha. Dediği doğrudur, yanlıştır, bunu tartışırız. Ama kimseden de lafını esirgemez.
1: Peki.
0: Yani.
1: Erkan Tiryaki 48 takım katıldı bu yıl ve bir önceki yıllardaki gibi daha az takım katılmış olsa yine gidebilecek miydik?
0: Bilemezdik.
1: 48 takım içinde kaçıncı olduk diye sormuş.
0: Bilemezdik.
1: Peki Gökhan Bey diyor ki bahis soruşturmasının futbolcular üzerinde etkisi olabilir mi demiş. Oldu ya da olmadı diye kısa cevap alayım abi.
0: Daha sonraki yapılacak açıklamalara bağlı Ahmet Çakar'ın iddiaları
1: peki,
0: doğruysa yine, vardır yoksa değil.
1: Yine politik konuştun abi, bir siyasi gibi. Ankara seni
0: ama varsa o izinler
1: Ankara
0: varsa
1: seni buraya
0: Ahmet
1: çekmiş.
0: Çakar'ın iddiaları iddiadır çünkü doğruysa sıkıntı değilse Ahmet Hoca'nın ayırı.
1: Peki. Bu Galatasaraylar özellikle Hacı Osmanoğlu gitsin diye bilerek Fatih Terim'i federasyon başkanı yapacak şekilde paylaşımda bulunuyorlar. İşleri güçleri algı, Hakan Çalhanoğlu'na da Fenerbahçe ile anıldı diye yapmadıklarını bırakmıyorlar demiş. Samet Akaydın'a göre... Evet. Orçun Bey der ki Emirhan Topçu ne yapması lazım mesela kadroya girmek için? Samet Akaydın'a göre ne yapmadı bu adam diyor.
0: Doğru, haklı.
1: Hacı Osman, Hüseyin Bey der ki Hacı Osmanoğlu Montella ile birlikte gitmeli bence. Hakemleri hakem odasına kilitleyen adam ama hala aynı söylemde kaldık. Hakem odasına
0: Emirhan
1: kilitleyen bir profil yok şu an.
0: Ben çok kısa hani diyor ya Sayın Hacı Osmanoğlu veya diğerleri ya bir bu ne eleştir? İnsanlar sizi eleştirmedi dikkat ederseniz. Evet. Emirhan çağrılmadı diye işte Michelin'deki kardeşimiz Aras mıydı?
1: Evet.
0: Çağrılmadı diye sizi zaten eleştirmedi, sustular. Sustular ya, bu milli takım bir gitsin diye sustular. Kadronuz o kadar eleştirilecek bir kadroydu ki eleştirilmediniz. Daha ne yapsınlar? Sustu herkes. Keşke o zaman o eleştiriler olsaydı da belki geri dönerlerdi.
1: Bu arada Aral'dı abi. Aral çünkü.
0: Aral.
1: Enes Yılmaz der ki Çare Terim, Allah Kerim, Fatih Terim demiş. Beşiktaşlı bir dinleyicimiz. Yo, ben yanlış görmüşüm. Tamam, özür dilerim. Galatasaraylıymış. Yılmaz Bilge. İyi günler Berke, Erkan Tiryaki ve TFF Başkanı ve Fatih Terim'in birbirine atışması bizi ilgilendirmez. TFF Başkanı şunu bilmeli ki milli takım bir başarısızdır. Bu başarısız ikramlar işte azalıyor ve değere biniyor. Gidiyorsunuz satın alıyorsunuz onları. Yani bu söylemleri satın almış oluyorsunuz diyordum ya ben sürekli. Fenerbahçe'de çok da buraya bakmamak gerekiyor. Aklı selim ilerlemek gerekiyor diye. Bir başarısızlık var, üzerini örtmek adına bu açıklamalar yapılıyor diye. Orada çok ters düştüğüm dinleyicilerimiz vardı. Seninle farklı noktada ters düştüğümüzü hatırlıyorum. Bu da öyle bir şey olabilir mi mesela? Hacı Osmanoğlu'nun yaptığı.
0: Ya şimdi ben daha geniş bir perspektiften söyleyeyim.
1: Son konu da bu olsun.
0: Çünkü federasyon başkanlığı ile kulüp başkanlığı bir değil. Kulüp başkanlığının bir sezonu. Yaptığınız transferler, yaptığınız mali durum, iki transfer dönümü geçiriyorsunuz bir dönemde, bir sezonda. Ligi kaçıncı bitirdiğiniz, kupanız, lig boyunca yaptığınız, yani 365 günden bahsediyoruz neredeyse. Orada başarısızlıkta başkanın görevi bırakmasını isteyebilir taraftar veya cami. Ama diğer tarafta sadece 4 yılda bir yapılamaya, 2 yılda bir majör organizasyon yapılıyor, Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası. Oradaki bir başarısızlığın üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı istifa etsin demek biraz acımasız oluyor. Ama öyle bir iletişim yürütüyorsunuz ki okları üzerinize çekiyorsunuz. Hı hı. Aslında ne şey maçından sonra ta ki o Fatih Terim Hacı Osmanoğlu atışmasına kadar Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetimine yönelik ağır bir eleştiri yoktu. tamamen Montella ve futbolcular üzerine vardı. Tabii ki onları da koruyacaksınız, hocanızı ve teknik eşe futbolcuları da koruyacaksınız ama

0: Orada siz bütün her şeyi ben göğüsleyeceğim diye bu sefer kendinizi ortaya atmış oluyorsunuz. 2 kere 2 4. Bugün 85 milyona anket yaptırsanız hadi bunun 60 milyonu genç, yani 18 yaş ve üzeri 55 milyon diyelim. Veya futbol takip eden 65 milyona anket yaptırsanız %95 Montella ile devam etmeyelim. Benim Montella'ya ve bu ana kadroya güvenim yok diyecektir. Ve böyle bir sonuçta da hocayla devam etmeniz Türk halkının eleştirilerini görmezden gelmek demektir. Yoksa size karşı olan bir şey yoktu bu tartışma veya bu açıklamalarınıza kadar. Yoksa bir şampiyonayla Sayın Hacı Osmanoğlu'yu, daha ilk şampiyonası, bir şampiyonayla eleştirmek çok da işte istifasını istemek çok acımasız olur. Bak bu acımasız olur ama Montella'nın istifasını istemek demek ki senin yeteneğin buraya kadarmış. Şimdi senden daha üst seviyeye çıkartacak bir teknik direktör lazım bize. Sen başarısız değilsin veya sen kötü teknik direktör değilsin ama senden daha iyisin. Yani taş üstüne taş koyacak birisine getirmek lazım deyip devam bir proje veya bir iletişim stratejisi çizebilirlerdi ama bunu da çizmediler. Bazen bazı şeylerin üzerinde ısrar etmek size zarar verir. Bence yönetime zarar verecek olay da budur.
1: Peki. Erkan Tiryaki, teşekkür edeceğim. Eklemek istediğim farklı bir şey var mı diye sorayım. Tek bir konuydu.
0: Yok. Yani dünyanın sonu değil. Şu kısma geleyim. Olumlu taraftan bakayım. Yani bizim bu gruptan, biz bir ay önce de konuştuk seninle. İki ay önce de konuştuk kurallar çekince. Biz bu grupta sonuncu da olabiliriz. 9 puanlı lider de olabiliriz. Çünkü herkesin herkesi yenebileceği bir şey. Kuru çağı Haiti yok bizim grubumuzda. Garanti 3 puanla bakabileceğimiz herkesin, ki şey de aldı, kuru çağı da puan aldı, Haiti de aldı herhalde. Herkesin garanti 3 puanla bakabileceği ülkeler yok. Avustralya'nın tecrübesi var. Paraguay, Arjantin, Brezilya'yı yenerek geliyor. Amerika 6. jenerasyonla oynuyor. Ev sahibi. Burada bizim beklentilerin altında kalmamızı içselleştirebilirdik. 2021'deki Avrupa Şampiyonası'nda da beklentilerin çok altında kaldık. 2024'te çeyrek final oynadık. 2 yıl sonra bu takım Avrupa Şampiyonası oynayacak tekrar. Bu ana kadro. Ama doğru bir yapılanmayla, daha adaletli bir seçimle, işte santraforumuz yoksa Türkiye Futbol Federasyonu bunun üzerine gidecek. Türkiye'de nasıl santrafor yetiştirebilir? Belki 2 yıl sonraya değil ama 4 yıl sonra herhalde Avustralya'da mı Dünya Kupası? Oradaki Dünya Kupası'na İspanya'da, pardon, İspanya, Fas filan yapıyor herhalde, o üçlü ülke yapıyor. Avustralya'da olimpiyatlar var 2032'de. Biz oraya nasıl santrafor yetiştirebiliriz? Bak, kaleci sorununu çözdük ama santrafor sorununu nasıl çözebiliriz? Buna odaklanması lazım Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Belki zorunlu, her takımda bir santrafor oynatma zorunluluğu getirebilirler kadroda. Yerli santrafor oynatma zorunluluğu. Bunların üzerine düşmek gerekirken biz işte sen haklısın, ben haklıyım, sen acımasız eleştirdin, sen çok ağır eleştirdin kısmına girdik. Tabii ki ortada bir başarısız varsa eleştireceksin saygı çerçevesinde. Yani en azından ben ve tanıdığım, sevdiğim insanlar, hı-hı, bu saygı çerçevesinde devam etmeye çalışıyor. Evet. Umarım faydalı olur bu eleştirilerimiz. Bizim de üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Dediğim gibi iletişim konusunda biz uzmanlaştık. Ne yardım isteniyorsa yapmaya her zaman hazırız.
1: Peki.
0: Hiçbir beklenti karşılığımız olmadan.
1: Erkan Tiryaki, teşekkür edeceğim. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim Berk. İyi yayınlar.
1: Tekrar görüşmek üzere abi. Sağ ol. Ankara Anadolu Ajansı Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile birlikteydik. Anadolu Ajansı'ndan Erkan Tiryaki her hafta olduğu gibi yine bizlerleydi ama biraz gündem yoğun olduğu için böyle konu başlıklarını ayırarak biraz erken bitirmiş olduk. Erkan Tiryaki ile bir saat tüm takımları konuştuğumuz bir gündem var ama bugün o başlıkları öyle yapayım istemedim. Çünkü tüm takımlara geçmek isteseydik, bakın daha 40 dakikada bir Hacı Osmanoğlu, Fatih Terim, sizlerden gelen mesajlara ağırlık verdiğimiz bir de yayın olduğu için bu konuyu konuşmuş olduk. Bu polemiği konuşmuş olduk. Değerlendirmiş olduk. Eleştirdiğiniz, katıldığınız noktalar vardır. Mesaj attınız, atmaya da devam ediyorsunuz. 0212 273 1010 yazın lütfen. En uygun anda kalan mesajları da okuyarak yayını öyle sonlandıracağım. Daha henüz ilk saati yeni geride bırakacağız hemen hemen. Ali Naci Küçük'le Galatasaray'ı konuşarak devam edeceğiz ama önce reklam. Reklamın ardından haber masasında kaldığım yerden devam edeceğim.
2: Berk Sayar'la haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen en paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. En para, en para, bankanın
5: güzeli. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş. Jilet, erkek için en iyisi. 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
7: Kale Kilit.
8: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Reklam bitti.
10: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam. Reklam bitti.
10: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
5: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

0: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in eli cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
1: Baba büyüksün!
0: Diyerek babasına sarılıyor.
2: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
3: İyi akşamı yapar.
4: Merhaba ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: seni.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Berk Sayar'da haber masası devam ediyor.

0: Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ali Naci Küçük bizlerle. Ali Naci abi hoş geldin.
1: Teşekkürler, hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar Bersin.
0: Teşekkür ediyorum. Galatasaray'da gelişme sende, gelişmeler sende. Önce haber odaklı şöyle birkaç sorumu sormuş olayım. Sonrasında soracağım, biraz da yorum ağırlıkta gideceğim farklı konular da var. Özellikle Fatih Terim, Hacı Osmanoğlu arasındaki polemik. Orada sen ne düşünüyorsun ve camiada nasıl yankılandı bu? Galatasaray'ın içerisinde nasıl yankılandı? Neler söylüyorsun merak ediyorum. Söz sende.
1: Evet, öncelikle bilgi odaklı evet. Başlayalım. Galatasaray'ın nabzını tuttuğumuz gerçekten de Galatasaray Kulübü'ne dair sıcak haberleri, bilgileri, perde arkası ve kulisleri aktardığımız Gala Insider programı Digifutbol'da yayına girdi. Herkese de desteği için, gösterdiği ilgi için öncelikle teşekkürü bir borç biliyorum Galatasaraylılara ya da bütün izleyicilerimize. Gerçekten de her hafta çok ciddi, her hafta ayrı bir rekor kırarak devam ediyoruz Galatasaray üzerinde yayınlarda. Bunun için teşekkür ederek başlıyorum. Orada anlattığım için burada da biraz spoiler niteliğinde verelim ama detaylarına Digifutbol'da izleyicilerimiz ulaşabilir. Bruno Fernandes Galatasaray'ın çok uzun süredir istediği, hayal ettiği oyunculardan bir tanesi. Tabii ki Can Uzun daha keza öyle ama Galatasaray şu anda transferde farklı alternatiflere gidip bir matematik oluşturuyor. Benitekim de tok alıcı rolünde en doğru maliyet, katkı, performans odağında sözleşmesel şartlarda bir tercih yapacak. Ve Bruno Fernandes de 10 numara pozisyonunda Galatasaray'ın istediği isimlerden bir tanesi. Ama şu anda tabii ki Dünya Kupası'nda devam ediyor olmasının da etkisiyle birlikte Manchester United'ın Galatasaray kulübünden ilk girişimde istediği rakam tam 50 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor İngiliz devi. Aynı zamanda tabii ki futbolcu da Galatasaray'dan yüksek bir ücret talep etti. Osimhen'in maaşını istedi. 21 milyon euro ve Bruno Fernandes'in Manchester United'dan aldığı net rakam da 12 milyon euro. Şimdi Galatasaray bu noktada dediğim gibi herhangi bir aceleye gerek duymadan, acelesi de olmadığı için rakamları kendi belirlediği şartlara, kriterlere çekerek devam edecek. O yüzden biraz daha Galatasaray taraftarının sakin olması gerekiyor, acele etmemesi gerekiyor, yönetime kredi tanıması gerekiyor. Çünkü hem nitelikli, kaliteli oyuncular almak istiyor ama aynı zamanda da mali disiplinden de taviz vermek istemiyor Sayın Başkan Dursun Özbek ve Sayın Abdullah Kavuşçu. İşte Can Uzun'la ayrı bir operasyon süreci yürütülüyor. Bruno Fernandes de ayrı bir operasyon süreci yürütülüyor. İşte bir taraftan işte Kamavinga için ayrı bir görüşmeler devam ediyor. Yani Galatasaray artık transfer çatışmalarına başladı. Futbol AŞ'nin yani Sportif AŞ'nin organizasyon şeması da çizildi. Yine Sayın Dursun Özbek, Sayın Abdullah Kavukçu ve iletişim ve kurumsallık tarafında da Sayın Eray Yazgan Galatasaray Kulübü'nde futbol yapılanmasında söz sahibi olacak. Ve bununla birlikte de Galatasaray birçok oyuncuyla temasını sürdürürken tok alıcı pozisyonunda açıkçası rakamları ve kontrat şartlarını istediği noktaya çekip Şampiyonlar Ligi'nde işte bu sezon başardığı son 16 çeyrek

0: final hayalini kurdurabilecek isimlere gitmeyi planlıyor. Bunu belirtelim. Sayın Fatih Terim, Sayın Hacı Osmanoğlu kavgası. Ben açıkçası okuduğunu anlayan, taraflı tarafsız Fatih Terim'i seven sevmeyen herkesin açıkçası Fatih Hoca'nın ilk yaptığı YouTube çekiminde milli takımla alakalı Avustralya maçı sonrasında yapıcı bir yaklaşımda bulunduğunu, takımı korumanın ön planda tutulduğu ve futboldaki gerçekleri de bir anlamda bahsederek bir çıkış yaptığı kanaatindeyim ki sadece ben değil herhalde Türkiye'de eğitim seviyesi belli noktada olan insanların %95 hatta %99'da bu görüşte. Yani futbola çok büyük emek veren, futbola Türk futboluna katkılar sağlayan Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi herkes de zaten bu görüşü de getiriyorlar. Ama bence Sayın Hacı Osmanoğlu'nun bu çıkışı yapmasının açıkçası bence ana gerekçesi Sayın Fatih Terim'in milli takımla alakalı yaptığı eleştiri değil. Aslında Sayın Hacı Osmanoğlu milli takımı düşünerek değil de bence kendi koltuğunu, kendi geleceğini düşünerek Fatih Terim'le alakalı.
1: Peki Fatih Terim tarafında bu iddia ne kadar doğru? Önce Galatasaray için konuştuk bunu Ali abi, Ali Naci Küçük. Galatasaray'da başkanlığa oynuyorlar iddia edildi. Şimdi de milli takım için konuşuluyor. Sendeki bilgi ne? Ya da yorum en azından.
0: Yani Galatasaray'da nasıl başkanlığa oynuyor? Kim başkanlığa oynuyor?
1: Fatih Terim için bir zamanlar bunlar konuşuluyordu.
0: Yok,
1: iddia olarak.
0: Hiç,
1: şimdi
0: Fatih
1: de milli takımda bunlar dillendiriliyor ya.
0: Başkanlığıyla alakalı herhangi bir hayali, rüyası, hedefi, düşüncesi hiçbir zaman olmadı.
1: Peki.
0: Belli isimler bunu ortaya attı. Nitekim de zaten Fatih Hoca bununla alakalı hiçbir aksiyonda da bulunmadı.
1: Milli takım başkanlığı, şimdi, düzeltiyorum. Türkiye Futbol Milli Takım Başkanlığı diyorum. TFF şimdi, başkanlığı için herhangi bir böyle bir durum var mı diye sorayım o zaman.
0: İşte bu noktaya değinmek gerekiyor. Bence evet. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yaptığı bu çıkış potansiyel olarak Sayın Fatih Terim'in federasyon başkanlığına aday olabileceğini öngörerek bir anlamda ona set vurmak, ket vurmak ya da aman sakın ha demek için diyeyim bu polemiği başlattığını düşünüyorum. Yani aslında federasyon başkanlığını engellemek adına yani kendi oturduğu koltuğa Fatih Terim'in bir tehlike arz etmemesi için ben Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu çıkışı yaptığı kanaatindeyim. Yani Sayın Fatih Terim'in de ayrıyetten şu an için federasyon başkanlığıyla alakalı herhangi bir hedefi, çalışması vesaire falan yok. Ha ne olur Türk futbolu için Sayın Fatih Terim'e böyle bir proje, böyle bir fikir getirilirse o zaman tabii ki hem Türk futboluna hem milli takıma artı yazmak için Fatih Hoca bu tip bir şeye hayır demez ama şu an için Fatih Hoca'nın böyle bir düşüncesi, hayali, rüyası yok. Hoca zaten böyle bir hayali olursa bunu açıkça deklare eder, çalışmalarını yapar, vizyoner bir proje koyar, liyakata önem verir ve ona göre harekete geçer. Ben açıkçası Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla Sayın Fatih Terim'in aynı tartışma konusu içinde, aynı cümleler içinde isimlerin geçmesini de sağlıklı doğru bulmuyorum. Çünkü hani Sayın Fatih Terim'in Galatasaray teknik direktörüyken söylediği bir laf vardı ya, aynı yollardan geçmedik diye. Aynı yollardan geçmedi Sayın Fatih Terim'le Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Fatih Terim'in bu Türk futboluna kattıkları, yaşattıkları, Galatasaray'a, milli takıma yetiştirdiği oyuncular, kazandırdığı başarılar, şampiyonluklar Fersa önünde Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ha bir de bagajım dolu değil, benim bagajım yok ifadesine sadece bilgi birikimi olan, sadece biraz hafızası kuvvetli olan, sadece dünü unutmayan ya da genç kardeşlerimizi hatırlatma adına Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Türk futbolunda bagajı o kadar dolu ki, o kadar dolu ki bu noktada bence Sayın Fatih Terim'e gönderme yapacak en son kişilerden bir tanesi. Ben kalkıp Trabzonspor Kulüp Başkanı iken hakemleri ben soyunma odasına kitlemedim. Sadece bunu söylemek gerekiyor. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu 2,5-3 saat Trabzonspor Avni Aker Stadı'ydı o zaman ismi. Avni Aker Stadı'nda maçın hakemlerini odaya kilitledi arkadaşlar. O yüzden bu tip gereksiz hamasetlere, gereksiz çıkışlara, polemiklere gerek yok. Bazen bu milletten özür dilemek gerekir. Bazen alttan almak gerekir. Bazen hatalıysan yüzünün kızarması gerekir. Ama siz kalkıp her noktada vitesi yükseltip herkese racon kesmek, Türk halkına ya da Türk futbol ailesine benim tarzım bu, alışmak zorundasınız diye bir diktede bulunamazsınız. Türk futbolunun lideri, o koltukta oturan insan akil olur, vakur olur, sakin olur, kriz yönetimini iyi yapar. Ama Sayın Başkan'dan bunları görmedik. Bu bir gerçek.
1: Peki, transfere ilişkin sorular da var ama konuştuk. O vermemiz gereken detayları aldık. Verdik daha doğrusu Ali Naci Küçük'le beraber. Dijifutbol'a saklayalım. Singo sorusu var ısrarla. Sadece onu sormuş olayım Ali Naci Küçük.
0: Kim?
1: Singo, pardon. Singo sorusu var ısrarla.
0: Singo yani yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Singo yaşadığı sakatlık sebebiyle. Gerçi MR sonuçları bu akşam çok net bir şekilde ortaya konmuş olacak ama muhtemelen turnuvayı kapattı. Gerçekten de çok yüksek tondan bir giriş yaptı. İlk karşılaşmada çok iyi bir futbolu ortaya koydu. Almanya'ya karşı sakatlığına kadar iyi oynadı. Fransa ile oynanan hazırlık karşılaşmasında çok iyi bir performans sergiledi ki Singo çok net bir şekilde Avrupa'nın birçok büyük kulübü tarafından takip edilen potansiyel oyunculardan bir tanesiydi. Bekleyip görelim diyelim.
1: Peki. Ali Naci Küçük, eklemek istediğin farklı bir detay var mı diye sorayım ben son bölümde.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar ve iyi akşamlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ali Naci Küçük'le konuştuk. Galatasaray'ı onunla biraz değerlendirdik ki Hacı Osmanoğlu'yu Fatih Terim polemiğine de değindik. Onun perspektifinden baktık. Şöyle hızlıca bir araya gideceğim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz dediğimiz bölümde Beşiktaş'a Şafak Malatya ile konuşarak, uzun uzadıya konuşarak değerlendireceğiz. Beşiktaş'a ilişkin sorularınızı 0212-273-1010 lütfen buradan yazın. Şimdi bir az önceki reklam arasında baktım. Özellikle Instagram DM'den, Sayar belki Instagram hesabından Beşiktaş'a ilişkin bir soru gelmiş mesela bir dinleyicimizden, Burak Bey'den gördüğüm. Ama buradan yazın ki göreyim, öyle reklam arasına gitmeyi beklemeyeyim. Bu arada aynı zamanda Instagram'dan da takipleşebiliriz diyeyim. Sayar belki Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Yayın saatleri, yayınla alakalı farklı detaylar için ya da sormak, yayın haricinde, yayın saatleri dışında olan süreçte sormak istediğiniz, önerdiğiniz konular, konu başlıkları, tüm hepsini oradan da konuşabiliriz sizlerle diyeyim. Şafak Malatya'ya ne sormak istersiniz? Beşiktaş'a ilişkin neyi merak edersiniz? Hepsini 0212 273 10 10'dan alalım. Az sonra buradayız. We'll be right back.

0: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve...

0: sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
9: Reklam bitti.
10: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
11: Bir gol de siz atın. Radyo Gol'de kalın.
9: Yarış başlıyor.
12: Elif in My Heart var. Elif in My Heart'ın bir boy kadar gerisinde içeride. 11 numarada 3 Nur var. O da 3.lükte ilerliyor. 3 Nur'dan 2 boy kadar geride. 6 numarada Meryem Sultan. Ondan da 3 boy kadar geride. 2 numaralı Aşangold. Aşangold'dan 2 boy kadar geride. 4 numaralı Bohemia. Bohemia'nın da 3 boy kadar gerisinde. 5 numaralı Lucky Rain Girl. Lucky Rain Girl'den de 2.5 boy kadar geride. 8 numaralı Dumanlı Pars, ondan da 2 boy kadar geride. 7 numaralı Saklı Kapı, Saklı Kapı'nın da 3 boy kadar gerisinde. 12 numaralı Zandita grubun sonunda kaldı. 9 numaralı Crimson Fire. Bu şekilde kısraklar son 600 metreye girmek üzere. 1 numaralı Skydive kaçıyor. Fark 1 boy kadar ve lider. 3 numaralı Elif in My Heart ikincilikte. Ondan 2-3 boy kadar geride. 11 numaralı 3 Nur var. Daha sonra Aşangold ve 6 numaralı Meryem Sultan ataklarıyla kısraklar virajı dönüyor. 1 numaralı Skydive virajı da 3-4 boy kadar önde döndü. 3 numaralı Elif in My Heart ikincilikte. Ondan da 2 boy kadar geri, dışında 2 numaralı Aşangold, daha sonra 3 Nur ve 6 numaralı Meryem Sultan atakları var. Bu şekilde kısaklar son yüze giriyor. 1 numaralı Skydive farkı 7-8 boya kadar çıkardı. Koşunun son 100 metresine giriyoruz. Skydive 7-8 boy kadar önde. 2 numaralı Aşangold ikincilikte koşuyor. 1 numaralı Skydive kazanıyor. 2 numaralı Aşangold ikinci. 9 numaralı Crimson Fire üçüncü. 11 numaralı 3 Nur dördüncü olurken 6 numaralı Meryem Sultan da koşuyor. Koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Elazığ'daki 3. koşuyu 1 numaralı Skydive Mehmet Taşkaya ile kazandı.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Berksay'la Haber Masası devam ediyor.

0: Bir golde siz atın, radyo golde kalın dedik size. Evet, Emre abiyle beraber hazırladığımız, Emre abinin hazırladığı daha doğrusu, onun da çok sık kullandığı o sesleri bu saatlerde de neden duymayalım ki, değil mi? Çok güzel oluyor. Emre abinin eline, emeğine sağlık. Emre Tilev'in sabah duyduğumuz o seslerden birini de reklamdan dönerken bir golde siz atın, radyo golde kalın sesiyle böyle bir dinlemiş olduk girerken çıkarken. Dedik ve devam ediyoruz. Saatlerimiz 19.15 yaptık. Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz ama bu saat başı geçişi hakikaten çok uzun sürüyor. Yarışıydı, reklamlarıydı derken neyse, ben de dinleyicilerimiz sizler gibi böyle reklamlarınız çok uzun ya demeyeyim. Maşallah diyelim, orada bir nazar boncuğunu iliştirelim. Her şey öyle işte eleştirilmez, her şey öyle konuşulmaz diyelim, geçelim. Uzunluğunu çok da fazla böyle dillendirmeyelim. 10 dakikalık bir aşağı yukarı aramız oldu. Reklamıyla, aynı zamanda yarışıyla vesaire derken o bölümde de böyle biraz konular soğuyor gibi oldu. Soğumuyor, hemen toparlıyoruz. Şafak Malatya ile yayınımıza devam ediyoruz. Şafak Malatya, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk sevgili, bak nasılsın, iyi misin?
0: Teşekkür ediyorum abi, ben iyiyim ama yani seninle reklam arasında böyle biraz konuşma şansımız oldu her zamanki gibi. Bak yine seni taça atacağım abi. Offside'e düşüreceğim ya da öyle söyleyeyim. Yani diyorum ki Beşiktaş'ta şunu konuşuruz abi, böyle yaparız. Sadece Beşiktaş mı konuşacağız diyor Şafak Malatya. Hani hazır ya onun da böyle çok sevdiği konular. Hani hazır ya Beşiktaş haricinde Fatih Terim, Hacı Osmanoğlu, TFF'si
1: vs. Biz de para gideriz.
0: Abi yani sürekli bir yerleri kaşıma derdindesin. Yok Çerni, Yalo yola devam ediyor mu? Yok işte Vlahovic yetişecek mi, yetişmeyecek mi? Onun yanında işte farklı isimler de anılıyormuş. Nübel, Angusya gibi isimler anılıyor kısmında değilsin abi hiç yani Beşiktaş'ta.
1: Onları söyleriz. Onlar işin kolay tarafı. Beşiktaş'ı
0: çözeriz. Zor kısmından başla. Sana yakışanı yap. Zor kısmından başla abi o zaman.
1: Bak zor kısmı şu. Hı. Ben hemen kitabın ortasından başlıyorum.
0: Tamam.
1: Galatasaray lobisi. Bu lobi dediğim medya. İşte Galatasaraylı yazarlar, yorumcular, herkes. Galatasaraylı hesaplar.
0: Beşiktaş şu demeden Galatasaray bütün, dedin ya.
1: Yayın. Şu an bütün aksiyon planları Fatih Terim'i federasyon başkanı yapmak üzerine. Düğmeye basmışlar. Bugün, dün yapılan Hacı Osmanoğlu'nun açıklamasından önce başladı süreç. Çatır çatır çatır çatır piyasaya bunu pompalıyorlar. Bunu göremeyen futbol severler gitsin curling izlesin. Bu kadar da netim. Yani curling çok güzel, böyle atıyorsun, buzda bir taş kayıyor. Önde abiler ya da ablalar var. İki biliyorsun, erkeklerde de ay ay ay oy oy oy diye taşın önünü siliyorlar hedefe gidene kadar. Onu izlesinler. Çok net yani. Bağıra bağıra Fatih Terim'i federasyon başkanı yapmaya çalışıyorlar. Umarım yapamazlar. Neden? Fatih Terim değerli bir futbol adamı. Ama federasyon başkanı noktasında çok taraflı. Olmaz. Mesela Şenol Güneş atıyorum. Mesela örnek olsun diye söylüyorum. Şu an Mustafa Eröğüt'ün adı geçiyor. Mesela Mustafa Eröğüt.
0: Bence daha yakın bir isim.
1: Ya bence de daha yakın. Çünkü lobi olarak çok güçlü Mustafa Bey. Bundan önceki dönemde Mustafa Bey'in arkasında, ben biliyorsun hiç açık açık konuşuyorum, kimseden çekineceğim bir şey yok. Mustafa Bey'in arkasında Başakşehir Camiası var. Başakşehir Camiası'nın tribünleri boş ama arkası çok dolu. Onu bilin yani. Ondan sonra o yüzden çok güçlüler yani orada. Ben de Mustafa Bey'i yakın görüyorum. Eğer Sayın Hacı Osmanoğlu ayrılırsa tabii, bu konuştuğumuz senaryo. Ama bak çok net söylüyorum, Aykut Kocaman'a bile okeyim. Ki öyle bir gündem bile yok ama Fatih Terim olmaz. Fatih Hoca çok önemli bir futbol insanı. Türkiye'ye çok güzel başarılar kazandırdı. Milli düzeyde de, takım düzeyinde de. Bunu zaten aksini söyleyen futbol konuşmasın onunla. Ama federasyon başkanlığı olarak çok şey ya. Anladın mı? Şu an düğmeye basan ekibi de görüyorum ben. Hani televizyonlardan, sosyal medyadan, gazetelerden, radyodan, Beşiktaşlı, Fenerli, Galatasaraylı karışık. Galatasaraylılar bunun başını çekiyor ama Beşiktaşlı arkadaşlarımız da var Fatih Terim üzerinden ciddi şekilde lobi yapan. Bunlar hoş şeyler değil. Ha diyorsan biri gelsin getir Şenol Güneş abi. Bursa, Trabzon, Beşiktaş, bütün camiaları kapsayan bir adam. Anadolu'sundan her yerine kadar.
0: Abi farkında mısın? Başkanlık için konuşuyoruz. Sanki tabii. Teknik direktör adaylığı ile alakalı bir şey söyledik gibi. Sen diyorsun ki Aykut Kocaman'a dahi razıyım, Fatih Hoca'ya razı değilim. Şenol Güneş'i konuşalım, Fatih Hoca'yı konuşmayalım. Ya abi, ne ara buraya döndü bu gündem?
1: Abi artık bunlar gelsin ya. Hani futbol adamları gelsin. Anladın mı? Futbol adamları gelirse kulüplerde de böyle. Belki mesela genel kurul üyeleri, her kulüp için söylüyorum, bir başkan seçiyorlar. Bu başkan doğru profil olmazsa futbolu bilmiyorlar.

0: olursun. Sadece parayla, şanla, şöhretle, iş insanı biyografisiyle, titriyle gelirse bu adam yanlış bir hoca seçiyor. Bunun seçtiği yanlış bir hoca, yanlış bir takım kuruyor. Ondan sonra biz sil baştan başa dönüyoruz. Ya artık federasyonda bu olmasın bari. Yani benim federasyon başkanım şu an zaten racon kesiyor abi. Tamam. Fatih Terim gelse de racon kesecek. Gerek yok. Biz millet olarak racona doyduk. Bize icraat, futbol, altyapı, Türkiye'nin işte farklı bölgelerinde kurulacak spor okulları, oyuncu arama taramaları, böyle menajer ilişkileriymiş, raconlarmış, villalarmış, bunlar da biz doyduk abi zaten bunlar. Hani yenisine gerek yok. Fatih Hoca çıkacak, racon kesecek. Gerek yok abi, kes işte YouTube'da kesiyor Fatih Hoca raconu. Biz de izliyoruz, güzel program yapıyor. Açılar güzel. Hoca zaten şey, fotojenik, şeye uyuyor. Postür olarak da muhteşem bir adam. Bu konularda bence dünya çapında. Buradan devam abi. Gerek yok.
1: Peki.
0: Onu demeye çalışıyorum. Ama bunu bilinçli olarak bak, ben kendi adıma söyleyeyim. Ben gerizekalı değilim. Çok net anlıyorum. Anlayan birçok futbol camiasında da insan var. Düğmeye bastılar. Fatih Terim'i getirmeye çalışıyorlar. Hiç gerek yok abi. Gelelim Sayın Hacı Osmanoğlu'na. Benim buradan Sayın Hacı Osmanoğlu'na tek bir önerim var. Hemen kısa bir iki cümleyle Beşiktaş'a geçeceğim ardından. Sayın Hacı Osmanoğlu'na önerim şu. Yaptığı villaları bu oyuncu grubundan alsın. Bak ne güzel filenin sultanları gördün mü? Dün Çin'e geriden geldiler. Ondan önce Almanya, ondan önce Fransa. Üstüne koya koya çatır çatır gidiyor kızlar. Ampute milli takımı. Verin abi bunları verin. Bunlar hak ediyor ya. Ya bu adamlar hiçbir şey hak etmiyor. Allah aşkına bu adamlar hiçbir şey hak etmiyor. Yani araba markası verebiliyor muyum yayınımda?
1: Yok abi yapma. Yapma Şafak abi.
0: Tamam yapmıyorum yani. O zaman şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin yerli bir otomobili var. Ben peki. De o yerli otomobilden kullanan biriyim. Bir uygulama yüklemişler. Arabaya biniyorsun belki. Kısa süreli inip bindiğin zaman arabada bütün ekranlar Türk bayrağı oluyor. Arkada İstiklal Marşı çalıyor. Mehter çalıyor falan. Şimdi orada şey yazıyor işte bir gurur meselesi. Bak neyin gururu ya? Mahvettiler bizi, paramparça ettiler. İnsanların böyle hakikaten yani özellikle gurbetçi vatandaşlarımıza çok üzülüyorum. Hadi biz yine burada hayat telaşı, birimiz Galatasaray'a, birimiz Fener'e, birimiz Beşiktaş'a falan tutunuyoruz. Transfer sezonu başladı. Yarın 2-3 topçu iner her takım için her şey unutulur. Ama Almanya'daki, Fransa'daki, İtalya'daki, İsviçre'deki, Amerika'daki Türk vatandaşların böyle minimum 1,5 ay kafası önde gezecek bu abiler yüzünden. Hiç sosyal medyayı tarama imkanı oldu mu? YouTube vesaire diğer Instagram platformlarına. Oradaki Amerika'daki Türk vatandaşlarının videolarını izledin mi?
1: Denk geldi.
0: Hiç şunu duydun mu peki denk geldi mi? Üzüntüleri geçiyorum. Kafalarını kaldırıp yanlarına gelip imza dahi vermemişler. Bu neyin kibiri ya? Sizi oraya getiren Türk milleti kardeşim. Oynadığınız kulüplerin en kötüsünün 6-7 bin liraya satılıyor formaları. En kötü maç biletleri 2 bin liradan satılıyor. Sizi izlemek için insanlar 70 tane platforma yıllardır üye oluyorlar. Oraya geçiyor Süper Lig ihalesi, oraya git. Buraya geçiyor, buraya git. Oraya imzala, buraya bir şey var. Siz hangi tribi yapıyor? Hani çıkarsınız, vura vura finale gelirsiniz. Tamam yapın, yüzümüze bakmayın. Buna da razıyız. Ayda yılda bir gitmişsiniz 20 küsur sene sonra Amerika'ya yanınıza geliyor insanlar. Forma imzalamıyorsunuz. Resim çekilmiyorsunuz. Kimsiniz siz? Bunlar insanın sinirini bozuyor. O yüzden hak etmiyorlar. 15 milyon prim almışlar. 15 milyon euro çıktı ortaya. Totalde bu rakam. Kişi başı değil. Hepsini iade etsinler. Birazcık utanmaları varsa bu parayı iade ederler. O villaları millaları da almazlar. Ya imkan olsa burada kruz gemisi falan değil. Yük gemisiyle döndürsünler. Bir ayda gelsinler Amerika'dan buraya. Bir ayda. Otursunlar şeyde kruz şeyin içerisinde, yük gemisinde konteynerin içinde gelsinler. Bunu hak ediyorlar çünkü. Böyle bir rezalet olamaz. Montoya ile alakalı hiçbir şey söylemeye gerek yok. Montoya ukala bir adam. Neden ukala bir adam? Futbol adamlığına hiçbir şey söyleyemem ama sen buraya girip de Türk milletine Türklük taslayamazsın. Kalkmış orada maçtan bir gün önce yaptığı basın toplantısında abuk subuk cümleler kuruyorsunuz. Hayırdır abi? Burada insanlar 20 bin lirayla 30 gün geçiriyorlar ya. Sen onları mutlu etmek için oradasın kardeşim. Milyon eurolar alıyorsun. Hakan Çağnaloğlu'yla beraber aynı kayığa binmişler. Hakan diyor ki Orkun'u oynatacaksın, oynatmıyor. Mehmet'i oynatacaksın, oynatmıyor. Can Uzun denilen adamı almıyor. Aral Şimşir'i almıyor. Şimdi sen gurbetçi oyuncu olsan Avrupa'da. X bir ülkedesin atıyorum. Danimarka'dasın. Önüne iki tane kağıt geldi. Bir taraf Türk milli takımı, bir taraf Danimarka milli takımı. Hangisi?

0: içerisine içersin. Çocuklar oynamıyor ki çocuklar. Adam İrfan Can Kahveci'yi alıyor. Adam Mert Günoğ'u alıyor. Adam Samet Akaydın'ı alıyor. Samet Akaydın abilik yapıyormuş. Ya Samet Akaydın mahallesindeki çocuklara abilik yapsın. Amerika'da yapmasın bir zahmet abilik. Abilik kontenjanı var milli takımda. Mustafa Eskiyelaç. Ligin en iyi beklerinden bir tanesi. Nerede abi? Aral Şişli. Merih Demiral. Canımız ciğerimiz. Eyvallah. 1,5-2 aydır, 3 aydır nefes alamıyorsun. Orada bomba gibi bir çocuk var ya. Hoffenheim'de harikalar yarattı. Barcelona'dan teklif aldı bu çocuk. Nerede abi? Yani bunlar adaletsizliği. Orkun bak sana çok net söylüyorum. Dinleyicilerimiz de lütfen bunu not etsinler. Avrupa'daki dinleyicilerimiz varsa şu an zaten biliyorduk. Türkiye'nin maçlarını aç Fransız kanalından özetini izle. İsviçre kanalından özetini izle. Almanya kanalından özetini izle. Orkun niye oynamıyor diyor adamlar. Spiker yanındaki yorumcuyla konuşuyor. Allah Allah diyor ya Orkun oynamıyor. Allah Allah diyor Can Uzun oynamıyor. Can Uzun'a şu an takımı 60 milyon euro bonservis istiyor. Merhaba ben Can'ı almak istiyorum diye kapısını çaldığında. Senin Montayan Kerem'le çıkıyor. Betis oyuna. Şimdi bunları konuşalım yani yoksa ben Beşiktaş sana bak zamanımız reklamdan dolayı biliyorum az. Ben sana Beşiktaş'ı şu an 2 dakikada önemini özetleyeceğim. Ben de isim isim. Ama bizim problemimiz Beşiktaş'ın transfer gündemi değil ki.
1: Onu da merak ediyoruz ama çok konuştuk.
0: Ya hemen söyleyeyim ben sana bak.
1: Sen ama tamamla milli takım, milli takıma ilişkin içinde kalanları tamam mı?
0: Tamamlayacak şey, şimdi daha ağır şeyler söylemek istiyorum. Tabii ki söylemeyeceğim.
1: Girme abi.
0: O yüzden şöyle evet. Şöyle bitireyim. Sayın Hacı Osmanoğlu'na bir Türk vatandaşı olarak diyeceğim şudur. Bırak bir villayı, villa maketi dahi verirseniz benim şahsen kendi adıma hakkım milli takıma helal değildir. Ha, şu notu düşeyim. Şimdi ben biliyorsun bu işlerin içinde olan bir adamım. Detayını vermeyeceğim. Amerika'da hangi futbolcunun, hangi ülke milli takımının, hangi federasyonun ne kadar kontenjan olduğunu biliyorum. Mesela bir futbolcuya 2 kontenjan veriyorlar. Yüzlerce adam götürdüler buradan. Akredite bası mensuplarını ayrı tutuyorum. Eğer lig başladığında Beşiktaş'a, Fener'e, Galatasaray'a, Kayseri'ye, Trabzon'a, abidik kubidik, işte sağa baktın, sola baktın, bir adım çizgiye bastın diye milyonluk cezalar keserseniz anla ki bu yazın faturasını çıkartıyorlar takımlardan.
1: Evet.
0: Bu kadar da netim bak. Şimdiden söyleyeyim bunu lig başlamada. Hemen Beşiktaş gündemine geçelim hızlı hızlı. Beşiktaş'ta bir numara kaleci gündemi.
1: Abi Vila 3'le başlayalım istersen. En merak ettim.
0: Tamam Vila 3'le başlayalım. Hı-hı. Bir önceki yayınımızda demiştim ya adam 10 milyon euro maaş 12 milyon imza parası istiyor hatırlıyorsan. Evet. Beşiktaş'ın teklifi zaten 10 artı 5 diye söylemiştik. 10 artı 5 Beşiktaş'ın teklifi. Juventus 8 milyon euro teklif etti. Ancak sorun Vlahovic'e ödenecek para değil. Çünkü Beşiktaş Başkanı bizzat şunu söylüyor ona sorduğumuzda. Biz oyuncunun bütün şartlarını karşılamayı kabul ettik. 15 mi 15, 20 mi 20, 3 mü 3 neyse. Ama adam diyor ki ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Beşiktaş'ın en büyük dezavantajı bu. Vlahovic Avrupa'daki teklifleri görecek. Avrupa'daki tekliflerden sonra Beşiktaş'a evet ya da hayır diyecek. Ha şu olur bu süre zarfında adamın aklını çelecek. Hani bir ister 4 verirsiniz atıyorum rakamı. İşte 10 ister gel 20 maaş veriyorum derseniz gelir mi bilemem. Bunlar da opsiyon dahilinde çünkü Türkiye'de bunlar oluyor. Ama Beşiktaş'ta şu an Vlahovic'e parayla alakalı, sözleşme süresiyle alakalı hiçbir sorun yok. Gerek Vincenzo Italiano üzerinden, gerek Önder Özen üzerinden, gerek başkanın mali kaynaklar üzerinden yaptığı bütün preslere aldığı cevap şu. Önceliğim Avrupa. Avrupa'da istediği teklifleri almazsa Vlahovic gündemi Beşiktaş'ta tekrar gündem olur. Ya da çok astronomik bir rakama belki 3 gün sonra da getirirler ama o da çok astronomik olur. Durum bu. Kaleciyle alakalı Nübel bir numaralı aday. Onana'yı yokladı Beşiktaş. Bu sene Trabzon'da kiralık olan. Şövalye'yi yokladı. Batalya'yı yokladı İspanya'dan. Bir de yine İtalya'da Juventus'ta bu sene görmüştük. Michel de Gregorio var biliyorsun. Michel de Gregorio'yu yokladı. Altay Bayındır keza Beşiktaş'ın yine bir göz kırptığı kalecilerden bir tanesi. Ama şu an Alexander Nübel bir numaralı aday. O süreci de Eduard Graf yönetiyor. Sol bek olarak ki ben İlk transferin sol bek ve kaleciye olma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Monaco'da oynayan sanırım Kasım Ottara'ydı. Yani Kasım diye hatırlıyorum adını.
1: Doğru.
0: Kasım Ottara şu an bir numaralı aday. Çünkü kontenjandan da Beşiktaş'a yarıyor.

0: alt yaş kategori kontenjanından. Orada da Beşiktaş'a yarıyor. Bu iki oyuncu için yani Nübel ve Kasım Otlar'ı için Beşiktaş şu an elinden geleni yapıyor. Orta sahaya gelelim. Orta sahada Abdül Fatavu, Anguissa, Trossard, Berkay Özcan, Davidashvili, Arthur Vermaaren ve Emirhan İlkan Beşiktaş'ın gündeminde olan
1: öncelikli
0: oyuncular.
1: Kaleci ve sol bek transferi için bir numaralı aday dedin. Burada öne çıkan isim kim?
0: Valla ben bu noktada Trossard'ı çok istediklerini biliyorum. Anguissa'yı çok istediklerini biliyorum. Davidashvili'yi çok istediklerini biliyorum. Yani şöyle söyleyeyim sana. Anguissa'yı ve Trossard'ı başkan çok istiyor. Ve sundu. İsterseniz hani getirebiliriz noktasında. Tabii burada son kararı Önder Özen ve Vincenzo Italiano verecek. Davidashvili'yi özellikle Önder Özen çok istiyor. Ama oyuncu aynı Vlahovic'de olduğu gibi geçen senede Beşiktaş gittiğinde Türkiye önceliğim değil demişti. Şu an bu isimleri zorluyorlar. Ama Emirhan İlkan ve Berkay Özcan isimlerini de bir ufaktan not etsin Beşiktaşlar. Emirhan İlkan'ın sözleşmesini bir sene uzattı biliyorsun Torino. Ama Türkiye'de Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray'da duydum ama teyide muhtaç Galatasaray tarafı. Buraya önerdiklerini duydum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Berkay Özcan ismini de şu yüzden verdim. Beşiktaş orada bir takas düşünüyor sevgili Berk. Elinden çıkarmak istediği işte biliyorsun Can Keleş gibi, stoperde olan Emrecan Uzunan gibi, Tayyip Taylan gibi oyuncuları bu tarz transferlerde takasta kullanmayı düşünüyor. Bir de Vlahovic zaten forvette söylemiştik. Vlahovic noktasında da başkan bütün mali şartlarını, oyuncunun taleplerini karşılayabiliriz dedi. Şu an oyuncu cephesinden cevap bekleniyor. Buradaki en büyük risk şu, genelde öyle oluyor biliyorsun. Bu tarz isimler Avrupa'da istedikleri transfer teklifini bulana kadar, bu da yaklaşık Eylül'e kadar oluyor, bekliyorlar. Olmadığı takdirde geliyorlar. Ben Beşiktaş'ın Vlahovic'i bu kadar bekleyeceğini düşünmüyorum. Bakalım oyuncu cephesinden nasıl bir yanıt gelecek. Şu an Beşiktaş'ın net teklifi 15 milyon euroluk bir paket senelik. Bakalım oyuncu nasıl bir cevap verecek sevgili Berk.
2: Yani diyorsun ki özetle Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya
1: sorduğumuzda Vlahovic'in bütün şartlarını karşılamayı kabul ettik ama adam diyor ki ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Beşiktaş'ta şu an Vlahovic'in para ve sözleşme süresiyle alakalı hiçbir sorun yok ama oyuncudan alınan cevap önceliğim Avrupa oluyor diyorsun.
0: Kesinlikle öyle. Çok güzel özetledin.
1: Beşiktaş'ın kaleci gündeminde şurayı da özetleyelim. Beşiktaş'ın kaleci gündeminde bir numaralı aday Nübel diyorsun. İlk açıklanacak transfer sol bek olacak bence diyorsun. Orada da Kasım Ohtara bir numaralı aday.
0: Kaleci
1: diyorsun.
0: Ve sol bek. Yani bu iki mevkiden birini ilk açıklanacak transfer olarak görüyorum ben.
1: Kaleci veya sol bek peki. Orta sahada da Trossard'ı ve Anguissa'yı başkan çok istiyor. Davidashvili'yi de Önder Özen çok istiyor. Beşiktaş Berkay Özcan'la da ilgileniyor diyorsun.
0: Berkay Özcan ve Emirhan İlkan. Ben açıkçası Emirhan İlkan'ın Beşiktaş'a dönme ihtimalini, ya Türkiye'ye dönme ihtimali yüksek, Beşiktaş'a dönme ihtimali de azımsanmayacak kadar az görüyorum. Zaten orta sahada böyle bir profile de Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğunu düşünen taraftayım açıkçası.
1: Peki. Beşiktaş'a ilişkin ve gündeme ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben.
0: Teşekkür ederim. Milli takımla alakalı dozajı biraz yükselttik ama hakikaten hepiniz gibi benim de biraz ciğerim yanıyor
1: öyle.
0: Bu noktada.
1: Tamamlamak yani, istediğin bir şey varsa oraya ilişkin de tekrar sorayım.
0: Yok biraz. Yani açıp izleyemiyorum bile Dünya Kupası maçlarını, o kadar üzülüyorum. Ondan dolayı ilk programın ilk kısmında böyle bir girizgah yaptık. Beşiktaş'ı da kısaca özetlediğimi düşünüyorum. Herkese iyi yayınlar ve keyifli dinlemeler diliyorum.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Sağ ol.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Şafak Malatya ile konuştuk. Onunla hem milli takımı hem de Beşiktaş gündemini konuştuk ki şöyle bir son dakika bilgisi görüyorum. Evet, Radyo Gol'de bir son dakika bilgimiz var. Hemen hızlıca şöyle harcama limitlerini konuşalım. Harcama limitlerini sizlerle paylaşalım. Şöyle baktığımda 2026-27 sezonu Süper Lig'de takım harcama limitleri açıklandı haberi var. Tabii burada tahmin ettiğimiz gibi sıralamada en yukarıda Galatasaray var. Onu Fenerbahçe takip ediyor. Trabzonspor, Beşiktaş, Başakşehir, Göztepe, Samsun, Çaykurrespor, Konya, Kocaeli, Alanya, Gaziantep, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Eyüp, Erzurum, Ahmet ve Çorum takip ediyor. Burayı da takip eden kulüpler bu şekilde. Diyelim ve araya gideyim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.

0: Reklam.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
6: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
7: Baba büyüksün!
6: Diyerek babasına sarılıyor.
8: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
9: İyi akşam yapar.
10: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
11: Jilet, erkek için en iyisi.
10: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
12: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
13: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
0: Reklam bitti.
14: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
15: Berk Sayar'la Haber Masası devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz haber masasında ve Bora Yargıç, Doktor Bora Yargıç bizlerle birlikte, futbol ekonomisti Bora Yargıç'la ekonomiye ilişkin herhangi bir konu olduğunda radyo gol frekanslarında sizle buluşuyoruz. Bora Yargıç hoş geldiniz, selamlar.
1: Hoş bulduk Berçim, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyorum. Harcama limitleri açıklandı. Buraları nasıl okumamız gerekiyor? Galatasaray'daki limit, Fenerbahçe'deki limit sırasıyla okudum reklama gitmem gerektiği için ama detayları sizinle konuşmak isterim. Bir uzmanına soralım, bir bilene soralım diye size bağlanalım. İstedim ki Radyo Gol Habercilik farkıyla son dakika gelişmesini az önce aktardık harcama limitleri konusunda. Ama Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın özellikle sırasıyla diğer takımlarımızın da o limitlerine ilişkin detaylar, rakamlar, yorumlar sende.
1: Tamam. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım sevgili Berk. Bu limitler neyi ifade ediyor? Bunlar kulüplerin transfer döneminde yapacağı oyuncu maaşı, transfer ücreti, menajerlik ödemeleri gibi maksimum harcayabilecekleri bütçeyi ifade ediyor. Evet, tabloyu okumuşsun. Şimdi tabloyu hemen incelediğimde tamam, zirvede Galatasaray var 9 milyar. Sonra 6.3 milyar TL ile Fenerbahçe, 4.1 milyar TL ile de Beşiktaş takip ediyor. Şimdi tabii bunu yorumlayabilmemiz için bunu önceki yıllarla kıyaslayabiliriz.

0: tamamız lazım. Yani 2025-26'da bu limit neydi? 2026-27'de ne oldu? Yani 4 yıl üst üste şampiyon olan Galatasaray geçen sene 12.86 milyar TL harcama limiti varken bu yıl sanki en çok harcama limitine sahip takım gibi görünse de aslında bayağı bir düşüş yaşadığını görüyoruz. 9 milyar yaklaşık burada 3 milyarlık bir düşüş var. Yani bunda şunu görüyoruz. Şimdi örneğin Fenerbahçe 6.22'ymiş 2025-26 sezonunda. Bu sezon 6.33. Hafif bir artış var. Dengede bir gösterge diye şey yapıyoruz. Trabzonspor'da da çok ciddi bir düşüş var. Şöyle ki geçen sene 7.7 milyarken bu sene 2.5 milyara düşmüş. Yine Beşiktaş'ta 5 milyardan 4 milyara düşmüş. Şimdi burada bunları analiz edelim. Galatasaray zirveyi korusa da aslında harcama limitinde 3 milyarlık bir düşüş var. Bu neyi ifade ediyor? Geçen sezon yaklaşık 13 milyar TL'ye ulaşan rekor limitli açık ara önde olan Galatasaray, 4 yıl üst üste şampiyon olan Galatasaray 2026-27'de 3 milyarlık bir düşüşle bu paranın reel getirisindeki düşüşü de katmamız lazım. 9 milyar seviyesine iniyor. Tabii burada 4 büyük kulüpte en çok dikkat çeken takım Trabzonspor olarak bunu yayınlamalıyız. 7.8 milyardan yaklaşık 2.5 milyar kadar inmiş. Bu Trabzonspor'un yeni sezonda çok büyük bir bütçe daralması yaşayacağını gösteriyor. Fenerbahçe'de dengeli bir koruma var. 6 milyar. Yine Anadolu takımlarını burada baktığımızda geçen sezon bütçesi en düşük takımlardan olan Eyüpspor'un limiti 801 milyona mesela çıkmış. Alanyaspor'da 935 milyondan 571 milyona çıkmış. Şimdi bu neyi gösteriyor? Spor ekonomisi açısından baktığımızda bizim bu spor kulüplerimizin artık ayağını yorganına göre uzatmalarının şart ve elzem olduğunu. Bakın Galatasaray'ın...
1: Ama bunu geçen yılda konuşuyorduk. Osimhen geldi mesela. Sonrasında gelecek transferler daha sakin geçecek. Buna göre belirlenecektir. Yorgan yine ona göre uzatılacaktır vesaireyi konuşurken farklı isimlerin de geldiğini gördük. Fenerbahçe'de bu yıl yine önemli isimlerin geleceğini ya da iyi bir yapılanmanın kurulacağını konuştuğumuz bir sezondayız. Vedat'la başlayan para miktar belli. Vedat transferiyle başlayan. Yani bu nasıl bir yol çizmesine sebep olacak takımların? Bu defa dediğin gibi olacak mı mesela her şeyden önce? Ben onu sorguluyorum, onu konuşuyorum. Bora Yargıç, sen bunları bu cümleyi kurduğunda.
0: Yapacak olan futbolun patronu. Futbolun patronu kim? Türkiye Futbol Federasyonu. Türkiye'de bu işin regülatörü kim? Türkiye Futbol Federasyonu. Fenerbahçe'ye 6.3 milyar TL harcama koyuyorsa Fenerbahçe bu harcama limitini yapmak zorunda. Eğer bunu aşıyorsa demek ki mevzuata aykırı hareket ediyor. Ona göre de müeyyide uygulamak zorunda. Galatasaray, sen 12 milyarlık limiti 9 milyara indiriyorsan Galatasaray'a, 9 milyarın üzerinde bir harcama limiti yapmayacak. Ha, biz neyi yapıyoruz o zaman? İşte arkadan dolanmaları, bu limitle tıkılmadan başka şekilde bunları gerçekleştirmeli. O zaman sıkı bir denetim, sıkı bir kontrol, sıkı bir iş kontrolle bu işin regülatörünü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu limitlere uyulmasını zorunlu kılmak zorunda. Bununla ilgili gerekli denetim ve müeyyideleri de uygulamak zorunda.
1: Peki. Ben bölmüş oldum az önce aktardıklarını. Bu konuyu biraz daha derinleştirerek. Diğer takımlardan da bahsediyordun. Aynı zamanda ayağını yorganına göre uzatması gereken kulüpler var, evet, diyordun. Ben burada biraz esasında geçmişi hatırlayarak karşı gelmek istemiştim.
0: Aslında kritik. Yani düşünelim. Mesela Eyüpspor 546 milyon TL. Yani sen 500 milyon TL üzerinde bir harcama yapamazsın diyor Eyüp'e. Alanya'ya da mesela 935 milyon vermiş harcama limiti. Fakat bu sene bu limiti 571 milyona indirmiş. Şimdi burada şunu gösteriyor. Futbolun tamamen bir finans, tamamen bir ekonomi olduğu, bir finansal yönetim işi olduğunu aslında her yıl bu harcama limitlerinde tekrar görüyoruz. Yani bu takımlarımız eğer ayaklarını yorganlarına göre uzatmazlarsa, o finansal yönetimi, finansal beceriyi, futbolu bir kurumsal anlayışla yönetmezlerse bunların sonu teknik iflas ve borca batıklıktır. Ki şu an bizim futbol kulüplerimizin tamamının mali yapıları ne yazık ki borçluluk içinde yüzüyor. Öz sermayelerin üzerinde kat kat borçluluk yapıları var. Negatif öz sermayeler söz konusu. Halka açık spor kulüplerimiz bedelli sermayeyle bu işi kotarıyor. Yılda 2 kere 3 kere

0: yatırımcılarından para toplayıp bir nevi bilançolarını düzeltiyor. Halka açık olmayan 14 tane kulüp ne yapacak? İşte sorun burada. Burada da çok büyük bir rekabet eşitsizliğinin olduğunu tekrar söyleyelim. Yani eğer borsaya kotaysa, halka açıksa 4 büyük kulüp tamam. Hiçbir şey yapmasa bile bedelli sermayeyle nakit toplayabiliyor, yatırımcıdan para toplayabiliyor. Taraftar güdüsüyle o yatırımcılar da bedelli sermaye iştirak ediyorlar. Yine kaynak sağlıyorlar, finansman sağlıyorlar. Peki diğer kulüpler ne yapacak? Eyüp Spor ne yapacak? Alanya Spor ne yapacak? Kocaeli Spor ne yapacak? Bence bunların bu eşitsizliği giderecek şekilde mevzuatsal düzenlemelerin yapılması da elzem olduğunu düşünüyorum. Spor ekonomisi ve futbolun geleceği ve sürdürülebilirliği açısından.
1: Peki. Bora Yargıç, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım. Hatta kapatmadan seninle konuşuyorken orayı da, çünkü takip eden dinleyicilerimiz var, sana da çok soru geliyor o konuda, merak edeni çok. Futbolun ekonomik gündemini konuşuyorken borsadaki durumlarını konuşalım kulüplerimizin, öyle kapatalım istersen.
0: Evet. Yani spor endeksi borsada bu hafta olağanüstü bir, bugün haftanın ilk iş günü. Geçen hafta zaten borsa kayıpla kapatmıştı. Yani endeks 13 binlerde, spor hisselerinde de ne yazık ki yatırımcıların yüzünü beklentisini gerçekleştirecek bir gerçekleşmedi. Yatay seyirde gidecek 4 ülkenin hisseleri var. Endeksin artmasına bağlı olarak spor hisselerinde de belki işte o kaybettiği kayıpları telafi edecek, bunları yatırımcılara telafi edecek bir seyir çizebilir, ama ya bu haftada yine spor hisseleri ne yazık ki düşüşle yatırımcısının o beklenen getirisini getirmeyecek bir grafikle yoluna devam ediyor.
1: Peki Bora Yargıç, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyeceğim. Bir soru var, onu da sorayım, öyle kapatayım. Hep uzatmış oldum ama özür dilerim. Berk Bey, harcama limitleri düşürülen kulüplere limitin neden düşürüldüğü belirtiliyor mu TFF tarafından demiş.
0: Yani belirtilmiyor. Özellikle Galatasaray'da 3 milyon limitin düşürülmesi. Bak Trabzonspor
1: Nereden anlıyor? Kulüp nasıl hareket ediyor? Mesela o yorganına göre uzatma kısmında kulüp tamam iyi güzel diyoruz ama şimdi neden düşürüldüğü nasıl anlıyor kulüp?
0: Ya şöyle, şimdi 2025-26, 2026-27'ye göre, yani iki taraf karşılaştırmalı bilançoya göre bu limite göre yapıyor. Demek ki geçen sene yaptığı borç ve yükümlülük, yaptığı harcamaya göre bu sene diyor ki kardeşim senin bu bilançoya göre elde ettiğin gelir ve yaptığın harcama buradaki oransız. Dolayısıyla bu sene sana harcama limitini geçen sene 12 verdim, bu sene 9 veriyorum. Bu tamamen finansal tablo analiziyle gerçekleştirilen bir mevzu.
1: Peki. Bir soru daha. Bora Yargıç Bey'in dediği rakamlar TL mi? TL ise bizim Süper Lig bitmiş demiş. TL tabii.
0: TL.
1: Yani Türkiye, yani Türkiye'de yani, burada yurt dışına ilişkin bir şey açıklanmıyor neticesinde.
0: Türk lirasını konuşuyoruz. TL. Evet.
1: Maalesef. Yani bu da belki bugün çok fazla dillendirilmeyecek, konuşulmayacak ama yarın öbür gün herhangi bir transferde ya da bir herhangi transferin detayına girdiğimizde veya bir TFF tarafından gelen, UEFA tarafından gelmesi ihtimali olan bir yaptırım konuşulduğunda çokça dile getireceğimiz konulardan biri olacak gibi duruyor. Bora Yargıç, teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Ağzına sağlık, teşekkürler. Son dakika gelişmesini sizlere aktardık. Limitler açıklandı ve o limitlere ilişkin Bora Yargıç'la bir bilene sor dedik. Futbol ekonomisti Bora Yargıç'la konuştuk, onunla değerlendirdik. Hem Emre Tilev'in yayınında hem de Haber Masası'nda parantezde çokça defa haftanın belirli günlerinde yayınlarımız oluyor. Borsayı konuşuyoruz, kulüplerin ekonomik durumlarını konuşuyoruz o günlerden birinde, o detaylardan birinde. Bir de son dakika gelişmesi üzerine bunu sizlerle paylaşmış ve bağlantımızı yaparak detaylandırdık. Detaylandırmış olduk. Bora Yargıç'la kulüplerin harcama limitini, 2026-27 sezonunda harcama limitini konuştuk. 9 milyar TL gibi, 6 milyar TL gibi Fenerbahçe ve Galatasaray'da ayrı ayrı, sırasıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'de ayrı ayrı limitler var. Trabzonspor'da bunun 2,5 olduğunu görüyorum. Beşiktaş'ta 4,1 olarak görülüyor. Diğer tarafta Başakşehir'de oraları takip ediyor. Onu aktarayım. Galatasaray'ın düştüğünü yine aynı şekilde Bora Yargıç'tan geçen yıla göre öğrendik, söyledi. Fenerbahçe tarafında, Trabzon, Beşiktaş tarafında özellikle Anadolu kulüplerine de detay vererek girdi. Oralarda da Eyüp'e de değindi. İstanbul takımlarından mesela arttığını söyledi geçen yıla göre. Sebepleriyle, nedenleriyle konuşmaya çalıştığımız bir bölüm oldu.

0: oldu bu da. Son dakika gelişmesini sizlerle paylaşmış olduk Radyo Gol Habercilik farkıyla. Diğer tarafta reklama gideceğim. Reklamın ardından sizlerden gelen mesajları, hani dedim ya program bitmeden onları da okuyacağım diye, sizlerden gelen mesajları okuyarak devam edeceğim. Öyle bitireceğiz.
1: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
2: Reklam.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Radyo Gol.
1: Berk Sayar'la Haber Masası devam ediyor.

Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2 saatlik sürenin sonuna geldik. Hemen hemen bitmek üzere programımız ama Erkan Tiryaki ile başladığımız milli takım gündemini değerlendirdiğimiz bölümde Anadolu Ajansı Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile yaptığımız bağlantının hemen ardından sizlerden gelen mesajlarla Ali Naci Küçük'le hem Galatasaray'ı hem yine aslında milli takım diyoruz ama oradan da biraz çıkıp Hacı Osmanoğlu Fatih Terim polemiği üzerinden okumak gerekiyor. Oradan değerlendirdiğimiz, tüm bunları konuştuğumuz Galatasaray'ı ve bu polemiği aynı şekilde Şafak Malatya'yla da konuştuğumuz, değerlendirdiğimiz ki Beşiktaş'ı soracakken sadece onu mu konuşacağız diye girmişti yayına. Yani orada biraz herkesin dolu olduğu bir yer ama tabii milli takıma ilişkin şeyleri konuşurken bunları konuşmak birden beni de şurada sorgulatıyor mesela. Fenerbahçe özelinde her başarısızlıkta yapı var kardeşim, şu var kardeşim diye konuşulan ortam vardı, hatırlayın lütfen. Bu yönetim eliyle servis edilen bir konuydu esasında. Ya Mourinho'nun gelişinden veririm hep örneği. Orada dahi Mourinho'nun kucağına bir bahane topu bırakılmıştı mesela bu yapı konusuyla beraber. Başarısızlıklar 7-8 yılın 6 yılında 5 yılında böyle örtüldü. Ve bunu satın aldı kamuoyu. Sadece Fenerbahçe kamuoyu da değil, Beşiktaşlılar da buna inanıyordu yeri geldiğinde. Fenerbahçe'nin hakkı yeniyor bu şekilde kardeşim diyordu. Ben inanmıyorum mesela buna, ayrı konu. Ama TFF tarafında da acaba bunun üzerine örtme çabası mı ya da gerçekten söylenildiği gibi Hacı Osmanoğlu tarafınca Fatih Terim bir risk olarak mı görünüyor? Başkanlık adına, başkanlık koltuğu adına ya da en azından sarsması adına orada başkanlık sürecini Sayın Hacı Osmanoğlu'nun böyle mi görülüyor da Hacı Osmanoğlu oraya cevap verdi? Bu iki taraftan da bakıp ikisini de acaba diyen taraftayım ben açıkçası. İkisine de bir soru işareti bırakıp ikisi hakkında da iki bahsettiğim bakış açısı, iki pencere hakkında da konuşan taraftayım ben açıkçası. Onu aktarayım. Diğer tarafta gelen mesajları okuyarak bitireceğiz demiştik. Şöyle hızlıca. Ben de inanmıyorum. Beşiktaşlılar da inanmadı demiş Aziz Bey. Aziz Bey mesela çok net konuşuyor. Her Beşiktaşlı sizin gibi değil Aziz Bey. Birçok isim var sizden farklı düşünen. Ama teşekkür edelim. Yurt dışından yazmış Beşiktaşlı dinleyicimiz. Milli takıma en yakışan teknik direktör kesinlikle Aykut Kocaman. Keşke Aykut Kocaman'ı getirseler demiş. Şafak Malatya Fatih Hoca'nın tarafsız olmayacağı konusunda resmen çuvalladı. Fatih Hoca yıllarca milli takımda görev aldı. Forma adaleti konusunda bir kez bile gündeme gelmediğini bilmiyor belli ki. Şöyle söyleyeyim. Şafak Malatya federasyon başkanı olsa tarafsız olamaz ama Fatih Hoca olur demiş. Bak böyle diyor dinleyicimiz. Berk Bey selamlar. Çok üzgünüz, yıkıldık. Sadece Avrupa'dakiler değil demiş. Sevgili Şafak Malatya Fatih Terim'e itiraz ediyorsun. Olabilir madem öyle. Peki aynı sözleri Nihat Özdemir'e söyledin mi acaba demiş. Terim de Türk futbolunda en çok ceza alan teknik direktör olduğunu unutmayalım demiş Mahmut Akgün. Şafak Malatya için bir mesaj daha. Fatih Terim'in menajeri sanırım Galatasaray başkanlığını düşünmedi ve TFF başkanlığını düşünmüyor gibi net konuştuğuna göre öyle olsa gerek demiş. Ha, pardon, Ali Naci Küçük için diyor bunu. Onunla konuştuk bu konuyu. Peki. Mali disipline bağlı kalmak dediğiniz gizli sponsorluklar mı acaba?

0: acaba demiş bir dinleyicimiz. Dünya Kupası'ndaki son golümüzü İlhan Mansız'ın attığı doğru mu? Hala bu şekildeymiş demiş. Dünya Kupası'na en son ne zaman gittik? Çeyrek asır diyoruz değil mi? Şimdi gol atabildik mi atamadık. Mantık olarak çok da şaşırtmaması gerekiyor. En son gittiğimiz dönemi şöyle bir 2000'lerin başını hatırladığında 60'tır yani. İlhan Mansız da atmıştır. Başka biri de atmıştır. Bilmiyorum detayını ama şaşırmamak gerekiyor. Hala bu şekildeymiş. Doğru mu diyorsunuz ya? Burada atamadık daha henüz. Golle tanışamadık maalesef. Yani en son ne zaman gittik? Oradan bir mantık kurarsak çok da şaşırmamak gerekiyor. Şaşırmanıza şaşırdım öyle söyleyeyim. Milli takım bizi halkı temsil ediyor. Biz temsil eden kötü temsil ediyorsa, bizi temsil eden kötü temsil ediyorsa eğer tabii ki eleştireceğiz demiş. Farklı bir dinleyenimiz. Liyakatla yönetilse milli takım bu duruma düşmezdik. Belediye işçi alırken lise mezunu arıyor demiş. Milli takıma gitmek ve sadece 4 büyük takımlardan veya gurbetçi olmak gerekiyor. Anadolu takımlarında hiç santifor yok bu ülkede demiş. Devrik cümleler. Erkan Tiryaki freni patlamış kamyon gibi konuştu. Susturamadın onu demiş. Freni patlamış kamyon gibi konuşmak peki. İstanbul'da Numan Beşiktaş taraftarıyım ben demiş. Hiçbir zaman Fatih Terim'in arkasında olmam ve olmayacağım da sırf gündeme gelmek için böyle yorumlar yapıyor demiş. Fatih Terim neler söylemişti? Kim ne dedi formatında Fatih Terim'in, Fatih Hoca'nın o açıklamalarının tamamını ilerleyen dakikalarda bulabileceksiniz programın sonuna geldiğimde. Son mesajları da okuyayım. Yeni mesajlar da geliyor tabii. Fatih Terim ilk konuşmasında hesap soracağım demedi zaten. Neyse de hesap sorulacaklara Fatih Terim sorar zaten. Şenol Güneş sorar. Yönetimlere hesabı üyeler sorar. Kulüplerde divan üyeleri sorar. Kulüplerde bu adamların ülkeye mal olmuş teknik direktör olmalarını geçtim. O adamlar federasyon delegesi. Hesap soracak taraftar hesabı bunlar soracak zaten demiş. Ne nokta var ne virgül var biraz böyle devrik okuduk anlayamadık ama anladık az çok dediğinizi sağ olun. Sevgili Berk Bey yayınlar gerçekten Hacı Osmanoğlu'nun içinde bulunduğu durumun acınası olduğunu düşünüyorum. Bu büyük başarısızlığa rağmen ne bir utanma ne bir pişmanlıkları var. Gerçekten yazık yazık demiş Yavuz Bey. Yavuz Özgül daimi dinleyenlerimizden. Mesajını bizlerle paylaşmış. Peki teşekkür ediyorum haber masasında bizleri yalnız bırakmadığınız için ama doluyduk hepimiz doluyduk birçok konuda. Arkadaşı aristokratın anlamı ne sorar mısınız demiş Erkan Tiryaki ile konuştuğumuzdan. Bu mesaj gelmiş. Görmedim şu an gördüm ama sorardım Erkan Tiryaki'yi sıkıştırmak adına. Selamlar Berk, Çetin ben. Erkan Tiryaki ile kebap falan da konuşacak mısınız demiş. Bak onu okumamıştık mesela. Yani çünkü öyle bir gün değil. Yoğun konular. Yani en ufak bir sululuğu kaldıracak bir gündemde değildik açıkçası. Onu da geçmiş mesajlarda gördük. Sonra okuyalım ya da başka gün okuyalım demiştik. Çıkarken okumuş olalım. Peki. 2002 Dünya Kupası son gol Güney Kore. İlhan Mansız demiş. Bak doğru. Ya olabilir. Şaşırmamak gerekiyor buna. Bir önceki 2002 Dünya Kupası'ydı yani. Bizim oradaki performansımız. Burada gol atamadık. Nerede olacak? Farklı bir ihtimal var mı? Yok. Dinleyicimizin şaşırmasına şaşırdım ya. İlginç. Selamlar sizlere. Teşekkür ediyorum. Mesajlarınız için, mesaj katkılarınız için. Yayınımızın sonuna geldik. Mesajlarla da şöyle saat başına kadar gidiyorduk hatta. Yine yeniden haber masası parantez programlarında görüşünceye dek hoşça kalın diyeceğim. Aynı zamanda konu önerileriniz, aynı zamanda yine yayınların olmadığı saatlerde de soru düşünceleriniz için Instagram Sayerberk, X Twitter Sayerberk'ten haberleşebiliriz diyeyim. Radyo Gol'de kalın. Az sonra Kim Ne Dedi formatında Fatih Terim'in açıklamaları sizlerle olacak. Gün boyu konuştuğumuz o açıklamaları bir de Radyo Gol frekanslarında dinleme şansınız olacak. Sonrasında 4 Büyük Gündem'de Çağatay Çıtlak'ın programının tekrarı, 4 Büyük Gündem maddeleri sizlerle olacak. Soru cevap sizlerle olacak. İlerleyen dakikalarda yine gün içerisinde olan programlarımızdan bir diğeri. Hemen ardından Cihan Dişli'nin değerlendirmeleri, yine oradaki analizleri. Hemen ardından da yine gündeme ilişkin diğer başlıklarımızda, diğer içeriklerimizde sizlerle birlikte, diğer formatlarımızda sizlerle birlikte olacak diyeyim. Ve teşekkür edeyim. Özellikle soru cevap tarafında şöyle bir sizlerle detay paylaşmamıştım ama orada Doğan Öncel ve Oğuz Altay'ın olduğunu da hatırlatalım. Diğer tarafta gündeme ilişkin tüm maddeleri de konuştuğumuz birçok programımızın tekrarını da dinleyeceğinizi hatırlatalım. Görüşünceye dek hoşçakalın.
1: Bilgisayar'da haber masası sona erdi.

0: Kim ne dedi?
1: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
2: Hocam merhabalar.
3: Merhabalar.
2: Dünya Kupası buluşmalarımızın ikinci serisinde birlikteyiz tekrar. Geçtiğimiz hafta Dünya Kupası buluşmalarımızın ilk bölümünde beraberdik. Orada bazı mesajlar verdiniz. Neden buradayız sorusunun cevabını birlikte verdik. Neler söylemek istersiniz geçtiğimiz haftanın ardından?
3: Evet, geçtiğimiz hafta birinci maç itibariyle YouTube buluşmalarımıza başladık. Ondan sonra geri dönüşler çok da mutlu etti beni. Zaten söz vermiştim. Burada bilgimiz, birikimimiz, tecrübemiz gençlere pusula olacak. Dijital bir miras bırakmayı düşündüğümü söylemiştim. Özellikle üzerinde durduğum şey doğru anlaşılmış, öyle gördüm. Bundan da çok mutlu oldum. İnşallah daha mutlu günlerde, maalesef bugün biraz moralimiz hepimizin bozuk ülke olarak üzücü bir gün ama daha güzel günlerde, daha güzel konuları, daha derin konuları hep beraber isteyeceğiz. Uzun vadede bu mecrada futbolun bütün derinliklerine gireceğiz ve çok da güzel şeyleri beraberce paylaşacağız. Bugün ne kadar üzücü de olsa, ne kadar moral de bozsa başlayalım bakalım.
2: Dünya Kupası boyunca birlikte olacağız hocam dediğiniz gibi ama Dünya Kupası'nın ardından da özellikle altını çizmekte herhalde fayda var.
3: Evet.
2: Futbolun farklı alanlarına da gireceğiz.
3: Onu ilk programda da söylemiştim. Yine bir daha yenileyim. Futbolun daha derinliklerini, alışılagelmedik bazı konularını veya girilmemiş bazı konuları hep beraber konuşacağız, tartışacağız. O arada bizde bıraktığı izlenimleri, hatıraları herkesle paylaşacağım. Ondan sonra ve çok güzel saatler geçireceğiz inşallah.
2: Soruları, sorunları ortaya koyup çözümleri bulmaya çalışacağız.
3: Bazen rica edeceğim, siz de düşünüyorsunuz diye ben de soru soracağım. Onların sorularını veyahut da merak ettiği konulara da özen göstererek devam edeceğiz. Yani burası futbolun çok değişik mecralarını irdeleyen bir program olacak inşallah.
2: Teşekkür ederiz hocam. Kötü bir gün, üzücü bir gün hocam. Ülkece moralimiz bozuk. İlk maçın ardından Paraguay'a da kaybederek Dünya Kupası'nda herhangi bir iddiamızın kalmadığı bir noktaya geldik. Nasıl bir Paraguay bekliyorduk?
3: Açıkçası Paraguay'ı zaten herkes irdelemişti. Herkes analiz etmişti. Çok net. Özellikle son oynadığı grup maçlarının birçoğunda ki buna Arjantin, Brezilya veyahut diğer Güney Amerikalı ülkeleri dahil olağanüstü defans yapabilen, çabuk hücumla puan almaya çalışan, gol atmaya çalışan ve bunun çoğunda da gol yemeyen, büyük maçlarda da gol yemeyen bir Paraguay vardı. Yani ben bu konuda biraz daha bir şeyler paylaşmak istiyorum. Şöyle ki, şimdi rakip analizler yapılır. Ama bu çok fazla üzerinde durulacak bir şey değildir. Nedenine gelince, mesele bizimle oynadığımızdır, seninle oynadığındır. Çünkü bugün artık hiç kimse birbirinden bir şeyi saklayamaz. Yani kim nasıl oynamak istiyor, kim hangi taktikle oynuyor, hangi 11 ile oynayacak hatta, oyun içerisinde hangi değişikliklere uğruyor, mağlubiyette nasıl bir tavır alıyor, galip geldiği zaman prensipleri nelerdir? Ölü toplar veyahut da duran toplar nerede? Bunları artık herkes neredeyse bütün dünyayı bilebilir. Burada atladığımız bir şey var. Bazen çünkü bunu ben televizyonlarda dinliyorum veya yazılarda görüyorum ya rakibi hiç mi analiz etmedik diye. Yok, rakip analiz edebilir ama çok sade. Çünkü biliyorsun. Ama burada en önemli olan şey senin ne yaptığındır. Biz de oynayacağız. Esas önemli olan o. Şimdi burada bir defa maça golle başlanması inanıyorum ki bizde gördüğüm kadarıyla bir duygusal çöküşe yol açtı. Halbuki bakarsak neredeyse Avustralya maçında yediğimiz ikinci golün kopyası gibi bir şeydi. Demek ki kimseden bir şey saklanmıyor. Mühim olan rakibi analiz etmek

0: kadar kendi oyun anlayışımızı, kendi düzenimizi ne kadar uyguladığımızdır.
1: Hocam, duygusal tarafından baktınız olaya. Yediğimiz ikinci dakikada kalemizde gördüğümüz golün ardından. O bir önceki maçtan gelen duygusal yük oyuncuların davranışlarında da bir etki bıraktı mı sizce? Çünkü rahatlık, yaratıcılık veya risk alma konusunda.
0: Şimdi bizim oyuncularımız yetenekli oyuncular. Oyuncular yeteneklerini kaybetmezler. Oyuncular kaybetse güvenini kaybederler. Şimdi bu tip duygusal yükler de oyuncularda bazı tedirginlik kafasında soru işaretleri bırakabilir. Bu manada söyledim. Yani ya biz orada yenilmezdik. Oyuna da hakim oynadık. %70 topla oynama, oyunun kontrolü, topun kontrolü hepsi bizdeydi. Ama Avustralya'ya mağlup olduk. Ancak bugün bu kazancı sonuçlandıracağız. Kazanmayla bugünkü maçı. Ve onu affettireceğiz. Ve de iddiamızı devam edip bir sonraki tura taşıyacağız inancı varken ikinci dakikada yenilen golün bir yüklediğini düşünüyorum oyuncularımıza. Çünkü yetenekli oyuncular rahat olduğu müddetçe hem kafası hem vücudu yani hem sahada fizik olarak hem kafada psikolojik olarak rahat olduğu sürece her şeyi yaparlar. Ama bu yük onlara biraz sıkıntı verirse sahada da hatalara yol açabilir. O manada söyledim.
1: Hocam, Avustralya karşısında %70 topa sahip olan 30 şut çeken ancak gol pozisyonu bulmakta sıkıntıya giren bir Türkiye vardı. Derin savunma yapan Avustralya'ya karşı savunma arkası koşusu, 8 numara koşusu üzerinde durmuştunuz. Çizgiye inen bek ve kanat koşucuları, yaratıcı oyuncunun tehlike yaratamaması gibi problemler vardı. Geçtiğimiz hafta Avustralya'ya karşı. Profili olarak aslında Paraguay'da benzer bir
0: oyun. Benzer. Yani şimdi bunu iyi düşünmeliyiz. Kosova, Romanya, Gürcistan maçlarına da baktığım zaman kapalı ve blok halinde kendi 18'in içine veya üstüne yerleşen inanılmaz bir taktik disiplin içerisinde oynayan takımlara karşı açmada biraz sanki sıkıntımız var gibi duruyor. İki maçın benzer tarafı şu. Çok şut pozisyonu bulduk.
1: Bugün de 32.
0: Sormadım bile kaç olduğunu ama bayağı duran top kullandık. Öyle özellikle korner.
1: 12.
0: İyi bir rakam. Sağlı sollu. Frikikler de oldu bazı. Şimdi o duran toplarımızda direkt Arda vasıtasıyla oynadık bunları. İki taraftan da. Sol ayağıyla kullandı Arda. Tabii esas kullandığı yer olan sağ taraftan daha sert ve içeri doğru. Diğer taraftan da altı pastan dışına doğru. Güzel kavis vererek kullandı ama golle neticelendiremedik açıkçası. Fakat şunu bilmek lazım. Olağanüstü bir disiplinle oynayan bir Paraguay. Bu Paraguay 3 tane 4 tane pası üst üste yaptığı 90+7 dakikada ilk yarıyı da sayarsak 100 dakikayı da geçti. Ben 5 pas üst üste görmedim neredeyse. Varsa bile bir defa 2 defa.
1: Ek olarak CONMEBOL'de elemelerde özellikle yeni teknik direktörleriyle birlikte 2.32 pas üst üste yaptığı pas ortalaması.
0: Pasta hiçbir işi yok. Zaten direkt pas oynayıp çabuk hücum diyor. Yani çabuk hücumda da belki adamlarına çıkarken paslı çabuk çıkabilirsin. Hayır. Direkt
2: geçiş
0: pas,
2: değil yani hocam aslında.
0: Evet. Direkt pas kontra atak. Arkasından da hani bir top bende kalsın. Bir nefes alayım çünkü aşağı yukarı bir saati de 10 kişi oynadılar. Evet. Uzatmalarla beraber. Bir defa fizik kaliteleri çok iyiydi, bunu kabul edelim. Şimdi bizim kendimizi, bunu sonra konuşalım. Fizik olarak, psikolojik olarak, taktik olarak, taktik disiplin olarak bir çek edeceğimiz kesin. Çünkü ikili mücadelelerde ayakta kalan rakipler, düelloları kazanan büyük ihtimalle rakipler, daha çok koşan, inanıyorum ki istatistiklere bakmadım henüz, rakipler. Yani buraları da dikkatle kontrol etmeliyiz, çek etmeliyiz. Şimdi şunu demek istiyorum. Oyun öncesi planlarınızın çok fazla detayı yok. Defans yapacak bir tek blok halinde bir Paraguay. Tek hücumu Direkt hücum. Çabuk hücum. Mümkünse. Şimdi bunun dışında kalecinin attığı degajların, seken topları, geriye gelenler, ileri gidenler. Bizim için çok basit bir analiz. İkinci pozisyonlarda yakaladılar 10 kişide. Burada dediğim gibi bizim ne yapmamız gerekirdi, ne yaptık, onlar çok daha önemli.

0: farklılık gördüm. Merak ediyorum sizin yorumunuzu.
1: Şimdi yüksek taktik disipliniyle oynadığı bir gerçek Paraguay'ın. Zaten toplama oynama gibi bir derdi yok. Yani ben top bende kalsın, pasla gideyim. Öyle bir derdi yok, direkt hücumda. Şimdi iki dörtlü bloğu hücumda götürüyor ama dönüşte orta saha dörtlüsünün çift tarafı, iki tarafı, 7 ve 11 pozisyonları, iki bekin dışında bizim milli takımımızın beklerini de kovaladı. Orayı 6 yaptılar. Bazen de iki dörtlü durup öndeki ikiliden biri gelip 4-5-1, 5-4-1 gibi bir esneklikte oldular. Dolayısıyla Caceres, yani sağ bekleri, çıkıncaya kadar olağanüstü bir markajla Kenan'ı durdurmaya çalıştı ve bunun birçoğunda da başarılı oldu. Yani çünkü biz genel olarak sol tarafı, bizim kendi sol tarafımızı kullandığımız için Kenan'la ve oradaki birebir driplinglerin bize sonucunda getireceği faydaları, gol pozisyonları beklediğimizden orayı çok iyi kapattılar. Şimdi biz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Kenardan geldiğiniz zaman kavisli ortalayabilirsiniz. Dışarı çıkarabilirsiniz herkes içeri beklerken. Arka direğe, ön direğe derken, ama özellikle bu voleybolda kullanılan bir kurşun pas vardır hani smaç için. Bazen de kenardan çok sert, fazla yüksek olmayan, kime çarparsa, rakip de dahil, kendi kalesine atmak da dahil, gol olacak bu kurşun pasları da atmak lazım. Yani geçen programda konuştuk. Hücumda çeşitlilik, oyunda çeşitlilik, repertuardaki fazlalıklar budur. Yani rakip yüksek disiplinle oynadığı için burayı bozmanın en önemli unsuru onu buradan vazgeçirmek, burada onu hataya zorlamak. Bunun için de topu gezdiriyoruz, kapatıyorlar. Bir daha gezdiriyoruz, yine kapatıyorlar. Yani özellikle 18 içerisinde ayağımıza alacağımız bir pozisyon, çok çabuk gol pozisyonuna döndüreceğimiz bir pası pek yapamadık. Hep kenara indik. Kenardan birebir sonucunda çizgiye inip orta atmayı. Bu da önemli bir hücum fonksiyonu. Ama dediğim gibi çeşitliliği yapıp rakibi o alandan çıkarmak lazım. O disiplinden çıkarmak lazım. Bunun için birkaç yol var. Bir tanesi çabuk oynamak. Sen de söyledin. Topa tempo vermek. Çabuk oynamak. Olmadı sağ, olmadı sol, olmadı merkez. Bir de tabii ikinci yarı tamam. Defans oyuncularımız da geldi, kafa vurdular ama onun dışında pek kafa vuracak oyuncumuz olmadığı için atılan ortayı da ona göre atmamız gerekir. Şutlarımız maalesef çok isabetli olmadı. Dış şutlarımız, ki çok iyi şutörlerimiz var. Yani bugün Arda, bugün Hakan, bugün İsmail, Kerem ve Kenan. Yani çektilerim içeri. Yunus sol ayağıyla uzun köşeye doğru vurabilir. Fakat hem isabet kaydedemedik hem de daha çok denemedik. Mesela ben en çok buraya üzüldüm. Belki de Avrupa'nın en sert topa vuran oyuncularından bir tanesi Hakan Çalhanoğlu. Bir tane denk geldim ben ayağın içiyle, o da. Hani Hakan sürerken denemeli. Arda kavisli vurur, falsolu vurur, dribling yaparken vurur. Daha çok denemeli. Mesela bugün dikkatimi çeken Kenan'ın hiç uzun direğe, içeri kat ettikten sonra hiç uzun direğe doğru topu kesmedi. Halbuki en büyük meziyeti o. Hep kenara gidip sol ayağıyla dar açıdan çok zor olan muhteşem bir savunucu seyrettik bugün. Geri dörtlüde ama sağ bek en son artık yoruldu çünkü karşısındaki de büyük hem bek geliyor. Ferdi ile Kenan. Mesela Ferdi de içeri birkaç defa girdi top almayınca bir daha o da hep dış kenardan gelmeye başladı. Yani açıkçası bir gol atmamız, yani beraberliği aldığınız an her çıkışınız galibiyet demektir.
0: Aslında maç önünde konuştuğumuz birçok şeyi de gördük hocam. Ferdi Kenan birlikteliğini, orada etkinliğini bekliyorduk. Oradan denemeyi çok bekliyorduk. Dediğiniz gibi aslında burada Paraguay çok net bilinen bir takım. Karakteristiği çok ortada.

0: Brezilya'yı, Arjantin'i, Uruguay'ı yenerken de ne yaptığı biliniyor. Ama Amerika mesela ilk maçta hocam çok rutininden çıkardı.
1: Ama arada çok önemli bir fark var. Amerika'yı çok seyrettim ben. İlk defa bu turnuvada gördüm. Olağanüstü pres yapıyor. Ve bu presi çeşitli yapıyor. Baskı türleri çeşitli ama baskı var. Bir, iki, çanaktan, santra çanağından bu tarafa geçirmedi. Niye? Seken öne arkaya her topu aldı. Her topa baskı yaptığı için koşu mesafeleri de ekonomik oldu. Yani geri kaçıp onların uzaklaştırdığı topu %50-50 Paraguay mı, Avustralya mı, Amerika mı düşüncesini tamamen sildi. %99'unu aldı Amerika. Yani şöyle yaptı. Baskı 18'de karşısında bir duvar, dev bir blok, 11 kişilik takıldı. Top açıldı, kendine doğru kaptı bir daha. Arada kalan topa ikili düelloların hepsini kazandı. Olağanüstü yüksek dozda presle bir hücumda, bir hücumda nitekim dünkü maçta söylediğim oldu. Orta belki çok sert değildi ama bir daha kendi kalesine gol attı adam. Çünkü savuna hem dikkati dağıldı hem fiziği düştü. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla fizik kaliteleri düşer adamın. Devamlı insan nefes alamaz. Amerika böyle yüksek tempoda oynadığı için büyük avantajı var. İlk maçı da böyle oynadı. 4-1 kazandığı maçı, dünkünü de böyle oynadı.
0: İki maçta da kendi kalesine attı hocam rakip ilk golü ve çok erken.
1: Çünkü zorluyor. Evet. Yani sizi hataya zorluyor. O yüzden kaçırdığı goller de var çok Amerika'nın. Amerika enteresan bir oyun oynuyor. Ben nasıl sezon daha başlamadan ben size Japonya, işte Fas, özellikle Fas'ı seyrettiniz mi diye devamlı soruyordum. Amerika'da eğer böyle oynamaya devam eder ise yolu...
0: Ki liderliği de garantiledi şu anda.
1: Garantiledi ama yani dediğim gibi seken ve düşen, öne düşen arkaya seken topların bir tanesini neredeyse santra çizgisinden kendi kalesine doğru çevirmedi. Şimdi dikkatinizi çekelim. Karşı 18'de hücum ediyorsunuz. Kaptırdığınız bir topta eğer kendi 18'inize doğru, defansa doğru dönerseniz minimum 60-70 metre kat edeceksiniz. Bir de bunun dönüşünü düşünün. Sizi bu yorar. Ama kaptırdığınız yerde reaksiyonla veyahut doğru yerleşimle topu tekrar kazandığınızda eforu sarf etmeniz neredeyse %50 düşer. Bu da büyük bir fiziksel avantaja döner. Yani ne demek olur? Tekrar geliyorum. Bir daha eninde sonunda sizi ben hataya zorluyorum. Yetenekli oyuncuları da var. Golü kendi kalesine attığı golde sol açığın kat ettiği mesafeyi ve driplingle o topla koşuyor. Rakip sağ bek topsuz. Onu öyle geçip sağ ayağının dışıyla ortaya bıraktı, altı pas koridoruna, o da kendi kalesine attı. İlk baştan sonra söylemiştim tempoyu. Onu şimdi aynı şekilde ama başka kelimeyle kullanıyorum. Oyun iştahı denen bir şey vardır. Bu oyun iştahı sadece sizin 11'inizin yükselmesini sağlamaz. Taraftarınızı size katar. Taraftar da o oyunla heyecanlanıp sizin yanınızda olur. Taraftarın böyle olması sizi mutlu eder. Yani ortaya bench'le, oynayan 11'le ve taraftarla bir bütün çıkar ki bunun önünde kimse duramaz. Bizde oyun coşkusu, oyun iştahı da sanki biraz tam dosajında değildi. Çünkü çekingen, üzgün, yaratıcılıktan uzak bir takım izliyorum ben. Bizim takımımız böyle bir takım değil. Bizim takımımız çok yetenekli oyunculardan ve yaratıcılığı çok yüksek oyunculardan kurulur.
0: İlk maç çok mu etkilemiş hocam peki bu anlamda sizce?
1: Hiç mümkün değil bu kadar etkilemesi. Niye? İki tane maçınız var. Evet. Bir berabere bir 3 puan alsanız 4 puanla çıkartırsınız. Bir 3 puan alsanız yine çıkabilirsiniz. Şimdi bir de bizim şöyle bir durumumuz vardı. Fikstire göre genel düşünce şuydu. Biz basitten zora doğru maçlar oynayacaktık. Öyle değil miydi?
0: Evet. Amerika en büyük favori. Yani
1: Amerika ile başlayan da zordan evet, basite doğruydu. Şimdi yetenek tabii.

0: Her zaman verilmesi gereken bir şey. Sizde kalmamalı. Herkes seyretmeli. Herkes mutlu olmalı. Ama bunu tabii oyuncularımız rahat değildi. İlk başta da böyleydi. Bilmiyorum herkesin dikkatini çektiğim ama ilk maçta da rahat değillerdi. Amerika nasıl değiştirdi dersek, Amerika oyunu dikte etti. Anlatabiliyor muyum? Amerika oyununu dikte etti. Çünkü bu arada golü de erken bulunca zaten rahatlamış oldu. Biz en kötü rakibe zaman tanıyoruz. Yani rakibi huzursuz etmek lazım. Rakip o nefesi aldırmamak lazım. Yani oyunun içerisinde topu dolaştırmanın tabii ki bir taktik anlayışın uygulanması için hazırlık olduğunu biliyoruz ama bunu mümkün mertebe çabuk yapmalıyız. Ki devamlı olan bir hücum aksiyonlarında muhakkak rakip hata yapacaktır. Devamlı, durmadan ona o nefes alma payını, o rahatlama payını vermeden ve de dönen toplar nasıl oynarsanız oynayın, rakibin arkasına dönen atılan toplar seken, önüne düşen topların alımı çok önemlidir. Biz bunları bazen toplamakta zorlandığımız gibi yediğimiz gollerdeki duruş hatamızı da yine tekrarladık. Dolayısıyla bugün bizim için hoş olmayan bir gün oldu.
1: Hocam gündeme dair merak edilen malum bir konu var. Sizin de söyleyecekleriniz olacaktır.
0: Evet. Oluşan beklentinin farkındayım. Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Yok ben şöyle demek istemiştim de yok böyle demek istemişim gibi bir konunun içine girmek istemiyorum. Zaten ne dendiği çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus %99 da değil %100 doğru anlamış. Bakın ben 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim. Çok şükür tam da merkezindeyim. Burada yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz. Kolay değil. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim. Şöyle düşünün. Daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. O yüzden ne oldu? Ne olmalı? Ne olacak? Biz bu sorulara bakalım. Bunlar daha önemli. Sorunuza cevap olarak buralarda kalmayalım. Geçelim buralara.
1: Hocam son bölümde Dünya Kupası'na daha genel bir bakış yapıyoruz. Uyku düzeninizi ayarlayabildiniz mi? İlk günden beri bir bazı maçları bekliyorsunuz, bazılarında yatıp mı kalkıyorsunuz? Nasıl?
0: Vallahi açıkçası bazen orada uyuyorum hafif. Bir bakıyorum 5-10 dakikada geçmiş sonra anca yetişebiliyor ama genelde hepsinden bir şeyler seyrediyorum. Bu bir ay benim uyku düzenim bozulur zaten ama çok zevk aldığım, hala çok hoşlandığım, çok ciddi takip ettiğim futbol çöleni benim için. Benim de işim bu. Dolayısıyla çok mutluyum. Uyuyoruz nasıl? Acelesi yok. Uyanık kalmaya çalışıyoruz, daha iyi. Hem benim jet lag problemim de yok.
2: Evet. Uçakta hiç uyumazsınız mesela.
0: Uçakta zaten uyumam. Onu jet lag problemi olanlar düşünsün.
1: Hocam geçtiğimiz hafta Avustralya maçından önce bir araya gelmeden evvel İskoçya Haiti maçı vardı. Hı. Herhalde milyonlarca kişi onu feda etmiştir o maçı ama buluştuğumuz anda İskoçya'yı anlatmaya başladınız maçı. Onu da mı izlediniz dedim ben size.
0: Evet.
1: Ama geçtiğimiz günlerde çünkü gece de emin olamıyorum size mesaj atma konusunda ama.
0: Yok mesajlaşıyoruz sonunda.
1: 5.30 sularında bir mesaj geldi telefonuma. Messi, Messi, Messi diye hat-trick'i tamamladığı anda.
0: Evet.
1: Ben de 1'de, 2'de, 3'de diye cevap verdim. Mesajın sahibi tabii sizdiniz. Sizce tüm zamanların en iyisi midir?
0: Açıkçası tabii ben Messi ile ilgili birçok sorulara cevap verdim. Birçok röportajım oldu. Benim onunla ilgili düşüncelerim de çok açık. Muhakkak ki Ronaldo, ona da çok büyük saygı duyuyorum. Yani bu yaşa kadar olağanüstü bir zirve yolculuğu çok kolay bir şey değil.
1: 20 senedir ikisi de en üst seviyede hocam. En üst
0: ben de her zaman Messi, Ronaldo gibi son yıllarda onun ikisi devamlı çekiştiği için. Ama tabii sahanın içinde her şeyi yapabilecek bir oyuncu Messi. Yani bunu çok anlattım ama 3 golle

0: başlayınca insan tekrar dikkatle Messi'nin üzerine çevrildi. Portekiz'de berabere kalınca. Üç golü de Messi atınca. Şimdi solak bir oyuncu, olağanüstü teknik. Olağanüstü çabuk, olağanüstü zeki. Allah bunu her oyuncuya vermiyor. Birebir adam eksiltiyor. Bazen orta sahaya gelip top aldığında attığı topun, hücumcu arkadaşına attığı topun benzerini bir orta saha oyuncusu atması çok zor. Yani bir iki blok geçip arkadaşının önünde kalacak kadar da tekniğe ve zekaya sahip.
1: Bu maçta da zaten hocam 3 golle farklı şekilde attı. Yani 8-10 gibi de oynadı. Evet. Forvet 9 numara gibi de oynadı.
0: Zaten serbest ve gezgin oynuyor genel olarak. İstediği zaman istediği yere giden bir oyuncu. Zaten böyle oyuncuyu hani bazı hocalar var ya 89'da sokuyor 4 dakika anlatıyor ona bir şey. O öyle bir şey yok yani. Zaten Messi sizin söylediklerinizin de önünde giden bir oyuncu. Onu da oraya entegre etmek çok önemli. Çünkü her zaman söylediğim bir şey var. Özellikle büyük oyuncular oynadığı futboldan zevk alan oyunculardır. Zevk aldıkça daha iyi oynar. Ki bana göre bu herkes için geçerlidir. Herkes yaptığı işten zevk almalıdır. Performansı artar. Hele futbolcular, hele biz. Ben de kenarda zevk almalıyım. Şimdi Messi'yi seyretmek bir zevk. Burada bir daha Ronaldo başlığını koyuyorum. Saygı duyuyorum. Büyük oyunculardan bir tanesi. Ama burası tamamen değişik bir yetenek. İşte bir numarada Messi, iki de Messi, üç de Messi buradan çıktı.
1: Arjantin'de hocam takım olarak sanki Fransa maçını, 2022 finalini geçen hafta oynamış ve oradan devam ediyormuş gibi de bir izlenim vardı. O birliktelik açısından.
0: Birkaç çeşit takım var Dünya Kupası'nda. Bu 48 takım olması farklılıkları artırdı. FIFA bunları bize sordu. O günkü milli takım teknik direktörlerine ve çeşitli yerlere. Oradan 32 takım da değil, 36 da değil, 24 de değil, 48 çıktı. Biz de ona okeyleyenlerdeniz. Orada olmak, bulunmak iyi bir şey diye. Şimdi burada bir önceki Dünya Kupası'ndaki yerini minimum bulabilmek isteyenler. İki, gruptan çıkıp yoluna devam etmek isteyenler. Üç, buradan çıkmayı çok büyük başarı gören daha zayıf takımlar da var. Ve tabii Dünya Kupası'nın olmazsa olmazı sürprizlere de açık bir ilk 16, ilk 8, ilk 4 yapabilme ihtimali olan takımlar gibi. İşte Fas, Japonya, ne bileyim belki Meksika ev sahibi diye. Güney Kore nasıl olabilir? Ama Fransa, Brezilya, Arjantin, İspanya, İngiltere, Hollanda, Almanya zaten bunların en yukarılara veya yukarının bir aşağılarına gitmemeleri kendi adlarına başarısızlık olur. Orayı zorlayan takımlar da olacaktır. Çünkü gördüğüm kadarıyla artık dünyada herkes bir şey oynuyor. Oynamaya çalışıyor ve kendini yeniliyor.
1: Her takımı birer kez izlediniz hocam artık. Geride kalan bir haftada. Şampiyonluk adayları arasında biri diğerine önde diyebileceğiniz bir takım var mı?
0: Yok. Yani mesela çok oturmuş hepimizin favori gösterdiği İspanya berabere kaldı. Portekiz berabere kaldı.
1: Fransa, İngiltere etkileyici galibiyetler aldı.
0: Etkileyici galibiyetler aldılar Fransa, İngiltere, Arjantin. Ama Dünya Kupası gün geçtikçe daha heyecanlı, daha kaliteli, daha kıran kıran maçlara gebe bir organizasyon. Çünkü bunlar içinde önemli takımlar da olacak elenenlerden bizim gibi. Çok şey beklediğimiz, çok realist olarak. Orada da hayal kırıklığı yaşayan daha çok olacak, onları göreceğiz. Kalanlar da tabii bu turnuvalara alışmış, çok yüksek kaliteli oyunculara sahip takımlar, ülkeler olacak tabii ki. Açıkçası Fransa çok istikrarlı gidiyor. Yani bütün Dünya Kupalarına baksak neredeyse şampiyon veya finalist veyahut 4, 8 herhalde öyledir. Hesaplamadım ama.
1: 98'de şampiyonluktan sonra 2002'de bir büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar.
0: Bir defa, iki defadır.
1: 2018'de ama kadroya giremeyen de ön tarafı.
0: Şimdi orada ön tarafı 3 çıkarıp 3 almak, hatta bir 3 daha koymak gibi alternatifleri olan bir Fransa.
1: Hatta Fransa'da da kalan üçlüler, dörtlüler var.
0: Tuchel'in bazı İngiliz oyuncuları almamasının yankıları devam ediyor. Ama sonuçta takımın başı o, sorumlusu o. Böyle bir karar verdi. Bakalım Dünya Kupası ona ne getirecek, nasıl olacak?
1: Orada hocam çok dikkat çeken Harry Kane'in kullanımı. Onun önümüzdeki
0: şimdi hafta uzun ona gireriz. Çünkü son zamanlarda bağlantı oyuncularının santrforlardan, yani 9 numaralardan kullanıldığı görülmeye başladı. Çeşitli yerlerde geriye gelerek, evrilerek sağa sola. Ona ayrı bir parantez açalım. Yani bu Benzema'dan kalma bir alışkanlık. İlk bunu Benzema ile başlamışlardı. Fransa takımı da Real Madrid'de. Zaten Benzema'nın da geçen sene Arabistan'da da biz kupa yarı final oynarken de bir içsel bir daire çizerek, dışa doğru bir daire çizerek, ikisini de çok iyi oynayan bir oyuncu. Yani gezerek orayı boşaltıp diğer arkadaşlarını oraya sokarak kendisi sonradan oynayarak gelen bir santrfor tipi de aynı zamanda. Burada tabii olaylar başka yerlere gitmeye başladı. Harry Kane daha başka kullanılıyor. Haaland başka türlü kullanılıyor. Dolayısıyla ona gelecek programlarda gireriz.
1: Evet, yani burada fark, en büyük fark herhalde hocam, Kane hem çok iyi bir golcü, hala çok sayıda gol atıyor, hem de asist konusunda da yani 6-8-10 oynadığı maçlar oldu geçen sezon.
0: Evet, yani oyunu neredeyse kuran oyuncu rolünde.
1: 6 numara oynadığı maçlar.
0: Yani ebe gibi. Ona dokunmadan bir yere gitmeyen diğer oyuncular, anlatabildim mi? Ebe'ye de illa dokunmak istersin ya. Ona da top diyecek illa.
1: Hırvatistan maçında iki stoperin arasına girip kendisini marke eden stoperi oraya kadar getirip Madueke'ye, Bellingham'a boş alanlar yaratarak gollerdi.
0: Şimdi burada zaten ekstra yaptığı şu. Kendinden istenilen asli görevi gol atmak. Onu bir yapıyor. Şimdi hem onu yapıp hem bunları yapmak çok büyük bir beceri. Şimdi bu beceriyi arkadaşlarına gösterirken kendisi golden uzak kalsa konu başka taraflara gelir. Ya biz sene 18 içinde kutunun içerisinde etkin bölgede, tehlikeli bölgede son vuruşları yapan bir oyuncu olarak bekliyoruz. Sen kardeşim fazla da uzağa gitme denebilir ama şimdi iki görevi birden, ikiz görev yapıyor. İkisini de birden iyi yapıyor. Reaksiyon olarak, otomatik olarak defans oyuncusu 6 pas ve penaltı kutusunu kapatma amacıyla oraya doğru gittiği için dikkat edin, bazen dışarıya çıkarılan toplar da çok müsait kalır bazı oyuncular. Şimdi burada atak oyuncusunun, yani Harry Kane gibi bir 9 numaranın nereye gideceğini kestiremiyorsunuz. Çünkü öne gidiyor, arkaya gidiyor, bekliyor. Bunların içinde de markajlı. Yani şimdi orada şöyle bir fark vardır. Markaj yapanla yapılan arasında en önemli fark, markaj yapan markaj yapılana uyacaktır. Yani hangi hareketi yapsa o bir salise sonra yapacak. O da teknik ve zeki ve yetenekli bir oyuncuya yeter. Yani burayı gösterirken oraya gitmek zorunda. Buraya döndü mü ikinci reaksiyonu geç yaparsa biter zaten. Bunu da iyi yapan bir oyuncu. Yani bunu biz antrenmanlarımıza çalışırken markajlı ortalar veyahut 18 içindeki birebir düelloları yaparken bunlar oyunculara anlatılır. Ama ne kadar anlatırsanız anlatın, ona tabi olduğunuz için ondan bir sonra hareket ediyorsunuz. O da böyle büyük oyunculara yetiyor. Ben Fas mesela, ilk günden beri Fas diyorum biliyorsunuz. Enteresan bir takım. Bir defa olağanüstü bir çıkış, bir çabuk hücum, bir geçiş. Oynadığı gibi pası da, oyun kontrolünü de, isabetli pas oranını da müthiş oynuyor pas oyununu da. Çevik ve çabuk oyunculardan kurulu olduğu için ben ümitliyim Fas'tan. Tabii futbolun içinde her şey var ama Japonya'ya da Fas'a da iyi dikkat etmek lazım.
1: Hocam son olarak önümüzdeki hafta artık bir formalite maçına döndü ama Amerika Birleşik Devletleri karşılaşması. Bir mesajınız olacak mıdır Türkiye'ye?
0: Şimdi muhakkak ki prestij maçı da olsa kazanmaya oynamalıyız. Benim bu noktada bir ricam olabilir. O da şudur. Biz futbol insanları bu işin nasıl bir gerçeklikle yürüdüğünü çok iyi biliriz. Hepimiz bu tecrübelerden geçtik. Elbette eleştiriye, kalp kırıklıklarına, yansımasına herkes açık. Ancak rica ediyorum, lütfen, lütfen ama lütfen bunu üslubuyla yapalım. Büyük takımlar gibi davranalım dünyadaki, büyük ülkeler gibi. Onların en önemli tarafı nedir biliyor musunuz? Onlar da kaybediyor. Ama kaybettikten sonra çok çabuk ayağa kalkmasını biliyorlar. Aramızdaki en önemli fark bu. Biz de bu maçın muhakkak ki eleştirisini, muhakkak ki analizini, muhakkak ki yanlışları, doğruları söyleyeceksiniz, yapacaksınız. Burada sizden tek ricam, yıkıcı olmayın. Herkes, ben de söyleyeceğim, siz de söyleyeceksiniz. Kırıcı olmayalım, yıkıcı olmayalım. O yüzden sizden ricam budur. Çünkü bizi buraya getiren onlardı. Yarın yine onlardan çok şeyler bekleyeceğiz. Bunu da yıllarca en ağır eleştirileri almış bir adam olarak ben söylüyorum. Fransa'daki Avrupa Şampiyonası'nda kızının karnındaki bebeğe beddua edilen bir insan olarak söylüyorum. Hatırlayacaksınız. Hayır. Rica ediyorum, bu şekilde değil. Eleştiriyse, tenkitse sonuna kadar. Zaten bunu da herkes kabul ediyor. Ricam bu olacak. Biz zaten buraları hakikaten içimizden sevgiyle yanlışları anlatan bir ülke olsak daha çabuk ayağa kalkacağız. Sonuç itibariyle Dünya Kupası'na gitti. Kim gitti? Onlar gitti. Götürdüler. Avrupa Şampiyonası'na kim gitti? Onlarla gittik. Orada olmak çok önemli. Keşke devam etseydik. Bir dahaki sefer devam ederiz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Türkiye'nin spor radyosu 92.2 frekanslarından yayın yapan Radyo Gol'den Türkiye radyolarında kendi saat dilimi içerisinde en çok dinlenen spor programı özelliği taşıyan Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programından ben Çağatay Çıtlak. Evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, metroda, metrobüste ya da yurt dışında bizlere hem gönüllerini hem de kulaklarını açan Radyo Gol'ün en güzel insanlarına merhaba diyorum, hoş geldiniz diyorum, iyi haftalar diyorum. Takvimleri 22 Haziran 2026 Pazartesi gösterdiği bir günden ve 4 Büyük Gündem'den ne zaman telefonla yayına bağlanacağız, ne zaman sesimizi duyuracağız diyenler, işte beklenen gün, beklenen an geldi. Şimdi lütfen telefonlarınızı elinize alın. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10'u tuşlayın, yayınımıza bağlanın. Söyleyecek sözü olan herkesi Radyo Gol'e bekliyoruz. Bugün Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de söz milletin, mikrofon da sizde, söz de sizde olacak. Bugün gündemi siz belirleyeceksiniz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanından gelecek sesler aynı frekansta buluşacak. A milli futbol takımının, ki aslında hiç açmasak daha iyi bu konuyu ama, Paraguay maçında neden mağlup olduk? Avustralya ve Paraguay'a yenilmemizin en büyük nedeni nedir? Ne yapmalıydık? Futbol konuşmak isteyen, milli takımın nasıl bir taktikle oynaması gerektiğini konuşmak isteyen herkese, her futbol severe telefonlarımız, mikrofonlarımız açık. İçinde birikenleri, benim gibi binlerce bizi dinleyenleri duyurmak isteyenler, haydi telefon başına. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10, ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinden de bana mesajlarınızı iletebilirsiniz. Çünkü hepsini teker teker okuyacağım, hiç merak etmeyin. Arayın, bir daha arayın, hat düşmezse tekrar arayın. Çünkü bugün o telefonların susmasını istemiyoruz. Öyle bir yayın yapalım ki öyle telefonumuz, santralimiz kilitlensin. Öyle bir enerji oluşturalım ki 2 saat boyunca telefonlarımız bir an bile boş kalmasın. Hatta öyle bir katılım olsun ki Türkiye'nin en güçlü spor radyosu Radyo Gol'de de herkes "ben de oradaydım" desin. Haydi şimdi çayınızı, kahvenizi alın. Saatlere de baktık, tam böyle çay kahve saati. Sesinizi hazırlayın, fikriniz ne olursa olsun telefonun ucunda yerinizi alın. Ama her zaman söylediğimiz gibi kimseye hakaret etmeden ve saygılı bir şekilde, işte Türkiye konuşacak, tribünler konuşacak, sokak konuşacak ve bugün söz gerçekten milletin olacak. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına hoş geldiniz diyor ve ilk telefonumuza merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza, sonu 47 ile biten dinleyicimiz.
1: Merhabalar Çağatay Hocam.
0: Buyurun, tanıyalım sizi.
1: Osman Erdem.
0: Buyurun Osman Bey, iyi haftalar.
1: İyi haftalar Çağatay Hocam. Hocam şimdi tabii ki milli takımdan başlayacağız. 24 yıl beklediğimiz bir Dünya Kupası vardı. Maalesef gittik. Sonuçlar ağır oldu. Üzüldük. Şahsım adına konuşuyorum. Ben keşke gitmeseydik diyorum hocam. Gitmeseydik en azından bir 4 yıl sonraki Dünya Kupası'na bir heyecanımız olurdu. Ya bu sefer olacak mı diye. Yani gidip de böyle acı bir... Kesinlikle bu çocuklar bizim çocuklarımız. Asla kendilerine ben kırıcı, üzücü hiçbir şey konuşmak istemiyorum ama futbol sever olarak, futbolu seven bir kişi olarak, yani böyle bir sonuca inan üzüldük hocam. Bir heyecan bekliyorduk. Böyle çeyrek final olabilir mi? Yarı final belki olur gibisinden, ama yani bilmiyorum, bizi ters köşe yaptılar. Biraz da bu umut dağıtanlar var ya hocam, bu nasıl söyleyeyim,
0: kupayı alıp geleceğiz
1: böyle ahkam kesen bir şey var, böyle Instagram'da olsun, Facebook'ta olsun, işte spor yazarları abilerimizden de olsun, yani şeyi o kadar yükselttiler ki beklentileri hocam. Biz de taraftar olarak acaba olacak ya, şöyledir böyledir, hayal kırıklığına uğradık hocam. Çok üzüldük. Dünkü babalar gününü kutluyorum hocam. Tüm babalarımızın, baba adaylarımızın, dedelerimizin babalar gününü kutluyorum. Allah'a emanet ediyorum. İnşallah güzel bir kiri içeriz hocam. Hı hı. İnşallah hakem konuşmadan, kimseye şey olmadan, taş, çamur atmadan iyi bir lig geçiririz. Güzel transferler olursa böyle güzel futbol seyrederiz. Seyir zevki olarak hocam. Allah'a emanet olun hocam. Hayırlı günler diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. İnşallah 1000 kişi arar bugün size hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza da bağlandığınız, katıldığınız için Osman Bey, size de iyi haftalar diliyorum. 0212-273-1010'da tabii telefonların ardı arkası kesilmiyor. Gelen mesajlara da bakıyorum. Nurullah Bey diyor ki Çağatay Hocam 2002 Dünya Kupası dönüşünde milli takımı havada F-16'lar karşılamıştı. Bu milli takım dönüşünde nasıl karşılanacak? Çok merak ediyorum. Yorumu yapmış. Sonu 94'te biten dinleyicimiz var sırada. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Çağatay Hocam, hayırlı yayınlar.
0: Çok teşekkürler, tanıyalım
2: İstanbul,
0: sizi.
2: İstanbul'dan arıyorum, ismim Kerim. Galatasaray taraftarıyım ama bugün Galatasaray'ımı konuşmayacağım, milli takımımızı konuşacağım. Yani bizim futbolcular hepimiz kardeşiz ama o milli formanın değerini, ağırlığını bence bu Dünya Kupası turnuvasında gereksinimi duymadılar, ağırlığı taşıyamadılar. Hepimizin burnu havada gittik, başımız dik gittik, dedik ki biz bu gruptan çıkarız, en kötü 6 puan alırız, 32 sonra 24, 16, 8 basar gideriz diye düşündük ama maalesef kağıt üzerinde futbol oynanmıyor. Çok güzel futbol dersi verdik, saçımızla, başımızla, giysimizle, ayakkabımızla oynayacağımıza topumuzu oynayalım. Çok büyük hayal kırıklığı yarattılar, şahsım adıma söylüyorum. Yani millet saat 7'de işe gidiyor, adamlar 5'te kalktı, heyecanla maça geçtik ekran başına. Ben kabul etmiyorum bu başarısızlığı. Tabii ki de eleştireceğiz. Hakkımızdır, bizim milli takım, bizim milli forma. Yeri gelip eleştireceğiz, yeri gelip kaldıracağız, göklere çıkartacağız. Bu turnuvayı biz 24 sene bekledik. 40 yaşındayım, en son 2002 Dünya Kupası'nda dünya üçüncüsü olduk. Ruh yok. O ruhu ben göremedim takımımızda bu sene. O da neden oluyor? Aşırı özgüvenden. Bence bizim turnuvaya 0 puanla muhtemelen turnuvayı kapatacağız. Bizim tek yenilgimiz

0: kendimize biz yenildik. Aşırı özgüvenimize yenildik her zamanki gibi. Vermetleri adamlar elimize tenekeyi verdi, yolladı şimdi ülkemize. Ben olsam Cumhurbaşkanı yerinde bir talimat verdim. Uçakta gittiler ya abi business'la. Dönüşte de abi otobüs verecekler 403'te. Bir ayda gelecekler ülkelerine. Bu kadar netim yani. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar.
1: Biz teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için. Görüşmek üzere diyoruz. Sonu bakalım kaç, göremiyoruz. Biraz acele etmemiz de gerekiyor. Sonu 50 ile biten dinleyicimiz. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba Çağatay Bey, nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Tanıyalım lütfen sizi.
2: Ben Sinan Durmaz, Galatasaray taraftarıyım.
1: Buyurun Sinan Bey, alalım görüşlerinizi, duygularınızı. Milli takımla ilgili neler söylemek istersiniz? Önce Avustralya, sonra Paraguay, neden mağlup olduk? Yenilmemizin en büyük nedeni nedir? Ne yapmalıydık? Nasıl bir taktikle oynamalıydık?
2: Şimdi seyrettiğimiz kadarıyla, oynadığımız kadar da değil de seyrettiğimiz kadarıyla taktiksel olarak, fiziksel olarak gördük rakiplerimiz. Bizi nasıl yendiler gördük. Şimdi son bir maçımız kaldı. Bari diyorum ki son bir maçımızda diyorum en azından Amerika kapanmıyor. Bildiğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla. Amerika kapanmıyor. Tamam, kapanmıyor. Hadi bakalım şimdi diyeceğiz ki hadi arkadaşlar, hadi çocuklar, tam destek verelim, gene destek verelim. Şunu en azından deyin ki kardeşim biz kapanmayan takımlara güzel oynuyoruz. Böyle futbolculara karşı güzel oynuyoruz. Kapanan takımlara atamıyoruz, vuramıyoruz, koşamıyoruz, pas yapamıyoruz, orta sayı yapamıyoruz. Ama açık takımlara bakalım nasıl yapacağız? Ben onu öğrenmek istiyorum yani. Bu çocuklarımızı, arkadaşlarımızı destekliyorum. Ben destekliyorum. Sonuna kadar destekliyorum da. Hadi diyorlar ki kapandı, atamadık. Direkten döndü, şöyle oldu, böyle de. Şimdi kapanmayacak Amerika. Kapanmıyor, defans yapmıyor. Yani hücum yapıyor, şey yapıyor. Hadi bakalım. İspanya'da kapanmamıştı. Geldi Konya'da 6 attı. Kapanmadı. 2-2 bitti. Yani ben şundan emin olamıyorum. Fiziksel olarak, taktiksel olarak, futbolcular olarak neyi düşünüyorlar, nasıl düşünüyorlar? Yani hiç mi futbolda bildiğim kadarıyla bir şey vardır, nasıl deniyor? 2'ye 3'ler, 3'e 2'ler, 4'e 2'ler, 3'e 1 paslar, bunu yapamadık. Hiçbirini yapamadık, ben görmedim.
1: Ver kaçlar?
2: Cezası. Nasıl?
1: Verkaçlar.
2: Evet, verkaçları yapamadık. Hep böyle yani vuralım, böyle atalım, kafayla atalım. Ya niye verkaçları yapmadık? Duvar paslarını yapmadık. Niye yapamadık? Bunları konuşalım. Tarcuları hiç seyretmediniz mi? Prekazileri seyretmediniz mi? Hamileri seyretmediniz mi? Havadan vuruyoruz, olmuyor. Havadan vuruyoruz, olmuyor. Ya arkadaş, bu prekazı seyretmediniz mi? Hamiyi seyretmediniz mi? Dopi aslanları seyretmediniz mi? Tanjuları seyretmediniz mi? Dönen topu tamamlamak. Ya biraz kusura bakmayın da yani. Yani biz de futbolu oynamadık ama Tanju'yu seyrettik. Bu sefer şeyse Icardi'yi seyretmediniz mi? Adam nerede gol atılacağını biliyor. Osimhen koşuyor. Pes yapıyor, şey yapıyor. Topu kapıyor. Arkadaşını kazandırıyor, gol atıyor. Bunu seyretmediniz mi arkadaşlar? Kusura bakmayın yani. Ya biz de futbolu oynamadık ama yani Allah, ne diyeceğimi bilemiyorum. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a bu ön elemelerde inşallah grupları geçerler. Bir an önce toparlanırlar. Türk milli takımını, Türk takımlarını basketbolda nasıl Fenerbahçe, Beşiktaş rakip oluyorlar. Avrupa'da oluyorlar. Voleybolda Eczacıbaşı, Vakıflarbank birbirine karşı rakip oluyorlar. Niye Avrupa'da biz Beşiktaş, Fenerbahçe birbirimize karşı rakip olmuyoruz? Niye kaybolmuyoruz? Hep Türkiye'de oluyoruz. Türkiye'de rakip oluyoruz. Avrupa'da olalım kardeşim, Avrupa'da olalım.
1: Sinan Bey, toparlamanızı rica edeceğim.
2: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. beni dinleyen arkadaşlara da eğer hakkım geçtiyse haklarını helal etsinler. Futbolculara da canı gözle başarılar diliyorum.
1: Görüşmek üzere, iyi günler diliyoruz biz de. Instagram Çağatay Hoca adresinde Cihan Arslancan'a çok teşekkür ediyorum. O da görüş ve düşüncelerini paylaşmış bizimle. Çok mesaj geliyor. Çok çok teşekkürler. Hasan Aydın'a çok teşekkürler. Zaman kaybetmeden 3'er dakika boyunca tabii milli takımla ilgili duygu ve düşüncelerinizi 0212 273 10 10'da bizlerle paylaşabilirsiniz. Sonu 22 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hattımızda bekliyor. Hoş geldiniz yayınımıza. Biz sizi duyabiliyoruz. Bir kere daha şansımızı deneyelim. Duyabiliyoruz biz sizi. Merhaba, hoş geldiniz. Sonu 22 ile biten yurt dışındaki dinleyicimiz. Sonu 68-22 ile biten yurt dışındaki dinleyicimiz. Biliyorum şu anda olduğumu. Peki, o bizi herhalde duyuyor ama... Belki geç geliyordur ses. Sıradaki dinleyicimizle devam edelim çünkü hatlarımız çok çok yoğun. Yılmaz Bey demiş ki, federasyon başkanını tasvip etmiyorum. Atışmalardan dolayı futbolcuları öyle bir havaya soktu ki onlar da kendilerini dünyanın kralı sandılar. Sonuç maalesef bu. Montello buraya kadar şansıyla geldi. Biz de buna çanak tuttuk. Saygılar, sevgiler demiş. Sıradaki dinleyicimizle devam edelim. Sonu 03 ile biten dinleyicimiz. Merhaba.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Tanıyalım sizi.
3: Kenan Bey mi sen takipçilik yapıyorum?
1: Buyurun Kenan Bey.
3: Şimdiden bu milli takımın aldığı sonuçlarla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Aslında bu sonuçlar Türk milleti olarak, basın olarak, teknik direktörler olarak, ortam olarak hep bir suçluyuz. Suçlu olmamızın nedeni şu, yaklaşık 3-4 senedir Montella 4-6-0 diye bir şey icat etti. Halbuki hiçbir maçta 4-6-0 oynamadık. Yani Kerem'in nerede oynadığını bu son iki maçtan örnek verirsek, bütün maçlarda forvet olmayan arkadaşları forvet olarak oynatarak aldığı sonuçlarında menfi olmasıyla böyle bir şey icat ettik. Yani dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir şey. Şöyle bir örnek vereyim. Bugün Türkiye milli takımında iyi bir kalecimiz olmasa stoperin bir tanesini getirip kaleye koyacak halimiz olmadığı gibi forvetimiz, iyi bir forvetimiz yoksa ne yapmamız lazım? En iyiye yakın olan arkadaşı forvet oynatmamız lazım. Milli takım 4-6-0 oynamıyor ki. Bugün basın mensuplarında Dünya Kupası'ndan önce işte Montella Türkiye'yi buralara getirdi. İşte 4-6-0 oynuyor. Demek ki başarılı sonuç alıyor diye hiçbir basın mensubu da bir şey söylediğini zannetmiyorum. Kötü sonuçlar geldiği zaman herkes yerden yere vuruyor ama bu adamın inatçı bir kişiliği olduğu, efendime söyleyeyim kendi bizi doğrularla bir yere gelmeye çalıştığını ve aslında işin özünde bizim yabancı hayvanlarımızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Şöyle ki bugün Sergen Yalçın olsa, efendime söyleyeyim Aykut Kocaman olsa milli takımın başında yerden yere vururuz ama biz yabancı birisi geldiği zaman bunlara sınırsız tolerans tanıyoruz. Yaptığı yanlışları görmezden geliyoruz. Şimdi de bütün Türk milleti olarak bunun cezasını çekiyoruz. Aynı şey şeyde de kaynaklanıyor. Bunu daha çeşitlendirirsem şöyle çeşitlendiririm. Bugün Galatasaray'da yıllardır sağ kanat sol kanat alınıyor. Mesela Sané var Galatasaray'da. Ama bakıyorsun Sané bir yere göre sığdırılamıyor ama takımı Yunus'la Barış taşıyor. Daha önce Kerem taşıyordu. Biliyorsunuz Zaha'lar, Ziyech'ler dünya kadar para verilmişti. Bugün geliyorsun aynı şey Beşiktaş'ta da var. Giriyoruz Sergen'e sabretmiyoruz. İtalyana diye bir hoca getiriyoruz. Ne olduğu belli değil. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Ama şöyle bakıyorum. İtalyana'ya 5 milyon euro para veriyorsun. 2 sene sözleşme yapıyorsun. 10 milyon euro. Sergen'e 2 milyon euro veriyorsun. Getirdiğin adama da bakıyorum. Sizin kanallarınızı sürekli dinliyorum. Ben takipte olduğum için sabahtan akşama kadar açık. Bakıyorum aynı yorumcular diyor ki sabır göstermek lazım. Ulan sabır göstermek lazımsa senin evladın bir sene bir şeyler yapmış. İki transfer dönemi geçirmiş. Bir sürü hazırlık yapmış. Bu adama sabır göstermiyorsun da yani ne kadar komik bir vaziyette olduğumuzu bilmem anlatabiliyor muyum ama. Götürüyoruz. Ne olduğunu hiç bilmediğimiz sadece bir İtalya kupası var tahmin ediyorum koleksiyonunda. Orta takımları çalıştırmış bir adama belki de çok iyi çıkacak belki de çok kötü çıkacak. Ben yargılı davranmıyorum. Ama gidiyoruz kendi insanımıza sabır göstermediğimizi ona gösteriyoruz. Sabır göster

0: Gerçekseniz kendi insanınıza göstermemiz lazım. Aynı şey Aykut Kocaman'la da var. Efendime söyleyeyim Galatasaray'da da var. Bütün takımlarda da var. Dolayısıyla biz bu şekilde olduğumuz sürece ben daha önce de sabahları Mehmet Ev'in yayınına katılmıştım. Ya koskoca Türk milleti olarak biz 18 tane takımımız var. 18 tane takıma birer tane yerli forvet transfer ettik.
1: Evet, dinleyicimizle bağlantımız kesildi galiba. Evet.
0: Birer tane yerli santrafor transfer edelim. Milli takımımızın buna ihtiyacı var desek. Gerekirse 500 bin dolar teşvik versek. Bir tane forvet çıkartamayız mı? Bu kadar yazık. Günah ya.
1: Yani Kenan Bey, son millet, cümlelerinizi rica edebilir miyiz?
0: Sesim geliyor mu?
1: Evet evet. Son cümlelerinizi de alalım lütfen. Çünkü çok dinleyicimiz var hattımızda.
0: Tamam. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Sağ olun. 0212 273 10 durmak yok diyoruz bu arada. Instagram Çağatay Hoca adresinde takip alan İbrahim Halil İncikuş'una teşekkür ediyorum. Beni de takip almış. Instagram'dan yazan ve mesaj gönderen, bu arada milli maç günü sabah saatlerinde bile onlarca dinleyicimizle yazıştım. Hepinize de cevap verdim. Aslında eksikleri hep söyledik. Maç öncesi konuştuk, maç sonrası konuştuk. Keşke haklı çıkmasaydık ama maalesef sonunda, günün sonunda mağlup olan biz olduk. Atakan Yıldız, Hakan Bilen, Nedim Kalın, Sedat Aydın, Ercan Çağlar, Ersen Avcı, Ekrem Albayrak, Ziya Esenlik, Serkan Kömürcü. Yine Instagram Çağatay Hoca adresinde bana yazan Zafer Şimşek, Arif Çetin, Hasan Aydın, Fatih Sarı, Fatih Vardar, Atakan Yıldız, Kadir Şahin, Altan Arın, Cebrail Efe, Ferhat Essiz, Hakan Korukçu, Tuncay Taşkın, Yunus Balyer, Muammer Kartal, Ahmet Yıldız, Atasan Ekşi ve Ercan Coşar'a da teşekkür ediyorum. Sonu 98'de biten dinleyicimiz var şu anda hattımızda. Ama onun öncesinde 33'te bir tane hattımızda dinleyicimiz var. Sırayla devam ettiğimiz için kimsenin hakkı geçsin istemiyorum. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Çağatay Bey, iyi yayınlar diliyorum. İrfan ismim.
1: Hoş geldiniz İrfan Bey.
2: Geçtiğimiz ilk maçtan sonra hoş bulduk. Geçtiğimiz ilk maçtan sonra sizlere görüşmemiz olmuştu. Benden sonra bağlanan arkadaşlar benim görüşlerimin aksine farklı düşünüyorlardı. Destek olunmalı, şöyle olmalı. Tabii ki para alacaklar. Saçıyla başıyla kimse ilgilenmemeli, bilmem ne falan filan tarzında konuştular. Şimdi geldiğimiz nokta şu. O gün aslında Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belliydi. Ama maalesef biz şımartmayı sevdiğimiz için, milli formanın ne olduğunu tam olarak anlayamadığımız için 85 milyonun da üstünde büyük bir kitleyi temsil ettiklerini, bir bayrağı temsil ettiklerini, oraya gittiklerinde biz niye yeniliyorsunuz diye kızmıyoruz. Futbol bu. Her kulüp, her bir takım yenilebilir. Biz gerekli mücadeleyi, gerekli planlamayı, gerekli doğruları yapmadıkları için kızıyoruz. Yanlış anlaşılıyor. Türkiye milli takımı yenildi diye kızmadık biz. Kızmıyoruz da. Ama siz federasyon başkanından tutun, hocasından futbolcusuna saçma sapan bir organizasyon yaparsanız işte o zaman tepki görürsünüz. Saçmalıkları sırayla söyleyeyim. Hacı Osmanoğlu hakemlerle ilgili minnetçi bir tavırla Türkiye'de biz kendi evlatlarımıza devam etmeliyiz, yabancı hakeme karşıyız deyip Montella denilen yabancı teknik direktöre inanılmaz bir şekilde sahip çıkıyor. Ya öyle ol ya böyle ol. Karar ver. Milli takımın hocası o zaman niye yabancı diye sorarlar adama. İki, Montella denilen hocamız inatla koca cumhuriyeti ve dışında futbol oynayan Türk kökenli bir tane forveti, santraforu adam gibi oraya adapte edemedi bunca yıl boyunca. Bulamadı. Bulduğunu da alıp oynatmadı. Kadroyu adil bir şekilde oluşturmadı. Bugün A milli takım kadrosunda kendi kulüplerinde dahi oynamayan futbolcular var. Milli takıma katıl oynayabilmek için arzu içinde olan binlerce futbolcu var. Peki onlar ne yapmalı? Erke Özel ne yapmalı? Konya'daki Adil ne yapmalı mesela? Oraya gelebilmek için. Mesela göbeği konuşulan bir futbolcu sezon içinde kendi takımında 6 kere oynayabilmiş biri milli takıma hangi kriterle alınıyor? Mesela Montella Venezuela maçı sonrası, bu bizim için çok önemli bir hazırlık maçıydı. Çünkü rakiplerimizin oyun stiline çok yakın bir oyun stili vardı Venezuela'nın diye bir açıklama yaptı. Peki Venezuela maçının ilk 11'iyle bu iki maçtaki ilk 11'de benzerlik kaç kişi var sizce? Bu tutarsızlık niye? Aynı Avusturya ile oynayacağını biliyorsun. Paraguay ile oynayacağını biliyorsun. Nasıl oynayacaklarını da biliyorsun. Ona göre de hazırlık maçı almışsın. Peki oradaki ilk 11 ne alaka? Avustralya'daki 11 ne alaka? Paraguay'daki 11 ne alaka?
1: Peki Amerika maçına nasıl bir 11 ile çıkacak sizce? Yine aynı kişilerle mi çıkacak, nasıl? Yoksa forma vermediği kişilerle mi?
2: İddia ediyorum. Bakın iddia ediyorum. Güzel bir soru sordunuz. İddia ediyorum. Bu üçüncü maçta kaleciye kadar değişecek birçok futbolcu.
1: Bence de değişmeyecek.
2: Ya şöyle söyleyeyim. Milli takımda çok ciddi bir menajer ilişkisi var. Çok ciddi bir lobi ilişkisi var. Kulüpçülük var. Bunlardan kurtulmadığımız sürece, adaletli bir milli takım forması dağıtımı olmadığı sürece, gerçekten aklı başında planlayan, gerçekten böyle donanımlı bir hoca olmadığı sürece, Adana Demirspor'daki oynattığı neyse buna inanmış, böyle devam ediyor. Sen Adana Demirspor'da imkanların kısıtlı olabilir. Her istediğin futbolcu alınamayabilir. Bütçen yetmeyebilir. Ama sen Türkiye A milli takımın hocasısın. Almanya'da, Belçika'da, ne bileyim Fransa'da, her yerde oynayan futbolcu var kendi liginin dışında. Nasıl bulamazsın ya? Nasıl forvet bulamazsın? O senin sorun. Benim değil. Arayıp bulacaksın. Can Uzun'a, Deniz Güle, Berto Yıldırım'a daha fazla şans vereceksin. Ama sen kalkıp Kerem'den forvet yaratmaya kalkarsan, her aynı şeyleri deneyip farklı bir sonuç bekliyorsan, en masum tabirle sen safsın demektir. Ya da alt niyetlisin demektir. Kimse kusura bakmasın. Dünyanın en çok para kazanan hocalarından biri. Haksız mıyım?
1: Evet, bu arada bir dinleyicimiz çok güzel bir yorum yapmış. Burak Erem demiş ki, Dünya Kupası'nda son golümüzü atan oyuncumuz İlhan Mansız demiş. Haklı.
2: Yani bir de şöyle bir şey var. Bakın, bir tane hakem götüremedik. Ferhat Gündoğdu diye bir adam istifa etmiyor. Hacı Osmanoğlu bugün çıkmış. Değişik bir tavırla, yine her zamanki gibi. Bir konuşma tarzıyla. Racon keser gibi. Futbol Federasyonu Başkanı değil de. Yani sanki yani başka bir şeyin başkanıymış gibi. Ahkam kesiyor basın mensuplarıyla. Fatih Terim'le tartışıyor. Senin Fatih Terim'le tartışmaya hakkın var mı? Ben Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Senin Fatih Terim'le yan yana geldiğinde ceketin önünü diklemen lazım. Futbola kimin daha çok katkısı vardı? Fatih Terim'le birçok konusunu da sevmediğim halde söylüyorum. Hakkını hakka vereceksin. Böyle saçmalık olur mu ya? Herkese racon kesiyor. Bazen milliyetçilik yapıyor. Hakemlerini koruyor göğe. Sonra gidiyor İtalyan'ı koruyor. Bu İtalyan Türk mü bu? Babası Yeniçeri miydi bunun?
1: İrfan Bey, sizden de toparlamanızı rica edeceğim.
2: Tamam, bu yayınlar diliyorum Çağatay Bey. Böyle inşallah bir daha turnuva yaşamayız. Adil bir kadro kurulur, hak edenler gelir. Vallahi gelemeyenler, hakkı olduğu halde bu formayı bu turnuvada giyemeyenler, bizim onlara hakkımız helaldir. Haklarının yendiğinin farkındayız. İnşallah gün gelir doğru, adaletli yöneticilerle, hocalarla bu ülkede daha güzel şeyler, başarılar elde eder.
1: Çok güzel konuştunuz. Çok da güzel şeyler söylediniz. İrfan Bey, teşekkür ediyorum yayınımıza bağlandığınız için. Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin Köşesi 0212 273 10 0212 273 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde yine gelen mesajlardan bakalım. Maltepe'den Bayram Bey, sevgili Çağatay Hocam, turizm cenneti olan ülkemiz dururken Amerika'ya tatile giden futbolcularımızı kınıyorum demiş. Yunus Bey diyor ki, kötü günler geride kaldı. Şimdi daha kötü günler bizi Milletler Ligi'nde bekliyor ki, bir yandan da haklı, çünkü rakiplerimiz böyle Avustralya, Paraguay gibi rakipler değil. Çünkü grubumuzda 3 tane takım var bizim haricimizde. Onlardan bir tanesi Fransa, bir tanesi İtalya, diğeri de Belçika. Sıradaki dinleyicimiz de hiç vakit kaybetmeden bugün yine rekor dinleyicimiz de telefon bağlantımıza devam edelim. Sonu 98'de biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de Söz Milletin Köşesi'ne.
3: Çağatay abi, kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler. Buyurun, tanıyalım sizi.
3: Ben Enes, Başakşehir'den bağlanıyorum size. Başakşehir İkitalli'deyim.
1: Buyurun
3: Enes Bey. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Memleketimizde kalbur üstü veya kalbur altı, bu kadar forvet, santrfor, tecrübeli ya da genç, yetenekli yeteneksiz insan oyuncumuz varken, kaldı ki Avustralya olsun, Paraguay olsun, ikinci liglerden, hatta belki bizim ligimize göre üçüncü liglerden topçularıyla bizi yenerken, biz niye Trendyol birinci ligden mesela Eren Tozlu'yu, Süper Lig'den Bertuğ Yıldırım'ı, Serdar Dursun'u, Cenk Tosun'u, Mustafa'yı, Semih'i, bunları niye almadık kadromuza? Ben bunu çok merak ediyorum. Mesela Trendyol birincilikte bu sene Erzurum'la harikalar yaratan tecrübe

0: abidesi Eren Tozlu. Neden gelmiyor abi? Gelsin, o da mesela sıkıştın mı? Gerekirse 90'da at oyunu ama at ya. Bir tane forvetimiz olsun. Ha, bu adam forvet diyelim. Ben bunu hiç anlayamadım. Bir de Montella'nın tabii ki 4-6-0'da ısrarı da anlayamadım. Ve yan top ısrarımız, özellikle Hakan gibi deneyimli, tecrübeli, dünyanın parmakla gösterdiği oyuncuların yan top ısrarını aşkını anlayamadım. Orkun 80'de oyuna bir giriyor. Tek at, tek pasta seni pozisyona sokuyorken ne, bu Hakan ısrarını anlayamadım. Bu belki de bir lobicilik, belki de bir menajer gücü, bilmiyorum. İnsanların günahını da almak istemiyorum. Ama ya bu kadar yeteneğinize oyuncunuz varken, yani dedim ya, yaşlı neden değerlendirmedik? Hiçbir fikrim yok. Ve bu beni çok üzdü. Yani ben 27 yaşındayım. İlk defa, yani hatırladığım en azından, net hatırladığım ilk defa bir Dünya Kupası izleyecektim. Boğazımızda kaldı. İzleyemedik. Yani iki maça da uyandım. Sabahın 6'sında, 5'inde, 7'sinde. İzleyemedik. Kursağımızda kaldı. Canları sağ olsun demeyeceğim. Yani çünkü hak etmiyorlar. Canları sağ olsun laflarını bile hak etmiyorlar. Özellikle Montella gibi. Ve emek vermeyen oyuncular gibi. Tabii ki bütün oyuncularımıza söylemiyorum. Bazılarını tenzih ederek söylüyorum. Ama dediğim gibi Çağatay abi çok kursağımızda kaldı. Ve bir sonraki, herkes şey diyor, bir sonraki Dünya Kupası'nda yaparız. Ya biz 24 senedir gidemiyoruz. Bu sene İtalya gelememiş. İtalya gelememiş. Danimarka gelememiş. Kolay mı öyle Dünya Kupası'na gitmek ya? Sene şey, 4 sene sonra yaparız bir şeyler. Belki de 20 sene daha gidemeyeceğiz. İtalya gidememiş ya. Avrupa'dan katılım çok zor abi. Bilmiyorum ne olacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğin için abi.
1: Çok teşekkür ediyorum Enes Bey, yayınımıza da katıldığın için. 0212-273-10-10'da kısa bir araya gideceğiz. Futbol konuşmak isteyenler, milli takımın nasıl bir taktikle oynaması gerektiğini konuşmak isteyenler, her futbol severe, herkese mikrofonlarımız açık. İçinizde biriken her şeyi de söyleyebilirsiniz ama tabii içinizde biriken derken seviyeli ve saygılı bir şekilde, hakaret içermeden milli takım yönetimine, federasyona, milli takım futbolcularına belki buradan seslenmek istersiniz. O yüzden herkese, telefonlarımız da açık, mesajlarımız da açık. Halil İnci, Recep Kısmet Uzun, Doğansel Akbayır'a çok teşekkür ediyorum. Beni de Instagram'da Çağatay Hoca adresinde takip aldıkları için. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Kısanın ardından yine son 1,5 saatte sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Lütfen Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündemde bizlerden ayrılmayın. O kadar çok telefon var ki herkesi muhakkak konuşmaya davet ediyorum. Herkesin fikrini de duymak istiyorum. Çok da merak ediyorum aslında. 0212-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı bana iletebilirsiniz. Instagram demişken burada notumu da almıştım. Süleyman Doğan'a teşekkür ediyorum. Beni takip almış. Bu arada yine bir mesaj var. Diyor ki buradan bakalım. Evet, Yavuz Çimen benim takım arkadaşımdır aynı zamanda. Çağatay Hocam, milli takım başına Aykut Kocaman gelir mi diye sormuş. Hayır, gelmez diye öyle bir bilgi yok. Zaten şu anda milli takımın başında Montella var ama dönüşte artık illaki bir kelle alınması gerekiyor diye düşünenler varsa da bu hikayede yanan Vincenzo Montella olur. Sevgili Yavuz Çimen, sana buradan sevgilerimi yolluyorum. Değerli kardeşim benim, ne maçlar yapmıştık sende ki. Hatta bir maçımız vardı, şimdi şeyde takım ismi de vermeyeyim. Öyle bir maç yaptık ki, oynadığımız maçta sevgili Yavuz da vardı, Okan Buruk vardı. Ayağı kırıldıktan sonra ilk karşılaşmasını oynamıştı. Ben de o gün sahadaydım. Ceyhun Erişçi vardı, Fatih Akel vardı, hatırladıklarımdan Murat Şahin vardı, Tamer Tuna vardı. Çok çok önemli isimlerdi. Oradan da özellikle hani tüm dinleyenlere ve o maçta olanlara, takım arkadaşlarıma, belki izleyenler, dinleyenler hep varsa da selam olsun. Kocaman bir sevgi yollayayım onlara da diyorum. 11 ile biten sonu dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz. Sizleri bekletmeyelim.
2: Selamünaleyküm Çağatay abi, nasılsın?
1: Aleykümselam, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Ahmet abi. Ben Galatasaray taraftarıyım.
1: Evet Ahmet Bey, milli takımla ilgili hemen alayım görüşlerini.
2: Abi aslında bu maçında böyle olacağı çok belliydi. Yani Montella hoca diyor ki, Kerem diyor ruhunu ortaya koydu diyor. Yani gerçekten de doğru söylüyor. Çünkü Kerem'in ruhu galiba sahadaydı. İki maçta da hiç göremedim ben. Bir de abi şöyle söyleyeyim. Mesela maçın ilk yarısı bir şekilde bitti. Rakip 10 kişi kaldı değil mi? Ya sen teknik direktörsün abi. 1-0 yenilmekle 3-0 yenilmenin arasında bir fark var mı? Yok. Yani gerekirse bir tane defans çıkar abi. Yani sol bek çıkar. İleriye at bir tane forvet. Mesela Deniz Gül'ü at abi ikinci yarının başında. Zaten yani rakip 10 kişi kalmış.

0: top satmaya gibi levin bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Hakan Çalhanoğlu'yla birlikte yani ikinci yarının başında ikisine çıkması lazımdı abi. Hakan'ın yerine Orkun, Arda'nın yerine Can Uzun, Yunus'un yerine de abi mesela bir Yusuf Sarı olsun isterdim yani. Bu çocuk neden alınmadı milli takıma? Yani adam eksiltiyor, direklik yapabiliyordu. Yani olsaydı güzel olurdu abi. Bilmiyorum, benim fikirlerim bu. Yani ben mi yanlış düşünüyorum?
1: Evet, çok teşekkürler. Görüşmek üzere Ahmet Bey. Yine hiç vakit kaybetmeden dinleyicilerimize devam edeceğiz. Metin Kabataş diyor ki Fenerbahçeli arkadaşa sonsuz teşekkürler. Bizler sahada rakip olabiliriz ama söz konusu milli takımsa hiç kimse eski milli takım teknik direktörü Fatih Terim için böyle konuşmamalı yorumu yapmış. Amerika maçında gol atamayacağız diyor bir dinleyicimiz Salih Ateş. O da bir yorum yapmış. Çok çok yorum var. Ben hem telefonları hem de mesajları hakkaniyetli bir şekilde yapma adına kısa mesajlar yollarsanız çok çok daha iyi olur sevgili Ceyhun Yurt dinleyicimiz. Aradığım hatlarınız çok yoğun. Kişisel oyunda dayanan futbol oynadık ve kişiler yavaş etkisiz kalınca sonuç bu. Üzdüler bizi, golü yedik. İngiliz maçı anlatan Türkiye'nin işi zor. Uzun zamandır geri dönüp maç kazanamıyorlar dediğinde dakikalar 5'i gösteriyordu demiş Nevzat Ohri. Yurt dışından arayan dinleyicilerimiz de var. Çok çok telefon var. Son 63'te biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz Çağatay Çıtlak'la. Dört büyük gündemde Söz Milletin köşesine.
2: Merhaba.
1: Buyurunuz.
2: Ben İstanbul'dan arıyorum. İsmim Turgay. Ben geçen hafta da Paraguay maçından evvel size mesaj çektim. Fakat mesaj konuşarak attığım için yarısı geldi, yarısı gelmedi.
1: Ben cevap verdim mi Turgay Bey?
2: Yok, siz okudunuz, sizlik bir şey yok. Ben de
1: tamam. Tamam, ben muhakkak cevap veririm, o yüzden söyledim.
2: Yok yok. Geçen hafta da zaten Sayın Federasyon Başkanımızın basın toplantısından alıntılar vardı. İkinci, üçüncü şahıslara sansarlar, sinsiler, çakallar işte kenarda bekliyor. Biz inşallah annemizin, bacımızın, amcamızın, dedemizin dualarıyla işte başarıyı getireceğiz, eleyeceğiz falan dedi. Ben o zaman size de ulaşmaya çalışayım ya. Bu işler sırf duayla olsa ben de Allah'a inanırım, dini bütün insanlar, herkes dua eder. Sabah evden çıktığımda ben de dua ederim. İşlerimiz iyi olsun, sağlığımız yerinde olsun, hayırlı kazançlardan çıkarız. Ama ben Çatalca'da oturuyorum, İstanbul'a geliyorum. Hiçbir zaman için demem ki ya işte Sparta Kule'de trafik çok tıkanıyor, Rabbim orayı da uçarak geçin demem. Aklı selim bir dua edersin, kabul olur. Sen şimdi doğru dürüst bir taktiğin yok, doğru dürüst bir sistemin yok. Biraz evvel arkadaşın dediği gibi ya 1-0 mağlubiyeti, 3-0 mağlubiyetin hiçbir farkı yok. Koy orada ya Abdülkadir'i, koysan santrofora oynar, Meri'yi gönder oynar, Hakan'ı çek geriye, hızlı koşacak bir tane stoper gibi birini geride tut, santrofora öyle de kullansın. Hiçbir şey yapamazsan bunu yap. Şimdi geriye dönüp bakıyoruz, teşhis, tanı, tedavi, hiçbir şey yok. Bir haftadır, 15 gündür bütün kamuoyu sistemimizin yanlış olduğu, hatalı kadro çıkartıldığını, hatalı oynadığımızı söylüyor. 80 milyon bunun böyle olduğunu biliyor. Bir tek kişi bunun doğru olduğunu kabul ediyor. Arda'ya bakıyorsun, her topa topun üstüne düşüyor ve faul alacağını da biliyor. Topa sarılıyor, top onunmuş gibi. Her ikili mücadeleyi kaybetti. Ayakta duracak hali yok. Alacaksın bunu kardeşim. Bunun yerine ayakta kalabilen birini koy. Onu koyma. Santroforsuz oyna, sistemsiz oyna. Bunun dışında biz eleştirdiğimizde sabahleyin Emre Bey'in programından başlayın, akşam Berkin Bey'e kadar herkesi dinliyorum. Herkes de şey yapıyor. Bunlar bizim çocuklarımız. Kardeşim, çocuklarımız, biz bir şey demiyoruz ki. Benim kendi çocuğum da üniversite imtihanına girdi, başarılı olmasa ben eleştiririm. Biz başarılı odaklıyız. Yani üçüncüyü geçmek bize başarı getirmez. Ben gene üçüncüyüm. Dünya üçüncülüğü olan bir antrenörü biz hala eleştiriyoruz. Dünya kupasına bunlarla geldik. Geldikten ne oldu? Avaraş takımı olduk. O zaman Şenol Güneş'i niye gönderdik? Yazık değil mi o adama? Üçüncülüğü zaten vardı. Bize ikinci veya birinci yapacak antrenör başarılı olacak. Bana göre kriter bu. Diğer arkadaşların da fazla vaktini almak istemiyorum. Herkese iyi günler diliyorum. İnşallah başka bağıra, ne diyelim.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz Turgay Bey. Yayınımıza katıldığınız

0: katıldığınız için size de sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Evet, Instagram Çağatay Hoca adresindeki mesajlarınızdan da okuyacağım. Hiç merak etmeyin ama şu an aklıma geldi. Dün hayatımızın görünmeyen kahramanları olan babalarımızın günüydü. Ben de kabristan başındaydım. Allah rahmet etsin sevgili babama da. Sırtımızı yasladığımızda, düştüğümüzde elimizde tutan güç onlar. En zor zamanlarda bile bize güven veren o koca yürekli insanlar. Babalar sadece bir evin direği değil, aynı zamanda sevginin de, fedakarlığın da, sorumluluğun da en güzel temsilcisidir. Başta evlatları için ömrünü adayan tüm babaların, yüreğinde baba sevgisi taşıyan herkesin babalar gününü de en içten dileklerimle kutluyorum. Hayatta olanların babalarına sağlık, huzur, uzun ömürler diliyorum. Aramızdan ayrılan babalarımızı da yeri gelmişken rahmet, minnet ve özlemle de anıyorum diyorum. Yine bir dinleyicimiz var. 0212 273 10 10'da sonu 44'te biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar. İyi yayınlar. Kürşat benim ismim.
0: Buyurun Kürşat Bey.
1: Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biz kalecimizi illaki eleştireceğiz. Oradan o gol yenir mi diyeceğiz. Merih'e diyeceğiz ki evet Merih, o adam öyle kaçırılır mı? Hiç mi futboldan anlamıyorsun? Bunları söyleyeceğiz biz. Ama ben 50 yaşındayım ve kendimi bildim bileli, yani aklımın erdiği her dakikadan beridir futbol takipçisiyim. Ya bu kadar mı kötüyüz be arkadaşım ya? Çocukların ne saçları kaldı, ne başları kaldı. 20 yaşındaki çocuklara etmediğimiz hakaretler, etmediğimiz laflar. Yani bu kadar mı kötüyüz be arkadaşım ya? Bu kadar olur mu yani? Şimdi evet kötü oynadık ama şunu söylemek istiyorum. Bir milli takımın, bir futbolcunun bunların çok iyi ve çok kötü olabilmesinin arasında ya bir karış mesafe var ya. Abdülkerim'in topu girmiş olsa bir karış. Bak bunların hepsini göklere çıkartacaktık. Derler ki herkes, dinlediğim herkes diyor ki ve bugüne kadar hep her zaman için şunu duydum ben futbolda. Yani devamlı böyleydi. Geçmiş örnekleri de dahil olmak üzere. Her zaman şunu derler. Ya siz çabalayın, olmazsa biz zaten sizi alkışlarız. Ya arkadaşım 100 defa ceza sahasına girmişiz. 100 tane orta yapmışız. Çektiğimiz şutun attığı hesabı yok. Daha bu çocuklar ne yapacaktı? Olmayınca olmuyor. İspanya yapamadı bu. Dünyanın en iyi tiki takasını yapan takımı yapamadı bunu. Bilinmedik, daha ülkesinin ismini çok kişinin bilmediği bir takımı yenemedi. Berabere kaldı. Makine dediğimiz Almanya yapamadı. Yani bak gel diyorum ki evet, yani hiç Montella benim akrabam değil. Hiçbir futbolcuyu tanımıyorum hayatım boyunca ama sadece insanların bu kadar kötü, bu kadar vicdansız. Ya sizin 20 yaşındaki çocuklarınız, yeğenleriniz ne yapıyor? Bu çocuklar diyorlar ki saçlarını boyattı, işte ördürdüler. Ya bence bu motivasyon kaynağıdır. Bunlar diyorlar ki biz burada saçlarını örüyorlar, Dünya Kupası'ndayız. Yemin ediyorum, ispatlayamam ama yemin ederim bu çocukların her biri akşam yattıkları zaman, kafalarını yastığa koyduğu zaman yarın hepsi kendisi de ülkesi için o günün kahramanı olabilme hayaliyle yatıyor. Kafalarını koyuyorlar yastıklara ve diyorlar ki yarın böyle bir maç oynayacağım ki bütün ülke beni alkışlayacak. Bütün ülke benim için işte tezahüratlar yapacak. Bu duygu yok. İşte saçıyla uğraşıyorlarmış, motive olamamışlarmış da Dünya Kupası'nın farkında değillermiş de. Yani inanamıyorum. Her zaman için şöyle bir şey var. Bir karış, yani Arda'nın vurduğu top bir karış sağdan gitseydi biz o takımı çok çok rahat yenecektik. Bir karış Abdülkerim'in inanılmaz şutu diyecektik ya. Hani bütün yıllar boyunca o golü konuşacaktık. Bir karış ya. Bir futbolcuyu, bir şeyi bu kadar mı yani kolay? Ben çok çok iyi hatırlıyorum. Nani Fenerbahçe'de yapmadığı istatistik kalmamıştı. Nani çöp denmişti. Oğuzhan Özyakuplu'nun iki katı istatistikler yapmasına rağmen sadece Beşiktaş şampiyon olduğu için Oğuzhan Özyakuplu yerlere göklere sığdırılamayıp Fenerbahçe'den Nani gönderildi. Bunları düzeltmediğimiz sürece hiçbir şey olmaz. Diyorlar ki taktiği yok. Ya bu hocanın taktiği yoksa hiç kimsenin taktiği yok. Evet, doğrudur, yanlıştır. Bu ayrı bir konu. Ama adama taktiği yok diyemeyiz ki biz. Nasıl diyeceğiz? Yani bu adam geldiğinden beridir bir taktik üzerinde. B planı yok de tamam, anlaşalım. B planı. Ya Burak'tan beridir bir tane, formda Cenk'ten beridir bir tane Türkiye'de forvet mi yetişti ya? Allah aşkına söyleyin. Bir tane forveti var mı Türkiye'nin? Türkiye bunu yetiştirememişse o hocanın suçu değil, o takımın suçu değil. Yani deniyor ki Dünya Kupası'na katılmak o kadar kolay mı? Bak İtalya katılamadı, şey katılamadı. Ya işte bak onlar katılamadı, bu çocuklar katıldı. İstemek, ya benim söylemek istediğim şey futbolcuların oynadığı futboldan da ziyade. Yani evet oynayamadılar, hepimiz gördük zaten, yapamadılar o golü. Yani iki tane topu, o topu iki direğin arasına sokamadılar, hepimiz gördük bunu zaten. Ama çocukların saçıyla başıyla, 20 yaşındaki çocukların ruhlarıyla şeyleriyle oynamak, bu nedir ya? Bir tane Abdullah Avcı sadece bir ilk maçın sonucunda biraz daha temkinli konuştu ve izlediğim aklına gelebilecek bütün Türkiye'nin büyük kalbur üstü şey, eleştirmenlerin hepsi, yani bu futbolcuları yerin dibine soktular.
0: Kürşat Bey, toparlamanızı rica edeceğim. Evet, özür dilerim. Estağfurullah, çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, yayınımıza da bağlandığınız için. Evet, o kadar güzel mesajlar geliyor günlerce, aylarca, ama tabii bazı mesajlar da geliyor ki tarafsızlık adına tabii bunu da okumam gerekiyor. Demiş ki Ramazan Keserci Bey, vallahi hiç kusura bakmayın, geldiğimiz bu noktada biraz da siz suçlusunuz. Bütün basın yayın organları olarak sizi suçluyorum demiş. Tesadüfe almış olduğunuz başarılarda takımın eksiklerinin görmeyip bol bol metiyeler düzelseniz geldiğimiz noktada suçlu bir tek siz oluyorsunuz, kusura bakmayın demiş. Estağfurullah, bakın bu mesajınızı da okudum mesela. Eleştirilerinize ben saygı duyuyorum ama tabii bir şey de burada ayırmak lazım, birbirinden ayırmak lazım. Biz basın mensupları olarak sahaya çıkıp pas vermiyor, gol atmıyor, taktik belirlemiyoruz. Bizim görevimiz gördüğümüzü yorumlamak, eksikleri ve doğruları da kamuoyuyla paylaşmak, sizlerin düşüncelerini burada radyomuz vasıtasıyla dile getirmenizi sağlamak. O yüzden hani futbolun güzelliği de burada. Kazanınca hep birlikte seviniyoruz. Kaybedince de işte görüyorsunuz, nedenlerini konuşuyoruz. O yüzden bu milli takım da bizim. Başka milli takımımız da yok. Eleştiri yapmak da başka. Tabii başarısızlığın sebebi olmak bambaşka bir şey. Ama yine de teşekkür ediyorum mesajınız için. 0212 273 10 10'da. Sıradaki dinleyicimize devam edelim. Sonu 02 mi yoksa 84 mü? 02 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim.
2: Alo.
0: Buyurun, hoş geldiniz. Tanıyalım sizi.
2: Merhaba, ismim Ali, benim İstanbul'dan.
0: Bir daha alabilir miyim? Anladım, çok özür diliyorum.
2: İsmim Ali Cemal benim.
0: Buyurun Ali Cemal Bey, bağlanmıştınız geçen haftadan.
2: Geçen hafta değil, birkaç hafta önce bağlanmıştım.
0: Tamam, öyle kalmış aklımda, buyurunuz.
2: Ben medya takımı hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi biz eleştirmeyi seven bir toplumuz. Yani bunu şey yapmanın bir anlamı yok. Bizim milli takımımıza dikkatimi çeken şey, bizim bir eleştirilere karşı biz direktörümüz, yani futbol direktörümüz ya da bunlara cevap verecek herhangi bir şekilde bir o konuda görevli, önceden mesela Hamit Altıntop vardı. Eleştiriler o karşılık veriyordu, konuşuyordu bu tarz turnuvalarda falan. Bu turnuvada öyle bir eksiklik var. Yani bizim Futbol Federasyonu Başkanı'nın bir kere kamera karşısına geçip cevap vermemesi gerekiyor. Oyuncuları ya da teknik direktörü savunmaması gerekiyor. Bunların daha profesyonelce yapılması gerekiyor. Çünkü biz çok eleştiren ve çok linç eden bir toplumuz. Bir maçta göklere çıkarıp bir maçta yerin dibine sokabiliyoruz. Bu yüzden bu eksiklik, bu turnuvada ben bu eksikliği gördüm açıkçası. Bu konularda daha profesyonel davransaydık belki bu kadar stres olmayacaktı, bu kadar baskı olmayacaktı. Oyuncular gerçekten yoktu. Mesela biz diyoruz ki oyuncuları şu oynasaydı, bu oynasaydı, şöyle olsaydı, böyle olsaydı da hiçbir kötü iyi oynamadı ki. Kimi oynatacaksın, hangisini çıkaracaksın? Yani bir maç oynanır, 2-3 kişi aksar, dersin ki o oyuncu yerine bunu koyabilirsin. O sağda oynayacağına bunu solda oynatabilirsin falan diyebilirsin. Ama bütün takım bizim bel bağladığımız Arda'sından tut Ferdi'sine varıncaya kadar Hakan Çalhanoğlu'na, Kenan Yıldız zaten sakattı, ritimsizdi. Hepsi yoktu yani. Kerim, Barış, Uğurcan böyle goller hayatta yemeyecek kaleci bu golleri yedi. Yani bu olaya bir de bu açıdan bakmamız lazım. Yani santraforlu oynayalım, şu oynayalım, bu oynayalım diyoruz da Belçika'yı dün gördük, Lukaku'lu kilit açamadılar. Açılmayınca açılmıyor yani. Bu sadece santrafora bağlamak ya da oynayan oynamayan oyunculara bağlamak biraz basite kaçıyor. Ben Montella'yı açıkçası başarılı buluyorum. Çünkü 50 yaşındayım mesela. İki kere üst üste ben turnuvalara katıldığımızı görmedim. C Ligi'ne kadar düşmüştük. Bizi çıkardı. 8-10 maçta bir o biz milli takım olarak beraberlik ya da yenilgi alıyoruz. O düzeylerde geldi. Sürekli yenen bir milli takım var. Şu anda da devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü takımlarımızda görüyoruz, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta sürekli hoca değiştir, sürekli oyuncu değiştir. Sonuçta başarılı olan değiştirmeyen oluyor. Galatasaray değiştirmiyor, sürekli başarılı. Trabzon mesela geçen sene değiştirmedi. Bir şeyler koyuyor, devam etmeye, istikrarla devam etmeye çalışıyor. Bu sene de gene başarılı olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü üstüne koya koya geliyor. Zaten bir hafta sonra açıkçası milli takım konuşulmaz. Sonra Eylül'e kadar ne teknik direktör konuşuruz, ne milli takım konuşuruz. Biz böyle bir şeyiz toplumumuz açıkçası. O yüzden ben Montella'yla devam edilmesi kanaatindeyim ve acilen bir tane futbol direktörünün alınması lazım. Çünkü bu eleştiriler her turnuvada, her maç öncesi bunlara cevap verebilecek birinin kesinlikle olması gerekiyor. Çünkü biz eleştiriyoruz ya, sürekli eleştiriyoruz. Eleştirmeye geçtik, linç ediyoruz. Yani bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Montella bu konuda çok yalnız bırakıldı, futbolcular bu konuda çok yalnız bırakıldı. Direkt eleştiriler onlara yansıdı. Bu yüzden ben başarısız olduğumuzu, bu turnuvada açıkçası başarısız olduk ama ortamı düzgün hazırlayamamaktan bundan da biz sorumluyuz diye düşünüyorum açıkçası. Söyleyeceklerim bundan ibaret.
0: Çok teşekkürler Ali Cemal Bey, yayınımıza katıldığınız için iyi bir hafta diliyorum sizlere de. Gelen mesajlarla devam edelim. Mete Bey diyor ki şu yapılan yorumlara asla katılmıyorum. Almanya'da yapamadı, Belçika'da yapamadı, Fransa'da yapamadı. Evet ama onlar arada sırada yapamıyor. Onlara denk geliyor yapamadığı maçlar. Biz hiçbir zaman yapamıyoruz. Sıkıntı burada. O yüzden onlar doğru örnekler değil hiçbir zaman demiş. güzel bir yorum da gelmiş. Enes Bey. Çağatay Bey iyi misiniz, orada mısınız demiş. Bazı arkadaşlar sabaha kadar konuşacak. Akşam Arjantin maçı var. İnanır mısın, Türkiye maçından bile daha çok heyecanlıyım. Türkiye maçı olduğu zaman bu kadar heyecanlanmıyorum. Messi baba tutku demiş. Messi izlemek keyifli demiş. Bayrampaşa'dan Ramazan. Yine Bayrampaşa'dan çok dinleyicimiz var bu arada. Lokman Bey diyor ki Çağatay Hocam bu akşam ne izleyeceksiniz? Vallahi ben programa bakamadım bugün ama Arjantin-Avusturya maçı var. Siz de yazmışsınız, o maçı izleyeceğim. Evet. Yurt dışından gelen çok mesajlar var ama artık kısa bir araya gidelim. Mesajlarınız çok fazla birikti. Onları da okumak istiyorum. Telefon numaralarımızı da biliyorsunuz ama bir kere daha hatırlatmakta yarar var. 0212 273 1010 yayınımıza bağlanmak isterseniz telefonlarımız, mikrofonlarımız açık. Çünkü bir haftadır bugünü bekliyorsunuz. Ne zaman telefon alacaksın diye. İşte o gün bugün sizler de konuşmak istediğiniz, duyurmak istediğiniz şeyler varsa bunları bizimle paylaşabilirsiniz. Arayın, çok da güzel bir yayın yapalım. Bakın bir saatimiz çok güzel geçti. Son bir saatte de telefonlarımız yine bir an bile boş kalmasın. Türkiye'nin en güçlü spor radyosunda, Radyo Gol'de herkes ben de oradaydım desin diyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. Kısa aranın hemen ardından son bir saatte yine sizlerin telefonlarıyla devam edecek. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin Köşesi. Programın son bir saatinde 92.2 frekanslarında Türkiye'nin en kaliteli spor radyosunda Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de Söz Milletin Köşesi'ndeyiz. Yine mesajlarınızla ben devam etmek istiyorum çünkü çok çok mesaj geliyor, yurt dışından da öyle. Çağatay Hocam, Fransa'dan Yasin ben, millet olarak çok gerginiz, herkes de için dökmek istiyor. En çok konuştuklarımızı en az bildiklerimiz futbol ve siyaset, ben bu işi daha farklı çözüyorum. Bir TFF başkanı yıllarca okumuş, CEO olmuş akademisyenlerden olması taraftarıyım. Koca ülkemde spor akademisi, bilim, profesör, doktor neden getirmiyoruz? Böyle adamları en baştan temelden çözmemiz lazım. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok çok teşekkürler. Sıradan devam ediyorum. İyi yayınlar demiş. Ankara'dan Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Hocam, villalar yanlış yere gitti. Bayan voleybol milli takımımız fazlasıyla hak ediyor. Onları canı gönülden kutluyorum demiş. Ya dünkü Çin maçı, bir önceki Almanya maçı, 3-2'lik maçlar ne kadar zevkliydi. Ayağa kalkıp izliyorsun. Hepsiyle gurur diyorum. Vallahi tebrik ediyorum. Hatta aklıma da geldi, şu an geldi. Yanlış hatırlamıyorsam diyeceğim, Belçika'da Türkiye milletler arasında şampiyon olmuştu ve kadın voleybol milli takımımızdan bahsediyorum. Bir otelin lobisinde dönemin spor bakanı kadın voleybolcuları şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki, dileyin benden ne dilerseniz. Ve kadın voleybol takımımızın kaptanı Eda Erdem de dedi ki, biz Atatürk'ün sporcu kızları olarak başarıyı pazarlık haline getirmeyiz. Zaten dedi, milletimizin sevinmesi, milletimizin mutlu olması bizim için en büyük primdir cümlesini kullanmıştı. Bu anekdotu da sizle paylaşayım istediğim şu an geldi aklıma. Sonu 73'te biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz diyelim yayınımıza. Hiç vakit kaybetmeden dinleyicilerimizi de ardı arkasına alalım. Buyurun.
3: Hoş bulduk Çağatay abi. İyi yayınlar. Ben hemen cümleye başlayayım.
0: Tanıyalım ama sizi.
3: Ama milli takımla ilgili
0: İsminizi de alalım.
3: Yunus.
0: Buyurun Yunus Bey.
3: Bundan bir buçuk ay önce şunu konuşuyorduk. Ben hatırlıyorum Radyo Gol'de. Montella çok iyi. Okan Buruk çok kötü. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman Okan Buruk bir şekilde Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Montella da bize kötü bir Dünya Kupası izletti. Yani biz her şeyi uçlarda yaşadık maalesef. Erken konuştuk. Buradan çıkartmamız gereken dersler var. Basın mensupları, yayıncıların, spor yorumcuların. İşleri iyi gittiği zaman çok fazla övüyoruz. Hiçbir futbolcu da çıkıp bizi ya bu kadar övmeyin, gerekmez şımarıyoruz demedi. Ama eleştirince bizi eleştiriyoruz. Psikolojim bozuldu. Twitter'ı nasıl kapatabilirim diye yorum yapıyorlar. Ben şunu değinmek istiyorum ayrıca. Milli takımımız rekor kırdı. 62 şutla 0 çekme rekoru. Gol atamayan tek takım rekoru. En erken elenen ikinci takım, ikinci ülke olduk. Bununla rekor kırdık. Kalecimiz en düşük kurtarış yüzdesine sahip oldu. Bizden erken gol yiyen var mı bilmiyorum. Çok fazla takip etmedim. İkinci dakikada biz gol yedik. Bunun rekoru da bizde. Çok şükür. Şu konuya da değinmek istiyorum. Bu ağız kapatma olayı. Ağız kapattı diye kırmızı kart verdi hakem. Bu kural eğer Türkiye'de de büyük ihtimal uygulanacak. Uygulanacaksa çok suistimal edilecektir. Yani futbolcu neden ağız kapatır abi? Bir nefesi karşı tarafı rahatsız etmesin diye, bu birdir. İki, yapacağı taktik, topa kim vuracağı, nasıl hareket yapacakları rakip oyuncu bilmesin diye ağzını kapatır. Üç, küfür edeceği zaman tabiri caizse ağzını kapatır. Ya da UEFA'nın getirdiği gibi ırkçılık yapacaksa ağzını kapatır. Bunun bir ince bir ayarı vardır. Bir filkip kullanırken bile oyuncular ağzını kapatır. Burada diğer takım yoğun itiraz edecektir. İşte bu küfür etti böyle. Bunu Türkiye'de nasıl ayırt edecekler? Çok merak ediyorum. İlla mağdur olan bir takım olacaktır. Bir de yani çok sert. Direkt kırmızı kartla atıyorsun. Niyetine bakmıyorsun. Yani öteki futbolcu saçına laf ettim falan diyor da tabii orada belliydi. Ne demek istediği aşağı yukarı tahmin edebilirsin. Bu Türkiye'de nasıl uygulanacak bunu çok merak ediyorum. Diğer arkadaşları bekletmek istemiyorum. İyi yayınlar abi.
0: Çok teşekkür ediyorum dinleyicilerimize. 0212 273 10 10'da telefonlarınızla devam edeceğiz. Instagram Çağatay Hoca adresinde. Yine takip alan beni dinleyicilerimize teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Enes Kılınç, Mert Akbayır ve Fatih Cura'ya diyelim. Sıradaki dinleyicimize devam edelim. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Sonu 79'da biten dinleyicimiz.
4: Çağatay abi merhaba, nasılsın abi?
0: Teşekkür ederim. İsminizi alabilir miyim?
4: Ozan abi, bir önceki arkadaşa cevap vereyim. Kuralla alakalı bir açıklama yapayım. Ağız kapatma takım arkadaşları kendi arasında konuşurken bir cezaya tabi değil, sadece saha içinde tartışmalı bir durum varsa ve rakiple konuşurken ağzını kapatıyorsa bu cezaya tabi oluyor. Yani kendi aranda frikik kullanırken ya da serbest vuruş kullanırken, hı hı, kendi arkadaşınla ağız kapattığın zaman bu cezaya, yani kırmızı kartla cezalandırılmıyor. Sadece rakip futbolcuyla konuşurken ağzını kapattığında ceza olacak diye ben biliyorum. Abi bir de biraz önce bir arkadaş yanlış anladıysam ben kendisinden özür dileyim. Eğer öyle dediyse onun özrünü bekliyorum. Ali Cemal Bey'di. Hani bir şey dedi. Hani biz futbolcuları eleştirirken bir hafta eleştiriyoruz, bir hafta sonra hiçbir şey konuşmuyoruz. Bu millet çok kişilikli tarzında bir kelime kullandı yanlış hatırlamıyorsam. Yani öyle, ben çünkü öyle duydum. Yani öyle bir kelime kullandıysa kendisinin derhal özür dilemesini istiyorum. Yani öyle kişilikli millet falan. Yani çok ayıp oluyor böyle sözler. Ne yapacağız yani, bir hafta eleştirmeyi ömür boyu kim mi güleceğiz çocuklara? Tabii ben de eleştiriyorum. Yani Hakan Çalhanoğlu'nu, ben bir Galatasaray taraftarıyım. Hakan Çalhanoğlu'nu bir daha milli takımda görmek istemiyorum. Mesela Kaan Ayhan'ı niye götürdüğünü anlamadım. Mustafa, Trabzon'daki Mustafa vardı. Konya Spor'daki Adil Demirbağ vardı. Bu çocukların hepsi bence A milli takımı hak ettiler. Ayrıca İkinci ligden neden bir santrafor bulunmaz? Euro 96'da yanlış hatırlamıyorsam, Euro 96'ydı abi herhalde. Vedat İnceyev'i Fatih Terim ikinci ligden alıp götürmedi mi abi? İkinci ligden alıp götürdü.
0: Evet.
4: Yani demek ki yapılabiliyor. Yani illa ikinci ligden topçu alınmaz diye bir kural yok. İkinci ligden de topçu alınabilir. Yani Montella'nın dediğinde şurada, şunda takılıyorum abi. Rahmetli Savaş Ay'ın bir videosu var. Sen de denk gelmişsindir illaki. Hani Sağlık Bakanlığı yayın alıyor. Sağlık Bakanlığı biraz fırçalar tarzı. Hani Sağlık Bakanı diyor ya, hastanelere siz de gidiyorsunuz. Bizimle aynı durumu görüp hiçbir şey yapmıyorsanız, hiçbir şey yapmıyorsanız bunda sizin de suçunuz var diyor. Montella'nın durumu da aynı abi. 65 tane şut çekmişsin, bir tane gol atamamışsın. Ve benimle aynı şeyi gördükten sonra buna hiçbir şey yapmıyorsan, kusura bakma da bu senin suçundur yani. Ayrıca 65 şut çekip bir gol atsak bile, yani bu kadar kötü bir istatistik olmaz ki abi. 65 şutta bir tane gol. Ya Hakan Çalhanoğlu, biraz önce Doğan abinin yayında da falan, 50 yaşındaki Sergen'i koy, 50 yaşındaki Sergen ondan daha iyi yapar. Topu alıyor defanstan, sağa atıyor, sola atıyor. Arda Güler'e, hani o kadar çocuğu o kadar suçlamak istemiyorum. Ya pası şiddeti o kadar yumuşak, soft ki. Ya top diğer takım arkadaşına gidene kadar devran dönüyor abi. Ya biraz şu topu hızlı çevirmek ya da biraz daha agresif oynamamız gerekmiyor muydu? Yani ben şeye katılmıyorum abi. Sabahın altısında kalktık. Tamam, sabahın altısında kalktık. Eyvallah. Eleştirme. Samet Efendi demiş ya, bizi sosyal medyadan çok eleştiriyor. Kusura bakmasın da, yani memlekette sabah 8'de işbaşı yapıp akşam 7'de paydos eden adam, senin gittiğin AVM'de, senin tatil yaptığın otelde seni göremez. Gelip yüzüne karşı, keşke görsek de yüzüne söylesek eleştirilir. Sosyal medyadan yapmasak. Yani yok, sosyal medyadan bizi eleştirmeyin. Ne güzel dünya. Bizi övün ama eleştirmeyin. Böyle bir şey yeri, böyle bir şeyin, yani boş konuşmuş abi bence. Bir de böyle millete evlenmeleri falan bana çok itici gelmeye başladılar. Bunları söylemek istedim abi. Teşekkür ederim sana.
0: Ben teşekkür ederim Musa Bey. Savaş Ay'ın yayın yaptığı stüdyoda ben de o zamanlar yayın yapıyordum. ATV ve Sabah iki telli stüdyolarında. Size de sevgiler tekrar. Görüşmek üzere diyoruz. Yine buradan bakıyorum. Kenan Kuş ve Eren Yıldırım'a da teşekkür ederim. Instagram üzerinde hem yazmışlar hem de takibe de almışlar. Yine dinleyicimize devam edeceğiz ama onun öncesinde çok mesaj geldiği için dinleyicilerimize de zaman ayıralım. Onların da mesajlarını okuyalım. Selamünaleyküm Çağatay Hocam. Ben Bahçeli Evler'den Tatar Ramazan. Montella işirenler şimdi sahip çıksınlar. Benim hatırladığım İspanya Türkiye'ye 6 tane atmıştı. Yerine Arda Turan gelmesi lazım. Evet, İspanya'dan biz 6 yemiştik. Hatta hiç tarihe bakmıyorum ama böyle bazen bilgiler hafızanızı kazınır. Ben 7 Eylül 2025 diye hatırlıyorum. Lütfen yanlışsam, çünkü yayında da söylemiştim. 7 Eylül 2025'te İspanya'dan 6 tane yemiştik. Hatta hazırlık maçlarında Avusturya'dan da 6 tane yemiştik. Arda, Hakan, Kerem bu maçlarda oynamamalıydı. En büyük hata bunlardı demiş bir dinleyicimiz. Biz bu şekilde sistemle gittiğimiz sürece 10 senedir bir turnuvaya katılırız. İşte bir çeyrek final falan görürüz. Sonra bir 10 sene daha bekleriz. Sporda atılım yapmamız için birincisi bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı bir an önce birleştirmemiz lazım. Çünkü sporda başarı sporcu okullardan başlar, yetişir demiş. Yasir Muhammed Koç da bir mesaj paylaşmış benle. Sedat Aydın'a da teşekkür ediyorum. O da diyor ki internette, yurt dışında, hatta alt liglerde oynayan Türk futbolcuların videolarına denk geliyorum. Aralarında gerçekten kaliteli mücadeleci ve formayı sonuna kadar hak edecek görünen isimler var. Ben şunu merak ediyorum. Bu oyuncular neden daha fazla takip edilmiyor veya A milli takım havuzuna daha çok dahil edilmiyor? Sonuçta milli forma isimle değil performansla kazanılmalı diye düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz demiş Yasir Koç. Bugün siz konuşuyorsunuz Yasir Bey. Ben vallahi içimde o kadar çok söyleyeceğim şey var ki. Ama bu hafta pazar günü sabah saat 11'de HT Spor'da Habertürk ekranlarında Kevser İmeşahin'in canlı yayın konuğu olacağım. 11 ile 12 arasında bir saat boyunca içimdeki her şeyi de aslında konuşmak istiyorum. Pazar günü de birlikte olursak çok çok sevinirim. Fikret Akköse'me çok çok teşekkürler. Instagram'da yine takip alan dinleyicilerimizden. Sonu 84 ile biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Radyo Gol'de Çağatay Çıplak'ta 4 Büyük Gündem programındasınız.
5: Merhaba, iyi günler. Sesim geliyor mu?
0: Gayet net geliyor. Tanıyalım sizi lütfen.
5: Barış adım. Barış Öztürk. İstanbul'da yaşıyorum. Kadıköy'de. Galatasaraylıyım. Milli takımla alakalı ben de bir iki cümle kurmak istiyorum. Ben de Ayaköy'de yaşıyorum. Ama benim gördüğüm milli takımda bir iş bilmezlik var. Yani kimse olumsuzu düşünmedi. Herkes herhalde finale kalacağımızı falan düşünüyordu galiba. Ama oynanan maçları gördükçe, takımımızın performansını gördükçe gerçekten en hazır olmayan takımlardan biri olduğumuzdan aşikar. Esame listesine baktığımız zaman evet, kadro değerlerimiz çok iyi, oyuncularımız değerli, kıymetli, ama kağıt üzerinde futbol oynanmıyor. Futbol, rakip kim olursa olsun, saha neresi olursa olsun sahada oynanıyor ve maalesef daha çok mücadele eden, daha çok koşan, daha çok isteyen de sonuç alıyor. Biz hazırlanmamışız çünkü bizim futbolcularımız eleştirilmek istemiyor ama eleştirilen başka bir şey de hak etmiyorlar. Görünen de bu. Yani milyonlarca euroları kazananlar, en iyi saatleri, en iyi bazınları, en iyi tatilleri yapanlar bunlar, bizler değil. O yüzden tabii ki eleştirilecekler. Eleştirilir, sonuna kadar hak ediyorlar. Yani Dünya Kupası kadrosuna dahil olup da YouTube'a video çekmek bence bir ahrazlıktır. Yani hiç mi düşünmediniz? Ya arkadaş, sen bunu milli takım kampında yapıyorsun tamam, ama olumsuz olursa bunun bedelini hep beraber ödeyeceğiz ve daha fazlasını ödeyeceğiz diye kimse uyarmadı mı?
0: Ya da çektiysen yani turnuva sonunda bunları yayınlayabilirdin.
5: Kesinlikle, kesinlikle. Yani antrenman yapması gereken adamlar YouTube'a video çekiyorlar. Ya bir konsantrasyon eksikliği var. Bu çok net, belli. Yani işte adapte olamamışız. Çünkü ben bu arada şeye katılmıyorum. Yani bizi eleştirmeyin, işte bizi sertleyin. Tabii ki eleştireceksiniz. Yani bugün Brezilya başarısız olduğunda Brezilya eleştirilmiyor mu? Onlar da eleştiriliyor. Ya onlar da yerinde bile sokuluyor. Yani bir tek bizde yok bu. Ben buna katılmıyorum o yüzden. Tabii ki eleştirecekler. Ha, unutacağız. Şurada zaten son maçımızı oynayacağız. Son maçımızı oynadıktan sonra Dünya Kupası bir ay içinde bitecek. Bir aya kalmaz da biz de unutacağız zaten. Bizim için kayıp bir dönem oldu. Üzülüyorum. Yapacak bir şey yok. Ama çözüm nedir diye sorarsanız bir çözüm öneremem ama balık baştan kokar. Federasyon başkanı beni tatmin etmiyor. Yani daha iki cümleyi bir araya kuramayan adamlardan federasyon başkanı olmaz. Futbolun içindeki insanlar gelsin. Futbolu bilen insanlar gelsin. Mesela şimdi Fatih Terim, Fatih Terim diyorlar da. Ya Fatih Terim de olmaz. Şöyle olabilir. Şenol Güneş, Fatih Terim, işte Mustafa Denizli. Böyle bir yapı oluşturulabilir. Niye olmasın? Yani Trabzon'dan birisi olsun, Fener'den birisi olsun. Yani futbolcular olsun. Bizim içimizden olan insanlar olsun. Ya bu Hacı Osmanoğlu'yla, Villacı'yla, Millacı'yla olacak işler değil. Ya. Bu artık belli yani. Bu çok net. Ya da mesela ben Spor Bakanı'nın da yanlış bir insan olduğunu düşünüyorum. Yani bilmiyorum. O yüzden hayal kırıklığı yaşıyoruz yani. Teşekkür ederim söz verdiğiniz.
0: Görüşmek üzere Barış Bey, iyi günler diliyoruz size de. Gelen mesajlardan bakalım. Turgay Bey diyor ki milli takım çok iyi oynadı bence ama reklamlarda. Grubun favorisi olarak gittik ve lider bitiren Amerika'nın önünde çeyrek finale kadar çok açık. En çok üzendi bu demiş. Bir mesaj vardı bir dinleyicimizden Can Bey diye hatırlıyorum. Onun mesajına bakıyorum da onu okumak istiyordum size çünkü ben de aynı şeyi düşünüyordum. Evet, mesajlarınızı okuyoruz. Ahmet Çakar böyle senaryoları sever ama ben de bir senaryo yazmak istiyorum demiş Mesut Bey. Futbolcu kardeşlerimiz kusura bakmayacak ama nasıl başımızın tacı yaptıysak eleştireceğiz. Kamp nedir? Kamp turnuvadan önce dış dünya ile ilişki kesmektir. Sadece hedefe odaklanmaktır. Amacı budur kampın. Ama sen kampta YouTube videoları çekerken transfer görüşmeleri yaparsan kusura bakmayacaksın. O eleştirileri de kabul edeceksin demiş. Yine dinleyicilerimizden Mete Bey. İsimlerinizi yazarsanız sevinirim. Erhan Yavuz. Şimdi Hacı Osmanoğlu her şeyi anlattı ama bir tek şeyi anlatmadı. Niye başarısız olduk? Halbuki başarılı olsaydık ballandıra ballandıra kendini de ön plana atarak öve öve anlatırdı demiş. Çağatay Hocam Münih'ten selamlar. Milli takımla ilgili eleştirilmesi gereken öncelikle bizleriz demiş. Rahmetli babamın bir sözü vardı. Teraziye çekerinden fazla yüklersen terazi bozulur derdi. Milli takım oyuncularına değerinden fazla değer yükledik. Ayarları bozuldu. Önce başarı sonra övgü gelmeli. Ne yerin dibine sokalım ne de tepemize çıkaralım. Bence öncelikle milletçe biz değişmeliyiz demiş. Erkan Balkaya çok teşekkürler. Evet, buldum mesajı. Diyor ki Can Bey selamlar, televizyonlarda dönen milli takımla ilgili şu reklamları da kaldırsınlar, turnuvaya veda etmişiz zaten çok rahatsız edici demiş. Ben de katılıyorum artık. Uğurcan'ın hangi cipsi yediğini, Kenan'ın işte hangi müziği dinlediğini, futbolcular üzerinden aslında böyle reklamların da çok fazla olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bakalım çok mesaj var, hangi birine nasıl yetişeceğiz ben de bilmiyorum ama dinleyicilerimizi de bekletmeyelim. Sonu 61 ile biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyükünden de Söz Milletin köşesine.
6: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Buyurun efendim, tanıyalım sizi.
6: İsmim Serkan Yamal, İstanbul'dan arıyorum. Ben de bir iki milli takımla ilgili yorum yapmak istiyorum. Yani öncelikle milli takımımızın yani bir forvetsiz oyun oynuyor grup aşamasından beri her zaman oynattığı gibi. Türkiye'de gerçekten bir Burak Yılmaz'dan sonra gelen bir gerçekten iyi bir forvetimiz yok. Niye mesela şunu soruyorum, devşirme niye bir forvet almak istemiyoruz? Mesela diğer ülkelerin hepsinde devşirme bir sürü oyuncu var. Bir kardeş bir diğer milli takımda oynuyor, diğer kardeş başka milli takımda oynuyor. Biz de atıyorum örnek yani sadece şey yapmak için yani Augusto var Trabzonspor'da, Brezilyalı. Ya bunun gibi bir iki tane yabancı bir forvet alınabilir diye düşünüyorum. Yani bu alındığı zaman çok büyük problem olacağını düşünmüyorum. Ama milli takımımızın ne yazık ki Hakan Çalhanoğlu'ndan acilen kurtulması gerekiyor. Çünkü bir oyun hep onun üzerinden dönmesi gerekiyormuş gibi. Oyunu yönlendirmesi gerekiyor. Bir de şunu anlamıyorum. Lig'deki de mesela bunu oynatan oyuncularımız var. Abdullah Avcı, Fatih Tekke, ben Trabzonsporluyum. Abdullah, Fatih Tekke, Aykut Kocaman, işte Montella. Kaleden oyun kurma diye bir oyun sistemi çıkmış şeyde. Yani futbol seyir sevki yok. Anlık bir pozisyonda gol bulunuyor ve o golle hani bir kahraman olmaya çalışılıyor. Ama futbol bu değil ya. Yani. Futbol ileride oynanan, gol atmak için plan yapılan, goller kaçırılan bir oyun yani benim için. Ama milli takım ne yazık ki bunları hiçbirisini yapamıyor şu anda. Ha, zamanında Şenol Güneş hocama yapılan haksızlıkları eleştirenler, yerden yere vuranlar inşallah şu anda kendilerini tanıyordur. Şenol hocam bu Türkiye'de şu anda dünya üçüncüsü yapmış tek hocamız. Ama neymiş? Karizması yokmuş. İşte, bu hocamızın karizması var. Taktikleri de güzel. Takım elbiseleri de güzel. Her şeyleri güzel diyorum. İyi yayınlar diyorum.
0: Teşekkürler Serkan Bey yayınımıza katıldığınız için. Erzincan'dan Fatih Kaya ben. Selam Çağatay Bey. Fikrim de benim Aykut Kocaman ya da Sergen Yalçın da Montella'dan daha iyisini yapabilecek bilgiye donanıma sahipler. Montella maça ve rakibe göre hamle ya da taktik uygulama noktasında çok zayıf demiş. bir taraftan iki telefon numarası da olduğu için iki tarafa da yetişmeye çalışıyorum. Ömer Bey diyor ki Amerika'ya giderken başarıyı en çok kimler üstlendiyse hesabı da en önce onlar vermeli. Başarı gelmezse Can Uzun, Orkun, Ozan Kabak niye az oynadı, belki Aral niye alınmadı diye sorarlar adama yorumu yapmış. İsimlerinize bakıyorum da ilk isminizle başlamak istiyorum. Özcan Bey diyor ki Çağatay Hocam, sabahın köründe kalkıp akşamın karanlığına kadar çalışan biri olarak yazıyorum. 18 ay vatani görevimi yaptım. Ben bir kuruş para almadım. Bunun için yazıyorum. Şu anda iki tane çocuğumu okula gönderiyorum. Ve ne şartlarda gönderiyorum? Nasıl bir ekonomik hayat mücadelesi veriyorum? Bu hayatta en çok mutlu olduğum şey spor ve futbol. Milyon eurolar dolarlar kazanan bu gençler kazandıklarında gözümüz yok. Peki bizim mutluluğumuzu bu şekilde sonlandırmaya hakları var mı? Ben hakkımı helal etmiyorum yorumu yapmış. Ankara'dan Recep Bey'e ben de selamlarımı iletiyorum. Almanya'dan çok dinleyicimiz var. Sinan Bey, takımcılık olduğunu düşünmüyorum. Bu sorun oyuncular arasında var bence. Milli takımın acilen yeni oyunculardan oluşması lazım. Takımı bozan isimler var demiş. Ve hiç vakit kaybetmeden 05'e biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Radyo Gol'desiniz. Buyurunuz efendim.
7: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Tanıyalım sizi.
7: Mustafa'dan, İzmir'den arıyorum.
0: Buyurun Mustafa Bey.
7: Ben çok fazla uzatmayacağım. Sadece bir şey söyleyeceğim. Efsane Diego Armando Maradona'nın, Arjantinli efsane. Onun bir sözünü söyleyeceğim. Buradan tüm Türkiye duysun yani bunu. Futbolcular eğer Radyo Gol dinliyorsa onlar da duysun. Şöyle bir sözü var. Biz futbolcular sürekli üzerimizde çok baskı olduğundan yakınırız. Baskı ancak evlerine 5 peso getirip çocuklarını geçindiremeyen insanlar üzerinde olur. Binlerce dolar alıp sahaya çıkıp oynuyoruz ve ağzımızı açınca stresten bahsediyoruz. Stres bu ülkede sabahın altısında kalkanlar içindir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler İzmir'den Mustafa Bey'e de teşekkür ettikten sonra araya gideceğiz ama sizleri bekletmem adına yine sonu 05 ya da 31 ile biten dinleyicimiz. Hangisi? 31 ile biten dinleyicimiz. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
8: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam, tanıyalım sizi.
8: Bir dakika.
0: Bu arada.
8: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam, buyurunuz.
8: Hayırlı günler Çağatay Hocam.
0: Hayırlı günler olsun.
8: Abi benim eleştirim, önce ismini söyleyeyim, Hüseyin Mecid.
0: Evet Hüseyin Mecid, dinliyoruz seni.
8: Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Ya bak yemeyeyim sana, bak cuma günü akşam işten çıktım tatilde. Eve gittim, benim çocuk 12 yaşında, dikine babam dedi. Yatarsan dedi sabah uyanan hocam. Bak sabaha kadar oturup bekledim. Sabah maçı izledik, üzülerek yattık. Ya benim çocuğum, yani üzülmeye hakimin hakkı var abi ya. Ya o kadar hevesliler ki bak çocuklar. Ondan sonra Hacı Osmanoğlu'nun diğer arkadaşları çıkmışlar, eleştiriyorlar. Ya siz önce bir kendinizi eleştirin ya. Fatih Hoca'yı sen nasıl eleştiriyorsun ya? Sen nasıl eleştiriyorsun? Yani konuşacak çok şey var abi ya. Yemin ederim sana konuşacak çok şey var abi ya. Çok yani çok yani oyun ki bak hala bir kendine kapı gelemedim yani.
0: Evet Hüseyin Mecid, teşekkür ediyoruz.
8: Eyvallah abi, teşekkür ederim. Tüm arkadaşlara selam olsun.
0: Görüşmek üzere. Hüseyin Akar Beyefendi diyor ki Galatasaray'da bu sene 2 ya da 3 maça çıkmış Kaan Ayhan'ın milli takım Dünya Kupası kadrosunda olmasının bir açıklaması var mı yorumu yapmış. Federasyon acaba bana da 870 bin TL destek yapar mı acaba, kentsel dönüşüm proje kapsamında bunu okursan sevinirim demiş Yılmaz Bey, okuduk gördüğünüz gibi. İsimler derken milli takımın Hakan Çalhanoğlu'ndan değil Arda Güler'den kurtulması lazım demiş. İsminiz de neydi? Sinan Bey. Mesajınızı da okuduk bu arada. Çok ama çok mesaj var ama bir kısa araya gidelim. Daha sonrasında kalan son yarım saatte de yine sizin telefonlarınızla devam edelim. Ankara'dan İlkay Bey, İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Montella'nın olduğu milli takımı kendi adıma askıya alıyorum. Onlar gidene kadar da bir saniye milli maç izlemeyeceğim yorumu yapmış. Turgay Bey, abi savunma iyi değilse ne basketbolda ne futbolda başarılı olamazsın. En basit örnek Yunanistan'ın Avrupa şampiyonluğu. O yüzden Aykut Hoca en doğru seçim olur demiş. Çağatay Hocam, milli takım hocalığı için Montella için ne düşünüyorsun yorumu yapmış. Murat Bey ve Mustafa Bey. Ben milli takımın teknik direktörünün de bir milli olmasını ve bir Türk hocanın, bir Türk teknik direktörünün o milli ruhu futbolculara aşılaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir Montella'nın maçı izlerken dikkat ettim. Barış Alper Yılmaz'a taktik verirken iki tane hocayla, yani hem tercüme edilip hem taktik verilmesi bana pek çok doğru gelmedi. O yüzden milli takımın başında mutlaka bir Türk teknik adam olmalı diye düşünüyorum. Çok ama çok teşekkür ederek başlayayım. Zaman ilerlemeye devam ediyor. Son 10-15 dakika yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Ama onun öncesinde Ersin Aktaş demiş ki, Ankara'dan Ersin, ben Montella'ya çok yakışan bir söz var. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Türk olmak da herkese nasip olmaz. Bence gözümüzde çok büyüttük. Ortada oynanan futbol yok ama teknik ekibin müdahalesi hiçbir şekilde doğru olmadı. Gerçekten Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi Türk olmak gerekiyor. Takım ruhu lidersiz olmaz demiş. Teşekkür ediyoruz. Yine bir dinleyicimiz Yunus Bey diyor ki, su molalarında reklam olmasın diyenlerin YouTube yayınları market reyonu gibi. Ya hakikaten çok haklı. Dün isim vermeyeyim çünkü hani spor medyasının hepsi %95'i benim arkadaşım, dostum da. Dün izlerken çok güldüm ya. Bir arkadaşım, iki kişi sohbet ediyorlar, hatta üç kişilerdi. Daha sonra dijital mecrada, dijital yayınlarda benim arkadaşımın önünde araba yağı vardı ya, hakikaten yani arabanın yağı vardı. Arabanın yağın kocaman teneke ve teneke onun önünü kapatıyordu. O yüzden çok haklısınız. Diyor ki, oyunculara verilen villalar iptal edilmeli. Toplam 12 oyuncuya bir adet villa verilsin. Hepsi sırayla birer ay devre mülk şeklinde kalsın. Güzelmiş bu. Selamlar demiş Ali Bey. Aybastı Spor Bal Ligi'ne çıktı. Başarılar demiş. Biz de tebrik ediyoruz. Kutluyoruz. 0212 273 10 telefon numaralarımız. Arayın, son telefonları da bağlanalım. Sizlerle de son telefonlarda konuşalım. Duygu ve düşüncelerinizi alalım. Instagram Çağatay Hoca adresinde beni takibe alan Sinan İren, Soner Aksan, Tuncay Torun ve Fikret Akkösem'i de çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Son 53'te biten dinleyicimiz, size de hoş geldiniz diyorum.
9: Alo.
0: Buyurunuz.
9: İyi yayınlar diliyorum.
0: Tanıyalım sizi.
9: Adım Selim, İstanbul'dan arıyorum. Öncelikle Montella hiç beğenmediğimi söylemek istiyorum. Montella'nın da balonu patladı. Milli takımda öncelikle şunu söyleyeyim. Benim çocuğum 9 yaşında bir tane Süper Lig altyapısında top oynuyor. Alt yaş gruplarından. Orada bile mobbing ve gruplaşmaya olduğunu hani biz görüyoruz. Yani milli takımda olmamasının imkanı yok. Bence Montella milli takımda yedek hoca gibi davranıyor. Hakan Çalhanoğlu'nun yardımcı hocalığını yapıyor. Kesinlikle Montella'nın devam etmemesi gerekiyor. Bir sürü değerli hocalarımız var. Onlarla devam etmek zorundayız. Milli takımı Türk antrenörlere emanet etmeliyiz bundan sonra. Ve altyapılara da bu mobilleri, yani bu para göz hocalardan sıyrılıp, eminim yani ne zaman altyapılarımız bağımsızlaşırsa o zaman Arda Güler'ler, Hakan Çağlanoğlu'lar, yani çok yetenekli oyuncularımızın geleceğine inanıyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Görüşmek üzere Selim Bey. Hiç vakit kaybetmeden yine sıradaki dinleyicimizle devam edelim istiyorum. Herhalde bir 50 falan bulacağız bugün. Telefonlarınızla sıradaki dinleyicimize de son 15'le biten. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
10: Hoş buldum Çağatay Hocam, merhabalar.
0: Merhaba.
10: Bu hafta hafta başı itibariyle Çağatay abicim, Instagram'da hem canlı yayın hem radyoda çok bekledik seni ama.
0: İsmini alabilir miyim lütfen? Diyelim.
10: İsmim Ahmet.
0: Ahmet Bey, buyurun. Çok teşekkür ederim.
10: Çağatay abicim, milli takımda çok tok oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aç oyunculara ihtiyacımız var. Kulüp takımlarında olduğu gibi maalesef tok oyuncular karınları tok, sırtları pek olduğu için o milli duyguyu, milli formayı taşıyamıyorlar. Benim şahsi düşüncem bu tabii ki. Yani Arda Güler'in maç sonu yaptığı konuşma çok delikanlıca geldi bana. O yaşta o çocuğun öyle konuşabilmesi, hatasının, yanlışının farkında olabilmesi çok güzel. Sayın TFF Başkanımız Hacı Osmanoğlu maçtan sonra oyuncuları da soyunma odasına kilitledi mi? Onlara nasihat verdi mi, akıl verdi mi çok merak ediyorum. Öyle hakem kitlemeye benzemez bu işler. Sadece konuşuyorlar, boş kesilen atıyorlar. Yani çok üzüldük, çok üzüldük. Hak etmediğimiz yerlerdeyiz. Şimdi Uluslar Ligi başlayacak. Orada Belçika var, Fransa var. Diğer takım hatırlayamadım, affedin. Yani herhalde orada da sıfır çekeceğiz. Yani burada Aral Şimşir neden yok? Yani İrfan Can Kahveci neden var? Kaan Ayhan neden var? Çok tartışacak oyuncular var. Bir de bu televizyonda, internet dönen haberler doğruysa gerçekten çok yazık. Yani Montella'nın hiçbir şeye karışmadığına, takımı Hakan Çalhanoğlu kurduğu, işte o çıksın bu girsin, benim yanımda şu oynasın muhabbetlerin döndüğü haberleri doğruysa gerçekten çok yazık milli takımımıza. Yani İlhan Mansız'ın bir sözü var. İlhan Mansız değer, yanlış hatırlamıyorsam. Bizim zamanımızda prim ödemesi yoktu. Formanın şerefi için oynardık, ağırlığı için
0: evet,
10: oynardık.
0: Doğru söyledin.
10: Herhalde
0: evet.
10: Forma ağır geliyor bazı abilerimize, kardeşlerimize. Günahkan gitti sonra oradalar. Şu biz mahallemizden 11 kişi toplasak belki Barış'tan daha fazla koşardık. Yani en azından Kerem'den daha fazla bir topa müdahale ederdik. Yazık ya, bir tane forvet alamıyor muyuz? Başakşehir'in forveti, ne bileyim Deniz Gül niye aldı, niye oynamıyor? Aynı Semih'e yaptığını yaptı. Forvet almadı demesinler diye Deniz'i aldı. Yalandan öyle iki maçta ortaya attı çocuğu. Kendini kurtarmak için Mansur'la Bey. Semih'e de aynı yapmıştı. Semih'imizi yemişti öyle. Almadı demesinler diye milli takımı almıştı. İnşallah milli duyguları hisseden, bayrak duygusunu, vatan millet, Sakarya duygusunu gönülden hissedebilen bir milli hocamız gelir başımıza. Yani Aykut Kocaman Fenerbahçe ile anlaşmadı. Acaba saman altından milli takıma mı hazırlandı? Bilmiyorum. İnşallah öyle bir şey vardır. O yoksa da neydi o sürekli böyle kahkaha atan teknik direktörümüz. Ben yani her takıma gitti. Düşen her takımı kurtardı. Yaşlı kurt.
0: O hocamız gelsin. Ya,
10: milli duyguyu.
0: Evet.
10: Milli duyguyu hisseden bir hoca gelsin istiyorum. Üzüldüğünde kamera karşısına çıkıp da yaparak, konuşarak kendini zor anlatan, konuşurken duyguyu hissedemeyen hoca istemiyorum ben. Konuşurken ben onun üzüldüğünü hissedebileyim, ne duygular içinde olduğunu hissedebileyim, bunu istiyorum. İnşallah da bunu yoluna koyarlar. Çağatay abicim, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Görüşmek üzere. Yine mesajlarla devam edeceğiz. İstanbul'dan Turgay diyor ki Terim ve Şenol Güneş'e gittiğimizde hüsran yaşadık diyor. O yüzden daha önce milli takımda çalışmamış biri milli takımın başına gelmeli diyor. Çağatay Hocam, bence bizim çocuklar yarın veya Amerika maçından sonra çıkıp desinler bütün primleri ve hediyeleri Türk Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyoruz desinler. Yine bakıyorum mesajlardan, çok ama çok fazla mesaj olunca ben de yetişmeye çalışıyorum. Lütfen kusura bakmayın ama telefonlar da bekliyor. Sonu 41 ile biten dinleyicimizi alalım. Daha sonrasında mesajlarınıza devam edelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
11: Hoş bulduk Çağatay Bey.
0: Buyurun, tanıyalım sizi lütfen.
11: İstanbul'dan İsmet ben. Ben milli takım için, kusura bakmayın herkesi dinledim ettim ama, yani Montella tamamdır ilk maçta bir şey ama ikinci maçta biraz kadroda yanlışlık yaptı. Ben yani özür dilerim, sesim geliyor mu?
0: Gayet net geliyor.
11: Net geliyor mu?
0: Net geliyor İsmet Bey. Biz sizi duyuyoruz, merak etmeyin.
11: Şimdi bizim oynayanlar bizim çocuklarımız. Avrupa'da, yani Avrupa maçında bize yüceltti etti. Dünya Kupası'nda tabii ki biraz da, ne diyelim artık, tecrübe diyelim ama tecrübe de, bunlar da yani hepsi de tecrübeliydi. Şimdi ne kadar yap, sesin gelmiyor galiba ama.
0: Yok yok, geliyor, biz duyuyoruz, merak etmeyin sizi. Evet, o zaman bir başka dinleyicimize devam edelim. Sıradan bizi duyan dinleyicimize devam edelim. Son 66 ile biten. Hoş geldiniz yayınımıza.
12: Merhaba, hoş bulduk. Adım Olgunca. Sesle ilgili sorun yok herhalde.
0: Hiçbir sorun yok Cem Bey. Gayet net geliyor. Vallahi. Benim yerime program bile yapabilirsiniz. O derece güzel sesiniz var.
12: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben biraz farklı bir olacağını düşünüyorum yorumunu. Şöyle bakıyorum olaya. Şimdi bağlanan arkadaşlar diyor ki ya bu oyuncu grubu milli duygular yok. Aç değiller. Çok toplar. Ya da benzer minvallerde şeyler söylediler. Lütfen bir bakalım oyuncu grubumuza. Hangisi tok? Hangisinin dünya çapında bir başarısı var? Maddi olarak söylemiyorum. Hangisi bir kupa kaldırmış? Bildiğim kadarıyla Hakan Çalhanoğlu'nun bir kupası var. Onun dışında Şampiyonlar Ligi kupası kaldıran var mı? Varsa lütfen müsaade edin. Ya da UEFA Ligi ya da Konferans Ligi. Yani böyle üst düzey bir kupa kaldıran bir tane oyuncumuz yok benim bildiğim kadarıyla. Biz bu Dünya Kupası'na üçüncü kere katıldık. Birinde güzel bir başarı elde ettik. Dolayısıyla oranın da bir gidiklisi değiliz. Avrupa kupalarına katılıyoruz. Çeyrek final falan gördük. Ama orada da bir sürekliliğimiz yok. Yani takım olarak bir sürekliliğimiz yok. Oyuncu olarak da bir sürekliliğimiz yok. Beğenmediğimiz Avustralya 8 kere, Paraguay 9 kere katılmış. Ya biz ne zaman ülke olarak, millet olarak çalışmayı, disiplini, liyakatı ve en önemlisi bilimi, bilimin öngördüklerini bu hamaset duygularının önüne katıp vatan millet Sakarya'nın önüne koyacağız. Ben bunu gerçekten merak ediyorum. Biraz bilim tarafıyla uğraşıyorum. Hı hı. Buraları hiç bakacak mıyız? Ya da buraları hiç konuşacak mıyız? Yani buraları konuşmadan bu çocukların milli duyguları yok falan demek. Ya lütfen böyle şeyler demeyelim. Yani bir insana böyle şeyler demek yakışmaz. Hoş bir şey ya. Bu çocukların verdikleri mesajlara bakın. El işaretlerine bakın. Hangisinin bu duygusunun olmadığını söyleyebilirsiniz? Bilmiyorum katılır mısınız Çağatay Bey ama ben böyle düşünüyorum. Böyle görüyorum resmi çünkü. Dolayısıyla buralardan önce izlememiz gereken şeyler var. Hakan Çalhanoğlu maç sonrası açıklamasında mağlubiyetleri neye bağladı? Şansa bağladı. Şans futbolda veya sporda kontrol edemeyeceğiniz bir noktadır. Dolayısıyla değiştiremezsiniz. Ama şansa bağlarsanız kendinizi kurtarırsınız. Kendisine bağladı mı? Performansına yönelik bir eleştirisi var mı? Montella da aynısını yaptı. Ama siz de arkadaşlar iki kere aynı hatayı yaptınız ki ben Montella'yı başarılı bulan insanlardan biriyim. Yani öyle ya da böyle Dünya Kupası'na gittik. Bu bence bir başarıydı. Hı hı. Ama Montella bence kendi kendine kaybetti. Yani Türk ulusal takımı kaybederken bence Montella kaybetti. Şöyle bir değerlendirmede bulunmuştum bir yerde. Biz Montella ile ya kupada çeyrek final yarı final oynarız ya da Montella ile gol atamadan eleniriz. Çünkü Montella çok klasik bir kişi. Yani yapısı da öyle. Soruyorlar spor psikoloğunuz var mı diye. Gerek yok benim diyor. Diyor, ben diyor takımdaki tüm oyuncuları tanıyorum. Yani spor psikoloğunun görevi bu mudur? Yani ben de spor psikolojisi alanında çalışıyorum. Hani bu mudur sadece? Tanımak mıdır? Yani oyuncu hakkında şu şöyledir. Elbette ki bileceksin. Yani göz önünde olunan oyuncular bunlar. Biri Juventus'ta oynuyor, biri Real Madrid'de oynuyor. Bunlar zaten göz önünde olan. Dolayısıyla ben Montella'nın çok güzel hazırlamış olduğu yemeği çok güzel yaktığını düşünüyorum. Ağzımızda da böyle keksemsi bir tat bıraktı. Ben ciddi ciddi çeyrek final falan görebiliriz diye düşünüyordum. Ama çok dev aynasından günümüzün şartlarına gelemeyen bir milli takım izledik. Çok da üzüldüm. Evet. Kısaca söylemek istediklerim bunlar.
0: Cem Bey çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. İyi ki de aradınız. Çağatay Hoca Instagram adresinde Cüneyt Küçük ve Ender Namal beni takip almışlar. Çok teşekkür ediyorum. Selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bir dinleyicimiz yine yurt dışından, Ali Esen Beyefendi, diyor ki bence bütün taraftar kulüplerinin grupları birleşip TFF binasının önüne gidip Hoca Osmanoğlu'nu istifaya davet etmeliler diyor. Hakan Çalhanoğlu'nun Avrupa Kupası yok diyor Turgay Bey. Enes Bey diyor ki Oğuzhan Bey diyor ki Arda var diyor. Biraz önceki dinleyicimiz bağlanması üzerine. Bir kamyon dolusu topçu gönderdik, Amerika'ya bir gol atamadılar demiş Sinan Yıldırım. Ve bugün de şöyle bir baktım ama hakikaten hem vaktimizde yavaş yavaş sonuna geldik. Önlü arkalı kaç sayfa yazı var şu an burada, isimlerinize baktım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün bir kez daha anladık, yani sadece burada biz bir radyo programı yapmıyoruz. Büyük bir aileyle aynı duyguları, aynı heyecanı, aynı sevgiyi paylaşıyoruz. Her gün saat 14 ile 16 arası bir araya geliyoruz. Pazartesi günleri sizlerin telefonlarıyla, duygu ve düşünceleriyle bu programı paylaşıyoruz. Sizlere mikrofon uzatıyorum. Mikrofon da sizde, söz de sizde. Söz Milletin Köşesi yapıyorum. Fatih İyi Duran mesaj atmış şu anda Instagram üzerinden. Okuyamıyorum, kusura bakma, çünkü program bitti. Her arayan dinleyicimizin de sesinde bir samimiyet var.

0: aldığınız için. O yüzden Radyo Gol ailesinin her bir ferdine, bizleri evinde, iş yerinde, arabasında misafir eden herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ben Çağatay Çıtlak. İyi ki varsınız, iyi ki bu yolculukta bizimlesiniz ve iyi ki sesimizin ulaştığı yerde kalbinizde bizimle atıyor. Hoşça kalın.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem sona erdi.
2: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, iyi haftalar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Doğan Öncel ben. Keyifli, bereketli, güzel insanlarla karşı karşıya kalacağımız. Zaman zaman tabii güzel günleri, özel anları geride bırakınca böyle başlangıçların da tadı bir farklı olabiliyor. Öncelikle geçmiş babalar günü. Her zaman böyle biraz daha en son babalar duyar kısmının ya da en son onların günü kutlanır kısmının hep böyle bir buruk bir tadı var aslında. Ondan sonra baba para versene sana hediye alalım moduna da girilebilir. Ama ona karşılık yapılabilecek, hatırlanmak ona göre böyle küçük küçük detaylar sayılabilir yani. Bir sürü şey. O yüzden aramızda olmayan, rahmetli andığımız bütün babalar dahil olmak üzere adaylarına da buradan sevgiler, saygılar olsun. Babalar gününüz, geçmiş babalar gününüz kutlu olsun. Sonrasında tabii onlara verilebilecek en güzel hediyelerden bir tanesi bir babanın evladıyla alakalı. Eğer sınava da girdiyse, güzel bir sonuç varsa, bir beklenti içerisine girildiyse, girilmediyse de tabii ayrıca ama iyi geçti babacığım veya ne bileyim harika oldu babacığım. Burada mezuniyetler var işin içinde. Kep atma törenleri yapıldı. O anı yaşayabilmek, daha dün çocuktun bugün ne hallere geldin kısmı falan, her zaman çocuk gerçi de evlatlar, ama onların bu yükselişini, gelişimini gördükçe, başarılarını üzerine ekledikçe hayat o yüzden keyfinden diyecek yok babaların, o yüzden onu söylüyorum yani, mutlu, keyifli, o yüzden şimdi bir babalar var, bir de çok baba baba konuşanlar var. Bazen büyük söz söyle küçük lokma kısmında da gidip gelebiliyorum. Milli takımın Amerika maçı hazırlıklarına devam etmesiyle ilgili olarak ben hala hazırlık yapmasına da anlam veremiyorum. Hani milli takım belirli ilgili daha hazırlanıyor falan gibi bir şey olması lazım. Milli takım Amerika maçı için hazırlıklarına devam ederken diye Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan da bir açıklama geldi biliyorsunuz. Montella ve futbolculara sahip çıktı. Biz hepimiz dışladığımız için öyleymiş gibi gözüküyor çünkü. Hani Sayın Hacı Osmanoğlu olmasaydı Montella kendini çok yalnız hissedecekti. Ne hale geldim, memlekete dönebilecek miyim ki? Memleket dediğim Montella'nın da memleketi bizden daha Türk olduğu için o yüzden söylüyorum. Evet, iki maç kaybettik. Bunlar olabilir. Yani yapacak da bir şey yok, çok da fazla abartmamak gerekiyor. Bu çocuklar buralara kadar geldiler. Tamam, biz onların yanındaydık zaten. Buralara kadar gelmesi sürpriz değil ki, gelememesi sıkıntıydı zaten. O zaman da onları söylüyorduk. Kulüplerinde başarılı olmuş, bireysel anlamda kendini ispat etmiş olan bu oyuncuların birlik beraberlik anlamında en iyi jenerasyon, en şerefli, en şeyli, karakterli falan gibi yorumlar yapılmıyor muydu milli takımla ilgili olarak? Evet, iki maç kaybettik ama bu zaferleri yaşatan da bu takımın oyuncuları ve hocası. Oyunculara da hocasına da sahip çıkacağız. Merih'in son anda vurduğu top direğin yanından çıkmayıp içeri girseydi bugün burada farklı bir şey konuşuyorduk denildiğinde bile ben hala da yani öyle olsaydı da Merih'in bıyıkları olsaydı amcam olurdu falan oralara kadar gider yani. Sık bıyıklarını kestikten sonra ne bileyim gücünü mü kaybetti acaba diye. Burası bir kulüp takımı değil diye söyledi ama kulüpten daha adamcılık var sanki. Hani kulüp takımlarında devamsızlıktan ötürü başarısızlık gelebiliyor denildi de burada o kadar devamlılığın da başarısızlığı neye bağlanmalı? Orası da tartışılır.

buradan 15 tane futbolcu gönderip yerine 15 futbolcuyu, teknik direktörü gönderip yerine teknik direktörü, başkanı gönderip yerine başkanı alamazsınız ki diyor Sayın Hacı Osmanoğlu. İki gündür teknik direktörün isimlerini yazıyorlar. Biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımıza asla değişmiyoruz diyerek bir altta cendere fon müziğiyle beraber yaptığı konuşmaların bir yenisini daha ekledi. Hatta bazı şeylere alışmamız gerektiğini falan iddia etti Sayın Hacı Osmanoğlu. Kendisi hiçbir şeye alışmadığı için, hani yapılan yorumlara çok alışık olmadığı için, ilk defa böyle şeylerle karşılaştığı için Montella'yı teknik olarak eleştirebilirsiniz. Ama direğin dibinden giden top ortada. O direğin dibinden giren topa sen vuruyorsun, üst direğe, yan direğe çarpıp dışarı çıkıyor. Her şeyde bir hayır vardır. Bu hayır, kısmet, kader, hani bunlar alın yazısı falan. Montella'nın da yavaş yavaş öğrenip, geçenlerde de söyledim, hani biz mi bilmiyoruz acaba diye, yakında vatan, millet, bayrak falan diye onları söyleyecek. Hani en son raddede bu ezan susmaz falan kısmına gelebilir. Hani hocam daha orada değilsin diye cuma günü bu hatırlatmayı yapmıştık, biliyorsun yani o gaza gelmeleri falan. Abartma istiyorsan dur, sen orada değilsin kısmını hatırlattık yani. Başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okumuyor diyorlar. Fatih Terim'e bir cevap verdi Sayın Hacı Osmanoğlu. Ben 60 yaşındayım. Futbolun 40 yılını bana sorun. Kimin eli kimin cebindeydi? Gün gün, saat saat anlatırım size diye. Ya işte bunlar da bana çok komik geliyor, biliyor musun? Hani biletsiz izlenilen stand-up gibi. Yani bedavaya büyük bir şov var yani. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun bu konuşmaları, sadece Hacı Osmanoğlu özelinde de söylemiyorum bunu. Şey kısmını çok seviyorum. Ben futbolun 30 yılının MR'ını çekerim. Ben kimin eli kimin cebinde, gün gün, saat saat hepsini ortaya koyarım. Ben var ya, ben her şeyi biliyorum. Konuşalım mı? Onun da yeri zamanı gelecek. Ya bırak. Yani bir yer bulamadık, bir zaman bulamadık. Vallahi hani oturup da bir konuşamadık be. Yapamadık be bunları. Kimle yapamadık? Yöneticisiyle yapamadık, başkanıyla yapamadık, federasyonuyla yapamadık, hakemiyle yapamadık. Hani öyle geçmişte neler olur sen bana sor falan. Sorun ne olur falan deyip bir anlatsam. Anlat. Onun da zamanı gelecek. Ne zaman? İşte bakacağız, kırmızı kar mı? Ne bileyim, o da bir yağmadı gitti yani. O bir yağsa herkes dökülecek de. Haziran'da kar yağınca falan diye. O da olur be. Bu mevsim değişikliği. 2-3 senesi varız belki yani. Bilemem de. Ya. O yüzden buna milli takımlar bile dahil, kimin eli kimin cebinde falan diye bir konuşma yapıyor. Fatih Hoca'ya da bir gönderme yapıyor. Fatih Hoca da, o da YouTube'a başladı ya. O da mutlaka bir şey yapacaktır, hani bir cevap ya da bir ima. Hani o gelirken biz dönüyorduk falan o yollardan gibi bir şeyler olabilir. Tabii kalbimdekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arkasında cümleleri sokarlar. Sırtında bagajı olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altında ezilenler, yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyip ancak eliyle cevap verir. Eliyle mi? Eliyle cevap verirler. Biz kalbimizden ne geliyorsa onu söylemeye devam edeceğiz. Evet. Bugün konuşmamı eller üzerinden yapmak. El elden üstündür hocam. Hepsinin bir nedeni, bir sebebi, bir amacı var. Selamun aleyküm. Milli takım üst tura çıkamadı ama Dünya Kupası'nda bir tane bile Türk hakemin olmaması aslında tartışılması gerekmez miydi? Engin adı güzel yazmış. Engin dur, oralara geçeli biz çok oldu be. Hani sen tekrar nasıl bir başa döndün öyle. Günaydın Dodom. Hacı Osman Bayır, Hacı Osman önce Trabzonspor'un şampiyonluk kupasını Fenerbahçe'den geri alsın, sonra ötsün diye yazmış. Hadi bu da bir başka tartışma konusu. Hani bu toplara girme, dalma bu sulara, bu olursun oralarda falan. Bana da onu söylüyorlar ya. Nefessiz kaldığımız
Ne günler var, ne günler. 2002 Dünya Kupası'nda 3. olduk. Rakipler Brezilya, Almanya. 2026 Dünya Kupası'ndan sonra da 3. olduk. Rakipler Tunus, Haiti. Yeşilburun Adaları'ndan Demokratik Kongo, Kurusoa'dan utansınlar diye yazmış. O villaları kadın voleybol takımına versinler, tebrik ediyorum diye yazmışlar. Bak villadır gidiyor işte. Böyle ortalar yapılırsa sonuç bu. Gol atan çok olur yani. Bana dokunmak kalır kısmında. Ali İhsan Gezbeli Konya'dan yazıyor. Abi geçenlerde yağdı Konya'nın ilçesine. O da oldu yani, merak etme diyor. Yüksek yerlere. Biz alçaklara kar yağınca üşümedin mi? O kısımdayız hala yani. İşte bir şeye değer verirken bardağı kola doldurur gibi vereceksin. Hızlı ve fazla doldurursan köpürür taşar, elinde bardakla kalırsın. Biz millet olarak hiçbir konuda profesyonel değiliz. Tamamen duygularımızla yöneten ve yönetilen insanlarız. O altın çocuk, şu pırlanta, adam jenerasyon, olağanüstü bir hoca, mükemmel günler, yere göğe sığdırılamamak. Avrupa'da hiçbir takımın oyuncularına ve takımına bu kadar anlam yüklenmesini çok fazla görmedik, şahit de olmuyoruz zaten. Hepsine profesyonel ve görevlerini yapmak zorunda olan insanlar gözüyle bakıyoruz ama o yüzden başarılı olduklarını da biliyoruz ama bizde maalesef ki biraz şeye doğru kaçıyor. Başarı odaklı gittiğimiz için böyle bir teknik adam falan diye. Evet yani adam başardı mı? Başardı. Tebrik ettik mi? Ettik. Gökleri de çıkardık. Arkasında da durduk. O zaman hiçbir şey yoktu. Hani bu teknik adamla mı gidiyoruz diye bir eleştiri ben görmedim. Duymadım da. Yani gelen anlamda bu kadar organize bir şekilde diye söylemek istiyorum. Abi gidiyoruz ama bu Montella'yla da bilmiyorum orada ne yaparız gibi, böyle bir şey yok yani. Ya çok şükür belki turnuvada en fazla konuşulan konuların başında bir oyuncunun, işte bir Paraguaylı oyuncunun daha kurallardan bir haber olmasından dolayı çok konuşulması, bizim biraz hani Türkiye'de ne oldu bunlara be falan gibi bir durum oldu. Gerçi Cenab-ı Allah da ağız kapatma olayını bize nasip etti diye yazılmış. Her ol sen de çok az değilsin havari. Öyle şeyler var yani. Bak burada insanlar neleri hatırlıyor ve bundan sonra neleri hatırlayacak. Ben mesela hemen şey dedim, Paraguay maçından sonra açıklamalar yapan futbolcuları gördüm. Arda'nın üzüntüsüydü, utanıyoruz, özür diliyoruz. Hakan'ın açıklamalarında biz buralara kadar geldik, bu başarıyı biz yakaladık. Bundan sonrasında da işte biz yaptık bunları derken ki konuşmalarında hiç utanmadan mı bunu söylüyor diyen de çıktı. Gene dedik yani özür dileniyor, yapacak bir şey yok. Elbet onlar da istemezdi bu kadar başarısızlığı. Ama milli takım Amerika maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Bir üçüncü yenilgi nasıl olabilir diye mi? Benim de iddialarım var. Katılır mısınız bilmiyorum. Büyük bir rotasyon olacak. Hakan Çalhanoğlu, Arda oynamayacak. Defansta ne bileyim Abdülkerim'in yanında Ozan oynayacak. İşte milli takımla ilgili olarak başka mesela kimler oynayacak? Kalede Mert Günok ya da Altay Bayındır çıkacak. Eren Elmalı büyük bir ihtimalle Ferdi'nin yerine, Mert Müldür'ün yerine Kaan Ayhan'ı görme ihtimalimiz. Samet Akaydın, hocam geldik buraya biraz iki topla biz de vuralım mı belki diyebilir. Kıramayabilir, o kadar geldi etti, abilik yaptı. Meri'nin yerine Samet oynayabilir. İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü mutlaka hani ilk 11 başlar. Orkun çünkü iki mağlubiyetinde, belki ilk mağlubiyetinde mimarı olduğu için kendisi öyle lanse edildi ya. Bütün fatura ona kesilmiş abi bu Orkun falan derken. İsmail oynamaz diye tahmin ediyorum. Onun yerine işte Can 11'de başlayacaktır. Barış Alper oynamaz, Oğuz Aydın oynayabilir falan. Biz de o kadroyla Amerika'yı bir yenersek ondan sonra Montella düşünsüne gelir. Bak demedik mi biz defansta bunlar, orta sahada şunlar ya işte diye. Aynı olayı İspanya karşısında yaptık. Yani Montella'nın güvendiği ve inandığı 11 ile çıkıldığında o havayla beraber İspanya mı ne olacak yeneriz derken 6 tane gol yiyince kalemizde bir rotasyona gidildi. O rotasyon, hani 6 tane bu kadro yiyorsa o kadro İspanya'da kaç yiyecek acaba, bakamayacağım ben, aman kulaklarımı kapattım duymak istemiyorum falan, o moddayken 2-2 bitti maç.
Aynısını yaşadı çünkü Montella bir kez daha. Şimdi Amerika'yı yeneriz biz. Amerika'da zaten garantilemiş çıkmayı falan derken hiç şey yapmaz. Amerika, vay efendim iki maçı da kazandım, Türkiye'ye karşı da şöyle olsun falan diye. Ben Trump işte Sayın Cumhurbaşkanı'nı arayacak da öyle bir şey merak etmeyin falan diye öyle bir konuşma geçmeyecek aralarında. Hani öyle bir şey olmayacak, merak etmeyin yani. Olacağı şu, ben size söyleyeyim. Amerika çatır çatır topunu oynayacak. Biz bir oynayacağız. 2-1'lik bir mağlubiyet falan olabilir skor anlamında. Bunu da yazın bir kenara. Biz bir gol atarız. O golü de işte Canman falan biri atar. Ya da Samet falan atabilir. Öyle bir korner mornerden bir denk gelir, kafa vurur. Bu sefer Cenab-ı Allah inşallah nasip eder, direkten içeri girer falan. Kader işte, ne yapalım belli değil. Ne yapacağı Amerika maçı ile ilgili. Belki de nasip de olmaz, oynanmaz da. Belli olur yani, bilemedim ben şimdi. O yüzden Hacı Osmanoğlu'nun bahsetmiş olduğu el derken onu çekme bunu çek elimi acaba diye bir düşünmeden edemedim demiş mesela bir dinleyici. Bak nereden ne yakalanıyor. Şeyler, hafıza kartları yerinde. Ya bu CD'de ne vardı acaba deyip böyle evde bulduğum bir CD üzerinde bir şey yazmamışım. Dur bak, bunu bizde CD çalar yok muydu ya? Nerede ki? Attık mı biz onları? Verdik. Annem olmuyor, duruyor. Kimse kullanmıyor. Ben verdim onu falan. Kime verdin anne bizim CD çalar? Yok CD miydi? Yok ya. İçinde. Doğan abi, haftalar. Montella geçiş hocası. Dünya Kupası'nda patlaması sürpriz değil bence. Oyuncu değişikliklerinde oyunu doğru analiz edememesi. Panikliğiyle birlikte maalesef bu noktaya geldik ve oyunu domine ettik diyerek buna inanması daha da skandal bence. Montella gönderilmeli hemen diye yazmış. Her şey üzerinden gidiyor ya, istatistik üzerinden. Ya top 78 dakika bizdeydi falan diye. Ben bazı oyuncular için de söylüyordum. Mesela Beşiktaş'ta Gökhan Töre vardı. Topu ayağına aldığında ben biliyorum ki kimseye vermeyecek. Onu deneyecek, bunu deneyecek. Hani Yattara da öyleydi mesela Trabzon'da. Geçtiği adamı ne güzel geçtim deyip dönüp bir daha geçiyordu falan. Öyle oynuyordu yani. Kalitesi malitesi tartışılmaz yani bu oyuncularla ilgili, ama çok topla oynama durumu vardı mesela. Ben hatta şey diye tavsiye ediyordum yani, Gökhan Töre'ye maç başlamadan önce bir gün öncesinden bir top verin. O kadar çok oynasın ki böyle toplu, mesela herkes düz koşu yaparken o topla koşsun falan, yani toptan öyle bir soğusun ki falan diye bir şey umut ediyorum. Belki oyunda hiç olmazsa hani istemeyebilir. Ama bu ne be, sıkıldım toptan falan diyebilir falan. Avustralya maçı sonrası dedim ki, ne demiş bir dinleyici? Merhabalar, Mürsel ben diye. O mu? Yoldayım, araç kullanıyorum. İçimi artık yazılara döküyorum. Yanlış yazıyorsam kusura bakmayın. Dünya Kupası'ndan elendik. Galatasaraylıyım. Bu saatten sonra Galatasaray şampiyon olmuş olmamış, Fenerbahçe olmuş olmamış hiç umurumda değil. Futbol zevkimin içine ettiler. Yani şu Dünya Kupası eleme o kadar üzdü ki beni. Varsa bu saatten sonra Avrupa'da kupalarında hiç önemi değil. Dünya Kupası çok yıktı hepimizi. Türkiye'de bazı düşüncelerin değişmesi gerektiğini söylüyorum. Avustralya maçı sonrası dedim ki oyunu ortada kurun. İşte dedim ama olmadı. Dinleyen kim falan dedi. Cenab-ı Allah ağız kapatma olayını bize nasip etti. Top 78 dakika bizdeydi de 67. saniyede kalemizdeydi. Ondan sonra bize geçti zaten. Önce bizim kalemize geçiyor, sonra biz vermek istemiyoruz topu kimseye. Günaydın Doğan Bey. Dünya futboluyla aramızdaki fark çabuk, dinamik, hızlı ve atletik özelliğimizin çok yetersiz olmasından kaynaklanıyor demiş. Tespit gibi tespit. Abi açıklamaya bakar mısın? Montella İtalya'ya böyle bir durumda olsa ve açıklamada nasipten ötesi yok dese İtalyanlar ne der, çok merak ediyorum. Ya sen İtalyansın, bir kendine gel. Vallahi billahi demiş ya. Hacı Osmanoğlu villaları vermekten vazgeçer mi acaba demiş. Cenab-ı Allah vermeyi nasip etmedi deyip. Günaydın Füssen'den. Federasyon bu kafayla asla yol alamaz. Amatörler gibi ve ahbap çavuş ilişkisiyle buraya kadar olan milleti olur. Hep kimin umurunda bu?
Sevgiler Cengiz Han yazmış. Dodo Allah iyiliğini versin ya. Güldürdüm benzetmelerle. Ha ha ha diye yazmış. Doğan abi selam, Mustafa Kırbaş iyi yayınlar diliyorum demiş. Saygılar olsun Mustafa'cığım. Bence teknik direktör yerli olmalı. Şundan dolayı hiçbir yabancı hoca teknik direktörlük futbolcularına o milli ve manevi duyguyu aktaramayacaktır. Onun çok katılan biri değilim. Yani 48 tane mi 46 tane mi geçenlerde vardı, 30-35 tane mi öyle bir şeydi yani. Hani 48 takım katıldıysa 27 tanesi 30 tanesi yabancı teknik adamla çalışıyor zaten. Hani onlar nasıl başarılı olabiliyorlar, o duyguları. Bir kere oyuncunun kendi hissetmesi lazım orada. Bunun, bu organizasyonun 4 yılda bir olduğunu ve orada onun yerine milyonların olma isteğini de canı gönülden hissetmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Ya ben mesela Göztepe'li bir oyuncu vardı. İsmini tam hatırlayamadım ama A'la başlıyordu galiba. Milli takıma çağrıldığı anda güvenlik kameralarına yansıyan bir görüntüsü vardı, turnikelerden geçerken, tesislere girerken güvenlik görevlisine bir sarılışı var. Beni milli takımdan aradılar, beni çağırdılar falan diye. Abdullah mıydı? A ile başlıyordu galiba ama hatırlayamadım yani. Yani öyle şeyler. En kötü 4. Dünya Kupası'na devam edemiyor mu? En kötü dördüncü. En kötü dördüncü dünya. O zaman Haiti gider. Biz Haiti'den biraz iyiyiz, bir tık daha. Neden onu bilmiyorum ama daha az gol yemiş olmamızdan kaynaklanıyor olabilir. Haiti'den daha iyiyiz. Ünlem var. Doğan Bey, Fatih Terim YouTube'dan açıklamayı yaptı. Kale almadı, ilgilenmedi. Sadece dedi ki ne anladıysan o dedi. Tam doğru anlamışsınız dedi dediklerimi. Dün seyrettim ben diyor. Hocanın da takip etmiyoruz ki bildirim gelsin. Dın, Fatih Terim canlı yayın açtı falan diye. Alparslan Öztürk geldi bilgi. A'la başlıyor diye hatırladım ama Alparslan diye. Doğru. İzmir'den Salim iyi yayınlar. Sakın A'ya cevap veremezsen Hacı Osmanoğlu böyle elenir gelirsin işte diye yazmışlar. Bak Montella'yı direkt İtalya'ya yollayın. Futbolcuların da üzüntülü olmaları bir şey değiştirmiyor. Bizim çocukları çok abarttık. Alman milli takımı tarifeli uçakla gitti Amerika'ya. Bizimkiler özel uçakla. Böyle yaparsan egolar şişer. İyi yayınlar Doğan abi diye. Selamun aleyküm Doğan abi. Kolay gelsin. Ben Ankara'dan Eşref. Fatih Terim YouTube'dan ikinci açıklamasını yaparken Hoca Osmanoğlu'nun ismi geçerken elini yere doğru gösteriyordu. Sizce neyi ima etti yorumlar? Ya Allah Allah Allah Allah. O da nasip olmuş aşağı doğru bir şey belki. Teşekkür ederim abi mesajımı okudun. Eyvallah, ne demek arkadaşlar. Ben mesajları okumayan biri miyim ben? Hiç öyle şey yapar mıyım ben? Alparslan da Alparslan da Alparslan da Alparslan. Ben Hüseyin. Hoş gelmişsin, hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar. Sabahların neşesi, radyocuların kralı. İyi ki varsın. Tüm konutlarına selam olsun, konutlarına. Toki gibi hissettim kendimi bir anda. Tüm konutlarıma sevgiler diye. Selam olsun. Allah işini gücünü rast getirsin. Allah hepsine iyi insanlarla karşılaştırsın demiş. Sabah duamızı da ettik. İyi günler Koray, ben Dünya Kupası'nda ülke olarak başka dünyaların takımı olduğumuzu göstermedik mi demiş. Biz bu dünyaya ait değiliz ama. O yüzden diğer arkadaşlara başarılar diliyoruz. Biz kaçıyoruz. Bye falan. Öyle bir şey gibi olmuş. Öptük. Haiti ile gidiyoruz biz falan diye. Günaydın Dodo. İyi haftalar. Benim merak ettiğim tek şey var. Dünya Kupası'na gidiyorum. Dur ya, bir Dünya Kupası'na özel bir imaj, saç sakal bıyık yapayım diyen bir tane oyuncu var mı bizim oyunculardan başka dünya tarihinde? Varsa bir hatırlatma durumu olabilir mi acaba? Ya Brezilyalı, öyle Güney Amerikalı falan takımlarda böyle şeyler yaşanabiliyor. Saçlar ona göre örülebiliyor, şeyler yapılabiliyor. Ondan sonra onlar oluyor yani. Biz de gene bir ihtimal, şöyle bir şey vardı yani, hani son bir umut, son bir istek, son bir arzu, son bir heyecan, saatleri zafere, saatleri umuda, saatleri başarıya, galibiyete kurduğumuzu, işte alarm malarm çaldı mesela saat işte 5.45'te falan, 6'da maç var ya, falan diye, neyse artık alarm bir şekilde çaldı, onu kapattık, kalktık maçımıza, başladık, alarmı durdurduk.
Sonra maç başladı. Alarm tekrar çalmaya başladı. Bu sefer milli takım için. Dakika 1, gol 1. Ondan sonra çanlar kimin için çalıyor? Alarm kimin için çalıyor? İşte Montella'sıydı, oyuncularıydı, federasyonuydu. Yok artık. Olmaz. Top gene bizde. Yaşasın. Abba haydi bakalım falan. Aa 10 kişi de kaldı. Allah bizi seviyor. İstiyoruz. Öpüyor. İnşallah nasipse gol de geliyor falan. Hello Mary'in kafa vuruşu direğin yanından yalayarak çıkmasaydı o top direği. Hala ya. Potanın perileri, filenin sultanları, 12 dev adamlar. Onlar bun. Hepsine bir sıfat, hepsine bir yakıştırma, hepsini bir pohpohlama. Hadi çocuklar, helaller, canlar. Arkadaşlar, dünyada bir gerçek varsa biz bir voleybol ülkesiyiz. Bunu artık gerçekten kabul etmek gerekiyor. Basketbolda da evet, Yugoslavya dağılmasaydı çok şey değişirdi Amerika için, bilmem ne için, ama ben en yakın zamanda Haiti ile bir hazırlık maçı yapmayı ya da Haiti ile bir dostluk maçı yapmayı, el ele beraber geldik buralara, bundan sonra da hep birlikte miyiz Haiti, hay Haiti falan diye onunla bir dostluk maçı yapmaya razıyım. Yani nasip ederse Rabbim de, eğer inşallah bir Haiti hazırlık maçı ya da bir dostluk maçı ayarlanabilir. Dudu abicim, kalkmışken 2 artı 2 sabah namazında kıldım mı, doğru söyle lütfen demiş. Bu da yabancı sınırlaması gibi yazılır mı abi? 2 artı 2 sabah namazı diye mi yazılır ya? Geçen sene 2 artı 0 mıydı? Hani öyle bir şey mi vardı yani? Ben mesela hani bunun merakını da anlamıyorum. Mesela bunun detaylı, sabah kalktık namazımızda kıldık. Şükürler olsun ki. Onun sonrasında ağzımızı çalkaladık. Bir hurmayla da güne başladık falan gibi. Hani bu anlatımlar da şey geliyor, çok abartılı geliyor işte. Nasıl milli takımı çok abartıyoruz diyoruz mesela. Bunları yazanlar ve merak edenler de bana şey geliyor mesela. Kıldı mı doğru söyle bakayım falan diyeyim. Yani ben burada mikrofon başındayken hani hiç ağzıma bir tane daha böyle tütün mamülü koymadım ben. Bir damla alkol almış değilim ben falan. Hani böyle arkadaşlar var. Hani Cem Yılmaz'ın anlattığı gibi masada Haydari var. Hiçbir şey yok. Başka çay duruyor yanında falan. Çayla da Haydari, Köpeoğlu, Atom, Matom en iyi giden şeyler zaten yani. Hani falan. Fotoğraf çekilecekse bir dakika dur şunu kaldıralım da alta koy. Çıkıyor mu bir şey, çıkmıyor. Tamam, var mı ne? Paçanga gözü. Bir şey olmaz, paçanga her şeyle yenir. Boş ver tamam yani. Öyle şeyler var, ona benziyor. Vallahi bizim oyuncular reklamlarda daha iyiydi. Ya. Arkadaşlar paranı kaybet, neşeni kaybetme. Ben maçı açtım, sabah baktım maç başlıyor, gol olunca lan ben daha uyanamadım, kabus görüyorum herhalde dedim, gözlerimi kapattım, sonrasını hatırlamıyorum zaten demiş. Abi 20'li yaşlarda aynı mahallede oturup seni tanımak isterdim ya, yemin ediyorum yani şahane bir insansın, beni her zaman güldürebiliyorsun demiş ya. Eyvallah, beni her yaşa tanıyabilirsin ya, ben 20'ye dönebilirim yani. Benim için bir dakikamı almaz. Yani 20'li yaşlarda olan insanlarla diyalog kurma konusunda. Hani çok hızlı geçişlerim var. Vallahi bizim oyuncular reklamlarda daha iyiydi. Hatta izlediğim bir şutu direği devirip arabanın üstüne düşürüyorlardı. Maçta direkten geri dönüyor. Bir reklam performansı göremedik. Direkler mirekler hazırlıkları da yapmışlardı oysa ki. Günaydın hocam. Hacı Osmanoğlu futbol bilgisi vesaire olarak üzerine konuşulacak bir insan değil ama Montella'nın maç sonrasında taktik teknik konuşmak yerine kalkıp neredeyse göklerden gelen bir karar vardır modunda konuşmasının Türkleri aptal yerine koymak olduğunu düşünüyorum. Dünyanın neresinde altın jenerasyon dedikleri takımın 0 gol 0 puan performansı kader veya kısmet değilmiş diye açıklanıyor hoca tarafından, ben bilemiyorum artık bunu demiş yani. Yakında bahis operasyonları başlar, gündem değişecektir demiş. Hop, haydi bakalım. Prim dağıtım. Sürekli cinsellik, futbol ve siyaset konuşup üçünde de başarısız olan başka bir ya olur canım her bu konuda futbolda başarısız olduğunu söyleyemezsiniz, Dünya Kupası'na gidiyor, siyasette o kadar başarı var ki uzun süreli
devamlılıklar var. Diğer konuda ya bilemeyeceğim, hani onun genelini bilmiyorum. Hani etrafımdakilerin konuşmalarına bakarsak hani gide baba alo falan, hani sen ne zannettin bizi? İlkokul mezunu olmama rağmen federasyon başkanı olmayı da nasip etti. Onu da unutmayayım diye mi ekledi falan diye. Bu mu acaba? Böyle bir şey miydi o?

Bilemedim ki. Bunu yollamışlar. Abi baştan sona dinlemesek mi acaba demiş. Dinlemesek mi? Dinlesek. İyi ki dinlememişiz bak. Gördün mü? Ya yolluyorsunuz abi şunu atsana falan diye bir video. Bir açayım dedim. Ben dedim ki hani Fatih Hoca'nın konuşması mı? Sayın Hoca Osmanoğlu'nun mu acaba? Hani o açıklamalarını mı yolladılar tekrar abi bir daha bir dinlesek mi diye. Bir nikahta yapılan bir gafmış sadece. Güzel karikatür. Yüzümü yıkamadan gol yedik diyor ya. Bir gol sevinci yaşasaydık, offside olsa gol sevinci yaşasaydık o da olmadı diyor. Yani hani bir yaşasaydık offside aa falan deyip ya nasip değilmiş ona da nasip. Federasyon başkanı varken kimi getirirsen getir yine bir şey olmaz. Daha gitmeden Bodrum'daki villalar konuşuldu. Fatih Terim'e çakal sırtlan dedi. Fatih Terim de eleştirmeyecekse zaten İstanbul'dan Tugay ne diyeyim ben demiş. Günaydın abi, bizim çocuklar Amerika'ya transfer görüşmesi, seçim malzemesi ve reklam çekimleri için gitmişler. Futbolcu olarak gittiler, turist olarak geri dönüyorlar şeklinde yorumlar da yapılmadı değil hani. Onu da söyleyeyim. Hepsi yapıldı. Bundan sonrası için ne olur? Çok da fazla bir beklentim yok. Amerika karşısında rotasyonlu bir kadro olur ama galibiyet gelir mi? Çok bilemeyeceğim. Abi dönecek miyiz? İşte örnek veriyorum sana. Kulüplerle ilgili bildiğin haberler var mı? Bunlarla ilgili bir şey var mı? Milli takımla ilgili konuları Arrivederci diyerek noktalamak istiyorum İtalyanca belki hocaya da yabancı gelebilir ama Arrivederci dendi yani. Belki federasyon anlar Arrivederci. Curaçao senden özür dilerim, haritada hala yerini bile bilmiyorum ama gösterdiğin onurlu davranış, dik duruş maalesef bizde bile yok falan gibi oralara geldi değil mi konu? En azından puanınız var ya. Federasyon başkanı da üniversite mezunu değil, üstelik doping cezası çeken biri. Sedat ben demiş. Şey, Türkiye Basketbol Federasyonu da. Onu da diye yazmış. Abi neden kimse Hakan Çalhanoğlu ve Meri'ye bir şey söylemiyor? Kampta resmi transfer görüşmeleri yaptılar. Gayri resmi değil yani bile demiş. O değil de bizim altın çocuğu orada öyle bir kuyumcu bekliyor ki Mourinho gibi. Ne olacak acaba demiş. Asıl şenlik kendi ligimize dönünce başlayacak sanki demiş. O değil de Paraguay'ın o sağ beki neydi öyle ya diye. Tam Süper Lig'lik bir oyuncu değil mi? Kışkırtma konusunda falan. Ben ne yaptım ki ya falan. Hani bir ara en son Mert Müldür böyle formadan bir kısım tutup böyle yumruk yapıp böyle bir gırtlağa doğru bir şey yaptı da. Mesela milli takımda en sevdiğim özellik takım halinde bir yere saldırırken veya tepki gösterirken orada çok iyi bir takım oyunu gösterebiliyor. Yani takım halinde olduklarını o zaman anlıyorsun mesela. Hani Arda'ya biri bir şey söylüyor hemen Melih koşarak geliyor lan falan diye. Ne alo bizim çocuk var Abdül hemen oradan hop Melih oradan hop öbür taraftan birileri falan. Kerem Merem şşt, sen ne yapıyorsun falan diye aşağıdan mı yukarıdan. Herkes bir şey yapıyor mesela diyorsun ki işte tam bir takım falan diye. Ha, futbol başlıyor diyorsun ki mesela kavga mı çıkması lazım illa iyi oynamak için ya. Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar bir kez daha. Cirasi transferiyle alakalı gelişmeler, ayrıntılar. Tabii sadece bununla sınırlı değil. Fenerbahçe ile ilgili konuşabileceğimiz, bahsedebileceğimiz çok fazla haber de var aslında. Listeler alt üst oldu. Gerçi kamp programını belirleyen bir Aykut Hoca varken Cirasi ile görüşmüş. Grimaldo ve hatta Greenwood'u istediği de söyleniyordu. Göreve İsmail Hoca gelince bütün hesapların birbirine girdiği iddia ediliyor. Galatasaray'ın görüştüğü, Beşiktaş'ın görüştüğü şu an birçok oyuncu var. Ama menajerler de bazı oyuncular ve transfer harekatları ile ilgili biraz beklemeye almış durumda kendini.
O yüzden Dünya Kupası bittikten sonra bu işin ne kadar hızlanabileceğini, Temmuz itibarıyla her şeyin daha farklı olabileceğini hepimiz göreceğiz. Onu söyleyebilirim. Selahattin Karaca demiş ki iyi yayınlar, hala çok sinirliyim. Bir başkanın buna alışacaksınız demesi, federasyon başkanı beni benden aldı. Ne demek alışacaksınız? Yani bir federasyon başkanının bu mafyatik konuşmama alışacaksınız demesi, hani sadece zaten bizim ülkemize yakışırdı şeklinde olmuş. Bir başka dinleyici Ramazan'da şey yazmış. Ya Doğan Baba, ben de seni anlamadım. Daha düne kadar milli takıma şiirler yazıyordun. Yok bizim çocuklar, yok şöyle böyle diyordun. Şimdi eleştiriyorsun. Sen bir başkasın, bir gün başka, ertesi gün başka. Seni de anladık diye yazmış. Mesaj kotan dolmuştur diye tahmin ediyorum. Bu mesajı sadece bana değil, milli takım uğurlarken yapmış olduğumuz o güzellemeler, şiirler, şarkılar, türküler falan, onun sonrasında ne yapacaktık? Olsun, bu çocuklar da bizim çocuklarımız, başarısızlık da kaderde var falan deyip Montella gibi mi dönecektik? Hiç mi bir şey söylemeyecektik yani? Ramazan, sen de bana alışacaksın. Yapacak bir şey yok. Bir gün öyleyim, bir gün böyle. Her günde aynı olunca insan şey diyor, bu ne be, her günde aynı. Papaz bile pilav yemiyor falan muhabbetine döner yani. Bugün de böyleyim. Yarın bir bakarsın milli takım dönerken şey derim mesela, bir dakika beyler, çocukluk da üstüne gitmeyelim, çocukların onlar bizim yavrularımız, onlar canlarımız, onlar her şeyimiz. Montella'ya laf söyleyenin karşısına ben çıkarım falan gibi, hani o da olabilir yani. Bunlar da yaşanabilir yani. Onu da yaparım. En iyisini ben yaparım. Ha, iyi bir insanım ama kötü olmak gerekiyorsa o konuda da iyi bir insanım. Hani onu da söyleyeyim ya. Hep iyi bir insanım yani. Ya bu Fenerbahçe ne kadar magazinsel bir takım haline geldi. Yemin ediyorum Fenerbahçe'yi Türk futbolundan çeksek medyamız ve kamuoyumuz malzemesizlikten kepengi indirecek galiba. Rica ediyorum Fenerbahçe'mize sahip çıksınlar demiş avukat Enes Küçük Kılınç yazmışlar. Abi savunman iyi değilse ne basketbolda ne de futbolda başarılı olamazsın. En basit örnek Yunanistan, Avrupa şampiyonluğu işte demiş. Günaydın Dodo. Nasıl Ali Koç Mourinho'ya şampiyon belli, bizi şampiyon etmezler mazeretini vermişti. Hacı Osmanoğlu da kaderimiz buymuş ve nasip değilmiş dedi ve Montella da bunu bu havaya girerek söyledi. Bu arada Montella'yı Türk yapma fikri de bizim gazetecilerin fikridir. Unutma sakın demiş yani. Okursun diye yayın, bizim gazeteci Montella'yı Türk yapma gibi bir durum o çıktığında İşte devşirme olaylarının konuşulduğu dönemdi işte onlar yani. İşte voleybolda, basketbolda bunlar oluyor, futbolda da acaba olma, Santarelli falan filan böyle o dönemlerdeydi yani. Abi buraya bir arkadaş bağlanmıştı, o arkadaş bu takım 3-0 çeker demişti. O arkadaşı bulsak mı acaba demiş. Bulsak, milli takımın başına mı koysak hani, saygılar sevgiler diye. Tarifeli uçakla geri dönsünler, karayoluyla gelsinler, yüzerek dönsünler falan diye. Molasız gelsinler hatta demiş. Selam abim, Hacı Osmanoğlu Fatih Terim diyor ki kalbimin söylediğini söylemiyor. Acaba Hacı Osmanoğlu'na sormak lazım. Sen kalbindekileri söylüyor musun acaba? Desene Ali Koç Aziz Yıldırım hakkında ne düşündüğünü. 2011 şampiyonu kim acaba? Tekrar sorsana. Açmayın abi bana bu konuları. Dodo Paraguaylı oyuncu saati Indira Gandhi yapmış. Ne dersin demiş. Hiç bilmiyorum, öyle haberler hiç dikkatimi çekmedi. Çıkmadı karşıma yani. Ki magazinsel kısmını severim futbolun. Ülkemizde çok güzel lokasyonlar var. Bizimkiler neden ta Amerika'ya tatile gitti onu da anlamış değilim zaten diye yazmış. Dur daha döndüklerinde böyle bir haftalık, iki haftalık daha tatillerini yaşayacaklar ama hiçbiri büyük bir ihtimalle Türkiye'yi tercih etmeyecek. Orada abi niye böyle oldu ya falan denmez çünkü. Ya. Dodo doğru, neredeyse oraya dönerim. Çok iyi dönerim. Yalnız değilsin, ben de acayip dönerim demiş. Ve sosyal medyada öyle bir paylaşım yapmıştım. Beklenti ve sonuç diye. İşte bir kupa, Dünya Kupası, yanında da döner resmi koydum. İşte beklenti buydu. Çok benziyorlardı birbirlerine şekil anlamında. İşte döner gelirsin anlamında aslında orada bir mesaj vardı. Savunman iyi değilse avukatlık bile yapamazsın. Dodo ne diyorsun demiş yani. Ya.
Önce savunma. Söz savunmanın. Hani öyle öyledir yani. Günaydın, iyi sabahlar, iyi yayınlar diliyorum. Sevgili Doğan Öncel. Heh, bir dakika. Sevgili Doğan Öncel falan yazılıyorsa sarı zarfta gelmiş gibi mesaj. Aslında yeni sezon başlamadan önce çok merak ettiğim, hakemler nasıl hazırlanıyorlar? Merkez Hakem Kurulu nasıl bir yapılanma içerisinde olacak? Nasıl bir hakem grubu maçları yönetecek ve bu yönetecekleri maçlarda aynı polemikler, suçlamalar, ithamlar olacak mı? İyi yayınlar diliyorum sizlere. Esenyurt'tan Hüseyin yollamış. Bu sene her şeyin değişeceğini hayal eden bir arkadaşın da aramızda bulunması ne kadar kıymetli, değil mi? Hani umut ediyorum ki bu sezonda inşallah hakemler konuşmadan, inşallah sadece futbolun sahada kalmasıyla falan. Canım yerim ben seni falan, hani böyle. Sen ne tatlı şeysin öyle falan. Bu sene de böyle bir şey bekleme. FIFA kural değiştirse en iyi 5 sonuncu tur atlayacak deseler biz Haiti'ye bile eleniriz, onu bile yapamayız demiş. Günaydın Dodo. Bu bir ulusa sesleniştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Hacı Osmanoğlu'nun beklediği 4000 villa onayını versin Montella'ya, tazminat olarak Hacı Osmanoğlu bir villa versin, beraber istifa etsinler. Herkes istediğini almış olmaz mı diye yazmış. Abi bu arada reklamlar sizin can suyunuz, kabul ediyoruz ama gerekirse aramızda para toplayalım. Şu milli takımla ilgili reklamları yayınlamasak mı acaba diye. Kursao, senden özür dilerim, haritada hala yerini bilmiyor. Abi okuduk mesajı, bir daha yapmayalım. Merhabalar Dodo, zaten elimiz boş geliyoruz. Paraguay maçındaki hakemi getirelim bari, derbilerde oynatalım, en azından onu kazanalım. Bu teklifi TGRT Haber'de hafta sonu programda yaptım. Hiç olmazsa diyor Ömer Faruk Ünal'a, Ömer abi dedim ya, hani hakemle ilgili olarak tavrıydı mavrıydı, hani o şey çok güzel değil miydi, hatırlar mısınız, tam da bilemedim ben bile, hani Gil Orlando Gil miydi şeyin, Paraguay'ın kalecisi, bir ara böyle bir yerde yatmalar falan, bir zamanı oynamalar falan yaparken böyle bir döndü, kalk kalk kalk yemezler falan gibi böyle bir tavrı vardı ya, kalk kalk kalk kalk kalk diye böyle, kalk yerine yat diye beni orada, geli geli hadi kalk yerine yat, bak burada iki büktüm, bırak burası çok güzel, böyle böyle iyiyim ben, bırak beni, daha dokunmayın bana. Öyle hani kalk kalk yerine yat hadi, bak burada boynun ağrıyacak falan diyeyim. Ha? En güzel yerdir ya. Yayla gibi pamucuk yatak varken orada, o koltukta, o şey kanepede iki büklüm uyumanın verdiği hazı hiçbir şey vermiyor olabilir. Ayrı bir konu, kabul ediyorum. Sonuna kadar da arkasındayım yani. Abi Paraguay'dan hangi oyuncuyu Beşiktaş'a isterdin? Yok öyle bir isteğim olmazdı. Ama o sol bek Alonso muydu neydi, Junior Alonso muydu? O şey gibi, hani böyle bizde iş yapar gibi, hani Beşiktaş değil de Süper Lig'de çok güzel iş yapar yani. Hani bir şeyler yapıp hiçbir şey yapmıyorum. Ben ne yaptım ki diyen futbolcu candır yani Süper Lig'de. Ama sattı çıldırdı, burada yerler onu, evin yolunu bulamaz diye, neymiş bilemiyorum. Dünya Kupası'nda teknik direktörsüz gitseydik dördüncülük garantiydi şimdiden demiş. Evet. Ya milli takım olarak Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandığımızda gitmeme kararı alsaydık yine aynı sonuçta geri dönüyorduk. Mağlubiyetle, daha fazla hani 3-0 mağlubiyetle falan, ama öyle yazmışlar. Şimdi bizim hakemler ne yapacak? Adam maçımı yönetecek, sayı saymayı mı öğrenecek? Öf, çok zor be. Osman Beyhan yazmış. Ya şimdi taç kullanması, bunu da sayıyor muyduk biz? Alo. Kalecinin degajını sayıyor muyduk? Sayıyorduk değil mi? Elde tuttuğunu sayıyoruz da. Avutta sayıyor muyduk? Avutta da sayıyoruz değil mi artık? Hepsini sayacak mıyız biz ya? Bu ne ya? Ben sözelciydim ben. Sayısalcı yaptınız beni burada. Hakem oldum ben falan diye. Eşit ağırlıkçıydım ben diye. Her şeyi saymak zorunda kalacağız ya. Alışkın olmalısınız. Geçen sene zamlardan sonra para saymayı çok iyi beceriyordunuz. Ooo çok ağır olmadı mı Dodo Bey falan diye. Yani para saymayı iyi biliyorsunuz da sayı saymayı mı bilmiyorsunuz, 10'a kadar, 5'e kadar, 7'ye kadar falan diye. El Salvadorlu hakemi getirmek güzel fikir ama biz hep Dünya Kupası hezimetini hatırlatır. Bu

yüzden arkadaşı görmek bile istemiyorum demiş. Abi o hakemi Türkiye'ye getirsek 3 ayda onu da bozarız. En iyisi dokunmayalım. Kariyeri zarar görmesin. Bir daha Dünya Kupası falan göremez adam demiş. Hani bir daha gitmek isteyebilir. Türkiye'de yapmış olduğun yönetimlerden sonra maalesef ki seni de alamayacağız diye. Şeyi alalım bizimkisi hiç olmazsa. UEFA FIFA da zaten şey yaptı. Böyle özrünü diledi. Somalili bir hakem vardı ya. Omar Hüseyin'i miydi? Öyle bir şeydi galiba. Onu mesela çağırabiliriz. Ama kafada hep şey var. Bir yabancı hakem isteği var farkındaysanız. Ben de biraz çanakta tuttum. Kabul ediyorum onu da. Hak veriyorum. Telefon alacak mısın abi? Satıcı gibi yazmazsanız bu mesajları. Abi elimde çok güzel bir işte şu modelden öyle güzel ikinci el temiz doktordan bayandan hani öyle kadından falan gibi hani telefon alacak mısın diye böyle ikinci el telefoncu gibi alırız alırız arayan olursa alırız mesajları okuyoruz zaten hani Ivan Barton diye yazmış Ivan Barton hakem ismi gibi sanki Avustralya ve Paraguay'ı halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan turnuvadan men etsek bir üst tura çıkabilir miyiz acaba demiş. Böyle yollara sapmanın da kimseye bir faydası olmayacaktır. Abi Türk hakemleri Dünya Kupası'na iyi ki gitmemiş. Bir de oradan rezil olacaktık değil mi diye düşün. Bak bir de o açıdan bakmak lazım. Ya Allah korumuş. Nasip olmamış be gitmeleri falan diye. Üstteki mesaj abi o demiş. Haiti dostluk maçı kahkaha attım diyor. Hem Doğan Bey şimdi Amerika maçı için gece 4'te kalkayım mı ne yapayım sence demiş. Yani bilemedim ki. Bence en az seyredilecek Dünya Kupası maçı olabilir Türkiye'deki Amerika maçı. Ben seyretmedim diyen ama kalkıp da seyredenler de olacak. Hani şeye göre değişecek orada. Sosyal medyadaki etkileşime göre bakınız oradan anlarsınız zaten ya. Villa var mı bizim koçlara dağıtılacak mı diye yazılmış. Ey gidey. Paraguay maçının hakemin ismi Ivan Barton'du diye yazmışlar. Adamı yakmayın arkadaşlar. Ivan Barton, Ivan Barton falan diye. Almiron'u hatırlıyor musunuz Almiron'u? Kırmızı kartı gören futbolcuyu. Ne yaptım ki ben diyor. Öyle yalnız orada... Mert Müldür'ü takdir etmek lazım. Daha hani Paraguaylı oyuncu yeni kuralları bilmezken hakem de orada görmedi. Gerçi VAR'a gitme sebebi belki Mert'in bir anda VAR bile şey yapmış olabilir hani bir anda. Hani abi ağzını kapat. Harbiden ha çocuk da çok belli etti. Dur bir dakika hakeme bunu söylememiz lazım. Dedirtmiş olabilir orada Mert Müldür'ü takdir etmek lazım. Zaten takdir edilmesi gereken birkaç tane oyuncu var da onların da hani isimlerini de söyleyip şey yapmak istemem. Diğerlerinin de çok da hatırlanmasını istemem yani. O kısma da girmeyelim. Evet maalesef Dünya Kupası ile ilgili milli takımı da hatırlatan reklamlarımız olabiliyor. Biz de maalesef hani bizim de geçim kaynağımız, tutunduğumuz, dal sığındığımız liman ama onları da vermek durumundayız tabii. Ben de sinir oluyorum tabii. Hele hele mağlubiyetlerde Hakan orta sahada ilerliyor, kartını çıkarttı. Hakan nefesler tutuldu. Hakan ver karar falan deyip onlar deyince Hakan öyle kepek sorunları, bu şampuanlar, bu içecekler, bu kotlar, bu jeanler falan derken böyle şey diyor insan. Ah şu milli takım reklamları yasaklanmalı falan diye. Zaten bir tek orada iyi oynuyorlar moduna geçiyor zaten yani. En son işte milli takım ve tıraş yan yana gelince çok iyi. Milli takım çok tıraş, harika tıraş. Sinek kaydı takım falan diye. Yani. Sosyal medya artık çekilmez bir hal aldı. Öyle bir linç kültürü oluştu ki haklı haksız herkesi linçlemeye, hedef göstermeye organize bir şekilde devam ediyorlar. En son yaşanan bu spiker olayını geçtim. Mesela bir haber görüyorlar. Olayın aslı aslarını bilmeden linçlemeye başlayıp insanların telefon numaralarından ev adreslerine kadar bulup tehdit edebiliyorlar. Biz bu lağım çukurundan nasıl kurtulacağız peki? Abi Z kuşağı nasıl bu kadar vurdum duymaz ve bilinçsiz olabiliyor? Bunların hiç duyguları yok abi. Allah sonumuzu hayır etsin şeklinde bir mesaj yollamış. Bir dinleyicimiz.

0: isim de yazmadığı için o yüzden şey yapamadım. Büyük bir ihtimalle Harun'muş. Sevgili Harun. Dodo, farkında mısın acaba yabancı hakemler Türkiye maçını nasıl yönetti? Kimsenin itiraz edemediği, o yüzden Türkiye Ligi'nde yabancı hakem diyoruz. Osmanlı'nın yetiştirdiği bu hakem. Osmanlı'nın yetiştirdiği hakemler mi? Hacı Osmanoğlu'ndan bahsediyorsa eğer, tamam da hani Osmanlı'nın yeteneklerini. O yüzden Düdükçübaşı diye, yani Osmanlı'dan gelen. O yüzden Türkiye Ligi'nde yabancı hakem isteniyor. Vallahi hani ben olsam hakemleri Hacı Osmanoğlu'nun villasının inşaatında çalıştırırdım. Yo, nerelere döndürsün. Doğan abi, sen de bu tatil arası Doğan'ın kanunlarına müziğiyle dönsen süper olmaz mı demiş. Olur, yaparız bir araya. Federasyon maç izlemek için sabahın köründe kalkanlarla Dünya Kupası reklamlarına katlananlara çelişki villa versin. Çekilişle villa, bunu hak ettik bence demiş yani. 3 maçı da seyreden 100 kişiye villa, yani 4000 tane villa var da 100 tane verse ne olur ki gibi. Bir kişi yani, iki kişiye falan diye. Dodiş mi? En iyi üçüncü olarak çıkma ihtimalimiz kaybolsa da bence Amerika'dan 6-7 fark yersek en kötü sonuncu olarak gruptan çıkma şansımız olabilir hala demiş. Antalya'dan Selim yollamış. Telefon alacağım diyorsun, almıyorsun, onu bile yapmıyorsun. Ben de ne kadar gerçekten gereksiz bir adam oldum. Hiçbir şeyi yapamıyorum, yapamayacağım da galiba. 32-36, sağ çek, gel buraya.
1: Günaydın Doğan Bey.
0: Merhabalar, hoş geldiniz, iyi haftalar.
1: Teşekkürler, size de iyi yayınlar diliyorum.
0: Hatta iyi yolculuklar.
1: Doğan Bey, sizin yorumlarınızı ve eleştirilerinizi de güvendiğim için. Şimdi hepimiz topyekun eleştiriyoruz. Futbolcular işte tarifeli uçakla gelsin. Hatta Kristof Kolomb gibi gemiye binsin, adaları yeni keşfedilmemiş yerleri keşfede gelsinler. İşte şeyi İtalya'ya gönderelim, Montella'yı İtalya'ya gönderelim, doğduğu köye gitsin gibi gibi eleştiriler. Şimdi ben bu kadar eleştirinin haksız olduğunu düşünüyorum. Siz de düşünüyorsunuz. Yani şöyle, burada biz milli takımı başarısızlıkla kıyaslayacaksak tamam kıyaslayalım, ama en nihayetinde milli takım olarak bizim bir ölçütümüzün olması gerekiyor. Hangi takımımızla biz kıyaslayacağız bu milli takımı? Yani 24 sene önce katılmış bir ülke olarak kıyaslayabileceğimiz nereden baksanız bir dünya kupamız yok. Bir önceki Avrupa şampiyonasıyla kıyaslayabiliriz. Oraya da zaten Montella gönderdi. Şimdi biz burada istikrar istiyorsak, başarı istiyorsak bu kademe kademe olması gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra adam bizi Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkarmış, önceki Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynatmış, 24 sene sonra Dünya Kupası'na sokmuş. Şimdi bundan sonra bir turnuva daha görüp bununla birlikte geriye dönük turnuvalarını kıyaslamamız gerekmez mi? Yani yeni gelecek teknik direktöründen ne bekliyoruz? Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda yarı final, bir sonraki Dünya Kupası'na sokacak. Orada da çeyrek final, en kötü yarı final. Bunu mu bekliyoruz yani? Montella ya da başka teknik direktörler Avrupa Şampiyonası'na soktu, Dünya Kupası'na soktu. Onu biz görevden gönderdik de Montella gelip sonradan kendisi mi bu takımı başarısız yaptı da bu kadar tepki gösteriyoruz? Ben sadece bunu anlamıyorum. Eleştirilere tabii ki sonuna kadar katılıyorum. Analizdir, ondan sonra oyuncuların rehavetidir, şudur budur, ama çok da haksızlık yapmıyor muyuz sizce?
0: Yapmıyoruz. Şundan kaynaklanıyor. Bunun da bence cevabı bu. Katılanlar olabilir. Hak verenler, vermeyenler arasında gidip gelirim, ama çok uzun süredir gidememek diye bir şey var ya. Bu Fenerbahçe'nin uzun süre şampiyon olamamasından sonra başarısızlıklar ve sonuçlar, sebepler arasında hep böyle yorumlar ve yayınlar yapıyoruz ya. Uzun evet. Süreli başarısızlıkların bu arada bir de başarı gelince sessiz kalma gibi bir özelliğimiz de var farkındaysanız. Hataları hemen halının altına ya da sümen altı saklama gibi bir huyumuz da var. Biz şimdi Romanya ve Kosova maçlarında bir galibiyet aldık, bir gol attık. Onun sonrasında açılamayan defanslar üzerinden gittik ama bunu her defasında yapamayacağımızı bile bile yaptık. Oradaki sevincimiz, gidiyoruz artık 24 yıllık hasreti bitiriyoruz. Ama giderken de şu gerçeği unutmadan gidiyoruz. Ama bunları konuşmanın da zamanı yeri değil artık diye durduk ya hep. Hatırlıyor musunuz?
1: Evet.
0: Yani dedik ki biz Kosova'yı yendik ama yani bir daha bu takımları her zaman papaz pilav yemez. Böyle zorlanırız. Bizim bir B planımızın olması lazım. O yüzden belki geniş bir kadroda büyük bir ihtimalle daha önce oynatmadığı işte Can Uzun'a, Deniz Gül'e ya da Başakşehir'den Berkan ön plana çıkmaya başladı mesela. Öyle oyuncuları alır. Belki Umut Nayır gibi bir ismi al be. Hiç olmazsa iki tane kafa vuruşu yapsın. Orada Merih'i bilmem neyi tutup da stoperleri oraya çekeceğine o bölgenin bir adamını getir falan gibi yorumlar zaten cebimizde, heybemizde duruyordu. Şimdi onlar su üstüne çıkmaya başladı başarısızlıkta. O yüzden eleştirinin dozajı da ondan artıyor. Bir de bizde sürü psikolojisi var. Şimdi biz bir günah keçisi bulmak zorundayız. Yani asıl suçlu, evet, veya sorumlu kendisi olmadığı halde başkalarının yaptığı hata ve kötülüklerin faturasını birine kesmemiz gerekiyor bizim. Yani bu federasyon başkanı mı olsun, Montella mı olsun, çocuklara da çok dokunmayalım. Yani Kerem'i bile koruyan var şu aralar mesela. Abi Kerem'in suçu değil ki o diyor mesela. Ya Kerem'in suçu o. Kimse kusura bakmasın. Desin ki hocam ben burada oynamak istemiyorum, kaç kenara. Oynayamıyorum, görmüyor musun de mesela. Bunu kim söyledi biliyor musun? Ben bu söyleme cesaretini şuradan buluyorum. Ya Ersin Düzen'le program yapan, 2002 Dünya Kupası'nda bize bu başarıları yaşatan efsane oyuncular aynı yorumu yaptılar. Ya Kerem orada oynamak zorunda değil ki. Kerem geçsin kenara. Barış'a desin ki geçsin. Biraz yer değiştirelim desin diyor. Buna hangi teknik adam hayır der ki diyor. Anlatabiliyor muyum?
1: Size sonuna kadar katılıyorum. Bütün eleştirilerinize katılıyorum ama mesela diyelim ki bir teşhis koyuyoruz. Bir hasta var. Bir sorun var. Bununla alakalı teşhis koyuyoruz. Teşhisin sonunda da bir ilaç yazacağız. Reçete yazıyoruz. Bu yazacağımız reçetedeki İlaç Montella'nın başarısız tamam ama görevine son verilmesi mi olması lazım? Yani ona gelene kadar bizim yani Montella'nın iki maçlık bir periyodunu şey yapıyoruz burada değerlendiriyoruz. Onun bir mutlaka ders çıkaracaktır. Oyuncular ders çıkaracaktır, o olacaktır, bu olacaktır, daha iyi hazırlanacaktır ama şimdi tekrardan yeni bir teknik direktörle ben sanmıyorum biz bu şeyi devam ettirebileceğimizi. Yani bana göre tamam papaz sürekli
0: pilav yemez,
1: aynı pilav yemez ama öyle ya da böyle bir oyun sisteminin olduğunu ben görüyorum. Tekrardan bu şekilde bir
0: ya aslında sisteme, şöyle söyleyeyim size. Ne zaman kalktınız? İsminiz neydi hitap etmek için?
1: Enes Küçükkılınç.
0: Enes'cim şunu söylemek istiyorum. Askerlik yaptın mı?
1: Yaptım ama
0: bedelli mi yaptın?
1: Bedelli yaptım.
0: Tamam peki. Mutlaka bir hikayelerde duymuşsundur. Askeriyede bir teşhis vardır. Onun sonrasında bir de çözüm üretilir. Ne yapılabilir? Evet. Bir tane ilaç vardır askeriyede. Parol ve türevleri. Yani neyse, kırık mı? Evet. Baş ağrısına da o. Mide bulantısına da o. Hani parol ver abi git, hani iyi gelir, belki gelir falan diye de yapılabilir. Bizde de bir ilaç var. Herkes şeye tutundu. Abi forvetsiz olmaz bu iş. Anladın mı? Bu takımın tek ilacı forvetti. Oraya gitti konu ve onun üzerinden devam etti. O yüzden Montella seçmediği ve oynatmadığı için, aynı şeylerde ısrar ettiği için zaten günah keçisi ilan edildi.
1: Ama buraya kadar hepimiz Montella'yı övüyorduk. Başarılı diyorduk.
0: Çünkü başarılı, Dünya yani Kupası'na geldik abi. Biz kaç senedir Dünya Kupası'na gelemedik ve kimlerle gelemedik? Şimdi Şenol Güneş haklı diyenler var. Ama Şenol Güneş'in de hatırlarsan, Şenol Hoca'nın da bizi Uluslar Ligi'nde en son gruba kadar düşürdüğünü de unutmayalım. O dönemleri de hatırlayalım. Fatih Hoca'nın da başarısız olduğu dönemler yok mu milli takımda? Var. Onlar da eleştirildi. Ama yani bu süreç bir de sosyal medyanın gücüyle de alakalı.
1: Yani bu kadar tahammülsüzlük bence bizim kanımıza işlemiş gibi duruyor. Yani bir turnuva, yani bir turnuva gördü ve bu da bir başarısızlık geçirdi. Bence göreve geldiğinden beri bu denli bir başarısızlığı yoktu. Yani ilk başarısızlıkta hemen kellesini gitmesi Fenerbahçe'deki hastalıklı yönetimi bize hatırlatıyor. Kardeşim, bu sene geldin,

0: dersin. Buradan Fenerbahçe zaten...
1: Ama orada başka şeyler var mesela. Hani burada Fenerbahçe'nin yönetiminde futboldaki başarısızlık ama diğer branşlarda devam eden bir başarı, tesisleşme ya da ekonomik anlamda verilen destekle beraber orada ikiye bölünme olabiliyor. Abi kalmalı Ali Bey ya da Aziz Bey ya da Saadettin Bey deyip, çünkü sebeplerini söyleyebiliyor. Bana Sayın Hacı Osmanoğlu'nun görevde kalması için bir sebep söyler misiniz?
0: Hacı Osmanoğlu, ben zaten Hacı Reçete dediğim şey şu. Benim eleştirdiğim Hacı Osmanoğlu gitseni ben eleştirmiyorum. Hacı
1: Montella'nın kalması gitsin için bir sebep söyler misiniz?
0: Yani geriye dönük, bundan önceki biz A Ligi'ne çıkarması, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynatması, ardı ardına 24 sene sonra Dünya Kupası'na sokması ve ardışık 2 en büyük turnuvaya bizi sokması. Daha ne söyleyebilirim? Yani bunu yapabilecek bir teknik direktör
1: şey var mı peki? Bundan sonraki organizasyonda Montella buradan iyi dersler çıkartmıştır. Bundan sonrakilerde bu hataları yapmayacaktır diye siz düşünüyor musunuz? O güveni veriyor mu size?
0: Ben yani güveni veriyor olması şu. Bundan önceki yaptıkları bundan sonraki yapacakların teminatı diye bir sözü vardır. Ya en azından önümüzdeki grup aşamalarında görelim. Belki dökülürse kararı orada verirsin. Biz sanki hiç teknik direktör değiştirmeyen bir milli takım mıyız? Gideriz 3 maç önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda 3 maç 5 maç hazırlık gördük. Grup aşaması gördük. Baktık ki yine aynı kafa, aynı zihniyet devam ediyor. Tamam o zaman.
1: Peki göreceğiz, seyredeceğiz Enes'cim. Çok telefon var. Biraz da uzattık konuşmayı.
0: Kusura bakmayın.
1: Estağfurullah.
0: Kusura bakmayın, vaktinizi aldım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Eksik olma. O yüzden konu çünkü aynı yerde biraz gitti. 95-96 günaydın.
2: Tamam, iyi yayınlar.
1: Hoş geldiniz. Hasan. Hasan'cığım dinliyoruz. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk, teşekkürler. Tamam Bey, şimdi birkaç gündür herkese bir yorum şey var. Acaba milli futbolcu eleştirsek mi, eleştirmesek, kimisi haksızlık diyor. Bence ben tarafta bir vatandaş olarak eleştiririm. Niye eleştireyim? Bir beklentim var, bir ümidim var. Ve bu milli takım bütün beklentiyi yerle bir etti. Futbolcusundan antrenöre kadar, başkanına kadar. Ben eleştirmek benim hakkım. Ya sen orada gidip transfer görüşmesi olmasın Doğan Bey. Ya gidip de bir kulübün başkanlarına poz veremezsin, resim veremezsin. Milli takımına ait edemezsin. Ben bunu eleştirdim. Bu milli takımda gerçekten yeniden bir yapılanma gerekiyor bakın. Milli takım kimin ellerinde oldu basın diyor. Yok kadroyu o kuruyor, Hakan kuruyor diyor. Yok Veli kuruyor diyor. Hak eden futbolcu oynamıyor milli takımda.
1: Evet, eleştiriler oradan kaynaklanıyor zaten. Bunun üzerinde de yorumlar yapılıyor. Siz de aynı şeyi söylediniz. Var mı eklemek istediğin başka bir şey?
2: Yok, teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Ediyorum ki Hacı Osmanoğlu istifa.
1: Peki. 10.52 sana da günaydın.
3: Abi günaydın. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Eksik olma. İyi haftalar.
3: Ben İstanbul'dan Muhammed abi. Abi milli takım konusunda ya ben tüm halkımız gibi çok üzüldüm abi. Çok yani gerçekten o kadar üzüldüm ki yani anlatamıyorum yani. Hani gerçekten ekran başında ağlayacaktım ama bence abi şunu burada bir şeyi kaçırıyoruz abi. Biz eleştiriyle saygısızlığı bence karıştırıyoruz abi artık. Çünkü halk olarak, sade vatandaş olarak bizler yorumcu olarak bazı YouTube'da yorumculuk yapan abilerimiz olsun, hakem abiler, eski hakem abilerimiz olsun. Bence artık abi eleştirdiğiyle bence saygısızlık yapıyoruz gibi hissediyorum. Ya evet, çok kötü oynadık, rezil gibi oynadık. Gerçekten turnuvanın en sonuncusu olmayı hak ettik. Öyle bir oyun oynadık. Hayati bile bizden belki daha iyi bir kendi çapında mücadele veriyor ama biz abi bence eleştiri yapmıyoruz abi. Saygısızlık yapıyoruz. Hani onların da bir insan olduğunu. Yani abi bizim istediğimiz kadar bence Hakan Çalhanoğlu da yani gruptan lider çıkmayı istiyordu. Arda Güler de gruptan çıkmayı lider çıkmayı istiyordu bence yani. Abi eleştirelim yerden yere vuralım ama bence abi saygısızlığa giriyor artık bazı yorumlar, bazı yorumcu
1: ya bu, abilerin. Bu neden yaptığı kaynaklanıyor biraz biliyor musun? Çünkü sosyal medyanın öyle bir güç verdiğini kabul ediyoruz artık insanlara. Yani evet, bir yerden biri bir şey yapınca bu bunu söylediyse ben daha ağırını söyleyebilirim diye bir

0: hak görüyor insan kendinde. O yüzden dilinde kemiği yok. Sonra da başına ne geleceğini, yani biz burada mesela yıllarımızı verdik bu işe. Burada yorumcu arkadaşlarımız var. Burada eski hakemler var. Onlara gelen mesajları sosyal medyalarında ya da bize WhatsApp üzerinden yazılanları okuyorum ben. Direkt şey diyor mesela, hukuki işlem başlatalım diyor mesela. Ondan sonra onları yazan arkadaşlar avukat aradığında şöyle oluyorlar. Abi kusura bakma, vallahi bilerek yapmadım. Böyle olacağını düşünmemiştim. Evet. Çok özür dilerim abiye dönüyor, anladın mı? Hani videoları izliyorsun ya. Sedat Peker falan diye başlayıp arkasından hemen abi kusura bakma, o gün ne yaptığımı bilemedim falan videoları var. Onun gibi oluyor yani. Yani o yüzden.
1: Abi doğru, bir de şunu hemen kısa bitireyim abi. Özür dilerim, lafını böldüm. Abi de ben şöyle düşünüyorum. Monte'yi çok mu seviyorum? Yok. Ama şunu kabul ediyorum abi. Biz iki turnuva üst üste götüren hocadır. Ve daha öncesinde izlediğim hiçbir milli takımın böyle hani bir oyun şablonu yoktu. Şimdi en azından kötü de bir olsa 4-6-0'ımız var. Hani kötü de olsa bir adamın planı var. Ama daha önce izlediğim milli takımlarda ne oynadığımızı bilmeyen bir takımlarımız vardı yani. Öyle oynuyorduk. Ben öyle görüyordum hayatı. Bu benim düşüncem abi. En azından şimdi bir planımız var. Bir oyun şablonumuz var. Bir oyun kurgumuz var abi. Bence biraz daha sabredilmeli. Bir şans daha verilmeli diye düşünüyorum ben kendi adım abi. Hayırlı yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere abi.
0: Teşekkür ediyorum paşam. Sana da iyi haftalar diliyorum ben de. Diğer telefona geçelim. 2973. Günaydın.
2: Günaydın abi. Ben Hollanda'dan taksi şoförü Erdal. Nasılsın abi? İyi misin?
0: Teşekkür ederim. Hollanda'ya da sevgiler olsun, yurt dışından bizi
2: dinleyen. Şaka dinleyenler. Abi şaka. Şaka şöyle şaka. Peki. 2-3 hafta önce birisi bağlamıştı ya, Ahmet Konanca Hollanda'dan bir şey ısmarlıyordu. Sonra bir taksi şoförü bağlandı, seni kızdırdı. Sonra bir de bizim Serdal'ımız var. Ama o küstü Emre'ye ve bir daha hiçbir yayına katılmayacağım dedi. Ondan böyle bir giriş yapayım dedim. Seni seviyoruz abi. Abi ben şunu söylemek istiyorum sadece. Uğurcan Çakır Galatasaray'da 2 maç üst üste bu kadar mesela milli takımda oynadığı gibi kötü oynayabilirim. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de 2 maç üst üste böyle etkisiz oynayabilirim. Arda Güler Real Madrid'de 2 maç üst üste bu kadar top kaybıyla oynayabilirim. Ben sadece bunu sormak istiyorum. Oynarlarsa ne olur? Taraftarlar onu ıslıklar, tepki gösterir. Peki bizim futbolcularımız ne diyor? Biz gelen tepkiler yüzünden çekiniyoruz diyor. Yani iş yine geldi iletişime. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Milyon dolarlar verip oyunu transfer ediyoruz. Ama mesela 10 milyon euro verip sahamızın çimlerini düzeltmiyoruz. Sonra milyon dolarlık futbolcumuz gidip sakatlanıyor. Aynı şekilde milyon dolarlar verip bu kadar sponsor sıraya geçmişken sponsorlar. Futbolcuları Amerika'ya götürüyoruz. Başlarına bir tane adam akıllı iletişimci yok ki. Yani şunu dese bile çocuklar Instagram'larınızı, Twitter'larınızı kapatın dese bu çocuklar belki yine bundan etkilenmeyecek. Sonra iş nereye geliyor? Futbolcuları eleştirmeyin, siz asgari ücret alabilirsiniz. O onların yeteneği, tamam. Yani mankenlerle de evlenebilirler, dünya kadar parada kazanabilirler. Ama sonuçta bu taraftar onları bir yere getirdi. Bu taraftarlar izlemese bu futbolcular bu kadar üzülebilir mi? Mesela üzülmez. Şimdi ne hepsi mahcup. Yani bu işin fıtratında eleştirilmek de var. Çok değil. Diğer arkadaşların hatırlatını tutmayayım.
0: Vallahi şöyle söyleyeyim sana. Bu yaşananların içerisinde önce gurur da vardı. Utanç da vardı. Sonradan özür de var. Kabul de var. Hepsini görüyoruz. Ama bizdeki dozajı az önce konuşurken futbol üzerinden çok yapmadık. Hani saçları örüp boyattık ama iki maçta yaşananlar sonrasında karizmayı da fena çizdirdik. Hani oraya kadar gittik onu. O yüzden ben hayatımda en sevmediğim şeylerden bir tanesi bir yerden kovulmaktır. Hani istenmemek, onu hissetmek çok kötü bir duygudur. Bunu kim yaşarsa yaşasın hani şey olması lazım. Yani bunda alınmayan insan yüzsüzdür zaten yani. Bizim hesap geldi, bize bir hesap geldi. Bize bir fatura kestiler. Ama biz daha oturacaktık hani. Hani öyle bir şey var ya, biz hani oturmadan, biz daha kalkmadan, daha siparişimiz bitmeden, daha Amerika maçımız var ya. Daha Amerika maçı varken bize hesabı kesip yollamışlar. Masaya koymuşlar yani. Biz daha bir şey daha sipariş edecektik. Hiç gerek yok dediler bize yani. Ona üzüntümüzden dolayı kaynaklanıyor bunlar.
2: Hem ondan abi hem şundan. Burak Yılmaz penaltı kaçırdığında çıktı. Ben dedim milli takımı bırakıyorum dedi. Özür dilerim dedi, kusura bakmayın. Bize futbolcular çıkıyor. Zaten diyor buraya diyor sizi getiren diyor bizdik diyor. Öteki diyor bu zamana kadar buraya gelmiş miydik zaten diyor. Bu çocuklar getirdi diyor en karakter.

0: ve çocuklar da diyor, insanların zoruna bu gidiyor. Yani insanlar eleştirecekti, bekliyordu böyle, pusuda bekliyordu. Medyamız, her şeyimiz. Yani futbolcular da bunun bilincinde olup buna göre hareket etmeliler diye düşünüyorum. İletişim problemi hala yaşıyoruz. Hacı Osman olup sağ olsun bugün yine sabah saat 5'te Türkiye saatinde yine giydirdi. Yani Fatih Terim diyor %100'ü beni anladı diyor. Yani %100 ne demek? Tamamı demek. Tüm Türkiye'yi anladı, bir kişi anlamadı. Yani adam hala Galatasaray'la Fatih Terim'le uğraşmaya çalışıyor. Bence böyle zor ilerleriz. Teşekkür ederim abi.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Seni çok seviyorum.
1: Eyvallah.
0: Kolay gelsin.
1: Eksik olma, iyi haftalar diliyorum sana da. 12.79 sana da günaydın.
2: Günaydın Doğan abi, nasılsın abi?
1: Teşekkür ederim. Sence iyi miyim? İyi gibi miyim?
2: Yok abi ya, bu kadar üzülmeye gerek yok. Bu hiç. Kadar üzülmeye gerek yok. Yani ben o kadar futbolda hayatınızı etkileyecek kadar hani şeye koymuyorum, hayatımın şeyine koymuyorum.
1: Ya milli takım bir tık, ama... bir tık daha üzüyor be milli takım. Yani çünkü beklenti çok yüksekti. Biz mi şişirdik, çok mu beklentiye girdik bilmiyorum da işte. O yüzden üzüntüsü daha ağır oluyor. Ha şey kısmına katılmıyorum mesela. Abi biz sabah bunun için mi uyandık? Ya Allah aşkına biz bir sabah da milli takım için uyandığına da ya da uykudan da bir günde milli takım için feragat etme kardeşim yani. Bunu da bahane olarak sunma yani. Buna mı uyandık?
2: Aslında... Doğan abi ben de yani konuya böyle girecektim. Yani ben hani sabah 6'da kalktığımı kesinlikle şey öne sürmüyorum ama hani son zamanlarda çok güzel bir Osmanlı zamanında bir padişahımız vardı. Ya yani paşamız varmış. Sakallı Nurettin Paşa bir isyanı bastırmak için gittiğinde bir sözü var onun. Şimdi diyor ben buraya kadar geldim. Bu kadar asker buraya kadar geldi. E bir şey yapmadan gitmek olmaz diyor. E şimdi bizim mevzumuz da aynı onun gibi abi. Biz sabahın altısında o kadar adam kalktık, bu kadar adam toplandık. E bir şey yapmadan gitmek olmaz durumu. Yani federasyon başkanı çıkıyor, racon kesiyor. Futbolcusu çıkıyor, racon kesiyor. Yani çok enteresan bir durum var abi. Kimse şeyi de kabullenmiyorlar. Hani hüsrana uğradığımızı da kabullenmiyorlar. Yani sonuç olarak bizi bir umut hani giderken buradan yarı final hediye gönder. Evet bizim de hatamız var. Hani sanki yarı finalde bizi bekliyorlarmış gibi davranıp gönderdiler takımı. Orada da Hüsran olunca bu büyük oluyor. Şimdi Fatih Terim'e federasyon başkanı diyor ki hesap soramaz diyor. Ersin Düzen'i dinliyorum abi. Fatih Terim diyor hesap sorar diyor. Nasıl soramaz diyor kardeşim diyor. Bu adam diyor TFF delegesi. Zaten bu adam hesap sorabilir sana zaten diyor. Ya bu adam TFF'nin delegesi. Şimdi Hacı Osmanoğlu oradan racon kesmeyi biliyordu. Memlekete gelince bakalım hesap verecek mi vermeyecek mi, istifa edecek mi etmeyecek mi. Bence istifa etmesi gereken yegane kişi. Hem Montella'yı değiştirirler mi onu bilmem abi. Ama ben bir Galatasaray taraftarıyım. Şunu söyleyeyim abi. Allah'a şükür ki bize Hakan Çalhanoğlu gelmemiş. Yani İngiltere'ye transferler yapıldığı zaman sezon içinde şeyler vardır abi sen de biliyorsun. En balon transfer diye. Ya ben maçı izledikten sonra arkadaş arasında şunu söyledim. Ya milli takım tarihinin en kötü 10 numarası bence. Yani 50 yaşındaki Sergen'i koy oraya Hakan'ın yerine. Onun yaptığının aynısını yapar abi. Ya sen 10 numara giyiyorsun. Bir dilim, bir şut çek, bir çalım at, bir şey yap. Sergen de zaten senin yaptığının aynısını yapar. Topu alır defansa, sağ atar, sol atar. Hatta senden daha iyisini yapar yani. Adamın kafasına da atar yani. Ben yani belli yani üzüntümüzün kaynağı yani bir hatada sürekli ısrar edilmesi. Ben mesela Galatasaray taraftarıyım abi. Bence Hakan Çalhanoğlu yüzünden Orkun'u da yiyorlar. Orkun Hakan'ın yaptığının kat be kat daha fazlasını yapar. İlk maçta da bağlanmıştım abi. Bir kişi beni Hakan Çalhanoğlu ile Orkun'un arasındaki farka ikna etsin diyecektim. Dedim hatta. Ya kimse ikna edemiyor abi beni. Hiçbir fark yok çünkü. Ama Hakan'ı oynatacağız diye Orkun'u yiyoruz. Yani bakalım abi önümüzdeki inşallah yani Montella gider mi bilmiyorum ama yani giderse benim zaten iki tane adayım var. Biri Aykut Kocaman. Diğeri de rahat davranışlarından dolayı yani süreklilik içinde süreklilik arz etmiyor ama böyle milli takım gibi yerlerde daha başarılı olacağını düşündüğüm Sergen Yalçın. Bakalım ne olacak abi. Allah sonumuzu hayretsin diyorum. Sana da kolay gelsin. İyi günler.
1: Hepimize eksik olma. Teşekkür ediyorum sana da. Sabah gelirken Emre'yi dinledim. Miletilev de diyordu ki ya bu Amerika'nın rotasına baktım diyor. Giderken ya biz buradan lider olarak çıkabilirdik falan kısmı var ya. O yüzden Hollanda maçıyla büyük bir ihtimalle karşı karşıya gelecek Amerika, Avustralya'nın rakibi de Arjantin olacak. Şimdi ikinci olmak, Arjantin'le oynamak mı daha mantıklı?

0: İşte birinci çıkıp Hollanda ile karşı karşıya kalmak mı? Hollanda ile oynadığında son 16 turunda çeyrek finalde de büyük bir ihtimalle zaten Arjantin'den ya da Hollanda'dan biri gelecekti. Oradan ilerleyebilir miydin? İlerlemek için önce Arjantin'i yenmen gerekiyor. Sonra Hollanda'yı yenmen gerekiyor. Eğer öyle bir şey olursa, çünkü Amerika Hollanda maçında gülen taraf Amerika mı olur? Hollanda bence Amerika'yı geçer. Belli de olmaz tabii, sadece fikir anlamında söylüyorum. Yarı finalde de Brezilya gelecek karşına. Onlar da Hırvatistan'la oynayacaklar büyük ihtimalle. Çünkü uzak doğu ülkeleri, işte Japonya, Hırvatistan, Güney Kore'de Brezilya ile karşı karşıya gelecek büyük ihtimalle. O gruplardan çıkınca zor yani ilerlemek. Keşke olsaydı, hani ben de çok isterdim bir Arjantin ile vay be Messi bize karşı oynadığında hani bizim defans hattı ne yapar, Meri'yi işte ne bileyim oradan Abdülkerim'i, Ferdi'yi, Mert'i, Hakan'ı, İsmail'i, Arda'yı, Kenan'ı, Yunus'u, Kerem'i bilmem ne falan böyle sayıyorsun ya, akılda 11 kafada duruyor çünkü yani. O yüzden hani acaba Arjantin'e karşı ne yapardık? Onu meraktan dolayı zaten heyecan duyuyorduk. Hani Amerika karşısında ne yapacağız heyecanı nasıl kalmadıysa ya da Paraguay'dan bir puan alsaydık Amerika karşısında, abi işte bak bu sefer aynı hataları yapmazsak diye yorumlar yapacaktık, gidecektik yani. Bunları her defasında söylüyoruz. Çok telefon var ama bugün aynı zamanda biliyorsunuz Oğuz Altay günü. O da benden telefon bekliyor. Ben de hemen bir 15-20 dakikalık bir Oğuz Altay bağlantısı yapma durumum var. Hemen onunla da küçük bir Galatasaray üzerinden ve Türk milli takım üzerinden gidelim. Onunla da konuşalım. Bütün detayları, ayrıntıları. Sonrasında Fatih Hoca'nın açıklamalarını dinleteceğim biraz size. Oradan gideriz. Oğuz abi günaydın, iyi haftalar.
1: Merhaba Doğancığım, iyi haftalar.
0: Tabii biraz milli takım üzerinden gidersek gururu da, utancı da, özrü de, her şeyi yaşadık. Son bir teferruat maçımız kaldı. Öyle veya böyle artık kendi ligimize, kulüplerimizdeki gelişmelere geri döneceğiz.
1: Her zamanki gibi diyorsun.
0: Evet.
1: Mecburen. Yani milli takımımızdaki bu yaşananları, ya mağlubiyet olur, beraberlik olur, başarısızlık olur, bu hayatın içinde, futbolun doğasında var. Ama şu andaki yaşanan rezilliklere baktığın zaman yani hakikaten insan bazı şeylerden çok rahatsız oluyor. Çok rahatsız oluyor. Midemiz bulanmaya başladı artık bazı şeylerden. Başarısız olduğumuz dönemler oldu. Evet. Dediğin gibi Süper Lig'e döndük, kendi içimizde konuştuk ettik ama bu kadar seviyesizliğin olduğu bir dönem hiç yaşanmamıştı bence. Hı hı. Çok üzücü şeyler bunlar.
0: Öyle, o zaman dönelim takımlara. Bu Torreira neler yapıyor abi? Yani şundan dolayı söyleyeceğim, sürekli olarak işte bir vedaymış gibi, şoförüyle vedalaşınca takımdan ayrılıyormuş gibi bir izlenim yaratıyor. Sonra Icardi ile bir fotoğraf paylaşıyor, kalıyor diye bir açıklama yapıyor. Ama hiçbir şey daha belli değilken onun böyle sürekli olarak bilgiler veriyormuş gibi paylaşımlar yapması takıma zarar vermiyor mu?
1: Yani takıma zarar vermez de.
0: Yani yönetim anlamında söyleyeyim, yönetimi zor durumda bırakmıyor mu?
1: Ya aslında bırakmıyor. Çünkü yönetim ne yaptığını çok iyi biliyor. Onlarla da olan görüşmeleri, konuşmalarının ne şekilde gittiği de belli. Ama artık biliyorsun ki geçmiş dönemlerden farklı bir şekilde futbolcular bazen birini takibe alıyorlar. Bazen bir resim koyuyorlar. Bazen bir kelime yazıyorlar. Bir işaret, emoji yapıyorlar. Buradan böyle bir dünyaya geldik yani. Bunlar yoktu. Doğruya doğru. Çıkardı bir sporcu, futbolcu menajeriyle veya kendisiyle bir açıklama yapardı. Ben Beşiktaş'a gideceğim. Beşiktaş'ta görüşmelerimiz sürüyor derdi. Ya da Galatasaray, Fenerbahçe, her kimse. Ama oraya bir kalp işareti koymalar, bilmem ne yapmalar. Ben yani artık böyle kulüpleri kullanma şeklinde, taraftarları böyle hep böyle hazır halde tutma, kendilerine olan ilginin devam etmesi anlamında bir sürü yollara giriyorlar. Çok uzatmaya gerek yok. Yani bu devir böyle bir devir Doğan. Öyle. Yani bu Torreira, Icardi özelinde değil sadece. Başka oyuncular üzerine de gittiğimiz zaman kulüpleri, taraftarların duygularını, onların özverilerini, sevgilerini O kadar güzel sömürüyorlar, o kadar güzel kullanıyorlar ki maalesef takımlara olan bağlılıktan insanlar da buna kayıtsız kalamıyorlar. Ben kendimi bunun dışında tutuyorum. Torreira resim paylaşmış. Bana ne, isterse sabahtan akşama kadar resim paylaşsın.
0: Zaten diyor, bir dinleyici demiş ki o paylaşımlar taraftara değil manitalara yapılmış paylaşım diye.
1: Evet, bu Torreira'nın da adı çıktı iyice manitalarla. Allah'tan sağ performansı iyi de kimse evet. Gündeme getirmiyor.
0: Doğru şey. Galatasaray canlanıyor mu?
1: Canlanıyor. Canlı zaten Galatasaray.
0: Şu an cansız duruyor.
1: Yok, çok akıllı duruyor.
0: Can Uzun bilmiyorum artık gelir mi Dursun Özbek yönetimi en son Dünya Kupası'ndan sonra son bir görüşme olarak Okan Hoca'yı yollayacakmış. Can'ın yanına yurt dışında buluşacaklarmış ve öyle bir görüşme yapacaklarmış. Hatta kulübün son olarak 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini de biraz düşürmek adına hem ondan yardım isteyecekler hem de son bir konuşma yapacaklarmış diye haber yaptı Ali Naci.
1: Evet. Son ana kadar Frankfurt kulübü de Galatasaray'da kendi kulüplerinin menfaatleri doğrultusunda doğal olarak birisi rakamı düşürmeye çalışıyor, birisi sabit kalmaya çalışıyor. Bunlar son derece doğal. Çünkü daha zaman var. Galatasaray'ın zamanı var. Yani diğer takımlar gibi Fenerbahçe, Beşiktaş gibi özellikle.
0: Temmuz'un sonuna doğru erken açma durumu olmayacak.
1: Olmayacak. Maçlarını daha geç oynayacak. Aksine diğer birçok takımda olduğu gibi 7-8 transfer yapma zorunluluğu yok. Takımı belli bir şekilde koruyor. Eksik olan yerlere de iyisini almaya çalışıyor. Onun için çok güzel bir şekilde devam ediyor. Sabırlı olmak gerekir bu dönemde. Hani bugün vereceğin rakamla 15 gün sonra vereceğin rakam arasında eğer 7-8 milyon euro, 10 milyon euro fark ediyorsa bu çok önemli bir rakam tabii ki.
0: Peki Can Uzun hamlesini mesela bir dinleyicimiz yazıyor. Galatasaray'ı çok yakından takip eden, gönül vermiş bir dinleyici. Diyor ki Mertens'in yerine doldurmak için mi Can düşünülüyor? O zaman büyük hata olur diyor mesela.
1: Yani bu futbol zaten böyle bir şey. Herkesin görüşleri farklı ama Can Uzun bu seneki, ben Frankfurt'ta da seyrettim onu yakından. Bu seneki performansıyla bu söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın, birebir örtüşmeyebilir ama ilerideki yaratmış olduğu etkiyi gördüğümüz zaman bunu tekrar hatırlatsın dinleyicilerimiz bize. Bir Alex etkisi yapabilir oynadığı mevki özelliğiyle, attığı gollerle ve takıma olan katkılarıyla. Onun için Can Uzun Galatasaray için 20 yaşında ya. 20 yaşında Doğan, yani bu çocuğun bir sene iki sene Galatasaray'da pişmesini beklemekten bahsetmiyorum. Pişmiş zaten.
0: Ha, milli yani, takımda da gördüğümüzde zaten o kısa süre zarfında hani kulübü falan geçiyorsun, Deniz'den daha iyi olduğunu hissettiriyor zaten. Hep böyle örnekler veriyoruz ya abi, Deniz ya da Can oyuna girmeli diye. Hani bu sefer Deniz'i düşünen çok fazla olmaz. Hani Can'ın daha etkili olabileceğini, Kenan'la da iyi bir uyum sağlayacağını düşünüyoruz mesela milli takımı konuşurken. Ama Galatasaray'da Icardi'nin yokluğunda Can Osimhen'le iş yapar gibi düşünenler vardı ama Mertens'in yerine
1: Can'ı sağ tarafı olarak düşünmemek lazım, evet, sadece.
0: Ama işte Mertens'in yerine Can olmaz abi. Bence de olmaz yani. Şöyle olmaz. 20 yaşında bir çocuğun o kredisi olmaz tribünde.
1: Etkisi olur. Kredisi olur mu zaman gösterir, evet. Ama etkisi olur, oyuna yapmış olduğu olumlu etkiyle olur, olduğu zaman destek görür, morali yükselir, devam edebilir diye düşünüyorum. Ama şimdi Mertens dediğimiz adam da Napoli efsanesi, Galatasaray'dan çok büyük katkıları oldu. Tabii bir Mertens olabilmek kolay değil ama Mertens 35 yaşındaydı, 34 yaşındaydı, bu çocuk 20 yaşında. Yani 5 sene sonra Mertens'e geçerse kimse şaşırmasın, böyle de bakabilmek lazım. Mertens 20 yaşında böyle miydi, onu da düşünmek lazım.
0: Yani ona da bakmak lazım tabii ki ama öyle biraz görmek gerekiyor artık. Ben daha realist yaklaştığım için.
1: Dinleyicimizin sormuş olduğu soru da direkt Mertens etkisinde takıma katkı yapabilmek adına endişesini veya düşüncesini doğru buluyorum. Bu doğru. Ama Galatasaray'ın Can Uzun hamlesi de doğru. Yani hatta ona bakarsan.
0: Şundan dolayı kalitesi şey var, kredisi olmayabilir. Can toplu oynamayı çok seviyor. Adam hani evet. Onu çalmayayım, bunu da çalmayayım, bir rahat bir pozisyon bulmaya çalışayım dediğinde bir kere Osimhen buna izin vermez. Ya beni görmüyor musun, önüme niye atmıyor musun derken o çocuğu yer.
1: Ama ben şunu da gördüm. Ben buna tam katılamayabilirim. Can Uzun'un o

0: kuruma becerisinde topla buluşup birkaç saniye ayağında top tuttuğu kısmını gördüm tabii ki. Ama zaman zaman direkt tek pas olarak oynadığı anları da gördüm. Bu tamamen hocasının ve takımının ne oynadığına, oynayacağına bağlı. Ben Can Uzun için ayağında çok uzun top tutacak düşüncesinde değilim. Tuttuğu zamanlar olur, takım rahatlar, ama tek topları yaptığı zaman, araya bıraktığı zaman, ortaları yaptığı zaman da bunları yapabilecek bir oyuncu.
1: Ya, ya da şöyle bir şey var abi, Bernardo Silva gibi bir isim çok konuşulunca onun yerine o olmayınca Can'la o açığı kapatmak biraz zor olurdu. Yani tutarsa kısmına gelmez, hani burada hazır tutabilecek bir adam varken ya tutarsa deyip Nasrettin Hoca transferi olmasın diyor. Yani dinleyici.
0: Yani ben anlıyorum herkesi. Ben Can Uzun'u çok beğeniyorum, önce onu söyleyeyim. Ama Bernardo Silva Premier Lig'de bu sene yapmış olduğu asistler ve gollerle inanılmaz bir Premier Lig'in en fazla asist yapan oyuncusu. Buna kimse hayır demez. Hayır demez. Ama ikisi birden olursa kimse şaşırmasın yani.
1: Evet. Bu arada Singo'nun sakatlığından dolayı mutlaka elden çıkması gerektiğini düşünenlerin yazdığı mesaj sayısı da öyle yabana atılmayacak kadar fazla. Onu söyleyeyim
0: sana. Vallahi ben geçen kıştan beri aynı şeyi söylüyorum. Hani şimdiki sakatlığından dolayı değil. Benim Galatasaray sağlık heyetiyle yapmış olduğum görüşmelerde Singo'nun sağ bek oynaması durumunda sprint atma yı sevdiği için, o bölgede de 70-80 metrede oynanması gerektiği için sakatlığının nüksetmesinden dolayı değil, aynı sakatlığı bir daha yakalayabilecek ya da ona yakalanabilecek bir kas yapısı olduğundan da bahsedildi bana. Onun için Singo isabek olarak değil, stoperde kullanmanın çok daha mantıklı olduğu, Singo açısından da Galatasaray açısından da bildiğim bir şeydi. Geçen Ocak ayından da beri de bunu programlarımızda zaten söylüyorum. Hatta geçen gün bir kendi programımda da söyledim. Sensiz olmaz da dijitalde. Hem de tweet de attım. Okan Hoca Singa'yı sağ bek düşünüyorsa hayatının en büyük hatasını yapar dedim. X'te, Twitter'da yani. Bu şeyim duruyor. Yani bu duruyor. Bunu ben söylüyorum. Ben Okan Hoca'dan daha mı iyi biliyorum? Sağlık heyetinden daha mı iyi biliyorum? Milli takımdaki teknik direktöründen daha mı iyi biliyorum? Ya herkes kendi başarısının peşinde koşuyor. Sporcu sağlığı veya katkısının hangi mevkide daha iyi olabileceğini, onun da sağlığını koruyarak var olan yeteneğini, performansını takım lehinde daha fazla nasıl kullanabileceğini hesap etmenin de dışına geçti insanlar. Günü kurtarma peşinde insanlar.
1: Arkadaşlar, ama ben Bernardo Silva Galatasaray'a gelecek diye bir şey söylemedim zaten. Bernardo Silva olmayınca yerini, evet, Can Uzun'la doldurmak kesmez kimseyi diye söyledik de. O yüzden Bernardo, evet, Real Madrid'e gitti, imza attı abi diye mesaj yazmanız
0: yazıyor, evet,
1: biraz anlamsız yani. O yüzden. Ben abi şunu söylemek istiyorum. Can'la ilgili bir dinleyici de şey diyor. Frankfurt neden 60 milyondan indirim yapsın ki? Osman için Napoli indirim yapacak diyorlardı. 75'ten bir kuruş aşağı inmedi. Lütfen milleti yanlış yönlendirmeyin diye Resul yazmış da.
0: Ama biz bunu yanlış yönlendirmiyoruz. Bu bir pazarlık konusu.
1: Ya bu teklifi yani yaparsın, inmeyeceğini Napoli'den biliyoruz zaten dersin. Ben burada merak etmeyin, Okan Hoca o işi halledecek falan diye de bir cümle kurmadım zaten ya.
0: Yani öyle bir şey yok, ama Frankfurt'un istediği rakam belli, Galatasaray'ın teklifi belli. Buradaki zaten amaç belli. En orta zekalı bir insanın bile baktığı zaman, eğer Frankfurt o rakama gelindiği zaman oyuncusunu serbest bırakıyorsa Can Uzun'u, Galatasaray hafif yukarıya çıkıp onları da hafif aşağı indirdiği zaman ortada buluşmaya çalışıyor. Bunu anlamak için çok akıllı olmaya gerek yok. Yani bu belli, ama Okan Hoca'nın Can Uzun'u istediği bir gerçek. Ben de Galatasaray'a faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Oğuz abi, sensiz olmaz bir yaz dizisi gibi ATV'de mi yayınlanıyor diye sormuştum sana.
0: Benimkisi sensiz olmaz. Benim kendi YouTube kanalım. Orada Galatasaray yorumlarımızı yapıyoruz. ATV'de yok.
1: Öyle. Eklemek istediğin bir şey var mı abi? Bilgin var mı benimle paylaşabileceğim? Ben de sana şuradan, Bodrum'dan, Şezlong'dan şu bilgiyi vereyim diyebileceğim bir şey.
0: Sana söyleyebileceğim tek bir şey, eşini de alıp ne zaman istersen gelebilirsin. Evimizde, masamızda, şezlongumuzda var.
1: Eyvallah, eksik olma abi, sağ olasın. Teşekkür ediyorum sana da.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Eksik olma.
0: Yakında geleceğim zaten. Önümüzdeki sene için televizyon anlaşmamı da yaptım.
1: İnşallah
0: hep beraber yine televizyon, gazete, radyo ve

0: şey olarak devam edeceğiz YouTube İnşallah. Olarak.
1: Peki, görüşmek üzere abi, saygılar. Oğuz Altay ile beraberdik. Biraz hem Ege havası aldık bağlantılardan, hem de gelişmeleri, ayrıntıları detaylarıyla aktarmaya çalıştı o da. Biz de sizlere sunduk. Bu arada hafta sonu programın sosyal medya paylaşımları bayağı iyiymiş. Bülent Uslu yazdı da, üstad gördün mü diye. Facebook hesabı da iyi. TGRT Haber'in çok iyi etkileşim almışız diye bir paylaşım yapmış. Eyvallah, sağ olsun. Güzel programdı hafta sonu. Tabii futbolun içinde kalınca biraz kaotik ortamdan da uzaklaştık. Hani Ahmet Ercanlar ne diyecek, Bülent Uslu ne yapacak falan deyip, hani onların da ortak bir noktada Montella üzerinde ya da federasyon başkanı üzerinden yorumlamaları, hiç senin gibi düşüneceğim aklıma gelmezdi dediğimiz programları son dönemde yapmaya devam ediyoruz. Tabii şimdi ne olacak bundan sonrası için? Yetenek israfı diye yorumlar yapılmış dünya basınında milli takımımızla alakalı. Paraguay takımı destansı bir zafere imza attı diye yazılıyor, o abartılmış. Ondan sonra işte Dünya Kupası'nın dışında Arda Güler diye yazılmış İspanya'da. Güler, Yıldız Çalhanoğlu ve arkadaşlarının önderliğindeki Türkiye için ezici bir yenilgidir. Hayal kırıklığı oluşturan bir Türkiye, hayal kırıklığı oluşturan bir Montella ve gol üstünde, gol önünde etkisiz bir bitiricilik, sıfır gol Türkiye için diye. Utanç yani, Türkiye Dünya Kupası'ndan elenen ilk ülkelerden bir tanesi Haiti ile beraber. En sürpriz takımlar arasında gösterilen bir ülkenin bu halde veda ediyor olması, daha masadan kalkmadan hesabın kesilmesi, maalesef yani. Montella Paraguay maçından sonra hani FIFA'ya şöyle bir şey yaptı, hani böyle bir elin, sağ elin avucunu açıp sol elle de orayı çizdi. Hani hesap isterken yaparız ya bunu, abi hesabı yollasana be bize falan diye. Resmen Infantino'ya, abi biz hesabı alabilir miyiz, biz kalkıyoruz falan gibi bir şey oldu yani. Yani 24 yıllık özlemin bitiş şekli maalesef yakışık değildi yani. O yüzden söylüyorum. Tabii bununla ilgili eleştirileri ve aynı zamanda yorumları da farklı insanlar yaptı. Onlardan bir tanesi Fatih Hoca'ydı. Sizi onunla baş başa bırakayım. Sabah Sayın Hacı Osmanoğlu da cevap verdi. Sayın Fatih Terim de YouTube kanalında çok da ilgilenmiyormuş gibi bir tavır sergilediğini söyledi arkadaşlar. Ben de bilmiyordum. Ben de biraz dinleyeyim Fatih Hoca'nın açıklamalarını. O yüzden bakmak lazım bütün detaylara. Yarın kısmetse detaylar, ayrıntılar Fenerbahçe üzerinden biraz daha ağırlıklı incelenir. Ahmet Konaç'la beraberiz. O da tabii dur bir dakika, benim de Montella'ya söyleyeceklerim var modunda bir giriş yapacak elbet. Ona da bakacağız. Yarın kısmetse saat 10'da buluşacağız. Bekleriz efendim.
2: Taraftar Kulübü devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en nasil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programı açalım. Evet, milli takım biraz keyfimizi kaçırsa da günlük hayatımız devam ediyor. Pazartesi günü hiçbir şey olmamış gibi tekrar biz günlük hayatımıza, yaşantımıza, çalışmamıza, işimize, gücümüze, ailemize bakmaya devam edeceğiz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Soru, görüş, öneri hepsini yazabilirsiniz. Kaybettik. 24 yıllık hayalimiz yine suya düştü. Yani başından beri böyle aynı oyunu deneyip bir sonuç alamamamız, yani maç içinde herhangi bir taktiksel değişiklik anlamında böyle elle tutulur hiçbir şey yapmamamız. Şimdi şey konuşuyoruz mesela, işte Galarza hakemin saatini çalmış da maç iptal edilecekmiş vesaire, bunu pohpohluyoruz sosyal medyada ki işte işin gerçeği öyle değil tabii ki. Yani görüntülerde Paraguaylı oyuncu hakemin yere düşen saatini alıyor, koluna takıyor. Ama yalnızca hani birkaç dakika kolunda taşıyor. Ardından hakem işte hakeme geri veriyor. Ivan da herhalde adı. Ona geri veriyor. Hani herhangi bir ceza da uygulamıyor zaten hakem. Saati geri aldıktan sonra ne bir kart veriyor ne bir ceza yaptırım uyguluyor. Maç da zaten normal seyrinde devam ediyor. Hepimiz kalkmışızdır. Belki kalkmayanlar da vardır. Çünkü o gün bir sınav vardı. Belki çocuğunu, eşini sınava götürecekler de vardı. Ama mesela ben sabah 6'da kalktım. Türkiye maçını da izledim böyle. Sonra maçı kaybettikten sonra futbol nasıl bir şeydi acaba dedim. Hatırlamak için akşam şey yaparsınız ya, detoks yaparsınız ya. Yani detoks niyetine Hollanda-İsveç maçını izledim. Adamlar 4-1 önde, 5'in peşinden koşuyorlar mesela. Ben anlamakta zorlanıyorum. Ya bizde şey var mesela. Bizim futbolcularımız çok güçsüz kalıyor. Hep böyle ikili mücadelelerden falan kaçıyorlar. Birebir de bu adam geçecek cesareti bulamıyorlar. Belki de ilk maçta çok fazla eleştiri altında kaldıkları için kendilerine olan özgüvenleri mi gitti bilmiyorum. Mesela izlemişsinizdir zaten ama izlemeyenler için söylüyorum. Mesela Fas milli takımının maçlarını özellikle açın izleyin arkadaşlar. Hadi Fas'ı da geçtim de Yeşil Burnu falan izleyin. Böyle futbolcular koşarken böyle sanki yerin çimi var ya böyle sökülür. Neredeyse böyle yerin çimini sökecekmiş gibi koşuyorlar. Bizde öyle değil. Her an böyle yere düşecek kadar zayıfız. Şey vardır ya böyle, yere tutunamayan lastik olur yani, böyle eskimiştir artık, o dişleri erimiştir böyle. Bizim oyuncular yavaş, böyle çevik değil. Hani lastikten de ziyade hani araçtan örnek vereyim. Yani tork gücü olur yani, bunu tork gücü gibi düşünün. Bizimkiler öyle bir form tutmalı ki hem böyle hızlı olmalılar hem de torku yüksek araç gibi güçlü olmalılar. Öyle olmayınca da affedersiniz, özür dileyerek söylüyorum. Yani elin oğlu da böyle oluyor, geliyor üst tura çıkıyor, rakipler bizi eziyor. Hani Paraguay'ı geçtim, Avustralya maçında da aynı. Yani defansın arasına giremiyorsun çünkü oralarda ayakta duramıyorsun. Tık tık böyle tatlı sert, tatlı sert bize böyle dayak atıyorlar. Hepsi panik halinde oynadı. Hani panik hallerini saklamak için bir sürü yan pas, geri pas, yan pas, geri pas yaptılar. Herhalde böyle gerçekten inanarak oynamak daha farklı bir şey diye düşünüyorum. Sadece bu maç özelinde de değil bana göre. Bu arada mesajlarınızı görüyorum dostlar. Bakacağım mesajları, 0212 273 10'una. Hani diğer maçlarda da benzer sorunlar yaşadık. Mesela hocanın kafasında ayağa top yapan, tamam mı? Doğru hocam, ona bir şey diyemeyiz. Yani topa hakim olan, böyle oyunu kabul ettiren, böyle paslarla gol pozisyonuna girip sonuca gitmeye düşünen bir plan olabilir. Evet, bu oyun planına göre de çıkabilir. Buna da kabul. Eyvallah, bir şey diyemeyiz. Zaten buraya kadar herkesin saygı duyması beklenir ki doğrusu da budur. Ama mesela ileride pas yapacağım diye çıkardığın 11'de, hani kendi kulüplerinde de kendi taraftarlarının bile ilk top kontrolü zayıf olduğu için saç baş yolduran oyuncular ve bunların fiziksel anlamda yeterliliği rakibe karşı handikaplı oluyor. Ve sonra senin planın sekteye uğramaya başlıyor. Bakıyorsun Montelli hocadan, acaba diyorsun bir alternatif yapabilir mi? Bir alternatif olur mu? O da yok. Defans baskı yediğinde uzun top falan attık ki beni biliyorsunuz. Yani ben bu zamana kadar hep Montelli'yi savundum ama şey de değil yani. O Cihan ne oldu, işler değişince hani sen de milletin düşüncelerini arkana mı aldın değil.
Avustralya maçında da hani eleştirdik ama yine de inanmaya çalıştık. Ama şu an bakıyorum yani çok da yani elendik de çok savunulacak bir tarafı da kalmadı. Çünkü ben bu maçta biraz daha değişeceğini düşündüm. İki maçta da aynı hataları yapıp bir de şeye kızdım mesela. Suçu kadere, şanssızlığa atmak tam böyle şey yani bizim yöneticilerin yapısı, kafa yapısı daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bir de bizim milli takımın istatistiği inanılmaz yanıltıcı ya arkadaşlar. Şimdi ben görüyorum işte 65-3 çekmişiz, onu yapmışız, bunu yapmışız ki Montella Hoca da bunu söyledi. Ama mesela maçı izleyen, değil mi? Yani ben maçı izleyen herkes bu istatistiğin yanıltıcı olduğunu kabul eder ki

0: Şimdi hiç maçı izlemesem iddia oynayanlar falan vardı böyle. İstatistiklere baksam falan ooo dersin. Türkiye maçı domine etmiş, kesin bir golü atacak dersin ama yarattığımız bu XG'ler var yani, şimdi yeni çıktı. Uzaktan şutlarla onların hepsi yaratıldı yani. Ortaya çıktı daha doğrusu, yaratma tabirini çok sevmiyorum. Hani orta kafa taktiğiyle yaptık bunu. Zaten 30 şut çekiyorsun ve 2.5 XG üretiyorsun. Yani şut başına gol şansı yaratma olasılığın çok düşük demek oluyor bu da. Yani oradan baktığında. Ve üstüne üstlük bunların sadece 4'ü isabetli olabiliyor. Şey olmadı yani, Paraguay'ın kalecisinin adı şimdi aklıma gelmedi, özür diliyorum ama hani Paraguay'ın kalecisini yıldız yapacak net vuruşlar yapamadık biz. Ben böyle bir şey göremedim. Şey hissediyor insan ya bazen. Böyle biz adına, hani millet adına, ya diyorum ki biz adına bir şeylere sevinmek istiyorum diyorum. Ama olmuyor herhalde, böyle kısmet değilmiş. Şey güzel oldu en azından, hani bu erken kalkmanın bahanesiyle böyle sahilde bir yürüyüş falan yaptım. Böyle balık tutanlara falan izledim. Ben böyle simit peynir hastasıyımdır. Hani o saatte güneş böyle çok da tepede olmuyor. Sonra dedim ki ben kendime iyi bakmadığımı fark ettim. Milli takım en azından bende bir farkındalık oluşturdu. Sonra dedim ki ya ulan Cihan, milli takımda olmasa sen bu saatte kalkmayacaksın. Yani şeyi fark ettim, bireysel mutluluklarımıza, mutluluğuma sarılmadığımı fark ettim. Dedim ki ya ne üzülüyorsun kardeş, boşver, ne üzülüyorsun, adamlar gidecekler yani, şimdi en lüks yerlerde kalacaklar yani. Üzüntülerimi dindirdim, sonra hayatın çok kısa olduğunu farkına vardım, sonra yine kızmaya devam ettim abi. Bu anlık bir şeydi yani, sadece yine kızıyor insan, şey değil yani, çok da tamamen geçici olmuyor. 0212 273 10 bu kadar kandırabiliyorum kendime, 5 dakika kandırabiliyorum. Ha, bizde olmuş yani, futbol topu artık hayatımızın içine girmiş. Dünya Kupası benim için bitmiştir. Hepimiz için bitti. Hani ne yapalım? Nasıl olacak o? Şey mi diyorsun yani? Bir daha izlemeyeceğim mi diyorsun? Ha, Dünya Kupası haberleri bitmiştir diyorsun. Şey istiyorsun sen. Kulüp haberleri ver bana diyorsun. Ona döneceğiz zaten keskin. Yani şimdi kim kaldı? Yani gerçekten böyle turnuvada Türk olarak hani gelen, Özbekistan devam ediyor değil mi? Bosna da böyle devam ediyor. Onun dışında aklımda kalan mesela İran maçı da çok iyiydi. Mesela İranlıları da tebrik etmek lazım. Biz şimdi şeyi bahane ediyoruz ya, 40 derece sıcakta antrenman yaptık falan. Ya adamlar şu iki Dünya Kupası maçına çıkabilmek için yani gerçekten sahaya inanılmaz bir yürek ortaya koy. Şimdi bunu söyleyeceğim de yani dalga geçmek amacıyla söylemiyorum. Yani o kadar zorluktan geldiklerinden bahsetmek adına bu cümleyi kuracağım. Yani roketlerin arasından makas atarak geldiler turnuvaya. Öyle söyleyeyim yani. Daha olayı böyle hikayeleştirmeye çalışıyorum. Ki 3. sınıf muamelesi gördüler. 2 maçta 2 puan aldılar. 2 de golleri var. Hani canlarını ortaya koydular diyebiliriz arkadaşlar, dostlar. İran maçını da konuşacağız ama Uğur hocama söz vermiştim, teknik direktör Uğur Dalkıran. Sizin mesajlarınızı da okumadım biliyorum ama bir Uğur hocamla da bir selamlaşalım. Zaten buradayız, merak etmeyin. Bakalım Uğur hocam müsaitse kendisini de alalım. Ben de o arada gelen mesajlara bakayım. Sigarayı bırakmak için hastaneye gidiyorum. Acaba bir faydası olur mu? Vallahi inşallah olur Hasan. Ben doktor değilim ama mesela böyle çevremde çok var. Ben de diyorum işte yeşile yarayacağım, sigarayı bırakacağım falan. Hep beni böyle şey yapıyorlar. Ya onlar hiçbir işe yaramıyor falan diyorlar. Öyle bir şey yok. Yani sonuçta onun vücuduna işe yaramıyordur. Senin vücudun da işe yarayabilir bu noktada. O yüzden sen, seni özendirenlerle yola devam et. Uğur hocam neden telefonu açmıyor? Az önce kendisine ulaştım. Ama şu an kendisine ulaşamıyorum. Uğur hocam selamlar. Müsait miydiniz?
1: Evet, müsaitim.
0: Sesiniz çok derinden geliyor ama.
1: Şu an nasıl, iyi mi?
0: Şu anda da hala derinden geliyor. Sizi duymakta zorlanıyorum.
1: Şimdi.
0: Bir saniye. Çözüme ulaştıracağım. Şimdi daha iyi.
1: Şu an daha iyi mi?
0: Evet, şimdi tamamız. Merhaba hocam, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim Cihan. Sen nasılsın, iyi misin?
0: Ben de iyiyim yani, çok şükür. Biraz böyle milli takımı konuşuyorduk ki hemen siz de böyle üstüne geldiniz. Paraguay,
1: evet.
0: Türkiye mücadelesi ve ardından federasyon başkanımızın yaptığı
1: açıklamalar.
0: Onlara geçeriz, daha ben onlara geçemedim. Daha sıra gelmedi ama. Yani evet. Aynı şeyi yapıp neden farklı sonuç bekliyoruz hocam sürekli?
1: Ya

0: Can şöyle söyleyeyim, bizim için bir sürpriz oldu milli takımın elenmesi. Herkes için sürpriz olmuştur. Yani bunu radyo kanallarında, TV yayınlarında, sosyal medyada birçok yerde bunları duyduk, işittik, konuştuk. Biz de konuşmaya devam edeceğiz. Etmemiz de gerekiyor. Çünkü baktığımızda ne olursa olsun bu açıklamayı duymak istiyoruz biz. Hala işte kanayan yaramızda bir merhem olunmadı. Hala içimizdeki o ateşe bir su serpilmedi gibi durumlar var canım. Milli takım olarak biz Dünya Kupası'na biraz zor katıldık ama katılmayla beraber çok sevindik. Biliyorsun 24 yıl aradan sonra tekrardan Dünya Kupası'ndaydık. Güzel bir jenerasyon, genç jenerasyona sahiptik. Harika ayaklarımız vardı, yetenekli oyuncularımız vardı. Bunlar bizim çocuklar diyorduk. Hala bizim çocuklar, hiçbir zaman bunu yadsıyamayız. Ama ortada bir yanlış varsa, ortada yapılmış olan bir hata varsa bunu da ne yazık ki kabulleneceğiz. Bu gelen eleştirileri de biraz daha sineye çekeceğiz. Futbolcular olarak bunu söylüyorum. Biz burada işte Montoya hocamızın kadro yanlışlığı, oyuncuların kondisyonda bayağı bir eksikliği, iyi mücadele edemeyişi, ortaya oyun üstünlüğünü koyamamaları ve aynı zamanda milli takım ruhunu ve Türkiye milli takım ruhunu ortaya koyamamaları bizi ne yazık ki kupanın dışına itti. Ya burada şöyle söyleyeceğim, büyük ihtimalle sorularım var da soru soru ilerleyelim. Ben sadece milli takım özelinde konuya konuşmamıza şöyle başladım. Benim için bir hüsran oldu. Çok yani istekli, arzulu, keyifli, mutlu bir şekilde başladığımız Dünya Kupası'na ne yazık ki hüsranla bitirmiş olduk.
1: Evet, şimdi tabii bu arada Uğur Dalkıran hocamızla beraberiz. Sesim biraz böyle burnumdan gelebilir, kusura bakmayın, hala o rahatsızlığı atlatamadım. Şimdi hocam, yani başarısız olunca genelde böyle her şey göze batar ama başarılıysan tüm sesleri genelde susturursun. İşte Meri'nin podcast çekmesi, İrfan ve Meri'nin işte ve Hakan'ın dans videosu, Barış Alper'in, Eren Elman'ın saçlarının başarısız olunca itici bulunması. Ama mesela başarılı olsaydık bunlar çok sempatik, çok samimi olacaktı, daha farklı olacaktı. Bir, bunu sorayım. İki de yani şimdi bu Paraguay ve Avustralya biraz böyle bizim gibi oynayan takımların genelde korkulu rüyası olur. Mesela ilk maçımızı Amerika Birleşik Devletleri ile oynasaydık, daha böyle biraz daha dişimize göre daha açık oynuyorlar, daha böyle ciddiye alacağı, daha kapanmayan bir takım, turnuvaya daha farklı bir konsantrasyonla başlayabilir miydik? Bu iki soruyu alabilirim sizden cevabını.
0: Şimdi Cihan şöyle söyleyeyim, Dünya Kupası biliyorsun 48 takımlı bir Dünya Kupası, dünyanın tüm gözünün, yani tüm medyanın, işte tüm TV kanallarının, işte sosyal medyaların, her şeyin gözü bu Dünya Kupası üzerinde. Bunun özelliğinde de şu var, biz her zaman için, yani ben kendim de bir antrenör olarak veya işte bir radyo programına katıldığımızda, TV programına katıldığımızda biz işte kılık kıyafetimize, saçımıza, başımıza dikkat ediyoruz, dikkat çekiyoruz. Bunu futbolcular da böyle yaptılar. Ya burada biz Eren Elmen'in saçına, Barış'ın saçına, Meri'nin bıyığına, işte diğer oyuncuların göstermiş olduğu işte bu kılık kıyafetle alakalı veya diğer saç modeliyle alakalı durumlara biraz daha böyle futbol dışına bırakıyoruz biz. Bunlar hani olması gereken şeyler. Neticede bunlar dediğim gibi Dünya Kupası, dünyanın gözünün önüne çıkıyorlar. Bunu 2002'de de biz yaşadık. İşte sonrasında 2008'de de bunu yaşadık ve sonrasında diğer milli takımlar da bunları yaşıyor. Yani ya bunu, bu yapılır. Bunda herhangi bir problem yok. Bizim burada kaçırdığımız konu şu. Senin ikinci sorununa geleceğim ben. Biz turnuvaya işte Avustralya ve Paraguay maçları, bunlarla başlamamız bize bir dezavantaj mı oldu? Aslında evet, bir dezavantajdı ama biz bu dezavantajı avantaja çevirebilirdik. Neden? Kolay rakiplerle oynayacağız. İşte Avustralya'yı yendik, Paraguay'ı yendik, sonrasında Amerika Birleşik Devletleri bir tık daha onlardan üst olduğundan dolayı onunla da en azından böyle bir maçımızı kafa kafaya oynayabileceğimiz, yenilsek de problem değil diyebileceğimiz bir durumda aslında. Baktığımızda biz grubumuza harika dedik, çok kolay dedik ve gruba da güzel maçlarla başladık aslında baktığımızda, ama bu bize tam ters durum sağladı. Senin söylemine gelecek olursam da sanki bana da öyle geliyor, biz biraz daha zoru sevdiğimizden dolayı, güçlü rakipleri biraz daha benimsediğimizden dolayı bence de Amerika ile başlayıp sonrasında işte Paraguay, Avustralya ile devam etseydik bence daha iyi olacaktı bizim için. Burada neden? Amerika ev sahibi, biraz daha açık oynayan, işte gol atmayı seven, gol yollarına biraz daha özen gösteren bir takımla oynayıp orada bizim de çabuk ayaklarımızla, Kenan Yıldız'la, Barış Alper Yılmaz'la, Arda Güler'le, Hakan Çalhanoğlu oyunuyla, işte Kerem'in oynamasıyla beraber biraz daha rahat bir şekilde gol bulabilirdik açık bulma adına. İşte oyun üstünlüğünde, %72 oyun üstünlüğünde oynayıp gol atamama durumunda ise burada %52, %48, %45, %55 oranında bir oyunla biz biraz daha galip gelme yoluna rahatlıkla ulaşabilirdik Amerika ile başlamış olsaydık turnuvaya. Ama burada Avustralya, ya Cihan ben şöyle söyleyeyim, bir an Montaigne'nin yerine koydum kendimi. Çok zor abi, yani orta kesiyoruz, olmuyor. Kontak oyunda biraz daha böyle şeyden, ceza yerinin o taraflardan girmeye çalışıyoruz, olmuyor. Şut çekiyoruz, olmuyor. İşte orta açığımızda iki tane pivot stoperleri var, 98'e 94 uzun boyluyla çıkartıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalıştık ama yapamadık ne yazık ki. Ben bir diğer durum neyse kadroya geleceğim. Yani biz Avustralya maçında biliyorsun Kerem Aktürk'ün hep söylediler. Ama yine söyleyeceğiz. Neden bunu söyleyeceğiz biliyor musun canım? Yani biz Dünya Kupası'na elendik. Biliyorsun artık şeyimiz var bizim. Kulüplerimizin müsabakaları, maçları oynanacak. İşte Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş oynayacak. İkinci öleme, ön eleme ve diğer tarafta Beşiktaş Akeza oynayacak. Biz şunu aslında ders çıkartmamız gerekiyor. Daha öncesinden takımları iyi analiz edip doğru oyuncularla maçlara çıkmamız gerekiyor. Montoya bu analizi yapıp hala üstüne yanlış bir kadroyla çıkıyorsa biz Montoya'yı eleştireceğiz. Milli takım takım ruhunu, kendi öz yeteneğini ortaya koyamıyorsa biz burada onları eleştireceğiz. Yani ben şuna geleceğim aynı zamanda. Benim naçizane düşüncem, biz milli takım ruhuyla maçlarımızı oynamadık Cihan.
1: Peki hocam, özür diliyorum, araya gireceğim. Ruhtan ziyade ona döneceğim tekrar. Bu arada Uğur Dalkıran hocamızla beraberiz. Yani şunu gördük mü? Mesela sahada hani bazı isimler fiziksel olarak inanılmaz geride olduğunu hepimiz gördük. Çok. Mesela Paraguaylı oyuncular her ikili mücadelede oyuncularımızı yani kelimenin tam anlamıyla sahadan sildi. Yani bu seviyede bu kadar yumuşak kalmamızı neye bağlıyorsunuz? Bu bize şunu gösterdi mi? Yani sadece yetenek ve teknik kapasiteyle uluslararası arenada maç kazanılmıyor. Yani bu sertlik eşiğini aşamadığımız sürece önümüzdeki kupalarda da bu sıkıntıyı yaşar mıyız size göre?
0: Şimdi canım biliyorsun artık bizim futbola bakış açımız biraz daha evrimleşti. Yani Fatih Terim hocamızın da işte geçen kendi yayında YouTube kanalında bahsetmiş olduğu gibi artık o teknik bir oyun futbolu yok. Biraz daha böyle fiziksel üstünlüğe, kondisyonun biraz daha fazla olmasına, yakın temasa, iyi mücadeleye, biraz daha hızlı oyuna, güçlü oyuna evrilmişti artık. Burada işte kondisyonu iyi olan, hızlı oynayan, güçlü olan takımlar ne yapıyor? Biraz daha üst seviyelerde kalmaya çalışıyor. Bugün baktığımızda işte Kuran Çağ'ın puan alması ve aynı zamanda Yeşil Buradalar'ın puan alması neye geliyor? Kondisyonlarında bir üst seviyeye çıkartmış bu takımlar ve diğer tarafta en önemlisi ise mücadele ruhlarını ortaya koymuşlar. Yani biz artık böyle teknik oynayalım, işte 700 pas yapalım, 700 doğru pas yapalım veya bireyselde oyuncularımız %100, işte Abdülkerim'in rekoru var biliyorsun, işte %100 pas oranıyla oynadı, hiç hata yapmadı oranı. Bunlar bize neyi getirmiş oldu? İstatistik olarak baktığımız zaman işte 65 orta kestik, gol atamadık. 450, 500 veya 700'e yakın pas yaptık, doğru pas yaptık. Neticede ne oldu? Turnuvada gol atamadık ve galibiyet alamadık. Burada ne devreye giriyor işte? Senin söylediğin gibi canım. Burada biraz daha kondisyon üstünlüğü, mücadele üstünlüğü ön plana çıkmış oluyor. Artık teknik oyun ne yazık ki bu tür turnuvalarda özellikle bize puan ve puanlar kazandırmıyor. Ne yazık ki bundan dolayı da galip gelemiyorsunuz. Yapmamız gereken bizim bundan sonraki turnuvalarımızda doğru oyuncu tercihleri, yani çok önemli bu, çok çok önemli. Biz biliyoruz ki ülkemizde scoutlar yetişmiyor ve bundan dolayı da bizim kendi ülkemize hem Süper Lig'de hem de milli takımımızda doğru oyuncu tercihleri yapılmıyor. Yapılmadığından dolayı da biz kondisyonu iyi olan, iyi mücadele edecek oyuncuları saf dışı bıraktığımızdan dolayı, teknik kapasitesi yüksek olan oyuncuları milli takımımızda bulundurduğumuzdan dolayı biz böyle sıfır puanla, sıfır golle baktığımızda bu iki tane maçımızı geçirmiş olduk.
1: Yani şuradan bunu mu çıkarmalıyız? Hani şimdi biraz daha oyuncu bazında söylediniz. Yani bu turnuvadan sonra kadroda böyle radikal bir tasfiye ya da köklü bir sistem değişikliği şart mı diyorsunuz? Yoksa hani kesinlikle yol kazasıdır, bu çocuklara güvenmeye devam edelim mi diyorsunuz? Ama herhalde değişim şart tarafındasınız.
0: Değişim şart canım. Yol kazası, evet yol kazası doğru. Şimdi oradan çok kısa bir örnek vereyim, böyle hani futbolun dışına çıkmayalım. Bir araba kazası olur biliyorsun. İşte tamponla bir darbe almıştır. O tamponun ne olması lazım canım? Değişmesi lazım. Doğru muyuz?
1: Plastik bir şey olmaz tampon. Evet. Şeye falan girmiyor. Değişir. Evet. Çok dert değil.
0: Neticede değiştirmemiz gerekiyor. Evet. Ama ben de şuna geliyorum işte. Bir kaza geçirdik biz. Dünya Kupası. Burada belli başlı parçaların, belli başlı oyuncuların değişmesi gerekiyor. Biraz daha böyle işte sert olan, kırılmayan, kırılgan yapıya sahip olmayan, işte eleştiriyi kaldıramayan oyuncularla değil de biraz daha böyle işte sert olan, sahada varını yoğunu ortaya koyan, eleştirilere açık olan, ne olursa olsun işte biz bu milli takım bayrağımız, Türk bayrağımız, onu taşıyoruz biz ve buna istinaden bizi destekleyen Türkiye'mizdeki 86 milyon ve ardından diğer dünyada bulunan Türk vatandaşlarımıza harika bir şeyler yaşatmamız gerekiyor. Yani burada işte bazen söylüyorlar, sabah yayını yine dinledim ben Radyo Gol'de, işte ne dediler, asgari ücretle çalışanlar sabahlıkta kalktı işte bu kadar para kazanıyorlar, biz para kazanmadan elimizden gel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz deyip de sonra şuna geldiler, yapmasaydı değil, biz yapıyoruz, biz bunları yapıyorken milli takımdaki oyuncularımız da bunu yapmak zorunda Cihan'ım, anlatabildim mi? Yani burada değişim şart mı? Evet şart. Biz çocuklarımıza güveniyoruz. Bizim milli takımımıza gelecek olan 26 tane oyuncu veya diğer aday kadronun yedeğinde bulunan oyuncuların hepsine güveniyoruz canım. Ama bizim burada kaçırdığımız nokta şu. Bir oyuncu eğer istediğimiz performansı sergilemiyorsa biz ondan vazgeçeceğiz. Kerem Aktürkoğlu istediğimiz performansı sergilemiyorsa canım biz ondan vazgeçmek zorundayız. Hakan Çalhanoğlu kaptanımız bizim çocuğumuz, başımız gözümüz üstüne, ama istediğimiz performansı sergilemiyorsa gerekirse onlarla ödün vereceğiz, onlarla vazgeçeceğiz. Yani baktığımız zaman işte sonrasında röportaj yapılıyor. Buraya kadar biz getirdik, bu durumu biz yaşadık. Evet siz getirdiniz ama bu durumu yaşatmak zorunda değilsiniz. Öyle bir lükse de sahip değilsiniz. Sizi yaşatan, futbolu var eden baktığımızda bir nebze de olsa taraftarlardır. Siz bu taraftarları bunları yaşatma lüksüne sahip değilsiniz. Ya ondan dolayı biraz daha biz bu serzenişte bulunmak zorundayız. Ne zamana kadar? Ta ki bir sonraki Dünya Kupası'na kadar, doğruyu yapana kadar biz bu serzenişte Dünya Kupası özelinde bulunmak zorundayız. İşte sonrasında Ulusal Ligimiz olur, sonrasında gelir Avrupa Kupası olur. Orada tekrardan bunları konuşuruz canım, ama bence değişim şart.
1: Evet diyorsun ki yani hocam seni takımın görünmez kahramanı yapmaya karar vereceğiz. O kadar görünmez olacaksın ki tesislere bile gelmene gerek kalmayacak. Vazgeçmeyi bilmemiz lazım. Yani haklısınız.
0: Tabii ki.
1: Şunu soracağım Uğur hocam. Uğur Dalkıran hocamla beraberiz. Mesela benden önce yayında 343 dijitalde Ali Naci Küçük'le diğer yorumcu arkadaşımızın adını unuttum. Bu işte futbolcuların kampta telefonla ilgilenmesiyle ilgili bunun üzerine konuştular ama çok beni böyle tatmin edici bir cevap alamadım orada. Mesela şimdi kamp ortamlarını siz daha iyi bilirsiniz. Son derece disiplinli, yoğundur, izoledir. İşte günler böyle antrenman yaparak geçer. Taktik toplantıları olur. Video analizleri olur. Ben de Mutlu Ulusoy gibi oldum. Ya yani böyle tedavi seansları falan olur. Neyse uzatmayacağım. Yani oyuncular, şimdi kabahati ben biraz da bizde bulmaya çalışıyorum da hani en suçsuz biz taraftarlarız ama hani şimdi Samet Akaydın'ın üzerinden yola çıkacağım. İşte ya sosyal medyada bizim üzerimize çok geldiler vesaire dendi. Yani biz bu çocuklara çok mu baskı yaptık da bunlar böyle kendilerini kazanmak zorunda hissedip özgüven eksikliği mi yaşadılar, yoksa hiç alakası yok, bunlar profesyonel oyuncu, hiç kendinde suç arama mı dersin? Yani içimi rahatlatmak adına bunu sormaya çalışıyorum size.
0: Hani ben şöyle söyleyeyim canım, yani şimdi sen de bir profesyonel radyo programcısısın, aynı zamanda bu işi yıllardan beri yapıyorsun, birçok baskıya maruz kaldın, birçok eleştiriye maruz kaldın, yayın esnasında sana Sen program yapamıyorsun, yanlış yapıyorsun, bu programı işte istediğimiz gibi yönetemiyorsun diyen birçok kişi belki olmuştur ama neticesinde sen o programı istenilen düzeye getirmek için, istenilen sürede bitirmek için işte tüm detaylarıyla her şeyle programını tamamlamış oluyorsun. Doğru muyuz? Profesyonel bir şekilde. Yani birçok parametreyi devreye koyabiliriz baktığımızda Cihan. Ama bizim burada kaçırdığımız nokta şu. Biz futbolcuyuz. Futbolcu nerede o futbolculuğunu gösterir? Sahada. Sahanın dışında işte sosyal medyadan sana gelen birçok eleştiri olabilir. Telefonla uğraşman olabilir. Onun haricinde farklı durumlarla ilgileniyor olabilirsin. İşte Merih'in YouTube kanalındaki blogları olabilir. İşte farklı Hakan Çalhanoğlu'nun farklı röportaj düşünceleri olabilir vesaire. Bunların hepsi olabilir. Ama

0: Oynanacak olan turnuvalarda belki de 3 belki de 4 turnuva bir arada oynayacak çocuklar ve bunlar taşıyacak bizim. Bunlar bizim çocuklarımız. Bizim çocuklarımıza destek olmamız lazım. Elbette ki yorum, ben geçen açıklamada da söyledim. Olumlu ve yapıcı yorumların başımızın üzerinde yeri var. Bizim onlara saygı duyuyoruz ve futbolcunun da teknik kadronun da profesyonel çalışanların da herkesine saygı duyma zorunluluğu var. Çünkü onun faydası olur sana. Ama ahlak dışına çıkıp da hakarete varan cümleler kullanıp, yani bu bizim çocuklara başka çocuk adı takmaya kadar gidecek kadar ahlaksızlaşan bu insanların yani neye hizmet ettiklerini 80 milyonun takdirine sunuyorum. Bizim milletimiz de zaten onları anlıyordur. Biz çocuklarımıza sahip çıkacağız. Nasıl 2 sene içerisinde sırasıyla başarıları yaşattıysa bundan sonra da o başarıları bu millete yaşatacaktır inşallah. Evet, 2 maç kaybettik. Ama bu zaferleri yaşatan bu takımın hocası. Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası bir kulüp takımı değil. Kulüp takımlarında da baktığınız zaman da devamlılık olmadığından dolayı başarısızlıklar geliyor. Siz buradan 15 tane futbolcuyu gönderip yerine 15 futbolcu alamazsınız. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Başkanını gönderip yerine de başkan alamazsınız. Onun için biz oyuncularımıza da sahip çıkıyoruz. 2 gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Her 2 senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız. Aziz Türk milleti de sahip çıkacak. Ondan sonra yine aynı başarıları yine bu çocuklar bize yaşatacak. Tabi burada işte diyorlar ki başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor. Ben konuşulanı da iyi anlıyorum, yazılanı da iyi okuyorum. 60 yaşındayım. Futbolun 40 yılını bana sorun. Kimin eli kimin cebindeydi? Gün saat olarak aktarırım size. Buna milli takımlar da dahil. Ben böyle bir insanım. Herkes federasyon başkanı böyle konuşur mu diyor. Evet konuşur. Alışacaksınız. Ben kalbiyle dili bir olan bir insanım. Kalbimde ne varsa dilimde de konuşurum. Çünkü arkamda bagajım yok. Şimdi anlamadığım konuşmalara gelince, kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasında cümleleri sokarlar. Eğer sırtında bagaj olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altına ezilenler, yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verirler. Biz kalbimiz bu, dilimiz bu. Kalbimizden ne geliyorsa dilimizden söylemeye de devam edeceğiz. Onun için herkesin bu çocuklara sahip çıkmasını istiyorum. Çünkü bu çocuklar bizi bir yerlere taşıyacak. Onun için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar 85 milyon aziz Türk milletimize bu hayal kırıklığını yaşattığımız için samimiyetimize inansınlar bütün ekip olarak. Onların kalbi nasıl sızlıyorsa bizimki en az onlar kadar sızlıyor. Ama bunlar telafi edecek de yine bu çocuklardır. Onları da telafi edeceğine sonsuz inancımız var.
1: Sayın Başkanım, yola çıktıklarımızı, yolda bulduklarımızı değişmeyiz dediniz. Ama Türkiye'de de şöyle bir gündem oluştu. Hoca değişikliği, görevden alma, sizin istifanız, sizin seçime gitmeniz şeklinde bir gündem oluştu. Bunlarla ilgili neler söylemek
2: istiyorsunuz? Artık kaptanın zaten milli takımı bırakma durumu. Kendi
1: istifa etmeyi
2: yorumlar.
1: Hocanın istifa etmesini bekliyor musunuz?
0: Şimdi konuşmalarımdan herhalde dinlemedim.
1: Tabii ki.
0: Ve ben orada kısa ve net hepsini söyledim zaten. Ya zaten ilk maçtan başlamalarının sebebi o değil mi? Takımın içinde kargaşa olduğunu, kaptan.

0: takımı yaptığını, yani bu insanlara artık yorum değil saygısız boyutuna geliyor. Ben buradan çok sevdiğim, değer verdiğim, beraber de İstanbul Başsavcıyken çalıştığım Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanlığı'na görevlendirildi ve kendisinin de bu ülkeye üstün hizmetler olacağına inanıyorum. Ama elbette ki yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Kendisinden özellikle istirhamım, dünyadaki bütün örneklerine baksınlar. Böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var? Ve bunlarla ilgili acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum. Hem toplumun ahlak çökülmesini önlemek için, hem de futbolun eğer kalkınmasını istiyorsak, bu artık bir elzem oldu. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok. İnanıyorum ki bu çalışmayı da Sayın Bakanımız en kısa sürede başlatır.
1: Sayın Başkan, sağ içine girmek istiyorum. Tabii hep sağ dışında konuşuyoruz.
0: Sağ içine girmeyelim. Çünkü sağ içi benim konum değil. Onu hocayla konuşuyoruz.
1: Yok, hocaya bağlayacağım. Sağ dışına bağlayacağım müsaadenizle. Şöyle ki Sayın Montella eleştirilerin yoğunluğu şu şekilde. Avustralya maçı savunma yapan bir rakipti. Arkasından Paraguay da benzer yapıdaydı ve bu şekilde maç kaybetti. Ama çözüm olarak sağ içerisinde bunu çözülemeyen bir sürece gitti. Yani biraz teknik direktörün kararlarının da eleştiri hak ettiğini şahsen düşünüyorum.
0: Şimdi elbette ki futbolcunun da hatası olur, teknik adamın da hatası olur, bizlerin de hatası olur. Ama sonuçta 7. dakikada bir top direğin dibinden içeri giriyor değil mi? Hocayı teknik olarak eleştirebilirsiniz. Sonuçta ikinci yarıda yaptığı değişiklikler ortada. Yani o direğin dibinden içeriye giren top senin vuruyorsun üst direkten, yan direkten dışarıya çıkıyor. Dedim mi abi, her şerde bir hayır vardır, her hayırda da bir şer vardır. Onun için biz önümüze bakacağız. Cenab-ı Allah bu çocuklara yine bu aziz milleti sevindirmeyi nasip edecek.
2: Sayın Başkan, sürecin başından beri mutlaka elinizden gelen bütün desteği de vermişsinizdir ama yönetimsel olarak da eksikliklerinizin veya hatalarınızın olduğunu düşünüyor musunuz?
0: Şimdi zaten burada biz bu işin kurnazlığına kaçmış olsak deriz ki elbette ki biz yönetim olarak bütün görevlerimizi yaptık. Ama bu öyle bir şey değil bu. Yönetim olarak da başkan olarak da bu sorumluluğu elbette ki üzerimize alıyoruz. Ama yani biz de yaptık, çocuklar da yaptı. Yani bunu sağduyulu insanlara gidip konuştuğunuz zaman da onlar size söylüyor zaten. Benim telefonumda binlerce mesaj var. Ya ben arkadaşlara da söyledim. Trendyol'un CEO'su Çağlayan Bey'in 21 yaşında kızı mesaj attı, o da bana attı onu. Yani kız çocuğu diyor. Baba diyor, bu çocuklara diyor sahip çıkalım. Sen de destek oluyorsun. Herkesin destek olması lazım. Birçoğu benden ufak diyor. 25 yaşındaki kız çocuğu söylüyor bunu. Herkesin ondan ilham, ders alması lazım. Bu çocuklara bizim sahip çıkmamız lazım. Gönül ister de elbette ki bugün burada farklı bir şey konuşalım. Yani teknik olarak eleştiriyorsunuz da Meri'nin son anda vurduğu top direğin yanından dışarı çıkması da içeri girse bugün farklı bir şey konuşuyorduk değil mi? Onun için bunlara takılmayalım. Yine bunları düzeltecek olan teknik adı ve değerli kardeşlerimizdir. Onlara sahip çıkalım. Dediğim gibi Cenab-ı Allah yine bu aziz millete büyük başarıları bunları işitecektir.
1: Beylik bir laf kullandınız. Yolda çık gördüklerimizi değiştirmeyeceğiz.
0: Bu hayat felsefemiz bizim.
1: Sizin felsefeniz. Fakat Montella'yı da yolda buldunuz zaten. Yani o da o gruba giriyor.
0: Ama beraber yolda yürüyoruz. Yolda yürüyoruz. İki senedir beraber yürüyoruz.
3: Peki çok özel değilse, zaman zaman bu gibi durumlarda Süper Lig'de daha çok görüyoruz da Sayın Montella'yı biz basın toplantısına kadar göremeyeceğiz. Maçtan sonra başkanla teknik adam arasındaki bir görüşmedir. Bir şeyleri sundu mu? Hani denir ya bazen başkanın
0: isterseniz. Yok, hiç ona fırsat vermedim. Anladım. Fırsat vermedim. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Böyle bir konuşma geçmedi aramızda. Ona da fırsat vermeye gerek yok. Zaten siz başkansanız oradaki hem oyuncunun psikolojisinden hem hocanın psikolojisini anlayıp ona destek olmanız lazım.
1: Sayın Başkan,
0: böyle bir ortama sürüklememeniz lazım.
1: Son bir soru soracağım müsaadenizle. Doğru eleştirebilmek için, evet çok iyiydi, bizim çocuklardı, bu turnuva iyi geçmedi. Peki neden olmadı sorusunun net bir cevabını verebiliyor musunuz? Muhakkak istişare ettiğiniz toplantılar yaptınız.
0: Neden olmadı dediğiniz zaman da elbette ki konuşuyoruz ya. Şimdi baktığınız zaman da istatistikleri söyleyeceğiz. Bu sefer de istatistikleri niye söylüyorsun? Becerip de vuramadınız diyorsun. Yani sonuçta son iki maçtaki istatistiklere baktığınız zaman da 65 şut atmışsınız. Yani kötü mü oynadınız? Daha tedbirli olabilir miydi? O ayrı bir konu ama elbette ki eleştirecek olan yönleri var ama bu benim işim değil. Elbette ki o konuda eleştiri yapanlara bir saygı duyuyoruz. Elbette ki eleştirecekler. Onlar ne istiyorlar? Daha iyisini istiyorlar. Onlara hak vereceksiniz ama biz ahlak sınırlarını zorlayanlara söylüyoruz. Bu takımın içinde sanki birbirleriyle kavga eden insanlar varmış gibi söyleyenlere konuşuyoruz. Bizim çocukları başka bir çocuk sıfatı söyleyemiyorum buradan. Onu yüklemeye çalışanlara söylüyoruz. Yani bu ahlaksızlara söylüyoruz. Yani takımın kaptanının takım yaptığını söyleyenlere söylüyoruz. Yani bu nifakları takımın içine sokmaya da gerek var. Daha ilk maçtan itibaren başladınız ya. Ama bu çocuklar onların hepsini utandıracak Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
4: Üzerinizde baskı var diyorlardı. Bu süreci nasıl yönetiyorsunuz?
0: Çocukların üzerinde baskı yok. Sadece bu ahlaksız eleştirilerin onlara vermiş olduğu bir rahatsızlık vardı. Onun için de bir baskı yok çocukların üzerinde. Teşekkür ederiz arkadaşlar.
5: Teşekkür ederim.

İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları bu şekildeydi. Yani habercilik gereği veriyoruz maalesef. Bir dinleyicimiz yazmış. Konuşması bitene kadar radyoyu değiştiriyorum, midem bulanıyor diye. Açıklamalar öyle gerçekten, yani hislerinize katılıyorum. Milli takım eleştirenlere yaptırım olması ne demek ya? Milli takım eleştirenler hapse mi atılsın? Yani inanılmaz. Her geçen gün biraz daha kötüleşiyor olaylar, açıklamalar. Bakalım bu işin sonu ne olacak? Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, iyi haftalar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Doğan Öncel ben. Keyifli, bereketli, güzel insanlarla karşı karşıya kalacağımız. Zaman zaman tabii güzel günleri, özel anları geride bırakınca böyle başlangıçların da tadı bir farklı olabiliyor. Öncelikle geçmiş babalar günü. Her zaman böyle biraz daha en son babalar duyar kısmının ya da en son onların günü kutlanır kısmının hep böyle bir buruk bir tadı var aslında. Ondan sonra baba para versene sana hediye alalım moduna da girilebilir. Ama ona karşılık yapılabilecek, hatırlanmak, ona göre böyle küçük küçük detaylar sayılabilir yani, bir sürü şey. O yüzden aramızda olmayan, rahmetli andığımız bütün babalar dahil olmak üzere adaylarına da buradan sevgiler, saygılar olsun. Babalar gününüz, geçmiş babalar gününüz kutlu olsun. Sonrasında tabii onlara verilebilecek en güzel hediyelerden bir tanesi bir babanın evladıyla alakalı. Eğer sınava da girdiyse, güzel bir sonuç varsa, bir beklenti içerisine girildiyse, girilmediyse de tabii ayrıca, ama iyi geçti babacığım veya ne bileyim harika oldu babacığım. Burada mezuniyetler var işin içinde, kep atma törenleri yapıldı, o anı yaşayabilmek, daha dün çocuktun bugün ne hallere geldin kısmı falan. Her zaman çocuk gerçi de evlatlar, ama onların bu yükselişini, gelişimini gördükçe, başarılarını üzerine ekledikçe hayat o yüzden keyfinden diyecek yok babaların. O yüzden onu söylüyorum yani. Mutlu, keyifli, o yüzden. Ay ay. Şimdi bir babalar var, bir de çok baba baba konuşanlar var. Bazen büyük söz söyle küçük lokma kısmında da gidip gelebiliyorum.

milli takımın Amerika maçı hazırlıklarına devam etmesiyle ilgili olarak ben hala hazırlık yapmasına da anlam veremiyorum. Hani milli takım bir yenilgiyle daha hazırlanıyor falan gibi bir şey olması lazım. Milli takım Amerika maçı için hazırlıklarına devam ederken diye Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan da bir açıklama geldi biliyorsunuz. Montella ve futbolculara sahip çıktı. Biz hepimiz dışladığımız için öyleymiş gibi gözüküyor çünkü. Hani Sayın Hacı Osmanoğlu olmasaydı Montella kendini çok yalnız hissedecekti. Ne hale geldim, memlekete dönebilecek miyim ki? Memleket dediğim Montella'nın da memleketi bizden daha Türk olduğu için o yüzden söylüyorum. Evet, iki maç kaybettik. Bunlar olabilir. Yani yapacak da bir şey yok. Çok da fazla abartmamak gerekiyor. Bu çocuklar buralara kadar geldiler. Tamam, biz onların yanındaydık zaten. Buralara kadar gelmesi sürpriz değil ki. Gelememesi sıkıntıydı zaten. O zaman da onları söylüyorduk. Kulüplerinde başarılı olmuş, bireysel anlamda kendini ispat etmiş olan bu oyuncuların birlik beraberlik anlamında en iyi jenerasyon, en şerefli, en şeyli, karakterli falan gibi yorumlar yapılmıyor muydu milli takımla ilgili olarak? Evet, iki maç kaybettik ama bu zaferleri yaşatan da bu takımın oyuncuları ve hocası. Oyunculara da hocasına da sahip çıkacağız. Merih'in son anda vurduğu top direğin yanından çıkmayıp içeri girseydi bugün burada farklı bir şey konuşuyorduk denildiğinde bile ben hala da yani öyle olsaydı da Merih'in bıyıkları olsaydı amcam olurdu falan oralara kadar gider yani. Sık bıyıklarını kestikten sonra ne bileyim gücünü mü kaybetti acaba diye. Burası bir kulüp takımı değil diye söyledi ama kulüpten daha adamcılık var sanki. Hani kulüp takımlarında devamsızlıktan ötürü başarısızlık gelebiliyor denildi de burada o kadar devamlılığın da başarısızlığı neye bağlanmalı? Orası da tartışılır. Buradan 15 tane futbolcu gönderip yerine 15 futbolcuyu, teknik direktörü gönderip yerine teknik direktörü, başkanı gönderip yerine başkanı alamazsınız ki diyor Sayın Hacı Osmanoğlu. İki gündür teknik direktörün isimlerini yazıyorlar. Biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımıza asla değişmiyoruz diyerek bir altta cendere fon müziğiyle beraber yaptığı konuşmaların bir yenisini daha ekledi. Hatta bazı şeylere alışmamız gerektiğini falan iddia etti Sayın Hacı Osmanoğlu. Kendisi hiçbir şeye alışmadığı için hani yapılan yorumlara çok alışık olmadığı için ilk defa böyle şeylerle karşılaştığı için Montella'yı teknik olarak eleştirebilirsiniz ama direğin dibinden giden top ortada. O direğin dibinden giren topa sen vuruyorsun, üst direğe, yan direğe çarpıp dışarı çıkıyor. Her şeyde bir hayır vardır. Bu hayır, kısmet, kader, hani bunlar alın yazısı falan. Montella'nın da yavaş yavaş öğrenip geçenlerde de söyledim. Hani biz mi bilmiyoruz acaba diye. Yakında vatan, millet, bayrak falan diye onları söyleyecek. Hani en son raddede bu ezan susmaz falan kısmına gelebilir. Hani hocam daha orada değilsin diye cuma günü bu hatırlatmayı yapmıştık biliyorsun. Yani o gaza gelmeleri falan abartma istiyorsan. Dur sen orada değilsin kısmını hatırlattık yani. Başkan konuşulanı anlamıyor. Yazılanı iyi okumuyor diyorlar. Fatih Terim'e bir cevap verdi Sayın Hacı Osmanoğlu. Ben 60 yaşındayım. Futbolun 40 yılını bana sorun. Kimin eli kimin cebindeydi? Gün gün, saat saat anlatırım size diye. Ya işte bunlar da bana çok komik geliyor biliyor musun? Yani biletsiz izlenilen stand-up gibi. Yani bedavaya büyük bir şov var yani. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun bu konuşmaları sadece Hacı Osmanoğlu özelinde de söylemiyorum bunu. Şey kısmını çok seviyorum. Ben futbolun 30 yılının MR'ını çekerim. Ben kimin eli kimin cebinde gün gün saat saat hepsini ortaya koyarım. Ben var ya ben her şeyi biliyorum. Konuşalım mı? Onun da yedi zamanı gelecek. Ya bırak. Yani bir yer bulamadık, bir zaman bulamadık. Vallahi hani oturup da bir konuşamadık be. Yapamadık be bunları. Kimle yapamadık? Yöneticisiyle yapamadık, başkanıyla yapamadık, federasyonuyla yapamadık, hakemiyle yapamadık. Hani öyle geçmişte neler olur sen bana sor falan. Sor ne olur falan deyip bir anlatsam. Anlat. Onun da zamanı gelecek. Ne zaman? İşte bakacağız kırmızı kar mı? Ne bileyim o da bir yağmadı gitti yani. O bir yağsa herkes dökülecek de. Haziranda kar yağınca falan diye. O da olur be. Bu mevsim değişikliği. 2-3 senesi varız belki yani. Bilemem de.

Ya. O yüzden buna milli takımlar bile dahil, kimin eli kimin cebinde falan diye bir konuşma yapıyor. Fatih Hoca'ya da bir gönderme yapıyor. Fatih Hoca da, o da YouTube'a başladı ya, o da mutlaka bir şey yapacaktır, hani bir cevap ya da bir ima. Hani o gelirken biz dönüyorduk falan o yollardan gibi bir şeyler olabilir. Tabii kalbimdekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arkasında cümleleri sokarlar. Sırtında bagajı olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altında ezilenler, yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyip ancak eliyle cevap verir. Eliyle mi? Eliyle cevap verirler. Biz kalbimizden ne geliyorsa onu söylemeye devam edeceğiz. Evet. Bugün konuşmamı eller üzerinden yapmak. El elden üstündür hocam. Hepsinin bir nedeni, bir sebebi, bir amacı var. Selamun aleyküm. Milli takım üst tura çıkamadı ama Dünya Kupası'nda bir tane bile Türk hakemin olmaması aslında tartışılması gerekmez miydi? Engin adı güzel yazmış. Engin dur, oralara geçeli biz çok oldu be. Hani sen tekrar nasıl bir başa döndün öyle. Günaydın Dodom. Hacı Osman Bayırı, Hacı Osman önce Trabzonspor'un şampiyonluk kupasını Fenerbahçe'den geri alsın sonra ötsün diye yazmış. Hadi bu da bir başka tartışma konusu. Hani bu toplara girme, dalma bu sulara, boğulursun oralarda falan. Bana da onu söylüyorlar ya. Nefessiz kaldığımız... ne günler var, ne günler. 2002 Dünya Kupası'nda 3. olduk. Rakipler Brezilya, Almanya. 2026 Dünya Kupası'ndan sonra da 3. olduk. Rakipler Tunus, Haiti. Yeşilburun Adaları'ndan Demokratik Kongo, Kurusoa'dan utansınlar diye yazmış. O villaları kadın voleybol takımına versinler, tebrik ediyorum diye yazmışlar. Bak villadır gidiyor işte. Böyle ortalar yapılırsa sonuç bu. Gol atan çok olur yani. Bana dokunmak kalır kısmında. Ali İhsan Gezbeli Konya'dan yazıyor. Abi geçenlerde yağdı Konya'nın ilçesine. O da oldu yani, merak etme diyor. Yüksek yerlere. Biz alçaklara kar yağınca üşümedin mi? O kısımdayız hala yani. İşte bir şeye değer verirken bardağı kola doldurur gibi vereceksin. Hızlı ve fazla doldurursan köpürür taşar, elinde bardakla kalırsın. Biz millet olarak hiçbir konuda profesyonel değiliz. Tamamen duygularımızla yöneten ve yönetilen insanlarız. O altın çocuk, şu pırlanta, adam jenerasyon, olağanüstü bir hoca, mükemmel günler, yere göğe sığdırılamamak. Avrupa'da hiçbir takımın oyuncularına ve takımına bu kadar anlam yüklenmesini çok fazla görmedik, şahit de olmuyoruz zaten. Hepsine profesyonel ve görevlerini yapmak zorunda olan insanlar gözüyle bakıyoruz ama o yüzden başarılı olduklarını da biliyoruz ama bizde maalesef ki biraz şeye doğru kaçıyor. Başarı odaklı gittiğimiz için böyle bir teknik adam falan diye. Evet yani adam başardı mı? Başardı. Tebrik ettik mi? Ettik. Göklere de çıkardık. Arkasında da durduk. O zaman hiçbir şey yoktu. Hani bu teknik adamla mı gidiyoruz diye bir eleştiri ben görmedim. Duymadım da. Yani gelen anlamda bu kadar organize bir şekilde diye söylemek istiyorum. Abi gidiyoruz ama bu Montella'yla da bilmiyorum orada ne yaparız gibi böyle bir şey yok yani. Ya. Çok şükür belki turnuvada en fazla konuşulan konuların başında bir oyuncunun, işte bir Paraguaylı oyuncunun daha kurallardan bir haber olmasından dolayı çok konuşulması, bizim biraz hani Türkiye'de ne oldu bunlara be falan gibi bir durum oldu. Gerçi Cenab-ı Allah da ağız kapatma olayını bize nasip etti diye yazılmış. Herhal sen de çok az değilsin ha bari. Öyle şeyler var yani. Bak burada insanlar neleri hatırlıyor ve bundan sonra neleri hatırlayacak. Ben mesela hemen şey dedim Paraguay maçından sonra.
Açıklamalar yapan futbolcuları gördüm. Arda'nın üzüntüsüydü. Utanıyoruz, özür diliyoruz. Hakan'ın açıklamalarında biz buralara kadar geldik, bu başarıyı biz yakaladık, bundan sonrasında da işte biz yaptık bunları derken ki konuşmalarında hiç utanmadan mı bunu söylüyor diyen de çıktı. Gene dedik yani özür dileniyor, yapacak bir şey yok. Elbet onlar da istemezdi bu kadar başarısızlığı. Ama milli takım Amerika maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Bir üçüncü yenilgi nasıl olabilir diye mi? Benim de iddialarım var. Katılır mısınız bilmiyorum. Büyük bir rotasyon olacak. Hakan Çalhanoğlu, Arda oynamayacak. Defansta ne bileyim Abdülkerim'in yanında Ozan oynayacak. İşte milli takımla ilgili olarak. Başka mesela kimler oynayacak? Kalede Mert Günok ya da Altay Bayındır çıkacak. Eren Elmalı büyük bir ihtimalle Ferdi'nin yerine. Mert Müldür'ün yerine Kaan Ayhan'ı görme ihtimalimiz. Samet Akaydın, hocam geldik buraya biraz iki topla biz de vuralım mı belki diyebilir. Kıramayabilir, o kadar geldi etti abilik yaptı. Meri'nin yerine Samet oynayabilir. İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü mutlaka hani ilk 11 başlar Orkun. Çünkü iki mağlubiyetinde belki ilk mağlubiyetinde mimarı olduğu için kendisi öyle lanse edildi ya. Bütün fatura ona kesilmiş abi bu Orkun falan derken İsmail oynamaz diye tahmin ediyorum. Onun yerine işte Can 11'de başlayacaktır. Barış Alper oynamaz, Oğuz Aydın oynayabilir falan. Biz de o kadroyla Amerika'yı bir yenersek ondan sonra Montella düşünsüne gelir. Bak demedik mi biz defansta bunlar, orta sahada şunlar ya işte diye. Aynı olayı İspanya karşısında yaptık. Yani Montella'nın güvendiği ve inandığı 11 ile çıkıldığında o havayla beraber İspanya mı ne olacak yeneriz derken 6 tane gol yiyince kalemizde bir rotasyona gidildi. O rotasyon hani 6 tane bu kadro yiyorsa o kadro İspanya'da kaç yiyecek acaba, bakamayacağım ben, aman kulaklarımı kapattım duymak istemiyorum falan o moddayken 2-2 bitti maç. Aynısını yaşadı çünkü Montella bir kez daha. Şimdi Amerika'yı yeneriz biz. Amerika'da zaten garantilemiş çıkmayı falan derken hiç şey yapmaz. Amerika vay efendim iki maçı da kazandım Türkiye'ye karşı da şöyle olsun falan diye. Ben Trump işte Sayın Cumhurbaşkanı'nı arayacak da öyle bir şey merak etmeyin falan diye öyle bir konuşma geçmeyecek aralarında. Hani öyle bir şey olmayacak merak etmeyin yani. Olacağı şu, ben size söyleyeyim. Amerika çatır çatır topunu oynayacak. Biz bir oynayacağız. 2-1'lik bir mağlubiyet falan olabilir skor anlamında. Bunu da yazın bir kenara. Biz bir gol atarız. O golü de işte Canman falan biri atar. Ya da Samet falan atabilir. Öyle bir korner mornerden bir denk gelir, kafa vurur. Bu sefer Cenab-ı Allah inşallah nasip eder, direkten içeri girer falan. Kader işte, ne yapalım belli değil. Ne yapacağı Amerika maçı ile ilgili. Belki de nasip de olmaz, oynanmaz da belli olur. Yani bilemedim ben şimdi. O yüzden Hacı Osmanoğlu'nun bahsetmiş olduğu el derken onu çekme bunu çek elimi acaba diye bir düşünmeden edemedim demiş mesela bir dinleyici. Bak nereden ne yakalanıyor. Şeyler, hafıza kartları yerinde. Ya bu CD'de ne vardı acaba deyip böyle evde bulduğum bir CD üzerinde bir şey yazmamışım. Dur bak bunu, bizde CD çalar yok muydu ya? Nerede ki? Attık mı biz onları? Verdik. Annem oğlum duruyor kimse kullanmıyor. Ben verdim onu falan. Kime verdin anne bizim CD çalar? Yok CD miydi? Yok ya. İçinde. Doğan abi yaptılar. Montella geçiş hocası. Dünya Kupası'nda patlaması sürpriz değil bence. Oyuncu değişikliklerinde oyunu doğru analiz edememesi. Panikliğiyle birlikte maalesef bu noktaya geldik ve oyunu domine ettik diyerek buna inanması daha da skandal bence. Montella gönderilmeli hemen diye yazmış. Her şey üzerinden gidiyor ya. İstatistik üzerinden. Ya top 78 dakika bizdeydi falan diye. Ben bazı oyuncular için de söylüyordum. Mesela Beşiktaş'ta Gökhan Töre vardı. Topu ayağına aldığında ben biliyorum ki kimseye vermeyecek. Onu deneyecek, bunu deneyecek. Hani Yattara da öyleydi mesela Trabzon'da. Geçtiği adamı ne güzel geçtim deyip dönüp bir daha geçiyordu falan. Öyle oynuyordu yani. Kalitesi malitesi tartışılmaz yani bu oyuncularla ilgili ama çok topla oynama durumu vardı mesela. Ben hatta şey diye tavsiye ediyordum yani Gökhan Töre'ye maç başlamadan önce bir gün öncesinden bir top verin. O kadar çok oynasın ki
böyle toplu, mesela herkes düz koşu yaparken o topla koşsun falan, yani toptan öyle bir soğusun ki falan diye bir şey umut ediyorum. Belki oyunda hiç olmazsa hani istemeyebilir. Ama bu ne be, sıkıldım toptan falan diyebilir falan. Avustralya maçı sonrası dedim ki, ne demiş bir dinleyici, merhabalar Mürsel ben diye, o mu

Yoldayım, araç kullanıyorum. İçimi artık yazılara döküyorum. Yanlış yazıyorsam kusura bakmayın. Dünya Kupası'ndan elendik. Galatasaraylıyım. Bu saatten sonra Galatasaray şampiyon olmuş olmamış, Fenerbahçe olmuş olmamış hiç umurumda değil. Futbol zevkimin içini ettiler. Yani şu Dünya Kupası eleme o kadar üzdü ki beni. Varsa bu saatten sonra Avrupa'da kupalarında hiç önemi değil. Dünya Kupası çok yıktı hepimizi. Türkiye'de bazı düşüncelerin değişmesi gerektiğini söylüyorum. Avustralya maçı sonrası dedim ki oyunu ortada kurun. İşte dedim ama olmadı. Dinleyen kim falan dedi. Cenab-ı Allah ağız kapatma olayını bize nasip etti. Top 78 dakika bizdeydi de 67. saniyede kalemizdeydi. Ondan sonra bize geçti zaten. Önce bizim kalemize geçiyor, sonra biz vermek istemiyoruz topu kimseye. Günaydın Doğan Bey. Dünya futboluyla aramızdaki fark çabuk, dinamik, hızlı ve atletik özelliğimizin çok yetersiz olmasından kaynaklanıyor demiş. Tespit gibi tespit. Abi açıklamaya bakar mısın? Montella İtalya'ya böyle bir durumda olsa ve açıklamada nasipten ötesi yok dese İtalyanlar ne der, çok merak ediyorum. Ya sen İtalyansın, bir kendine gel. Vallahi billahi demiş ya. Hacı Osmanoğlu villaları vermekten vazgeçer mi acaba demiş. Cenab-ı Allah vermeyi nasip etmedi deyip. Günaydın Füssen'den. Federasyon bu kafayla asla yol alamaz. Amatörler gibi ve ahbap çavuş ilişkisiyle buraya kadar olan milleti olur. Hep kimin umurunda bu? Sevgiler Cengiz Han yazmış. Dodo Allah iyiliğini versin ya. Güldürdüm benzetmelerle. Ha ha ha diye yazmış. Doğan abi selam, Mustafa Kırbaş iyi yayınlar diliyorum demiş. Saygılar olsun Mustafa'cığım. Bence teknik direktör yerli olmalı. Şundan dolayı hiçbir yabancı hoca teknik direktörlük futbolcularına o milli ve manevi duyguyu aktaramayacaktır. Onun çok katılan biri değilim. Yani 48 tane mi 46 tane mi geçenlerde vardı, 30-35 tane mi öyle bir şeydi yani. Hani 48 takım katıldıysa 27 tanesi 30 tanesi yabancı teknik adamla çalışıyor zaten. Hani onlar nasıl başarılı olabiliyorlar, o duyguları. Bir kere oyuncunun kendi hissetmesi lazım. Orada bu organizasyonun 4 yılda bir olduğunu ve orada onun yerine milyonların olma isteğini de canı gönülden hissetmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Ya ben mesela Göztepe'li bir oyuncu vardı. İsmini tam hatırlayamadım ama A'la başlıyordu galiba. Milli takıma çağrıldığı anda güvenlik kameralarına yansıyan bir görüntüsü vardı. Turnikelerden geçerken, tesislere girerken güvenlik görevlisine bir sarılışı var. Beni milli takımdan aradılar, beni çağırdılar falan diye. Abdullah mıydı? A ile başlıyordu galiba ama hatırlayamadım yani. Yani öyle şeyler. En kötü 4. Dünya Kupası'na devam edemiyor mu? En kötü 4. En kötü 4. Dünya. O zaman Haiti gider. Biz Haiti'den biraz iyiyiz, bir tık daha. Neden onu bilmiyorum ama daha az gol yemiş olmamızdan kaynaklanıyor olabilir. Haiti'den daha iyiyiz. Ünlem var. Doğan Bey, Fatih Terim YouTube'dan açıklamayı yaptı. Kale almadı, ilgilenmedi. Sadece dedi ki ne anladıysan o dedi. Tam doğru anlamışsınız dedi dediklerimi. Dün seyrettim ben diyor. Hocanın da takip etmiyoruz ki bildirim gelsin. Dın, Fatih Terim canlı yayın açtı falan diye. Alparslan Öztürk geldi bilgi. A'la başlıyor diye hatırladım ama Alparslan diye. Doğru. İzmir'den Salim iyi yayınlar. Sakın A'ya cevap veremezsen Hacı Osmanoğlu böyle elenir gelirsin işte diye yazmışlar. Bak Montella'yı direkt İtalya'ya yollayın. Futbolcuların da üzüntülü olmaları bir şey değiştirmiyor. Bizim çocukları çok abarttık. Alman milli takımı tarifeli uçakla gitti Amerika'ya. Bizimkiler özel uçakla. Böyle yaparsan egolar şişer. İyi yayınlar Doğan abi diye. Selamun aleyküm Doğan abi. Kolay gelsin. Ben Ankara'dan Eşref. Fatih Terim YouTube'dan ikinci açıklamasını yaparken Hoca Osmanoğlu'nun ismi geçerken elini yere doğru gösteriyordu. Sizce neyi ima etti? Yorumlar. Ya Allah Allah Allah Allah. O da nasip olmuş aşağı doğru bir şey olmuş belki. Teşekkür ederim abi, mesajımı okudun. Eyvallah, ne demek arkadaşlar. Ben mesajları okumayan biri miyim ben? Hiç öyle şey yapar mıyım ben? Alparslan da Alparslan da Alparslan da Alparslan. Ben Hüseyin. Hoş gelmişsin, hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar. Sabahların neşesi, radyocuların kralı. İyi ki varsın. Tüm konutlarına selam olsun, konutlarına. Toki gibi hissediyorum.

ettim kendim bir anda. Tüm konutlarıma sevgilerdi. Selam olsun. Allah işini gücünü rast getirsin. Allah hepsine iyi insanlarla karşılaştırsın demiş. Sabah duamızı da ettik. İyi günler. Koray ben. Dünya Kupası'nda ülke olarak başka dünyaların takımı olduğumuzu göstermedik mi demiş. Ha, biz bu dünyaya ait değiliz ama. O yüzden diğer arkadaşlara başarılar diliyoruz. Biz kaçıyoruz. Bye falan. Öyle bir şey gibi olmuş. Öptük. Haiti ile gidiyoruz biz falan diye. Günaydın Dodo. İyi haftalar. Benim merak ettiğim tek şey var. Dünya Kupası'na gidiyorum. Dur ya, bir Dünya Kupası'na özel bir imaj, saç sakal bıyık yapayım diyen bir tane oyuncu var mı bizim oyunculardan başka dünya tarihinde? Varsa bir hatırlatma durumu olabilir mi acaba? Ya Brezilyalı, öyle Güney Amerikalı falan takımlarda böyle şeyler yaşanabiliyor. Saçlar ona göre örülebiliyor. Şeyler yapılabiliyor. Ve ondan sonra onlar oluyor yani. Biz de gene bir ihtimal şöyle bir şey vardı yani, hani son bir umut, son bir istek, son bir arzu, son bir heyecan, saatleri zafere, saatleri umuda, saatleri başarıya, galibiyete kurduğumuzu, işte alarm malarm çaldı mesela saat işte 5.45'te falan, 6'da maç var ya falan diye, neyse artık alarm bir şekilde çaldı, onu kapattık, çıkarttık, maçımıza başladık, alarmı durdurduk. Sonra maç başladı, alarm tekrar çalmaya başladı, bu sefer milli takım için. Dakika 1, gol 1. Ondan sonra çanlar kimin için çalıyor, alarm kimin için çalıyor? İşte Montella'sıydı, oyuncularıydı, federasyonuydu. Yok artık, olmaz, top gene bizde, yaşasın. Abba, haydi bakalım falan. 10 kişi de kaldı. Allah bizi seviyor, istiyoruz, öpüyor. İnşallah nasipse gol de geliyor falan. Hello Mary'in kafa vuruşu direğin yanından yalayarak çıkmasaydı o top direği. Hala ya. Potanın perileri, filenin sultanları, 12 dev adamlar, onlar bun. Hepsine bir sıfat, hepsine bir yakıştırma, hepsini bir pohpohlama. Hadi çocuklar, helaller, canlar. Arkadaşlar, dünyada bir gerçek varsa biz bir voleybol ülkesiyiz. Bunu artık gerçekten kabul etmek gerekiyor. Basketbolda da evet, Yugoslavya dağılmasaydı çok şey değişirdi Amerika için, bilmem ne için, ama ben en yakın zamanda Haiti ile bir hazırlık maçı yapmayı ya da Haiti ile bir dostluk maçı yapmayı, el ele beraber geldik buralara, bundan sonra da hep birlikte miyiz Haiti, hay Haiti falan diye onunla bir dostluk maçı yapmaya razıyım. Yani nasip ederse Rabbim de, eğer inşallah bir Haiti hazırlık maçı ya da bir dostluk maçı ayarlanabilir. Dodo abicim, kalkmışken 2+2 sabah namazında kıldım mı, doğru söyle lütfen demiş. Bu da yabancı sınırlaması gibi yazdırma abi, 2+2 sabah namazı diye mi yazdır ya? Geçen sene 2+0 mıydı, hani öyle bir şey mi vardı yani? Ben mesela hani bunun merakını da anlamıyorum. Mesela bunun detaylı, sabah kalktık namazımızda kıldık. Şükürler olsun ki onun sonrasında ağzımızı çalkaladık. Bir hurmayla da güne başladık falan gibi. Hani bu anlatımlar da şey geliyor, çok abartılı geliyor işte. Nasıl milli takımı çok abartıyoruz diyoruz mesela. Bunları yazanlar ve merak edenler de bana şey geliyor mesela. Kıldı mı, doğru söyle bakayım falan diyeyim. Yani ben burada mikrofon başındayken hani hiç ağzıma bir tane daha böyle tütün mamülü koymadım ben. Bir damla alkol almış değilim ben falan. Hani böyle arkadaşlar var. Hani Cem Yılmaz'ın anlattığı gibi masada Haydari var. Hiçbir şey yok. Başka çay duruyor yanında falan. Çayla da Haydari, Köpeoğlu, Atom, Matom en iyi giden şeyler zaten yani. Hani fotoğraf çekilecekse bir dakika dur şunu kaldıralım da alta koy. Çıkıyor mu bir şey, çıkmıyor. Tamam, var mı? Ne? Paçanga gözü. Bir şey olmaz. Paçanga her şeyle yenir. Boş ver tamam yani. Öyle şeyler var, ona benziyor. Vallahi bizim oyuncular reklamlarda daha iyiydi. Arkadaşlar paranı kaybet, neşeni kaybetme. Ben maçı açtım. Sabah baktım maç başlıyor. Gol olunca lan ben daha uyanamadım. Kabus görüyorum herhalde dedim. Gözlerimi kapattım. Sonrasını hatırlamıyorum zaten demiş. Abi 20'li yaşlarda aynı mahallede oturup seni tanımak isterdim ya. Yemin ediyorum yani, şahane bir insansın. Beni her zaman güldürebiliyorsun demiş ya. Eyvallah.
Beni her yaşa tanıyabilirsin ya. Ben 20'ye dönebilirim yani. Benim için bir dakikamı almaz. Yani 20'li yaşlarda olan insanlarla diyalog kurma konusunda. Hani çok hızlı geçişlerim var. Valla bizim oyuncular reklamlarda daha iyiydi. Hatta izlediğim bir şutu direği devirip arabanın üstüne düşürüyorlardı. Maçta direkten geri dönüyor. Bir reklam performansı göremedik. Direkler mirekler hazırlıkları da yapmışlardı oysa ki. Günaydın hocam. Hacı Osmanoğlu futbol bilgisi vesaire olarak üzerine konuşulacak bir insan değil ama Montella'nın maç sonrasında taktik teknik konuşmak yerine kalkıp neredeyse göklerden gelen bir karar vardır modunda konuşmasının Türkleri aptal yerine koymak olduğunu düşünüyorum. Dünyanın neresinde altın jenerasyon dedikleri takımın 0 gol 0 puan performansı kader veya kısmet değilmiş diye açıklanıyor hoca tarafından, ben bilemiyorum artık bunu demiş yani. Yakında bahis operasyonları başlar, gündem değişecektir demiş. Hop, haydi bakalım. Prim dağıtım. Sürekli cinsellik, futbol ve siyaset konuşup üçünde de başarısız olan başka bir... Ya olur canım, her bu konuda futbolda başarısız olduğunu söyleyemezsiniz. Dünya Kupası'na gidiyor, siyasette o kadar başarı var ki uzun süreli devamlılıklar var. Diğer konuda ya bilemeyeceğim, hani onun genelini bilmiyorum. Hani etrafımdakilerin konuşmalarına bakarsak hani gide baba alo falan, hani sen ne zannettin bizi... İlkokul mezunu olmama rağmen federasyon başkanı olmaz iyi de nasip etti. Onu da unutmayayım diye mi ekledi falan diye. Bu mu acaba? Böyle bir şey miydi o? Bilemedim ki. Bunu yollamışlar. Abi baştan sona dinlemesek mi acaba demiş. Dinlemesek mi? Dinlesek. İyi ki dinlememişiz bak. Gördün mü? Ya yolluyorsunuz abi şunu atsana falan diye bir video. Bir açayım dedim. Ben de hani dedim ki hani Fatih Hoca'nın konuşması mı? Sayın Hoca Osmanoğlu'nun mu acaba? Hani o açıklamalarını mı yolladılar tekrar abi, bir daha bir dinlesek mi diye. Bir nikahta yapılan bir gafmış sadece. Güzel karikatür. Yüzümü yıkamadan gol yedik diyor ya. Bir gol sevinci yaşasaydık, offside olsa gol sevinci yaşasaydık, o da olmadı diyor. Yani hani bir yaşasaydık offside aa falan deyip ya nasip değilmiş, ona da nasip. Federasyon başkanı varken kimi getirirsen getir yine bir şey olmaz. Daha gitmeden Bodrum'daki villalar konuşuldu. Fatih Terim'e çakal sırtlan dedi. Fatih Terim de eleştirmeyecekse zaten İstanbul'dan, Tugay ne diyeyim ben demiş. Günaydın abi, bizim çocuklar Amerika'ya transfer görüşmesi, seçim malzemesi ve reklam çekimleri için gitmişler. Futbolcu olarak gittiler, turist olarak geri dönüyorlar şeklinde yorumlar da yapılmadı değil hani. Onu da söyleyeyim. Hepsi yapıldı. Bundan sonrası için ne olur? Çok da fazla bir beklentim yok. Amerika karşısında rotasyonlu bir kadro olur ama galibiyet gelir mi? Çok bilemeyeceğim. Abi dönecek miyiz? İşte örnek veriyorum sana. Kulüplerle ilgili bildiğin haberler var mı? Bunlarla ilgili bir şey var mı? Milli takımla ilgili konuları Arrivederci diyerek noktalamak istiyorum İtalyanca. Belki hocaya da yabancı gelebilir ama Arrivederci dendi yani. Belki federasyon anlar Arrivederci. Curaçao, senden özür dilerim. Haritada hala yerini bile bilmiyorum ama gösterdiğin onurlu davranış, dik duruş maalesef bizde bile yok falan gibi oralara geldi değil mi konu? En azından puanınız var ya. Federasyon başkanı da üniversite mezunu değil, üstelik doping cezası çeken biri. Sedat ben demiş. Şey, Türkiye Basketbol Federasyonu da. Onu da diye yazmış. Abi neden kimse Hakan Çalhanoğlu ve Meri'ye bir şey söylemiyor? Kampta resmi transfer görüşmeleri yaptılar. Gayri resmi değil yani bile demiş. O değil de bizim altın çocuğu orada öyle bir kuyumcu bekliyor ki Mourinho gibi. Ne olacak acaba demiş.
asıl şenlik

Kendi ligimize dönünce başlayacak sanki demiş. O değil de Paraguay'ın o sağ beki neydi öyle ya diye. Tam Süper Lig'lik bir oyuncu değil mi? Kışkırtma konusunda falan. Ben ne yaptım ki ya falan. Hani bir ara en son Mert Müldür böyle formadan bir kısım tutup böyle yumruk yapıp böyle bir gırtlağa doğru bir şey yaptı da. Mesela milli takımda en sevdiğim özellik takım halinde bir yere saldırırken veya tepki gösterirken orada çok iyi bir takım oyunu gösterebiliyor. Yani takım halinde olduklarını o zaman anlıyorsun mesela. Hani Arda'ya biri bir şey söyleyemem, Melih koşarak geliyor lan falan diye. Hani alo bizim çocuk var Abdül, hemen oradan hop Melih oradan hop öbür taraftan birileri falan. Kerem Merem şşt, sen ne yapıyorsun falan diye aşağıdan ama yukarıdan. Herkes bir şey yapıyor mesela, diyorsun ki işte tam bir takım falan diye. Ha, futbol başlıyor diyorsun ki mesela kavga mı çıkması lazım illa iyi oynamak için yani. Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar bir kez daha. Cirasi transferiyle alakalı gelişmeler, ayrıntılar tabii sadece bununla sınırlı değil. Fenerbahçe ile ilgili konuşabileceğimiz, bahsedebileceğimiz çok fazla haber de var aslında. Listeler alt üst oldu. Gerçi kamp programını belirleyen bir Aykut Hoca varken Cirasi ile görüşmüş. Grimaldo ve hatta Greenwood'u istediği de söyleniyordu. Göreve İsmail Hoca gelince bütün hesapların birbirine girdiği iddia ediliyor. Galatasaray'ın görüştüğü, Beşiktaş'ın görüştüğü şu an birçok oyuncu var. Ama menajerler de bazı oyuncular ve transfer harekatları ile ilgili biraz beklemeye almış durumda kendini. O yüzden Dünya Kupası bittikten sonra bu işin ne kadar hızlanabileceğini, Temmuz itibarıyla her şeyin daha farklı olabileceğini hepimiz göreceğiz. Onu söyleyebilirim. Selahattin Karaca demiş ki iyi yayınlar, hala çok sinirliyim. Bir başkanın buna alışacaksınız demesi, federasyon başkanı beni benden aldı. Ne demek alışacaksınız? Yani bir federasyon başkanının bu mafyatik konuşmama alışacaksınız demesi hani sadece zaten bizim ülkemize yakışırdı şeklinde olmuş. Bir başka dinleyici Ramazan da şey yazmış. Ya Doğan Baba, ben de seni anlamadım. Daha düne kadar milli takıma şiirler yazıyordun. Yok bizim çocuklar, yok şöyle böyle diyordun. Şimdi eleştiriyorsun. Sen bir başkasın, bir gün başka, ertesi gün başka. Seni de anladık diye yazmış. Mesaj kotan dolmuştur diye tahmin ediyorum. Bu mesajı sadece bana değil, milli takım uğurlarken yapmış olduğumuz o güzellemeler, şiirler, şarkılar, türküler falan. Onun sonrasında ne yapacaktık? Olsun, bu çocuklar da bizim çocuklarımız. Başarısızlıkta kaderde var falan deyip Montella gibi mi dönecektik? Hiç mi bir şey söylemeyecektik yani? Ramazan, sen de bana alışacaksın. Yapacak bir şey yok. Bir gün öyleyim, bir gün böyle. Her günde aynı olunca insan şey diyor, bu ne be, her günde aynı. Papaz bile pilav yemiyor falan muhabbetine döner yani. Bugün de böyleyim. Yarın bir bakarsın milli takım dönerken şey derim mesela, bir dakika beyler, çocuk da üstüne gitmeyelim, çocukların onlar bizim yavrularımız, onlar canlarımız, onlar her şeyimiz. Montella'ya laf söyleyenin karşısına ben çıkarım falan gibi, hani o da olabilir yani. Bunlar da yaşanabilir yani. Onu da yaparım. En iyisini ben yaparım. Ha, iyi bir insanım ama kötü olmak gerekiyorsa o konuda da iyi bir insanım. Hani onu da söyleyeyim ya. Hep iyi bir insanım yani. Ya bu Fenerbahçe ne kadar magazinsel bir takım haline geldi. Yemin ediyorum Fenerbahçe'yi Türk futbolundan çeksek medyamız ve kamuoyumuz malzemesizlikten kepengi indirecek galiba. Rica ediyorum Fenerbahçe'mize sahip çıksınlar demiş avukat Enes Küçük Kılınç yazmışlar. Abi savunman iyi değilse ne basketbolda ne de futbolda başarılı olamazsın. En basit örnek Yunanistan, Avrupa şampiyonluğu işte demiş. Günaydın Dodo. Nasıl Ali Koç Mourinho'ya şampiyon belli, bizi şampiyon etmezler mazeretini vermişti. Hacı Osmanoğlu da kaderimiz buymuş ve nasip değilmiş dedi ve Montella da bunu bu havaya girerek söyledi. Bu arada Montella'yı Türk yapma fikri de bizim gazetecilerin fikridir. Unutma sakın demiş yani. Okursun diye yayın, bizim gazetecim Montella'yı Türk yapma gibi bir durum o çıktığında İşte devşirme olaylarının konuşulduğu dönemdi işte onlar yani. İşte voleybolda, basketbolda bunlar oluyor, futbolda da acaba olmasa

Kantarelli falan filan böyle o dönemlerdeydi yani. Abi buraya bir arkadaş bağlanmıştı. O arkadaş bu takım 3'te 0 çeker demişti. O arkadaşı bulsak mı acaba demiş. Bulsak milli takımın başına mı koysak hani saygılar sevgiler diye. Tarifeli uçakla geri dönsünler. Karayoluyla gelsinler. Yüzerek dönsünler falan diye. Molasız gelsinler hatta demiş. Selam abim, Hacı Osmanoğlu Fatih Terim diyor ki kalbimin söylediğini söylemiyor. Acaba Hacı Osmanoğlu'na sormak lazım. Sen kalbindekileri söylüyor musun acaba? Desene Ali Koç Aziz Yıldırım hakkında ne düşündüğünü. 2011 şampiyonu kim acaba? Tekrar sorsana. Açmayın abi bana bu konuları. Dodo Paraguaylı oyuncu saati Indira Gandhi yapmış. Ne dersin demiş. Hiç bilmiyorum öyle haberler. Hiç dikkatimi çekmedi. Çıkmadı karşıma yani. Ki magazinsel kısmını severim futbolun. Ülkemizde çok güzel lokasyonlar var. Bizimkiler neden ta Amerika'ya tatile gitti onu da anlamış değilim zaten diye yazmış. Dur daha döndüklerinde böyle bir haftalık, iki haftalık daha tatillerini yaşayacaklar ama biri büyük bir ihtimalle Türkiye'yi tercih etmeyecek. Orada abi niye böyle oldu ya falan denmez çünkü. Ya. Dodo doğru neredeyse oraya dönerim. Çok iyi dönerim. Yalnız değilsin. Ben de acayip dönerim demiş. Ve sosyal medyada öyle bir paylaşım yapmıştım. Beklenti ve sonuç diye. İşte bir kupa, Dünya Kupası, yanında da döner resmi koydum. İşte beklenti buydu. Çok benziyorlardı birbirlerine şekil anlamında. İşte döner gelirsin anlamında aslında oradaki mesaj vardı. Savunman iyi değilse avukatlık bile yapamazsın. Dodo ne diyorsun demiş yani. Ya önce savunma. Söz savunmanın. Hani öyle öyledir yani. Günaydın, iyi sabahlar, iyi yayınlar diliyorum. Sevgili Doğan Öncel. Bir dakika. Sevgili Doğan Öncel falan yazılıyorsa sarı zarfta gelmiş gibi mesaj. Aslında yeni sezon başlamadan önce çok merak ettiğim hakemler nasıl hazırlanıyorlar? Merkez Hakem Kurulu nasıl bir yapılanma içerisinde olacak? Nasıl bir hakem grubu maçları yönetecek ve bu yönetecekleri maçlarda aynı polemikler, suçlamalar, ithamlar olacak mı? İyi yayınlar diliyorum sizlere. Esenyurt'tan Hüseyin yollamış. Bu sene her şeyin değişeceğini hayal eden bir arkadaşın da aramızda bulunması ne kadar kıymetli değil mi? Hani umut ediyorum ki bu sezonda inşallah hakemler konuşmadan, inşallah sadece futbolun sahada kalmasıyla falan. Canım yerim ben seni falan var böyle. Sen ne tatlı şeysin öyle falan. Bu sene de böyle bir şey bekleme. FIFA kural değiştirse en iyi 5 sonuncu tur atlayacak deseler biz Haiti'ye bile eleniriz, onu bile yapamayız demiş. Günaydın Dodo, bu bir ulusa sesleniştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Hacı Osmanoğlu'nun beklediği 4000 villa onayını versin Montella'ya, tazminat olarak Hacı Osmanoğlu bir villa versin, beraber istifa etsinler, herkes istediğini almış olmaz mı diye yazmış. Abi bu arada reklamlar sizin can suyunuz, kabul ediyoruz ama gerekirse aramızda para toplayalım, şu milli takımla ilgili reklamları yayınlamasak mı acaba diye. Kursao senden özür dilerim, haritada hala yerini bilmiyor. Abi okuduk mesajı, bir daha yapmayalım. Merhabalar Dodo, zaten elimiz boş geliyoruz. Paraguay maçındaki hakemi getirelim bari, derbilerde oynatalım, en azından onu kazanalım. Bu teklifi TGRT Haber'de hafta sonu programda yaptım. Hiç olmazsa diyor Ömer Faruk Ünal'a. Ömer abi dedim ya, hani hakemle ilgili olarak tavrıydı mavrıydı, hani o şey çok güzel değil miydi? Hatırlar mısınız, tam da bilemedim ben bile, hani Gil Orlando Gil miydi? Şeyin, Paraguay'ın kalecisi. Bir ara böyle bir yerde yatmalar falan, bir zamanı oynamalar falan yaparken böyle bir döndü. Kalk kalk kalk. Yemezler falan gibi böyle bir tavrı vardı ya. Kalk kalk kalk kalk kalk kalk. Diye böyle. Kalk yerine yat. Diye ben orada. Geli. Geli. Hadi kalk yerine yat. Bak burada iki büktüm. Bırak burası çok güzel böyle. Böyle iyiyim ben. Bırak beni. Dokunmayın bana. Böyle hani kalk kalk yerine yat hadi. Bak burada boynun ağrıyacak falan. En güzel yerdir ya. Yayla gibi pamucuk yatak varken orada o koltukta, o şey kanepede iki büklüm uyumanın verdiği hazı hiçbir şey vermiyor olabilir. Ayrı bir konu, kabul ediyorum. Sonuna kadar da arkasındayım yani. Abi Paraguay'dan hangi oyuncuyu Beşiktaş'a isterdin? Yok öyle bir isteğim olmazdı.
Ama o sol bek Alonso muydu neydi, Junior Alonso muydu? O şey gibi, hani böyle bizde iş yapar gibi, hani Beşiktaş değil de Süper Lig'de çok güzel iş yapar yani. Hani bir şeyler yapıp hiçbir şey yapmıyorum. Ben ne yaptım ki diyen futbolcu candır yani Süper Lig'de. Ama sattı çıldırdı burada yerler, onu evin yolunu bulamaz. Neymiş bileme, Dünya Kupası'nda teknik direktörsüz gitseydik dördüncülük garantiydi şimdiden demiş. Evet. Ya milli takım olarak Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandığımızda gitmeme kararı alsaydık yine aynı sonuçta geri dönüyorduk. Mağlubiyetle, daha fazla hani 3-0 mağlubiyetle falan, ama öyle yazmışlar. Şimdi bizim hakemler ne yapacak? Adam maçı mı yönetecek, sayı saymayı mı öğrenecek? Öf, çok zor be. Osman Beyhan yazmış. Ya şimdi taç kullanması, bunu da sayıyor muyduk biz? Alo. Kalecinin degajını sayıyor muyduk? Sayıyorduk değil mi? Elde tuttuğunu sayıyoruz da. Avutta sayıyor muyduk? Avutta da sayıyoruz değil mi artık? Hepsini sayacak mıyız biz ya? Bu ne ya? Ben sözelciydim ben. Sayısalcı yaptınız beni burada. Hakem oldum ben falan diye. Eşit ağırlıkçıydım ben diye. Her şeyi saymak zorunda kalacağız ya. Alışkın olmalısınız. Geçen sene zamlardan sonra para saymayı çok iyi beceriyordunuz. Oo, çok ağır olmadı mı Dodo Bey falan diye. Yani para saymayı iyi biliyorsunuz da sayı saymayı mı bilmiyorsunuz, 10'a kadar, 5'e kadar, 7'ye kadar falan diye. El Salvadorlu hakemi getirmek güzel fikir ama biz hep Dünya Kupası hezimetini hatırlatır. Bu yüzden arkadaşı görmek bile istemiyorum demiş. Abi o hakemi Türkiye'ye getirsek 3 ayda onu da bozarız. En iyisi dokunmayalım. Kariyeri zarar görmesin. Bir daha Dünya Kupası falan göremez adam demiş. Hani bir daha gitmek isteyebilir. Türkiye'de yapmış olduğun yönetimlerden sonra maalesef ki seni de alamayacağız diye. Şeyi alalım bizimkisi hiç olmazsa. UEFA, FIFA da zaten şey yaptı. Böyle özrünü diledi. Somalili bir hakem vardı ya. Omar Hüseyini miydi? Öyle bir şeydi galiba. Onu mesela çağırabiliriz. Ama kafada hep şey var. Bir yabancı hakem isteği var farkındaysanız. Ben de biraz çanakta tuttum. Kabul ediyorum onu da. Hak veriyorum. Telefon alacak mısın abi? Satıcı gibi yazmazsanız bu mesajları. Abi elimde çok güzel bir işte şu modelden öyle güzel ikinci el temiz doktordan bayandan hani öyle kadından falan gibi hani, telefon alacak mısın diye böyle ikinci el telefoncu gibi alırız arayan olursa alırız. Mesajları okuyoruz zaten. Hani Ivan Barton diye yazmış. Ivan Barton hakem ismi gibi sanki. Avustralya ve Paraguay'ı halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan turnuvadan men etsek bir üst tura çıkabilir miyiz acaba demiş. Böyle yollara sapmanın da kimseye bir faydası olmayacaktır. Abi Türk hakemleri Dünya Kupası'na iyi ki gitmemiş. Bir de oradan rezil olacaktık değil mi diye düşün. Bak bir de o açıdan bakmak lazım. Ya Allah korumuş. Nasip olmamış be gitmeleri falan diye. Üstteki mesaj abi o demiş. Haiti dostluk maçı kahkaha attım diyor. He. Doğan Bey şimdi Amerika maçı için gece 4'te kalkayım mı? Ne yapayım sence demiş. Hani bilemedim ki. Bence en az seyredilecek Dünya Kupası maçı olabilir Türkiye'deki Amerika maçı. Ben seyretmedim diyen ama kalkıp da seyredenler de olacak. Hani şeye göre değişecek orada. Sosyal medyadaki etkileşime göre bakınız, oradan anlarsınız zaten ya. Villa var mı, bizim koçlara dağıtılacak mı diye yazılmış. Ey gidey. Paraguay maçının hakemin ismi Ivan Barton'du diye yazmışlar. Adamı yakmayın arkadaşlar. Ivan Barton falan diye. Almiron'u hatırlıyor musunuz? Almiron'u, kırmızı kartı gören futbolcuyu. Ne yaptım ki ben diyor. Ölen kanım var ya. Ölen kanım var ya. Yalnız orada Mert Müldür'ü takdir etmek lazım. Daha hani Paraguaylı oyuncu yeni kuralları bilmezken hakem de orada görmedi. Gerçi VAR'a gitme sebebi belki Mert'in bir anda VAR bile şey yapmış olabilir hani bir anda. Hani abi ağzını kapat. Harbiden ha, çocuk da çok belli.

etti. Dur bir dakika, hakeme bunu söylememiz lazım. Dedirtmiş olabilir orada. Mert Müldür'ü takdir etmek lazım. Zaten takdir edilmesi gereken birkaç tane oyuncu var da, onların da hani isimlerini de söyleyip şey yapmak istemem diye.

0: nefesler tutuldu. Hakan ver karar falan deyip onlar deyince Hakan ah, ah, ah. Öyle kepek sorunları, bu şampuanlar, bu içecekler, bu kotlar, bu jeanler falan derken böyle şey diyor insan. Ah ah, şu milli takım reklamları yasaklanmalı falan diye. Zaten bir tek orada iyi oynuyorlar moduna geçiyor zaten yani. En son işte milli takım ve tıraş yan yana gelince çok iyi. Milli takım çok tıraş, harika tıraş, sinek kaydı takım falan diye yani. Sosyal medya artık çekilmez bir hal aldı. Öyle bir linç kültürü oluştu ki haklı haksız herkesi linçlemeye, hedef göstermeye organize bir şekilde devam ediyorlar. En son yaşanan bu spiker olayını geçtim mesela, bir haber görüyorlar. Olayın aslı aslarını bilmeden linçlemeye başlayıp insanların telefon numaralarından ev adreslerine kadar bulup tehdit edebiliyorlar. Biz bu lağım çukurundan nasıl kurtulacağız peki? Abi Z kuşağı nasıl bu kadar vurdum duymaz ve bilinçsiz olabiliyor? Bunların hiç duyguları yok abi. Allah sonumuzu hayır etsin şeklinde bir mesaj yollamış. Bir dinleyicimiz isim de yazmadığı için o yüzden şey yapamadım. Büyük bir ihtimalle Harun'muş sevgili Harun. Dodo farkında mısın acaba yabancı hakemler Türkiye maçını nasıl yönetti? Kimsenin itiraz edemediği, o yüzden Türkiye liginde yabancı hakem diyoruz. Osmanlı'nın yetiştirdiği bu hakem. Osmanlı'nın yetiştirdiği hakemler mi? Hay Hacı Osmanoğlu'ndan bahsediyorsa eğer tamam da hani Osmanlı'nın yeteneklerini. O yüzden düdükçübaşı yani Osmanlı'dan gelen. O yüzden Türkiye liginde yabancı hakem isteniyor. Vallahi hani ben olsam hakemleri Hacı Osmanoğlu'nun villasının inşaatında çalıştırırdım. Yo nerelere döndürsün diye. Doğan abi sen de bu tatil arası Doğan'ın kanunlarına müziğiyle dönsen süper olmaz mı demiş. Olur, yaparız bir araya. Federasyon maç izlemek için sabahın köründe kalkanlarla Dünya Kupası reklamlarına katlananlara çelişki villa versin. Çekilişle villa bunu hak ettik bence demiş yani. 3 maçı da seyreden 100 kişiye villa. Yani 4000 tane villa var da 100 tane verse ne olur ki? Bir kişi yani 2 kişiye falan diye. Dodiş mi? En iyi üçüncü olarak çıkma ihtimalimiz kaybolsa da bence Amerika'dan 6-7 fark yersek en kötü sonuncu olarak gruptan çıkma şansımız olabilir hala demiş. Antalya'dan Selim yollamış. Telefon alacağım diyorsun, almıyorsun, onu bile yapmıyorsun. Ben de ne kadar gerçekten gereksiz bir adam oldum. Hiçbir şey yapamıyorum, yapamayacağım da galiba. 32-36 sağ çek, gel buraya.
1: Günaydın Doğan Bey.
0: Merhabalar, hoş geldiniz, iyi haftalar.
1: Teşekkürler, size de iyi yayınlar diliyorum.
0: Hatta iyi yolculuklar.
1: Doğan Bey, sizin yorumlarınızı ve eleştirilerinizi de güvendiğim için. Şimdi hepimiz topyekun eleştiriyoruz. Futbolcular işte tarifeli uçakla gelsin. Hatta Christoph Kolomb gibi gemiye binsin, adaları yeni keşfedilmemiş yerleri keşfede gelsinler. İşte şeyi İtalya'ya gönderelim, Montella'yı İtalya'ya gönderelim, doğduğu köye gitsin gibi gibi eleştiriler. Şimdi ben bu kadar eleştirinin haksız olduğunu düşünüyorum. Siz de düşünüyorsunuz. Yani şöyle, burada biz milli takımı başarısızlıkla kıyaslayacaksak tamam kıyaslayalım, ama en nihayetinde milli takım olarak bizim bir ölçütümüzün olması gerekiyor. Hangi takımımızla biz kıyaslayacağız bu milli takımı? Yani 24 sene önce katılmış bir ülke olarak kıyaslayabileceğimiz nereden baksanız bir dünya kupamız yok. Bir önceki Avrupa şampiyonasıyla kıyaslayabiliriz. Oraya da zaten Montella gönderdi. Şimdi biz burada istikrar istiyorsak, başarı istiyorsak bu kademe kademe olması gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra adam bizi Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkarmış, önceki Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynatmış, 24 sene sonra Dünya Kupası'na sokmuş. Şimdi bundan sonra bir turnuva daha

0: görüp bununla birlikte geriye dönük turnuvalarını kıyaslamamız gerekmez mi? Yani yeni gelecek teknik direktöründen ne bekliyoruz? Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda yarı final, bir sonraki Dünya Kupası'na sokacak. Orada da çeyrek final, en kötü yarı final. Bunu mu bekliyoruz yani? Montella ya da başka teknik direktörler Avrupa Şampiyonası'na soktu, Dünya Kupası'na soktu. Onu biz görevden gönderdik de Montella gelip sonradan kendisi mi bu takımı başarısız yaptı da bu kadar tepki gösteriyoruz? Ben sadece bunu anlamıyorum. Eleştirilere tabii ki sonuna kadar katılıyorum. Analizdir, ondan sonra oyuncuların rehavetidir, şudur budur ama çok da haksızlık yapmıyor muyuz sizce?
1: Yapmıyoruz. Şundan kaynaklanıyor. Bunun da bence cevabı bu. Katılanlar olabilir. Hak verenler, vermeyenler arasında gidip gelirim ama çok uzun süredir gidememek diye bir şey var ya. Bu Fenerbahçe'nin uzun süre şampiyon olamamasından sonra başarısızlıklar ve sonuçlar, sebepler arasında hep böyle yorumlar ve yayınlar yapıyoruz ya. Uzun evet. Süreli başarısızlıkların bu arada bir de başarı gelince sessiz kalma gibi bir özelliğimiz de var farkındaysanız. Hataları hemen halının altına ya da sümen altı saklama gibi bir huyumuz da var. Biz şimdi Romanya ve Kosova maçlarında bir galibiyet aldık, bir gol attık. Onun sonrasında açılamayan defanslar üzerinden gittik ama bunu her defasında yapamayacağımızı bile bile yaptık. Oradaki sevincimiz gidiyoruz artık, 24 yıllık hasreti bitiriyoruz ama giderken de şu gerçeği unutmadan gidiyoruz. Ama bunları konuşmanın da zamanı yeri değil artık diye durduk ya hep. Hatırlıyor musunuz?
0: Evet.
1: Yani dedik ki biz Kosova'yı yendik ama yani bir daha bu takımları her zaman papaz pilav yemez. Böyle zorlanırız. Bizim bir B planımızın olması lazım. O yüzden belki geniş bir kadroda büyük bir ihtimalle daha önce oynatmadığı işte Can Uzun'a, Deniz Gül'e ya da Başakşehir'den Berkan ön plana çıkmaya başladı mesela. Öyle oyuncuları alır. Belki Umut Nayır gibi bir ismi al be. Hiç olmazsa iki tane kafa vuruşu yapsın. Orada Merih'i bilmem neyi tutup da stoperleri oraya çekeceğine o bölgenin bir adamını getir falan gibi yorumlar zaten cebimizde, heybemizde duruyordu. Şimdi onlar su üstüne çıkmaya başladı başarısızlıkta. O yüzden eleştirinin dozajı da ondan artıyor. Bir de bizde sürü psikolojisi var. Şimdi biz bir günah keçisi bulmak zorundayız. Yani asıl suçlu evet. Veya sorumlu kendisi olmadığı halde başkalarının yaptığı hata ve kötülüklerin faturasını birine kesmemiz gerekiyor bizim. Yani bu federasyon başkanı mı olsun, Montella mı olsun? Çocuklara da çok dokunmayalım. Yani Kerem'i bile koruyan var şu aralar mesela. Abi Kerem'in suçu değil ki o diyor mesela. Ya Kerem'in suçu o. Kimse kusura bakmasın. Desin ki hocam ben burada oynamak istemiyorum, kaç kenara. Oynayamıyorum, görmüyor musun de mesela. Bunu kim söyledi biliyor musun? Ben bu söyleme cesaretini şuradan buluyorum. Ya Ersin Düzen'le program yapan, 2002 Dünya Kupası'nda bize bu başarıları yaşatan efsane oyuncular aynı yorumu yaptılar. Ya Kerem orada oynamak zorunda değil ki. Kerem geçsin kenara. Barış'a desin ki geçsin. Biraz yer değiştirelim desin diyor. Buna hangi teknik adam hayır der ki diyor. Anlatabiliyor muyum?
0: Size sonuna kadar katılıyorum. Bütün eleştirilerinize katılıyorum ama mesela diyelim ki bir teşhis koyuyoruz. Bir hasta var. Bir sorun var. Bununla alakalı teşhis koyuyoruz. Teşhisin sonunda da bir ilaç yazacağız. Reçete yazıyoruz. Bu yazacağımız reçetedeki İlaç, Montella'nın başarısız tamam ama görevine son verilmesi mi olması lazım? Yani ona gelene kadar bizim yani Montella'nın iki maçlık bir periyodunu şey yapıyoruz burada değerlendiriyoruz. Onun bir mutlaka ders çıkaracaktır. Oyuncular ders çıkaracaktır, o olacaktır, bu olacaktır, daha iyi hazırlanacaktır ama şimdi tekrardan yeni bir teknik direktörle ben sanmıyorum biz bu şeyi devam ettirebileceğimizi. Yani bana göre tamam papaz sürekli
1: pilav yemez,
0: aynı pilav yemez ama öyle ya da böyle bir oyun sisteminin olduğunu ben görüyorum. Tekrardan bu şekilde bir
1: ya aslında sisteme, şöyle söyleyeyim daha, size.
0: Ne zaman kaldı?
1: İsminiz neydi hitap etmek için?
0: Enes Küçükkılınç.
1: Enes'cim şunu söylemek istiyorum. Askerlik yaptın mı?
0: Yaptım ama
1: Bedelli mi yaptın?
0: Bedelli yaptım.
1: Tamam peki. Mutlaka bir hikayelerde duymuşsundur. Askeriyede bir teşhis vardır. Onun sonrasında bir de çözüm üretilir. Ne yapılabilir? Evet. Bir tane ilaç vardır askeriyede. Parol ve türevleri. Yani neyse, kırık mı, evet, baş ağrısına da o, mide bulantısına da o. Hani parol ver abi git, hani iyi gelir, belki gelir falan diye de yapılabilir. Bizde de bir ilaç var. Herkes şeye tutundu. Abi forvetsiz olmaz bu iş. Anladın mı? Bu takımın tek ilacı forvetti. Oraya gitti konu ve onun üzerinden devam etti. O yüzden Montella seçmediği ve oynatmadığı için, aynı şeylerde ısrar ettiği için zaten günah keçisi ilan edildi.
0: Ama buraya kadar hepimiz Montella'yı övüyorduk. Başarılı diyorduk.
1: Çünkü başarılı, Dünya yani, Kupası'na geldik abi. Biz kaç senedir Dünya Kupası'na gelemedik ve kimlerle gelemedik? Şimdi Şenol Güneş haklı diyenler var. Ama Şenol Güneş'in de, hatırlarsan, Şenol Hoca'nın da bizi Uluslar Ligi'nde en son gruba kadar düşürdüğünü de unutmayalım. O dönemleri de hatırlayalım. Fatih Hoca'nın da başarısız olduğu dönemler yok mu milli takımda? Var. Onlar da eleştirildi. Ama, yani ama bu süreç bir de sosyal medyanın gücüyle de alakalı.
0: Ya bu kadar tahammülsüzlük bence bizim kanımıza işlemiş gibi duruyor. Yani bir turnuva gördü ve bu da bir başarısızlık geçirdi. Bence göreve geldiğinden beri bu denli bir başarısızlığı yoktu. Yani ilk başarısızlıkta hemen kellesini gitmesi Fenerbahçe'deki hastalıklı yönetimi bize hatırlatıyor. Kardeşim, bu sene geldin, şampiyon yaptın. Şampiyon yapamazsan sene sonunda gidersin. Buradan Fenerbahçe zaten...
1: Ama orada başka şeyler var mesela. Hani burada Fenerbahçe'nin yönetiminde futboldaki başarısızlık ama diğer branşlarda devam eden bir başarı, tesisleşme ya da ekonomik anlamda verilen destekle beraber orada ikiye bölünme olabiliyor. Abi kalmalı Ali Bey ya da Aziz Bey ya da Saadettin Bey deyip, çünkü sebeplerini söyleyebiliyor. Bana Sayın Hacı Osmanoğlu'nun görevde kalması için bir sebep söyler misiniz?
0: Hacı Osmanoğlu, ben zaten Hacı Reçete dediğim şey şu. Benim eleştirdiğim Hacı Osmanoğlu gitseni ben eleştirmiyorum. Hacı
1: Montella'nın kalması gitsin için bir sebep söyler misiniz?
0: Yani geriye dönük, bundan önceki biz A Ligi'ne çıkarması, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynatması, ardı ardına 24 sene sonra Dünya Kupası'na sokması ve ardışık iki en büyük turnuvaya bizi sokması. Daha ne söyleyebilirim? Yani bunu yapabilecek bir teknik direktör
1: şey var mı peki? Bundan sonraki organizasyonda Montella buradan iyi dersler çıkartmıştır. Bundan sonrakilerde bu hataları yapmayacaktır diye siz düşünüyor musunuz? O güveni veriyor mu size?
0: Yani güveni veriyor olması şu, bundan önceki yaptıkları bundan sonraki yapacakların teminatı diye bir sözü vardır. Ya en azından önümüzdeki grup aşamalarında görelim. Belki dökülürse kararı orada verirsin. Biz sanki hiç teknik direktör değiştirmeyen bir milli takım mıyız? Gideriz 3 maç önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda 3 maç 5 maç hazırlık gördük. Grup aşaması gördük. Baktık ki yine aynı kafa, aynı zihniyet devam ediyor. Tamam o zaman.
1: Peki göreceğiz, seyredeceğiz Enes'cim. Çok telefon var. Biraz da uzattık konuşmayı.
0: Kusura bakmayın. Estağfurullah. Kusura bakmayın. Vaktinizi aldım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Eksik olma. O yüzden konu çünkü aynı yerde biraz gitti. 95-96 günaydın.
2: Tamam, iyi yayınlar.
1: Hoş geldiniz. Hasan'cım dinliyoruz. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk, teşekkürler. Tamam, şimdi birkaç gündür herkesle bir yorum şey var. Acaba milli futbolcu eleştirsek mi, eleştirmesek, kimisi haksızlık diyor. Bence ben tarafta bir vatandaş olarak eleştiririm. Niye eleştireyim? Bir beklentim var, bir ümidim var. Ve bu milli takım bütün beklentiyi yerle bir etti. Futbolcusundan antrenöre kadar, başkanına kadar. Ben eleştirmek benim hakkım. Ya sen orada gidip transfer görüşmesi olmasın Doğan Bey. Yani gidip de bir kulübün başkanlarına poz veremezsin, resim veremezsin. Milli takımına ait edemezsin. Ben bunu eleştirdim. Bu milli takımda gerçekten yeniden bir yapılanma gerekiyor bakın. Milli takım kimin ellerinde oldu basın dedi. Yok kadroyu o kuruyor, Hakan kuruyor diyor. Yok Veli kuruyor.

0: diyor. Hak eden futbolcu oynamıyor bir takımda.
1: Evet, eleştiriler oradan kaynaklanıyor zaten. Bunun üzerinde de yorumlar yapılıyor. Siz de aynı şeyi söylediniz. Var mı eklemek istediğin başka bir şey?
0: Yok, teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Ediyorum ki Hacı Onur Tupanoğlu istifa.
1: Peki. 10.52, sana da günaydın.
2: Abi günaydın, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Eksik olma, iyi haftalar.
2: Ben İstanbul'dan, İstanbul'dan Muhammed abi. Abi milli takım konusunda ya ben tüm halkımız gibi çok üzüldüm abi. Çok yani gerçekten o kadar üzüldüm ki yani anlatamıyorum yani. Hani gerçekten ekran başında ağlayacaktım ama bence abi şunu burada bir şeyi kaçırıyoruz abi. Biz eleştiriyle saygısızlığı bence karıştırıyoruz abi artık. Çünkü halk olarak, sade vatandaş olarak bizler yorumcu olarak bazı YouTube'da yorumculuk yapan abilerimiz olsun, hakem abiler, eski hakem abilerimiz olsun. Bence artık abi eleştiri değil de bence saygısızlık yapıyoruz gibi hissediyorum. Ya evet, çok kötü oynadık, rezil gibi oynadık. Gerçekten turnuvanın en sonuncusu olmayı hak ettik. Öyle bir oyun oynadık. Hayati bile bizden belki daha iyi bir kendi çapında mücadele veriyor ama biz abi bence eleştiri yapmıyoruz abi. Saygısızlık yapıyoruz. Hani onların da bir insan olduğunu, yani abi bizim istediğimiz kadar bence Hakan Çalhanoğlu da yani gruptan lider çıkmayı istiyordu. Arda Güler de gruptan çıkmayı lider çıkmayı istiyordu bence yani. Hani eleştirelim, yerden yere vuralım ama bence abi saygısızlığa giriyor artık bazı yorumlar, bazı yorumcu abilerimiz.
1: Ya bu neden kaynaklanıyor biliyor musun? Çünkü sosyal medyanın öyle bir güç verdiğini kabul ediyoruz artık insanlara. Yani evet, bir yerden biri bir şey yapınca bu bunu söylediyse ben daha ağırını söyleyebilirim diye bir hak görüyor insan kendinde. O yüzden dilinde kemiği yok. Sonra da başına ne geleceğini, evet, yani biz burada mesela yıllarımızı verdik bu işe. Burada yorumcu arkadaşlarımız var. Burada eski hakemler var. Onlara gelen mesajları sosyal medyalarında ya da bize WhatsApp üzerinden yazılanları okuyorum ben. Direkt şey diyor mesela, hukuki işlem başlatalım diyor mesela. Ondan sonra onları yazan arkadaşlar avukat aradığında şöyle oluyorlar. Abi kusura bakma, vallahi bilerek yapmadım. Böyle olacağını düşünmemiştim. Evet. Çok özür dilerim abiye dönüyor, anladın mı? Hani videoları izliyorsun ya. Sedat Peker falan diye başlayıp arkasından hemen abi kusura bakma, o gün ne yaptığımı bilemedim falan videoları var. Onun gibi oluyor yani.
2: Doğru.
1: Yani o yüzden.
2: Abi doğru, bir de abi şunu hemen kısa bitireyim abi. Özür dilerim, lafını böldüm. Abi bir de ben şöyle düşünüyorum. Montella'yı çok mu seviyorum? Yok, ama şunu kabul ediyorum abi. Biz iki turnuva üst üste götüren hocadır. Ve daha öncesinde hiçbir, yani daha öncesinde izlediğim hiçbir milli takımın böyle hani bir oyun şablonu yoktu. Şimdi en azından kötü de bir olsa 4-6-0'ımız var. Hani kötü de olsa bir adamın planı var ama daha önce izlediğim milli takımlarda ne oynadığımızı bilmeyen bir takımlarımız vardı yani. Öyle oynuyorduk. Ben öyle görüyordum hayatı. Bu benim düşüncem abi. En azından şimdi bir planımız var, bir oyun şablonumuz var, bir oyun kurgumuz var abi. Ya bence biraz daha sabredilmeli. Bir şans daha verilmeli diye düşünüyorum ben kendi adım abi. Hayırlı yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere abi.
1: Teşekkür ediyorum paşam. Sana da iyi haftalar diliyorum ben de. Diğer telefona geçelim. 2973 günaydın.
3: Günaydın abi. Ben Hollanda'dan taksi şoförü Erdal. Nasılsın abi? İyi misin?
1: Teşekkür ederim. Hollanda'ya da sevgiler olsun, yurt dışından bizi
3: dinleyenler. Şaka abi, şaka. Şaka. Peki. 2-3 hafta önce birisi bağlamıştı ya, Ahmet Konanca Hollanda'dan bir şey ısmarlıyordu. Sonra bir taksi şoförü bağlandı, seni kızdırdı. Sonra bir de bizim Serdal'ımız var. Ama o küstü Emre'ye ve bir daha hiçbir yayına katılmayacağım dedi. Ondan böyle bir giriş yapayım dedim. Seni seviyoruz abi. Ben şunu söylemek istiyorum sadece. Uğurcan Çakır Galatasaray'da 2 maç üst üste bu kadar mesela milli takımda oynadığı gibi kötü oynayabilirim. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de 2 maç üst üste böyle etkisiz oynayabilirim. Arda Güler Real Madrid'de 2 maç üst üste bu kadar top kaybıyla oynayabilirim. Ben sadece bunu sormak istiyorum. Oynarlarsa ne olur? Taraftarlar onu ıslıklar, tepki gösterir. Peki bizim futbolcularımız ne diyor? Biz gelen tepkiler yüzünden çekiniyoruz diyor. Yani iş yine geldi iletişime. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Milyon dolarlar verip oyunu transfer ediyoruz. Ama mesela 10 milyon euro verip sahamızın çimlerini düzeltmiyoruz. Sonra milyon dolarlık futbolcumuz gidip sakatlanıyor. Aynı şekilde milyon dolarlar verip bu kadar sponsor sıraya geçmişken sponsorlar futbolcuları Amerika'ya götürüyoruz. Başlarına bir tane adam akıllı iletişimci yok ki. Yani şunu dese bile çocuklar Instagram'larınızı, Twitter'larınızı kapatın dese bu çocuklar belki yine bundan etkilenmeyecek. Sonra işte

0: Nereye geliyor? Futbolcuları eleştirmeyin, siz asgari ücret alabilirsiniz. O onların yeteneği, tamam. Yani mankenlerle de evlenebilirler, dünya kadar para da kazanabilirler. Ama sonuçta bu taraftar onları bir yere getirdi. Bu taraftarlar izlemese bu futbolcular bu kadar üzülebilir mi? Mesela üzülmez. Şimdi ne, hepsi mahcup. Yani bu işin fıtratında eleştirilmek de var. Çok değil. Diğer arkadaşların fıtratını tutmayayım.
1: Biz vallahi şöyle söyleyeyim sana. Bu yaşananların içerisinde önce gurur da vardı, utanç da vardı, sonradan özür de var, kabul de var. Hepsini görüyoruz. Ama bizdeki dozajı az önce konuşurken futbol üzerinden çok yapmadık. Hani saçları örüp boyattık ama iki maçta yaşananlar sonrasında karizmayı da fena çizdirdik. Hani oraya kadar gitti konu. O yüzden ben hayatımda en sevmediğim şeylerden bir tanesi bir yerden kovulmaktır. Hani istenmemek, onu hissetmek çok kötü bir duygudur. Bunu kim yaşarsa yaşasın, hani şey olması lazım ya, bunu alınmayan insan yüzsüzdür zaten yani. Bizim hesap geldi, bize bir hesap geldi, bize bir fatura kestiler ama biz daha oturacaktık, hani öyle bir şey var ya, biz hani oturmadan, biz daha kalkmadan, daha siparişimiz bitmeden, daha Amerika maçımız var ya, daha Amerika maçı varken bize hesabı kesip yollamışlar, masaya koymuşlar yani. Biz daha bir şey daha sipariş edecektik, hiç gerek yok dediler bize yani. Ona üzüntümüzden dolayı kaynaklanıyor bunlar.
0: Hem ondan abi hem şundan. Burak Yılmaz penaltı kaçırdığında çıktı. Ben dedim milli takımı bırakıyorum dedi. Özür dilerim dedi, kusura bakmayın. Bize futbolcular çıkıyor. Zaten diyor buraya diyor sizi getiren diyor bizdik diyor. Öteki diyor bu zamana kadar buraya gelmiş miydik zaten diyor. Bu çocuklar getirdi diyor. En karakterli çocuklar da diyor. İnsanların zorundan bu gidiyor. Yani insanlar eleştirecekti. Bekliyordu böyle. Pusuda bekliyordu. Medyamız her şeyimiz. Yani futbolcular da bunun bilincinde olup buna göre hareket etmeliler diye düşünüyorum. İletişim problemi hala yaşıyoruz. Hacı Osmanoğlu sağ olsun bugün yine sabah saat 5'te Türkiye saatinde yine giydirdi. Yani Fatih Terim diyor %100'ü beni anladı diyor. Yani %100 ne demek? Tamamı demek. Tüm Türkiye'yi anladı, bir kişi anlamadı. Yani adam hala Galatasaray'la Fatih Terim'le uğraşmaya çalışıyor. Bence böyle zor ilerleriz. Teşekkür ederim abi.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Seni çok seviyorum.
1: Eyvallah.
0: Kolay gelsin.
1: Eksik olma, iyi haftalar diliyorum sana da. 12.79 sana da günaydın.
2: Günaydın Doğan abi, nasılsın abi?
1: Teşekkür ederim. Sence iyi miyim? İyi miyim?
2: Yok abi ya, bu kadar üzülmeye gerek yok. Bu hiç kadar üzülmeye gerek yok. Yani ben o kadar futbolda hayatınızı etkileyecek kadar hani şeye koymuyorum, hayatımın şeyine koymuyorum.
1: Ya milli takım bir tık daha üzüyor be milli takım. Yani çünkü beklenti çok yüksekti. Biz mi şişirdik? Çok mu beklentiye girdik? Bilmiyorum da işte. O yüzden üzüntüsü daha ağır oluyor. Ha şey kısmına tabii katılmıyorum abi. Mesela. Abi biz sabah bunun için mi uyandık? Ya Allah aşkına biz sabah da milli takım için uyandığını da ya da uykudan da bir günde milli takım için feragat etme kardeşim yani. Bunu da bahane olarak sunma yani. Buna mı uyandık?
2: Vallahi. Aslında Doğan abi ben de yani konuya böyle girecektim. Yani ben hani sabah 6'da kalktığımı kesinlikle öne sürmüyorum ama hani son zamanlarda çok güzel bir Osmanlı zamanında bir padişahımız varmış. Ya yani paşamız varmış. Sakallı Nurettin Paşa bir isyanı bastırmak için gittiğinde bir sözü var onun. Şimdi diyor ben buraya kadar geldim. Bu kadar asker buraya kadar geldi. Bir şey yapmadan gitmek olmaz diyor. Şimdi bizim mevzumuz da aynı onun gibi abi. Biz sabahın altısında o kadar adam kalktık, bu kadar adam toplandık. Bir şey yapmadan gitmek olmaz durumu. Yani federasyon başkanı çıkıyor, racon kesiyor. Futbolcusu çıkıyor, racon kesiyor. Yani çok enteresan bir durum var abi. Kimse şeyi de kabullenmiyorlar. Hani hüsrana uğradığımızı da kabullenmiyorlar. Yani sonuç olarak bizi bir umut hani giderken buradan yarı final hediye gönder. Evet bizim de hatamız var. Hani sanki yarı finalde bizi bekliyorlarmış gibi davranıp gönderdiler takımı. Orada Hüsnü olunca bu büyük oluyor. Şimdi Fatih Terim'e federasyon başkanı diyor ki hesap soramaz diyor. Ersin Düzen'i dinliyorum abi. Fatih Terim diyor hesap sorar diyor. Nasıl soramaz diyor kardeşim diyor. Bu adam diyor TFF delegesi. Zaten bu adam hesap sorabilir sana zaten diyor. Ya bu adam TFF'nin delegesi. Şimdi Hacı Osmanoğlu oradan racon kesmeyi biliyordu. Memlekete gelince bakalım hesap verecek mi vermeyecek mi, istifa edecek mi etmeyecek mi? Bence istifa etmesi gereken yegane kişi. Hem Montella'yı değiştirirler mi onu bilmem abi. Ama ben bir Galatasaray taraftarıyım. Şunu söyleyeyim abi. Allah'a şükür ki bize Altan Çalhanoğlu gelmemiş. Yani İngiltere'ye transferler yapıldığı zaman sezon içinde şeyler vardır abi, sen de biliyorsun. En balon transfer diye. Hı-hı. Ya ben maçı izledikten sonra arkadaş arasında şunu söyledim. Ya milli takım tarihinin en kötü 10 numarası bence. Yani 50 yaşındaki Sergen'i koy oraya Hakan'ın yerine. Onun yaptığının aynısını yapar abi. Ya sen 10 numara giriyorsun. Bir direk pikat, bir kürt çek, bir çalım at, bir şey yap. Sergen de zaten senin yaptığının aynısını yapar. Topu alır defansa, sağ atar, sol atar. Hatta senden daha iyisini yapar yani. Adamın kafasına da atar yani. Ben yani belli yani üzüntümüzün kaynağı yani bir hatada sürekli ısrar edilmesi. Ben mesela Galatasaray taraftarıyım abi. Bence Hakan Çalhanoğlu yüzünden Orkun'u da yiyorlar. Orkun Hakan'ın yaptığının kat be kat daha fazlasını yapar. İlk maçta da bağlanmıştım abi. Bir kişi beni Hakan Çalhanoğlu ile Orkun'un arasındaki farka ikna etsin diyecektim. Dedim hatta. Ya kimse ikna edemiyor abi beni. Hiçbir fark yok çünkü. Ama Hakan'ı oynatacağız diye Orkun'u yiyoruz. Yani bakalım abi önümüzdeki inşallah yani Montella gider mi bilmiyorum ama yani giderse benim zaten iki tane adayım var abi. Biri Aykut Kocaman. Diğeri de rahat davranışlarından dolayı yani süreklilik içinde süreklilik arz etmiyor ama böyle milli takım gibi yerlerde daha başarılı olacağını düşündüğüm Sergen Yalçın. Bakalım ne olacak abi. Allah sonumuzu hayretsin diyorum. Sana da kolay gelsin, iyi günler.
1: Hepimize eksik olma. Teşekkür ediyorum sana da. Sabah girdikken Emre'yi dinledim. Miletilev de diyordu ki ya bu Amerika'nın rotasına baktım diyor. Giderken yani biz buradan lider olarak çıkabilirdik falan kısmı var ya. O yüzden Hollanda maçıyla büyük bir ihtimalle karşı karşıya gelecek Amerika. Avustralya'nın rakibi de Arjantin olacak. Şimdi ikinci olmak, Arjantin'le oynamak mı daha mantıklıydı? İşte birinci çıkıp Hollanda ile karşı karşıya kalmak mı? Hollanda ile oynadığında son 16 turunda çeyrek finalde de büyük bir ihtimalle zaten Arjantin'den ya da Hollanda'dan biri gelecekti. Oradan ilerleyebilir miydin? İlerlemek için önce Arjantin'i yenmen gerekiyor. Sonra Hollanda'yı yenmen gerekiyor. Eğer öyle bir şey olursa, çünkü Amerika Hollanda maçında gülen taraf Amerika mı olur? Hollanda bence Amerika'yı geçer. Belli de olmaz tabii, sadece fikir anlamında söylüyorum. Yarı finalde de Brezilya gelecek karşına. Onlar da Hırvatistan'la oynayacaklar büyük ihtimalle. Çünkü uzak doğu ülkeleri işte Japonya, Hırvatistan, Güney Kore'de Brezilya ile karşı karşıya gelecek büyük ihtimalle. O gruplardan çıkınca zor yani. İlerlemek keşke olsaydı, hani ben de çok isterdim bir Arjantin'le, vay be Messi bize karşı oynadığında hani bizim defans hattı ne yapar, Meri'yi işte ne bileyim oradan Abdülkerim'i, Ferdi'yi, Mert'i, Hakan'ı, İsmail'i, Arda'yı, Kenan'ı, Yunus'u, Kerem'i bilmem ne falan böyle sayıyorsun ya, akılda 11 kafada duruyor çünkü yani. O yüzden hani acaba Arjantin'e karşı ne yapardık? Onu meraktan dolayı zaten heyecan duyuyorduk. Hani Amerika karşısında ne yapacağız heyecanı nasıl kalmadıysa. Ya da Paraguay'dan bir puan alsaydık Amerika karşısında, abi işte bak bu sefer aynı hataları yapmazsak diye yorumlar yapacaktık, gidecektik yani. Bunları her defasında söylüyoruz. Çok telefon var ama bugün aynı zamanda biliyorsunuz Oğuz Altay günü. O da benden telefon bekliyor. Ben de hemen bir 15-20 dakikalık bir Oğuz Altay bağlantısı yapma durumum var. Hemen onunla da küçük bir Galatasaray üzerinden ve Türk milli takım üzerinden gidelim. Onunla da konuşalım. Bütün detayları, ayrıntıları. Sonrasında Fatih Hoca'nın açıklamalarını dinleteceğim biraz size. Oradan gideriz. Oğuz abi günaydın, iyi haftalar.
3: Merhaba Doğancığım, iyi haftalar.
1: Tabii biraz milli takım üzerinden gidersek gururu da utancı da özrü de her şeyi yaşadık. Son bir teferruat maçımız kaldı. Öyle veya böyle artık kendi ligimize, kulüplerimizdeki gelişmelere geri döneceğiz.
3: Her zamanki gibi diyorsun.
1: Evet.
3: Mecburen. Yani milli takımımızdaki bu yaşananları, ya mağlubiyet olur, beraberlik olur, başarısızlık olur, bu hayatın içinde, futbolun doğasında var. Ama şu andaki yaşanan rezilliklere baktığın zaman yani hakikaten insan bazı şeylerden çok rahatsız oluyor. Çok rahatsız oluyor. Midemiz bulanmaya başladı artık bazı şeylerden. Başarısız olduğumuz dönemler oldu. Evet. dediğin gibi Süper Lig'e döndük, kendi içimizde konuştuk ettik ama bu kadar seviyesizliğin olduğu bir dönem hiç yaşanmamıştı bence. Hı hı. Çok

0: şeyler bunlar.
1: Öyle, o zaman dönelim takımlara. Bu Torreira neler yapıyor abi? Yani şundan dolayı söyleyeceğim. Sürekli olarak işte bir vedaymış gibi, şoförüyle vedalaşınca takımdan ayrılıyormuş gibi bir izlenim yaratıyor. Sonra Icardi ile bir fotoğraf paylaşıyor, kalıyor diye bir açıklama yapıyor. Ama hiçbir şey daha belli değilken onun böyle sürekli olarak bilgiler veriyormuş gibi paylaşımlar yapması takıma zarar vermiyor mu?
0: Yani takıma zarar vermez de.
1: Yani yönetim anlamında söyleyeyim, yönetimi zor durumda bırakmıyor mu?
0: Ya aslında bırakmıyor. Çünkü yönetim ne yaptığını çok iyi biliyor. Onlarla da olan görüşmeleri, konuşmalarının ne şekilde gittiği de belli. Ama artık biliyorsun ki geçmiş dönemlerden farklı bir şekilde futbolcular bazen birini takibe alıyorlar. Bazen bir resim koyuyorlar. Bazen bir kelime yazıyorlar. Bir işaret, emoji yapıyorlar. Buradan böyle bir dünyaya geldik yani. Bunlar yoktu. Doğruya doğru çıkardı bir sporcu, futbolcu menajeriyle veya kendisiyle bir açıklama yapardı. Ben Beşiktaş'a gideceğim, Beşiktaş'ta görüşmelerimiz sürüyor derdi, ya da Galatasaray, Fenerbahçe, her kimse. Ama oraya bir kalp işareti koymalar, bilmem ne yapmalar. Ben yani artık böyle kulüpleri kullanma şeklinde, taraftarları böyle hep böyle hazır halde tutma, kendilerine olan ilginin devam etmesi anlamında bir sürü yollara giriyorlar. Çok uzatmaya gerek yok. Yani bu devir böyle bir devir Doğan. Öyle. Yani bu Torreira, Icardi özelinde değil sadece. Başka oyuncular üzerine de gittiğimiz zaman kulüpleri, taraftarların duygularını, onların özverilerini, sevgilerini o kadar güzel sömürüyorlar, o kadar güzel kullanıyorlar ki maalesef takımlara olan bağlılıktan insanlar da buna kayıtsız kalamıyorlar. Ben kendimi bunun dışında tutuyorum. Torreira resim paylaşmış. Bana ne, isterse sabahtan akşama kadar resim paylaşsın.
1: Zaten diyor, bir dinleyici demiş ki o paylaşımlar taraftara değil, manitalara yapılmış paylaşım diye.
0: Evet, bu Torreira'nın da adı çıktı iyice manitalarla. Allah'tan sağ, performansı iyi de kimse evet, gündeme getirmiyor.
1: Doğru şey. Galatasaray canlanıyor mu?
0: Canlanıyor. Canlı zaten Galatasaray.
1: Şu an cansız duruyor.
0: Yok, çok akıllı duruyor.
1: Can Uzun bilmiyorum artık gelir mi Dursun Özbek yönetimi. En son Dünya Kupası'ndan sonra son bir görüşme olarak Okan Hoca'yı yollayacakmış Can'ın yanına. Yurt dışında buluşacaklarmış ve öyle bir görüşme yapacaklarmış. Hatta kulübün son olarak 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini de biraz düşürmek adına hem ondan yardım isteyecekler hem de son bir konuşma yapacaklarmış diye haber yaptı Ali Naci.
0: Evet. Son ana kadar Frankfurt kulübü de Galatasaray'da kendi kulüplerinin menfaatleri doğrultusunda doğal olarak birisi rakamı düşürmeye çalışıyor, birisi sabit kalmaya çalışıyor. Bunlar son derece doğal. Çünkü daha zaman var. Galatasaray'ın zamanı var. Yani diğer takımlar gibi, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi özellikle.
1: Temmuz'un sonuna doğru erken açma durumu olmayacak.
0: Olmayacak. Maçlarını daha geç oynayacak. Aksine diğer birçok takımda olduğu gibi 7-8 transfer yapma zorunluluğu yok. Takımı belli bir şekilde koruyor. Eksik olan yerlere de iyisini almaya çalışıyor. Onun için çok güzel bir şekilde devam ediyor. Sabırlı olmak gerekir bu dönemde. Hani bugün vereceğin rakamla 15 gün sonra vereceğin rakam arasında eğer 7-8 milyon euro, 10 milyon euro fark ediyorsa bu çok önemli bir rakam tabii ki.
1: Peki Can Uzun hamlesini mesela bir dinleyicimiz yazıyor. Galatasaray'ı çok yakından takip eden, gönül vermiş bir dinleyici. Diyor ki Mertens'in yerini doldurmak için mi Can düşünülüyor? O zaman büyük hata olur diyor mesela.
0: Yani bu futbol zaten böyle bir şey. Herkesin görüşleri farklı ama Can Uzun bu seneki, ben Frankfurt'ta da seyrettim onu yakından. Bu seneki performansıyla bu söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın, birebir örtüşmeyebilir ama ilerideki yaratmış olduğu etkiyi gördüğümüz zaman bunu tekrar hatırlatsın dinleyicilerimiz bize. Bir Alex etkisi yapabilir oynadığı mevki özelliğiyle, attığı gollerle ve takıma olan katkılarıyla. Onun için Can Uzun Galatasaray için 20 yaşında ya. 20 yaşında Doğan yani. Bu çocuğun bir sene, iki sene Galatasaray'da pişmesini beklemekten bahsetmiyorum. Pişmiş zaten.
1: Ha, milli yani, takımda da gördüğümüzde zaten o kısa süre zarfında hani kulübü falan geçiyorsun, Deniz'den daha iyi olduğunu hissettiriyor zaten. Hep böyle örnekler veriyoruz ya abi, Deniz ya da Can oyuna girmeli diye. Hani bu sefer Deniz'i düşün.

0: çok fazla olmaz. Hani canın daha etkili olabileceğini, Kenan'la da iyi bir uyum sağlayacağını düşünüyoruz mesela milli takımı konuşurken. Ama Galatasaray'da Icardi'nin yokluğunda Can Osimhen'le iş yapar gibi düşünenler vardı ama Mertens'in yerine
1: Can tarafı olarak düşünmemek lazım, evet, sadece.
0: Ama işte Mertens'in yerine Can olmaz abi. Bence de olmaz yani. Şöyle olmaz. 20 yaşında bir çocuğun o kredisi olmaz tribünde.
1: Etkisi olur. Kredisi olur mu? Zaman gösterir, evet. Ama etkisi olur. Oyuna yapmış olduğu olumlu etkiyle olur. Olduğu zaman destek görür, morali yükselir, devam edebilir diye düşünüyorum. Ama şimdi Mertens dediğimiz adam da Napoli efsanesi. Galatasaray'dan çok büyük katkıları oldu. Tabii bir Mertens olabilmek kolay değil ama Mertens 35 yaşındaydı, 34 yaşındaydı. Bu çocuk 20 yaşında. Yani 5 sene sonra Mertens'e geçerse kimse şaşırmasın. Böyle de bakabilmek lazım. Mertens 20 yaşında böyle miydi, onu da düşünmek lazım.
0: Yani ona da bakmak lazım tabii ki ama öyle biraz görmek gerekiyor artık. Ben daha realist yaklaştığım için.
1: Dinleyicimizin sormuş olduğu soru da direkt Mertens etkisinde takıma katkı yapabilmek adına endişesini veya düşüncesini doğru buluyorum. Bu doğru. Ama Galatasaray'ın Can Uzun hamlesi de doğru. Yani hatta ona bakarsan.
0: Şundan dolayı kalitesi şey var, kredisi olmayabilir. Can topla oynamayı çok seviyor. Adam evet. Hani onu çalmayayım, bunu da çalmayayım, bir rahat bir pozisyon bulmaya çalışayım dediğinde bir kere Osimhen buna izin vermez. Ya beni görmüyor musun, önüme yani, niye atmıyor musun derken o çocuğu yer.
1: Ama ben şunu da gördüm. Ben buna tam katılamayabilirim. Can Uzun'un oyun kurma becerisinde topla buluşup birkaç saniye ayağında top tuttuğu kısmını gördüm tabii ki. Ama zaman zaman direkt tek pas olarak oynadığı anları da gördüm. Bu tamamen hocasının ve takımının ne oynadığına, oynayacağına bağlı. Ben Can Uzun için ayağında çok uzun top tutacak düşüncesinde değilim. Tuttuğu zamanlar olur, takım rahatlar ama tek topları yaptığı zaman, araya bıraktığı zaman, ortaları yaptığı zaman da bunları yapabilecek bir oyuncu.
0: Şöyle bir şey var abi. Bernardo Silva gibi bir isim çok konuşulunca, onun yerine o olmayınca Can'la o açığı kapatmak biraz zor olurdu. Yani tutarsa kısmına gelmez. Hani burada hazır tutabilecek bir adam varken ya tutarsa deyip Nasrettin Hoca transferi olmasın diyor yani dinleyici.
1: Yani ben anlıyorum herkesi. Ben Can Uzun'u çok beğeniyorum, önce onu söyleyeyim. Ama Bernardo Silva Premier Lig'de bu sene yapmış olduğu asistler ve gollerle inanılmaz bir yani Premier Lig'in en fazla asist yapan oyuncusu. Buna kimse hayır demez. Hayır demez. Ama ikisi birden olursa kimse şaşırmasın yani.
0: Evet. Bu arada Singo'nun sakatlığından dolayı mutlaka elden çıkması gerektiğini düşünenlerin yazdığı mesaj sayısı da öyle yabana atılmayacak kadar fazla. Onu söyleyeyim.
1: Vallahi ben geçen kıştan beri aynı şeyi söylüyorum. Hani şimdiki sakatlığından dolayı değil. Benim Galatasaray sağlık heyetiyle yapmış olduğum görüşmelerde Singo'nun sağ bek oynaması durumunda sprint atma sevdiği için, o bölgede de 70-80 metrede oynanması gerektiği için sakatlığının nüksetmesinden dolayı değil, aynı sakatlığı bir daha yakalayabilecek ya da ona yakalanabilecek bir kas yapısı olduğundan da bahsedildi bana. Onun için Singo isabek olarak değil, stoperde kullanmanın çok daha mantıklı olduğu, Singo açısından da Galatasaray açısından da bildiğim bir şeydi. Geçen Ocak ayından da beri de bunu programlarımızda zaten söylüyorum. Hatta geçen gün bir kendi programımda da söyledim. Sensiz olmaz da dijitalde. Hem de tweet de attım. Okan Hoca Singa'yı sağ bek düşünüyorsa hayatının en büyük hatasını yapar dedim. X'te, Twitter'da yani. Bu şeyim duruyor. Yani bu duruyor. Bunu ben söylüyorum. Ben Okan Hoca'dan daha mı iyi biliyorum? Sağlık heyetinden daha mı iyi biliyorum? Milli takımdaki teknik direktöründen daha mı iyi biliyorum? Ya herkes kendi başarısının peşinde koşuyor. Sporcu sağlığı veya katkısının hangi mevkide daha iyi olabileceğini, onun da sağlığını koruyarak var olan yeteneğini, performansını takım lehinde daha fazla nasıl kullanabileceğini hesap etmenin de dışına geçti insanlar. Günü kurtarma peşinde insanlar.
0: Arkadaşlar Bernardo Silva Galatasaray'a gelecek diye bir şey söylemedim zaten. Bernardo Silva olmayınca yerini Can Uzun'la doldurmak kesmez kimseyi diye söyledik de. O yüzden Bernardo Real Madrid'e gitti, imza attı abi diye mesaj yazmanız
1: yazıyor,
0: biraz anlamsız yani. O yüzden. Şey, ben abi şunu söylemek istiyorum.

0: Can'la ilgili bir dinleyici de şey diyor, diyor. Frankfurt neden 60 milyondan indirim yapsın ki? Osman için Napoli indirim yapacak diyorlardı. 75'ten bir kuruş aşağı inmedi. Lütfen milleti yanlış yönlendirmeyin diye Resul yazmış da.
1: Ben... Ama biz bunu yanlış yönlendirmiyoruz. Bu bir pazarlık konusu.
0: Ya bu teklifi ya... yaparsın. İnmeyeceğini Napoli'den biliyoruz zaten dersin. Ben burada merak etmeyin. Okan Hoca o işi halledecek falan diye de bir cümle kurmadım zaten ya.
1: Yani öyle bir şey yok ama Frankfurt'un istediği rakam belli, Galatasaray'ın teklifi belli. Buradaki zaten amaç belli. En orta zekalı bir insanın bile baktığı zaman eğer Frankfurt o rakama gelindiği zaman oyuncusunu serbest bırakıyorsa Jones'unu, Galatasaray hafif yukarıya çıkıp onları da hafif aşağı indirdiği zaman ortada buluşmaya çalışıyor. Bunu anlamak için çok akıllı olmaya gerek yok. Yani bu belli ama Okan Hoca'nın Jones'unu istediği bir gerçek. Ben de Galatasaray'a faydalı olacağını düşünüyorum.
0: Oğuz abi, sensiz olmaz bir yaz dizisi gibi ATV'de mi yayınlanıyor diye sormuştum sana.
1: benimkisi sensiz olmaz. Benim kendi YouTube kanalım. Orada Galatasaray yorumlarımızı yapıyoruz. ATV'de yok.
0: Öyle. Eklemek istediğin bir şey var mı abi? Bilgin var mı benimle paylaşabileceğim? Ben de sana şuradan, Bodrum'dan, Şezlong'dan şu bilgiyi vereyim diyebileceğim bir şey.
1: Sana söyleyebileceğim tek bir şey, eşini de alıp ne zaman istersen gelebilirsin. Evimizde masamızda şezlongumuzda var.
0: Eyvallah, eksik olma abi, sağ olasın. Teşekkür ediyorum sana da.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Eksik olma.
1: Yakında geleceğim zaten. Önümüzdeki sene bekleriz. İçin televizyon anlaşmamı da yaptım.
0: İnşallah.
1: Hep beraber yine televizyon, gazete, radyo ve şey olarak devam edeceğiz. YouTube İnşallah. Olarak.
0: Peki, görüşmek üzere abi, saygılar. Oğuz Altay ile beraberdik. Biraz hem Ege havası aldık bağlantılardan, hem de gelişmeleri, ayrıntıları, detaylarıyla aktarmaya çalıştı o da. Biz de sizlere sunduk. Bu arada hafta sonu programın sosyal medya paylaşımları bayağı iyiymiş. Bülent Uslu yazdı da, üstad gördün mü diye. Facebook hesabı da iyi. TGRT Haber'in çok iyi etkileşim almışız diye bir paylaşım yapmış. Eyvallah, sağ olsun. Güzel programdı hafta sonu. Tabii futbolun içinde kalınca biraz kaotik ortamdan da uzaklaştık. Hani Ahmet Ercanlar ne diyecek, Bülent Uslu ne yapacak falan deyip, hani onların da ortak bir noktada Montella üzerinde ya da federasyon başkanı üzerinden yorumlamaları, hiç senin gibi düşüneceğim aklıma gelmezdi dediğimiz programları son dönemde yapmaya devam ediyoruz. Tabii şimdi ne olacak bundan sonrası için? Yetenek israfı diye yorumlar yapılmış dünya basınında, milli takımımızla alakalı. Paraguay takımı destansı bir zafere imza attı diye yazılıyor, o abartılmış. Ondan sonra işte Dünya Kupası'nın dışında Arda Güler diye yazılmış İspanya'da. Güler, Yıldız Çalhanoğlu ve arkadaşlarının önderliğindeki Türkiye için ezici bir yenilgidir. Hayal kırıklığı oluşturan bir Türkiye, hayal kırıklığı oluşturan bir Montella ve gol önünde etkisiz bir bitiricilik, sıfır gol Türkiye için diye. Utanç yani, Türkiye Dünya Kupası'ndan elenen ilk ülkelerden bir tanesi Haiti ile beraber. En sürpriz takımlar arasında gösterilen bir ülkenin bu halde veda ediyor olması, daha masadan kalkmadan hesabın kesilmesi, maalesef yani. Montella Paraguay maçından sonra hani FIFA'ya şöyle bir şey yaptı, hani böyle bir elin, sağ elin avucunu açıp sol elle de orayı çizdi. Hani hesap isterken yaparız ya bunu, abi hesabı yollasana be bize falan diye. Resmen Infantino'ya, abi biz hesabı alabilir miyiz, biz kalkıyoruz falan gibi bir şey oldu yani. Yani 24 yıllık özlemin bitiş şekli maalesef yakışık değildi yani. O yüzden söylüyorum. Tabii bununla ilgili eleştirileri ve aynı zamanda yorumları da farklı insanlar yaptı. Onlardan bir tanesi Fatih Hoca'ydı. Sizi onunla baş başa bırakayım. Sabah Sayın Hacı Osmanoğlu da cevap verdi. Sayın Fatih Terim de YouTube kanalında çok da ilgilenmiyormuş gibi bir tavır sergilediğini söyledi arkadaşlar. Ben de bilmiyordum. Ben de biraz dinleyeyim Fatih Hoca'nın açıklamalarını. O yüzden bakmak lazım bütün detaylara. Yarın kısmetse detaylara ayrılacağız.